0: şöyle yaparım, böyle yaparım demezsin. Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası var Esra. Nasrettin Hoca bir kasabayı ziyarete gidiyor. Orada da işte eşeğinin semeri kayboluyor. Semerdi değil mi? Bindiğimiz üstüne. Yani, herhalde evet. Oydu. Ondan sonra çok bu konularda ne kadar hakim olduğumuz da belli oluyor.
1: Bir ben de bir tereddüt ettim.
0: Eğer tutulan ağzına. Evet. Neyse efendim. Diyor ki ya işte arkadaşlar semeri kayboldu eşeğimin, yola çıkacağım, bana yardım edin. Şöyle bir bakıyorlar, yok. İşte iki gün kaldı, yok. Bir gün kalacak, hani az kaldı, yok. Son gece diyor ki net bir ifadeyle Esra'cığım, bu ifade. O semer yarına kadar bulundu diyor. Şimdi bu ifadeyle söyleyince arkasında bir şey söylemiyor. Ama çok net söyle, hani o semer yarına kadar bulundu. Bütün halk uyumadan semeri arıyorlar, buluyorlar. Diyorlar ki hoca ne yapacaktın bulamasaydık? Ne yapacaktım ya diyor, gidip yenisini alacaktım.
1: İşte burada değil mi? Evet. Bu bulundu. Uyundu.
0: Uyuyoruz artık. Ama mesela ben bu arada uyku konusunda çok sert bir tutum içerisinde değilim. Hani 9'da uyunulacak, 10'da uyunulacak gibi değil de.
1: Ben galiba şimdi benim gerçekten işte ben şu anda konuşmayayım. Benim çok farklı düşüncelerim var.
0: Nizam.
1: Eğitimle alakalı. Nizam. Ya şu var galiba ya. Ben o konuşana anne ben olmayayım yani o konuda çünkü.
0: Rahat mı biraz daha düşünüyorsun?
1: Rahatlıklarından ziyade şey var bende ya. Ya böyle sonsuz, hani mesela çocuğun da kendi hani otokontrolünü sağlayabilen bir kilidi var ya.
0: Evet.
1: O zaten harekete geçiyor aslında.
0: Buna çok katılıyorum.
1: Değil mi?
0: Çok katılıyorum buna. Mesela uyku konusunu ya. O çocuğun biyolojik bir ritmi var. Kendi kendisini kontrol edebilmesi lazım. Mesela ekranda da ben saat vermiyorum çocuklara. Çünkü o şeyi aldılar zaten. Yani otomatik olarak mesela ortanca şey yapar. Tamam anne fazla yaptım. Bir saati geçti, 1,5 saat falan yaptım. Halbuki hiçbir şey yoktur yani. Bir cezası yoktur, yasağı yoktur vesaire. Ama kendi kendine rahatsız olur, huzursuz hisseder. Bu kadar daha fazla der ve orada bir sınır koyar.
1: Evet. Mesela şöyle... çok fazla görüyorum, bilmiyorum, mutlaka ki sevgili Merveciğim sana da çok soru geliyordur. Mesela bu çocukların giydiği kıyafetlerden tut da olacakları işte hepsi çok önemli konular değil mi? Mesela evet. Çok fazla annenin şikayet halinde olduğunu görüyorum. Bir taraftan üzülüyorum, bir taraftan diyorum ki acaba herkes mi çok konuşuyor? Yani şöyle mesela bir şeyi ortaya attığın zaman o gerçekten mesela bir şeyi sorun olarak lanse etmek çok kolay ya. Bu onlardan özür dilerim bir tanesi evet. Değil. Başla lütfen. Ama orada da mesela şunu görüyorum. Gerçekten hemen hemen bütün annelerin çocuklarına giydirecekleri kıyafetlerin konusunda hepsi o bir konsensüs sağlamış. Yani herkes buna mesela şöyle mesela özellikle galiba kız çocukları hususunda nasıl giyinecekleri hususunda. Tabii ki bunun gerçekten çok tartışılan bu teşhircilik yani boyutu. Bu anlamda çocuğu da işgal eden bir şey ya.
0: Evet.
1: Onu kenara koyuyorum. Ama bir taraftan da böyle bir şey var yani bizim zamanımıza bakıyorum sevgili Merve yani ben yaşlıyım tabii senden ama yani öyle şeyler belki de vardı bilmiyorum ama hani bu sosyal medya ya da bu çok uyarıcı mecraların çok olmadığı zamanlarda olmak belki o anlamda çok büyük bir avantajdı ama bir taraftan baktığın zaman da sorun olduğunu da anlayamadığın bir şey ya mesela evet. Bir şeyin de ötesinde kalmak ama burada baktığın zaman evet ya ne yapacak hani bu insanlar işte o işin çocuğu da ikna edeceğin boyutu geliyor ya ne yapıyorsunuz mesela orada? Mesela neyi tavsiye ediyorsun? Mutlaka bunlar sorular geliyordur.
0: Tabii ki yani
1: çocuğuma... Zor sorusu geçiyorum bak ikinci soru. Tamam.
0: Yok o hakkım var biliyorum.
1: Evet.
0: Hakan Fidan Sayın Bakanımız o hakkı bize hepimizi tanıdı sağ olsun. Bu soruyu cevaplamak zorunda mıyım dedi bir yerde. Şu an o kartı bekletiyorum yanımda onu soracağım sana.
1: Evet öyle söylerimiz var çok iyi söylerimiz. Tamam, onu, ama bu soru sanki gireceğim. Değil mi?
0: Yani... Bu cevaplandırılabilir bir soru tamam, bence. Peki. Doğru anladıysam eğer çünkü benim zihnim
1: bu
0: dağılıyor.
1: Bu ilk defa da şu Arap'ta soruların da kriterlerini değiştiriyoruz. Evet
0: buyurun. Bu akşam peki efendim.
1: Evet.
0: Doğru mu anladım soruyu? Yani bazen çocuğa seçmek istediğimiz kıyafetler oluyor ya da onun seçmek istediği kıyafetler oluyor. Orta yolda nasıl buluşacağız gibi mi?
1: Evet.
0: Doğru mu anlamışım ya da ben başka bir yerden mi baktım?
1: Ya orta yolda değil de işte şu da var mesela ekranda gördüğü bir idolün kendisinde belirlediği çok fazla onun gibi olmayı istiyor evet. Falan. Bu çok bana tehlikeli geliyor işte bak.
0: Tehlikeli.
1: Aslında tehlikeli bu. Yani
0: gerçekten
1: tehlikeli mevzu
0: tehlikeli.
1: Bunun olduğunu düşünüyorum sevgili Merve. Orada da mesela ailelerin çok çaresiz kaldığını da düşünüyorum. Orada en azından çocuğu da böyle tatmin edecek bir boyut nasıl anlatılmalı sorusu bence galiba

0: Olabilir. Çok güzeldi. Şimdi çok güzel anladım soruyu.
1: Anladık.
0: Zihnim dağılmadan çok güzel anladım.
1: Teşekkür ederim kendime.
0: Ben teşekkür ederim. Şöyle canım Esra'cığım, aslında o verdiğim cevap burası için de şu açıdan geçerli.
1: Tabii.
0: Hani demiştim ya, sevgi. Hı. Yani en tehlikeli şey sevgiyi hissedememeleri, sevgisiz, sevilmediklerini hissetmeleri. Neden? Aile gerçekten güzel bir bağ kurarsa çocuk oraya ait hissediyor. Ve diyor ki bu bana uymuyor zaten. Özense bile bu bana uymaz zaten diyor. Yani bana, benim aileme, benim kimliğime. Çünkü orayı kimlik olarak benimser çocuk. Neresi olursa olsun bu. Yani sadece dini olması gerekmiyor. Biz böyle giymeyiz der zaten çocuk. Ve oradan uzak durmaya çalışır. Çeldiriciler olsa bile oradan uzak durmak için bir çaba içerisinde olur. Bu bize uymaz der. O yüzden bence tehlike gerçekten hala benim gözümdeki ilk tehlike ait hissedememeleri, o sevgiyi hissedememeleri noktası. Hı. Ama evet, bu tarafta bu tehlike de var. Yani özellikle burası biraz sallantıdaysa orada çok ciddi bir kapan var ve o kapana doğru rüzgar onu uçurabilir. O noktada ne yapacağız? İşte o noktada da bu kıyafetlerin neden uygun olmadığını, mesela eğer o idolün kıyafeti ise, o çocuğun özendiği kıyafet, ki mesela şöyle konuşalım. Çok basit bir yerden ele alalım. Dini açıdan da değil. Genel olarak alalım, ki benim için tabii ki en önce her zaman dini hassasiyetim benim için. Ama şu da olur. Mesela yurt dışına bakıyorum ben. Yurt dışında sık sık ziyarete gidiyorum. Çocukların kıyafetlerine bakıyorum. O kadar ölçülü, o kadar dikkatli ki. Çünkü çocuğun mahremiyetini korumak mesele. Yani benim için, Müslüman birisi olarak, benim için önceliğim çocuğun mahremiyetini korumak ve bunu dini çerçevemde, dini hassasiyetlerim ölçüsünde yapmak. Ama bütün çocuklara bakacak olursam, bütün çocukların mahremiyetini korumam gerek. İşte orada da, ama yani böyle giydiğinde mesela büyük birisi ise eğer çocuk, büyük bir çocuksa, hani bu kıyafette babanın yanında otursun ister misin mesela bu kişi diye sormuştum ben bir çocuğa. Bir karakter vardı, beğendi. Yani çok, hani niye, ne var ki kıyafetinde dedi. Tek bir soru sorayım dedim. Şimdi eş desen anlayabilecek bir durumda değil. Hani sevgili vesaire.
1: Şöyle yapalım sevgili Merveciğim. Bir virgül koyalım. Çok özür dilerim. Yani biliyorum ki çok güzel aslında akacak. En azından başından yakaladım. Bir reklam var reklamdan sonra. Tabii. Sevgili yazar Merve Gülcemal'le muhteşem bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Devam edeceğiz ama bir reklam. Reklamdan sonra buradayız efendim.

0: AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükselttik. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Mustafa Daş'tan moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Evet, Arap'ta Sorular programındayız. Kim var programımızda? Yazar Merve Gülcemal. Efendim, devam ediyoruz. Ben biliyorsun yaşlı olduğum için sorduğum soruları da unutabiliyorum. Şöyle devam etmek, çünkü bu anlamda çok da soru geliyor sevgili Merve. Şimdi gelmişken, bulmuşken böyle, pek tabii ki çok ara ara seni çağırıp istifade etmeyi de çok isterim ama ilk akla gelen, aslında benim de bu anlamda çok da merak ettiğim çocuklardaki ibadet anlayışı, yani bu şeyi nasıl kazandırma konusu çok böyle ailelerin merak ettiği.
3: Evet.
2: Aynı zamanda hangi düzeyde olmalı mesela, işte zorlayıcı olmamak, evet, değil mi? İşte aslında program başında çok güzel konuştuk. Allah'ı anlatabilme dili bir şekilde buraya Allah'ın izniyle evriliyor. Mesela o nerede başlamalı? Bu kaç yaş olmalı? Mesela?
3: Bu arada şeyi de hatırladım. Bir yerde eksik kalmıştı az önce. Onu da tamamlamış olayım canım Esra, müsaadenle.
2: Tabii.
3: Hani Allah-u Teala'yı ne zaman anlatalım dedin ya. Ben de şey demiştim. Doğdukları andan itibaren duysunlar, hislerimizi görsünler vesaire. Anlatış kısmı şöyle. Anlayabileceği zaman 4 yaş en az. En az yani. O yüzden o kısımda acele etmesinler. Mesela 2-3 yaşında şimdi anne sürekli Allah Allah deyince çocuk 3 yaşında 2 yaşında diyecek ki, hani Allah ne, nerede, kim? Anlayamaz o yaşlarda. O yüzden yuvarlak ifadelerle soruyu geçiştirebilirler. Geçiştirmekten yani kastım şu değil. Hiç cevaplamasınlar değil ama sen ne güzel merak ediyorsun. Meraklı çocuğum benim. Ben de şunu merak ediyordum, bunu merak ediyordum gibi. Çünkü 2-3 yaşı anlatabileceği bir şey değil. Hani Allah bizi çok sever, biz Allah'ı çok severiz. Allah bize bunları ikram etti gibi ufak ufak ifadeler olabilir. Ama anlayamaz. Ancak anlayabileceği yaşlar 4 de üstünde 5-6 yaşlar. O yüzden o yaşlarda artık soruyu cevaplasınlar. Yani soruları, Allah ile ilgili soruları o yaşlarda cevaplandırabilirler. Sorunca cevaplasınlar. Çok heyecanlı oluyorlar. Dur otur anlatayım ben sana, Allah'ı neden göremiyoruz? Allah ne kadar büyük, neden? Yani büyük derken ne demek istiyoruz? Hemen bilgiyi vermesinler. Çocuk bir merak etsin. Hazır bulunuşluğu görsünler. Merak, aksi halde hazır bulunuşluk gözlenmeden verilen bilgi ilgiyi ve kabiliyeti köreltiyor. Burası öyle. Namaza gelince yine aynı şey geçerli. Benim namazla hissimi sünger gibi emer çocuk. Benim namazla ilgili cümlelerimi. Mesela oruçta, namazda işte ay ikindiyi kaçırdım. İkindi bir yük. Ne hissettirdim ben karşı ikindi annem için bir yük ya. Hay Allah, kadıncağın suratına, söyleyişine bak. Çok önemli bu kısım. Namazı merkeze almak, planlama yaparken namaza göre yapmak. Ya bakın çocuklar geziye gideceğiz ama öğlen namazını şu camide kılarız. Benim annem babam merkezinde namaz var. Bizim merkezimizde namaz. Yani namaz dinin direği kısmı, biraz da böyle anlamak lazım. Hayatın da direği, yaşamın da direğidir. Merkezdedir, o tutandır. Yine namaz gündeminde olsun. Oyuncakların arasında namaz seccadesi, namaz kılan adamlar, camisi. İşte oyunlarında belki büyük cami, küçük cami, sarı seccade, yeşil seccade, bunlar da olsun. Kavram kartları vesaire hazırlamak. Ama öğretim kısmına gelecek olursak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylemiş zaten. Bu arada canım Esra'cığım, mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yani dini bize anlatan elçi ve tabii ki de dinin kurucusu, hayatın hepimiz, her şeyin kurucusu olan Rabbim bize her şeyi öğretmişler, söylemişler ama biz çok ilgilenmemişiz sanki bazı kısımlarla. Yani onu bilimle, bilgiyle çok eşleştirmemişiz bazı şeyleri. Mesela neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 7 yaşına gelince çocuklara namazı öğretin, emredin demiş. Ama biz 7'nin öğrenme yaşı olduğunu Piaget'den daha çok öğrenmişiz. Aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bak 7 yaşında çocuk bir şeyleri öğrenir. Yaşı söylüyor yani, 7 yaş diyor. Bütün bilgi, bilim insanları 7 yaşa işaret ediyor şu anda. Erikson da öyle, Piaget de öyle. Kime baksan 7-0-7, 7-12, 12 artı olarak kategorize ediyorlar. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde 3 kişiden kalem kaldırılmıştır. Bunlardan birisinin buluğ çağına erinceye kadar çocuk olduğunu söylüyor. Yani kalem kaldırılmış.

0: günah yazılmıyor, mesul değil. Bu da bunlardan birisi buluğ çağına erinceye kadar çocuk. Yani bu da ne demek buluğ çağına ermekte? Akil ve bali olmak, sorumlu olmak. En az yani takribi olarak 12 yaş diyor İslam alimleri. Baktığın zaman 7, 12, 12 artı. Yani zaten Allah da o zaman mesul tutuyor 12 yaşında. Şimdi benim bunları bilmem önemli. 7 yaş, 12 yaş yani bu yaşlar 10 yaş. Bir hadis-i şerifte 10 yaşa işaret ediyor. Namazla ilgili hadis-i şerifte. O zaman şu. 7 yaşa kadar benim sevgimle, benim çocuğa olan sevgimle, namaza olan sevgimle, tatlı tatlı namaz işte gezileriyle, cami ziyaretleriyle, ufak ufak ya seninle kıldığım namazların tadı bir başka oluyor davetleriyle.
1: Güzel.
0: Namazı önce bir sevdireceğiz. 7 yaşından sonra da şunu yapmamız lazım. Namazı benim çocuğa söyleyebilmem için, kıl diyebilmem için namaz niçin kılınıyor anlatmam lazım. Ondan önce ama içindeki dışındaki yani dışındaki farzları yerine getirmek gerek. Hadesten taharet, necasetten taharet. O yüzden çocuğa tahareti öğretmem lazım. Temizliği, lavabo temizliği anlamında da öğretmem lazım. Belki çok basite indirgeyerek konuşuyorum ama burası önemli aslında. Çok. Abdesti öğretmem lazım. Ve bunların niçin olduğunu. Bak bence en önemli şey burası canım Esra. Yani biz hep nasıl olduğunu öğretiyoruz. Niçin namaz kılarız biz? Allah bizden istediği için kılarız. Peki yani biz mesela önce cenneti söylüyoruz. İnşallah cennete gidelim. İbadetlerimizin neticesinde ve bununla alakalı çokça teşvik edici hadis-i şerif ve ayet-i kerime de var. Ama çocuk için cennet dediğinizde şimdi çocuk yaşayacak, ölecek, öldükten sonraki yer için kılıyor gibi anlıyor çocuk. Halbuki benim bu dünyada namaza ihtiyacım var. Huzura ihtiyacım var, kulluk etmeye ihtiyacım var. O yüzden şurayı anlatmamız lazım. Allah bizden bir şey ister, ne isterse isteyebilir, Allah'tır ister. Ama istediklerini de kulunun hayrı için ister. Allah benden bir şey istiyorsa beni çok sevdiği için, bana faydası olduğu için benden isteri bilmesi lazım evladın. Orayı güzel oturtmak lazım.
1: İşte aslında anlatabilme dili çok önemli. Evet.
0: Yani orayı çalışmamız gerekiyor. Çocuğu olan onunla çocuklaşsın buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam.
1: Ne kadar güzel ya.
0: Çocuk dili kullanabilmek işte. Ve tabii bir de ne okuyor çocuk namazda? Ne söylüyor Allah'a? Şimdi okuyoruz. Okuduğumuz zaman şey yapamıyoruz çok. Bağlantı kopuyor orada biraz. Elhamdülillah, Rabbil Alemler ama böyle hızlı hızlı bir de. Ama ben ne dedim? Şimdi dedim ki ya Rabbi sen bütün alemlerin Rabbisin dedim. Orada bir duracağım. Bütün alemlerin Rabbisin ya. Yani o sınıfta çok hoşlanmadığım arkadaşımın da Rabbi, kardeşimin de benim kağıdımı koparan kardeşimin de Rabbi, hepsinin Rabbi. O zaman ben hepsinin Rabbi olan Rabbimin kullarına haksızlık, hadsizlik yapmam. Söz verdim namazda adeta sen hepsinin Rabbisin dedi. Bana da yapılmasına müsaade etmem, ben de yapmam. Çocuk bunları öğrenecek 7 yaşla beraber. Sonra canım Esra'cığım. Bu süreç yani 6 ay sürebilir, 1 yıl sürebilir. Bir vakit namazla başlamak lazım. Tabii normalde böyle bir uygulama yok esasen. Ama farz olmadığı için çocuğa alıştırmak adına bunu da söyleyerek. Yani normalde bir tane namaz seçmek diye bir şey yok. 5 vakit kılıyoruz. Demek ki 5 kere ihtiyacımız var günde. Allah 5 kere istiyor bizden. Ama hangi vakitle başlayalım? Bir de benim tavsiyem çocuk doğduğu andan itibaren bir evde akşam namazı cemaatle kılınsa zaten bir vakit cepte olmuş oluyor. Yemek yemek
1: gibi bir şey. Ve seviyorlar değil mi?
0: Çok yani. Severek yapıyorlar. Çok. O ailenin rutini o. Kimi aile her akşam mısır patlatır. Rutini odur. Ya benim annem mesela ne zaman gitsek Allah rahmet eylesin mısır patlatırdı. Rutinimiz buydu bizim bilirdik yani. Bu evin rutini bu akşam namazından sonra rutin mısır patlatılır. Bu evde de her akşam akşam yemeğinden önce ya da sonra namaz kılınır. O cepte başlıyor zaten. Sonra üzerine o güzel yerleşince çocukta bir vakit daha. Ondan sonra bir vakit daha, bir vakit daha kolaylaştırıcı vakitlerle. Hedef şu aslında. Şimdi orada çünkü o hadis-i şerifte 10 yaşa işaret ediliyor. 10 yaşta 5 vakit namazı artık anlamış, katabildiği kadarını hayatına katmış bir çocuk olsun. Bu ama genelde benim gözlemlediğim. Çünkü şimdi namaz seferberliği, namaz hareketi programı yapıyoruz. Orada görüyorum çocukları.
1: Aa öyle mi?
0: Evet, aynı online kalmış. Olarak takip ediyoruz. 9-10 yaşta canım Esra 3-4 vakit ancak oturuyor. 10 yaşta aslında 5 vakit otursa güzel olur ama Allah'ın izniyle 12 yaşa geldiğinde 5 vakit yerleşmiş oluyor çocukta. Orada kolaylaştırıcılar. Bir de şunu söylemek lazım çocuğa zor olabilir. Her güzel şey zordur. Her güzel şeyin zorluğu var. Ben çocuklarımı çok seviyorum ama çocuklarımdan da zorlanıyorum kimi zaman.

0: Sevdiğimiz şeylerden de zorlanabiliriz.
1: Onu anlatabilmek.
0: Doğru. Evet.
1: Şimdi tabii namaz kılması bence en önemli çok aslında programda bir majör bir yeri var ama şunu da görüyorum, ölüm.
0: Evet, zor konu.
1: Ölüm konusu.
0: Çok zor konu.
1: Ya çocuklar cenaze o namaz ortamında mesela. Oraya ne zaman katılmalı sence? Ne zaman iştirak etmeliler?
0: Yani şimdi ben hep şöyle yaparım. Bu gibi sorularda bir psikolog cevaplasa daha doğru olur. Ben haddimi bilmeyi çok seviyorum. Ama bir anne olarak, bir eğitimci gözüyle.
1: Ben çok özür dilerim. Psikolojik olarak değil aslında.
0: Evet.
1: Yani çocuğun Allah'ı kafasında ve kalbinde tanımlama noktası.
0: Ölüm mü?
1: Ölümle ahireti. Beraber. Evet.
0: Tamam. Orada şunu söyleyebilirim canım mesela. Bence yani küçükken zaten anlamaz. Küçükken o yüzden gelebilir çocuk. Hani ne oldu, ne bitti? Anlayamayacağı bir şeyler onlar. Başına götürmezsek eğer bak koyduk anneanneyi buraya üstüne toprağı gömdük falan demezsek. Zaten o ortamda bir şey anlamaz çocuk. Anlayabileceği zamanlarda yaşarsa bile bu arada bir tane örnek paylaşayım. Yani 4-5 yaşından sonra bunu yaşayabilir. Bununla karşılaşabilir. Burada Müzeyyen Çiçek, çok sevdiğim klinik psikoloğum, bir örneği vardı. Onu paylaşayım müsaadenle. Çok,
1: çok
0: işe
1: güzel.
0: Yarar bir örnek.
1: Selam olsun.
0: Örnekten önce şunu söyleyeyim. Unuturum çünkü. Ne de olsa örneği söyleyeceğimi söyledim. Lütfen ölümü görmesine müsaade etsinler. Nasıl ama? Şöyle. Bir çiçeğin ölümünü görsün. Soldu bu çiçek. Aa, soldu. Bitti bu çiçek. Bir sineğin ölümünü görsün. Aa, bakın çocuklar bu sinek ölmüş. Hadi bunu alalım, toprağa koyalım. Balığı ölüyor çocuğun. Gidiyoruz acil bir pet shop'tan balık alıp çocuk görmeden değiştiriyoruz. Halbuki görsün ki bunları. Yani bir yetişkin ölümü, yakın ölümüyle karşılaştığında, ya da yetişkin de olmayabilir bu arada, Allah göstermesin, bir çocuk ölümü de olabilir. Yani bir yakın ölümüyle karşılaştığında travmatik bir etkisi olmasın. Ölüme hakim olsun çocuk. Şimdi şöyle bir örneği var, çok güzel. Bu mezar anlayabilmesi adına çocuğun, sonra ahireti de anlatırım hızlıca. Diyor ki eldiveni takın çocuğa. Deyin ki şaklat, şıklat, salla. Tamam, yapabiliyorsun hepsini. Eldiveni kenara koy, şimdi yap. Hepsini yapabiliyorsun. Eldiven yapabiliyor mu? Yapamıyor. Neden? Eldiven elinin kılıfı. Esas olan elin. Bedenimizde bu dünyadaki kılıfımız. Bu dünyada bizim nefes alabilmek için ciğere, görebilmek için göze ihtiyacımız var. Hatta biraz büyükse şu örneği de ekleyebilir. Tıpkı bir astronotun uzayda astronot kostümüne ihtiyacı olduğu gibi, o kıyafete. Ama ne yapıyor dünyaya geldiğinde? Onunla gezmiyor. Artık ona ihtiyacı yok. Kenara bırakıyor. İşte bedenimiz de bizim bu dünyadaki kılıfımız, ona ihtiyacımız var. Ama bu hayatımız bittiğinde onu toprağın altına koyuyoruz. Hakiki olan, esasımız olan varlığımız, canımız, ruhumuz hakiki dünyasına başlıyor. Şöyle anlatabiliriz.
1: Ne kadar güzel anlattın.
0: İki daire çiziyorum mesela. Diyorum ki burası dünya hayatımız, burası ahiret hayatımız. İnsanın iki hayatı var. Bak burada işte sen varsın, böyle çöp adam, ben varım, annem var. Hacı nine buradaydı. Onun bu dünyadaki görevi bitti. Hop, ahiret hayatı başladı. Sonra hepimizin bu dünyadaki görevi bitince ahiret hayatına buluşacağız. Tıpkı burada olduğu gibi bir arada olacağız inşallah. Ve oradaki hayatımız devam edecek. Bu bence önemli. Yani nefesi bitti değil, suyun altına girmek istemiyor ya nefesim biter ölürsem diye. Vakti bitti değil, görevleri bitti. Bu dünyada orada mesela konuyu şuraya çekebilirsiniz sonra. Bu dünyada bizim nasıl görevlerimiz var acaba? Senin hangi görevlerin var? Benim mesela bence özel görevim bildiğim iyilikleri, güzellikleri insanlara anlatmak. Senin ne acaba? Burada konuyu böyle devam ettirebiliriz.
1: O geçişi.
0: Evet. Yani nadiren şey olur mesela. Öldükten sonrasıyla ilgili soru sorar. Çocuklar sorabilir.
1: Çok
0: sorar. Ya yani mesela orada bazen de espiritüel cevaplar, mizahi cevaplar, çok samimi söylüyorum. Ben şey diyorum, ölmedim ki bilmiyorum yani o kıl tarafı mesela çok detaylı soru soruyor. Cennetle ilgili bildiğimi anlatıyorum. Bir de şey söylemek de rahatlatmıştı benim evlatlarımı, öğrencilerimi de. Allah-u Teala'nın bir görevlisi olacak orada, hiç merak etme sen, Azrail adı. Bak ne kadar çok seviyor Rabbimiz bizi. Bizi oraya bir görevli tayin edecek. Bizi adeta gel diyecek, koluma gir. Ben seni bilmediğim bir yere götürüyorum. Sana yoldaş olayım yarın inşallah. Öyle gelecek, hepimize öyle gelir inşallah. Yani çocuğa da anlatırken hani bir görevlisi olacak. Merak etme, endişelenme. O bize yardımcı olacak, yoldaş olacak.
1: Çünkü hemen hemen aslında o soruları sormayan çocuk yok galiba ya.
0: Tabii soruyor.

0: yapıyor çocuklar. Yani
1: çocuğu anlamda. Burada aslında şimdi iki önemli konudan bahsedelim. Bir tanesi ibadetler hususunda, bir tanesi de benim en çok gördüğüm aslında sorulardan bir tanesi de ölüm sorusuydu. Ve ölümden sonraki hayat konusunda işte çocuğa özellikle çocuklarda bir gizem şeyi de var ya. İnanılmaz bir gizem seven, onlara çok gizemli geliyor mesela.
2: Cennet çok merak edilesi geliyor. Hı-hı. Cehennemle alakalı da kaygıları oluyor. Yani zaten cehennemi biz duyurmayalım. Gerçekten duyurmayalım. Hani belli bir yaşa kadar duyacak ama okula gittiğinde artık onu duyup gelecek bize. Bekleyelim, duysun gelsin. Ondan sonra anlatalım.
1: Ya o bir işlensin ondan sonra yani, o ders.
2: O, evet, o hazır bulmuşu alsın bize gelsin, getirsin onu. Hani biz tabii zaten yani ne zamana kadar duymayabilir. Dediğim gibi 7-8 yaşına bırakmaz onu, o duymuş olur gelir. O zaman da Allah'ın adaleti üzerine anlatmak lazım Esra.
1: Şimdi adalet diyoruz. Evet. Şimdi namazı, ibadeti, işte o bitişi ya da başlangıcı, yani ölümü anlattıktan sonra bir de aslında çok önemli duygular var, yani hasletler, işte merhamet, adalet. Adaletten başlasak, yani çocuk mesela cesaret duygusunu verirken özgüveni abartısız nasıl anlatabilmeli? Mesela ukalalık öğretilmemeli çocuğa diye düşünüyorum.
2: Kesinlikle katılıyorum.
1: Çünkü ailenin anladığı şey yani mesela şöyle, cesaret korkusuzluk değil.
2: Değil.
1: Korkuyla beraber verilen bir karar ya.
2: Evet. Ve Allah'a sığınarak aslında biz, evet, Allah'ın yardımını alarak bir konuda cesaret gösteriyoruz.
1: Dolayısıyla aslında burası önemli. Yani şimdi korkusuzluk çok tehlikeli şeyler mesela. Tabii. Çocuğa bunu anlattığında
2: tabii
1: mesela.
2: Tabii ki. O da korkması sana bunu, lazım bazı şeylerden.
1: Evet, bir anlamda aslında fiiliyatı dökmemesini dilediğimiz bir yaşta olabiliyor çocuk. Bu yüzden de cesaret duygusu, merhamet duygusu, adalet duygusu. Mesela adalet duygusunu anlatabilme. Yani bazen hani o ben istiyorum ama şu anda olacak duygusunu pansuman yapacak duygu.
2: Yani aslında şöyle, adalet kavramı 7 yaştan sonra yavaş yavaş gelişmeye başlıyor biliyor musun?
1: 7 yaş.
2: Hissi, evet. Yani çünkü şöyle oluyor. Çocuk diyor ki şey var. Neydi tam ifadeyle söyleyeyim, geleneksel ahlak öncesi dönemde, 7 yaş öncesi dönemde çocuk.
1: Yani diyor ahlak ki, öncesi.
2: Evet, öyle tanımlıyorlar. Yani diyormuş ki çocuk o yaş döneminde, yani ben bir şey yapmayacağım, niye yapmayacağım? Annem kızıyor diye yapmayacağım. Ama annem görmezse yaparım. Çünkü tam olarak adalet hissi gelişmemiş oluyor diyorlar. Ama gözlemlediğim şeyi soracak olursan bana, yani şimdi bu bilgi, bizim sahip olduğumuz bilgi, çocuk gelişiminde edindiğimiz bilgi. Ama bana sınıfın içinde olan birisi olarak sen ne gördün dersen, gördüğüm şeyi söyleyeyim. Aslında çocuk 5-6 yaşlarında, özellikle 4 yaş daha küçük bir yaş zaten. Orada tamamen yani egosantrizm döneminde ben diyor, her şeye ben merkezdeyim diyor, benim isteklerim diyor, benim için diyor. 6 yaşa kadar bu dönemde, ama 5-6 yaşta ufak ufak daha topluma ayak uydurmaya başlıyor. Ya bu empatlık gelişmeye başlıyor, empati duygusu gelişmeye başlıyor ve diyor ki tamam, yani benim de isteklerim var ama onun da istekleri var. Hani burada hakkaniyetli olmaya çalışmamız lazım. Onu yavaş yavaş öğrenmeye başlıyor. Bunun için de bence mesela şu önemli bir şey. Çocuklarımız oyunlarda hep kazansın isteriz biz. Anneler kaybeder bilerek. Ben kaybetmem. Yani nadiren kaybettiğim de olur tabii. Baktım hep ben yeniyorum. O zaman kaybederim bilerek.
1: Beraber oynadığımızda.
2: Ama bile bile kaybetme Mesra'cığım. Çünkü kaybetmeyi de öğrensin. O duyguyu
1: bile bile
2: da tatsın.
1: O benim. Bile bile kaybeden.
2: Yok işte.
1: İnşallah
2: yani bazenleri. Benim oğlumun sözü. Anne bazenleri kaybediyorum tabii ki bazı zamanlarda. Ama her seferinde kaybetmiyorum ki. Çocuk onu da yaşasın. Yani adaletliyiz biz. Çünkü bazen o kazanır. Bazen ben kazanırım. Bazen sen kazanırsın. Onu bilmek güzel bir şey. Bir de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örneklerine çocuklar çok hayran kalıyorlar.
1: Değil mi?
2: Sen ne diyorsun? Ben onlara nasıl anlatıyorum biliyor musun Esra? dünya üzerindeki en karizmatik insanlar sizce nasıl özelliklere sahipler diyorum. Önce kendimden giriyorum, işte bak diyorum bana karizmatik dediler şu özelliğimden dolayı. Çocuklar sıralıyorlar, şu özellik karizmatik, bu özellik karizmatik, işte yardımseverlik, hayvanları sevenler karizmatik, yakışıklılar karizmatik, güzeller karizmatik, güzel konuşanlar falan. Bunların hepsini böyle maddeliyorum Esra'cığım. Sonra diyorum ki bir tane adam var, bir profesör olması lazım, profesör ünvanı vardı diye hatırlıyorum, yazar. Dünya üzerindeki en etkili yüz

0: İnsan kitabını yazmış. Bu adam Müslüman değil. Birinci sıraya kim koymuş biliyor musunuz diyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sonra o sıraladıkları şeylerle ilgili tek tek peygamberimizden örnekler paylaşıyorum çocuklarla. Ve hayran kalıyorlar. Adalet de onlardan birisi. Diyor ki ben onun gibi olmalıyım işte. Çünkü dünya üzerindeki en karizmatik insan o. Ben de onun gibi adaletli olmalıyım. Hikayeler orada çok işe yarıyor ya. Biz hikaye çok az anlatıyoruz çocuklara.
1: Değil mi? Mesela bir tane normalde ben böyle soru almıyorum ama bu programda alacağım. Alalım. Alayım mı?
0: Lütfen. Zor
1: alıyorum.
0: Mu?
1: Zor değil.
0: Pas kartım.
1: Aslında tam böyle bir ebeveyn sorusu. İşte ben gerçekten bu tarz programların da böyle biraz daha artması. Yeterince zaten hani çaba gösteriyorsun biliyorum ama ekranda daha fazla olmak, alanını açmak benim için çok kıymetli. Şimdi diyor ki sevgili dinleyicimiz Esra Hanım lütfen bir kız çocuğum var 9 yaşında. İşte örtünmek istiyor. İşte ortaokula başlayacak. Örtünmeyi nasıl anlatmalıyım?
0: Çok güzel bir soru.
1: Yani öyle bir anlatmalıyım ki diyor. Sonradan hani onu öyle vereyim ki en azından ben hani vazgeçme şeyi ne gelmesin.
0: Evet.
1: Onu tam verebileyim anlamında bir soru sormuş sevgili
0: dinleyicimiz. Çok güzel bir soru biliyor musun?
1: Ne diyorsun sevgili Merve?
0: Canım Esra'cığım şöyle. Şimdi 9-10 yaşında çocuk anneye öykünür, annenin çevresindekilere özenir, varsa işte öğretmeni vesaire onlara da özenir, bunu yapmak ister. Hı hı. Çok da güzel bir şey bu tabii ki. Ama ebeveynlerde şu oluyor. Sanki karşımızda bir mükellef varmış gibi. Mükellef ne demek? Sorumlu kişi demek. Yani dinde sorumlu birisi varmışçasına. Sen bunu yaptıysan artık bu yola girdin, bu yolun dönüşü yokmuşçasına davranıyoruz çocuğa. Yani gerçekten tesettüre girdiğini düşünüyoruz. Ama tesettür farz. Farzdan kim sorumlu? Mükellef sorumlu. Mükellefin şartlarına akil ve bali olması. Yani buluğa girmiş olacak. Bir de akil olacak. Bunu ben söylemiyorum. İslam alimleri söylüyorlar. Yani bunun da ortalama yaşının, asgari yaşının 12 olduğunu söylüyorlar. Merve Safa hocamızı da ağırlamıştım programımızda. O da teyit etmişti. Asgari yaşları 12'li yaşlar. Şimdi benim hitap ettiğim çocuk 9 yaşında. Bana geliyor diyor ki anne ben örtünmek istiyorum. Şimdi benim ona şöyle bir yol takip etmem lazım. Bu arada tabii bir çocuğun bence kız çocuğunun doğduğu andan itibaren bir başörtüsü çekmecesi de olması gerek. Benim böyle bir kitabım var benim güzel başörtlerim diye. Ama mesela o kitaptaki kahraman şöyle yapıyor. Annesine özeniyor. Bazı günler örtüsünü takıp çıkıyor, bazı günler kurdelesini takıp çıkıyor. Bu çok önemli bir mesaj. Alışma döneminde çünkü o çocuk. 9-10 yaşındakine de annesi diyecek ah ne kadar güzel senin böyle bir isteğinin olması beni çok mutlu etti. İstediğin zaman başörtlerini de takarak gidebilirsin tabii ki de okula. Bu cümle önemli. Şimdi burada ben ne yapmış oldum? Bir istediğin zaman diyerek alan da açmış oldum. Ve baktım ki zorlanma durumu var. Bu sadece o konuda değil başka konularda da. Mesela 8-9 yaşında çocuk diyor ki ben 5 vakit namaza başlayacağım. Çok güzel anne desteklesin yanında olsun ama takip etsin. Çünkü aslında 8 yaşında 5 vakit namaz zorlar. Gerçekten zorlar çocuğu. Orada anne şunu yapabilir. Diyebilir ki canım oğlum canım kızım. Çok mutluyum 5 vakit namaz kılma çabandan dolayı. Ama sanki senin yaşın için biraz sana şu an fazla geldi. Burada birazcık bir planlama yapalım. 3 vakti istersen kesin olarak Allah'ın izniyle yerleştirelim. Sonra biraz daha zaman arttıkça bir vakit daha bir vakit daha ekleriz. Yani tam senin büyüdüğün zaman da 5 vakit kılar hale gelirsin Allah'ın izniyle. Sorumlu olduğun zaman da o sorumlu olacağı zamanı bilir çocuk. Yani bilmesi gerekir, onu duyurmamız gerekir. Onun bir sorumluluk zamanı var. O zamana kadar tesettür konusu da böyle. Yani burada bir açık kapıyı bilmesi lazım çocuğun. O aralığı hissetmesi lazım. Çünkü niye biliyor musun? Çok fazla geri dönüş oluyor çok. Çok oluyor. Yani o geri dönüşün sancısı oluyor. Şöyle 9-10 yaşında tesettüre girdiğini düşünüyoruz. Ve bu çocuk 15 yaşına gelince ben yoruldum diyor. 14 yaşına gelince ben yoruldum diyor. Daha dün Kayseri'deydim aynı soruyu aldım. Kızcağız 9 i̇şte, yaşında tesettüre girdiğini düşünmüşler. Şimdi 14 yaşında diyor ki ben çok yoruldum.
1: Şimdi burada aslında değil mi bir ailenin ne yapacağı?
0: Yani işte orada hani o rahatlığı bilebilmesi lazım. O henüz sorumlu değil.
1: Peki orada pek de bir şu mu? Yani oradaki destekleyici unsurları arttırmak mı? İşte
0: açılmak istediğinde mi?
1: Evet.
0: Açılmak istediğinde sağlam durmamız gerek. Şöyle sağlam durmamız gerek. Şu değil. Açılamazsın ne münasebet sen bu yola girdin çıktın tabii ki de değil. Tabii ki de değil. Öyle anlamamıştır zaten izleyenler.
1: Yok öyle anlamadılar.
0: Evet. Ama

0: şu. Doğrusunu bildiğimiz yerde durmak. Yani doğrusu ne biliyoruz? Farz olan ne biliyoruz? Oradaki bir sabit duruşumuz olması lazım. Ama meseleyi şöyle çözebiliriz. Neden olduğunu anlarsak çözebiliriz. Neden? Ama bu şey neden sorgulayan bir yerden değil, anlamak isteyen bir yerden. Canım evladım, zorlanıyorsun. Mutlaka zorlanabilirsin. Benim de zorlandığım yerler oluyor ibadetlerimde. Sen hangi noktada zorlanıyorsun? Bakalım nasıl kolaylaştırabiliriz? Namaz için de aynı şey geçerli mesela. Ne olursa olsun, hangi ibadet olursa olsun. Tesettürde zorluk çektiğin yer neresi? Mesela bazen şu oluyor. Anne tıpkı kendisi gibi giyinsin istiyor. Mesela anne Allah razı olsun daha takva boyutunda giyinmeye gayret ediyor. Ya da takva boyutu olmasa bile biraz daha anne giyiminde giyiniyor. Daha klasik giyimde giyiniyor. Kızını da öyle yönlendiriyor. Ama kız belki biraz daha sportif giyinmek istiyor. Ölçüsüne riayet ederek.
1: Evet.
0: Orada işte onu oraya yönlendirmek ya da evde alan açmıyor anne belki ya da baba. Yani kendi alanında arkadaşlarıyla vesaire o işte saçları yapmalar vesaireler olmuyor. Ona da, ondan da olabilir. Yani o ne deriz? Tahliye vanasını açmak. Belki o yapılamıyor evlatta. Tahliye vanası açılamıyor belki. İşte onu sağlayabilmek. Belki kimlik olarak şuradan yana zorlanıyor. Arkadaşları, çevresindekiler tesettürleri kategorize ediyorlar ya hala oluyor. Geçenlerde özel hastaneye gittim. Kendi imkanımla gittim yani Esra. Ben de o hastaneye gelenler ne kadar parasını vererek geliyorsa ben de öyle gittim arkadaş.
1: Tamam.
0: Bir hanımefendi. Beni gördü. Bir yerde de durmuyorum, bir şey de yapmıyorum. Yani öyle anlamasını sağlayacak hiçbir etken yok. Siz temizlikçi misiniz diye sordu. Temizlik görevlisi misiniz diye sordu. Neden? Neden ben? Neden oradaki 30 kişinin içerisinde ben? Yani tabii ki tek bir şey düşünebiliyorsun. Oradaki 30 kişinin içerisindeki tek tesettürlü ben olduğum için ben olsam gerek. Çünkü gidiyorum. Hani bir elimde temizlik malzemesi yok. Ne bileyim yerden bir şey almıyorum o esnada. Bunu çağrıştırabilecek hiçbir şey yok ama hala maalesef böyle kategorizasyonlar var ve çocuklar da bunlardan da etkilenebiliyor. Kesinlikle. Olabilir. O zaman işte burada belki onun özgüvenini güçlendirir.
1: Bir mahalle baskısı
0: oluyor.
1: Yani bunun altında belki o yatıyor. Evet. Ya da şey okul
0: arkadaşlar.
1: Okulda evet. O daha zor galiba. Bir zorbalama falan
0: oluyor ya.
1: Oluyor değil mi?
0: Çok oluyor. Çocuklar arasında. O zaman da işte şey arkadaşların gerekirse değiştirmesi gerektiği. Şunun için seni sen olarak beğenmiyorsa arkadaşların, seni sen olarak kabul etmiyorsa ki bu senin bir parçan.
1: Tabii.
0: O zaman onlarla olan arkadaşlığını gerçekten gözden geçirmelisin. Yani bu ne olursa olsun böyle olması gerek aslında. Senin orada tam olarak gerçek arkadaşın değilmiş onlar zaten belli ki.
1: Şöyle belki de çok enteresan yani. Bu söylediğimiz, anlattığımız şeyler bir çocuğun, biraz önce sevgili Merve kendinden örnek verdin yani işte evet. Bir hastane ortamında falan filan. Yani aslında bu çok enteresan yani nasıl, bunu söylersem yanlış anlaşılmak da istemiyorum ama gerçekten böyle bir şey var, habis var tamam mı? Yani bana göre öyle yani benim için bir, hatta bir saman aşımı da var orada bir zamandan ziyade.
0: Tamam.
1: Düşünsene mesela. Hep aynı insanlara aynı şeyleri anlatmaya çalışırken buluyoruz kendimizi. Hiçbir mecburiyetimiz yokken mesela. Bunu da bir çocuğa da anlatırken mesela belki ailede gördüğü o çok tatlı ve sevecen, o çok anlatılan, işte öznesiz tümleci yüklemi çok belli olan cümleleri darmadağın eden başka bir sistem var yani işte. Daha böyle hani de facto ideolojilerden bahsediyorum. Dolayısıyla çok zor.
0: Zor.
1: Zor. Hani hep zor. Bizim de hani bu örtünme zamanlarımızda hep ben şöyle söylüyordum mesela işte. Evet ailenin etkisiyle üzerinde emaneti taşıyorsun. Sonra çok iyiymiş ya bu diyorsun sahipleniyorsun. İşte o evet. Duygu geçişleri var ya.
0: Evet.
1: O müthiş ama bir o kadar da bizim en büyük avantajımız. Belki de böyle çok fazla sağanak halinde bir şeyler yoktu yağın. Anladın mı? Ya da bizim evet. Şemsiyemiz mi kuvvetli onu bilmiyorum. Yani,
0: şu da vardı bence. Olumsuz şeyleri çok duymuyorduk. Duyduğumuz şey için de diyorduk ki bilmiyor. Gerçekten bilselerdi yapmazlardı diyebiliyorduk. Ama şimdi her yerden yağıyor çocukların üstüne. Yani bildiği yerden de mesela şöyle yağıyor bizim taraftan da. Ama bu tesettür değil ki diyor yani şimdi. Bana öyle diyorlar mesela. Sizinki tesettür değil diyenler var. Ciddi söylüyorum var. Mesela seninki tesettür değil diyor. Hani şunu demiyor. Ya kardeşim hani bu takma ölçüsü değil. Tamam amenna, kesinlikle öyle değil. Ben de öyle bir iddiada değilim ama farziyeti muhafaza etmeye çalıştığım bir yerde duruyorum. Mesela çocuğa da bunu yansıtıyor. Böyle yapacağını hiç yapma diyor mesela. Çocuğa bir bu yağıyor, bir o yağıyor, bir de şu yağmaya başladı. Bir de tesettürden ayrılanlar tayfası var. O da çocukta şöyle oluyor. Ha bu da olabilir. Bak çok kişi de var. O zaman bu normal bir şey. İnsan böyle hissedebiliyor demek
1: şöyle
0: ki.
1: Şöyle mi oluyor daha sonra? Yani bu şimdilik böyle olsun ama sonrasında ben... Bunun bir onaylatma ve yapabilme şeyini o aileye verebilmek. Yani bir intro.
0: Evet, yani bu bir başlangıç, giriş dediğin gibi. Biz yanındayız ama işte alan var, yani alan var. O alanı açtığımızı da iyi hissettirmemiz lazım çocuğa. Ve anlatalım, tesettürü de anlatalım. Her şeyin niçinliğini öğretelim evladımıza. Yaşı geldiğinde, zamanı geldiğinde. O yaşı zamanı mesela tesettür konuşabilmem için 12'li yaşları beklemem lazım, nedenliğini anlatabilmem için çocuğa.
1: Evet. Çünkü mesela şöyle oluyor, yani hani evde çocuk işte öyle sorular soruyor, neyse.
0: Zor oluyor.
1: Değil
0: bu
1: mi?
0: Sorular.
1: Yani bizim,
0: tabii
1: bize
0: ki
1: de,
0: zor.
1: Yani bana mesela soruyor.
0: Tesettürü mü soruyor?
1: Evet. Neyse onları anlatırım.
0: Tamam.
1: Evet, ben şimdi çıkıyorum. Yani şöyle tamam. Çıkıyorum derken bu sorudan çıkıyorum derken. Kendim çok anlatmıyorum çünkü o kadar böyle güzel mesajlar var ki, hani böyle insanlar galiba şu tarafı çok güzel, hani hiç kimsenin, herkesin sorduğu soruyu cevaplayan insanları bir anda bulmak bu anlamda onlar için de çok güzel. Fakat şu boyutu, onu da sorup konuyu kapatmak istiyorum. Bir de hani mesela işte bazı mecralar var değil mi, mesela evet. Sosyal medya mı, sosyal mera mı? Benim mesela çok düşündüğüm, bazen irrit etmekte zorlandığım bir mecra. Hepsinin bir kategorisi var. Yani işte bir kısmı şey, mesela ben X'i kullanıyorum. Instagram, şimdi buradan da söyleyeyim, benim öyle bir adresim yok.
0: Korkuyorum.
1: Son derece memnunum. Ama bir o kadar da mesela, şimdi çocuklar artık bunu maalesef kullanmaya başladılar. Pek tabii ki devletin işte yasal düzenlemesi de şeye, yürürlüğe girecek ama. Şimdi burada da nasıl söyleyeyim... O kategoride bir çukur değil mi?
0: Hani var,
1: mesela
0: var.
1: O var ve o çocuklar orayı çok sevdiler maalesef.
0: Evet.
1: Bilmiyorum ne oldu. Evet. 70-80 yaşındaki insanların değişik hareketler yaptığı bir sirk ortamını çocuklardan çok da yatsımıyorum aslında.
0: Evet.
1: Ama şu da var ki onlar gibi olma isteği, hani oradakiler gibi olma isteği ya da işte onlar gibi hareket edip o etkileşim şeyini çok erken... Yaşta başlayan çocuklar. Yani buradan korumak sadece onu elinden almak mı? Ya da biz hani hep böyle işte biz ne yaptık? Hani böyle bir şey yapıyoruz, masalarda konuşuyoruz. İşte biz bunun yerine bir şeye koyamadık. Ya koyanları da desteklemiyorsunuz.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: O yüzden hani o albenilikte yarışan ya da rekabeti sokan başka ne yapılmalı? Bilmiyorum.
0: Ya bu arada bu destek konusunu, hani ben bu konuda çok bir şey yapmıyorum ama yapanlara destekle alakalı söylemek isterim mesela, konu gelmişken. Herkes istiyor, tamam mı? Herkes diyor ki işte Merve Hanım şunu yapın, işte şu kişi şunu yapsın, bu kişi bunu yapsın, ama gerçekten maddi destek de yok. Manevi destek az ama maddi destek de kimse vermek istemiyor. Yani şimdi bu senin bir prodüksiyona ihtiyacın var.
1: Var.
0: Mesela
1: evet.
0: Ben masal anlatayım.
1: Çok masal
0: keşke
1: işte.
0: Ne güzel ama benim bunu YouTube'a çekebilmem için kamerası, o stüdyosu, hepsi ciddi masraf ve benim böyle bir gelirim yok. Ama kimse de demiyor ki bizim çok kıymetli, varlıklı abilerimiz, ablalarımız, teyzelerimiz, amcalarımız var. Kimse de demiyor ki kardeş gel sen bak insanlara faydalı şeyler yapıyormuşsun. Gel ben sana destek olayım, ben sana sponsor olayım. Sen de bak benim torunum da seni izliyor. Gel ne yapabiliriz? Yani bir gel istişare edelim. Hakikaten bu yok. Yani gençler için de yok bu anlamda bir şey. Hayır yapmak isteyenler bu anlamda gençleri ciddi olarak destekleyebilirler. Ben kendi çapımda yapmaya gayret ediyorum yaptığım her şeyi ama daha iyisi olabilirdi. Yani mesela kendi kendime çektiğim videoların ya da gençler çektikleri videoların çok daha kalitelisini çekebilirler ve gençleri yakalayabilirlerdi. Mesela bize diyorlar ki Merve Hanım sizi izler çok seviyor aslında ama işte ışık. İşte arkada bir şeyler olsa başkasını izliyorlar. Oradan çıkan bir şeyler izliyorlar. Çünkü öyle bir gelirimiz yok yani. Ya da manevi destek konusunda da öyle. Yeterince bu anlamda desteklenmiyoruz. Şimdi bu boyutu var ama ciddi olarak var. Alternatiflere ihtiyacımız var bizim. Ki alternatif demek doğru bir ifade değil yani. Daha iyisine ihtiyacımız var. Birinin alternatif olmayı kabul etmiyorum. Daha iyisi, doğrusu olarak var olmamız lazım çocuklar için. çocukların dilini bilen kişiler olarak. İşte bu konuda da bize daha fazla destek olunması gerekiyor.
1: Bir de mesela hani program başında konuştuğumuz meseleyi tekrar dönelim tabii. Bence sevgili Merve. Yani çok, herkes çok konuşuyor.
0: Evet.
1: Ya bu çok konuşmayı ne yapacağız yani? Mesela şöyle hani bu çok konuşuyor, boş konuşuyor falan. Bunları bütün klişeleri at. Şöyle bir şey var. Yani mesela bir sorun üretme fabrikasına döndü bu resim mesela. Bir şey çok normal bir şey ya. Yani. Bizim çok normal yaşadığımız.
0: Büyütülüyor çok.
1: Onun büyütülmesi, abartılması, böyle çok böyle ya da tebcil edilmesi işte herhangi bir konunun. Burada da mesela bunu anlatabilmek. Tekrar çocuklara oradan duyduğum bir şeyi anlatabilme sürecim başlıyor mesela.
0: Evet. Yani bunu yetişkine önce anlatmak lazım herhalde. Biz de çok etkileniyoruz ki Esra'cığım. Hani bir şey büyüdüğünde, büyütüldüğünde çok aman bu yanlış, aman bu doğru çok konuşulduğunda biz de etkileniyoruz ondan. Bizim de etkilenmemeyi öğrenebilmemiz lazım. Kendi çizgilerimiz, kendi sınırlarımız olması lazım bu konuyla alakalı. Hı-hı. Ama etkileniyor. İnsan su misali. Girdiği kabın şeklini alıyor. Oraya da girdiğimizde oradan bir şekilde şekilleniyoruz yani.
1: Ama sevgili Merve sen galiba şey yapıyorsun. Burada sen diyorum.
0: Lütfen.
1: O samimiyetinize binaen efendim. Şöyle aslında bir YouTube kanalı var.
0: YouTube kanalım hala yok biliyor musun?
1: Aa, yok mu?
0: Bekir abinin YouTube kanalında ben Bekir Develi'nin buradan da sevgilerimizi göndereyim.
1: Selam olsun.
0: Orada onun yönlendirmesiyle ya kardeşim sen ne güzel şeyler yapıyorsun gel burada ben sana destek olayım işte ya da kanal kuralım sana. Ben kendi kanalımı kurmaya hiç cesaret edemedim. Onun kanalında benim Ramazan'ın programı vardı. Çocuklar için orada yaptım. Yetişkinler için yaptım. İşte Wow TV'de. Geçen sene Wow TV'de televizyon programı yaptım. Bu sene de yapacağız inşallah.
1: Çok güzel.
0: İnşallah.
1: Harika.
0: Ama çocuklara yönelik bir şey yok şu an ekranda.
1: Niye işte?
0: İşte
1: destek.
0: Niye? Evet yani.
1: Buradan da söylemiş oldum. Yani.
0: Masalcı yok mesela bizde doğru düzgün. Çok iyi masal anlatıyorum. Kibirden Allah'a sığınırım. Ama son bir yıldır şunu öğrendim Esra'cığım.
1: Mesela ben senin masalla özelliğim ben kendim uyumak istiyorum.
0: Yani son bir yılda şunu öğrendim. Allah bize bir kabiliyet verdiyse bunu onun rızası dahilinde kullanabilmeli ve bunu kabul edebilmeliyiz. Hazreti Yusuf da mesela. Hazreti Yusuf'u çağırdığında sarayına kral, o rüyasını yorumlatan kral. Benim sarayımda yardımcı ol, bana yardımcı ol, benimle kal dediğinde estağfurullah efendim demiyor. Ben şu konuda kabiliyetliyim, beni hazinelerin başına geçir diyor. Evet ben bu konuda kabiliyetliyim ve bu konuda isterdim. Yani ki bir iki yere de teklif ettim ki çok yapmam. Teklif götürmeyi çok seven birisi değilim ama teklif ettim fakat karşılığı olmadı bu anlamda.
1: Belki de bir çocuk tiyatroları da buna dahil edilebilir değil mi?
0: Tabii ki çok ihtiyacımız var. Yani ben de yapmayı çok isterim ama yapan kardeşlerimiz de var. Çocuk tiyatrosu yapan kardeşlerimiz. Onlara da destek vermek lazım.
1: Çünkü şöyle bir şey var. Biz galiba o baştan söylediğim destek vermiyoruz meselesi var. Bence hiç abartılmayacak bir mevzu değil.
0: Tabii ki lütfen abartalım.
1: Yani bunu abartmamız gerekiyor çünkü ve daha çok kendimizi bu konuda eleştirmemiz de gerekiyor. Evet. Değişik bir şey var bizde böyle bir... Niyeyse böyle... o şirin görünmek isteyişlerimiz, o bu yapıyorsa bu iyidir bak. Hani falan bak bunlar ne güzel yapıyorlar. Çok fazla bu ön kabulümüz çok geniş, cömert davranıyoruz mesela. Niye öyleyiz bilmiyorum. Galiba biraz komplekslerimiz var.
0: Herhalde canım olmaz mı? Hı-hı. Var tabii ki.
1: Onları da yaşıyoruz. Onlar da onlar tamam onlar sussun. Tamam onları susturuyoruz. Peki şimdi asıl çocuk mevzusundan ve çocuklara manevi eğitimi nasıl verilmeli hususunda bunu bir kanalda yapman gereğini sonsuza kadar yani i̇nşallah. Sonuna kadar inşallah ben i̇nşallah. De kalben elimden geldiğince de çok Allah destekliyorum ama bir taraftan da aslında çocuklarla buluşma saatleri
0: evet.
1: değil mi?
0: Evet.
1: Onu sürekli yapıyoruz.
0: Yapmaya çalışıyoruz.
1: Peki oradan çocuklardan çok böyle değişik sorular geliyor mu? Birebir.
0: Sorular da geliyor. Çok güzel geri dönüşler de geliyor. Ya şu oluyor mesela Esra birebir de buluştuğun zaman çocuğa gittiğin zaman çocuk diyor ki eminim bir sürü insan çok güzel anlattı ama şimdi özellikle anlatıcılık tekniklerini bildiğin zaman mesela şöyle söyleyeyim Esra'cığım. Bana 45 dakika veriyor. Bir camiye gidiyorum. Yazın gönüllü olarak camileri ziyaret ediyorum ben. Kur'an kurslarını camileri ziyaret ediyorum. 45 dakika ben çocuklara cemaatle namaz kılmanın önemini anlatabilirim. Ama bunu 45 dakika yapmak yerine ne yapıyorum biliyor musun? 25 dakika masal anlatıyorum. masal çok eğlenceli. Ritimleri var, alkışları var, kelimeleri yakalamaya çalışıyor vesaire. O 25 dakika anlattığı masalda bir olursak bütün problemleri yeneriz'in mesajını alıyor çocuk.
1: Süper.
0: Sonra o bittikten sonra diyorum ki konuyu bir yere getiriyorum. Diyorum ki ya Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret etmişti ya. O hicret ettiğinde bir bina yaptılar eder etmez. Ne yapmışlardı çocuklar? Ev mi yapmışlardı o kadar yorgunluktan geldi? Yok. Ne yapmışlardı? Mescit. Ha. Neden acaba ilk mescit yaptılar? Peygamberimize evde yapabilirlerdi. Niye mescit yaptılar? Söylüyorlar namaz kılmak için. Evlerinde de kılabilirlerdi evladım namazlarını. Neden? Ya işte bir arada kılsınlar. Ha birlikteysen güçlü hissedersin. İslam kardeşliği. Evimizde kılabilirdik namazlarımızı. Niye 27 kat sevap var? 15 dakika bunu anlatıyorum. Ama o 25 dakikalık masalla anlattığın zaman kalıcı oluyor Allah'ın izniyle işte. Yani 45 dakikalık anlatımı buraya indirebiliyorsun. Ve o çocuk şöyle çıkıyor çıktığında. Merve abla ben namazlarımı kılacağım inşallah bundan sonra. Çünkü bir bağ kuruyor. Sen ona sevdiriyorsun meseleyi.
1: Çok güzel.
0: Sevdirmek meselesi, o dili yakalamak meselesi. Ben diyor işte genç kızlarla buluşmaya gittiğimde bu tesettür konusunda bir kere daha düşünmek istiyorum Merve abla. İşte açılmayı düşünüyorsa mesela ya da kapanmayı düşünüyorsa. Bu kelimeleri de böyle sevmiyorum. Tesettüre girmeyi düşünüyorsa mesela. Diyor ki ben daha istekliyim şu anda Merve abla. İnşallah olur diyor. Benden dolayı değil. Kim çocuğa onun diliyle hitap edebilirse... Gence, çocuğa, kim ona sevgiyle gerçekten oraya onun için geldiğini hissettirirse çocuk zaten 45 dakikada o kişiyle bağ kuruyor Esra. Daha fazla şeye gerek kalmıyor bile yani.
1: Bizim zamanımızda böyle masalcı ablalar yoktu ya ben.
0: Evet. olan da gerçekten kim, uyutmak kim için. Ha? Gerçekten uyutmak için vardı olan da.
1: Ya vardı ya. Uyuyor muydun? Ben hiç öyle uyumadım.
0: Öyle dinlerim ben masalı.
1: Değil mi? Öyle tabii. Bir... Uyku hali olmuyordu yani.
0: Olmaması lazım. Bence zaten masal uyutmak için değil, uyanık tutmak için var.
1: Değil mi?
0: Tabii. Mesajlarıyla.
1: Bir de ben sevgili Merve, senin Kudüs'ü anlatan.
0: Ay, evet, çok güzeldi onlar.
1: O zaman da evet, hatırlıyorum Ali'ye izletiyordum.
0: Evet.
1: Şimdi orada onu da çok kıymetli bulmuştum, görmüştüm. Allah henüz olsun. Tabii ki 75 yıllık bir zulüm ama... herhalde bundan bir 4 sene önce değil mi senin o Kudüs
0: evet,
1: anlatma?
0: Evet, 3,5
1: yıl oldu. Neden Kudüs anlatma ihtiyacı hissettin o zaman çocuklara? Şimdi mesela şimdi en azından 7 Ekim sonrası yapmadın mı?
0: Ondan sonra yaptım.
1: Ondan sonra yaptım ben. Benim Kudüs'ü anlatan bir şeyini onun öncesinde gördüm.
0: 7 Ekim'den sonra yaptık onu. Evet. Çünkü 3 yıldan fazla olmadı mı Esra'cığım? Değil mi?
1: Tabii.
0: Tabii oldu.
1: Oldu ama şöyle acaba o bir kesit miydi?
0: Yok yok tam 7 Ekim'den sonra dedik ki bu işi biz çocuklara nasıl anlatacağız? Çocuklara nasıl anlatacağız biz bu işi dedik. Hemen bir gecede karar verip bütün psikolog arkadaşlarım ben çok önemserim. Burada mesela konuştuğum her şeydi ben psikolog arkadaşlarımla hep istişare ederek konuşurum.
1: Ne kadar önemli?
0: Çok önemsiyorum. O gecede onu aradım, bunu aradım, Handan'ı aradım, Sümeyye Esra'yı aradım. Bütün o konuşma metnini hazırladım. Anlatacaklarımı yani şablonlarıyla hazırladım. 3 videoyu peş peşe çektik bir günde. Girdik çektik öyle yapmamız lazım çocukların bilmesi lazım diyerek ve çok okullarda izlendi o elhamdülillah.
1: Ben sevgilim Merve bir tane bir Filistin yürüyüşünde mi böyle bir senin çok duygusal bir konuşmanı mı izlemiştim? Ağlıyordun.
0: Çok ağlarım ben.
1: Ama böyle bir ay, evet. bir sitemin de vardı değil
0: evet.
1: mi? Neydi?
0: Ondan da linç yedim.
1: Ondan mı? Tamam, evet. O zaman onu şey yapmayalım yani.
0: Ya şöyle yol konuşabiliriz. Şöyle canım mesela iyi de oldu aslında.
1: Yani bir vesile yani. Olur.
0: Şöyle bir eylem yapmıştık Sultanahmet'te. Çok böyle duygularımızın yüksek olduğu bir eylemdi. Çok güzel bir eylemdi. Yani işte eylem derken şuydu. Bir yere kağıtlar açtık. Gelip geçenlere de dedik ki isterseniz buyurun gelin. Filistin'i kardeşlerimize birkaç söz yazın. İlk zamanlarıydı ve çok inanıyorduk yani ulaşabileceğimize de çok inanıyorduk. Hala da inanıyoruz, ulaşabiliyoruz onlara. Onlar görüyorlar ve güç topluyorlar bundan. Bana her gün mesaj atar teslim neredeyse. Genç bir kızımız oradan. Ve yabancı insanlar geldiler, turistler geldiler gözyaşları içerisinde. Ben bu tatlı dilimle, bütün olabildiğince tatlı dilimle benim kardeşlerime uzattığımda şöyle bir tepkiyle karşılaştım. Yüz ifadesi bu. Yani bak şu tercih etmeyebilir, ne olduğunu bilmeyebilir, endişe duyabilir. Kimlere ben ne yazacağım, ne şey yapacağım. Bunlar çok normal, çok insani. Ama şunu yaparsın. Teşekkür ederim. teşekkür ederim, meşgulüm, teşekkür ederim, şu anda değil, müsait değilim. Ama yani o yüz ifadesi, o hakir gören, hani bunu yaparak ne olacakçasına bir yüz ifadesi kalbimi çok incitti, çok üzüldüm ve bir video çektim. Çok duygusalım, yengeç burcu.

0: Yani hala öğrenemedim. 15 yıldır şu sosyal medyadayım. Yapma kardeşim. O an o duygu coşkunluğuyla o videoyu çekme. Çünkü yiyecekler seni. Yiyorlar.
1: Hiç öyle bir şey. Yani onu yemek değil de bu. Evet, sorun oldu.
0: İncitiyorlar. Ben, evet. Gerçekten incitiyorlar. Çok işte.

0: Bakın bundan dolayı biz ayrılıyoruz mu ne gibi bir şey kullanıyor. Onu o videoyu çeken kişi zannediyorlar. Hatta YouTube'da çok izlenen bir kanalda. Hiç de uğraşmadım yani o ben değilim demek için. İşte sizden bu yüzden uzak duruyoruz biz siyasal İslamcılar falan gibi bir şekilde o çocukcağız eleştirdi. Halbuki o ben değilim, o tweet'i atan ben değilim. Ben tamamen duygusal bir şekilde bir ayrıştırma yapmaksızın yaşadığım şeyi anlatmaya çalışmıştım.
1: Ya aslında şöyle mesela hakir görmek meselesi özellikle mesela boykotta da bunu çok yaşadık seninle.
0: Evet.
1: Yani boykotun
0: Hala
1: da
0: da.
1: aslında gücünün o ne kadar büyük bir sivil güç olduğunu anlayıp bunun gücünü kırmak için ben bu tavırların yapıldığını düşünüyorum işte. Ne olacak ki? Ya ne olacak ki şeyden ne somut bir şey bekliyor ya da bana göre vicdanınla tuttuğum bir oruç.
0: Çok güzel bir ifade.
1: Boykot. Gerçekten bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Zaten bireysel olması sebebiyle benim için çok daha güçlü. Bu anlamda hani o yapan, boykotu yapan da bir anda işte bütün işgal duracak diye yapmıyor zaten bunu.
0: Evet.
1: Kendinin isminin ve kalbinin nerede yazılacağını hissederek bunu.
0: Araf'ta olmadığını göstermek için.
1: Evet.
0: Ben Araf'ta değilim. Benim
1: Kesinlikle.
0: tarafım belli.
1: İşte bu hani o yolda olma misalini bu insanların
0: Karıncım.
1: anlıyor olmasını zaten beklemiyorum. O yüzden de şöyle bir şey de var sevgili Merve. Ben bu linç meselesine şöyle girmek istiyorum. Linç bağışıklığı sağlayan bir kardeşiniz olarak.
0: Ay canım benim.
1: Galiba şu var yani hiç tepki almıyorsan ya da hiçbir reaksiyon almıyorsan meselesi çok ayrı yerde tartışılır ama senin ne kadar üzdüğü meselesini de insanız onu da hadi bir yere koydum. Fakat birisinin galiba bir şey söylemesi gerekiyorsa özellikle bu inandıklarımız hususunda burada varım. Yani burada
0: Evet.
1: varım diyebilmek onlara karşı beni çok sağırlaştırıyor ve
0: Doğru.
1: hiç önemsemiyorum.
0: Çok iyi anladım. Çok teşekkür ederim. Mesela benim orada kendimle eleştirdiğim yer Esra, ağlayarak yapma bunu. Bunu ifade et. Ama o an ağlayarak ifade etme. Çünkü oradan incitecekler yani. Mesele o. Halbuki gözyaşını sil ve de ki sevgili arkadaşlar şurayı bir görün lütfen. Bakın burada insanlar bir çaba içerisinde. Katılmamanızı anlayabilirim. Ama lütfen birbirimize böyle eylemlerde, böyle davetlerde tahfif edici ifadelerle reaksiyon vermeyelim. Olur mu? De
1: Doğru.
0: mesela. Ağlayarak yapma bunu. Zayıf görünme mesela. Bu konuyla alakalı. Daha güçlü dur.
1: Ben bilakis onu şöyle gördüm. Sahi.
0: İşte herkes göremiyor.
1: O yüzden
0: Bence de
1: çok güzel zaten
0: öyleydi.
1: herkes. O herkes kim?
0: Göremeyecek, doğru.
1: O herkes bence tek kişi.
0: Çok
1: Değil mi hayat?
0: güzel. Tek dişi kalmış bu arada. Tek dişi kalmış
1: Herkes
0: bir.
1: tek. Değil mi? Merveciğim yavaş yavaş programın sonuna
0: Çok
1: geliyoruz.
0: güzel dinleyerek geçti zaman.
1: Gerçekten böyle bir isterim ki sabah ezanına kadar burada duralım. Çünkü ben yaptığın işi çok kıymetli buluyorum.
0: Çok
1: Çok da güzel
0: teşekkür ederim.
1: yapıyorsun. Bu manada hani ben YouTube'da yokum mesela ama olan arkadaşlarım özellikle senin oradaki uğraşlarında çok gerçekten çok kalbi söylüyorum güzel buluyorum.
0: Allah
1: Çünkü
0: razı
1: bunun işin bir tarafında da annelik kısmı da var. Yani ya diyorum ki mesela bir soruyu senden önce birisi o şeyle karşılaşmış hani diyor ya hayat çok kısa. Çok yaşamayacağız. O yüzden bazen başkasının tecrübe ettiğini sen tecrübe et. Onun dinleyerek. Dolayısıyla diyorum ki ya evet bak bu sorunla o da karşılaşmış. Bak bu sorunla o da. Dolayısıyla senin bunu böyle ziplenmiş bir dosya halinde çok hızlandırılmış bir şekilde tak tak tak tak tak tak önümüze koyman konusunun çok ciddi bir aslında ibadet de olduğunu
0: Allah
1: düşünüyorum.
0: razı
1: Bu bir
0: olsun.
1: çünkü bir duadır
0: O
1: da aynı
0: niyetle
1: zamanda. Evet.
0: yapıyorum.
1: O yüzden sonsuz destek.
0: Çok teşekkür ederim canım.
1: Bizim için kıymetlisin sevgili
0: Esra'cığım
1: Merve.
0: çok sağ olasın.
1: Yarın ne
0: Sen de
1: yapıyorsun?
0: bizim için çok kıymetlisin.
1: Çok teşekkür. Yarın ne yapıyorsun?
0: Anlatacaktım bu arada.
1: Yarın ne yapıyorsun? Yarın ne yapıyorsun meselesi hani
0: Sonraki
1: programların
0: günlerde.
1: falan var mı? Duyuralım ki
0: Aa, çok
1: izleyicilerimiz.
0: teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bu arada yarın yine bir Kur'an kursunu ziyaret ediyorum mesela.
1: Öyle mi? Yine
0: Evet.
1: o cami nerede?
0: Yani birçok hangi Kur'an kursundan davet gelirse yakın güzergahta benim lokasyonumda gidebileceğim gitmeye gayret ediyorum. Ama online bir şekilde ulaşmaya çalışıyorum son zamanlarda. Belki onu duyurabiliriz. Yani bu bilgileri böyle özünü hap bilgi olarak ben ya namaz konusunda bilgi almak istiyorum. 7 yaşa kadar ne yapmalıyım, 7-12 yaşa kadar ne yapmalıyım diyenlere online olarak artık seminerler düzenliyorum. Cüzi bir ücreti var. Onlara katılabilirler. Bu da bizi destekleyen bir

0: yer olmuş oluyor tabii çok ki güzel. De. Bir de böyle bir boyut var Esra. İnsanlardan hep her şeyi anlatmasını istiyorlar. Ben anlattım yıllarca, bak bugün burada anlattım, başka bir gün başka bir yerde anlattım, ama isteyene de ücretli de sunuyorum. Tamam. Hiç ücretli sunma istiyor Esra. Hmm. Yani onu da ücretsiz yap istiyor. O zaman ben diyorum ki ben nasıl hayatımı idame ettireceğim? Hmm. O boyutu da başka bir gün konuşmak lazım.
1: O boyutu bence konuşalım. O aslında destek konusunda ile çok aslında özdeşleşiyor. Evet. Program ortasında bahsettiğim. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum sevgili Nermin.
0: Ben
1: abi.
0: Teşekkür ederim.
1: İnşallah başka programlarda da burada da böyle seni arada rahatsız edip böyle alıp böyle buraya koyup.
0: Çok mutlu ettim.
1: Şey yaparız. Konuşuruz çünkü çok önemliydi. Çok teşekkürler.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Evet sevgili 24 TV izleyicileri. Memnun olmuşsunuz efendim, sizi memnun etmek beni de çok memnun etti. Kim vardı programımızda? Sevgili yazar Merve Gülcemal. Siz varmış ama kameralar yokmuş gibi çok muhteşem doğal sohbetimizi gerçekleştirdik. Kendisine teşekkür ettik. Şimdi sıra size geldi. Biz gidiyoruz efendim. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse buralarda olacağım. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Eyvallah.

Bir asırdan fazladır sadece hayal edilen, sultanların rüyasını süsleyen bir proje vardı. Ve Türk milleti 150 yıllık bu hayali denizin altına değil, tarihin kalbine kazıdı. 1860'lı yıllarda Sultan Abdülmecid'in hayalini kurduğu iki kıtanın deniz altından birleşmesi fikri bir dönem çizimlerde kaldı. Unutturulmak istendi ama bu millet hayaline sahip çıktı. Yıllar sonra teknoloji olgunlaştığında, irade ve kararlılık birleştiğinde bu hayal gerçeğe dönüştü. Marmaray, milletimizin azminin somut bir simgesi oldu. Proje kapsamında Boğaz'ın yaklaşık 58 metre altına 1.4 kilometre uzunluğunda batırma tüp tünel yerleştirildi. Bu dünyanın en derin batırma tüp tüneli oldu ve Kazlı Çeşme ile Ayrılık Çeşmesi'ni birbirine bağladı. Bunu başarmak oldukça güçtü çünkü İstanbul'un zemin yapısı son derece karmaşıktı. Zemin sıvılaşması, deprem riski ve deniz trafiği gibi ciddi mühendislik sorunları vardı. Ama her sorun tek tek aşıldı. Marmaray projesi yalnızca Boğaz'ın altından geçen bir tüp geçitten de ibaret değildi. Toplamda 76,3 kilometrelik Gebze Halkalı hattı baştan sona yenilendi. Bu hat boyunca yer alan 43 istasyon hem İstanbul'un hem Kocaeli'nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modernize edildi. Marmaray'ın kapasitesi günümüz İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olan trafik yükünü de ciddi şekilde hafifletti. Günde 1 milyon yolcu taşıma potansiyeline sahip olan hat, aynı zamanda metrobüs ve diğer raylı sistemlerle entegre hale getirildi. Kazılar sırasında İstanbul'un 8500 yıllık tarihi ortaya çıkarıldı. Neolitik çağa ait izlere rastlandı, tarihsel süreçte yeni bir kapı aralandı. Böylece asrın projesi aynı zamanda bir arkeoloji mucizesi olarak da dünya tarih literatürüne geçti. Bu köklü proje Türkiye'nin sadece bugünü için değil, geleceği için de bir dönüm noktasıydı. Asya ile Avrupa'yı demir yoluyla birleştirerek Londra'dan Pekin'e kesintisiz bir hat açtı. Orta koridoru hayata geçirdi ve Türkiye'yi yeni İpek yolunun kalbine yerleştirdi. Böylece Marmaray, Türkiye 100 yılı vizyonunun altyapısını oluşturan en somut eserlerden biri oldu. Ve geçmişten gelen bir hayali bugünün gücüyle gerçeğe dönüştürerek geleceğe miras bıraktı.

0: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar Mercek'te. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Merhaba sevgili izleyenler. 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Efendim bugünkü beraberliğimizde bize eşlik edeceğiniz, birlikte ağırlayacağımız misafirimiz bir akademisyen, bir yazar, bir editör. Projelere, önemli katmanlı projelere koordinatörlük yapan, onların editörlüğünü üstlenen yani bir fikir işçisi, bir emekçi, sevdiği işi yapan, sevdiği işi yapma şansına sahip insanlardan biri Mesut Bostan. Bir parça kendimi biliyorsunuz 24'ün program çeşitliliği ve zenginliği içinde tarihi perspektifi olan işlerde çok güzel an ve zaman programımız var, kırmızı halı programımız var. Oralarda konuk olarak ağırlayabileceğimiz zenginlikte bir birikime sahip ama bugün bencilce Mesut Bostan'ı ben ağırlamak istedim. Ya. Öncelikle çünkü dinlemek, duymak istediğim şeyler var. O çalışmalara bakacağız hep birlikte fakat izleyenlerimizle sizden duymak istediğimiz şeyler. O işini severek yapmak isteyen ve yapabilen insanlardan biri olduğunuzu vurguladığım için bu dinlemek istediğimiz şeylerin esaslısı, başlıcası. Hoş geldiniz evvela.
1: Hoş bulduk. Teveccühünüz.
0: Estağfurullah. Yapmış olduğunuz kendinizin doğrudan çalıştığı kitaplarınızla daha önce de sinema programımızda misafir etmiştik sizi. Hı hı. Fakat ilgi alanınızın çerçevesini biraz daha genişleterek, özellikle kapsamlı bir projenin kendi detaylarından bahsederek konuşacağız ama bunun çeşitli örneklerine rastlamışızdır elbette hepimiz. Bir alanda okuyan, akademik kariyerini bir başka tarafa doğru yönlendiren, yapmakta olduğu işle birlikte kendi hayatını yoğurmaya devam eden insanlar var. Siz onlardan birisiniz. Sinema konuşacağız. Hı hı. Yani Brezilya ulusal sineması, İspanyol ulusal sineması, İtalyan ulusal sineması başlıkları altında Türk sinemasına geleceğiz. Güncel popüler filmlerden bahsedeceğiz. Ama ben bir mühendisle niye sinema hakkında konuşuyorum ki?
1: Yani evet, bu ilginç bir konu biraz çünkü Lütfü Akad'ın bir lafı var. Bizim memlekette herkes kendi yaptığı işi bilir, bir de sinemayı bilir diye. Yani o yüzden herkesin sinemaya dair bir fikri vardır Türkiye'de. O yüzden hani bir mühendisle de oturur konuşursunuz, bir doktorla da oturur konuşursunuz. Anlatırlar size yani sinemayla ilgili bir şeyler. Çoğu zaman da ilginç olabilir bu arada. Yani sinema o açıdan şey bir alan. Herkesin mesela kendi alanından birikimini, tecrübesini getirebileceği bir alan aslında sinema. Yani bir tarihçinin mesela sinemayla ilgili görüşlerini merak ederiz. Hı hı. Zaten ediliyor da, izleniyor da. Ya da işte bir sosyoloğun, bir işte belki şeyi konuşacağız, Odise'yi konuşacağız.
0: Evet, evet.
1: İşte bir klasikçinin, bir filoloğun mesela sinema ile ilgili görüşlerini merak ederiz. Çünkü sinema bunların hepsine değen bir alan. O yüzden bir mühendisin sinema ile ilgili görüşlerini de merak edebilirsiniz. Çünkü sinema bir taraftan da bir mühendislik işi. Yani hem teknik olarak, ya bugün mesela şey oluyor ya işte hani Nolan'ın filmi işte IMAX'te çekildi, işte formatı, şu su bu su konuşuluyor.
0: İki temel şeyi konuştuk evet. Orada. Bir Odise hikayesinin yani bir destanın filme alınmış tabii. Olması ama özellikle gösterim zamanı yaklaştıkça ve başladığı andan itibaren vay be neyle çekmiş, nasıl çekmiş, ne kadar zahmet vermiş bununla ilgili yani teknik yönünden ne kadar uğraşılmış, çalışılmış. Dolayısıyla yani sadece yönetmen değil mühendis o aynı zamanda sözünü evet. Duydum ben bunu hatırlıyorum.
1: Evet kesinlikle yani orada şey de var yani sinemanın bu teknolojik tarafı da sürekli gündemdedir. Yani bir film her zaman zaten biraz bu şeyin PR'ının da bir parçası oluyor. Yani sinemanın artık biraz hani bir krizde olduğundan söz ediliyor. Sinema öldü, sinemayı tekrar kurtaralım deniyor. Orada zaten şey var. Yani bu sinemanın krizleri de bitmiyor bu arada. Yani 50'li 60'lı yıllardan itibaren işte Hollywood'da, Amerikan sinemasında bir kriz bağlamı var sürekli. Ve bu krizden çıkış noktalarında da hep teknoloji de bir arka plan mesela. İşte çeşitli farklı formatlar, çeşitli farklı ses formatları işte ortaya çıkıyor. Zaten sinemanın mesela daha böyle iptidai yerlerden işte opera salonları gibi, tiyatro salonları gibi daha böyle gösterişli, orta sınıf mekanlara geçişi de başka bir krizin aslında o krize yönelik verilmiş bir tepkiydi mesela. Dolayısıyla sinema tarihi işte 1900'lerin başlarından itibaren aslında bu çeşit teknolojik, sosyal, ekonomik krizlere verilmiş aslında tepkilerle oluşmuş bir şey bir tarafıyla. Bir mühendisin hani fikrini merak etmek konusunda da şöyle. Ya ben kendimi mühendis olarak görmüyorum artık. Yani o geçmişte,
0: geride mi kaldı biraz?
1: Geçmişte kalan bir şey oldu. Yani emekli oldum ben diyorum mühendislikten. O yüzden şey değil. Benim lisans yıllarında da ilgilendiğim bir şeydi sinema. Ama tabii bizim kuşakta hep şey vardır yani. Hani bu tür konular. Bir de yani çok da maddi durumu yeterli olmayan ailelerden gelen insanların çok büyük lüksleri olmazdı. Yani işte sinemacı olmak, edebiyatçı olmak, işte sanatçı olmak gibi şeyler biraz hobi olarak düşünülen şeylerdir. Herkesin de bildiği şeyler aslında bunlar. Dolayısıyla biraz böyle mühendislik okumak, tıp okumak.
0: Altın bileziğimiz tabii, olsun tabii, ama kesinlikle. Hobi olarak gene ilgilen.
1: Bu arada ben pişman değilim. Yani bugün bugün okusam tekrar...
0: Bir dakika, hangisinden pişman değilsiniz?
1: Mühendislikten de, mühendislik okumaktan da pişman değilim. Ya o şey sağlıyor size yani bir şeyleri yapabiliyorsunuz. Çünkü Türkiye'de şeydir hani mühendislik eğitimi iyi bir eğitimdir. Yani bir şeyleri yapabilen bir insan olduğunuzu ihsas ettiren bir şeydir. Bir güven veriyor insanlara. O yüzden şey değil hani bazen düşünüyorum hani işte mesela ben üniversite sınavına girdiğimde hani mühendislik yazarken bir de şey vardı aklımda yani felsefe işte tarih okunabilir mi falan diye düşünüyordum. Ama tabii bunu dinlendiremiyorsunuz bile yani. Çünkü şöyle bir şey vardı ben şeyde en kendimce yapabildiğim şey şuydu. Hani işletme yazayım. Hem kolay okuyayım hem de
0: bana şey, alan da bıraksın ilgilerime.
1: Hem bana alan
0: güzel.
1: Da bıraksın. Başka işte iş alan yani bir meslek ifade etmez işletme bölümü. Oradan kayarım bir yerlere diye düşünüyordum. O dönemde de işte bu bir üniversitede işletme mühendisliği diye bir bölüm vardı. Babam şey demişti. Ya işletme yazacağına işletme mühendisliği yaz falan demişti. Sonra oradan şeye geldik yani mühendislik yazmam gerekiyorsa bari adam akıllı bir mühendislik okuyayım deyip bilgisayar mühendisliği yazmıştım. Ya bugün de pişman değilim. Yine şu an 18 yaşında olsam üniversite sınavına girsem yazarım yani bilgisayar mühendisliği.
0: Bu şeye benzemiş. Sizdekini çok beğendim. Ben onu çalabilirim gayet rahatlıkla. Yani şu altın bilezik olma meselesi. Ben de edebiyat tabii. Veya tarih okumayı çok istiyordum ama isteyerek aslında psikoloji okudum. Çünkü klinik psikolog olabilirim oradan. Yani o da düzenli tabii. Bir şey, tanımlı bir şey bir taraftan. Ama mesleğim ağır bastı okuduğum alana nispetle yayıncılık oldu hep. Fakat demek ki böyle şeyler olabiliyor. Besleyen tarafını hep hissettim bu arada. Büyük ihtimalle siz de bir perspektif, bir disiplin tabii. Olma hali yaklaştırmıştır mühendislik.
1: Yani bilmiyorum inşallah öyledir. çok düzenli bir insan sayılmam bu arada. Ama şeyi biliyorum hani böyle nasıl diyelim. Sizin en başta da söylediğiniz gibi bir işi hani lisansta okumak o işle çok böyle severek bağlantı kurma ihtimalini ortadan kaldırıyor gibi görünüyor. Mesela işte tarih okumayı, sosyoloji okumayı, felsefe okumayı düşünüyorum, hala düşünüyorum. Yani okusaydım hani bu kadar bu işlerle kadar ilgili miydi? Olur muydum? Oo. Ondan emin değilim. Veya işte sinema okumak, yani işte sinema okulları, bizim çalıştığım bölüm de zaten şey, bir iletişim fakültesi, radyo televizyon sinema bölümündeyim. Yani orada öğrencilerin kurduğu ilişki haklı olarak, çünkü Türkiye'de üniversite hala biraz böyle meslek edindirme amaçlı okunan bir yer. Hı hı. O yüzden de biraz mesleki yeterlilikler kazanma yönünde eğilimleri oluyor. Yani daha entelektüel bir ilişki kurmak biraz lüks kaçıyor yani.

0: öncelikli olmuyor hala. Yani öğrencinin de beklentisi oluyor. Siz de dolayısıyla talebe neyi talep ediyorsa ona göre bir şey anlatıyorsunuz.
1: Şeye benziyor söylediğiniz ama kavuşamadık diye aşık olduk.
0: Kesinlikle
1: sanki
0: o zaten.
1: Sanki öyle bir durum var.
0: Kesinlikle öyle zaten.
1: Peki bir şey soracağım. Yani üniversite yıllarında da ilgim vardı dediniz. Burada sadece aslında sizin kişisel serüveniniz kadar bir taraftan da bir insan bir şeyi nasıl severek yapmaya başlayabilir ve nereden tutunur ona onun peşindeyim azıcık. İlgim vardı dediniz mühendislik okurken de ama bu bir karar mıydı? Mesela yani şunu seyrettim, şunu okudum ve bunu yapmalıyım gibi bir şey mi, doğal bir süreç mi? Onu da kısacık geçelim, ondan sonra da yavaş yavaş projelere doğru gelelim.
0: Ya şöyle, ben lise yıllarında çok roman okuyan biriydim. Hı hı. Roman yazma fikrim vardı böyle. Ama üniversiteye geldiğimde, üniversite tam bir de 2001-2002, ben 2001'de üniversiteye geldim. 2002'de de Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak filmi Cannes'da ödül kazanmıştı. Ama o film ödül kazanmadan önce ben bir üniversitede gösterimi olmuştu. Ve filmi izlediğimde şey dediğimi hatırlıyorum böyle. İlk defa bir Türk filmini utanmadan, sıkılmadan izledim. Çok sonradan utanıp sıkılacağım bir cümledir kendi açımdan.
1: Kritik bir eleştiri olmuş tabii,
0: tabii
1: ama yani.
0: Ama şey, Türkiye'de insanların sinemayla kurdukları ilişki öyledir. Yani bir 18 yaşına kadar genelde yani hayran bir şekilde ağzı açık izledikleri, işte televizyonda izledikleri bizim kuşağın filmler vardır. Ama bir yandan üniversiteye geldiğinizde çok farklı bir sinema kültürüyle karşılaşırsınız ve ben bir sene içerisinde mesela hani o Türk sinemasından utanacak kadar
1: başka şeylerle beslendim,
0: evet,
1: doldum diyorsun.
0: Başkalaşmışım. Dolayısıyla da şey olmuştu yani, o ilk defa hani Türkiye'de sinemaya dair bir şey yapılabilir. Hmm. Sinemada ciddi meseleler ciddi bir şekilde ele alınabilir fikri oluşmuştu. Sonra zaten şey, biraz sinema dersleri de aldım o dönemde. Biraz şeye de baktım, hani yönetmenlik falan yapabilir miyim? Çünkü o derslerde şey de oluyordu, film projeleri de oluyordu.
1: Uygulamalar.
0: İşte bazılarında yönetmenlik yapıyorsunuz, bazılarında oyunculuk yapıyorsunuz. Böyle her şeyde değişerek farklı konumları denediğiniz bir süreçti. Orada şeyi fark ettim böyle, yani yönetmen olmak bana göre değil gibi geldi. Çünkü şöyle, senin bir fikrin var yönetmen olarak ama o fikri bir de şey oluyor. Yani sinema dersi alıyorsunuz, herkesin o konuda bir fikri var. Herkesi ikna etmeniz lazım. Ben de çok şey bir insan değilimdir yani, hani fikirlerini böyle insanları ikna etmek zorunda kalmak isteyen biri değilimdir. Yönetmenliğin bana göre olmadığını çok erken bir dönemde karar vermiştim zaten. Ama sinema bir şekilde benim entelektüel arayışımın, entelektüel düşünce geliştirme serüvenimin çok temel bir parçası haline geldi üniversitede. Sonrasında da zaten şey, üniversiteden sonra bir dönem çalıştım. Ama ondan sonra da işte sosyoloji yüksek lisansı yaptım. Sosyal bilimler alanında ilerlemeye karar verdim. Ve bir noktada da aslında şey oldu, sonrasında iletişim fakültesinde iletişim bilimleri alanında doktora yapmaya başladım. Ve Türk sineması çalışmak bir noktada şöyle, ya daha teorik alanlar çalışılır diye düşünüyordum ben. Ama işte üniversitede doktora yaparken herkesin sonradan fark ettiği bir şey. Yani teorik bir şeyi bile aslında pratik bir alanda denemeniz gerekiyor. Dolayısıyla da Türk sineması yeniden benim gündemime girdi. Ve iyi ki de girdi. Zaten ben de hani biraz heybemde ki şeylerden biri Türk sineması olduğu için Türk sineması üzerine bir tez yazdım. Ve böylelikle de aslında şey olmuş oldu. Yani sürecim 2000'li yılların başında ilgilendiğim konu yine 2010'lu yıllarda, 2010 o süreçte, doktora yaptığım süreçte tekrar gündemime girdi.
1: Mecranızı buldunuz, evet. Aslında belki, evet. O akacağınız yatağı bulmuş oldunuz.
0: Kesinlikle.
1: Sinemayı neden seviyoruz? Ne ilginç geliyor orada bize? Siz şu son 10-15 dakika içinde anlattıklarınızla bir kere şunu anladım ki aslında biz bugün konuştuğumuzu zannediyoruz ama sinema her zaman, tabii, teknolojiyle, mühendislikle çok ilgili bir şey.
0: Tabii.
1: Sosyal durumla çok ilgili bir şey, ekonomiyle çok ilgili bir şey. Bir takım krizler hep yaşanmış. Bugün de derinleştireceğiz biraz o sohbeti. Gireceğiz neden bahsediyoruz ve akıbeti ne olacak diye kara kara düşünenler falan da var. Alışkanlıklarımızı ne değiştirdi, ne kadar değiştirdi diye. Fakat yine de seviyoruz Niye bu kadar seviyoruz? Kendi hikayemizi

0: mi görüyoruz? Bize olan tesirinden mi mutluyuz? Bir kere bunlardan hangisi en baskın acaba?
1: Vallahi
0: hayat
1: çok...
0: mı, sanat mı? Nedir sinema ki?
1: Ya sinema ya özellikli bir alan. Yani hani bir de sinemanın algılanış biçimi bizim için yani ben 83 doğumluyum. Bizim kuşağımız için 90'lı yıllardan itibaren hani birden fazla sinema var. Ya bir televizyonda izlediğimiz işte Yeşilçam filmleri vardı. Bir de ayrıca ayda yılda bir de olsa işte sinemada gidip izlenen bir özel durum dur aslında sinema. Özel bir etkinliktir bizim için, bizim kuşak için. Ama aslında şey, yani bizden önceki kuşaklar için sinema aslında bugünkü dizilerin karşılık geldiği bir şeye karşılık geliyor Türk sineması. Yeşilçam özellikle. Hmm. Çünkü insanlar şey 60'lı yıllarda en yoksul insanlar bile haftada 3-4 sinemaya gidebiliyorlar. O hatıratlardan, o döneme dair anılardan bunu görebiliyoruz. Neredeyse gündelik bir şey. Yani bugün insanların 3-4 tane dizisi var her hafta izlediği bazı çok televizyon izleyen insanların. Annemin mesela. Onlar ama işte şey 60'lı yıllarda benzer şekilde haftada 3-4 filme gidiyorlar. Şimdi onları sinemaya verdiği anlamla bizimkisi biraz farklı. Bilmiyorum.
0: Özel televizyonlardan birinde yaşı yetenler hatırlayacaktır. Gece 10 civarında gece sineması diye bir kuşak idi
1: o. Evet, o bayağı özellikli bir şeydi yani. Hani çünkü sizin...
0: Yakın zamanlı vizyon filmleri özellikli tabii. Şeyler olurdu orada.
1: Kesinlikle yani oradaki o heyecanı hatırlıyorum böyle yani hani yani çok büyük hikayeler. Ve o büyük hikayeler içerisinde siz şeyi de görebiliyorsunuz yani hani hem bir görsel ihtişam var ama bir taraftan da çok size yakın gelen hikayeler. Hollywood'un zaten çok temel şeylerinden bir tanesi budur. İnsanların çok işte hem antik Yunan metinlerini bugün bile hala kullanıyor olması, hem dini metinleri işte işte İncil'i, Eski Ahit'i kullanıyor olması. Onu zaten şey haline getiriyor. Yani insanlık tarihinin bütün geleneklerinin bir damıtıldığı bir alan olmuş sinema. Yani sinema işte dünyada da Türkiye'de çok küçümsenen bir alan aslında belirli taraflarıyla. Ya Hollywood'da çok eleştirilen yüzeysellikle, işte sığlıkla, ticarilikle sürekli ilişkilendirilen bir pratik.
0: Yapım, evet.
1: Ama aslında şeyi görüyorsunuz orada. Yani yani Hollywood'un en çok gelir getiren yönetmenlerinden bir tanesi oturup bir klasik antik Yunan klasiğini
0: alıyor,
1: onu uyarlıyor ve şey haline getiriyor. Herkes tartışıyor. Yani tarihçisi, sosyoloğu, filozofu, felsefecisi, işte sinemacısı. Bu arada şey böyle yani en son sinemacılara söz gelmiş olabilir bu konuda yani. Hani sinemacılara söyleyecek söz kalmadı gibi bir de durum oldu. Ya yani şeyi canlandırıyor. Çünkü kültür hayatının merkezinde hala bir şekilde sinema var aslında. Ya bu neden seviyoruz? Çünkü şeyi seviyoruz yani hani bir şeyleri paylaşmayı seviyoruz. Bir şeyleri ortak konular hakkında konuşmayı seviyoruz. Sinema bize bunu sağlıyor. Temelde sinema ile ilgili sevdiğimiz şey bu sanırım.
0: Sinema üzerine konuşmaya devam edeceğiz ama ben buna kendimi kaptırdığımda kitaplara hiç dönemeyecekmiş gibi bir korku evet. Hissetmeye başladım içimde. Şimdi Vakıfbank Kültür Yayınları içinde çıkmış olan bir seri var. İlgilisine uzmanına gibi bir taraftan ama bir taraftan öyle bağlar ve bağlantılar kurulmuş, öyle korelasyonları önümüze seren bir şey ki şimdi İspanyol ulusal sineması, Brezilya ulusal sineması ve İtalyan ulusal sineması başlıklarıyla bunu ilkin gördüğümde dedim ki bir sinemacı değilim. Ben bu konuda çok ciddi okumalar yapan, profesyonel bir takipçisi değilim bunun. Evet sinemadan zevk alırım ama daha sınırlıdır ve bilenine göre daha yüzeyseldir bu. Fakat garip bir biçimde hem ulusal dediğimizde bunu bir yere, yöreye, bir coğrafyaya ve bir döneme hasrettiğimiz halde bir taraftan da kendi hikayemizle ve tarihimizle benzerlik kurabileceğimiz bağların oluştuğunu da görüyoruz.
1: Tabii.
0: Sinema dili diye evrensel diye bir şey var mı? Yoksa bu yerelliklerden, ülkelerden, coğrafyalardan hareketle hayır herkes kendi bağımsız hikayesini mi anlatıyor? Neden mesela İspanyol ulusal sineması diye adını verebileceğimiz şeyle nasıl bir özellik göstermesi lazım?
1: Evet, o kitabı okumak gerekiyor sorunun cevabını alabilmek için.
0: Ben niçin proje editörünü alıyorum? Çok ciddi bir külliyat bu. İşin içinden çıkamayabilirim. Uzmanıyla konuşmak en mantıklısı geldi.
1: Evet, çok paradoksal bir şey yani. Bu ulus dediğimiz olgu zaten hem bir kurgu, yani kurgusal bir şey. Ama biz modern toplumlar olarak, modern toplumlarda yaşayabilmek, modern toplumların kendini işletebilmesi için o ulus kurgusuna ihtiyacı var. Biraz gerekli bir yalan gibi aslında. Biraz böyle şey, Zizek falan hep anlatır ya, işte Noel Baba'ya kimse inanmaz ama herkes o Amerika'da şey yapar ya, yani o Noel'i geçirmek için herkes hediyeleşir vesaire. Herkes, yani çocuklar...
0: Ya bir zemin, evet, bulabilmek için ihtiyaç duyulan sebepmiş, tabii, gibi görünüyor tabii. Sanki yani, bir yönüyle.
1: Modern toplumların işleyebilmesi için
0: ulus kavramına ihtiyaç.
1: Ulusa da inanmamız gerekiyor. Eğer modern kapitalist bir toplumdaysak, tabii bunu aşmak da ayrı bir tahayyül. Yani ulusun ötesine geçmek, millet olmak tabii ki belki daha ideal bir durum. Ama burada şeylere bakıyoruz yani, bu ulusal kültürlerin yaratılması meselesi hem sosyolojinin bir meselesi, hem siyaset biliminin bir meselesi, hem de sinemanın bir meselesi. Ya burada evrensel bir tarafı da var sinemanın. Sinemanın zaten hani modern kültürün çok temel bir alanı olmasının ortaya çıkarttığı bir paradoks bu. Bir taraftan mesela şey oluyor, yani sinema gerçekten evrensel bir kültür. Çok hızlı bir şekilde nasıl diyelim, batı dışı toplumlar bile bu sinemanın getirdiği kültüre angaje oluyorlar. Hatta şöyle bir şey var, birkaç yerde de anlatmıştım yine. Sinema İstanbul'a ilk geldiğinde ilk önce Beyoğlu'nda gösteriliyor, gösterim yapılıyor. Aynı işte sinemacı bir sene sonra Fatih'te o şeyde her zaman Ramazan etkinliklerinin, Ramazan eğlencelerinin yapıldığı yerde, kıraathanelerin olduğu bir yerde Karagöz perdesine, normalde Karagöz oynatılan falan bir perdeye o sinema filmini yansıtıyor ve filmi izliyor insanlar hiçbir şeyi hiç yadırgamadan. Ve bir işte o dönemin yazarlarından bir tanesi de şey diyor, modern teknolojinin en büyük icadı geldi, oturdu Ramazan eğlencesinin ortasına, işte şalvarlı adamlar, işte çarşaflı kadınlar, işte nargilesini fokurdatarak onu izliyor falan, yani biraz böyle hafiften dalga geçerek. Gerçekten çok şey, hani sinema yani
0: rahat bir şey, etkileşim oluşturuyor tabii, galiba.
1: Batı'nın, Batı'nın şey, yani Rönesans'tan itibaren aslında gelişen bir görme kültürü var. Hı hı. Onun sonucu aslında sinema estetiği. Yani 400-500 yıllık aslında bir geleneğin bir birikimin sonucunda ortaya çıkıyor. Yani fotoğraf vesaire falan da bunun öncülleri zaten. Ama şey olmuyor. Yani mesela Ahmet Uluçay'ın bir ifadesi vardır. O Kütahya'daki köyünde işte şeyi düşünür. Yani sinemayı Amerikalılar bulmasaydı ben burada bulurdum zaten falan diyor böyle. Gerçekten de öyle bir tarafı var yani. Hani sinema bize hiç yabancı bir şey olarak gelmemiş. Burada dediğim gibi biraz böyle sinemanın o evrensel çok temel duygulara hitap etmesiyle alakalı bir taraf var herhalde. Mesela biz işte oğlumla, oğlum küçükken oturup böyle işte Charlie Chaplin filmleri izliyorduk. Ve şey, yani 4-5 yaşından itibaren o filmleri takip edebilir hale geldi mesela yani. Hani ve şey, yani Chaplin filmleri, işte Buster Keaton filmleri, o sessiz dönem filmleri. Mesela onlar gerçekten evrensel de bir kültür oluşturdu. Çünkü dil bariyeri olmadığı için o sessiz sinema dünyanın her yanına hızlı bir şekilde gidebildi. Yani işte,
0: bir engele takılmadı, doğru.
1: Dil engeline takılmadı, kültürel bir engele takılmadı. Ama bir taraftan da şeyi görüyoruz, yani sesin gelmesiyle beraber, dilin, işte sözün gelmesiyle beraber sinemaya aslında tekrar o ulusal kültürler, ulusal edebiyatlar sinemanın içerisine girdi. Bu hem olumlu bir şey, hem şey açısından, ulusal kültür açısından mesela, ulusal kültürler açısından. Ama bir taraftan da o evrensel kültürü biraz şey yaptı, parçaladı aslında.
0: Özgün yerel sesler mi çıktı böyle?
1: Tabii, yani çünkü şey de oluyor bir taraftan. Siz sözü getirdiğiniz zaman mesela şeydir, Türk sinemasında da mesela dublaj geleneği çok eskiye dayanır. Hı hı. Mesela işte eski Laurel Hardy filmleri vesaire, mesela o komedi filmlerini Ferdi Tayfur mesela çok ilginç bir şekilde yerel aksanla, yerel fıkralarla böyle yorumlayarak neredeyse Türk filmi haline getiriyor. Ve birçok mesela bazı Laurel Hardy filmleri Amerika'da iş yapmazken Türkiye'de mesela o dönem çok iş yapıyor. Sırf yapılan dublaj sebebiyle. Dolayısıyla şey, yani söz çok ciddi anlamda o yerel unsuru, unsurun tekrar tebarruz etmesine yol açtı. Ve ondan sonra aslında biz sinemada hep bir ulusal kültür meselesini tartışıyor olduk. Bir de şey söylenebilir. Nasıl oluyor? Yani bir taraftan hani bu farklı sinemalara, İspanyol ulusal sineması, işte İtalyan ulusal sineması, Brezilya sineması, bunlara baktığımızda bir taraftan çok farklı toplumsal olguları görüyoruz. Çok işte din olgusunu görüyoruz farklı farklı. İşte farklı toplumsal sınıfları, gelenekleri, işte kültürleri görüyoruz. Ama bir taraftan da şeyi iyi fark ediyoruz. Yani Walter Salles'ın, Brezilyalı yine bir yönetmenin bir sözü vardı. Ulusal sinemaların, ulusal sinemalardan filmleri izlediğiniz zaman bir taraftan bu kültürlerin farklılığını fark ediyorsunuz. Ne kadar farklı olabileceğini.
0: Çeşitli, evet.
1: Ama bir taraftan da bu kadar farklı kültürlerdeki insanların nasıl ortak duygulara sahip olduğunu, benzer şekillerde duygulanıp ağlayıp benzer şekillerde gülebildiklerini fark ediyorsunuz. Yani o sinemanın aslında çok paradoksal bir tarafı. Bir taraftan bu yerelliklere, ulusallıklara açılan bir tarafı var. Bir taraftan da her yerde aslında benzer duyguları, benzer ilişki biçimlerini tekrar görebiliyorsunuz sinemanın.
0: Yani sonuç olarak aslında edebiyat temeli üzerine yükselen de bir alan olduğu için görsellik elbette çok esas unsur gibi, fakat hikaye anlatıcılığı edebiyatla birlikte hani sözlü kültür, sonra yazılı, sonra görsele dönen bir hikaye ya. O yüzden böyle bakıldığında aslında edebiyatta hatırlıyorum da temalar bellidir, konular, temalar bellidir. Tamam. Ama o kültürlerin içinde ona verilen cevap çeşitliliği bize enteresan gelen noktaları, yoksa ölüm, ayrılık, aşk gibi o kültür onun içinden buna nasıl cevap veriyor, nasıl ifade ediyor? Bu bizi hem şaşırtıyor, hem ayrılıkları hem benzerlikleri oradan takip ediyoruz galiba.
1: Evet, ama orada mesela edebiyatın, modern edebiyatın mesela evrensel bir kültür haline gelişi hani 2. Dünya Savaşı sonrasıdır mesela. Benzer şekilde sinemanın da aslında öyle bir tarafı var. Yani sinemanın bugünkü anlamda hani o Hollywood'un işte kurgu tekniğinin, anlatım biçiminin evrenselleşmesi de 2. Dünya Savaşı sonrası. Hani buradaki evrenselleşmenin şeyden bağımsız olmadığını da düşünmek gerekiyor. Dünyadaki işte politik, jeopolitik mücadeleden
0: ekonomik,
1: de farklı olmadığını
0: siyasi,
1: görmek gerekiyor.
0: Ekonomik, siyasi, her türlü, evet.
1: Çünkü mesela şey oluyor, yani işte mesela bizde de yaşanan bir süreç. Hani Yeşilçam sineması diye bir şey var. Yeşilçam sineması mesela yine buradaki kitaplardan bir tanesi değil ama mesela Hollywood Taklidi diye yeni bir kitabımız çıktı mesela. Hı hı. Orada Yeşilçam'ın Hollywood'la ilişkisini tartışan bir kitap aslında. Şimdi bizde hep şey görülür. Yani Yeşilçam'ın orijinal olmadığı düşünülür. Aslında çok orijinal bir sinemadır. Yani gören gözler için bu aşikar gibi geliyor bana. Yani bir Hollywood filmiyle o dönemin ya da klasik dönemin bir Yeşilçam filmini gördüğünüzde bunun bana çok
0: farklı geliyor.
1: Bana çok farklı geliyor.
0: Bir şey söyleyebilir miyim? Kabaca şöyle tarif edeceğim. Aslında meselenin detayına hakim olmayan benim sıradan okur, izleyici olarak kendimi de içine katarak söylediğim kategori için Çinliler birbirine ne kadar benziyor demek gibi bir şey bu aşağı,
1: evet,
0: yukarı.
1: Yani,
0: ama onun detaylarıyla ilgili vukufiyetiniz arttıkça mukayese etmeye başladığınızda şu alınmış ama bu özgün diyebileceğiniz belki şeyler çoğalıyor.
1: Kesinlikle. Çünkü birazcık da şöyle, Şimdi orada insanlar şeyi biliyorlar. Mesela

0: Sinema eleştirmenleri bu söylemi yaygınlaştırıyor. Onlar Hollywood filmlerini izliyorlar daha çok. Ve Hollywood filmleri Türkiye'ye birkaç sene sonra geliyor o dönemde en iyi ihtimalle. Ve oraya ya Türkiye'ye gelmeden önce tabii ki insanlar şeyi takip ediyorlar, sinema ile ilgili insanlar, yönetmenler, eleştirmenler vesaire, herkes yani. Oradaki Amerika'daki sinema dergilerini takip ediyorlar ve daha Türkiye'ye mesela yapımcılar, senaristler de Amerika'da çok ses getiren bir film olduğunda o filmin sadece sinopsis ellerinde oluyor. Yani o dergilerde kısa özetleri oluyor falan. Mesela Bülent Orhan öyle der yani, oradaki üç cümleden ben o filmin yerli versiyonunu yapıyoruz diyor. Yani o filmin iki filmin sadece yani çok kaba hatlarıyla hikayesi benzer olabilir. Zaten adamlar 2 sene sonra görecekler filmi. Yani filmi görmeden Yeşilçam versiyonunu yapıyorlar çoğu durumda. Dolayısıyla şey yok, orada bir yani taklit etme imkanları bile yok aslında yani. Orada çok yaratıcı bir süreç var. Yani sadece bir fikir. Bugün de mesela işte herhangi bazen şey platformları oluyor ya, bu şu an sinema çeşitli platformlarda sinema izleme şeyleri oluyor. Orada mesela alt yazıda 3 cümleyle çok da garip bir şekilde filmi özetleyen özetler olur. Ya yani öyle özetler var aslında ellerinde. Yani ondan
1: Biz de bir Bülent Orhan olmadığımız için oradan yeni bir şey çıkaramıyoruz.
0: tabii.
1: Sonra verilen özetle seyrettiğimiz arasındaki makas açıklığı da
0: Evet.
1: biraz da şaşırtıyor.
0: Dolayısıyla şey var, çok orijinal bir şey Yeşilçam sineması. Ve bu orijinalliğin benzerini mesela Çin'de de görüyorsunuz. Ya da işte mesela işgale kadar Japonya'da da görüyorsunuz. Ama şeyden sonra işte birazcık da aslında İkinci Dünya Savaşı sonrası düzenin tesis edilmesiyle her yerde Amerikan sineması bu tür ulusal sinema kültürlerini yerinden edebildiği yerlerde yerinden ediyor. Dolayısıyla da şey var, yani o orijinaliteyi kaybediyoruz. Bugün mesela geriye dönük olarak işte Japon sinemasındaki o eski ustaları tekrar keşfetmemizin ya da işte mesela Tarkovski'nin işte tekrar keşfedilmesinin falan sebebi biraz aslında şey, o Amerikan hegemonyası dışında bir şeyler üretilen üretilen yerlerdeki sinemalar artık bize bir özgünlük ifade ediyor. Mesela biz bu bakış açısıyla Türk sinemasına daha bakmadık yani. Yani çok ezberden mesela işte Metin Erksan, Lütfü Akat, birkaç yönetmenin ismini biliyoruz onlara.
1: İşte Yemek Zamanı, Güzel İstanbul falan
0: Evet.
1: diyoruz. Birkaç tane örnekmiş gibi geliyor değil mi? Daha mı fazla bir şeyle
0: Aslında
1: karşılaşıyoruz?
0: kesinlikle öyle yani.
1: Tamam, onu birazcık açalım da şöyle ben birazcık heyecanlandım burada şu
0: Evet.
1: bakımdan. Çünkü şimdi o tarafını konuşmadık. Belki zamanımız onu detaylandırmaya yetmeyecek. Belki ihtiyaç da yok, bilmiyorum. Başka bir tartışma konusu olabilir. Hani sinemayı seyretme mecraları artık eskiden doğrudan sinema salonlarıydı. Şimdi artık hiçbir olmadığı için rahatlıkla Feza, Çemberlitaş, Kent, Gazi filan İstanbul için bunları sayabiliriz diyelim ki. Ankara'da,
0: Kesinlikle.
1: İzmir'de muhtelif yerler vardı böyle. Şimdi sinema salonları yoktu. AVM'ler içindeki ana salonlar, cep sinemalarını konuştuk. O değişim de çok mutsuz etmişti insanları. Ya salonlar gitti işte AVM'ler içine tıkıldık vesaire. Şimdi AVM'lerdeki seyirci düşüşünden bahsediyoruz. Çünkü pandemi sonrası toparlayamadığımız bir seyirci sayısı var aynı zamanda. Bir de dijital platformların çeşitliliği sayesinde epey doygunluk noktasına ulaşmış gibi görünüyor insanlar. En azından popüler örnekleri. Çünkü kenarda köşede aslında ilginç ekstrem örneklere ulaşmak da mümkün vesaire. Sıklıkla etrafımda sinefil diyebileceğim arkadaşlardan duyduğum şeyler var. Ay çok sıkıldım Hollywood filmlerinden. Ben başka şeyler arıyorum. Neyim? İran seyrediyorum diyor. İspanyol seyrediyorum diyor. Brezilya seyrediyorum diyor hakikaten. Ama dizileri, ama sinema filmleri olarak o Hollywood'un neredeyse ezberlenmiş akışı bunaltıcı ve çok bilindik gelmeye başlıyor. Onun dışına nasıl çıkabilirim diye bu şekilde bakıyor. Şimdi göz biraz da bunun için mi? Yani o çok alıştığımız güvenli patikada gitmek bir taraftan alıştığın şeyin lezzetini sürekli tercih de edebilirsin. Ama damak bazen başka şeyler de arıyor. Bu yeni keşif süreçleri, gerçi Tarkovski yeni keşfedilmedi elbette ama biraz da bu arayışın bir sonucu mu oldu diye merak edesim geldi.
0: Ya kesinlikle orada insanların işte dediğim gibi çocukken izledikleri filmlerle kurdukları ilişkiyle sonra

0: Üniversite sonrası, üniversite okuyan insanların sinemayla kurduğu ilişki farklı oluyor. İşte oğlumla mesela hala sinemaya gidiyor, yani sinemaya gidiyoruz ve şeyi fark ediyorum mesela filmlerden sonra yorumlarımı alıyor, işte değerlendirme yapıyoruz, tartışıyoruz falan ve şey diyorum ki yani senin yaşında olsaydım bu filmi çok beğenirdim diyorum. O da şu an beğenmiyor musun diyor. Yani beğeniyorum ama yani şu anki beğeni şeyim farklı tabii ki yani. Hani,
1: düzeyi farklı, bir çeşitlilik, tecrübe başka bir şey hakikaten. Etkiliyor.
0: Ve kesinlikle bir de şey var. Mesela en son bu bir bilim kurgu filmi çekilmişti. Ve filmi izlediğimde şey hissiyatını almıştım. Yani bu çok sinema çalışıyorum ama ben bu işin sinema tekniğine falan çok hakim biri değilim açıkçası. Ama şey dediğimi hatırlıyorum, yani yine o konuştuğumuz filmlerden bir tanesiydi. Benim çocukluğumdaki bilim kurgu filmlerine benziyor demiştim. Ve aslında o filmi işte bilerek o şekilde çekmişler. Yani o 90'ların, 2000'lerin...
1: Bizi hedef almışlar.
0: Tabii evet. Yani gerçekten de şey, bize o 90'ların, 2000'lerin şeyini yansıtmaya çalışmışlar. Yani çünkü oradaki kameralar kullanılmış ya da oradaki filtrede, oradaki görüntüye benzer bir görüntü üretecek şekilde filtreler kullanılmış. Aslında şey var. Şimdi bir taraftan da bu film dediğimiz şey gerçekten selüloid bir materyalden yapılmış bir film. Bunu mesela öğrencilere anlatmak zorunda kalıyorum çünkü insanlar filmin ne olduğunu bilmiyorlar böyle.
1: Niye adı filmden başlayarak?
0: Evet, oradan anlatmak gerekiyor.
1: İyi,
0: çünkü
1: şey.
0: Bu işte
1: belirli
0: bir materyal demek gerekiyor. Bir yandan da şöyle bir şey var. Şimdi bizim bugün dijital platformlarda izlediğimiz filmler aslında bir yerlerde çok şizofrenik de bir şey aslında. Çünkü yakın zamanlarda şey haberi çıktı ya. Yapay zeka şirketleri kitapları,
1: evet,
0: sahaflardan kitapları alıp
1: yükleyip
0: yok ediyorlarmış.
1: Basılı
0: şimdi aslında
1: olanları.
0: Benzer bir durum sinemada da gerçekleşiyor. Yani birçok filmin mesela şeyi yok. Yani işte DVD satışı yok aslında artık ya da çok azaldı muhtemelen. Birçok film sadece bir yerde, bir bulutta şey veri olarak duruyor ve hani o server kapattıklarında o film yok olacak mesela. Yani o yüzden de şey var. Yani muhtemelen bir noktada şeye geri dönülecek. Hani bu gerçekten filme geri dönülecek. Hani oradaki işte IMAX kamerasıyla işte filme çekmiş, 35 milimetreye çekmiş Nolan falan muhabbetle. Hani sadece bir nostalji değil ve orada çünkü büyük şirketler buna para da yatırıyorlar. Çünkü bir taraftan şöyle bir şey var. Yani o film iyi kötü, yani şartlarını, gerekli şartları sağlarsanız kalıcı bir materyal. Ama bir yerde işte dijital kamerayla çektiniz, aktardınız, ettiniz, bir yerde bir aksaklık olabilir, bir şey olur, yok olabilir yani. Hani böyle filmin o efemeral durumunu çok daha koyulaştıran bir durum var şu anda. O yüzden filmin bir tür öze dönüşü de söz konusu olabilir yakın zamanda.
1: Çok enteresan. Ben ne tarafından tutmaya çalışsam o tarafından daha da dağıtıyorum kendi kendime ama ister istemez. Çünkü zengin ve çok çerçevesi çok çok geniş bir şey bu. Öyle bir alan. Eğlencesinden konuşabiliriz, ekonomisinden evet, konuşabiliriz. Birbirini taklit miydi, özgün müydü, orijinal miydi, nereden beslendi falan diyebiliriz. Nihai olarak insanlığın ortak bir hafızası oluşmuş durumda aslında tabii, sinemayla birlikte galiba.
0: Kesinlikle bir de ortak hafızanın ötesinde mesela şey dediniz ya AVM'lere gelmesi, yani sinema salonlarının kapanması biraz böyle şey, yani sinema konusunda çok püriten davranıyor insanlar kültür açıdan. Yani işte sinema AVM'de izlenmez falan gibi bir yaklaşım var mesela, yani sinefiller açısından. Ama şeyi ben mesela şey yapıyorum, genelde AVM'lerde izliyorum filmleri ve bu yakın zamanda işte Sinema Genel Müdürlüğü'nün de öncülüğünü yaptığı bir halk günü
1: uygulaması var. Evet,
0: uygulaması
1: çarşamba
0: var. Çarşamba günleri. Mesela işte genelde oğlumla o gün, o hafta hangi film vizyona girmişse ona gidiyoruz ve bizim gibi aileler de oluyor, gençler de oluyor, kalabalık oluyor, ter kokusu oluyor, mısır patlakları yere dökülmüş oluyor. Yani o şeyin içerisinde ben şeyi 90'larda, 2000'lerde ilk defa sinemaya

0: ettiğim atmosferi yaşıyorum ve şey aslında. Yani sinema öldü falan deniyor. Sinema aslında yaşıyor bir şekilde ama sinemaya giden insan, daha doğrusu sinema ile ilgilenen akademik olarak işte eleştirmen olarak ya da bu işleri yapan insanlar olarak asıl sinemanın nerede döndüğünden ne dair bir bilgisizlik var belki de yani.
1: O zaman soruyu sormak zorundayım. Nerede o eski Ramazanlar nostaljisine döndü dönecek sinema öldü mü ölmedi mi meselesi?
0: Yani
1: bu arada son
0: sinema
1: 6-7
0: seyircisi
1: dakika içindeyiz. Şimdi sinema seyircisi nerede, sinema öldü mü ölmedi mi bilmem ne, o geçiş sürecini ben bir parça özetlemeye çalıştım. Fakat tamam, bu bir uç örneği olabilir ama derinleştirmeyi oradan yapalım. Odisey.
0: Evet.
1: Haftalardır konuşuyoruz ama haftalardır değil, bir yıldır afişlerini görüyoruz her yerde. O tarihi gördük biz, 17-7-2026 falan diye bekledik. Ondan sonra vizyona girmeden biletleri satışa çıktı. Şimdi ben yer bulamayanlardan biriyim. Hala sıramı bekliyorum gideceğim diye. Öte yandan kitap satışlarında ciddi bir o destanlara yöneliş söz konusu. Bu sinemayla ilgili bir şey mi, yoksa Odise'yi özelinde konuşmamız gereken bir şey miden başlayarak?
0: Yani sinema ya gündemi belirliyor. Sinemanın aslında televizyona kaybettiği çok önemli bir özelliği vardı. Hani onu geriye kazandığı nadir anlardan bir tanesi aslında bu. Yani yakın zamana kadar aslında sinema Türkiye'de de dünyada televizyona o gündem belirleme, asıl kültürel tartışmanın mecra olma özelliğini televizyona kaybetmişti. Bu Nolan'ın filmi aslında bu nadir anlardan bir tanesi. Herkesi ilgilendiren. Çünkü şey oluyor. Yani Türkiye'de mesela ödül kazanan filmler işte Berlin Film Festivali'nden iki tane işte Türk ya da Türkiye'li yönetmen ödül kazandı, geldi ve Türkiye'de izlenme sayıları çok düşük. İşte 50 binin altındaydı herhalde ikisinin de ya da o civardaydı. Yani eskiden olsa mesela herkesin haberi olacağı olaylar artık böyle çok
1: Gündem arasında
0: dar bir
1: kayboluyor.
0: toplumsal grubu ilgilendiriyor. Ama Odise'de öyle olmadı. Odise'de sadece işte sinefiller vesaire değil, herkes bir şekilde ilgilendi. Yani ben birçok insan tanıyorum böyle hani sinema aşkıyla yanıp tutuşmayan. Ama mesela yazlıktan sırf böyle işte Odise izlemek için geri dönen insanlar oldu yani. Dolayısıyla şey var, sinema aslında tam olarak böyle bir şeydi. Yani 70'li yıllara kadar Amerika'da, işte 90'lara kadar Türkiye'de herkesin ilgilendiği, herkesin farklı seviyelerde, farklı veçelerden ilişki kurabildiği bir şeydi. Ama bu sinema dönüştü, Türkiye'de de dönüştü. Artık çok daha dar bir kitlenin işte bir festivallerde izlediği bir şey haline geldi bir tarafıyla. Bir taraftan da çok daha işte komedi üzerinden giden, daha hani gülme ihtiyacını karşılayan bir sinema oldu mesela Türk sinemasında. Herkesi aynı anda etkileyen, herkesin aynı anda gündemine girebilen bir film işte nadiren ortaya çıkıyor. Ya Türk sinemasında da temel eksiklik bence bu birazcık da. Yani mesele şu değil aslında. Yani hani işte edebiyat uyarlaması olması vesaire. Zaten birebir bir uyarlama olsa mesela hiçbir tartışma olmazdı. İşte Nolan'a yöneltilen eleştiri de hep şey ya, işte şurasını yanlış yapmış, şurası şöyle olmalıydı falan filan. Herkes bir şey söylüyor
1: Nereden
0: mesela.
1: çıktı siyahi karakter efendim?
0: Tabii.
1: Siz destanın içindeki kahramanı modern erkeğin kaygıları içine kaybetmişsiniz gibi gibi şeyler epey okudum ve
0: Tabii
1: dinledim.
0: herkes kendi veçesinden bir şey söylüyor. Bu zaten birazcık şey. Yani hani hem orada bir yönetmen bakışı var, sevin ya da sevmeyin. Onun takip edebildiğiniz bir filmografisinde bir karakteri var, bir dünyaya bakışı var. Bir taraftan da büyük bir sistem var aslında orada. Yani çok ciddi yatırımların yapıldığı, büyük sermayenin aslında işin içinde olduğu bir şey sinema bir taraftan da. Dolayısıyla oradaki çok temel bir çelişki var. Yani aslında kapitalizmin kültür alanı ile ilgili temel çelişkilerinden bir tanesi bu. Bir taraftan çok denetimli, çok büyük mekanizmaların ürünü olan bir şey sinema. Ama bir taraftan da çok kişisel olmak zorunda. Çok nasıl diyelim?

0: O kadar kişisel olacak ki herkesin bir şekilde ayrışacağı ya da benimseyeceği özellikler ortaya çıkarmak zorunda.
1: Bir de belki tartışmayı da bu besleyecek. Yani üzerine gayet haklın olan burada filan demiyoruz. Herkes bir şey söylüyor. Tabii. Bu da çoğaltıyor ve köpürtüyor aslında iş.
0: Tabii. Yani bizde hep şey dikotomisi vardır. Hollywood vardır. Bir de yönetmen sineması vardır. Otör sineması fikri vardır. Halbuki şey yani otör sinemasının teorisini yapanlar bile işte Truffaut'lar falan bile mesela Alfred Hitchcock'u otör olarak görüyorlar. Yani Hollywood'un klasik döneminde en nasıl diyelim en o popüler türlerin bir tanesini icat eden ve sürekli onu yapan bir yönetmeni
1: nasıl ayrıştıracağız? Onun yaptığı Hitchcock sineması mı, Hollywood sineması mı?
0: Evet,
1: gibi.
0: Aslında ikisi aynı
1: belirsiz.
0: Zamanda. İkisi aynı şey. Aynı zamanda ikisi yani ikisini aynı zamanda yerine getiriyor o filmler. Bugün de aslında öyle. Bugün de mesela Türk sineması ile ilgili meselede yani bir şahsiyet ortaya koymak istiyorsanız aslında bir şekilde Türk sinemasının karakteriyle ilişki kurmak zorundasınız. Ya da Türk sinemasının yapısıyla ilişki kurmak zorundasınız. Tabii bugün bir Türk sinemasından bahsetmek ne kadar mümkün? Yani bir yapı olarak o ayrıca tartışılabilir. Ama temel mesele biraz bu.
1: Sevgili seyirciler, Metin Bostan ortaya öyle bir soru attı ki Türk sineması var mı o ayrıca tartışılır dediğinde ben şöyle bir durdum.
0: Yani Türk sineması
1: sorular.
0: Kesinlikle var ama Türk sinemasının seyircisi var. Mesela işte bizim pandemi sonrası birçok ülkede çok seyirci sayıları düştü. Ama bir tek Türkiye'de o işte seyirci sayılarına pandemi öncesine geri dönülemedi. Birçok yerde toparlandı sinema. Bizde hala çok düşük durumda. Ama mesela nadir örnekler var. İşte Bergen filmi mesela pandemi sonrası çok ciddi bir pandemi öncesiyle
1: kafa kafaya
0: evet. gelecek bir seyirci oranı yakaladı. Sonra mesela Yan Yana filmi yakın zamanda geçen sene benzer bir şey yakaladı. Yani seyirci var aslında. Türk sinemasının seyircisi var. Ama Türk sineması yapılıyor mu? Yapılsa olacak.
1: Müthiş bir kapı araladınız. Aslında bugün şu dakikaya kadar gelmiş olduğumuz şeylerin bundan sonrası daha hızlı ve sert akacak gibi göründü gözüme. Ama bir süremizin sonuna geldik.
0: Eyvallah.
1: Bostan çok çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Kendimi kötü hissediyordum. Artık daha kötü hissediyorum. Ben sinema programımız Kırmızı Halı'dan Ali Demirtaş'tan bir konuğu bir kere daha çalabilirim belki de önümüzdeki haftalarda. Çok büyük bir zevkle konuşmaya olur. Devam edebiliriz bunu.
0: Nasıl
1: çok
0: isterseniz.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. İyi ki sohbet ettik.
0: Çok sağ olun.
1: Değerli izleyenler, 24 Portre'de konuğum Mesut Bostan'dı. Size de çok teşekkür ediyorum bize eşlik ettiğiniz için. Bir başka bölümde yeni bir konukla tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle şimdilik hoşçakalın.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te. Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Mustafa Daş'tan moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

Masada Ne Var'a hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. 2 saat boyunca birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi 3 başlığımız var. Önce başlıkları sizlerle paylaşacağım. Ardından da sohbetimize geçeceğiz. İlk başlığımız Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 25. kuruluş

verdiği başlıklardan birinden seçildi. Bu kumaşı millet dokudu. Çeyrek asra damgasını vuran bu siyasi dava bundan sonraki çeyrek asır içinde planlamalarını yapıyor elbette. Vizyon belgesinden yansıyanları konuşacağız. Tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajları değerlendireceğiz. Bu

0: Yankı bulmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar merkezli El Cezire televizyonu değerlendirmelerde bulundu. Aslına bakarsanız özetlemem gerekirse dayatılan reçeteler uyarısında bulundu diyebiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çünkü bölgemize dışarıdan yabancı güçlerin çağrılması, yani sırtını Amerika'ya, Rusya'ya, Çin'e yaslama politikaları kan gözyaşı ve kaostan başka bir şey getirmiyor görüşünde Erdoğan. Bunun yerine biz burada kendi başımıza çözümler üretebiliriz görüşünü paylaşıyor. Mekke ittifakı da bir anlamda bu anlayıştan doğmuş gibi görünüyor. Trump'tan ilginç bir açıklama vardı. Tebrik etti Mekke anlaşması için. Peki diplomasi alanında neler oluyor? Özellikle İsrail cephesinden, Yunanistan cephesinden yapılan açıklamalar var. Bir anlamda uluslararası arenada kavga sürüyor. Bunları da konuşacağız elbette. Son başlığımızsa asayiş gündeminden diyebiliriz. Hani FETÖ şokunu yaşamıştı Türkiye. Bu sefer bir başka örgütle ilgili bir mücadele alanı ya da zamanı. Alihan Kuriç suç örgütü soruşturması. İçişleri Bakanı Çiftçi çok karanlık yöntemleri olan bir örgüt dedi. Para fışkırıyor, döviz fışkırıyor. Kasalar açılıyor, içinden külçe külçe altınlar çıkıyor. Köln'de 70 milyon avroya merkez yaptırılıyor. 130'un üzerinde tapu kaydı var. Bunlar ne için sorusu gündemde. Zira bu örgüt bu kadar parayı neden topladı, amacı neydi sorusu ve tabii ki neden şeffaf değildi sorusu da soruluyor. Bu süreçte hem Bakan Gürlek'ten hem de Bakan Çiftçi'den de herhangi bir cemaat ya da sivil toplum kuruluşu hedef deyip suç örgütleriyle mücadele ediyoruz mesajları verildi. Hepsini konuşacağız. Hadi başlayalım.
1: Recep Tayyip Erdoğan,
2: Türkiye'nin seçilmiş
3: ilk cumhurbaşkanı oldu.
4: President Erdoğan,
5: President Erdoğan, Turkish President Erdoğan.
6: Milletin adamını cumhurbaşkanı yaptınız. Recep Tayyip Erdoğan.
7: Hiç kuşkusuz bugün yeni Türkiye, büyük Türkiye, öncü Türkiye kazanmıştır.
8: Bugün milletine tepeden bakan devlet anlayışının son kırıntılarının da ortadan kalktığı, milletiyle güçlenen devlet anlayışının zafer kazandığı gün. Bugün bir dönemin kapılarını kapatıyor, artık yeni bir döneme doğru ilk adımı atıyoruz.
0: Hani kendi adıma söylemem gerekirse Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünlere çarpışa çarpışa geldi ve tarihte milletin oylarıyla seçilen ilk cumhurbaşkanı da oldu. Peki bu 25 yılda neler yaşandı? Hepsini konuşacağız ama önce konuklarımı sizlerle tanıştırayım. Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ramazan Akkır. Hoş geldin Üstad.
9: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Akşam Gazetesi yazarı Sayın Kurtuluş Tayyip Üstad, hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk.
0: Ve Star Gazetesi yazarı Sayın Reşit Tosun Üstad, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bugün manşetimizi bu kumaşı millet okudu diye seçtik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin 25. Kuruluş yıl dönümü kutlamasına verdiği mesajı bir izlettireceğim. Ardından size soracağım.
8: Eyvallah. AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik.
0: Evet Sayın Tosun, sizden bir değerlendirme alayım. Şimdi millet nasıl bir kumaş dokudu? Erdoğan 25 yıldır nasıl bu başarıya sahip ve bundan sonraki 25 yıl içinde tabii değerlendirmeniz varsa onu da almak isterim ama önce bir genel anlamda bir sizden yorum alın. Şimdi birçok hani devrim yapılmış vaziyette. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisi ben muhafazakar devrimciyim diye söylemişti. Bu 25 yılı siz bir de yaşadınız da yani. Hani bizzat hepsine tanıklık ettiniz, içinde bulundunuz, milletvekili yaptınız.

0: Bir de şöyle bir perspektif çizseniz, hani millet nasıl bir kumaş dokudu?
1: Şimdi öncelikle milletin dokuduğu kumaşı anlayabilmek için milletin kumaşını bilmek gerekiyor. Milletin kumaşı maalesef tek parti döneminden başlayarak aradaki bazı kısa süreleri, Menderes dönemini, Erbakan dönemini, Özal dönemini kenarda bırakacak olursak, Türkiye'yi yönetenler bu milletin kumaşının aksine başka bir kumaşı dayatmaya, başka bir kumaşla elbise giydirmeye çalıştılar. Ve bu millet bu kendine rağmen dokunmak istenen kumaşa hiçbir dönemde rıza göstermedi. İlk tepkisini 1950'de tek partiyi alaşağı ederek Menderes'i iktidara getirerek yaptı. Ona sahip çıktı 3 dönem. Ancak 4. dönemde maalesef o başbakanı sadece hala söyledikleri seküler kesimin ezanı asli diline çevirdiği için idam edildiğini söyleyecek kadar bu milletin kumaşının aksi ve tam tersi bir kumaşa sahip çıktılar. Ve bu millet Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi umutla kendi kültürüne, inancına, davasına, vatanına sahip çıkacak siyasi partileri ve liderleri dört gözle bekledi. Bulduğu anda onlara sarıldı. Menderes'e sarılması öyledir. Bir dönem Demirel'e sarılması öyledir fakat düş kırıklığına uğramıştır. Özal'a sarılması öyledir. Erbakan'a sarılması öyledir. Fakat bu geçti saydığımız bu değerli 3 Cumhurbaşkanı Başbakan'ın da vesayet sistemi karşısında maalesef milletin kumaşına uygun yeni kumaşları arz etme, takdim etme imkanı olmadı. Çünkü söylediğimiz gibi Menderes'i idam ettiler. Özal'ın vefatı hala şeydir.
0: Özal da suikast teşebbüsle
1: evet,
0: karşılaştı.
1: Yani vefatı hala şaibelidir. Erbakan'a 9 ay başbakanlık yaptırdılar. Ondan sonra şeytan taşlamaktan tavaf yapmaya zaman bulamadı. Ve Erdoğan'a, AK Parti'ye gelinceye kadar bu millet kendi kumaşıyla örtüşen bir kumaşı bulduğunu gördü. Ve ona sahip çıktı. Ve ilk iktidara geldiğinde de aslında iktidar olduğu halde AK Parti tıpkı milletin kumaşına sahip olduğu için vesayet sistemi tarafından ötekileştirilmeye, itilmeye, kapatılmadan tutun, askeri darbelere varıncaya kadar o kumaşı yırtıp atmaya çalıştılar. Fakat millet o kumaşı dokudu. Nasıl dokudu? İlk tepkisini seçtikten sonra 2007'de Cumhurbaşkanı seçmek istediği zaman çoğunluğu, ki o dönemde ben de meclisteydim, AK Parti'de olan meclisin Cumhurbaşkanı seçmesi karşısında hanımı başörtülü bir Cumhurbaşkanı istemiyoruz diyerek nota verdiler. Bu vesayet sisteminin
0: sözde notasıydı. Değil, özde Cumhurbaşkanı dönemleri.
1: Vesayet sisteminin 367 garabeti. Yetmedi, 367 garabetini getirdiler. Ve millet o zaman dedi ki, işte benim kumaşıma denk bir kumaştır. İkinci seçimde %46, 2007'deki seçimde kumaşın ilmiklerini pekiştirdi. Daha sonra 2010 anayasa tadilatıyla milli irade kısmen iktidar olmaya başladı. Ve işte o düzlemde artık millet kendi kumaşının tamamen tezahür ettiğini, ortaya çıktığını gördü. Başörtünü yasağının kalkmasından tutun, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasına varıncaya kadar bu milletin hayal ettiği birçok şey artık gerçekleşir hale geldi. Çocuğunun düğününe, ordu evine başörtülü olduğu için anneler giremezken bugün başörtülü subaylar, başörtülü polisler, hakimler, savcılar gördü millet. O yüzden AK Parti'nin kumaşını doğru, millet kendi kumaşı olarak görerek dokumayı sürdürdü. 2011'de %49, 50'ye yakın oy vererek o kumaşın dokumasına devam etti. Daha sonra işte arada geçen o vesayet sisteminin gerek MİT Başkanı üzerinden Başbakan'ı indirmeye, gerek 17-25 Aralık yargı darbesiyle Başbakanı hükümeti indirmeye, gerek Gezi olaylarıyla yine iktidarı indirmeye, gerek Güneydoğu'da doğudaki kanlı eylemlerle, gerek en son kanlı darbe girişimiyle indirmeye çalıştıklarında bu parti

0: kumaşını dokuyan millet sokaklara indi ve kumaşın dokunmasının nasıl sağlam olduğunu da gösterdi. Dolayısıyla doğrudur. Bu AK Parti'nin kumaşını millet dokumuştur. Çünkü millet AK Parti'de kendini bulmuştur. Bir, ideolojik manevi şey olarak. İkincisi, ya AK Parti teslim aldığında hükümeti hepimiz biliyoruz. Devlet iflas etmişti. Tabii. Memuruna ücretini, maaşını ödeyemiyordu. Yardım için gelen deprem paraları memurlara maaş olarak ödenir hale gelmişti. O günden bugüne sadece 236 milyar dolar olan yıllık gelir bugün 1 trilyon 600 milyar dolara çıkmış. E millet bunu görüyor. 36 milyarlık ihracat 268 milyar dolara çıkmış. Bu nedir? Üretimdir. Ve millet artık özellikle savunma sanayiinde ülkenin gösterdiği, AK Parti'nin gösterdiği bu başarı, ona istinaden dış politikadaki bağımsızlık, IMF'ye borcunu ödeyerek iktisadi, ekonomik bağımsızlık, Karabağ'ın kurtarılması, Libya'nın istikrarı, Somali'ye sahip çıkmak gibi Türkiye'nin şu anda en son Mekke anlaşması ve en son geçen hafta çerçeve yasayla 50 yıllık terörü ortadan kaldırması milletin bu kumaşı dokuduğunun en bariz delilidir. Neden? Çünkü 25 yıldır Başkan Erdoğan seçilerek evet. iktidarda, topla, tüfekle, dayatarak, veraset yoluyla değil, seçilerek millet seçiyor. Milletin attığı her oy o kumaşın dokunmasında atılmış bir ilmektir. Dolayısıyla bu itibarla da AK Parti Cumhuriyet tarihinde sadece Türkiye'de değil, çağdaş demokratik seçimle gelinen dünyada da rekor kırmıştır. 25 yıl milletin desteğiyle iktidarda kalmak, işte kumaş dokumak da budur.
1: Peki. Üstad, size de AK Parti ile mi yarışıyor sorusunu soracağım. Çünkü ikinci çeyrek yüzyıl vizyonuna dair de 25. yıl vizyon belgesinden bazı başlıklar vardı. Altı temel başlığa oturtuluyor bunlar. Ar-Ge yatırımlarının arttırılması, beşeri sermayenin geliştirilmesi, finansal istikrarın güçlendirilmesi, verimlilik artışının hızlandırılması, yerli üretim kapasitesinin derinleştirilmesi, İstanbul Finans Merkezi finansal teknoloji yatırımlarının yoğunlaştırılması gibi böyle başlıklar var. AK Parti AK Parti ile mi yarışıyor? Muhalefetle AK Parti arasında gerçekten bir sıklet farkı var mı? Siz bu ikinci çeyrek yüzyıl vizyonunu nasıl okuyorsunuz?
2: Aslında bu ilk soruyla da çok ilişkili. Yani AK Parti temel itibariyle milletin dokunmuş olduğu kumaş olmasıyla ilişkili bu. Aslında bu temel olarak ne demek? Ve şu andaki biz ilk 25 yılı doğru okursak zaten bir sonraki 25 yılın işte gelecek projeksiyonun da nasıl olduğunu anlayabiliriz. AK Parti'nin bence temel farkı, bundan sonra da muhtemelen aynı o farkı korumaya çalışacak, korumaya ve gözetmeye devam edecek. Bu onu aynı zamanda muhalefetten de ayrıştıran bir mesele. AK Parti döneminde ilk defa bu kısmen geçmişte denendi. Demokrat Parti döneminde denendi. İşte Özal dönemi Anavatanı'nda denendi. Refah Partisi kısmen denedi. İlk defa bu kadar 25 yıl ki 23 yılında bunun bizzat Erdoğan tarafından liderlik edilen bir parti Türkiye'yi yönetiyor. Tarih, Cumhuriyet tarihi boyunca ilk defa millet ile siyaset aynı sekansta buluştu. Bu çok ilginç. Hani 4 Kasım'da atılan manşetler neydi? Anadolu ihtilaliydi. Yani milletin siyasete vurmuş olduğu büyük, tırnak içinde kullanıyorum, büyük bir darbeydi. Büyük bir işte aslında tokattı bu temel itibariyle. 2002'de %34 alması, 2007'de 46 alması, 2019'da 49 alması. 34'ten 49-50'ye kadar giden süreç temel itibariyle millet ile devletin, millet ile siyasetin aynı sekansta buluşması anlamına geliyor. AK Parti'yi aslında temel itibariyle başarılı kılan, ki hani yer yer AK Parti'ye eleştiri yapıldı, işte gençler AK Parti'ye oy vermiyor söylemini düşünelim. Aslında bu 25 yıllık süreci bir bütün olarak okuduğunuz zaman bu toplumun %75'i AK Parti'ye oy verdi. Gençlerin de %75'i AK Parti'ye oy verdi ki AK Parti iktidar oldu, olmaya devam ediyor. Tüm bu tabloda hani Demokrat Parti ülkeyi aldı, yeter söz milletindir diyerek milleti bir yere getirdi. Millet ile devleti, millet ile siyaseti buluşturdu. Ancak AK Parti ile beraber

0: daha AK Parti sanki bir adım daha ileri götürdü. Yeter sözde karar da milletin diyebilmek. Sadece söz değil, karar da milletin olması. Onun için AK Parti hani yer yer ifade ediliyor, ifade edildi. 1950'den itibaren Türkiye'deki Müslümanların, muhafazakarların, İslamcıların hayali olan, ütopyası olan, kızıl elması olan her şeyi gerçekleştirdi. İşte biraz önce sayılan Ayasofya'nın açılması, Taksim'e cami yapılması, işte başörtüsü yasağının kalkması gibi tüm bu uygulamalar. Temel itibariyle AK Parti siyaseti, AK Parti'yi güçlü kılan, onu millet ile devleti aynı sekansta, millet ile siyaseti aynı sekansta buluşturan o çevrenin merkeze taşınma siyaseti. AK Parti bu noktada gerçekten başarılı oldu. Sürekli bence işte Erdoğan'ın vizyon konuşmasında da belirtmiş olduğu mesele. Çevreyi güçlü bir şekilde merkeze taşıdı, taşımaya da devam ediyor. Millet ile hani belki muhalefetle en temel farkı bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaset yapma, Cumhuriyet Halk Partisi özelinden muhalefetin siyaset yapma biçimine baktığınız zaman, ki Cumhuriyet Halk Partisi ilk kurulduğu zaman bunu tüm muhalefet için de söylenebilir, halka rağmen halk için siyaset yapmak. Aslında merkez olarak bu Türkiye'deki muhalefet temel itibariyle kendi kimliğini biraz da inşa edebilmek için toplumun fay hatları üzerinden siyaset inşa etmeye çalışıyor. Milletin genelinin sorunlarını, taleplerini meclise yansıtan ve çözüm üreten bir siyaset biçimi değil bu. Örneğin birisi mülteci problemini esas alıyor. Mültecilik üzerinden kendi kimliğini ve siyasetini inşa ediyor. Ancak ya da birisi başka bir sorunu esas alıyor, Kürt meselesini esas alıyor, Kürt meselesi üzerinden kendisini kodlamaya çalışıyor. Ancak AK Parti işte belki merkez parti olması ve geniş işte kitle partisi olmasının da etkisiyle toplumun en geniş kitlesinin sorunlarını çözüm üreten bir irade olması aslında AK Parti'yi sürekli merkezde tutan, onun milleti, kumaşını milletin dokumasına da sebep olan mesele sanki bu. Bir de AK Parti'nin ki millet ile aynı sekansta buluşursa ben AK Parti'nin önümüzdeki işte 25 yılı da Türkiye'nin 25 yılını da şekillendirmeye devam edeceğini düşünüyorum. Milletle evet, aynı sekansta buluşmak önemli. Burada muhalefeti, işin gerçeği, muhalefeti çok konuşmayı çok da zul kabul ediyorum. Çünkü muhalefetin
1: hangi... Vallahi zul de olsa birazdan konuşacağız.
0: Konuşacağız muhtemelen. Şu anda muhalefet bağlamında yaşananları görüyoruz. Yani muhalefetin Türkiye'nin dış politikasına dair, ekonomik politiğine dair ya da küresel ölçekli politikala dair ne söylüyor? Ya mesele bir bizim AK Parti hani halk için siyaset yapmak ve halka bir vizyon koymak önemli. Bir de kendi bu tarihsel perspektifimizle de çok uyumlu. Tüm Türk tarihine baktığınız zaman ya da işte Osmanlı, Selçuklu ya da tüm Türk tarihi 16 tane Türk devletinin işte sancağı külliyede sergileniyor ya. Tüm Türk devletlerine baktığınız zaman o lider merkezli siyasetin ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. Eğer toplum, eğer millet kendi iradesine uygun bir siyasetçi bulduğu zaman, lider bulduğu zaman o tarihsel kimliğini duruyor. Ya işte AK Parti'nin de tabii bu, hemen tamamlıyorum. Bu 25 yıllık süreçte milletin iradesine sahip çıktı. Çıkmayabilirdi. Milletin iradesine sahip çıktığı için AK Parti'yi desteklemeye devam ediyor. Bir karşılaştırmayla bitiriyorum. Menderes idam edilmeden önce, yani Menderes'e darbe yapılmadan birkaç gün önce Menderes işte İzmir'de bir miting yapar. Miting denizden şehrin meydanına kadar yer gök insandır. Hatta iğne atsan diyorum Mehmet Ali Biran belgeselinde yere düşmeyecek kadar kalabalık var. Ancak İzmir'den çıkar, Kütahya-Eskişehir yolunda askeri junta tarafından yakalanır ve sonrasında idam edilir. Ancak bu millet her darbe girişiminden, vekil vesayet odaklarının her darbe girişiminden sonra Erdoğan'ın ve AK Parti'nin yanında durdu. Çünkü vekil vesayet odaklarına karşı millet için, milletle birlikte çarpışacağın bir AK Parti var, bir lider var. Bu AK Parti'yi aslında başarılı kıldı. Eğer askeri vesayet odaklarına, bürokratik vesayete, medya vesayetine ya da işte 15 Temmuz

0: Peki dini grup, dini bir dinsel
1: Söyle.
0: görünümlü bir grubun vesayetine karşı durmasaydı AK Parti Millet AK Parti'nin yanında dururdu. Durur muydu? Durmazdı. Ya da işte 2008'de AK değil mi kapatılma davası? Unutuyoruz artık tarihinde. Kapatılma davasında Erdoğan tıpkı Süleyman Demirel gibi şapkasını alıp gitseydi millet Erdoğan'ın yanında durur muydu? Ancak o muhtıraya, o darbe girişimine paçavraya çevirmesi yapmış olduğu açıklamalarla milletin tarihini değiştirdi.
1: Peki, Üstad şimdi Menderes'e götüreceğim sizi. Bugünün sıcak görüntüleriydi. Arkadaşlar görüntüleri bir verebilir miyiz? Neyin kavgası diye soracağım bu. Menderes'te Belediye Başkanı İlkay Çiçek biliyorsunuz tutuklandı yolsuzluktan. Sosyal medyada hani ben yürüyen parayım bebeğim, para almadan ben hiçbir iş yapmam falan diye böyle para fotoğrafları atıyordu sevgilisi. O diyor ki ya bu kadar hani açık yapma bunları. Başım bela giderdi bana bir şey olmaz falan diyordu. Şimdi cezaevinde. Şimdi Menderes Belediyesi'nde başkan vekili seçimi vardı. Usulü o şekilde hani görevden alındığı zaman yerine biri seçiliyor. Hem CHP hem de yeni parti aday çıkardı. Karşılıklı olarak da işte sen bizim adaya niye destek vermiyorsun diye yeni partiler CHP'lere saldırdılar. Ortalık böyle karman çorman bir hale geldi. Şimdi son kertede ne oldu derseniz de Cumhur İttifakı'nın adayı Asuman Şen yeni partiyle CHP birbirine düşünce CHP'liler de bu yumrukları yedikten sonra herhalde ya biz bu adamlara destek vereceğimize Cumhur İttifakı'na destek verelim deyip birkaç oy da oradan gelmiş ve Asuman Şen belediye başkanlığı vekili seçimini kazandı. Şimdi önce şu soruyla başlayalım. Sonra Erdoğan telefonunu da soracağım ama neyin kavgası bu? Yani hani yeni parti biz değişimciyiz, işte CHP hiziplerle kavgalarla alınan bir partiydi. Biz de yepyeniyiz işte diyordu. Bu gerçekten yeni mi? Yoksa yeni parti çabuk mu eskidi? Siz ne görüyorsunuz bu görüntülere bakınca? Hani ben daha iyi hizmet ederim millete,
2: Evet.
1: bana oy ver kavgası mı bu?
2: 25 yıl önce AK Parti'nin siyaset sahnesine çıkmadan önceki Türkiye siyasetinin ortalama hali
0: Görüntüleri.
2: buydu. Her 7-8 aya, 6 aya bir hükümetin düştüğü, ayrılıkların, ihtilafların, siyasi işte bu kutuplaşmanın, kavganın, gürültünün hakim olduğu bir siyaset tablosu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, ülkesinin, milletinin kalkınmasını uzun yıllarca engelledi. Ya yani AK Parti'den bahsettiğimiz zaman ya bu AK Parti'ye icraatlarına bilmiyorum işte dönüp bakılıp ben eleştirilmez demiyorum. İnsanlar dönüp bakıp bunu ciddi ciddi de eleştirebilir. Ama ben o günleri çok iyi hala hafızalarda taze olduğunu inanıyorum. Kendim de şahsen çok iyi hatırlıyorum. Şunu diyorduk yani bu ülke bitti artık yani ya bu ülke bitti dediğimiz noktada AK Parti'nin Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte seçildiğini, adım adım işte başbakan olduğunu, ülke yönetmeye başladığını görmeye başladık. Ama ondan önceki tabloyu söyleyeyim ben şahsen ya büyük bir umutsuzluk insanlarda da vardı zaten. Bıkmışlardı düzeleceğine, bu ülkenin düzeleceğine dair kimsenin bir umudu yoktu. Ki zaten AK Parti'nin girdiği ilk seçimde bir
1: Gelin
2: parti hariç bütün
1: attı.
2: partilerin baraj altında kalmasının nedeni aynı psikolojiyi yaşamış olmamız. Yani benim anlattığım psikoloji aslında
0: Umutsuzluk.
2: ülkenin de psikolojisiydi, toplumun da psikolojisiydi. Ama çok
1: Çünkü böyle hani devlet ülke enkaz altında kalmış hissiyatı vardı, değil mi?
2: ben o zamana dair yani şu bugünden geriye dönüp kurduğum cümleler değil aslında da o günden aklımda düşündüğüm, hissettiğim, kurduğum cümleler bu. Ya bu ülkenin düzelme ihtimali yok. Ne doğru düzgün bir ekonomisi olacak, ne doğru düzgün bir iş gücü olacak, ne doğru düzgün insanların çalışması ve hayatı olacak. Her şey kaos. Böyle bir avuç haramzadenin, hırsızın böyle sürekli dolaplar çevirdiği ülkeyi, milleti baskıyla yönettiği bir ülke bu devran dönmez diyorduk yani. Benim o zaman için umutsuz bir vakaydı. Bir şey olmayacak. Sayın Cumhurbaşkanı dediğim gibi ilk gelmeye başladığında ekonomi ve ülke toparlanınca inanamadılar. Yani nasıl olur? Yani evet bir ülke gerçekten nasıl olur? Yani asla bu ülke artık düzelmez dediğin noktada nasıl düzelebilir mucizesini Yaşa

0: gördük. Bugün belki bunu çok hissetmiyoruz. Bu düşünceler, bu duygular işte kimisinde var, kimisinde yok onu bilmiyorum ama şunu söyleyeyim ya AK Parti dediğim gibi dönüp insanlar istedikleri kadar eleştirebilirler ama benim şahsi fikrim şu. Ya Osmanlı'nın o büyük medeniyetin bekasının 70 yıl boyunca heder edildiği, tüketildiği bir dönemde 70-80 yıl boyunca AK Parti ile Sayın Erdoğan liderliğinde ülke kendi küllerinden doğdu. O demek ki güçlü bir medeniyetimiz, arka planımız, dinamiklerimiz gayet iyiydi ki bunun üzerinde bir yeşerdi, siyaset yeşerdi. O siyaset milletin kumaşını dokuduğu dediği belki de ana damarlardan biriydi. Bu ana damar milleti temsil ediyordu. Yani
1: yani bu görüntüde eski Türkiye'yi mi hatırlattı?
0: Bu 25 yıl önceki görüntüler yani bunları biliyoruz ya bu ülkenin bu ya düşünsenize ülkenin bütün siyasal rengine, devlet yönetimine hakim olan yapı zaten böyle olmasa 6 ayda bir koalisyon olur mu yani bir ülke 6 aylık
1: Evet, ortalama.
0: koalisyonlarla yönetilir mi? Ya neydi demek ki hal böyleydi zaten. Ki o zaman da biliyoruz medya üzerinden birbirleriyle kapışırlar. Sonra koalisyon bozulur. Sonra hükümet düşer. Ona rest çeker. Bu buna rest çeker. İstikrar. Yani istikrarı getirmek. Adım adım ekonomiyi toparlamak. Toplumda bir takım sıkıntıları çözmeye çalışmak. Ve ülkenin 100 yıldır el atılmayan o işine yani kalkınma işine el attı Sayın Cumhurbaşkanı. Yani bir ülkenin sanayide, ticarette, ekonomisinin tümüyle işler hale gelip büyük bir ülkenin kalkınmasını sağlamak zaten bizim küllerimizden doğduğumuz dediğimiz kısım biraz burası. Yani küllerimizden doğduk ve gerçek öz dinamiklerimiz üzerinde gerçek potansiyellerimizi yansıtıyoruz. Yani Türk ekonomisinin Resul Hocam anlattığı ekonomisinin milli gelirdeki artıştan tutalım işte ihracat rakamlarına kadar bir ülkedeki güçlenmeyi görüyoruz. Zaten bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesinde gördüm. Büyük Türkiye Cumhuriyeti diye.
2: Evet. Büyük Türkiye
0: Cumhuriyeti. Büyük Türkiye Cumhuriyeti.
3: Açın yolları, Büyük
0: Evet.
3: Türkiye Cumhuriyeti
0: Yani
3: geliyor dedi.
0: biz ekonomisi mahvolmuş. Yani biz söylediğimizde belki de insanlar bunu siyasi propaganda olarak sanıyor ama biz aynı yaş grubunda olan herkes hatırlıyor aslında. Ekonomi iflastı, bitmişti. Bitmişti. Ya bu olmaz diyorduk. Artık gittik yani. Bunu nasıl toparlayacaklar? Kim toparlayacak? Böyle İsrail'in eli burada, Amerika'nın eli burada, Almanya'nın eli burada, İngiltere'nin eli burada. Herkesin eli burada ama bir tek milletin iradesi yok meydanda yani. Doğru düzgün millet bir ona şansını deniyor, bir buna şansını deniyor. Ne oldu? Hepsini toptan baraj altı bıraktı. Kurtulayım dedi. Bu 25 yılda bu yaşandı. Yani 25 yılda gerçekten hayal edilmeyecek bir noktadan bir noktaya Türkiye'yi Sayın Cumhurbaşkanı getirdi. Dediğim gibi bakın bunları bir hamaset olarak söylemiyorum. Bir sürü ülkenin eksikliği de var. Yönetimde de dünya kadar eksikler var. Bunlar da isteyen dile de getirebilir, onlara da dikkat çekebilir ama eğer büyük resmi görmek istiyorsak bunu başaran istikrardır.
1: Evet.
0: Yani bunu başaran liderlik, istikrar ve her alanda bu hedeflerin hiçbirinden vazgeçmemiş. Yani bir lider geliyor, ekonominle ilgili bütün hayatını bu ekonominin kalkınmasına, büyümesine adıyor. Savunma sanayisinin gelişmesine adıyor. Yani işte ne bileyim mavi vatana adıyor. Hayatımızın her alanda eğitime adıyor. Bu sorumluluğu duymuyorlardı. Bakın 19 Ağustos depreminin yıl dönümü olduğu için de söyleyelim. Başbakanlar bütün memleket deprem altında kalmış. Başbakanı telefonla arayamıyorlar, uyandıramıyorlar. Uya yatsın diyorlar. Başbakan yatsın sabaha olur söyleriz diyorlar.
2: Kıyamıyorlar.
0: Böyle bir ülkeden bahsediyoruz yani.
1: Ki Hakan Fidan Sayın Cumhurbaşkanı defalarca gece 2'de 3'te kaldırdığımız olmuştur. Bir kere bile sitem etmedi hayatı boyunca diye.
0: Burada şu yani gecesini gündüzünü hayatını aldığı her nefesi bu ülkeye hizmet olarak adayan bir isimden bahsediyoruz. Burada da
1: Peki.
0: dediğim gibi yani
1: Tam
0: övmek
1: burada
0: için söylemiyoruz. Biz
1: tamam.
0: bu
1: Burada
0: zaten böyle bir enerjisi olmayan kimse vallahi hizmet edemez. Hiç bir saat bile.

0: hizmet edemez yani.
1: Peki şimdi bu kavgalardan sonra Asuman Şen Cumhur İttifakı'nın adayı Menderes Belediye Başkan Vekili oldu. Ve bir telefon geldi. O telefonu bir izlettirebilir miyiz arkadaşlar?
2: Sayın Cumhurbaşkanım, evinizdeyiz.
3: Geliyorum.
2: Çok teşekkür ederim. İnandık ve başardık.
3: Ben de sizlerle
2: geleceğim değerli Cumhurbaşkanım. En kısa zamanda geleceğim. Çok teşekkür ederim. Sesinizi duymak bile çok güzel.
4: Çok seviyorum.
5: Sayın Cumhurbaşkanım, ben Bilal. Ellerinizi öpüyorum. Elhamdülillah hep beraber bütün arkadaşlarımızı, kardeşlerimizin hepsini selam var. Size hürmetlerimi bildiriyorum.
1: Şimdi yani ilçe belediyesinde bir başkan vekili seçimi ama hatırlıyor musun? Bir tane görüntü vardı. Şimdi hangi belediye başkanı hatırlamıyorum ama işte yerel seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan kahve içerken telefonla konuşuyor. Ve diyor, zaferin büyük küçüğü olmaz. Evet. Tebrik ederim diye söylüyordu. Evet. Sen burada mesela hani herhangi bir başkan vekilini de arattırabilir. Evet. Yani teşkilat başkanına git bir tebrik et de diyebilir. Ya da külliyeden bir mesaj da gönderttirebilir. Ama bizzat arayıp hani...
6: O bürokratik yönetim geleneğini zaten yerle bir etmiş isim Sayın Cumhurbaşkanı. Yani bu kadar... başarılı olmasında ki en büyük olay o geleneksel bürokratik ve herkesin de kolayına gelen o yönetim tarzını bırakmış. Böyle bir yönetim tarzıyla ilişkisi yok. Yani devlet yönetimine, parti yönetimine bütün çalışmalarında farklı bir tarz. Bu ne tarz? Bu işte çok uzaktan bilinmeyen bir tarz değil aslında. Hayatımızın içinde de olan birinin kendisini, ruhunu eğer bir işe gecesini gündüzünü gerçekten bütün hayatını ben size vakfettim diyorsa böyle çalışıyor. Yani bunun düşüncesi, duygusu ve çalışma tarzı da böyle şekillenip ortaya çıkıyor.
1: Peki şimdi Üstad bir yandan da Sözcü TV'de bu işte seçim sonucuyla ilgili bir yorum yapıldı. Onu bir izlettireceğim size. Çünkü yani bunlar sürekli vatandaşa şunu satıyorlar. Biz tarafsız, bağımsız, özgür, objektif gazetecilik yapıyoruz diye. Bu mu hani tarafsız, objektif gazetecilik? Bir izleyebilir miyiz arkadaşlar?
7: Yıllarca iktidarı tahtından etmek için sokak sokak oy için gezdikleri arkadaşlarına vermediler. Yani yeni partinin adayına vermediler. Cumhuriyet Halk Partisi gitti, yıllardır mücadele ettiği AKP'nin Cumhur İttifakı'nın adayına oylarını verdi. Söyleyecek söz yok, bu ilk değil. Kılıçdaroğlu butlan kararıyla göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si AKP'yi ikinci defa, aslında tarihe baktığımızda ikinci defa değil ama belediyelerde etimesi Kutta da benzeri yapılmıştı biliyorsunuz. Gitti Menderes Belediyesi'ni elleriyle AKP'ye teslim etti. Takdir sizin.
1: Takdir sizin de şimdi. Yani birisi takdir milletin elbette biz kullanıyoruz 24 olarak. Bu Sözcü bize izliyor mu? Ben anlamadım ki masada ne var diye de program yapmaya başladılar. Yani
8: öyle mi?
1: Yani hep de söz taklitlerimizden sakının diye ama sorumu şöyle sorayım Üstad. Şimdi Cumhur kazandı. İşte bu karalar bağlı Sözcü TV ekranlarında. İşte bizi hançerlediniz demeye getiriyorlar CHP'leri ama sorumu şöyle soracağım. İyi de hani birinci tur yapılıyor, ikinci tur yapılıyor. Siz CHP'leri dövüyorsunuz, bize oy vermiyorsunuz diye. Sonra da dördüncü turda kaybedince de bunlar bize ihanet etti. Yani adamları dövdünüz yani. Da birisi gelip beni dövse ben bir daha gidip ona muhatap olmam. Niye oy vereyim? Şimdi sorumu şöyle soracağım. Bu yeni parti şey değil miydi? Hani böyle hani kucaklıyordu hani herkesi, değişim getiriyordu. CHP'nin o artık şeylerinden, hastalıklarından kurtuluyordu filan. Şimdi ne oldu bu? Hani medyasında mı bir sarsılıyor bu işte İmamoğlu ekibinin bu karalar bağlamalarının sebebi ne sizce? Haberi verip geçebilir.
9: Ya aslında yeni parti dedikleri siyasi teşekkür Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopmuş, çakma bir CHP'dir.
8: Paralel CHP.
9: Çakma yani sahte.
1: Sahte.
9: Sahte bir...
1: imitasyon işte, yani.
9: İmitasyon. Şimdi bunlar o altı oku nasıl paylaşacaklar? Atatürkçülük kime kaldı? Tamam, belli değil, çakma bir. İkincisi, bir parti dediğiniz zaman orada bir parti disiplini olur. Bir lider olur. Liderin bir ağırlığı olur. Liderin sadece kendi yönetim kurulu değil, seçmeni üzerinde de bir ağırlığı olur. Bak biraz önce bir ilçe belediyesindeki seçimi kazanan vekile doğrudan doğruya genel başkan telefon ediyor. Araya sekreter koymuyor bakın. özel kalemi aramıyor, sekreter aramıyor. Direkt kendisi arayıp tebrik ediyor. Bu o partideki lider karizması hem tabanıyla hem tabanıyla olan ilişkisini gösterir. Orada bu tür tartışmalar, bu tür kavgaları göremezsiniz. 25 senedir AK Parti eğer ayaktaysa, iktidar oluyorsa ve kadroları değişmesine rağmen hala milletin oyuyla iktidarda kalıyorsa, bu o partinin hem siyasi disiplini hem liderinin kendi mensuplarıyla kurduğu ilişkiyle doğrudan alakalıdır. Çünkü yani işte mesela ya ben Tayyip Bey'i 1975'ten beri tanırım. 85'ten beri de İstanbul İl Başkanı olduğundan beri de daima yanındayız, destek veriyoruz ya.
0: Milli Selamet dönemi mi?
9: Tabii. Ya ilk gördüğüm onu 25 Nisan 1974 Milli Türk Talebe Birliği'nin Milli Gençlik Gecesi yapıldı. O gece Necip Fazıl gençliğe hitabeyi orada okudu.
0: Sunumu yapan.
9: Evet ve Sakarya şiirini de orada bu genç okuyan. Yoksun. Evet o gençti. O tarihten beri bilirim. Şimdi siz herhangi bir konuda, siyasi bir konu olsun şey olsun, eğer genel başkanla görüşecekseniz o ya benim filanla görüşün, şununla görüşün falan demez. Direkt kendisi. Yani biz mesela arada bazı konular olur, mesaj yaparız. Gecenin 12'sinde birinde kendisi açar, sorar. Bu konu nasıl, nedir, şey nedir? Bu o mesele hallolmasa bile sizinle kurduğu o ilişki, sizin ona olan bağlılığınızı, o partiye olan bağlılığınızı artırır. Şimdi yeni partide bir lider var mı? Evet, şu ekranda bir lider var. Vitrinde bir lider var. Ama o liderin en son çerçeve yasasındaki oylamada gördük, hiçbir ağırlığı kalmamış.
1: Oh, Mehmet Tezgah'la aynı safa düştünüz. Şimdi verecektim tam olarak.
9: Ve asıl lider, yani partinin asıl, evet vitrininde Özel var, fakat partinin ruhu Silivri'de Ekrem İmamoğlu. Ben onu söylüyorum hep. Yani yeni partinin ruhani lideri Ekrem İmamoğlu.
1: Peki o zaman Dilek İmamoğlu sabote mi etti Özgür Özel'i sizce?
9: Elbette. Yani şimdi Özgür Özel kendisine kalsa, ne de olsa yeni kuşaktır. Eski CHP'liler gibi demeyelim. Biraz daha kaynaşabilir. Etrafındaki kadrosu o Zeynel'ler, Yunuslar falan. Zeynel'ler, Yunuslar irtibat kurabilir insanlarla. Ama partide onlar egemen değiller. Parti tamamen İmamoğlu'nun güdümünde. Zaten İbrahim Bey öyle olmasaydı, düşünün, 13 sene size genel başkanlık yapmış birisi partinize tekrar yargı kararıyla dönüyor. Burada siz o partinin mensubuysanız hakikaten ne yapmanız gerekirdi? Görkemli bir törenle, çiçeklerle karşılar. Çünkü o sizin genel başkanınızdı. Yani bir AK Partili'yi atamadılar. Otururdunuz, meseleyi nasıl halledeceğiz konuşurdunuz, parti bütünlüğünü korurdu. Ne yaptılar?
1: Aynı ilan ettiler.
9: Efendim bu saray yargısının şey yaptığı, atadığı bir şeydir. Ya bu Kemal Kılıçdaroğlu 13 sene Başkan Erdoğan'a yapmadığı haksızlık, etmediği hakaret kalmadı.
1: Ki siz de arkadan ağlıyordunuz giderken.
9: Mahkeme kararıyla dönünce, şimdi dolayısıyla ortada bir parti yok İbrahim Bey.
1: Peki.
9: Bir parti olmayınca da bu tür işte belavacılıkta başkası da böyle sitem edip duracak.
1: Peki Mehmet Tezkan'ın sesini verip siz devam edin orada. Çünkü sizler neredeyse aynı görüşte gibi. Bir izleyelim arkadaşlar.
8: Şöyle biraz sert olacak ama yeni parti daha kurulma aşamasında ilk vurgunu yedi. Bu yeni partinin bölünme işaretidir. Kurulmamış partiyi ortadan böldüler.
10: Evet,
8: buyurun bakalım toparlasınlar bir daha. Nasıl toparlayacaklar?
1: Yeni parti çabuk mu eskidi o zaman? Şimdi siz böyle söylüyorsunuz.
9: Ya yeni değildi ki zaten.
1: Yedi
0: bir şey, yani yeni de anlaşamadık.
9: 80 model bir arabaya yeni demekle araba yeni olmuyor. Yani bu da 80 model bir siyasi partiye, 100 yıllık bir partiye yeni demekle yeni olmuyor. Zaten tamamı eski. Dolayısıyla ortada zaten bence ciddi bir parti yoktu. Bölünmeleri de olmadığını gösteriyor. Ortada bir lider olsaydı, yani en azından hadi red orayı verenler çıkabilir. 3-5 tane, 10 tane.
1: CHP'den
9: ama
1: 2 tane çıktı.
9: 54 tane red verecek. 35, genel başkan kabul verecek. Bu kabul edilir. Yani ortada bir parti yok. Kendileri de zaten ikrar ediyorlar. Bu parti şimdi ortadan ikiye bölündü diye.

0: Ya bana göre ortada bir parti yok, çakma bir CHP
1: siyaset,
0: var.
1: Siyaset,
0: ben şunu da söylüyorum İbrahim Bey. Göreceksiniz, İmamoğlu etkisi bittiğinde yarın Kılıçdaroğlu da bir şekilde partinin şeyinde kaldığında bu yeni parti diye bir parti olur. Hepsi CHP'de birleşecek.
2: Geri dönerler diyorsunuz.
0: Evet.
2: Peki tam burada şöyle bir sorum olacak. Özgür Özel bugün Silivri'ye gitti. Silivri'de yine bir konuşması olduysa da devam edin, size başka geleceğim.
1: Olur.
2: Dedi ki işte bu içerideki masumların ahı öbür dünyada, bu dünyada olmazsa öbür dünyada mutlaka alacağız biz bunu dedi. Ondan sonra bir önce onu izlettirdim çünkü Dilek İmamoğlu'yla yan yana oturdular. Dilek İmamoğlu daha birkaç gün önce işte bu oylamada, çerçeve yasa oylamasında yüzümüzü millete dönelim diye kampanya başlattı. İşte 54 milletvekilini aldı götürdü beraberinde İmamoğlu'nun yönlendirmesiyle diye değerlendirmeler oldu. Bir izleyelim arkadaşlar Özgür Özel'in açıklamalarını. Sert de konuşmuş.
3: Kimi kime şikayet edeyim? Sayın Erdoğan'a mı edeyim atadıklarını? Kime kime şikayet edeyim? O yüzden hepimizin hakkını, hukukunu ve varsa bir gün hakkımızı almamıza ilgili umudu milletimize emanet ediyoruz. Ettiklerini bulsunlar. Zulümleri artsın ki, artsın ki sonları tez gelsin. Bu dünyada adaleti bulursak buluruz. Bulmazsak öbür dünyada bütün bu masumların iki elleri yakalarındadır. Ve bu devran böyle sürmez. Ben daha güneşin doğmadığı bir gece, ben daha iyinin kötüyü yenmediği bir gün ve ben daha tarih önünde zalimlerin zulümleriyle sınanmadıkları bir süreci hiç görmedim. Yine görmeyeceğiz inşallah.
2: Şimdi üstad, söyleme baktığınız zaman hani vicdana sesleniyor, imana sesleniyor, zihninize sesleniyor ama niye peki yani kendi teşkilatları dahil oluyor, milyonlarca insanı getiremiyorlar. Bu davalara şimdi bir yerin parmakları kadar insan takip eder hale geldi. Kendisi de yanlış hatırlıyorsam lütfen affetsinler ama ben bir işte ilk gün duruşmada gördüm, bir de bugün gördüm. Yani hani böyle her hafta gidip de böyle orada canhıraş bir şekilde İmamoğlu'nu da savunmadı. Ne oluyor şu anda mesela Özgür Özel bu hani masumlar diyor ama yargılamada sorular somut. Yani mesela 3 tane villayı, milyarlık villayı nasıl 15 milyon liraya aldığınız sorusu çok somut bir soru. Hani bunun cevabının somut verilmesi gerekiyor. Ne bileyim işte hani Avrupa Bankası'ndan aldığınız milyonluk krediler nereye gitti? Metro yok orada da, kredi de yok. Bu kredi nerede sorusu çok somut soru. Yani hani bir sürü somut soru var ortada.
0: Bu yeni partilerine çakma CHP'nin en büyük talihsizliklerinden yahut da olumsuzluklarından birisi de yüzyılın yolsuzluğunu savunan bir siyasi parti olması, otellerde yakalananların savunulduğu, efendim baklava kutularındaki rüşvetlerin savunulduğu, yani nerede bir yolsuzluk, hırsızlık varsa onların masum olduğunu iddia ederek siyaset yapmaya kalkışan bir çakma, bir siyasi parti var. O yüzden kimseyi toplayamıyorlar. Milletimi hava meydanlarına, caddelere, sokaklara bekliyorum dediğinde
2: de
0: nasıl Türkiye gecenin yarısında sokaklara dökülüyor? O bir lider sesiydi. İşte burada da sözde liderler var. Zaten sözde ruhani lider içeride olduğu için de iki yakaları bir araya gelmiyor, gelemezler.
2: Peki, şimdi üstad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir küçük bir klip izlettireceğim. Şu konut meselesiyle ilgili olarak, asrın felaketiyle ilgili olarak Sayın Murat Kurum paylaşmış. Birkaç tane bununla ilgili videomuz var. Onları paylaşıp size bir soru soracağım. Bir izleyelim arkadaşlar.
4: Depremin yıktığı veya oturulamaz hale getirdiği her evi, her iş yerini yeniden yapıp hak sahiplerine teslim edeceğiz. Beraberce bu felaketin acısını dindirecek, yarasını saracak, kayıplarını telafi edeceğiz.
5: Yuvalarına kavuşan tüm vatandaşlarıma yeni evlerinin hayırlı, bereketli, huzurlu olmasını temenni ediyorum.
2: Şimdi bunu niye paylaştım? Bugün 17 Ağustos'unda 27. yıl dönümü. Ne yazık ki acılar yine tazelendi. Bugün işte kabir başından birçok gözü yaşlı video vardı. İnsanlar bir kez daha acıları tazelediler. Yüreklerindeki yangını da paylaştılar. Şimdi bir görüntü daha paylaşacağım. O da yeni. Bu işte Cumhurbaşkanı Erdoğan asrın felaketinde yaptığı konuşmalardan yapılanları anlatan bir klipti. Zeytinburnu'nda bir binanın, bir verelim arkadaşlar görüntüyü. Şöyle Zeytinburnu'nda bir tane bina görüntüsü var. 4-5 katlı bir binadan bahsediyoruz. İş makinesi şöyle kepçeyi vuruyor. Bina böyle bir anda yerle bir oluyor. Hani bunu niye anlatıyorum? Şimdi bugün İstanbul'un bir gerçekliği var. Türkiye'nin bir gerçekliği var. Ve bunları anlattıktan sonra da İmamoğlu'nun bir sesini hatırlatacağım size. Heh, buldunuz mu görüntüsü? En baştan efekti bir dinleyelim, onu verelim.
1: 650 bin konut vesaire gibi asla yapılamayacak, asla olamayacak ve olmaması gereken yaptığı açıklamalarla tarihe en kötü vaatler dizilişi olarak çıkacak süreçleri tarifliyor. 650.
2: Şimdi tam başaramadık ama şöyle tarif edelim. Evet. Yıkılan binayı izledik. Ardından İmamoğlu'nun seçim dönemindeki bu açıklamasını izledik. Yanında da Murat Kurum'un mesajı var. Bugün paylaştığı mesaj diyor ki İstanbul'da dönüştürdüğümüz konut sayısı tam 1 milyona ulaştı. İşte Beykoz, Tokatköy devletten daha çok kime güvenebilirsiniz diye söylüyor. Sorumu şöyle soracağım. Yani hani en baştan beri 25. yılı konuşuyoruz ya, bu tamamen bir vizyon meselesi. Şimdi bir yandan hani karşılarına böyle işte Türkiye'yi kurtaracak, uçuracak diye işte peşinden gittikleri ama şu an işte suç örgütü lideri olarak cezaevinde bulunan İmamoğlu var. Diyor ki 650 bin konut yapılamaz. Zaten yapmaya da gerek yok filan diyor.
6: Evet.
2: Diğer yanda da işte o dönem rakip olan Murat Kurum diyor ki biz diyor 1 milyon konutu yaptık kardeşim İstanbul'da. Kentsel dönüşüm işte yarısı bizden kampanyasıyla vesaire vesaire. Yani bu vizyon farkı üzerinden de bir yorum almak isterim. Yani neyle neyi kıyaslıyoruz? Teraziye koyduğumuz gerçekten eşit hakkaniyet ölçüsünde şeyler mi?
6: Ya bence her ikisini kıyaslamak işte Erdoğan'la ya da Murat Kurum'la İmamoğlu'nu kıyaslamak Erdoğan'a ve Murat Kurum'a haksızlık olur. Bence kıyaslamayalım. Ancak bir değerlendirmeye ihtiyaç var. Şimdi biraz önce Erdoğan'ı konuşup öncelikle muhalefet siyaset yapmayı öğreniyorsa Türkiye iyi bir laboratuvar. AK Parti'nin 25 yıllık tecrübesi, deneyimi ortaya koymuş olduğu o kalkınma hamleleri büyük bir tecrübe, büyük bir laboratuvar. Bu iyi incelenmeli ki 25 yıllık bir siyasi partiyi her girdiği seçimi ezici bir çoğunlukla oy alarak, halkın desteğini alarak kazanmış olması zaten onu incelemeyi zorunlu hale getiriyor. Bence Türkiye'de muhalefet önce iktidarın 25 yıldan beri neden seçimi kazandığını, neden milletin AK Parti'ye destek verdiğini, neden Erdoğan'ın yanında pozisyon aldığını, onunla birlikte yürüdüğünü bence iyi analiz etmeye ihtiyacı var. Hani biraz önce Erdoğan'ı konuşurken Erdoğan Menderes Belediyesi'ni aradı değil mi? Belediye başkanını aradı. Ve orada ben şeyi fark ettim Erdoğan. Erdoğan'ın ilginç bir siyaset yapma biçimi var. Bu gerçekten çok ilginç. Büyüğünden küçüğüne kadar hiçbir meseleyi ıskalamayan bir siyasetçi. Küçük bir mesele olarak bakmıyor. Her meseleyi büyük mesele olarak yaklaştığı için de başarılı oluyor. Ve ciddi bir hizmet siyaseti var. Şimdi Türkiye deprem kuşağında yaşıyor. İstanbul deprem kuşağında yaşıyor. Ve büyük bir deprem yaşadık biz, işte Maraş depremi. Türkiye'nin 11 ili etkilendi. 20 milyon insanımız etkilendi. Ortalama Türkiye'nin nüfusunun 80 milyon olduğunu düşünürseniz Türkiye'nin 1/4 etkilendi. Ya büyük bir kalkınma hamlesinin sonucunu görüyoruz biz şu anda. Hani bu milletin Erdoğan'a desteklemesinin nedeni Erdoğan'ın kaşına, işte siyah kaşına, siyah gözüne hayran olmasından kaynaklanmıyor. Ortada büyük bir vizyon var, büyük bir dönüşüm hamlesi var. Biraz önce işte Kurtuluş Taiz bahsederken 90'lı yılların Türkiye'sine atıf yaptı değil mi? Ya 90'lı yılların Türkiye'sini hepimiz hatırlıyoruz. Ya 90'lı yılların Türkiye'siyle 2002 ile 2025 arasındaki Türkiye'yi kıyaslayın. Sadece bina
2: işte
6: profilleri
2: bir konut yapılamaz, gerek de yok diyen 2024 kafası siyasetçi.
6: İşte bu kafa onun için iktidar olamıyor. Onun için başarısız oluyor. Onun için Menderes Belediyesi gibi küçük bir belediyede kavga ederek seçimi kazanmaya çalışıyor. Eğer İmamoğlu ekibi, işte CHP'nin işte paralel CHP ya da çakma CHP, her nasıl tanımlarsak tanımlayalım, ortaya bir vizyon koysaydı, bir kalkınma hamlesi koysaydı zaten başarılı olacaktı. Neden toplum destek vermesin? Toplum sonuçta kalkınma hamlesi gerçekleştiren her lidere destek veriyor. Onun için Erdoğan'ın da AK Parti'nin de başarılı olmasının nedeni bir hani... Bir de siyasetin bence

0: bir siyasetin bir değere ihtiyacı var. AK Parti'nin temel mottolarından birisi hizmet siyaseti. Hakka hizmet, halka hizmet. Bu önemli bir düstur aslında. Çok dinsel bir şey. Yani siz siyaseti sadece para, mevki, makam için yapmıyorsunuz. Ya, halka hizmeti, hakka hizmet. İnandığınız Tanrı'ya, Rabbe hizmet olarak görüyorsunuz. Onun için de bu sizi ekstra olarak motive eden bir değer. Şu anda muhalefette maalesef böyle bir değer olmadığı için biz rantı konuşuyoruz, rant siyasetini konuşuyoruz, tacizi konuşuyoruz, tecavüzü konuşuyoruz, yolsuzluğu konuşuyoruz, rüşveti konuşuyoruz, ihaleyi, fesat karıştırmayı konuşuyoruz. Çünkü ortada bağlanacakları, kutsal gördükleri bir değer de yok. Değer yoksunluğu da yaşıyor muhalefet. Onun için buradan yani alternatif burada bir vizyon
1: almadım ama bir partide bir milletvekilinin tacizden dolayı yediği bir dayak vardı. Korkunç
0: ha işte
1: yani.
0: Mesele o. Yani bunun bu ve ya CHP'nin bu dosyasını ya da işte yeni partideki bu dosyayı çeteleyi alt alta yasak zaten günlerce bunu konuşmak zorunda kalacağız. Bunun temel meselesi hani siyasetin bir etik değere, bir değere ihtiyacı var. Şu anda muhalefetin birçok ya Türkiye'deki muhalefetteki birçok siyasi parti için bu söylenebilir. Bir değer yoksunluğu yaşıyor. Bir değer kriz yaşıyor. Değer ya parayı değer olarak koyarsanız, makamı değer olarak koyarsanız günün sonunda kaybedeceksiniz. Günün sonunda işte rant çıkıyor, yolsuzluk çıkıyor, ihaleyi fesat karıştırmak çıkıyor. Hani tekrar başa döneceğim. Erdoğan'ı ya da AK Parti'yi başarılı kılan sadece liderinin güçlü liderlik vasfı değil. Bununla birlikte büyük kalkınma hamlelerini gerçekleştirmiş olması gerekiyor. Ya Türkiye'nin 90'lı yıllarını biraz önce hatırladık. 90'lı yıllarda Marmara'yı düşürmek, Avrasya'yı düşürmek, Kuzey Marmara'yı düşürmek, işte büyük stadyumları, işte ben birkaç gün önce tam onu söylüyordum. Çam Sakura'ya gittim. Daha dün oradaydım. Çam Sakura'yı gibi bir şehir hastanesini düşünmek ya hayalden öte absürt bir durumdu. Hayaldi bu sadece. AK Parti'yi başarılı kılan, Erdoğan'ı başarılı kılan en küçük şeyi büyük bir siyasi hamle gibi düşünmesi ve onu gerçekleştirmek için güçlü bir irade ortaya koyması. Onun için bence başarılı olan, düşünün İmamoğlu ilk seçileceği dönemde İstanbul için dedi 100 bin rezerv konuta ihtiyaç var dedi ve bunun sözünü verdi. 5. yıl sonunda sordukları zaman hatırlamadığını söyledi.
1: Sonra zaten başlasak da bitmez.
0: Başlasak dedi. Da bitmez dedi. Yani böyle bir siyasi tablodan ihtiyaç var. Ancak Türkiye'nin ya da İstanbul'un 50 yılı yok. Türkiye çok hızlı bir dönüşüme ihtiyaç var. Onun için bu dönüşümü gerçekleştirmezseniz işte bir kepçe dokunduğu zaman bina yıkılıyor. Bunu biz işte 99 depreminde görmedik mi? Ya onun için temel mesele büyük bir kalkınma hamlesiyle beraber ortaya koyulan liderlik. Bence Erdoğan'ın ve AK Parti'nin yaptığı bu zaten. Şu anda sadece AK Parti'nin işte küresel ya da ulusal ölçekteki siyaset değil. Ya Esenler'e gidin. Kentsel dönüşümün ne aşamada olduğunu görüyorsunuz. Rezerv konutların nasıl yapıldığını ve kentin nasıl bir ilçenin nasıl dönüştürüldüğünü görüyorsunuz. Onun için burada mesele o liderlik vasfıyla beraber kendi içsel bir de şu anda muhalefetin özellikle CHP ve Yeni Parti'nin artık böyle bir vizyonu ortaya koyma imkanı kalmadı. Hani meşhur bir lafımız var ya bir ipte iki cambaz oynamaz. Şu anda bir de biraz önce düşünürken şu aklıma geldi. Erdoğan'ı başarılı kılan vesayet odaklarına karşı vermiş olduğu o tarihi mücadeleydi. Şu anda hem Cumhuriyet Halk Partisi hem Yeni Parti hem Özgür Özel bir vesayet odağı olarak İmamoğlu'na karşı durmadığı müddetçe rüştünü ispat etmediği müddetçe bir karşılığı olmayacak toplumdan. Onun için mesele bu liderlikle beraber kalkınma hamlelerini gerçekleştirebilecek bir vizyon. Özellikle İmamoğlu bağlamında bu şansı toplum İmamoğlu'na vermedi mi İstanbul seçimlerinde? Peki ne yaptı?
1: Tatile gitti.
0: Ya ben biraz önce konuşuyorduk program öncesi Resul Bey'le. Ben Eyüp'ten geliyorum şu anda Haliç kokmaya başladı. AK Parti'nin işte Erdoğan'ı siyasete taşıyan en önemli hamlelerden birisi Haliç'ti değil mi? Haliç'in temizlenmesiydi. Ya 5 yılda Haliç kokmaya başladı. Bunun ötesi olabilir mi? Ancak tabii bunu muhalif seçmene anlatmak da zor.
1: Doğru. Bugün hatta bir tanesiyle sohbet ediyordum. İşte Enes'de işte kanalizasyon denize bastılar falan diye şikayet ediyordu. Ondan sonra ki benzeri de hemen şurada dibimizde oldu. Ondan sonra Menekşe'de. Üçüncü kez ceza kesiliyor İSKİ'ye. Yani kanalizasyon denize artmadan bastıkları için. İşte ben de dedim ki yani bak bu kadar hep sürekli şikayet ediyorsunuz. İşte Marmara Ellesi'nde diyor bir tane alt yol yapmadılar diyor. 15-20 yıldır diyor orada 8 kavşak birbirinin içine geçiyor. Dönüş yolundan kilitleniyoruz diye söylüyor. Siz yani bu kadar şikayet ediyorsunuz. İşte plajlardan şikayet ediyorsunuz. Hep aynı. Yani hem şikayet ediyorsunuz hem de gidip oy veriyorsun. Yani bir fark artık olması gerekiyor diye. Bu sefer de sessiz kalıyorlar yani.
0: Ya, evet,
1: enteresan da bir durum da var yani böyle bir.
0: Ancak bu sessizlik Türkiye'de siyaseti ya da seçmenin genel tavrını dönüştürme kapasitesi yok. Onun için biraz önce ilk başta konuştuk ya. Bir parti ya bunu ya dünya araştırıyor ya şu anda hep konuşulmaya başladı. Erdoğan doktrini. Bence bunu dünya araştırıyor. Biraz Türkiye'de ana muhalefet de araştırmalı. Erdoğan'ı farklı kılan sadece işte kara kaşı kara gözü değil ki. Yapmış olduğu, ortaya koymuş olduğu vizyon ve kalkınma hamleleri. Bunu kim yaparsa toplum destek verecek. Ancak muhalefet maalesef bunu yapmıyor.
1: Üstad pek konuşmayan bir şey sorayım mı Erdoğan'la ilgili? Hani vesayetle mücadele etti diyoruz ya. Aslında parti için de mücadele etmedim. Mesela geçenlerde işte Davutoğlu partiyi kapattım ben diye mesaj attı. O yılları hep unutuyoruz ama aslında parti için de büyük bir mücadele vermedi mi Erdoğan? Bu anlamda baktığımızda...
2: Parti içinde mi?
1: Evet, AK Parti içinde.
2: Yok, parti içinde Erdoğan'a karşı itiraz edecek hiç kimse çıkmadı. Etmek isteyenler zaten partinin dışına çıktılar.
1: Yani kendi partilerini kurup gittiler diyorsun.
2: Tabii, tabii dışarı çıktılar. Yoksa partinin içinde böyle lidere karşı...
0: Parti disiplini sesini, çok güçlü.
2: Çok yüksek bir disiplin var. Erdoğan ne kadar seçmene ve kendi yöneticisine yakınsa o derecede ciddi bir disipline sahipti. Onun için yani basına kapalı meşru ortamda partinin iç meseleleri de konuşulurdu. Yani
1: İçişare toplantıları o yüzden yapılıyor.
2: Tabii doğrudan eleştiriler de yöneltilirdi. Hepsini sabırla dinlerdi. Yani ben mesela 1 Mart tezkeresinden önce 15 saat biz müzakere yaptık. Ve aleyhte de en sert şeyler konuşuldu. Hiçbirisinde Erdoğan yani o derece demokrat bir lider diğer partilerde var mı? Hiç kimsenin sözünü kesmeden sürekli not aldı mesela. 15 saat. 15 saat ya.
1: Çok uzun.
2: Bu şey değil. Şimdi bu derece şey. Ha biri kalkar da bir edepsizlik yaparsa o da orada Kasımpaşalı o anında da cevabını verirdi zaten. Dolayısıyla parti içinde herhangi bir öyle bir tartışma olmadı. Kalkışmaya yahut da itiraza yeltenen yahut da haddini aşan kimse eğer ruhen koptuysa zaten o kendisini dışarıda buluyordu. Bir cümleyle söyleyeyim. Başkan Erdoğan'ın AK Parti'nin Türkiye'ye yaptığı en büyük hizmet hocamın yarım bıraktığı vesayet sistemini evet. ortadan kaldırması ve milli iradenin gerçek anlamda Türkiye'de hakim olması.
0: Tecelli etmez.
1: Peki. İkinci başlığa geçeyim müsaadenizle. Bu bölümü kapatayım artık isterseniz. Çünkü dayatılan reçeteler uyarısı var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bu Mekke ile ilgili açıklamaları oldu. El Cezire'ye bir röportajı vardı. Aynı zamanda başka yerlerde de mesajları vardı. Şöyle söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Mekke mutabakatı ya da işte savunma anlaşması ile ilgili. Bölgenin meselelerinin çözümüne dışarıdan dayatılan reçetelerin ne gibi felaketlere yol açtığını biliyoruz. Bu yüzden de Türkiye olarak her zaman bölge ülkelerinin kendi iradesi ve ortak aklı belirleyici kılma yönünde politika yürütüyoruz. Bu kapıyı hep açık tutmak, barış ve istikrarın güçlenmesine katkıda bulunmak iradesine sahip ülkeleriz. Vizyonumuz bir gün bölgedeki bütün ülkelerin bu çatının altında toplanması. Bugün ortaya çıkan tablonun en net gösterdiği durum da şu. Bölgenin geleceği bölgenin ülkelerin iradesinden bağımsız olarak şekillendirilemez. Şimdi Sayın Tayyip, Türkiye nasıl bir model öneriyor? Özellikle yakın coğrafyamıza, tabii uzak coğrafyamız için de konuşabiliriz. Özellikle Afrika üzerinden ama siz nasıl okudunuz Erdoğan'ın bu mesajları? Ve tabii ki Mekke Savunma Anlaşması için de bir değerlendirme almak isterim.
3: Evet, son yüzyıldır yani bu coğrafyada Osmanlı'nın parçalanması, dağıtılması ardından Orta Doğu'nun, İran'dan, Irak'tan bütün bu coğrafyanın dağıtılmasıyla bu coğrafya büyük bir güçsüzleşme süreci yaşadı ve hiçbir konuda bu coğrafyanın kendi iradesi, kendi beklentileri gerçekleşmedi. Dışarıdan dayatılan modeller buranın, ya işte hep söylenir ya dışarıdan gelip bayrak çizdiler, cetvelle bayrak çizdiler.

Ya devlet de kuruyorlar. Kime kuruyorlar? Yine buradaki işte nüfusa, ne bileyim, Arap coğrafyasıysa, Afrika coğrafyasıysa, Orta Doğu coğrafyasıysa. Şimdi bir yüzyıl boyu, daha da fazla, bir asırı geçen süreçte bu coğrafya gerçekten

0: kendi dinamikleriyle bir ciddi anlamda bir otorite üretememesinden. Evet. Bu coğrafya, bu coğrafyanın insan bu coğrafyayı yönetmiyordu. Dışarıdan gelenler yönetiyordu ve dışarıdan gelenlerin sürekli çözüm reçeteleri de vardı. Bir hala da duyuyoruz biz bu reçeteleri. Yani bu nasıl olacak? Efendim işte şöyle olsun, böyle olsun diye bazı elçiler reçeteyle akıl veriyorlar. Ya bu coğrafyanın kendi dinamikleri, kendi sorunlarına ilişkin çözümler üretmek zorunda. İşte son zamanlarda böyle bir ihtimal belirdi aslında bu coğrafyada. Nasıl belirdi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçlenmesiyle ortaya çıkan bir inisiyatif aslında bu. Yani bu bölgedeki güçlenme, en ufak bir güçlenme, Türkiye'nin en ufak bir güçlenmesi bölgenin diğer devletlerine ve halklarına da şöyle sirayet bir umut verdi. Biz yani bu İsrail'in, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Almanya şeyin, İngiltere'nin, Fransa'nın buraya yönelik ya. Fransa her işin içinde, İngiltere her işin içinde, Amerika her işin içinde, İsrail her işin içinde. Ya bu ne yapacaksınız bunları sınırlayabilmek için? Biraz güçlenmeniz gerekiyor. Zaten neden güçsüzleştirildi bu coğrafya? Dışarı burayı yönetsin diye. Ya Batı merkezi bir sistem oluşturulmuştu. Bunu Birinci Dünya Savaşı'na hallettiler, gittiler, geldiler. İkinci Dünya Savaşı'na gerek bile duymadılar. Ara sıra ihtiyaç hasıl olduğunda darbeler yaptılar ya da saray aynen darbeleriyle burayı yönetebildiler. Ama Irak'ta neden müdahale oldu? Neden 1,5 milyon insan deniliyor? Kaç milyon insan? Neden oldu? Demokrasi eksikliği efendim. Ya demokrasi burada yok diye 1,5 milyon insan öldü. Dışarıdan geldiler buraya bir reçetesiz böyle yönetilin diye. Şu an ortada bir devlet yok. Şimdi aynısını İran'a da uyguluyorlar. Bütün bölgeyi askeri olarak üslerle doldurmuşlar. Yani Türkiye şu ihtimali çıkardı. Biraz güçlenince gelin biz kendi sorunlarımızı, kendi savunmamızı, kendi yönetimimizi kendimiz üstlenelim ki acı reçetelerle karşı karşıya kalmayalım.
1: Peki birazdan devam edeceğiz efendim. Sayın Taiz'le bu konuyu konuşmaya lütfen bizimle kalın. Kısa bir mola.

0: AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükselttik. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.
1: Sıcak bir günaydınla güne başlayıp geceden...

0: Sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör Sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te. Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Mustafa Daş'tan moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Masada ne var devam ediyor efendim. Sıcak bir gelişme var, onunla devam edelim. Sonra yine gündemimize döneceğiz elbette. Bugün manşetimiz dayatılan reçeteler uyarısıydı Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Ama sıcak gelişme de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesi. Liderler görüşmede Türkiye-Birleşik Krallık ikili ilişkilerini ele alıyorlar. Bölgesel ve küresel gelişmeler konuşuluyor. Burnham yeni göreve başladığı için Erdoğan aynı zamanda tebrik de etmiş kendisini. Önümüzdeki dönemde iki ülke ilişkilerinin daha da ileri seviyeye taşınacağına inandığını vurgulamış Cumhurbaşkanı Erdoğan ve şöyle diyor görüşmede. Türkiye ve Birleşik Krallık'ın başta savunma sanayi olmak üzere her alanda işbirliğinde önemli aşamalar kaydettiğini, iki ülkenin imzaladığı stratejik ortaklık çerçeve belgesiyle güvenlik ve savunma ortaklığı belgesinin önemli olduğunu, ticaret hacminin artırılmasıyla yatırım alanlarında da hedeflere ulaşmak için birlikte çalışmaya devam edeceğimizi söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham'a. Şimdi Sayın Tayyip, şöyle bir not var elimde. 10 yılda 7. başbakan İngiltere'de. İngiltere için de işler pek böyle yolunda gitmiyor gibi. Evet. Mesela insanlar bunları görmezden geliyor ama işte ben bazen hatırlatıyorum. Bir yılda evsiz kalanların oranı İngiltere'de %8 arttı. 375 bin kişi sokakta yaşıyor. Bunların kahir ekseriyeti de ailelerinin bakmak istemediği çocuk ve gençlerden oluşuyor. Yuvalar bir anlamda İngiltere'de dağılıyor. Bu anlamda hani İngiltere'de böyle sanki eski o üzerinde güneş batmayan imparatorluk günlerini özlemle yad ediyor gibi. Bizim mesela Londra temsilcisi Tayfun Salcı var. Artıyor, yayın yaparken telefonu çıkarmaya korkuyoruz kapkaççılardan. Turistler artık boynundan, cüzdanlarını boynundan çıkarmıyorlar diye anlatıyor. Bu anlamda da bir değerlendirme almak isterim. Hani Türkiye'nin işte bu istikrarını 25 yılı konuştuk. İşte bu bölgedeki reçetelerle ilgili olarak Erdoğan uyarılarını konuştuk. Hani Türkiye-İngiltere ilişkileri üzerinden gelişmeleri şöyle bir değerlendirseniz neler söylersiniz?
1: Ya güç kaybeden bir Batı bloğu var. Bu konuda genel olarak zaten gidişat Batı'nın, Avrupa'nın hem işte üretim gücünün düşmesinde, gelirlerinin düşmesinde, ticaretinin düşmesinde ciddi bir döneme girilmiş durumda. Dünyada başka yükselen bloklar var. Asya'da daha yeni, daha dev ekonomiler yükseliyor. Ya Batı olarak zaten genel olarak düştü de İngiltere'de bu çerçevede son yıllarda gittikçe ağırlığını kaybetmeye başladı. Yani uluslararası sistemde hep böyle bir İngiltere ağırlığı hissedilirdi ama yani kendi ekonomisi de iyi değil. Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Avrupa Birliği'nden ayrıldı ama Avrupa'yla askeri olarak yine ortak hareket eder bir pozisyonda. Güvenliğini Avrupa ile birlikte görüyor. Rusya ile belki de son dönemde Avrupa'nın Rusya ile karşı karşıya gelmesinin başlıca sebeplerinden biri de, lokomotifi de İngiltere. Bu özellikle Ukrayna-Rus savaşında Ukrayna'nın desteklenmesi, Ukrayna'nın askeri olarak desteklenmesi, taktik olarak desteklenmesi, aslında perde arkasında asıl güç Amerika değil, İngiltere olarak gösterilir. Yani siyasi olarak da, uluslararası sistemde de, ekonomik olarak da İngiltere'de bir zayıflama, geriye gidiş söz konusu.
0: Bir listeyi size söyleyeyim mi, şu 10 yıldaki başbakanlar: David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, ki Liz Truss en kısalardan biriydi herhalde, Rishi Sunak, Keir Starmer, şimdi Andy Burnham. Yani hani bu kadar çok başbakanı değişti, bu kadar çok hükümetin...
2: Türkiye'nin 90'lı yıllarını...
0: Evet, yani eski Türkiye gibi sanki İngiltere. Eski Türkiye yani. Tabii şunu da söyleyeyim, yani işte grevler, işte özellikle sağlık alanındaki krizler, insanlar mesela şimdi acile gittiğinde böyle bir 20 dakika, yarım saat beklenince ya acil geldik diyor. Gidip 8 saat acilde İngiltere'de beklediğiniz zamanlar var. 8 saat boyunca yani hizmet alamıyorsunuz.
1: Ya bu siyasi istikrarsızlığın hayatın her alanına, ya İngiltere'de model değişik. Ya bizimki bir sosyal bir devlet sorumluluğu, ne kadar onu bilmiyorum ama ya o kıyaslamalarda da bir sorun olabilir. Ama genel olarak siyasi istikrar açısından İngiltere bu istikrarsızlığı sebebiyle uluslararası siyasetteki ağırlığını kaybeder pozisyonda şu an. Yani en belirgin sonuç bu. Biz tabloya baktığımızda ya eskiden uluslararası siyasette bir ağırlıkları vardı. Çünkü siyasi bir istikrarları vardı. Ekonomik bir stabiliteleri vardı. Ama gittikçe siyasi istikrarın sosyal bir kaosu da beraberinde getirdi. Yani Londra'da herhalde telefonu çalınmayan bir yakını olmayan kimse yok. Yani Londra'da telefonu çalınmayan
0: yani, evet. Rutin hale yani, gerek yok.
1: Çantası yani, telefonu çalınmayan bir yakını olmayan yok gerçekten. Yani siyasi istikrarsızlık, sosyal kaos, uluslararası siyasette gittikçe irtifa kaybı, ağırlığının azalması bunlar çok ciddi anlamda ya bildiğimiz o İngiltere tablosunun tersine aslında şeyler.
0: Var mı başka bu konuyla ilgili değerlendirme bir şey söylemek isteyen yoksa değiştireyim başta. Peki geçelim o zaman İngiltere'yi yarın konuşuruz. Hatta Erkan Kol moderatörde de bol bol konuşur meseleyi muhtemelen. Şimdi Üstad Hakan Fidan bu İsrail'e uyarı diyebileceğimiz bir açıklama yaptı. Mısır'a bir ziyaret gerçekleştirmişti biliyorsunuz. Öncesinde Libya'ya gitmişti. Daha önce hatırlarsanız Suriye ve Irak temasları vardı. Yine Suriye'den Şeybani ziyareti vardı. Hatta o ziyarette Şam'da bir terör saldırısı oldu. Fidan Libya'ya gittiğinde yine rafineriler vuruldu. Böyle hani birileri bize bir mesaj vermeye çalışıyor. Biz birilerine bir mesaj vermeye çalışıyoruz diye düşünüyordum ben. O yüzden de bu mesajı önemsedim. Bir izleyelim arkadaşlar Fidan İsrail ile ilgili ne söylüyor?
2: Değerli arkadaşlar, bugün tabii ki önemli konumuz bizim. Özellikle Gazze'de olan dram ve buna nasıl çözüm bulabiliriz? Bu konuda özel bir oturumumuz oldu. Burada biliyorsunuz Netanyahu ve ekibinin giderek daha da insanlık onurunu ayaklar altına alan politikaları tırmandırdığını ve adeta bütün uluslararası toplumu provoke eden bir tutum içerisinde olduğunu görüyoruz. Netanyahu ve arkadaşlarının aslında bu barış anlaşmasıyla bir alakaların olmadıklarını, böyle bir niyetlerinin olmadığını da defaatle görüyoruz. Filistin tarafı üzerine düşen görevleri yapıp zor olmasına rağmen İsrail'in hiçbir şekilde niyet değiştirmemesi, bu kabul edilebilir bir durum değil. Değerli arkadaşlar, İsrail'in amacı Gazze'den Filistinleri sürmektir. Mümkünse Gazze'de Filistinli bırakmamaktır. İkinci aşamaya geçişte Filistin tarafının taahhütlerini tutmasına rağmen İsrail'in bundan sonra adım atmaması biz diğer arabulucuları ortaklaşa bir radikal adım atmaya itebilir bu süreçle alakalı. Bu konuda Amerika'nın İsrail'e yönelik gerekli baskıyı tabii ki uygulamasını bekliyoruz. Yoksa Türkiye, Katar ve Mısır olarak bu konuda atmamız gereken tabii ki radikal adımlar olacak. Bu bizim milletimize ve halkımıza karşı ve Filistinlere karşı bir borcumuz.
0: Şimdi Resul Hocam, bu açıklamayı siz nasıl okuyorsunuz? Bir de Türkiye şu an bölgede nasıl bir denklem kurmaya çalışıyor sizce?
3: Şimdi bunu Cumhurbaşkanı da çok sık tekrarlıyor. Hakan Fidan Bey de söylüyor. Aslında bölgedeki çiban başı İsrail. Ve İsrail kendi güvenliğini tehdit ettiğini zannettiği, düşündüğü demiyorum. Zannettiği bölgelere karşı herhangi bir uluslararası hukuku tanımaksızın doğrudan doğruya fiili müdahalede bulunuyor.
0: 7 ülkeye saldırdı.
3: Evet. Şimdi mesela yani Libya'ya gitti. Libya'daki

0: Ki o patlamaların arkasında eğer Fransa yoksa İsrail var. Yani Mısır olabilir mi? Çok uzak ihtimal. Çok çok uzak ihtimal. Çünkü Mısır Türkiye şu anda ilişkileri son derece ileri düzeyde ve daha da gelişiyor. Şimdi Suriye'de mesela dün yine girdiği topraklardan, Suriye topraklarından ayrılmayacağını İsrail açıklıyor ya. Başka bir devletin toprağı. Ben ayrılmam diyor. Burada kalacağım. Şimdi bu noktada elbette ki Suriye ile ilişkileri üst düzeyde olan ve Suriye ordusunu eğiten her türlü desteği vermekte olan Türkiye aynı şekilde Libya'daki istikrarı sağlama konusunda uzun yıllar mesai sarf etmiş olan Türkiye her iki noktada da bir diplomatik mekik diploması sürdürüyor. Ama burada oyunu bozan sürekli İsrail maalesef oluyor. İsrail dinlemiyor. Onun için Amerika'ya baskı yapmalı efendim. Amerika'nın İsrail'e baskı kurmasını dan bahsediyor şey. Şimdi dün Hamas yetkilileri Trump'ın damadı Kushner'le Mısır'da bir araya geldiler. Gazze'de ikinci aşamaya geçmek için Hamas yetkilileriyle Hamas'ın işte silah bırakması vesaire söz konusu ikinci aşamada. Ancak Hamas İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi ve Filistinli bir teknokrat hükümet kurulması halinde silah bırakmayı konuşacaklarını söylüyor. Bugün Kushner şeye geçti, Tel Aviv'e ve Netanyahu'yla oturdu, görüştüler. Bir Amerika generalinin bu silahsızlanma sürecini yürüteceğine dair şu anda biraz önce BBC'ye düşen haberde. Şimdi böyle bir gelişme var. Şimdi Kushner'in oraya gidip görüşmesi Hamas ekibiyle, temsilcisiyle aynı zamanda şeye bütün bunları zorlayan aslında Türkiye'nin takip ettiği diplomatik şeydir, girişimlerdir. Bunun tabii ki Mekke anlaşmasının da çok fazla etkisi var. Trump hem Tayyip Erdoğan'a karşı son derece saygılı, hem çekingen, hem de bölgede Türkiye'siz, Başkan Erdoğan'sız bir çözüm olmayacağını bildiği için Filistin konusunda da kendi bürokratlarına da aslında güvenmiyor. Doğrudan damadını göndermek suretiyle meseleyi suhuletle çözmeye güya çalışıyorlar. Ancak İsrail'in bu noktada Amerika'yı da dinlemediğini hepimiz biliyoruz. Onun için Bakan Fidan Amerika'nın İsrail'e daha fazla baskı yapması istikametinde çalışmalar yaptıklarını ifade ediyorlar. Şimdi bekleyip göreceğiz. Bu iki günlük hem Hamas'ta hem İsrail'le Amerika'nın yaptığı görüşmeler nereye evrilecek göreceğiz. Ayrıca Suriye'den çekilmeme ısrarı aslında çok büyük bir problem. Hatta bu noktada şaşılacak bir şey. Siz de herhalde almışsınız.
1: Aldım başlığı.
0: PYD'liler bile biz gidelim İsrail'e karşı
1: Evet,
0: savaşalım
1: onu
0: gibi
1: soracağım. Enteresan bir şey
0: beyanatlar
1: gerçekten.
0: vermeye.
1: Nereden nereye geldi?
0: Evet, başladılar. Nereden nereye denilecek boyutta. Ancak Suriye'den çekilmeme ısrarı bence ortamı gelecek en önemli hususlardan birisi. Türkiye bu noktada tabii ki yani
1: Baskıyı arttırıyor.
0: hem baskıyı artırıyor, hem ilişkileri devam ettiriyor, hem bölgesel bir güç olarak Mekke İttifakı, şimdi Mısır'ı da Mekke İttifakı'na alabilseler, Mısır da oraya girebilse, bölge aslında bölgede söz sahibi Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan olacak. Her ne kadar Pakistan uzakta da olsa, Pakistan'ın da nükleer gücü sayesinde aslında İslam dünyası 100 yıl sonra ilk defa kendi savunma işbirliğini kurarak hem İsrail'e hem Batı'ya hem Amerika'ya artık bölgenin Cumhurbaşkanı'nın ithal çözümleri reddetmesinin anlamı da budur.
1: Doğru.
0: Artık bölgenin savunma gücünü kendisi oluşturacağı için Amerika da başının çaresine bakmalı. İsrail'e de o yüzden baskı yaparak hem Gazze'deki

0: Batı Şeria'daki Suriye'deki saldırılarına bir an önce son verip 67 sınırlarına çekilmesini zaten Cezire'ye verdiği şeyde de sürekli tekrar ediyor. İki devletli çözüm. Ancak tekrar ediyorum, İsrail Amerika ne kadar baskı yaparsa yapsın, kuvvetten başka herhangi bir dilden anlamadığı için bence bu Mekke ittifakı çok önemli bir gelişmedir.
1: Peki, ithal reçeteler tedavi üretmiyor veya tedavi etmiyor gerçekten de. Şimdi Üstad, Erdoğan'ın 5 Eylül 2012 yılında AK Parti Genel Merkezi'nde yaptığı bir konuşmayı hatırlatacağım size. Bir izleyelim arkadaşlar Erdoğan'ın o 2012 yılındaki 5 Eylül'deki konuşmasını.
2: Göreceksiniz. Ama inşallah biz en kısa zamanda Şam'a gidecek, oradaki kardeşlerimizle muhabbetle kucaklaşacağız. O gün de İnşallah Selahaddin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camii'nde namazımızı da kılacağız.
1: Şimdi muhalefet bu konuşmayı çok diline dolamıştı. Evet. O dönem çok tınacının dalga konusu haline getirmeye çalışmışlardı. Şimdi nasıl bir dönüşüm içerisindeyiz? Üstad biraz değindi. PYD'nin elebaşlarından bir tanesi. Biliyorsunuz Suriye'de aynı zamanda entegrasyon süreci de devam ediyor şu anda. Aynel Arap sorumlusu Mahmut Berhudan. Yani bugüne kadar biz hep şunu söyledik. Ya bakın kardeşim, bu İsrail oradaki Kürtleri de PKK eliyle eşik bekçisi yapmaya çalışıyor. Bu tuzağa düşmeyin diye söyledik. Şimdi PYD ile başından bu açıklama gelince insan bir şaşırıyor da. Diyor ki Şam bize görev verirse İsrail'e savaşa seve seve gideriz. Orada konuşlanırız. Vatanımız için çarpışmaktan da tereddüt etmeyiz. İsrail'in dini, siyasi ve askeri hedefleri Kürtler açısından da büyük tehdit. İşte bu sebeple Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin başlattığı terörsüz bölge sürecini anlamlı buluyoruz. Bazı çevreler o dönem DEAŞ'ın varlığı ve eylemleriyle ilgili Erdoğan'ı suçladı. Oysa DEAŞ Suriye ve Kürtlere olduğu kadar Türkiye'ye de zararlar verdi. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çok uluslu operasyonun parçası ilan etmek çok büyük haksızlık olur.
0: Rüya yani, gibi. Rüya gibi.
1: Vallahi ya ne diyeyim bilemiyorum ki şimdi. Şimdi bir sizden bir değerlendirme alayım. Erdoğan'ın Şam ziyareti nasıl mesajlar içeriyor? Gittiği zaman nasıl bir mesaj olacak? Tabii İsrail bir böyle bir diken üstünde olacaktır muhtemelen. Benim aklım hani Allah korusun ama bu tür İsrail'in böyle kaotik ortamlar oluşturma çabaları da vardır. Hani işte bu bombalı saldırı gibi meseleler de aklıma geliyor. Elbette bizim Milli İstihbarat Teşkilatımız, Şam Güvenlik Güçleri ve oradakiler güvenlik sağlayacak kapasitede ama siz nasıl okursunuz Erdoğan hani ben artık Şam'a gideceğim demesini?
3: Şimdi İsrail biraz önce Mekke anlaşmasını konuşurken şunu düşünüyordum. Birkaç gün önce sosyal medyada gördüm, çok dikkatimi çekti. İsrail Diyaspora Bakanı, İşleri Bakanı bir açıklama yaptı. Dedi ki Suriye abartılmış bir Gazze'dir ve bu kesinlikle yaşanacak bir sonraki savaştır. Bundan kaçınılamaz. Bu neden önemli? Hepim uzun bir müddet bu Gazze'deki soykırım başladığı andan itibaren biz İsrail'in zaten ne yapmak istediğini hep konuştuk. İsrail bir soykırım politikasını hayata geçirdi ve bölgede bir tane Gazze'li, bir tane Filistinli kalmaması için soykırımı devam ettirecek ve bölgeyi istikrarsız, sadece Gazze ile de Filistin'le de ilgili değil, Batı Şeria ile ilgili değil. Zaten Batı Şeria şu anda ilhak etmeye devam ediyor. Mesele Orta Doğu'nun istikrarsızlaştırılması. Lübnan'ı istikrarsızlaştırdı. Yer yer dolaylı olarak Yemen istikrarsızlaştırdı. Irak'ı istikrarsızlaştırdı. Suriye'yi istikrarsızlaştırdı. Hatta şu anda İran istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Yani istikrarsız bir Orta Doğu, İsrail'in aşama aşama güçlenmesi ve etkisini, hegemonyasını artırması. Kaostan besleniyor. Hegemonyasını artırması gerekiyor. Ancak bence hiç konuşmadığımız mesele şu. Türkiye 1923 yılında bağımsız bir devlet olarak kuruldu. Ancak Türkiye egemen bir devleti 2010'dan itibaren egemen bir devlet oldu. Yani bağımsızlık ve egemenlik farklı. Türkiye yani Carl Schmitt egemenliği tanımlarken istisnai olarak karar veren diyor. Yani siz dostunuzu, düşmanınızı bizzat siz belirliyorsanız devlet olarak siz o zaman egemen bir devlet oluyorsunuz. Bağımsızlığı konuşmuyorum. Türkiye ilk defa 2010'dan tüm krizlerin başlangıcı da 2010 bizde. Türkiye
1: bağımsızlıktan sonra.
3: Aynen.
0: 2010 o referandumu milli iradenin artık egemen olmaya başladığı.
3: İşte egemen bir devlet olmaya başladığı andan itibaren Türkiye işte MİT krizini yaşadı.
0: Yargı
3: çukurları yaşadı, yargı yaşadı, 15 Temmuz yaşadı. Ardından işte gezi Suriye'deki olayları. Gezi olayları yaşamadığımız, tabiri caizse yemediğimiz tokat kalmadı. Bunun arka planında Türkiye'nin egemen bir devlet olma iradesi vardı. Şu anda yani İsrail'e karşı düşünün, Hakan Fidan'ın açıklamaları da bununla ilgili. Türkiye artık Mısır'la ilişkisini, Suriye'yle ilişkisini, İran'la ilişkisini, işte Suudi Arabistan'la ilişkisini, hatta İsrail'le ilişkisini birileri adına vekil devlet olarak karar vermiyor. Türkiye kendisi karar veriyor. Verdiği için de bu değişim yaşanıyor. Aslında bizim yaşadığımız, özellikle ben AK Parti'nin tarihini temel itibariyle en genel çerçevede ikiye ayırıyorum. Bir, kuruluştan 2010'a kadar olan, bir de 2010 sonrası. 2010 sonrası AK Parti egemen bir devleti inşa, egemen bir Türkiye'yi inşa etmeye çalışıyor. Onun için de şu anda Suriye'yi istikrara kavuşturmaya çalışıyor. Ki muhtemelen ya mesela bu terörsüz Türkiye meselesinin de arka planında bu var. Önceden işte PKK ile meselesi, PKK meselesi, Kürt meselesi, terör meselesini hep birileri Türkiye'ye dayatmaya çalıştı. ABD dayatmaya çalıştı. Kıta Avrupa'sı dayatmaya çalıştı. Tamamen emperyalist güç odaklara dayatmaya çalıştı. Ancak şu anda egemen bir devlet olan Türkiye karar veriyor. Onun için bu özellikle terörsüz Türkiye meselesi de, terörsüz bölge ve terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge meselesi de İsrail bir boyutuyla bu mesele ve İsrail ile ilgili mesele. Çünkü terörsüz bölgenin en temel gayesi, kızıl elması ufku, bölgenin istikrara kavuşması ve barışın inşa edilmesi. Barış inşa edildiği anda, inşa edilme sürecinde bile İsrail rahatsız olmaya başladı. İsrail işte SDG'nin Ahmet Şara yönetimiyle görüşmesine itiraz etti. Düşünün ya, bir terör örgütü, evet, silah bırakacak ve meşru devlete bağlı olmasını açıklama sürecinde İsrail'e itiraz etti. Onun için meselenin ben bu özellikle terörsüz Türkiye, terörsüz bölge meselesinin önemli boyutunun İsrail olduğunu, çünkü İsrail'in sınırlarını, İsrail'in yayılmacı politikasını yavaşlatan bir gelişme bu. Onun için de sürekli dinamiklemeye çalışıyor.
1: Peki burada PYD'nin İsrail'le savaşırız diye bir mesaj verebiliyor olması da enteresan değil mi?
3: Tabii bunu temkinli okumak lazım. Hı hı. Şundan dolayı.
1: Yani onun şahsi görüşü mü, yoksa diyorsunuz örgütte genel kanaat böyle dönüyor mu?
3: Tabii ki örgüt de şu anda muhtemelen Kurtuluş Taiz muhtemelen benden daha iyi bilir bu meseleyi. Şu anda örgüt de özellikle Suriye'de yapılanması mevcut Şara yönetiminde daha fazla pozisyon elde etmek istiyor. Bunun yolu yöntemi de Türkiye ile ilişkileri iyi tutmak ve Suriye rejimiyle ilişkiyi iyi tutmak. Şu anda Suriye rejimi için de tehlike İsrail. Onun için temkinli olmakta fayda var. Ancak bu temkini bir tarafa koyarak bu açıklamanın yapılması bile terörsüz bölge sürecinin ne kadar hızlı ilerlediğini, nasıl bir dönüşüm sağlayacağını bize gösteriyor aslında.
1: Burada isterseniz bir daha Sayın Tayyip'i hatırlatayım konuşmayı. Şimdi SDG YPG'nin sözde aynı Arap sorumlusu. Onlar Kobani diyorlar biliyorsunuz o bölgeye. Mahmut Berhudan, Şam bize görev verirse İsrail'e savaşa seve seve gideriz. Orada konuşlarımız vatandaş için çarpışmaktadır. Terörist etmeyiz. İsrail'in dini, siyasi ve askeri hedefleri Kürtler açısından da büyük tehdit. İşte bu sebeple Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin başlattığı terörist bölge sürecini anlamlı buluyoruz diyor. Bahçeli'den de bir açıklama vardı bugün Türk'ün gazetesine. Diyor ki, Türkiye bu süreci baltalamaya yönelik her türlü kirli oyunu dikkatle değerlendirecek ve bunlara karşı gerekli önlemleri alacaktır. Egemenlik haklarını, milli güvenliğini, kamu düzenini, milletimizin huzur ve güvenliğini korumak için her daim hazırlıklı ve teyakkuz halinde olacaktır. Nereden gelirse gelsin bu yöndeki girişimleri engelleyecek güçlü olan Türkiye, milli imkan ve kaynaklarını lider ülke ve süper güç olma hedefi doğrultusunda kullanacaktır. MHP'de her zaman olduğu gibi milli birlik ve beka kararlılığında kadim devlet aklının sağlıyorum ve milli vicdanın sarsılmaz iradesi gür sesi son karesi olarak destek verecek mesajı paylaşıyor Bahçeli. Siz tüm bu okuduklarımı nasıl açıklarsınız? Çünkü bir yandan da baktığımızda hani biz de bu kanalda, işte bu kanallardan hep bölgedeki insanlara ya bakın İsrail aslında sizi kan ve gözyaşından başka bir yere sürüklemiyor. Hani gelin kardeşlerinizle beraber yol yürüyün diye anlatmaya çalışıyorduk ama bir yandan da işte Mardin'den İşte Musa ömür boyunca bu toprakları aradı, bunlar geldi buraları kuruttu diyen HDP eş genel başkanı Sezai Temelli gibi isimlerle mücadele ediyorduk. Yani ne oluyor şu anda sizce?
4: Evet.

0: Yani bu PYD, YPG için örgütün lideri şunu diyordu. İsrail'in Haçlı Şabisi.
1: Evet.
0: İşte diğer bir kısmı için de İran'ın Haçlı Şabisi değerlendirmesini yapıyordu. Yani bu YPG, PYD'nin İsrail'in ne kadar etki altında olduğunu ilişkin bir fikir vermesi için bunu söylüyorum. Aslında yakın zamana kadar da biz şunu gördük. Amerika kaç bin tır silah gönderdi?
2: 200 bin tır diye söylüyoruz.
1: En son 200 bin mi oldu?
2: Öyle deniyordu işte.
0: Kim yani gönderdi? Ya ABD'nin ne derdi vardı? ABD'nin orayla bir derdi mi vardı? 200
2: İsrail
0: bin
2: gönderiyordu
0: tır
2: tabii.
0: İsrail gönderiyordu. Bu şu anlama geliyor. Yani orada İsrail'in Suriye içerisinde ki bu her ülke içerisinde böyle bir grup yapıyor. Yani İsrail'in kuruluşundan sonraki aslında dış politika konsepti
1: vekil güçler oluştu.
0: Buydu. Evet. Yani bu bütün etrafımızdaki devletleri fay hatlarına göre. Bu etnik olabilir, bu mezhebi olabilir, değişik sosyal olabilir. Bu damarlar üzerinden biz gidelim. Yani kurulduğu günden bu yana dış politika konsepti bu İsrail'in. Suriye'de de böyle bir politikası vardı. Diğer ülkelerde de vardı. Şimdi tabii merak edilen şu. Ya bu YPG sözcüsünün açıklamaları bu kadar bir dönüşüm yaşanıyor mu gerçekten?
2: Hı hı, evet.
0: Bu partilerde yaşanmıyor, onu söyleyeyim. Yani bunu ne SDG yönetimine söylettirebilirsiniz, ne PKK'nın yönetimine söylettirebilirsiniz, ne de kimse söylettiremezsiniz. Bakın bu hikaye şöyle değerlendirelim. 1990'lardan sonra özellikle işte Abla Öcalan'ın 1999'da Türkiye'ye getirilmesinden sonra bir ihtimal doğdu. Ya bu örgüt silahları bıraksın, eve dönsün görüşmeleri. Bunun için hatırlıyorsunuz çok ciddi, evet, süreçler de yaşandı. Hem 1999 yani 2004'e kadarki bir süreç sürdü. Hem de 2009'da Mamur ve Habur'dan Habur sınır kapısından gelenler vardı. Mamur ve Kandil'den 34 kişi bir tecrübe yaşadı. O zaman şöyle bir olay oldu. Yani Türkiye'de bu süreçleri istemeyenler kadar PKK içerisinde de istemeyenler vardı. Onlar tasfiye, yani isteyenler vardı, tasfiye edildi. Burada istemeyenler isteyenleri baskıladı. Orada da isteyenleri tasfiye ettiler.
1: Tasfiye ettiler.
0: Yani 2003-4 bölünmesi vardır mesela PKK'da. Orada ya gidelim Türkiye'de siyaset yapalım, ne var işte bakın bir sürü ortam var.
1: Demokratikleşme hamleleri falan.
0: Yani gidelim diyenler, bunlardan bir tanesi de örgütün liderinin kardeşiydi, Osman Öcalan'dı. Ben diyordu ki gidelim orada bir siyasi parti kuralım, orada çalışalım, ya bu nedir dağda elde silah terörle olacak iş değildir gibisinden. Onların hepsini tasfiye ettiler bakın PKK. PKK mı tasfiye etti, İsrail mi tasfiye etti, Amerika mı tasfiye etti? O da ayrı. Fakat aslında dinamikler böyle düşünmelerini gerektirir. Yani normal bu coğrafyanın dinamikleri şunu düşünür. Ya zaten biz Türkiye'nin parçasıyız. İşte terör yaptık, dağa çıktık ama bugün bir ihtimal doğdu. Eve dönüş ihtimali doğdu. Kardeşim bu İsrail kimdir ya? Biz İsrail'in ne işimiz var ya? Türklerle beraber Malazgirt'te bir ortaklığımız var. Bin yıllık bir ortaklığımız Kucay var. Yani normal dinamikler
2: yani
0: böyle düşündürmesi gerekiyor ki tek tek birey olarak böyle düşünen bir sürü insan var içlerinde. Ama örgüt yönetimi dediğim gibi bu öyle kolay kolay
1: bu dönüşüm
0: İsrail etkisini bırakacak değiller. Amerika etkisini bırakacak değiller. İran etkisini bırakacak değiller. Yani bunu çünkü örgütün yönetimine hakim olan grup bu. Türkiye ile birlikte olalım diye düşünenler tasfiye edildi. 2004 yılında çok ağır tasfiye edildi. Yani öldürülenler, kaçanlar ayrı parti olarak gittiler. İşte havayı uçurdular. Bir sürü isim vardı örgütten ayrıldı. Osman Öcalan'la beraber örgütten aldılar. Ya Türkiye'ye gidelim beraber. Yani entegre olalım diyenler hepsini havayı uçurdular, öldürdüler. Kaçan kaçtı, diğerleri.
2: Peki.
0: Ya o fikri de kazımaya çalıştılar PKK'nın içinden demek istiyorum. Bugün yeniden yeşermek zorunda ama şu an yönetici düzeyde değil. Mesela Tuncay Bakırhan'ın açıklamaları var. Böyle kamuoyunda da çok pozitif karşılanıyor.

0: Demirtaş'ın nispeten böyle pozitif karşılanıyor falan. Ama acele etmeyin. Daha yani şey yolun
1: Yoğurdu
0: başında.
1: yiyerek yiyin diyorsun.
2: Hatta bence şurada bu şeyde SDG, YPG, hani bu şeyin 12 maddelik çerçeve yasasının ilk şeyi neydi? İlk maddesi PKK ve tüm bileşenlerin kendini feshetmesi
1: Evet.
2: şartı vardı. PYD ya da SDG aynı bu isimleri, bu tanımlamaları feshetme zorunluluğu var. Onun için evet süreç önemli, kıymetli bir süreç. Ben zaten hepimiz bunda hemfikiriz. Tabii itidalli olmakta, iyimser olmakta fayda var.
3: Burada bir tehdit unsuru da ben seziyorum. Şöyle, şimdi aslında biraz önce Kurtuluş Bey'in ifade ettiği gibi İsrail ne Kürtlerden elini çekti ne aslında ben ilave ediyorum oradaki Dürzilerden.
2: Tabii.
3: Davut Koridoru diye bir şeyden hep bahsettik.
2: Evet.
3: Güneyde Süveyda'dan yukarıya PDG'nin, YPG'nin, PYD'nin olduğu bölgeye kadar yine İsrail'in bir koridor açma projesi vardı. Şimdi Türkiye'de içerideki terörü Türkiye'nin bitirmiş olması ve artık PKK'nın Türkiye'de hareket edemez hale gelmesi, terörsüz Türkiye projesiyle birlikte terörsüz bölgenin de otomatik olarak devreye girmesi, Ramazan Hoca'nın söylediği gibi KCK'nın PKK'nın bütün türevleriyle feshedilmesi bağlamında PYD'nin, YPG'nin de feshedilmesi şeyinde sonucunda PYD'lerin böyle bir açıklama yapması öncekine göre 180 derece hakikaten şey bir tenakuz gibi gözüküyor ama bir taraftan da ben şöyle bir şey yani biz hala savaşacak güçteyiz. İsrail'le de savaşacak gücümüz var diyerek bence hem Türkiye'ye hem Şam yönetimine karşı biz hala bir devletle savaşacak gücümüz var diye subliminal bir mesaj sanki.
1: İsrail'e de mesaj olabilir mi o zaman? Yani bakın biz buradayız, hani biz hafife alıyorsunuz ama
3: ona
1: gerekirse
3: da
1: karşı savaşırız mı
3: tabii ki.
1: Diyorlar. Ama biraz boyundan büyük ifade sanki o zaman.
3: Çok büyük ifade.
2: Tabii bu.
3: Burada affedersin Ramazan Hoca.
2: Estağfurullah.
3: Bir taraftan da şu anda PYD ile Şam hükümeti sürekli görüşüyor.
1: Tabii
3: Artık
1: entegrasyon
3: bu
1: için.
3: entegrasyonun
2: Evet.
3: tamamlanması ve tamamen PYD'nin, YPG'nin ortadan kalkmasına yönelik henüz neticelenmedi. Tam bu aşamada biz hükümetimizin emrinde savaşmaya hazırız derken siz kimsiniz? Suriye ordusunun zaten bir parçasıysanız böyle bir açıklama yapmak gibi bir
2: Makul değil.
3: ukalalığın bir şeyi yok. Ama dediğim gibi orada subliminal bir mesaj da sanki var gibi geliyor bana.
2: Yani bu kadar abarttık. Hani biraz önce sen de bahsettin ya, 200 ton, 200 ton,
1: 200 bin tır.
2: 200 bin tır silah vermiş. Peki bu kadar, hatta 40-50 bin, hatta 100 bine, 100 bine kadar çıkan rakamlar vardı PYD mensupları için, SDG için. Peki ne oldu? Nereye? Yani bir anda Özgür Suriye ordusu aldı götürdü. Onun
3: Çünkü
2: için çok
3: yani
2: abartılmış
3: silahı
2: bir güç
3: kullanan
2: var.
3: insandır. İnsan
2: Tabii ki
3: fakir
2: yani. Tabii
1: yok,
3: olmayınca ne
1: şöyle, sen
3: olursa olsun.
1: 15 bin tane PKK'lı ya da PYD'li var diye söyledin ama şöyle bir şey var. Bu işin bir psikolojik eşiği var bizim. Kırılma
2: Evet.
1: noktası. Yani o psikolojik eşik aşıldığı zaman mevzu
2: Tabii tabii
1: çorap söküyor.
2: ama
1: Mesela ona bakarsak
2: abartıldığı
1: Esad'ın da
2: kadar da.
1: kaç bin askeri vardı ama bir kırılma yaşandı. Dediler ki biz kim için savaşıyoruz, ne için savaşıyoruz?
3: Ya
1: Herkes silahı bıraktı
2: ama
1: gitti.
2: işte o
3: SDG'nin
2: şey
3: içinde
2: var.
3: PKK'lıların sayısı belki 15-20 bindi. 70 bin, 80 bin
2: Ama
3: diyorlardı.
2: çok abartılan
3: Geri
2: 100 bine
3: kalanları
2: kadar. Evet.
3: Araplardı.
1: Doğru.
3: Araplardan
1: Onlar zaten
3: oluşuyordu.
1: terk etti.
3: Neden oluşuyordu? Ya Amerika para ödüyordu.
1: Doğru.
3: Aylık 100, 200, 300, 500 doları almak için. Ne zaman ki Şam fethedildi, o Araplar çekildiler.
2: Evet.
3: PKK, SDG artık Türkiye'nin baskısına Şam'ın entegrasyonuna uymak mecburiyetinde kalıyor. Çok isteyerek davranmadılar. Ancak böyle 180 derece İsrail'e karşı savaşıyoruz beyanı da
2: İhtiyattayız.
3: ilginç.
1: Peki. Şimdi Sayın Akkır, CENTCOM bir harita paylaştı. Enteresan bir şey. Akdeniz'de neler oluyor diye soracağım aslına bakarsanız. Şimdi sanki Türkiye'nin iki devlet çözüm önerisinin vücut bulmuş hali gibiydi. Hani önce ben acaba dedim, hani bir sehven bir grafikerin hatası mıdır değil midir diye. Şimdi harita geliyor ekrana. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sınırları belirlenmiş vaziyette haritada. Biraz hı hı. onların kendi haritalarında genelde Kıbrıs'ı tek parça olarak özellikle batı eksenli yayınlarda kullanırlar. Ama burada haritada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ayrılmış. Bir de İsrail'in işte bulunduğu yerde Batı Şeria, Filistin ve işte Gazze'de işaretlenmiş. Evet. Yani onlar da işaretlenmiş. CENTCOM'un aslında bu Orta Doğu ziyareti, Bradley Cooper'ın Orta Doğu ziyaretini anlatan bir sosyal medya paylaşımıydı. Bu harita çok konuşuldu. Bir tane de harita vardı. Onu da arkadaşlar verirler şimdi ekran. O da şöyle. Eski Büyükelçi Ayfantis diyor ki Kıbrıs Girit GCE kablosu projesi hakkında Yunanistan bir Frans firmasına başvurdu bu kablo hattının döşenmesi için. Frans firması da gitti Ankara'dan izin istemek için.
2: Gizli.
1: Biz dedik yani Türkiye'den izin almadan bu işi yapamayız dedi. Onlar da ki tam gidin bir izin isteyin dediler. Fakat Türkiye'de demiş ki ya siz öyle hani şirket olarak gelip bize izin isteyemezsiniz. Yunanistan gelsin bizden izin istesin. Madem böyle bir proje var diye. Yunanistan resmi olarak bizden yetki istesin biz de değerlendirelim demişler. Şimdi siz hani Akdeniz'de neler oluyor diye sorsam, neler söylersiniz, nasıl bir güç mücadelesi var?
2: Şimdi Kıbrıs'taki meseleyi aslında AK Parti ilk iktidara geldiği dönemden itibaren Kıbrıs'ı bir sonuca ulaştırmaya çalışıyor. Hatırlayın işte Annan planı vardı, birçok plan devreye sokuldu ancak istediğimiz sonuca ulaşılmadı. Tüm bu değişimleri
1: çünkü her seferinde Rumlar su koyu verdiler.
2: Rumlar itiraz etti. Hem Akdeniz'deki mesele hem işte Yunanistan'daki işte bir Fransız firmasının Ankara'dan izin alması hem de Gazze'deki planın Türkiye'nin dahil olduğu devletlerin planlamasına uygun şekilde haritaların çizilmesi temel itibariyle ben Türkiye bağlamında baktığım zaman Türkiye'nin egemen bir devlet olarak sözünün ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Ya düşünün biz Akdeniz için Akdeniz'de işte petrol, doğalgaz arama sürecinde ciddi mücadele verdik değil mi? Ya o özellikle 2010'dan sonra. Mesela Türkiye bağımsız bir devlet olduğu yani işte egemen bir devlet olmaya başladığı andan itibaren bölgedeki haritaları ve ilişkileri şekillendirebilecek kapasiteye sahip. Temelde Yunanistan'la ya da Güney Kıbrıs'ta çok ciddi sorunumuz olamaz. Olmasına da gerek yok. Ya Türkiye üçüncü bir devlet, üçüncü bir göz olmadan bu devletlerle ilişkiyi zaten inşa edebiliyor. Bunu işte 2009, 10, 11 sürecinde zaten yaşadık biz. Mesele Türkiye özellikle son dönemde, son belki 10 yılda savunma sanayine yapmış olduğu hamlelerle bölgedeki egemen devlet olma vasfını konsolide etti. Ettiği için de şu anda haritalar değişmeye başladı.
1: Bu arada Deniz Park yetki alanlarının ilan edilmesi de bu anlamda dikkat çekiciydi.
2: Kesinlikle işte bunu 90'lı yılların Türkiye'sinin bunu yapma kapasitesi var mıydı? Hep 90'a örnek veriyoruz ya. 70 de örnek verebiliriz. 2000'li yılların başlangıcına kadar ortada bağımsız bir devlet olmakla birlikte egemen bir devlet yoktu. Türkiye evet. egemenliğini pekiştirdikçe istediği haritayı çizdirme kapasitesine sahip.
1: Sayın teyze, enteresan bir görüntü paylaşacağım. ABD Başkanı Donald Trump golf oynamaya gidiyor. ABD ordusu da Avenger hava savunma sistemleri ve Sentinel radarlarıyla bölgeye konuşlanıyorlar. Trump golf oynarken hava savunma sistemi kurma ihtiyacı hissediyorlar. Trump Amerika'da neden bu kadar tedirgin oluyor? Amerika'da kendi ülkesinde sonuçlar bir Orta Doğu'da bir yerden yani İsrail'de ziyaret olsa diyelim kuruyor. Bir bunu soracağım. Bir de Trump bugün dedi ki ya yani bu Umman dedi bu Hürmüz Boğazı işine fazla karışmasın. Hani gerekirse Umman'ı da bombalarız dedi yani. Hani sert mesajlar da verdi. Aynı zamanda Hamas'la da iletişim kuruyoruz diye söylüyor. İsrail'de işte hani ben herhangi bir adayı desteklemiyorum diyor. Seçim dışında kalmam lazım diyor. Ama İran'la ilgili de mesajlar veriyor. Şimdi iki başta sorayım. Şu görüntüyü nasıl okursunuz? Füze korumasında golf oynamış Trump. Sonra da gitmiş albaya sormuş ya bunlar beni korur mu diye. Albay demiş ki merak etme hallederiz biz bir şey olursa falan demiş. Ondan sonra enteresan bir de biliyorsunuz Ankara'dan giderken de İsrail senin uçağını düşürecekler demişti. Catering firmasının kamyonuyla diğer askeri uçağa geçti ortaya çıktı uçağı. Hani eski Air Force One'a binmiş gibi görünüyordu. Yeni uçakla geldi. Sonra oradan da arka kapıdan inip Catering firmasının aracıyla askeri uçağa geçtiği ortaya çıktı. Kendi kabul etti. Bu kadar niye kaygılanıyor Trump sizce?
0: Ya çok ciddi güvenlik tehditleriyle karşı karşıya Trump. Ya tabii gelmeden önce bir suikasta maruz kalmıştı. Bazen biz de yani inanmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan acaba Trump'ın siyasi olarak bunu biraz abarttığını, kullandığını mı değerlendirip düşünüyoruz?

0: düşünüyoruz, şüphe ediyoruz işin doğrusu. Ama şöyle söyleyelim, tabii Trump'ın dönemini değerlendirdiğimizde çok büyük bir dönemin, yani İkinci Dünya Savaşı sonrası demir perdeden soğuk savaş ve hatta günümüze kadar devam eden bazı ana hatların Trump döneminde artık işlevsiz hale getirildiğini gördük. Yani mesela Batı bloku diye bir şey. Blok yok, Amerikan bloku var diyor. Yani Rusya'ya karşı o bildiğimiz soğuk savaş dönemindeki ittifak düzenini bozdu mesela Amerika Birleşik Devletleri. Bunu şunun için örnek veriyorum. Yani aslında çok ciddi uluslararası ilişkilerde de sistemde de ciddi değişimler var. Bu değişimlerin doğal olarak yapıcısı, üreticisi, karar vericisi olarak da Trump'ın güvenliğiyle ilgili bence endişeler duyması
1: makul.
0: Anormal değil yani, normal. Evet. Ya biz NATO zirvesine geldi.
1: Ummanın bombalarım açıklaması.
0: Ya NATO zirvesinde mesela NATO zirvesine verdiği mesajlar, yani İsrail kurulduğundan bu yanaki en radikal, en değişik mesajlardı. Yani orada suikast iddiası var. Uçağını değiştiriyor, yine değiştiriyor taktik. Şimdi işte bir yere gidiyor, çok ciddi. Yani o dediği gibi kendisi de şüphe etmiş. Bu beni korur mu, yoksa bir koruma mizanseni mi yapıyorsunuz burada?
1: Tabii ben
0: ama endişesi var. Bir taraftan da sanki siyasi olarak kullanıyor. Yani golf, evet. Golfün o golf sahasında onların olması siyasi olarak da, bakın yani çok büyük tehditler altındayım siyasi olarak.
2: Ruhani liderini katletmiş bir başkanın bu tedbirleri alması normaldir.
1: Ya tabii normal olma, bir iç politika boyutu olduğunu düşünüyorum bunun. Bir de bu özellikle Umman meselesinde. Yani bir devlet başkanının bu ABD bile olsa işte Umman'ı vururuz demesi yaşadığımız dünyanın ne kadar trajik olduğunu gösteriyor. Özellikle uluslararası ilişkiler sistemi.
3: Ki Umman da aslında yani, arabulucu ülke.
2: Ya, arabuluculuk ya, firavunluk o tamamen şey.
1: Yani tamamen yani
3: düşünün. Şey Hürmüz işine çok girme, oralar bizden sorulur demeye getiriyor.
1: Ya o evet, Hürmüz boyutu var ama uluslararası sistemin, uluslararası hukukun artık tamamen rafa kaldırıldığı bir dünyadayız.
3: Ya Hakan yani. Bir tane de Orman Kanunu dönemi.
1: Orman Kanunu dönemi yani.
3: Peki böyle süren saçma... çok az kaldı. Hafıza sanıyorum hani 10 dakikam kaldı. Şu şeyi, üçüncü başlığı açayım müsaadenizle, biraz onu da konuşalım istiyorum. Alihan Kuriç suç örgütü soruşturması. Açıkçası hani üçer dakika vereceğim, herkes ne söylemek isterse değerlendirsin diye, ama öncesinde İçişleri Bakanı Çiftçi'nin bir açıklaması vardı. Onu bir hatırlatayım müsaadenizle. Çünkü dikkat çekici ifadeleri var. Bir izleyelim arkadaşlar.
4: Alihan Kuriç 2016 yılında örgütün başına geçiyor. Akımın başına geçiyor. Geçmesiyle beraber de şu son zamanlarda hepiniz seyrediyorsunuz, görüyorsunuz. Büyük para hareketleri var. Mal varlığı hareketleri var. Bir dini cemaat, bir akım. Örnek veriyorum. Mesela gizli bir yazılım kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz. Baylok uygulamasını kullanıyorlardı. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı Glopper diye bir uygulama var. Üst kademe, üç kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor. Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon euroya büyük bir genel merkez yapıyorlar. Yaptıkları zaman örgütün bütün faaliyetleri oraya kayacaktı. Biz bunları zaten öteden beri dikkatle izliyorduk. Bununla ilgili çalışmalar da yürütülüyordu.
3: Peki, sizinle başlayalım Sayın Akkır. Ne oluyor? Türkiye şu an nasıl bir süreçten geçiyor?
1: Ya şimdi ben 15 Temmuz'dan sonra 2016'da o dönem Milat Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyordum. Bir yazı yazdım. Tarikatlar, cemaatler yasallaşmalı şeklindeydi.
3: Ve şeffaflaşmalı.
1: Şeffaflaşmalı şeklinde. Bu Osmanlı, özellikle Osmanlı'nın son dönemde 1866'da Şeria ve Efkaf Vekalet Kurulu, Meclis-i Meşayih Kurulu Şeria ve Efkaf Vekaletine bağlı olarak temel meselesi, temel gerekçesi dini grupları, işte tarikat ve cemaat olarak kodladığımız dini grupları denetim altına almak. Çünkü o dönemde asker kaçaklarının sığındığı yerlerdi. Onun için ya bir şekilde onları hem yasallaştırdı, hem şeffaflaştırdı, hem de denetledi. Denetim ve gözetim altında tuttu. Fakat Türkiye'nin yaşadığı tek parti deneyiminden sonra, katı din politikası, katı laiklik anlayışından sonra maalesef Türkiye

0: Türkiye'deki dini gruplar, tarikatlar, cemaatlerin bir kısmı şeffaflıktan uzaklaştı. Zaten yasal değiller. Şu anda Türkiye'deki dini gruplar yasal değiller. Bu bağlamda maalesef dini grupların yasallaşması, şeffaflaşması gibi bir sorunumuz var şu anda. Özellikle 15 Temmuz bize onu gösterdi. Bir ikinci boyutu, Mehmet Görmez, eski Diyanet İşleri Başkanı bir konuşmasında diyordu ki, maneviyat güvenliğimiz tehdit altında. Özellikle bu sadece dini gruplar bağlamında değil, yine yıllar önce bu Alevilik çalıştayı, Alevilik açılımı ilk başladığı zaman bir röportaj yapmıştım bir dergi için. O dönem AK Parti milletvekili olan bir siyasetçiyle konuştuğumda Alevilik meselesini konuşurken şu örneği verdi. Türkiye'de de Alevilik sorununu, Alevilik uluslararası bir sorun olduğu zaman müdahale etmeye başladı. Yani şunu dedi, Alevilik belli ülkelerde din olarak tanımlanmaya başladığı andan itibaren artık uluslararası bir soruna döndü ve Türkiye müdahale etmeye başladı. Türkiye sorunu çözmeye başladı.
1: Alevsiz Alevilik projelerinden bahsediyorsunuz. Almanya'nın bunu sömürde
0: Almanya, kullanma Almanya, çabalarında. Avusturya, belli ülkeler Aleviliği İslam'ın dışında İslam'dan üretilen heretik bir din olarak, ayrı bir din olarak tanımladı. Onun için burada şu anda özellikle dijital çağda Türk insanının maneviyatı tehdit altında. Peki. Ki bunun arka planında tamamlıyorum. Arka planda Almanya önemli çünkü Almanya bu tür yapılara özellikle mevcut iktidarla çatıştığı anda kült yapılara dönüşen, sır cemiyetlerine dönüşen yapıları özellikle inceleme altına alıyor. Özellikle denetlemeye, gözetim altında tutmaya çalışıyor. Oradan da müdahale etmeye çalışıyor. Meselenin biraz arka planında bu boyutta olduğunu düşünüyorum.
1: Kısa bir dermişten rica edeyim. Benim aklıma da Necip Abdemitoğlu suikastı geliyor aslında. Alman Vakıfları kitabını yazdıktan
0: tabii
1: sonra.
0: Tabii Almanya küçümselmemeli.
1: Evet buyurun.
2: Yani Almanya etkisi, Almanya 1980'den sonra aslında buraya çokça müdahale ediliyor. Evet. Ama bu müdahalenin aslında göz önündeki şekli işte 24 tane FETÖ okulu var mesela orada. Evet. FETÖ'cüler okulunu destekliyorlar. PKK'nın okullarını, derneklerine yer veriyorlar. DHKPC'ninkine yer veriyorlar. İşte Alevi diye ayrı bir ya sosyolojiye de müdahale edebilecek. Evet. Ve diğer dini gruplara da alan açıyorlar. O merkezlere gittiğinizde o merkezlerin o başkentlerin etkisi altına doğal olarak giriyorsunuz. Yani bunu isteyin istemeyin bir şekilde Türkiye'ye karşı bir güç olarak kullanıyorlar. Bu nasıl bir güç? Sosyolojik bir güç yani. Aynen. Şey bir ya bunu askeri bir güçten İnsan bahsetmiyoruz kaynağı. Yani bu açıdan yani böyle bir etkisi var ki tarihi aslında orada eski olmasına rağmen şu anki genel merkez çalışmaları açısından 2000 ya her zaman aslında eleştirilen bir konu yani bu kapalı yapıları, şeffaf olmayan durumları, insanlarda tabii şöyle bir sorun yani bu cemaati herkes biliyor. Kur'an kursu öğretmesiyle, yurtlarıyla ünlü. Bunda bir sorun yok yani. Bu bir manevi zırh aslında etraflarında. Ama 2016'dan sonra tuhaf şeyler oluyor. Yönetime gelen Alihan Kuriş döneminde yani para hareketleri değişiyor. Kullandıkları iletişim biçimleri değişiyor. Yani gizli yazılım kullandığı dedikleri bu. Bu para hareketlerinin de yani bu çıkar amaçlı mı? Yardım amaçlı mı? Bunda da çok böyle net ayrımlar var, tespitler var aslında. Eskiden ya şöyle bir sorun vardı. Ya suçluyu yakalarsın, delile götürürsün. Şimdi bakın bu soruşturmada biz soruşturmanın dosyasını açar açmaz sadece masa kayıtlarıyla. Yani mali hareketlerle yüz yüze geliyorsunuz. Mali hareketlerin yüz yüze olduğu yani kayıt dışı paranın, bu paranın hangi amaçlarla, niçin kullanıldığı çok da fazla anlaşılmıyor. Bu da tabii ulusal güvenlikle ilgili yani milli güvenlikle ilgili de bir risk teşkil ediyor. Yani devletin bunu soruşturması bu açıdan normal. Zaten ortaya çıkan veriler de çok açıklayamadıkları veriler. Şu ana kadarki soruşturma evrelerinde şunu görüyoruz. Açıklayamıyorlar. Neden yapıyor? Yani normal bizim ülkemizin memleketi normal tamam. Bazen vergi kaçırmak için anlarız yani saat faturalandırılmış bir şeyler yapılmış. Yani bunu anlaşılır bu. Ama gizli yazılımlar yani böyle istihbarat örgütlerini andıran hareketler, işler, teknikler
1: biraz

0: kullanılmaması gerekiyordu.
1: Peki 3 dakikam kaldı üstad.
2: Ya her şeyden önce bir defa ezoterik cemaatler, yani gizli şeffaf olmayan cemaatler.
1: Yani 200 gayrimenkul de yani hani cin için yumuşar eden birinin üzerinde çok fazla değil mi ya? Bu kadar ya bir arabayı arsayı ne yapacaksınız yani? Büyük, verin insanlara madem fayda sağlayacaksınız insanlar yararlansın.
2: Böyle bir cemaatin oluşmasının temelinde de aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti dönemindeki uygulamaları var. O dönemde Kur'an okumanın bile yasak olduğu dönemde Süleyman Hilmi Tunahan gizli olarak insanlara Kur'an öğreterek böyle bir cemaat ortaya çıkmış. Ancak Süleyman Hilmi Tunahan vefat ettikten sonra cemaat tamamen ezoterik bir gizli bir cemaate dönüşmüş.
1: Adalet Bakanı Gülen tamam mı? Biz herhangi bir cemaate STK'ya yani, vefa almıyoruz.
2: Ben şimdi bu açılan dava Kur'an'la, dinle alakalı değil, tamamen MASAK raporlarına dayanan bir şey. Oradan ne çıkacak onun
3: bir sonucunu bir bekleyeceğiz.
2: Ancak cemaatin toplumdan kendisini ayrıştırdığı bazı şeyler var. Mesela adamın adı Alihan Kuruş diyor değil mi? Kuruş ne demek?
1: Kureyş soyundan mı?
2: Kureyş'i soyundan. Yabancı ben gelmeden önce bir şey seyrettim. Orada bir Afrika ülkesinde bunların bir temsilcisi konuşuyor. Müminlerin emiri, Kureyşli Alihan'la size selam getirdim. Şimdi bakın, artı bunlar aynı zamanda bu liderlerini iki peygamber yetkisi taşıdığını, torununun yine bugün bir şeyini okudum. Evet. Torununun Kureyş'e saldırıyor ama efendim Süleyman Hilmi Tunahan vefat ettikten sonra 40 yıldır o zaten cemaat üzerinde tasarrufta bulunuyordu. Ya bu ne demek ya? Ölmüş insan cemaat üzerinde tasarrufta bulunuyordu. Kureyş gelince işler değişti falan. Şimdi bütün bunlardan yola çıkarak İbrahim Bey, her şeyden önce bizim sahih İslam'a, sahih itikada ihtiyacımız var. Peki. Yani 40 yıldır Tunahan bunları da tasarruf ediyormuş. Kureyş gelince değiştirmiş. Ve Kureyş şu anda müminlerin, bütün Müslümanların emiriymiş. İki tane peygamberin yetkisini taşıyormuş vesaire.
1: Böylesine, nereye gidiyor biliyor musunuz?
2: Böylesine bak, bu sapkın bir inançtır.
1: Evet. Enes Kanter, FETÖ'nün çocuğu var ya işte. Hani peçetelerini falan yiyorlar da ağzını sildi. Ben kendimi kadın hissediyorum. Kadınlar Ligi'nde basketbol oynamak istiyorum diye başvuruda bulunmuş. Bu işte bu mesele oralara gidiyor. Sapkın aynen, işlere gidiyor. Süren bitti. Affınıza sığınıyorum. Daha konuşulur üzerine ama bizim süremiz bitti. Masada ne vardı efendim? Bizimle birlikte olan herkese çok ama çok teşekkür ederiz. Bir kez daha hatırlatıyoruz. Başka yerde şubemiz yoktur. Taktiklerimizden sakının efendim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Asılan helalleşmek olmalıdır. Helalleşmek mahkemede dava kazanmaktan daha üstün olmalıdır. Çünkü her yasal hak helal değildir ve olamaz.
3: 16 Eylül 1944'ten 2 Şubat 2024'de Türkiye'den dünyaya, dünyadan Türkiye'ye, insandan aleme, alemden insana seyirle geçen 80 yıllık yolculuk.
2: Benim hayatım da mezarla bitmez. Çünkü dokuna dokuna giderim. İnsanlar böyledir, dokuna dokuna giderler.
3: Ve yolcu artık demir aldı. Liseyi babası Ertuğrul Alatlı'nın askeri ateşi olarak görev yaptığı Tokyo'da okudu. Ekonomi ve istatistik lisansını ODTÜ'den, ekonomi ve ekonometri yüksek lisansını Fulbright bursuyla gittiği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Vanderbilt Üniversitesi'nden aldı. Sonrasında felsefe öğrenimine yönelen Alatlı, doktora programına New Hampshire'daki Dartmouth College'da başladı. Düşünce ve medeniyet tarihi üzerinde yoğunlaştı, fakat doktora derecesini alamadan 1900

1974'te Türkiye'ye döndü. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğretim görevlisi, Devlet Planlama Teşkilatı'nda kıdemli ekonomist olarak çalıştı. Kaliforniya Üniversitesi ile ortak psikodil bilim çalışmaları yürüttü. Cumhuriyet Gazetesi

0: ödülünü kazandı.
1: Türkler insanların insanın yüz akıdır. Gelmişine geçmişine bakın. Okyanuslar oradan taşar zaten. Yüz akını kaybedersin.
0: 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görüldü.
2: Sayın Alev Alatlı, hiç mübalağasız söylüyorum. Bu ülkenin, özellikle de bu ülke münevverlerinin vicdanı oldu. Eserleriyle oldu. Bize bir büyük medeniyet arayışını anlattı. Bize zihin tutulmalarını, kalp yaralarını anlattı. Sayın Alev Alatlı bize Batı'yı en doğru şekilde anlattı.
0: Sesi, sözü, yüzü artık hafızalarda.
1: Benim hayatım da mezarla bitmez. Çünkü dokuna dokuna giderim. İnsanlar böyledir, dokuna dokuna giderler.
0: Ve şüphesiz her Anadolulu gibi o bilirdi, biz de bilelim ki aşıklar ölmez.
3: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından ve 24 radyodan günaydın, mutlu sabahlar efendim. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Moderatör Sabah'la karşınızdayız. Bu dilimi efendim bir son dakika gelişmesiyle açalım. Milyonlarca gencin merakla beklediği YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını yksonuc.osym.gov.tr adresinden görüntüleyebilecekler. Detaylarına bakalım. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarının yksonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi. Ersoy, en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli adaylar, YKS tercih süreci tamamlandı, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Devamında ise yükseköğretim programına yerleşen adaylarımızı tebrik ediyor, verimli bir eğitim süreci geçirmenizi diliyorum. Herhangi bir programa yerleşmeyen adaylarımız için ek tercih süreci yeni bir imkan olacaktır. Adaylar yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin yksonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecekler. Kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında, elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılabilecek. Sınava hazırlık sürecini özverili çalışmalarıyla geride bırakan adaylarımızı, adaylarımıza katkı sağlayan öğretmenlerimizi ve büyük fedakarlıklar yaparak adeta sınav sürecini adaylarla birlikte yaşayan ailelerimizi tebrik ediyorum ifadelerini kullandı Ersoy. Elektronik kayıtlar 24-26 Ağustos'ta yapılabilecek. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyurulara göre, sınavın sonuçlarıyla adaylardan alınan tercihler doğrultusunda 2026 YKS Yükseköğretim Programı'na merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin yksonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. 2026 YKS

KYSS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos'ta, elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos'ta yapılabilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede İran Savaşı, Gazze'de sekteye uğrayan barış planı ve Mekke Anlaşması ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, İran'la ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu vurguladı. Türkiye'nin görüşmelerin sürmesini temenni ettiğini dile getirdi. Barış çabalarına destek vermeye devam edeceklerini belirtti. İki liderin gündeminde Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması da vardı. Erdoğan, ABD Başkanı'na anlaşmayla bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergileneceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı İsrail'in sabote ettiği Gazze barış sürecine ilişkinde mesajlar verdi. İsrail yönetiminin Filistinlileri hedef alan eylemlerinde artış yaşandığını kaydetti. Türkiye'nin kalıcı barışa ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık'ın yeni başbakanı Andy Burnham'la bir telefonda görüştü. Görüşmenin öne çıkan başlığı savunma sanayi işbirliğiydi. İki lider ticaret ve yatırımların artırılmasıyla bölgesel ve küresel gelişmeleri de ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik etti. İki ülke arasındaki köklü ilişkilerin yeni dönemde daha da ileri taşınacağını vurguladı. Görüşmenin önemli başlıklarından biri savunma sanayiydi. Erdoğan, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan stratejik ortaklık çerçeve belgesiyle güvenlik ve savunma ortaklığı belgesinin önemine dikkat çekti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve yeni yatırım hedefleri için ortak çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Liderler bölgesel ve küresel gelişmeleri de değerlendirdi.

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilen Terörsüz Türkiye Çerçeve Yasası resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta MHP lideri Bahçeli olmak üzere düzenlemede emeği geçenlere teşekkür etti. Terörsüz Türkiye'de bir prosedür daha tamamlandı. Çerçeve yasa resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabında konuya ilişkin bir mesaj paylaştı. Yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 oyla kabulünü tarihi bir mutabakat örneği olarak tanımladı. Kanunun hayırlara vesile olmasını diledi. Düzenlemenin Türkiye'nin huzurlu, müreffeh ve güvenli geleceği için atılan önemli bir adım olduğunu kaydetti. Devlet Bahçeli'ye, MHP grubuna, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a ve AK Parti grubuna emekleri için teşekkür etti. Erdoğan, yapıcı tutum sergileyen diğer siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine de yürekten teşekkürlerini iletti. Sürecin bugünlere kazasız belasız gelmesinde katkısı bulunan kurumları ve devlet görevlilerini de tebrik etti. Sürecin başta şehit yakınları ve gaziler olmak üzere milletin hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımla yürütüldüğünü hatırlattı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye ve rekor bir kabulle genel kuruldan geçen çerçeve yasa hakkında konuştu. Sürece dair provokasyonlara karşı uyarıda bulundu Bahçeli. Türkiye'nin kırmızı çizgilerini hatırlattı.
1: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
2: Mecliste kabul edilen çerçeve yasa hakkında konuştu. Amacımız Türkiye'nin terör belasından kurtulması dedi. MHP lideri Bahçeli kabul edilen yasanın da bir af düzenlemesi olmadığının altını çizdi. Kanun mahkumiyet hükümlerini ortadan kaldıran, suçların hukuki niteliğini değiştiren veya ceza sorumluluğunu sona erdiren bir düzenleme niteliğinde değildir. Devam eden soruşturma ve kovuşturma süreçleriyle kesinlikle

0: Geçmiş mahkumiyet hükümleri bütün hukuki sonuçlarıyla varlığını koruyacak. Suçun vasfına, mahkumiyet kararına veya ceza sorumluluğuna ilişkin herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Bu yönüyle kanun, hukuki niteliği itibarıyla ceza adalet sistemiyle infaz hukukuna ilişkin sınırlı ve koşullu bir kanuni düzenleme niteliği taşımaktadır. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye kapsamında meclisten geçen çerçeve yasa hakkında konuştu. Tarihi bir oyla kabul edilen çerçeve yasanın yasalaşması için ön şartın olduğunu bir kez daha hatırlattı. Kanunun amacına uygun sonuçlar doğurmasını, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Oluşturulmaya çalışılan hukuki zemin, Türkiye'nin terör belasından ilelebet kurtulması hedefinin en önemli dayanaklarından biri olacaktır. Ve kuşkusuz kanunda öngörüldüğü üzere PKK-KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son vermesi ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim etmesi ön şarttır. Bununla birlikte kanunun kabulüyle ulaşılan merhale bir nihayet değil, hukuki ve idari bakımdan yapılması lazım gelen düzenlemeler için yeni bir safhanın başlangıcı olacaktır. MHP lideri terörsüz Türkiye sürecinde gelinen noktayla ilgili de süreci baltalamak isteyenler olacağına dikkati çekti. Bahçeli, Türkiye her daim hazırlıklı ve teyakkuz halinde olacaktır ifadelerini kullandı. Türkiye bu süreci baltalamaya yönelik her türlü kirli oyunu dikkatle değerlendirecek ve bunlara karşı gerekli önlemleri alacaktır. Egemenlik haklarını, milli güvenliğini, kamu düzenini, milletimizin huzur ve güvenliğini korumak için her daim hazırlıklı ve teyakkuz halinde olacaktır. Nereden gelirse gelsin bu yöndeki girişimleri engelleyecek güçte olan Türkiye, milli imkan ve kaynaklarını lider ülke ve süper güç olma hedefi doğrultusunda kullanacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi her zaman olduğu gibi milli birlik ve beka kararlılığında kadim devlet aklının, sağduyunun ve milli vicdanın sarsılmaz iradesi, gür sesi son kalesidir.
1: Menderes Belediye Meclisi'nde tutuklanan Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in görevinden uzaklaştırılması nedeniyle başkan vekili seçimi vardı. CHP ve Yeni Parti aynı anda aday çıkardı. Sonra da birbirleriyle kavgaya tutuştu. Dördüncü turda belediye başkan vekilliğine Cumhur İttifakı'nın adayı Asuman Şen seçildi.
2: Birinizin arkadaşı, birinizin kardeşi ya da birinizin evladıyım.
3: WhatsApp yazışmaları dosyada yer aldı. Ben yürüyen parayım, her işten para alırım sözleriyle rüşvet çarkını itiraf etti.
2: Hepinize yardımcı olup hizmet etmeye çalıştım.
3: İzmir'de ihbar dilekçesiyle başlayan teknik takip, Menderes Belediyesi'nde kirli ağı deşifre etti. Hatta rüşvet çarkını ortaya çıkarmak çok da zor olmadı. Öyle ki Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yazışmalarında örgütlü olarak rüşvet suçunu diğer şüphelilerle birlikte işlediği açıkça görüldü. Rüşveti ise şoförü aracılığıyla aldığını, sevgilisiyle yaptığı yazışmalarda tek tek anlattı. Savcılık soruşturmasıyla Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek yolsuzluktan gözaltına alındı. Çiçek'in de aralarında bulunduğu 10 şüpheli 7 Ağustos'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan belediye başkanı İlkay Çiçek'in görevinden uzaklaştırılmasıyla Menderes Belediye Meclisi'nde başkan vekili seçimi yapıldı. Seçim için meclis üyeleri salonda hazır oldu ancak meclis salonundaki kalabalık nedeniyle toplantıya geçilmeden ara verildi ve salonu boşaltırken zaman zaman gerginlik yaşandı. 28 meclis üyesi gizli oylama yaptı. Toplantıda Cumhur İttifakı grubu AK Partili meclis üyesi Asuman Şen'i, Yeni Parti Barış Gürsoy'u, CHP Mehmet Ali Akar'ı aday çıkarırken bağımsız meclis üyesi Mustafa Öztürk de belediye başkan vekilliği için aday oldu.
4: Ne yapıyorsun?
3: Yapılan ilk tur oylamada Şen 12 oy alırken Gürsoy 10, Akar 5, Öztürk ise 1 oy aldı. CHP ve Yeni Parti arasında anlaşamadı. Hatta ikinci tur oylamanın sayımı sırasında CHP tarafı Yeni Parti ile uzlaşma sağlanamadığı gerekçesiyle tepki göstererek toplantıyı terk etti. Salondaki tansiyon da hiç düşmedi. Öyle ki 3. turun oy sayımı sırasında oylamaya katılmayan bir meclis üyesinin salona dilekçe getirmesi sırasında çıkan tartışmayla gruplar arasında arbede yaşandı. Yaşanan yumruklaşma ekiplerin ve salondakilerin araya girmesiyle sonlandırıldı. Olaylı seçimde ilk 3 turda salt çoğunluk sağlanamazken oylamada 4. tura geçildi. CHP grubunun tekrar döndüğü 4. turda

0: Yapılan oylamada Asuman Şen 15, Barış Gürsoy ise 12 oy aldı. Böylece Menderes Belediye Başkan Vekilliğine AK Parti Meclis Üyesi Asuman Şen seçildi. Seçimi AK Parti adayı kazanınca diğer taraflar arasında tansiyon daha da yükseldi. İddiaya göre Yeni Parti Karabağlar ilçe başkanı CHP'lilere yönelik hakaret etti, bağırmaya başladı. Menderes Belediye Başkan Vekili seçilen Asuman Şense tebrikleri kabul ederek hep birlikte hizmet için geldiklerini ve ilçeye hizmet edeceklerini söyledi.
1: Sayın Cumhurbaşkanım, emrinizdeyiz.
2: Tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Başardık.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 53'ü tutuklu, 7'si firari, 5'i müşteki sanık olmak üzere toplam 414 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.
4: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında tutuksuz sanıklar savunma yaptı. Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndaki duruşma salonunda yapılan duruşmaya İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklarla Aziz İhsan Aktaş, Ercan Saatçi, Mehmet Selim İmamoğlu, Hasan İmamoğlu gibi tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. İkinci celsenin ilk duruşmasını Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu da izleyici sıralarından takip etti. Sabah saat 10'da başlaması beklenen duruşma 2 saat gecikmeyle başladı. Heyetin salona gelmesinin ardından Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, gecikmenin nedeni salon düzeni dedi. Duruşma tutuksuz sanıkların savunmalarıyla başladı. Avukatların taleplerini değerlendiren mahkeme, bir önceki celsede duruşma düzenini bozdukları için duruşma salonundan çıkarılan izleyicilerle ilgili tedbirin devamına karar verdi. Duruşmada Ekrem İmamoğlu da savunma yapma talebinde bulundu. Mahkeme başkanı ise savunmaların sırayla alınacağını ve İmamoğlu'nun da sırası geldiğinde savunma yapabileceğini söyledi. Duruşmaya tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam edildi. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık iş insanı Mehmet Şahin, savunmasında suçlamayı reddederek yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti. Hakkında fazla beyan bulunmadığını, buna rağmen şüpheli olarak dosyada yer aldığını belirten Şahin, hakkımda verilen beyanlar asılsızdır. Adem Soytekin'le eskiden beri tanışıklığım vardır. Adem Soytekin'le 19 Mart'tan önce aramızda geçen telefon görüşmesinin İBB dosyasıyla alakası yoktur. 19 Mart'tan önce İBB soruşturmasından haberdar değildim şeklinde konuştu. Rüşvetin teminine aracılık etme suçundan yargılanan ve Necati Özkan'ın arkadaşı olduğu bilinen tutuksuz sanık Ayşe Hitchens savunmasında suçlamayı reddetti. Sanık Hitchens, "Ben niye buradayım bilmiyorum, yurt dışında yaşıyoruz. Buraya geldiğimiz zamanlar için bir tane ev satın aldık. Onun haricinde ne diyeceğimi de bilmiyorum. Konuyla hiçbir ilgim yok, beraatimi istiyorum," dedi.
3: CHP ve Yeni Parti arasında üye savaşları başladı. Özgür Özel ve yönetimi gözünü CHP'nin 2 milyon üyesine dikti. Hedef CHP üyelerinden en az 1,5 milyonunu Yeni Parti'ye transfer etmek.
5: Harbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun, Yeni Parti'mize buyurun.
6: Siyasette ahlak olmazsa sorunlar çözülmez.
7: CHP ve Yeni Parti arasındaki gerilim her geçen gün daha da artıyor. Özel bu kez de CHP'nin üyelerine gözünü dikti. Yeni Parti'de ekonomik koşullar Özel ve yönetimini kara kara düşündürmeye başladı. Yeni kurulan partinin kaynakları sınırlı kalınca çare üye aidatlarında bulundu. Özgür Özel Yeni Parti'nin ilk grup toplantısında CHP'den toplu istifa çağrısında bulunmuştu. Şimdi de odağına CHP'nin üyelerini aldı. Hedef en az 1,5 milyon CHP üyesini Yeni Parti'ye geçirmek. Mutlak Butlan kararı öncesinde CHP'nin 2 milyon üyesi bulunuyordu. Özgür Özel bu üyelerden en az 1,5 milyonunu yeni partiye kaydettirmek istiyor. Böylece yeni üyelerden gelecek aidatlarla partiye ekonomik kaynak yaratılacak. Konuyla ilgili saha çalışmaları da ivedilikle başladı. Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin başta olmak üzere parti il ve ilçe teşkilatlarını görevlendirdi. Genel Merkez tarafından saha örgütlerine verilen talimatla Ekim ayındaki kuruluş kurultayına kadar üye katılımlarına öncelik verilmesi ve CHP'nin üye sayısının aşılması istendi.
3: CHP yönetimindeki Beyoğlu Belediyesi'nde işten çıkarılan birim sorumlusu çarpıcı bir iddia ortaya attı. Belediye başkan vekilinin makam şoförü tarafından tehdit edildiğini ve şikayetini geri çekmesi için baskı gördüğünü öne sürdü.
8: Bunun üzerine tekrar odasına çağırarak sizi bardak direğinde sallandırırım. Siz benim kim olduğumu bilmiyorsunuz diye tehditlerde bulundu. Bir duydum ki beni işten çıkarmışlar. Bir açıklama yapmadılar bana. Neden çıkarıldığımı ben çıkarıldıktan sonra çıkarıldığımı öğreniyorum.
4: Beyoğlu Belediyesi'nde çalışıyordu ancak işten çıkarıldı. Tehdit edilip şikayetini çekmesi için baskıya uğradığını iddia etti.
8: Olayı anlattım karakolda fakat şikayetçi olduğum esnada belediye başkan vekili sürekli beni telefonda arıyordu. Tabii açmıyordum telefonu. O üst üste aradı beni WhatsApp üzerinden. Açmak istemedim.
4: Erman Yıldırım, Beyoğlu Belediyesi'nde şehit yakınları ve gazilerle ilişkiler şefliğinde birim sorumlusu olarak çalışıyordu. Görevi gereği yapması gereken şehit yakınları ve gazilere ulaşmak ve varsa bir talepleri yerine getirmekti. Ancak ondan talep edilenler bambaşkaydı.
8: Onlar ben evladı yerine koymuştu. Ben onlara yönelik çalışma yapmak için bir mücadele veriyordum. Fakat mevcut yönetim bu çalışmayı durdurup sadece şehit gazi aracıyla Beyoğlu sokaklarında gezmemi istemişti. Ben buna rıza göstermedim. Benim yeni doğmuş bir oğlum var. Daha 4 aylık. İsmi Ömer. Şehidimizin ismini koymuştum oğluma. Onun rızkıyla oynadılar. Rızkıyla oynadılar.
4: Yıldırım kendisinin CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Kara Ahmetoğlu'nun makam şoförü tarafından tehdit edildiğini söyledi. Karakola yaptığı şikayetini geri çekilmesi konusunda da baskılara maruz kaldığını iddia etti.
8: Ağır küfürler etmeye başladı. Aileme yönelik, bana yönelik çok ağır küfürler etti. Evet, tehdit ediyorlar. Diyorlar ki 6 ay önce senin kafana sıkılacaktı ağaçlar altında. 2 saat önce de o şehit gazi aracında biz kafana sıkacaktık diyorlar. Tabii bu sırada özel kalem müdüründe görüntülü aramışlardı. Senin elemanı aldık dediler. O da olayı izliyordu. Yani ona da olayı izletiyorlardı. O da izliyordu. Daha sonra zorla beni özel kalem müdüründen özür dilettiler. Gittim karakola giderek şikayetçi oldum.
4: Yıldırım bu durumun şehit ailelerinin ve gazi yakınlarının tepkisine neden olduğunun altını çizdi.
8: Ben kendi maaşım üzerinden bu hizmete devam etmek için kendi imkanlarımla çikolata alarak şehit yakınlarına gitmeye devam ettim.
3: Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek gibi birçok iddiayla önce gözaltına alınan ardından tutuklanan Alihan Koriş savcılığa ifadesini verdi. İfade tutanağında dikkat çekici detaylar var. Ben kanaat önderiyim, iddiaları kabul etmiyorum, itibar suikastı yapılıyor dedi. Kendisine ait bir GSM hattının bile bulunmadığını söyledi. Ele geçirilen altınlar içinde eşimin takıları dedi.
7: Mimar olduğunu, 380 bin lira geliri olduğunu söyledi. Aynı ifadesinde Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri'nin torunuyum, kanaat önderiyim dedi. Bu sözler Alihan Kureş'in savcılığa verdiği ifadede sarf ettiği cümleler. Alihan Kureş, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, nitelikli dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında ifade verdi. İfadesinde dikkat çeken açıklamaları içeren Alihan Kureş, kendisinin kanaat önderi olduğunu, MASAK raporlarında da adları geçen isimlerin çoğunu tanımadığını açıkladı. 4 sayfalık ifadesinde Alihan Kuriç suçlamaları kesinlikle kabul etmediğini, tarafına itibar suikastı yapıldığını düşündüğünü söyledi. Soruşturma kapsamında ele geçirilen altınlarla ilgili de eşimin takıları demesi ise kafalarda soru işareti bıraktı. Çıkar amaçlı suç örgütünün Glooper adlı uygulamadan iletişime geçtiği tespit edilince savcılık uygulamayla ilgili Kuriç'e soru yöneltti. Kuriç bu iletişim uygulamasını duymadığını ve ne olduğunu bilmediğini açıkladı. Hatta kendisine ait bir GSM hattının dahi bulunmadığını savcılık ifadesinde dile getirdi.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriç suç örgütüne yönelik operasyonlara ilişkin paylaşım yaptı. Gürlek bir kez daha soruşturmanın bir cemaat ya da STK'yı hedef almadığını belirtti.
7: Suç örgütleriyle mücadelenin aralıksız süreceğini vurguladı, dini duyguları istismara ve haksız kazanca karşı gerekli adımlar atılıyor dedi. Alihan Kuriç suç örgütüne yönelik operasyonun herhangi bir cemaat ya da STK'yı hedef almadığının bir kez daha altını çizdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriç suç örgütüne yönelik soruşturma ve operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gürlek, soruşturmanın kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti, hukuk devleti ilkelerini hatırlattı. Bakan Gürlek mesajında soruşturmalardaki temel ölçüte dikkati çekti. Herhangi bir inanç, dini yapı veya topluluğun kimliği değil, suç teşkil eden fiiller ve bu fiillerle bağlantılı yapılanmalardır. İnanç ve dini değerler hiçbir şekilde suç faaliyetlerinin aracı veya kalkanı hale getirilemez ifadelerini kullandı. Operasyonun bir cemaat ya da STK'ya yönelik olmadığını söyleyen Gürlek, inanç ve ibadet özgürlüğüne vurgu yaptı. Devletimiz, hukukun açıkça suç saydığı eylemlerle mücadelede kararlı olduğu gibi, vatandaşlarımızın inanç ve ibadet özgürlüğünü koruma konusunda da aynı kararlılığını sürdürmektedir, dedi.
3: Uçakta çıkardığı kavga ve Türkiye'yi satın alırım sözleriyle tepki çeken Petlas'ın eski yönetim kurulu üyesi Abdülkadir Özcan, uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alındı.
9: Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ha? Lan ben milyar dolarlık adamım lan. Ben Türkiye'yi satın alırım.
7: Uçağı birbirine katmış, ben Türkiye'yi satın alırım sözleriyle büyük tepki çekmişti. Son uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda videodaki şahıs, Petlas'ın eski yönetim kurulu üyesi Abdülkadir Özcan gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarına devam ediyor. Son dalga operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim dikkati çekti. O kişi Abdülkadir Özcan'dı.
9: Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ha? Lan ben milyar dolarlık adamım lan. Ben Türkiye'yi satın alıyorum.
7: Özcan, Petlas Yönetim Kurulu üyeliği yaptığı süreçte bir uçakta tartışmaya karışmış. O tartışmada sarf ettiği sözler ve tavırları yüzünden büyük tepki çekmişti.
9: Bırak lan bırak. Bırak. Bırak lan bırak.
7: Polis ekipleri Özcan'ı fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda ikametgahında gözaltına aldı. Evde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.
3: Ama acılı ama acısız iktidar değişecek dedi, tehditler savurdu. Türker Ertürk tehdit ve suç işlemeye tahrik suçlamasıyla tutuklandı. Sosyal medyada paylaşılan video içeriklerinde geçen ifadeleri nedeniyle Türker Ertürk hakkında soruşturma başlatıldı. Türker Ertürk, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit ve suç işlemeye tahrik suçlamalarıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Ertürk, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Ertürk'ün tutuklanmasına karar verildi. Ertürk sosyal medyada katıldığı bir yayında artık iktidar değişecek ama acılı ama acısız iktidar değişecek ifadelerini kullanmıştı. Herkes aklını başına devşirmeli tehdidinde bulunmuştu. 17 Ağustos Marmara depreminin yıl dönümünde siyasetin ve bürokrasinin önde gelen isimleri peş peşe paylaştıkları mesajlarla deprem şehitlerini yad etti. O mesajlara bakalım.
7: Enkaz toplandı, depremin izleri bir bir silindi. Ancak acı hafızalarda hala taze. Türkiye 17 Ağustos 1999'daki Marmara depremini unutmadı. O kara günün üzerinden tam 27 yıl geçti. Siyasetin ve bürokrasinin önde gelen isimleri depremin yıl dönümünde kaybedilen canları bir kez daha paylaştıkları mesajlarla yad etti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş deprem şehitleri için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kurtulmuş 17 Ağustos depreminin acısının hala taze olduğunu söyledi. "Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin," dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da depremin yıl dönümünde bir mesaj paylaştı. Kurum, Türkiye'nin 27 yıl önce büyük bir acıyla sarsıldığına dikkati çekti. Aynı acıların bir daha yaşanmaması için tedbirin elden bırakılmayacağını, şehirlerin geleceğe daha güvenli taşınacağını belirtti. Bir mesaj da AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. 17 Ağustos 1999'da canlarımızı kaybettiğimiz büyük depremin acılarını unutmuyoruz. Kaybettiğimiz aziz canlarımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz ifadelerini kullandı. Ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran, depremin 27. yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı. "Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın," dileğinde bulundu.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ağustos depreminin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle yad etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ağustos Marmara depreminin 27. yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan mesajında depremin acısının ilk günkü gibi taze olduğunu belirtti. Marmara depreminin 27. yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor, tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. İstanbul Zeytinburnu'nda facianın eşiğinden dönüldü. Hakkında kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkım kararı verilen 4 katlı bina çalışmalar sürerken aniden yerle bir oldu. O anlarsa saniye saniye kameralara yansıdı. İzleyelim.
10: Toz dumana karıştı, göz gözü görmedi. İstanbul Zeytinburnu'nda felaketin eşiğinden dönüldü. Olayın adresi İstanbul Zeytinburnu Telsizler Mahallesi. Hakkında kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkım kararı verilen 4 katlı bina önce boşaltıldı. Ardındansa çalışmalar başlatıldı. Neresi bina yıkılacak? Çalışmalar başladığı sırada beton kesme makinesiyle binaya vurulan bir darbe ortalığı birbirine kattı. Darbenin etkisiyle bina aniden yıkıldı. Toz dumana karıştı, vatandaşlar kaçacak yer aradı. O anlarsa kameralara saniye saniye yansıdı.
3: İstanbul'da eski kız arkadaşının binasını kundaklayarak defalarca camlarını kıran şahıs bu kez de binayı ateşe verdi. O sırada dairede bulunan baba benzin döken şahsa "ne yapıyorsun?" diye bağırırken eski sevgili çakmağı çakarak kaçtı. Binanın alev aldığı o anlarsa saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
11: Engellediğimiz günün akşamında bizim evimizin camı kırıldı. Ondan şüphelendik çünkü bizim başka bir düşmanımız yok. Onu aradık, "sen mi yaptın?" diyerekten. "Evet, ben yaptım. Beni engellediğin için yaptım. Eğer benle barışmazsan daha kötüleri olacak," dedi.
4: Eski sevgili dehşeti hız kesmeden devam ediyor. Öyle ki 4 kez camlar kırıldı, 3 kez bina kundaklandı.
12: 4-5 bir yıldan beri cam taktırıyorum, cam gri. En sonunda gri 3 gün sonra yakmaya çalışıyor.
4: Geçen aylarda kız arkadaşı tarafından terk edilen genç aileye hayatı zehir etti. Esenyurt'ta gece saatlerinde sokağa gelerek 4 defa camları kıran ve 2 kez de binayı yakmaya çalışan şahıs 16 Ağustos'ta tekrar eski sevgili sevgilisinin evine gitti. Şahsın korkusundan memleketine taşınmak zorunda kalan ve evin camlarını yaptırmak için gelen baba, koltukta uyuduğu sırada şahıs daireye benzin dökmeye başladı.
12: Ben orada çekyatla uyuyordum, ordudan geldim. Burada yakacağını tahmin ediyordum, şimdi cam kırık, basit yani, benzin atıp gideceğini biliyorum. Uykuya dalmışım, baktım bir su sesi geliyor, benzin dökermiş. Benzini döktüm.

0: Ben bağırınca lak etti. Çakmağı çaktık, yaktı gitti. Komşularla beraber bunu söndürdük.
1: O sırada binanın duvarı alevler içerisinde kaldı. Mahalleli yangına müdahale etti. İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri de olay yerine gelirken polis binayı kundaklayan eski şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
2: Gençler Birliği Fenerbahçe karşılaşmasında forması zorla çıkarılan küçük çocuk Türkiye'yi derinden etkilemişti. O olayda çocuğu ve babasını koruyan komiser yardımcısı yaşananları anlattı.
3: O küçük vücudundaki titreme gerçekten üzücüydü. Bir baba olarak ben de stresteydim aslında ama belli etmemeye çalışıyoruz.
4: Gençler Birliği Fenerbahçe karşılaşmasında tepki çeken görüntüler yaşanmıştı. Gençler Birliği tribünlerinde bulunan Fenerbahçe formalı küçük çocuğa zorbalık yapıldı. O anlarda devreye polis girdi. Hem çocuğu korudu hem vatandaşların gönlünü kazandı. Çocuğu güvenli alana götüren komiser yardımcısı Uğur Yurdu seven yaşananları anlattı. Tepkinin çocuğa olduğunu anlayınca hemen müdahale ettiğini belirtti.
3: Babasına döndüm. Sanırım bu arkadaşlar bu tarafa geliyor. Daha büyük bir şeylere mani sebep olunmaması için çocuğu bana ver dedim. Korkma, kesinlikle tepki gösterme. Sakin kal dedim, sakin ol dedim.
4: Küçük çocuk stat atmosferinde yaşananlardan sonra korkuya kapıldı. Neyse ki Uğur Yurdu seven durumu erken fark etti. Küçük çocuğa ve babasına refakat ederek alandan uzaklaştırdı.
3: Devamlı bana soru soruyordu, strese girmişti, terliyordu. Yani bizler de babayız. Bir evladın nasıl yetiştirildiğini özellikle iyi bilirim ne zorluklarla. O küçük vücudundaki titreme gerçekten üzücüydü. Bir baba olarak ben de stresteydim aslında ama belli etmemeye çalışıyoruz.
4: Çocuğun yeniden hedef haline gelmemesi için formasını çıkarmasını istediğini anlatan yurduseven, üşümemesi için birlikte görev yaptığı polis memurunun tişörtünü giydirdi. O anlarda tüm Türkiye'den takdir topladı.
3: Abiler kızacak mı, bir şey olacak mı dediğinde artık sana hiç kimse hiçbir şey yapamaz, sen polissin dedim. Güçlüyüm o zaman dedi, güçlüsün dedim. Oradaki
5: mutlu oldu yani.
3: Mutlu oldu, çok mutlu oldu.

Haberleri, gelişmeleri haberlerimizle ekranlarınıza taşıdık efendim. Peki tüm bu gündem gazetelere nasıl yansıdı? Birlikte bakalım. Akşam gazetesiyle başlıyoruz. Akşam gazetesi manşetinde Glooper listesinde 3000 kişi diyor. Bakalım hemen detaylarına. Ali Ankuri suç örgütünün FETÖ'de olduğu gibi Baylok benzeri olan Glooper sistemiyle haberleştiği ve sadece üst düzey isimler tarafından kullanıldığı ortaya çıktı bu Glooper sisteminin. Detaylarda şöyle diyor Akşam gazetesi. FETÖ'vari bir organizasyon olan Alihan Kuri suç örgütünün işleyişiyle ilgili detaylar netleşiyor. Kapalı bir yapılanmaya sahip örgütün Baylok benzeri Glooper adı verilen bir uygulama üzerinden haberleştiği belirlendi. Sistem sadece yöneticilere açık. Bir Hindistan şirketine özel olarak yaptırıldığı ve 3000'den fazla kullanıcısı olduğu tespit edilen uygulama dışarıdan sızmalara karşı 3 aşamalı doğrulama sistemine sahip efendim. Kuriş ifadesinde Glooper soruldu Kuriş'e ve öyle bir şey duymadım şeklinde cevap verdi ifadesinde Alihan Kuriş. 27 milyonluk altına da düğün takısı dedi ayrıca. Biz bu ifadesinin detaylarını haberlerimizde de ekranlarınıza taşımıştık. 380 bin TL olarak açıkladı gelirini Alihan Kuriş ve cep telefonu kullanmadığını, en yakınındaki 50 ismi tanımadığını ifade etti. Kasasından çıkarılan o altınları ve dövizleri hatırlayacaksınız. 27 milyon 548 bin TL değerinde altın ve ziynet eşyaları çıkarılmıştı kasasından. Eşimin düğün takıları ve çocuklara gelen hediyeler şeklinde açıklama da bulundu. 27 milyon 548 bin TL için hediye ve takı olduğunu, düğün takısı olduğunu ifade etti. Bu haberin hemen yanında Instagram'a bağımlılık davasını görüyoruz. Bakalım detayına. Amerika Birleşik Devletleri'nde açıldı dava. Çocukların ruh sağlığını bozduğu iddiasıyla sosyal medya şirketi Meta'ya açılan dava başlıyor efendim. 29 eyaletin açtığı davada 13 yaşın altındaki çocukların verilerinin velilerin bilgisi dışında toplandığı ve kullanıcıların gelişmiş teknolojilerle kandırıldığı iddia ediliyor. Meta 14 trilyon dolara ulaşabilir.

bilecek maddi tazminat cezasıyla karşı karşıya. Davada şirketten beğeni ve sınırsız kaydırma özelliklerinin de kaldırılması isteniyor. Zira bu sınırsız kaydırma özelliği ve beğeni özelliği davranış bozukluğuna da ve bağımlılığa da neden oluyor. Bunu da hatırlatalım. Erdoğan korkusu afişe oldu başlığıyla devam edelim. Netanyahu seçimi kazanabilmek için Erdoğan karşıtlığını kullanıyor. Daha önce pek çok kez de söylemlerinde hatırlayacaksınız bunu kullanmaya çalışmıştı Benjamin Netanyahu. İsrail'de de seçim yaklaşıyor. Bu nedenle de bu Erdoğan karşıtlığını kullanarak Netanyahu'nun seçimi kazanma çabasına bir kez daha şahit oluyoruz efendim. Soykırımcının partisi Likud seçim afişlerinde Erdoğan'ın da fotoğrafını kullanıp onlar Netanyahu'nun kaybetmesini diyor, kazanmalarına izin vermeyin çağrısı yapıyor. O afişe de yer veriliyor Akşam gazetesinin haberinin detayında. Ve CHP yeni parti yumruk yumruğa. Bunu da ekranlarınıza taşımıştık efendim o kavgayı. Yolsuzluktan tutuklanan CHP'li Menderes Belediye Başkanı'nın yerine vekaleten AK Partili Asuman Şen seçildi. Asuman Şen seçildi ama yeni parti ve CHP'de yumruk yumruğa kavga ettiler. Cumhur İttifakı'nın 11, CHP ile yeni partinin 18 üyesinin bulunduğu belediye meclisinde dün başkan vekilliği seçimi yapıldı. CHP'de yeni partide kendi adaylarını çıkarttılar. Dördüncü tura uzayan seçimlerde AK Partili Asuman Şen 15 oy alarak seçimi kazandı. CHP'liler, yeni partililer salonda tekme tokat kavga etti. Çıkışta da birbirlerini suçladılar. Bu haberin hemen üstüne çıkalım. Yunan'ı çıldırtan Mavi Vatan hamlesine bakalım. Türkiye Fethiye Kaş açıklarıyla Gökçeada Bozcaada açıklarında ki alanı Deniz Milli Parkı ilan edip Mavi Vatan'a kalkan çekti. Hamle Yunanistan'ı ayağa kaldırdı. Dışişleri hukuki değil derken basın meclis çevreleniyor. Mavi Vatan haritası çiziliyor yorumu yaptı deniyor detayında. Bir diğer habere de bakalım. 17 Ağustos unutulmadı efendim. 27 yıldır dinmeyen acı diyor başlığında Akşam gazetesi. 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler sarsıntının yaşandığı 03.02'de dualar ve gözyaşlarıyla anıldı. Başkan Erdoğan yayınladığı mesajda acımız hala ilk günkü gibi taze ifadesini kullandı. Sabah gazetesine geçiyoruz. Sabah gazetesi dijital kuşatmaya tarihi dava diyor manşetinde. Az önce de Akşam gazetesinde de aktarmıştık detaylarını efendim. Çocukları ekran başına kilitleyerek bağımlılıktan milyarlar kazanan sosyal medya platformlarına ağır ceza ve köklü düzenleme kapıda. Amerika Birleşik Devletleri'nde 29 eyalet açtığı davayı eğer kazanırsa çocukları dijital esaret altına alan Meta için sömürü düzeninin sonu olacak diyor Sabah gazetesi. Instagram, Facebook'a 1.4 trilyon dolar ceza ve köklü düzenleme talebi var bu davada diyelim. Terörsüz Türkiye için tarihi imza başlığına bakalım. Milli Dayanışma Yasası Başkan Erdoğan'ın imzasının ardından resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye'nin huzurlu ve güvenli geleceği için atılan bu adımda emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, başta şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olmak üzere milletimizin tamamının hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşımda yürüttüğümüz süreci titizlikle yönetmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Bu haberin altında da 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümündeki anmalara ilişkin bir haber yer alıyor. Acısı ilk günkü gibi yüreğimizde diyor Sabah gazetesi. Efendim büyük felaketin 27. yıl dönümünde törenlerle anıldı şehitler. Afette yakınlarını kaybedenler kabirlerde gözyaşı dökerek dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da mesajında acısı ilk günkü gibi yüreğimizde ifadesini kullandı. Bu haberin hemen altında da Alihan Kuri suç örgütüyle ilgili detaylara yer veriliyor. Kayıt dışı para kurye öğrencilerle kaçırıldı başlığı yer alıyor. Tabii pek çok detay var. Yeni ifadelerle derinleşen Kuriş suç örgütü soruşturmasında yurt dışına kaçırılan kara paranın izine ulaşıldı. Örgütün Romanya sorumlusu Ahmet Uğur Pakcan'ın kara para trafiğini yönettiği ortaya çıktı. Yurt dışındaki yurtlarda kalan üniversite öğrencilerini valizlerle para kuryesi olarak kullanan Pakcan'ın her perşembe akşamı Türkiye aleyhine beddua seansları yaptırdığı ve FETÖ elebaşının Pensilvanya'daki cenazesine de katıldığı belirlendi deniyor detayda. Gabar'dan sonra petrolde yeni müjde Bismil'den başlıyor.

konusuna bakalım efendim. Zira oldukça önemli bir haber. Türkiye'nin enerji adımları sürüyor, devam ediyor. Enerjide küresel hamleleri sürüyor Türkiye'nin. Diyarbakır'da kaya petrol üretimi için düğmeye basıldı efendim. Hedef 540 milyar dolarlık petrol rezervi. Tabii bu bulunan petrol rezervleriyle birlikte yapılan uluslararası anlaşmalar da Türkiye'nin enerjideki elini güçlendiriyor. Enerji Bakanı Bayraktar, ABD'li şirketle Diyarbakır'da kaya petrolü için sondaj çalışmalarına başlandığını açıkladı. Bayraktar toplam büyüklüğü 540 milyar dolara ulaşan rezervin gabarın potansiyeli olarak 2'ye 3'e katlayacağını belirtti ve kaya petrolü ekonomiye her yıl 8 milyar dolar da katkı sunacak diyelim. Hürriyet gazetesine geçelim. 5. katta vahşet diyor Hürriyet gazetesi manşetinde. Kayseri'de Grand A Royal adlı otel korkunç bir cinayete sahne oldu. Nurettin Can Şahin, Selin Gökhan'ı bıçaklayıp 5. kattan attı. Cani çektiği videoyla da cinayeti itiraf etti diyor Hürriyet gazetesi. Nurettin Can Şahin ile Selin Gökhan, Kayseri'nin Talas ilçesinde otelin 5. katındaki odada konaklıyordu. İkili arasında önceki gece bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Nurettin Can Şahin, Selin Gökhan'ı ard arda bıçakladı ve ardından genç kadını kucaklayıp 5. kattaki odanın penceresinden attı. Selin otelin zemindeki asma katın tavanına düştü. Vahşete devam eden Nurettin Can Şahin, odada bulunan bazı ağır eşyaları Selin'in üzerine attı. Cinayete tanık olanların haber vermesiyle polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine gitti. Yapılan kontrolde Selin Gökhan'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Gözaltına alınan Nurettin Can Şahin ise tutuklandı. Anlaşmayı konuştular başlığına bakalım. Efendim haberlerimizde de ekranlarınıza taşımıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la dün gece telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede önemli başlıklar vardı. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre Erdoğan, İran'la ABD arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu, görüşmelerin sürmesini temenni ettiklerini ve Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğini belirtti. Ayrıca Erdoğan, Pakistan ve Suudi Arabistan İran'la birlikte imzalanan savunma anlaşmasıyla bölgesel istikrar ve güvenlik için güçlü bir duruş sergilediklerini de ifade etti. Bunun hemen altında yine önemli bir haber var, ona da bakalım. İşte yerli ve milli telefon diyor Hürriyet gazetesi. Efendim uzun zamandır bekliyorduk, haberlerini de ekranlara taşıyoruz. Malumunuz Aselsan Türk Telekom ve Türk Dünyası İş Konseyi'ne bağlı TTT İnovasyon'un yerli ve milli akıllı telefon projesi netleşmeye başladı. İlk telefon modeli 2027 ilk çeyreğinde tanıtılacak. Biri kamu çalışanı için kriptolu olmak üzere toplam 3 model üretilecek. Giriş seviyesi, modelin fiyatı herkesin ulaşabileceği seviyede olacak. Doğal afetlerde kesintisiz iletişim için tüm modellerde uydu anteni bulunacak. Bu son iki madde çok önemli efendim. Giriş seviyesi modelin fiyatı herkesin ulaşabileceği seviyede olacak. Tekrar edelim ve doğal afetlerde kesintisiz iletişim için tüm modellerde uydu anteni bulunacak diyor Hürriyet gazetesi. Bir diğer başlıkta da Kuriş suç örgütüne yönelik detaylar yer alıyor. Biz aktarmıştık. Hemen bir diğer gazeteye geçelim. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Dersimiz eş seçimi diyor Milliyet gazetesi manşetinde. Bakalım detayına. Aile ve nüfus 10 yılı kapsamında 1.1 milyon kişiye aile eğitimi verildi. Yeni dönemde doğru eş seçimi için de eğitim programları düzenlenecek. Türkiye'nin azalan doğurganlık hızına ve demografik değişimlere karşı ailenin korunması ve güçlendirilmesi için aile ve nüfus 10 yılı kapsamında çalışmalar devam ediyor. Aile Bakanlığı'nın aile eğitim programı kapsamında 2026'da Haziran sonu itibarıyla 1.1 milyon kişiye aile eğitimi verildi. 339 bin kişilik evlilik öncesi eğitim programlarından yararlanıldı. Bakanlık evlilik öncesi ve sonrasında sunulmak üzere eş seçiminden evliliğin ilk yıllarına kadar olan dönemleri gözeterek modüler bir eğitim programı oluşturmayı planlıyor. Kendini tanıma,
benzerlikler ve farklılıklar, iletişim ve güven, sorun çözme becerisi gibi başlıkların eğitimin temel konuları arasında yer alması öngörülüyor, diyor Milliyet Gazetesi. Bir diğer başlıkta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın dün gece gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin detayları yer alıyor. Görüştükleri konu başlıkları elbette ABD-İran savaşının yanında Mekke Anlaşması'ydı. Mekke Anlaşması dünyaya mesajdır başlığıyla Milliyet Gazetesi de bunun detaylarına yer veriyor diyelim. Detaylarını aktarmıştık efendim. Biraz aşağıya iniyoruz. Yeni Nesil 4 suç örgütüne mali tedbir başlığına da şöyle kısaca göz atalım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik yürütülen mali soruşturmalar kapsamında 818 şüphelinin kiralık kasalar dahil tüm banka hesaplarıyla kripto varlıklarına el konulduğunu açıkladı. Söz konusu örgütlerin Daltonlar, Barış Boyun, Gündoğmuşlar ve Şapkalılar olduğu ifade edildi deniliyor. Türkiye Gazetesi'ne bakıyoruz. Şimdi Türkiye Gazetesi manşetinde Şam'dan teyit, entegrasyon sürüyor, fesih yakın, yolun sonu göründü diyor. Türkiye Gazetesi, YPG'nin silahları gömdük açıklaması ses getirdi. Uzmanlar devlet aklı ve sabrı kazandı diyor. Hemen bakıyoruz detayına. 14 yıldır PKK-YPG'nin kontrol ettiği Aynel Arap sorumlusu Mahmut Berhuda'nın Türkiye Gazetesi aracılığıyla verdiği mesajlar geniş yankı buldu diyor Türkiye Gazetesi. Röportaj Rusya ve Avrupa'da da ses getirdi. Suriye yönetimi YPG kurucularından Mahmut Berhuda'nın sözlerini doğrulayıp entegrasyon devam ediyor. Örgüt çok yakında kendini feshedecek ifadelerini kullandı. Efendim haberlerimizde pek çok defa ekranlarınıza taşıyoruz. Bu sadece terörsüz Türkiye süreci değil, bölgeye de çok katkıları olacak. Terörsüz bölgeden söz ediyoruz. İşte somut sonuçlarından biri de Türkiye Gazetesi'nin manşetinde yer alıyor diyelim. Bu haberin üstüne çıkalım. Disiplinsizlik öğretmenleri kaçırıyor başlığıyla devam edelim. OECD verileri sınıflardaki acı gerçeği gözü önüne serdi. Thales 2024 açıklamasına göre, araştırmasına göre öğrencilerin sınıf içindeki disiplinsizlikleri ve sözlü tacizler öğretmenleri bıktırmış durumda diyor Türkiye Gazetesi. Kısaca Yeşilköy'ü ikiye katladı başlığına da bakalım. İstanbul Havalimanı rekorlar kırmaya devam ediyor. 16 Ağustos'ta 1739 uçuş ve 290 bin aşkın yolcu sayısına ulaşan İstanbul Havalimanı Avrupa'daki rakiplerini çoktan geçti diyor Türkiye Gazetesi. Yeni Şafak var sırada. Yeni Şafak artık ev kuşatıyorlar başlığını atmış manşetinde. Gazze'den söz ediyoruz efendim. İsrail saldırganlığını ve soykırımını sürdürüyor. Gazze'yi yıllardır ablukada tutan İsrail, Batı Şeria'da ise tek tek evleri kurşunlamaya başladı efendim. Nablus yakınlarındaki Kusra beldesinde 3 ev 10 gündür İsrail askerlerinin koruması altındaki istilacılar tarafından sarılmış durumda. Evlere su, elektrik ve temel gıda maddeleri verilemiyor. Amaç Filistinlileri evlerini terk etmeye zorlamak. Korumaya geldiler, işgal ettiler diyor Yeni Şafak gazetesi ayrıca. İsrail askeri gözetiminde de infazlar sürüyor. CNN International'ın Batı Şeria muhabirleri istilacı Yahudilerin toprağını terk etmeyi reddeden bir Filistinli çiftçiyi kaçırıp gözlerini bağladıkları anı görüntüledi. İstilacılar daha sonra askerlerin hemen yanında çiftçiyi öldürdü ve bunu basın mensuplarının kameraların karşısında yapmaktan da artık çekinmiyorlar. Zira dünyadan bir tepki yok diyelim. Drone ve motosikletli komando çağına bakalım, zira bu da çok önemli bir haber. TSK dönüşüyor efendim. Teknolojiyle birlikte savaşların karakteri değişirken TSK da dönüşüyor. Güvenlik kaynakları özellikle yapay zeka ve drone sistemlerini etkin şekilde kullanabilen birliklerle motosikletli komandoların öne çıkacağına dikkat çekiyor diyoruz. Son olarak Yeni Akit gazetesine bakıyoruz. Yeni Akit manşetinde siz kimin çocuğusunuz diyor. Bakalım detayına. Türkiye Yüzyılı Marif modelini devreye alan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, vatan ve millet hassasiyetini ortadan kaldırmaya yönelik dünya vatandaşlığı kavramını çöpe attı yorumunu yapıyor Yeni Akit gazetesi. Yeni nesli vatan aidiyetinden koparmayı hedefleyen dünya vatandaşlığı kavramını eleştiren Bakan Tekin'e akademisyenlerden de destek geldi. O destekleri de manşetinde yer veriyor Yeni Akit gazetesi. Sürmanşette de dini değerler suça kalkan edilemez ifadesi yer alıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu ifadeleri kullanmıştı. Şöyle kısaca ona da bir göz atmış olduk efendim. Gazete başlıklarını ekranlarınıza taşıdık. Şimdi kısa bir ara verelim, ardından buradayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükseltti. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz. Değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

İstanbul'un tarihi çeşmeleri, şehrin sokaklarında yankılanan bir duanın ince sesleri gibidir. Her biri, yüzyılların içinden süzülen vakur bir hatırayı suyun berrak diliyle anlatır. Mermerlerinde zamanın parmak izleri, kitabelerinde ise hem aşkın hem hikmetin sessiz nefesi saklıdır. Sabah güneşi yüzlerine vurduğunda suyun ince akışıyla birlikte sanki şehir yeniden uyanır, çeşmeler İstanbul'un kalbine fısıldayan narin birer şiire dönüşür. Kimi köşe başında mütevazı bir bekleyişle durur, kimi meydanlarda ihtişamıyla göz kamaştırır. Ancak hepsinin ortak bir ruhu vardır. Paylaşmanın, hayrın ve misafirperverliğin ruhu. Bir zamanlar mahallelerin buluşma noktası olan bu zarif yapılar, hem yorgun yolculara hem de suskun sokaklara serinlik taşırdı. Topkapı'nın gölgesindeki 3. Ahmet Çeşmesi, Lale Devri'nin zarafetini suya nakşederken, Üsküdar'ın kıyılarında yükselen çeşmeler, Boğaz'ın esintisiyle birlikte eski hikayeleri göğe savurur. İstanbul'un tarihi çeşmeleri,

yalnızca su dağıtmaz. Şehrin hafızasına ince bir tılsım, insanın ruhuna ise serin bir huzur bırakır. Bu yüzden her birinden akan su aslında İstanbul'un kalbinden süzülen sonsuz bir zaman şiiridir.

0: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Mustafa Daş'tan moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor efendim. Yüz binlerce gencin merakla beklediği YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin yksesonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek, detaylarına bakalım. Açıklama ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy'dan geldi. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin yksesonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi. Adaylar yerleştirme sonuçlarına TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. 2026 YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos'ta, elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos'ta yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekecek. Elektronik kayıt yapan adaylar üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak. ÖSYM Başkanı Ersoy, En Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda herhangi bir programa yerleşemeyen adaylarımız için ek tercih süreci ve yeni bir imkan olacaktır ifadelerini kullandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3'ü tur aracı olmak üzere 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında aralarında yabancı uyruklu turistlerin de bulunduğu 17 kişi yaralandı. Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarpan tur minibüsünde bulunan ve kazada yaralanan Ukraynalı kadın turist şoförün uyuduğunu iddia etti. Kaza sabah saatlerinde Alanya-Manavgat D400 karayolunda yaşandı. Yusuf Yerli'nin kullandığı tur minibüsü, kırmızı ışıkta duran Osman Nuri Yerdoğan'ın yönetimindeki otomobili arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil öndeki araçlara çarptı ve 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Bölgede can pazarı kuruldu. Tur minibüsünde bulunan 5'i Macaristan, 1'i Ukraynalı 6 turist yaralandı. Diğer araçlarda da 11 yaralı vardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin olmadığı açıklandı. Kazanın ardından ağzını ve kırılan dişlerini gösteren tur minibüsünde yolcu olarak bulunan Ukraynalı turist şoförün uyuduğunu anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bölgesel ve küresel dış politikaya dair peş peşe çarpıcı mesajlar geldi. Katar merkezde El Cezire televizyonuna konuşan

0: Erdoğan, Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'nı dünyaya tarihi bir mesaj olarak niteledi. Cumhurbaşkanının gündeminde Suriye'nin yeni lideri Ahmet Şuara ile görüşmek üzere Şam'a yapacağı ziyaret ve ABD Başkanı Trump'tan beklediği F-35 sözü de vardı. O kritik açıklamaların satır başlarına bakalım.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 25. yıl dönümünde Katar merkezli El Cezire televizyonuna röportaj verdi. Kritik açıklamalara imza attı. Erdoğan, Mekke Anlaşması'nın önemine vurgu yaptı. Anlaşmanın tarihi bir değişim olduğunu belirtti.
2: Her şeyden önce Mekke Anlaşması farklı bir değişimdi. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında Mekke'de bu üçlü anlaşmanın imzalanması dünyaya önemli bir mesaj vermemize vesile oldu. Mekke'de bu anlaşmanın yapılmış olması, üçlü olarak bu anlaşmayı gerçekleştirmek bizlere ayrı bir güç ve dünyaya ayrı bir mesaj olmuştur.
1: Erdoğan, bu üçlü paktın NATO'nun 5. maddesine benzer bir ortak savunma anlayışı taşıdığını söyledi.
2: Malum NATO'nun 5. maddesi neleri içeriyorsa aynı şekilde şu anda buradaki ortak savunma anlayışı da yine herhangi bir sıkıntının yaşanması halinde bu üç ülke burada gerekli adımı beraber atma şansına sahip olacaklardır. Bu Türkiye'ye, Suudi Arabistan'a, Pakistan'a olabilir, hangisine olursa olsun herhangi bir saldırı bu üç ülkeden birine olursa ortak savunma paktı olduğu için burada gerekli olan her türlü saldırıya karşı bu üç ülke birbirini savunma şansına sahiptir.
1: Erdoğan arzu etmesi halinde Mısır dahil diğer bölge ülkelerinin de anlaşmaya katılabileceğini belirtti. Cumhurbaşkanına İran'a yönelik saldırılar da soruldu. Erdoğan Türkiye'nin barıştan yana olduğunu söyledi.
2: Biz buralarda kesinlikle savaştan yana değiliz. Barıştan yanayız ama burada İsrail bu savaşın baş aktörüdür. İsrail burada savaşı sürekli teşvik etti, savaştan yana olmuştur. Savaştan yana olduğu için de burada diğer ülkeler çok bedel ödediler. Temennimiz, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiği ücretsiz olarak eğer açılırsa bu çok daha isabetli olacaktır. Ücretsiz olması buradaki trafiği açmak noktasında çok hayırlı olacaktır.
1: Erdoğan, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına da tepki gösterdi. Türkiye'nin Gazze ve Lübnan'a desteğini sürdüreceğini söyledi. Gazze'yi yalnız bırakmayacaklarının altını çizdi. İsrail'in Gazze planında ikinci aşamaya geçmek istemediğini belirtti.
2: Burada Hamas elinden gelen tüm samimi dayanışmayı ortaya koydu ama İsrail'dense böyle olumlu bir yaklaşım söz konusu değil. Onlar hala saldırgan tutumlarıyla Lübnan'a, Gazze'ye saldırmaya devam ediyorlar.
1: Cumhurbaşkanı İsrail'e de net bir uyarı yaptı. Olası bir tehdit durumunda Türkiye'nin savaştan asla çekinmeyeceğinin altını çizdi.
2: Bakın sizinle savaşı konuşmuyoruz, barışı konuşuyoruz. Dünya barışını nasıl temin ederiz bunu konuşuyoruz. Ama Türkiye'ye barış değil de savaş için saldıracak olanlar olursa Türkiye bu savaştan da çekinmez, kaçmaz. Bunu da çok açık ve net bir şekilde söylüyorum.
1: Cumhurbaşkanı bölgedeki siyasi değişimlere de değindi. Erdoğan Şam'a bir ziyaret düzenleyeceğini de açıkladı.
2: Suriye'yi asla yalnız bırakmayacağız. Üzerimize düşen neyse bunu sonuna kadar yaptık, bundan sonraki süreçte de yapmaya devam edeceğiz. En kısa zamanda ben de inşallah bir Şam seyahati yapacağım.
1: Erdoğan, Türk-Amerikan ilişkilerine yönelik de net konuştu. ABD Başkanı Trump'ın F-35 konusunda sözünü yerine getirmesini beklediklerini söyledi.
2: Şu anda elbette Sayın Trump'ın F-35 uçakları konusunda verdiği sözü yerine getirmesini bekliyoruz. Bize F-35'lerle ilgili söz vermiştir ve bu sözün yerine gelmesi Türkiye açısından önem arz etmektedir. Bu sözü bekliyoruz.
1: Erdoğan ikili görüşmelerde de İsrail'in masada bir parametre olmadığını kaydetti. Avrupa Birliği üyelik sürecine ilişkinde konuşan Cumhurbaşkanı, önceliklerinin Avrupa Birliği olmadığının da altını çizdi.
2: Avrupa 53 yıldır Türkiye'yi arasına almadığı gibi bundan sonraki süreçte de almayı düşünmüyor. Ama biz kapımızı kapamadık. Biz yine Avrupa Birliği'ne katılmayı düşünüyoruz. Alırlarsa ne âlâ, almazlarsa ne âlâ. Bizim için önceliğimiz Avrupa Birliği değil ama Avrupa Birliği'ne sürekli söylüyoruz. Kaybeden siz olursunuz, Türkiye olmaz.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye ve meclisten geçerek yürürlüğe giren çerçeve yasa hakkında Türk Gün Gazetesi'ne konuştu. Terörsüz Türkiye'nin gelecek Türk asırlarının müjdesi olduğunu vurgulayan Bahçeli, bölgenin anahtarı Türk barışı dedi. Bahçeli'nin Türkgün gazetesine verdiği röportajın ikinci bölümü yayınlandı. Terörsüz Türkiye'ye ilişkin önemli mesajlar verdi. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye ile yeşeren terörsüz bölgenin emperyalizmin sinsi planlarını bozduğunu belirterek, bölgeyi de içine alacak şekilde Türk barışını inşa etmek istediklerini söyledi. Bahçeli, düzen, adalet ve istikrara dayanan Türk barışı, Türkiye ve bölgemizin ahlaki ve manevi yükseliş hamlesi, adil ve paylaşımcı huzur ve refah modelinin teminatıdır dedi. Bahçeli, terörsüz Türkiye'nin birinci aşaması terör örgütüne silah bıraktırma ve bölgenin terör unsurlarından temizlenmesi olsa da Türkiye'nin dış politikada daha bağımsız hareket edebilmesi, yakın coğrafyasında barış ve istikrarın güçlenmesi, Doğu Akdeniz'den Kafkasya'ya, Orta Doğu'dan Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada etkinliğinin artması terörsüz Türkiye'nin hedefleri arasında yer almaktadır. Esasında bölgemizde Şark meselesinde ikinci perdenin sahnelenmek istendiği görülmektedir. Hedef parçalanmış ve bölünmüş egemen devletlerdir. Ancak Türkiye yeni Sykes-Picot düzenini, Balfour'daki sinsi planları terörsüz Türkiye hedefiyle bozmuş, terörsüz bölgenin yeşermesiyle emperyalizmin bu coğrafyadaki emellerine darbe vurmuştur ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye'nin gelecek Türk asırlarının müjdesi olduğunu vurgulayan Bahçeli, terörsüz Türkiye yalnızca güvenlik politikalarının başarısı değil, ekonomik refahın, diplomatik etkinliğin ve bölgesel istikrarın da stratejik anahtarı olarak değerlendirilmelidir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında güçlü devlet, güçlü ekonomi ve etkin dış politika hedefleri güven ve istikrar iklimiyle daha sağlam bir zemine oturacaktır. Terörsüz Türkiye gelecek Türk asırlarının müjdesidir. Aynı zamanda da kaos ve kargaşa ile anılan bölgemizde barış ve huzurun, kardeşlik ve dayanışmanın, istikrar ve kalkınmanın anahtarı olacaktır dedi. Ve Suriye'den dengeleri değiştirecek bir açıklama geldi efendim. Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta varılan mutabakat kapsamında örgütün feshedileceği ve resmi duyurunun çok yakında yapılacağı açıklandı. Açıklamayı mutabakatın uygulanmasından sorumlu Cumhurbaşkanlığı heyeti sözcüsü ve Haseke Vali Yardımcısı Ahmet El Hilali yaptı. Hilali Suriye TV'ye konuştu. Terör örgütü YPG'nin feshedilmesine yönelik resmi duyurunun çok yakında yapılacağını ilan etti. Hilali, örgütün silahsızlandırılması ve kurumlara bağlanması sürecine de değindi. YPG bünyesindeki askeri, güvenlik ve sivil yapıların devlet korumalarına entegrasyonunda oldukça ileri bir aşamaya gelindiğini vurguladı. Yargı dosyaları dahil olmak üzere pek çok zorlu sürecin geride bırakıldığını belirtti. Sahadaki tedbirlerin hayata geçirilmesinde önemli ilerlemeler kaydedildiğinin altını çizdi. Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyon öngören yeni bir mutabakata varılmıştı. Türkiye'nin barış diplomasisi devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile telefonda görüştü. İki bakan müzakerelerdeki son durumu ele aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi yaptı. Fidan, İranlı mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde ateşkesin devamı ile ilgili müzakereleri ele aldı. Fidan ve Arakçı, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin son durumu da değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri İran savaşındaysa taraflar zafer ilan ediyor efendim. Gerilim karşılıklı açıklamalarla devam ediyor. İran savaşını kazandıklarını söylerken ABD Körfez ülkelerinin baskısıyla köşeye sıkıştı. Ancak ABD Başkanı Trump İran'la sona eren mutabakatı uzatmak istemediğini açıkladı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran savaşı askeri ve siyasi açıdan gerçek anlamda kazandı diye konuştu. Varılan 60 günlük ateşkes mutabakatının da bugün son günü. İran devrim muhafızları da savaşın sona ermesi gerektiğini açıkladı. Savaş ABD ile varılan mutabakat temelinde sona ermeli ifadelerini kullandı. Washington'la görüşmelerin olmadığı da belirtildi. Trump'ın iddiasının yalan olduğu ifade edildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise ABD'nin ihlalleri nedeniyle mutabakatın önemini yitirdiğini belirtti. Hürmüz Boğazı için Umman'la görüşmelerin devam ettiğini ifade etti. Bekai kaybolan İranlı pilotlara ilişkinde açıklamalarda bulundu. Durum netleşene kadar kayıp pilotlardan 3'ünün savaş esiri olarak tutulduğunu varsayıyoruz dedi. İran'a karşı iddialı hedeflerle yola çıkan Amerika Birleşik Devletleri ise aza kanaat etmeye başladı. Trump asıl hedefin İran'ın nükleer silah sahibi olmaması olduğunu söyledi. İran hakkında acelem yok açıklaması yaptı. Trump Umman'ı ise ABD'nin karşısına çıkması durumunda bombalamakla tehdit etti. Artan enerji fiyatları ve Körfez ülkelerinin İran'ın hedefinde olması endişeleri artırıyor. ABD basınına göre Washington artık kriz öncesindeki koşullara dönüş arzusunu ön plana çıkarıyor. Ancak Trump şimdiye kadar geri adım atmış değil. ABD Başkanı Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında konuştu. İran'la süresi dolan 60 günlük çerçeve anlaşmanın uzatılmayacağını söyledi. Anlaşma yapmak istiyorlar ancak benim gerekli gördüğüm türde bir anlaşmaya yapmayacaklar dedi. Trump ayrıca Hürmüz Boğazı'nın ABD toprağı sayılması fikrini çok sevdiğini ifade etti. Bunun harika bir fikir olduğunu savundu. Boğaz'da tamamen ABD'nin kontrolü olduğunu da iddia etti. Öte yandan cephe hattında da gelişmeler yaşandı. İran'a ait iki İHA'nın Erbil'de Irak Kürt bölgesel yönetimini hedef aldığı belirtildi. Irak basını, Irak Kürt bölgesel yönetimi başkanı Mesrur Barzani'nin özel ofisini ve istihbarat şefinin konutunun hedef alındığını açıkladı. Olayda can kaybı bildirilmedi. Başkan Neçirvan Barzani ise saldırının tamamen kabul edilemez ve tehlikeli bir tırmanış olduğunu belirtti. İran, ABD askerlerinin başına da ödül koydu. Ordu ABD askerlerini öldüren ya da yakalayıp teslim edenlere $30,000 ödül verileceğini duyurdu. Lübnan'da son duruma da bakalım. Lübnan'da ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları sürüyor. Lübnan'ın güneyinde yeni saldırılar yaşandı. Öte yandan İsrail medyasında yer alan haberlere göre Tel Aviv yönetimi Lübnan'da günlerce sürecek yeni çatışmalara hazırlanıyor. İsrail Lübnan'da ateşkesi yine deldi. Huceyr Vadisi'nin Kantara bölgesine yoğun saldırılar düzenledi. İsrail güçleri Hiyan beldesini ve Bint Cübeyl ilçesine bağlı Hadasa'yı otomatik silahlarla taradı. Sınırda işgal güçlerinin askeri araçları da devreye gezdi. Sahadaki bu ihlallerin daha büyük bir operasyonun habercisi olduğu belirtiliyor. İsrail medyasına göre ordu bölgede günlerce sürecek yeni çatışmalara hazırlanıyor. Ali Tahir Tebesi ve Beaufort Kalesi çevresindeki Hizbullah altyapısına hedef alan İsrail birlikleri tünellerde mahsur kaldığı iddia edilen örgüt mensuplarının kurtarılmasını da engelliyor. Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğundaki müzakereler nedeniyle Tel Aviv yönetiminin bazı geniş çaplı saldırıları beklettiği belirtilse de İsrail ordusu sınır hattındaki işgal ve kuşatma planlarını sıcak tutmaya devam ediyor. Lübnan'daki saldırıların yanı sıra İsrail'in Gazze'de ateşkes ihlalleri de sürüyor. Mısır'da diplomasi trafiği vardı. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner Kahire'deydi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi tarafından kabul edildi. Gazze ve Filistin meselesini Mısır'a gelen Hamas heyeti de gündeme getirdi. Kushner daha sonra Tel Aviv'e geçti. ABD Başkanı Trump'tan da ikinci aşamaya ilişkin yeni açıklama geldi.
1: Mısır'da diplomasi trafiği vardı. Hamas heyeti Kahire'ye gitti. ABD heyeti ise Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile bir araya geldi. Ateşkesin ikinci aşamasında uzlaşmayı yokuşa süren İsrail ise Gazze'de anlaşmayı ihlal etmeyi sürdürdü. İsrail ordusu Han Yunus'u hedef aldı. Aksa Üniversitesi yakınlarında yerinden edilenlerin kaldığı çadır kampına saldırı düzenlendi. Saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı. Ancak yaralıların sayısı ve sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilmedi. Ateşkesin İsrail tarafından sekteye uğratıldığı dönemde Hamas ve ABD Mısır'da. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile Gazze ve Filistin meselesi başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri görüştü. Görüşmede Gazze şeridi başta olmak üzere Filistin meselesi ve bölgedeki diğer krizler ele alındı. Hamas heyeti ise Mısır Genel İstihbarat Bakanı Tümgeneral Hasan Reşad'la İstihbarat Teşkilatı'nın merkezinde bir araya gelmişti. Görüşmede işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze şeridindeki siyasi ve sahadaki gelişmeler ele alındı. Hamas, İsrail'in Şarm el-Şeyh Anlaşması'na ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına uymadığını belirtti. İsrail'in yaptığı, bölgede ve uluslararası düzeyde üzerinde durulması gereken tehlikeli ve yıkıcı bir politikadır değerlendirilmesine yer verildi. Jared Kushner, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Miledenov'la Es-Sisi ve Hamas heyetiyle de görüştükten sonra İsrail'e geldi. Gazze Anlaşması'nın yeni aşamaya geçişini ele almak için Tel Aviv'e gitti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşmek üzere ziyaret gerçekleştirdi. Common efforts for prosperity, security and peace. İsrail basınına göre Kushner görüşmede Gazze'deki saldırıları durdurmaları, geri çekilmeleri ve insani yardımların girişini sağlamaları için İsrail'e baskı uygulayacak. ABD Başkanı Trump ise İsrail'in Gazze'ye saldırmaması gerektiğini ve Hamas'ın silahlarını bırakmayı kabul ettiğini belirtti. Hamas da Trump'ın açıklamasını memnuniyetle karşıladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin İsrail Savunma Kuvvetleri'ne yeni talimat verdiği öne sürüldü. İsrail basınına göre Netanyahu, ABD'nin bölgedeki diplomatik girişimleri ve olası silah kısıtlamaları nedeniyle Gazze'deki bazı saldırıları siyasi kademenin onayına bağladı. Gazze planına uymayan İsrail'e birçok ülkeden de tepki vardı. Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'in planı uygulamayı reddetmesine ilişkin açıklama yayımladı. 8 ülkenin dışişleri bakanları İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına uymayı reddetmesini kınadı.
0: İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak kritik seçimler yaklaşırken soykırımcı Netanyahu'nun propaganda stratejisi yine Türkiye düşmanlığı üzerine kuruldu efendim. Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi Tel Aviv sokaklarına astığı dev afişlerde ve hazırlanan propaganda videolarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı doğrudan hedef aldı. Erdoğan'ın yanı sıra bölgesel ve küresel siyasilerin de yer aldığı "kazanmalarına izin vermeyin" sloganıyla küstah bir kampanya yürütüyorlar.
1: İsrail 27 Ekim'de sandığa gidiyor. Soykırımcı Başbakan Netanyahu ise seçimlerin öncesinde koltuğunu koruyabilmek için Türkiye karşıtlığı üzerinden bir tehdit algısı yaratmaya çalışıyor. Çirkin provokasyonlara imza atıyor. İktidardaki Likud Partisi Tel Aviv'deki dev reklam panolarını astığı yeni seçim afişinde doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Siyah bir zemin üzerine hazırlanan afişte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte İran'ın yeni dini lideri Müçteba Hamaney, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ve ABD'nin New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin fotoğraflarına yer verildi. Likud logosuyla paylaşılan afişin altına İbranice olarak "onlar Netanyahu'nun kaybetmesini istiyor, kazanmalarına izin vermeyin" ifadeleri kullanıldı. Afiş kampanyasının yanı sıra İsrail Başbakanı sosyal medya üzerinden videolu bir propaganda da başlattı. Yayınlanan videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu'ya yönelik söylediği "Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den ne farkı var? Gidicisin, gidici" sözlerine ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin "Netanyahu savaş suçlusudur" şeklindeki sert eleştirilerine yer verildi. Siyasilerin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarındaki bu ciddi artış, Netanyahu'nun seçim öncesi dış düşman korkusu yaratarak seçmenini konsolide etme çabası olarak değerlendiriliyor.
0: İsrail'in ırkçı ve soykırım destekçisi Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir yine skandal sözlerle dünya gündemine oturdu. Bir podcast programında konuşan Ben-Gvir, Filistin için işgal ve soykırıma yönelik acımasız açıklamalar yaptı.
3: İşgal planını açıkça ilan etti. Soykırımcı bakan Gazze'deki saldırıların artırılmasını istedi. İsrail'in ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir zorla göç ettirilmesini savundu.
4: Tüm Gazze'ye girelim. tüm Gazze'ye yerleşelim. Filistinlilerin göçünü teşvik edelim.
3: Bir podcast programına konuşan bakan skandal sözlere imza attı. Ben-Gvir Gazze'ye yönelik işgal ve saldırı politikasına dair kan donduran ifadeler kullandı.

0: Aşırı sağcı bakan İsrail halkına öncelik verilmesi gerektiğini savundu. Gazze'deki saldırıların mevcut haliyle yeterli olmadığını da ileri sürdü.
1: Orada yaşamı hak etmeyen insanlar var. Onların yaşamaması gerekiyor. Onlar insan bile değil.
0: Ben-Gvir, Gazze'de daha fazla hedefli saldırı yapılması gerektiğini savundu.
1: Gazze'de nokta suikastlar yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Her gece 30-40 kişiyi öldürmeliyiz. Sadece o an bizi tehlikeye atanları değil.
2: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın küresel yankıları sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yeni ittifakı büyük ve cesur bir adım sözleriyle tebrik etti. Amerikan medyasındaysa çarpıcı bir iddia gündeme taşındı. Washington Post gazetesine göre bu üçlü pakt, Trump'ın bölge politikalarından hayal kırıklığı duyan Körfez ülkelerinin Washington'a açık bir alternatif arayışı mesajı.
3: Mekke Anlaşması bölgede dengeleri değiştirdi. ABD de gelişmeleri yakından takip ediyor. Başkan Donald Trump'tan günler sonra Mekke Anlaşması'na yönelik açıklama geldi. Trump, üç ülkenin liderlerini tebrik etti. Trump açıklamayı sosyal medya uygulaması Truth'tan yaptı. Ortaya çıkan bu birliği büyük, cesur ve önemli bir ilk adım olarak niteledi. Trump, Orta Doğu ülkelerinin bir araya gelerek kendilerini çok daha etkili savunabileceklerini kanıtladıklarını ve bundan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Söz konusu üç ülkenin büyük liderlerini tebrik ediyorum. Bu büyük, cesur ve önemli bir ilk adım, inanılmaz değerlendirmesini yaptı. Ancak Amerikan medyasına göre Trump'ın övgüyle bahsettiği bu ittifakın arka planında Washington'a yönelik ciddi bir tepki yatıyor. Washington Post gazetesinde yer alan ve ABD'li yetkililere dayandırılan analize göre Mekke Anlaşması Körfez ülkelerinin ABD'ye verdiği net bir sinyal. Haberde bölge müttefiklerinin Başkan Trump'ın İran'la diplomatik barışı sağlayamamasından dolayı derin bir hayal kırıklığı yaşadığı vurgulandı. Silah tedarikinde ABD'ye bağımlı olan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve Bahreyn gibi ülkelerin artan bu memnuniyetsizlik nedeniyle alternatif güvenlik seçeneklerine yöneldiği kaydedildi. İddiaya göre kriz öyle bir boyuta ulaştı ki bazı Körfez başkentlerinde ABD'ye ait geniş çaplı askeri üslerin kapatılması dahi tartışılmaya başlandı.
2: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan 7 Ağustos'ta Mekke Ortak Savunma Anlaşması imzaladı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yankılarını ekranlarınıza taşıdık. Anlaşmanın bölgesel güvenliği destekleyen tamamlayıcı bir işbirliği mekanizması niteliği taşıdığı açıklanmıştı. Az önceki haberimizde de ekranlara taşıdık. ABD Başkanı Trump da Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladı ve önemli bir adım olarak değerlendirdi. Peki Mekke Anlaşması ve Trump'ın açıklamaları konusunda vatandaş ne düşünüyor? Mikrofon uzattık efendim, cevaplara bakalım.
4: Mekke Anlaşması'nı iyi düşünüyorum çünkü toplu olursak daha büyük bir başarılar elde etmiş oluruz. Trump'a güvenmiyorum. Trump bugün öyle söylerse bakarsın bir ay sonra karşısına çıkar insanların. Onun için yani Trump'a güvenmiyorum. Anlaşmaya olumlu bakıyorum çünkü birlikten güç doğar.
5: İnşallah İslam Birliği için faydalı olacağını düşünüyorum. Bunun için atılmış olan bir adım olarak düşünüyorum.
6: Güzel oldu, iyi oldu yani. Bundan Türkiye ve Suudi Arabistan yararlanacaklar yani. Şu an için İsrail herhalde bir panik halindedir yani.
7: Güzel bir anlaşma. Yani en azından o arkanda bir güçtür her zaman. Yani bunu siyasi anlamda değil, askeri anlamda.
8: Mekke anlaşmasıyla düşüncem olumlu. Çünkü diğer taraf rakiplerimiz hep birleşik ülkeler. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Bağımsız Topluluk Devletleri. Ama İslam aleminde birleşme olduğunda maalesef bazı yerler rahatsız oluyor. Güneş balçıkla sıvanmaz. Bu birleşme olacak. Orta Doğu'da huzur getirecek bu birleşim büyük Allah'ın izniyle. Reisimiz Allah'ın izniyle bu yolda devam ediyor. Biz de yanındayız, arkasındayız.
9: Mekke Anlaşması iyi ki yapıldı. İsrail denen bir Yahudi Müslümanlara, Türkiye, Suriye birçok İslam beldelerine çarptığı için tehdit unsuru olduğu için en azından o tehdidi şey yapmak lazım. Bertaraf etmek lazım. Ya Trump destekleyip destekme önemli değil. Burada Müslümanların birlik beraberlik olması lazım.

0: İslam ülkeleri için olumlu bir şey yani. Bu İslam Birliği'nin yahut da İslam topluluğunun bir şeyi başlangıcı olabilir belki yani.
1: AK Parti 25. yaş gününü ihtişamlı bir törenle kutladı. Ancak bu sadece bir kutlama değil, aynı zamanda gelecek çeyrek asra dair de bir vizyon buluşmasıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam bağımsız Türkiye için çizdiği istikamete dair 25. yıl vizyon belgesinin detayları da belli oldu. AK Parti kalkınma vizyonunu 6 temel başlığa oturttu. Detaylar analiz haberimizde.

0: yoldaş olan,
1: gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan.
2: AK Parti Türkiye'nin çeyrek asrına damgasını vurdu ve ikinci çeyrek asrada damgasını vurmak için planlamasını yaptı. Yoluna emin adımlarla devam ediyor.
3: Allah'a hamdolsun. Çeyrek asırda büyük işler başardık. Ama bitmedi. Hiçbir zaman bitmeyecek. Kimse bizden yorulma beklemesin. 25 yıl boyunca her sabah yeniden başladık. Her sabah ilk günkü gibi işimize sarıldık.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yandan ikinci çeyrek asırda bayrağı devralacak kadrolar yetiştirmenin bahtiyarlığını yaşıyor, diğer yandan stratejik planlamalara liderlik ediyor. AK Parti yayımladığı 25. yıl vizyon belgesinde kalkınma vizyonunu 6 temel başlığa oturttu. Ar-Ge yatırımlarının artırılması, beşeri sermayenin geliştirilmesi, finansal istikrarın güçlendirilmesi, verimlilik artışının hızlandırılması, yerli üretim kapasitesinin derinleştirilmesi ve İstanbul Finans Merkezi ile finansal teknoloji yatırımları yapılması. Tüm bunlar tam bağımsız Türkiye'nin inşası için verilen mücadelede en kritik başlıklar arasında ve en kritik hedeflerden birisi enerji arz güvenliği. Bu süreçte Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın uluslararası bir marka haline getirilmesi hedefi öne çıkıyor. Gabar petrollerindeki günlük 100 bin varil üretim hedefinin ardından Adıyaman ve Şanlıurfa'daki iki saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Kerkük petrollerine ortak olması bu anlamda dikkat çekici bir hamleydi.
4: Bu yıl başından itibaren birçok uluslararası şirketle ortaklıklar yapma yoluyla Türkiye petrollerini büyütme, dünyada farklı coğrafyalarda daha etkin kılma adına birçok anlaşma imzalamıştık. BP ile olan kısmının somut çıktılarından bir tanesinin imzasını attık. Türkiye BP ile beraber Kerkük'teki sahalara ortak oldu. Orada %15'lik bir hissemiz olacak. Türkiye Petrolleri'nin Kerkük sahalarına ortak olması hakikaten tarihi önemde bir çalışma. Türkiye Petrolleri'ni günde 1 milyon varil petrol ve doğalgaz üretimi yapan bir şirket yapma yolundaki en önemli adımlarımızdan bir tanesi. İnşallah iki ülke için, ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olur.
2: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Somali'de petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde bulunması, Libya'da yine benzer şekilde anlaşmaların imzalanması, Türkiye'nin bu dev şirketi uluslararası bir marka haline getirme çabasının bir yansıması. Türkiye'nin uzun vadeli hedefi günlük 1 milyon varil petrol üretimi yapabilmek. Bunun için de 2035 hedefi olarak 3 kıtada enerji hamlesinin bir parçası olmayı planlıyor. Macaristan, Bulgaristan, Umman, Kazakistan, Pakistan gibi ülkelerle de yeni işbirliği zeminleri inşa ediliyor. Türkiye aynı zamanda enerji dönüşümünün merkezine yenilenebilir enerji kaynaklarını koyuyor. Denizüstü rüzgar, hibrit santraller, hidrojen üretimi, enerji depolama sistemleri ve akıllı şebeke yatırımlarıyla bu kapasitenin büyütüleceği belirtiliyor.
3: AK Parti olarak siyasetteki temsil açığına millet iradesiyle, istikrar açığına güçlü ve öngörülebilir yönetimle, icraat açığına eser ve hizmet siyasetimizle, kalkınma açığına yatırım ve girişimcilikle, özgüven açığına Türkiye merkezli bir gelecek tasavvuruyla çözüm ürettik.
2: 25. yıl vizyon belgesinde Türkiye'nin stratejik olarak lojistik ve enerji koridorlarının merkezinde yer alması nedeniyle önümüzdeki dönemde altyapı yatırımlarının ekonomik getirilerini daha da artıracağı belirtildi. Orta koridor

0: Kalkınma Yolu Projesi ve bölgesel ulaştırma ağlarının entegrasyonuyla demir yolları, havalimanları, limanlar, otoyollar ve köprüler gibi son yıllarda gerçekleştirilen büyük ölçekli yatırımların etkinliğinin artacağı vurgulandı.
1: Ekonomide, sağlıkta, eğitimde, ulaştırmada Türkiye'ye tarihinin en büyük yatırımlarını, en büyük projelerini kazandırdık. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.
0: Özetle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti kadroları geçmiş çeyrek yüzyılda olduğu gibi gelecek çeyrek yüzyılda da güçlü Türkiye için planlamalarını yaptı, yapmaya da devam ediyor. Ve millet Erdoğan'ın arkasında dağlar gibi durdukça da tam bağımsız Türkiye için yapılan bu yürüyüşü engellemek mümkün olmayacak gibi görünüyor. Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.

0: Milyonlarca insanın temel ihtiyaçlarına ulaşamadığı Gazze için bu kez dünyanın farklı noktalarından aynı anda vicdan sesi yükselecek. 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü'nde İstanbul Üsküdar Meydanı 5 kıtadaki 19 ülkeyle birlikte küresel bir çağrının merkezlerinden biri olacak.
1: Ekmek olmaması, su olmaması, serum olmaması, ilaç olmaması, hani aspirin olmaması diyelim. En çok hani Türkiye kamuoyunda bilinen en basit, en kolay ulaşılabilir ilaç olması açısından söylüyorum. Yani hiçbir şeye ulaşımınız ve erişiminiz yok.
2: Gazze'de soykırım, katliam devam etmektedir. Bütün insanlık bunu tekrardan gündeme taşımak zorundadır.
3: Gazze'de hayat sözde ateşkesin gölgesinde mücadeleyle devam ediyor. Suya, gıdaya, ilaca ve sağlık hizmetlerine ulaşmak milyonlarca insan için hala büyük bir sorun.
1: Gazze'ye en az her gün 600 yardım tırının girmesi lazım. Ancak BM'nin raporları bu ortalama 100-150 tırı geçmediğini gösteriyor. Dolayısıyla insani haklarının bir lütuf değil, insani yardımın hak olduğunun altını çizerek en az 600 tır, ki yetersiz, daha da artması lazım ama en azından altına imza atılan 600 tırın her gün Gazze'ye girmesi lazım.
2: Bugün vicdan sahibi herkes nasıl İsrail'e karşı ayağa kalktıysa şunu net bir şekilde ifade etmeliyiz ki ateşkesten bu yana da hiçbir şey değişmedi Gazze'de. Herkes bilsin ki İsrail'in soykırımı Gazze'de devam ediyor. O yüzden bizler Gazze'yi, Filistin'i gündem etmeye, İsrail'e karşı uluslararası kamuoyunda tepkimizi ilan etmeye, duyurmaya ve en üst seviyeye çıkarmaya devam etmek durumundayız.
3: Ateşkes kapsamında Gazze'ye her gün en az 600 insani yardım tırının girmesi gerekiyordu. Ancak son verilere göre bu sayı günlük 150 tırı dahi aşmıyor. İşte bu tabloya dikkat çekmek ve insani yardımın bir lütuf değil, temel bir hak olduğunu hatırlatmak için İstanbul'dan dünyaya ortak bir çağrı yapılacak.
1: İstanbul'dan ve 5 kıtadan 19 ülkeden insanlığın vicdanı olarak herkesi en az 600 tır Gazze'ye girmeli, daha fazla arttırılmalı. Bunun için herkes sesini çoğaltmalı, sözünü yükseltmeli diye buradan davet ediyoruz. Türkiye'den de insani yardım kuruluşlarımız, tüm STK'larımız bu çağrıya katılıyorlar. Hem kurumlarımızı, hem insanlarımızı, hem vatandaşlarımızı da o gün en az bir şey yapmaya davet ediyoruz. Yapabilecekleri şey neyse.
3: Vicdanın sesi başlığıyla düzenlenecek küresel çağrı 19 Ağustos'ta 5 kıtada 17'den fazla ülkede eş zamanlı gerçekleştirilecek. İstanbul'daki adrese Üsküdar Meydanı olacak. Katılımcılar Gazze'ye insani yardımın kesintisiz ulaştırılması için seslerini yükseltecek.
2: 19 Ağustos'ta Dünya İnsani Yardım Günü'nde en azından bir tweetle olsun, bir söylemle olsun, bir eylemle olsun insani yardımın Gazze'ye ulaşması noktasında gündem yapmasını istiyoruz. İlk defa belki de bu kadar küresel ölçekte eş zamanlı olarak bir eylem gerçekleştiriliyor. Bizler Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onlar temel insani haklara ulaşana kadar, Gazze ve Filistin özgür olana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.
0: İstanbul'da kentsel dönüşümüz kesmeden devam ediyor. 1 milyonuncu konutun dönüşümünde yeni temeller Arnavutköy'de atıldı. 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde gerçekleştirilen törene Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun İBB iştiraki Kiptaş'a yönelik eleştirileri damga vurdu. Candaroğlu 7 yılda sıfır konut üreten Kiptaş'ı hedef aldı. Buna karşın bölgede kentsel dönüşüm projelerini kendi gayretleriyle sürdürdüklerinin altını

0: Noches.
1: İstanbul'da kentsel dönüşüm sürüyor. Depreme dayanıklı yeni yaşam alanlarının temelleri yükseliyor. Yenileme çalışmalarının hız kazandığı bölgelerden biri de Arnavutköy. Arnavutköy'de kentsel dönüşüm çalışmaları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürütülüyor. İlçenin farklı noktalarında riskli yapıların yenilenmesine yönelik projeler birer birer hayata geçiriliyor. Dönüşüm çalışmalarında yeni adım Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde atıldı. Düzenlenen törenle iKent Aydur Park Evleri kentsel yenileme projesinin temeli atıldı. Projede 334 konut ve 20 ticari ünite olmak üzere toplam 354 bağımsız bölüm yer alacak. Sadece binalardan değil, spor sahaları ve yürüyüş yollarını içeren yaşam alanlarından oluşacak. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu törende yaptığı konuşmada bir sitemini de dile getirdi. İBB iştiraki Kiptaş'ın Arnavutköy için hizmet üretmediğinden yakındı.
2: Yaklaşık 7 yılda sıfır konut üreten, milyarlarca bütçeye sahip olan Kiptaş karşısında 1,5 yılda kurulmuş arkentimiz 2000 bağımsız bölümün üretimine başlamış ve devam etmiş bitirmiş. Hamdolsun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İştiraki Kiptaş. Geçmişte ilçemizde ve İstanbul'da önemli konut projelerine imza atmış on binlerce hemşerimize yuva sağlamış. Ama ne yazık ki bakın 2019 ve 2026 istatistiklerini vereceğim size. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan milyarlarca bütçeyi yöneten Kiptaş'ın Arnavutköy'de 2019-2026 yılları arasında bir tane bile bağımsız bölümü geliştirdiği görülmüş.
1: İstanbul Milletvekili Seda Gören ise Türkiye'nin son yıllarda yaşanan doğal felaketlerden alnının akıyla çıktığına dikkati çekti. Kentsel dönüşüm çalışmalarının Türkiye için bir milli mücadele meselesi olduğunu vurguladı.
3: Toplantıda yine bununla ilgili bir konuşma yapıyoruz. Fransız parlamenter çıkışta kahve içerken yanıma geldi ve şunu söyledi. Dedi ki eğer ki bizim 11 şehrimiz aynı anda yıkılmış olsaydı, üzerinden bir yıl geçmesini bırakın, biz de üzerinden 5 yıl geçmiş olsa da hala kendimize gelememiş olurduk. Biz bunu biliyoruz dedim. Hani bizim büyük güç, çok büyük güç, çok büyük devlet dediğimiz o devletler var ya, şunu özellikle söylemem lazım. Avrupa'daki en büyük güç Türkiye'dir. Dünyadaki en büyük güçlerden bir tanesi Türkiye'dir.
1: Programın 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümünde gerçekleştirilmesi de ayrıca dikkati çekti. Yeni projeyle riskli yapıların güvenli konutlara dönüştürülmesi, Arnavutköy'ün olası afetlere karşı daha dirençli bir bölge haline getirilmesi hedefleniyor.
0: Güvenlik güçleri yeni nesil suç örgütlerine karşı operasyonlarını sürdürüyor. Ancak mücadelede ailelere de oldukça önemli sorumluluk düşüyor efendim. Çünkü çeteler çocuklara sosyal medya, oyunlar ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden ulaşabiliyor. Anne babalar hangi davranış değişikliklerine dikkat etmeli? Çocuklarını bu tuzaklardan nasıl korumalı? 24 muhabiri Nesli Şah Yumak ve kameraman Celal Musalli işte bu konunun detaylarını araştırdı. İzleyelim.
4: Çocuklara ulaşma kısmı aslında işin hem en meşakkatli hem de en kolay kısmı.
5: Cinayete varan suçlar işliyorlar.
6: Burada bir kademeli manipülasyon var.
7: Yeni nesil suç örgütlerinin ağında şimdi ise 18 yaşının altındaki çocuklar var maalesef ki. 12 ile 18 yaş arasındaki çocukları sosyal medya hesapları üzerinden ağına düşüren çete üyeleri pis işlerini yaptırabilmek için işte o çocukları belirli hediyeler ve paralarla kandırıyor.
4: İşte bu tarz örgütler bu grupların içerisine yerleştirdikleri kendi adamları üzerinden bu kişileri çok rahat bir şekilde tespit edebiliyorlar. Genel olarak takip edilemeyen sosyal medya hediyeleri ya da kripto paralar bu tarz ödemelerde tercih edilirken olayın olduğu zaman dilimlerinde buluştukları bir kişiyle fiziksel olarak takip edilemeyen şekilde yani parayı elden almaları gibi durumlarla da karşı karşıya kalınabiliyor.
8: Burak Bulut'a biat edeceksiniz. Oğullem.
7: Aileler bu durumda ne yapmalı? Çocuklarının böyle bir sürecin içerisinde olduklarını nasıl fark etmeliler ve böyle bir durumun önüne nasıl geçebilirler?
9: Aileler, devlet kadar en önemli görev onlara da ait. Çünkü Türkiye'nin bu konudaki kararlılığı tüm dünyada etkili. Son olarak Red Kitler çetesinin elebaşı olarak bilinen Ferhat Delen ve Erdoğan Aykut, Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Ailelerin çocuklarının sanal ortamda girdiği her içeriği çok yakından takip etmeleri ve ciddi önlem alması gerekiyor.
4: Bu internet bağlantısının güvenli bağlantı olmasını istiyoruz, talimatını iletirsek doğrudan yasaklı siteler, kapalı gruplar, herhangi bir VPN uygulaması ya da VPN portları, bunların hiçbiri çalışır halde olmayacak. Çocuk istese dahi o internet ağında illegal herhangi bir oluşumun içerisine kesinlikle dahil olamayacak. Ayrıca bugün çok küçük yaşlarda, 13-14 yaşlarında çocukların alabilecekleri ve yurt dışı merkezli dijital bankalar mevcut. Ve bu dijital bankaların kartları da Türkiye'ye postayla iletilebiliyor. Çocukların para trafikleri eğer bu tarz kartlara sahiplerse aileler tarafından mutlaka kontrol edilmeli. Hem normal para hem kripto paralar bu tarz kartların içerisinde bir trafik yaratabiliyor.
7: Peki yurt dışında bulunan bu çeteler sosyal medya üzerinden bu çocuklara nasıl ulaşıyorlar ve ağlarına o çocukları nasıl düşürüyorlar?
9: Çeteler genelde psikolojik kırılmanın eşiğinde olan çocukları hedef alıyor.
10: Çocuğun psikolojik olarak kendini keşfetmeye çalıştığı, görülmek, beğenilmek, sevilmek istediği bir yaş olduğu için bu gruplara itilmeleri daha fazla oluyor. Buraya bir şekilde giriyorlar. Başta çok değerli hissediyorlar, statü kazanıyorlar, belki para kazanıyorlar, çok cazip geliyor. Ama sonra işin içinden çıkılamayacak bir boyuta gelebiliyor. Yani belki de çocuk çıkmak istiyor, çıkamıyor.
7: Hukuki süreci nasıl olacak? Suçlu olan aileler mi yoksa suça sürüklenen çocuklar mı? Ya da yurt dışında bulunan bu isimler bu hukuki sürecin neresinde olacak?
11: Hukuki olarak bunların tanımlamasındaki kategori ayrımı şöyledir. 12-15 yaş arası ve 15-18 yaş arasındaki çocuk, suça sürüklenen çocuklardır. Bunlar işte dediğiniz gibi cinayete varan suçlar işliyorlar. Yapmış oldukları işlemleri de sanki kendilerini azmettirenlere ispat edercesine kayda alıyorlar. Çok çok acı bir gelişmeler halinde devam ediyor. Yönlendirenler, bu işlemleri besleyenler, maddi kaynak yaratanların yurt dışında tespit edilmeleri halinde tabii ki uluslararası platformda, yani Interpol aracılığıyla hangi ülkede konuşlanıyorlarsa o ülkenin emniyet birimleriyle birlikte irtibata geçirerek onlar hakkında da mutlak surette tutuklamalar, ceza işlemler yapılacaktır.
9: Peki aileler de en az suça sürüklenen çocuklar kadar sorumlu mu?
11: Ebeveynler için de ayrıca Türk Ceza Kanunu'nda belirlenmiş olan 3 ayla 1 yıl arasında hapis cezası söz konusu. Gerçekten umursamaz davranış, göz yumma dediğimiz, bu suça sürüklenen çocukların hiçbir engel olmaksızın bu çetelerin eline düşmesinde de mutlak surette ebeveynlerin sorumluluğu ve buna karşı da bir takım önlemler alması gerekmekte.
9: Devlet ise kararlı ve yeni nesil suç çetelerine göz açtırmıyor. Türkiye genelinde bakanlık hemen her gün verilen mücadeleyle ilgili açıklamalar yapıyor. İstanbul'da ise emniyet sürekli fazla mesaide. Çocukları birer suç makinesine dönüştüren bu çetelerin kafasına sürekli balyozla darbe vuruluyor.
12: Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde silah ticareti, imalatı ve kurşunlama olaylarından karışan farklı tarihlerde 44 eylemin faili ele geçirilmiştir. Operasyonlar neticesinde 161 şahıs tutuklanmıştır. Ayrıca 133 silah, bol miktarda fişek ve suça karıştı tespit edilen motosikletler ele geçirilmiştir. İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşindeyiz. Mücadelemiz suçun kökünü kazıyana kadar devam edecektir.
0: Saatlik ücretleri tam 6 bin lira ama bu para kolay kazanılmıyor. Ordu'da fındık hasadıyla birlikte patozcuların zorlu mesaisi başladı. Sıcak ve tozun içinde kimi zaman günde 20 saat çalışan patozcular gece gündüz harman harman dolaşıyor.

0: Fındık dalından toplandı, kurutuldu, sıra kabuğundan ayırmaya geldi. Ordu'da patozların motoru çalıştı, patozcular için sezonun en yoğun günleri başladı. Harmanlarda kurutulan fındıklar patoz makineleriyle kabuğundan ayrılıyor.
1: Fındıklarımız bu sene Allah'a çok şükür bol, sıkıntı yok. İşlerimiz yoğun. Güzel bir sezon geçiriyoruz.
2: İyi, hasat iyi. Allah'a çok şükür. Allah da yemeye nasip etsin. Allah yemeye güle güle yemeye nasip etsin.
0: Bu yıl Ordu'da patozcuların saatlik çalışma ücreti 6.000 lira. Ama kazancı kadar mesaisi de dikkati çekiyor. Sıcak ve yoğun toz altında çalışan ekipler, işin yoğunluğuna göre günde 20 saate kadar makinenin başında kalıyor. Sezon kısa, tempo ağır. Öyle ki bazı patozcular sezon boyunca günlerce evlerine gidemiyor. Sahil kesimindeki hasat bittikten sonra bu kez yüksek kesimlere çıkıyorlar.
1: Bizim sezonumuz hemen hemen yükseklerle beraber, buralar bittiği zaman yükseklerle beraber 45-50 gün sürüyor. Havanın durumuna da bağlı. Yukarılarda havalar yağmurlu geçtiği için 50-55 gün sürdüğü zamanlar da oluyor. Zorlu bir mücadele veriyoruz.
3: Bu haberle moderatör sabahı noktalıyoruz efendim. Bizim ardımızdan analiz sentezle Elif Akpayakuter sizlerle olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükseltti. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.

Hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettiklerimiz ve daha fazlası hafta içi her gün 24.

Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

Bir mutasavvıf sanatkar, bir de gazeteci yazar. İki kadim dostun bir göz aşinalığından başlayıp 40 yıllık dostluğa yaslanmışlığının iki kapak arasına girmiş son durağı bir kitap. Sen bu dünyaya niye geldin? Gazeteci Ahmet Tezcan soruyor, Ahmet Özhan anlatıyor. Soru yeni bir soru değil elbette. Hafızamıza Yunusça kazınmışlığı da var. Yunus, sen bu dünyaya niye geldin? Evet, yeni değil ama eskimiş de değil. Zihin ve kalp egzersizlerinde çok güçlü, çok ağır bir yeri var. Tezcan soruyu bir kez daha sorunca Özhan, asıl soru bu diye başlıyor cevabına. Sorulması gerekeni sormaz, cevabı bulamazsan, yine onun buyurduğu gibi göçtü kervan, kaldık dağlar başında dersin diyerek tekrar sözü ve manayı Yunus'a havale ediyor. Kitabın seyri, okuru iki dostun sohbetine şahitlikle başlatsa da kendi sorusunu kendine hatırlatması ve yöneltmesi için bir teklif ve fırsat. İnsan için iman, İslam, derviş olabilmek, geçmişe özlem mi, bugün de var olabilmesi mümkün mü? Bu değerlere dönüş, bağlanış, irade mi, nasip mi? Kararın huzuru ne, imtihanı ne? İncitmek yanlış. Peki ya incinmek? O da bir başka hata mı? Ya incinmemek mümkün mü? Buyurun size insanlık hallerinin çeşitli soruları. Liste hayli uzun. Ama gelin biz o baştaki soruya dönelim, izi oradan sürelim. Yunus'u anarak diyelim, sen bu dünyaya niye geldin? Herkes kendi adını koysun Cenab-ı Yunus'un yerine ve sorsun. Bakalım ne kadar yanacak yüreğimiz?

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9, ben Elif Akkaya Kuter, Analiz Sentez'le karşınızdayız yaklaşık 2 saat boyunca konuklarımızla gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuşacağız. Ankara gündeminden önce de dünden bugüne yansıyan başlıklara ve yeni günün ilk gelişmelerine birlikte bakalım. En sıcak gelişmelerden biri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran, Gazze, Mekke anlaşması, bölgesel ve küresel konular hepsi iki liderin görüşmesinde gündemdeki başlıklar arasındaydı. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler bu telefon görüşmesinde ele alındı. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğu vurgulandı. Türkiye'nin görüşmelerin sürmesini temenni ettiğini dile getirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Barış çabalarına destek vermeye de devam edeceklerini söyledi. Bu arada ekleyelim, aynı zamanda Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham'le de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Yine bölgesel ve küresel konular ele alındı iki lider arasında. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Arakçı ile görüştü. Devam eden müzakereler ele alındı iki lider arasında. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temaslarını sürdürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı da İranlı mevkidaşı ile yaptığı bu görüşmede ateşkesin devamıyla ilgili müzakereler ele alındı. Fidan ve Arakçı Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin son durumu da değerlendirdi. Evet, çerçeve yasa artık yürürlükte, resmi gazetede yayımlandı. Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi günlerden geçiyoruz. Bir prosedür daha tamamlanmış oldu. Çerçeve yasa resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir mesaj paylaştı. Yasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 oyla kabulünü tarihi bir mutabakat örneği olarak tanımladı Cumhurbaşkanı. Kanunun hayırlara vesile olmasını diledi. Devlet Bahçeli'ye, MHP grubuna, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a ve AK Parti grubuna emekleri için teşekkür etti. Dört suç örgütüne daha mali soruşturma, 818 şüphelinin mal varlığına el kondu. Hemen bu başlığın detaylarını da aktaralım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, dört ayrı suç örgütüne yönelik mali soruşturma başlatıldığını açıkladı. Daltonlar, Gündoğmuşlar, Şapkalılar ve Barış Boyun grubuyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 818 şüphelinin banka hesapları, kiralık kasaları ve kripto varlıklarına el konulduğu bilgisi paylaşıldı. Soruşturmada örgütlerin suç gelirlerini kripto varlık üzerinden ticaret yaparak yasa dışı bahis ve kumar gibi yöntemlerle akladığı öne sürülüyor. Evet, YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. 24-28 Ağustos'ta kayıtlar tamamlanacak. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. yksesonuc.osym.gov.tr adresinden sonuçlara adayların ulaşma şansı var. 2026 YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri de az önce belirttiğimiz tarihte 24-28 Ağustos tarihlerinde elektronik

0: kayıtlarsa 24-26 Ağustos'ta yapılabilecek. ÖSYM henüz 2026 YKS ek tercih tarihlerini ise açıklamadı. Önümüzdeki günlerde açıklanacak. Önce 24-28 Ağustos kayıtları tamamlanacak. Kayıtların yaptırılmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar içinse belirlendikten sonra ek yerleştirme kılavuzu yayımlanacak diyelim ve son başlığımıza geçelim. Altında FED faiz fiyatlaması var. Petrol tarafındaysa ne yazık ki İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin yükselmesiyle tekrar yükseldi. Altın Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın gelecek ay faiz artıracağına yönelik beklentilerin zayıflamasıyla artık Fed'in 16 Eylül'deki toplantısında faizleri artırması beklenmiyor. Salı günü üst üste 3. seansta da yükseldi. Yatırımcılar Fed'in son toplantısına ilişkin tutanakların para politikasının gelecekteki seyrine dair yeni ipuçları vermesini bekliyor. İşte bu sebeple de altın tarafında bir yükseliş oldu. Ons başına %0,2 arttı. 4.424 dolara kadar yükseldi. Petrol tarafındaysa ne yazık ki İran'ın savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerin sonuçsuz kalması halinde bu kez tamamen saldırgan bir askeri pozisyona geçeceğini bildirmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde ateşkesin uzatılmasını gündemden çıkarmasıyla Orta Doğu'daki gerilim yeniden arttı ve petrol fiyatları da yükseldi. %0,3 artarak 91 doların da üzerine çıktı. Brent tam petrolün varil fiyatı takip ediyor olacağız. Analiz sentez boyunca konuklarımızla değerlendireceğiz. Yine gün ortasında kahve molasında da bu konuları değerlendireceğiz diyelim. Ve bu kez Ankara'ya dönelim. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan bizi bekliyor. Günaydın Mustafa Daş'tan, kolay gelsin.
1: Günaydın Elif Hakkı Yöktür. Ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Şöyle güzel haberler vereceğimiz bir gün olur umarım.
0: Umarız öyle olur diyelim ve yoğun diplomasi trafiğiyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İngiltere Başbakanı Andy Burnham'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Abbas Arakçı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Detaylarını sizden alarak analiz sentez başlasın. Buyurun.
1: Şimdi dün diplomaside Türkiye adeta bir fırtına estirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli görüşmeleri vardı. Yine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan özellikle bölgedeki son durumu ele alıp onun nabzı tutabilmek için Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. O da önemliydi. İlk olarak Erdoğan'ın görüşmeleriyle başlayalım. Tabii görüşmelerin yıldızı ABD Başkanı Donald Trump. Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Sonra görüşmeye ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı tarafından, sosyal medya hesapları üzerinden yapıldı. Hemen oradaki ifadeleri aktaralım izleyenlerimize ve dinleyenlerimize. Liderler görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileri ve bölgesel, küresel gelişmeleri ele aldı, denildi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada. Tabii bölgesel ve küresel gelişmeler dediğimizde İran'daki konu, Gazze mevzusu yine önemli noktalardan bir tanesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la ABD arasında gerilimde diplomasiden azami ölçüde istifade edilmesinin mühim olduğunu bir kez daha belirtti. Donald Trump'la yaptığı görüşmede Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeye devam edeceğinin de bir kez daha altını çizdi. Diğer taraftan Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte biliyorsunuz bizim ortak imzaladığımız bir savunma anlaşması var. Mekke İttifakı'ndan bahsediyorum. Cumhurbaşkanı Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte imzaladığımız ortak savunma anlaşmasıyla bölgesel istikrar ve güvenliğin temini için güçlü bir duruş sergilediğimizi de ifade etti. Donald Trump'la gerçekleştirdiği görüşmede Erdoğan ayrıca Gazze sürecine de ayrı bir parantez açtı. Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesini hedeflediğimiz bir dönemde İsrail yönetiminin Filistinlere hedef alan eylemlerinde artış yaşandığını vurguladı Cumhurbaşkanı. Türkiye olarak bölgede kalıcı barışa ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımlara da destek vermeyi sürdüreceğimizi bir kez daha belirtti. Donald Trump'la gerçekleştirdiği telefon diplomasisinde gayet pozitif bir görüşmenin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Küresel meseleler, bölgesel konular ve ayrıca Türkiye-ABD ilişkileri de yine bu görüşmenin ana gündem maddeleriydi. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece Donald Trump'la görüşmedi. İngiltere Başbakanı ile de bir telefon görüşmesi vardı. İngiltere Başbakanı ile gerçekleştirdiği görüşmede de yine küresel mevzularla bölgesel konuları değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye ve Birleşik Krallık tabii ki burada ilişkileri önemli. Türkiye ve İngiltere arasındaki gerek ekonomi

0: noktası olsun, yani ticaret birinci noktada, savunma sanayi noktası önemli. Eurofighter biliyorsunuz Typhoon savaş uçağının tedariki noktasında daha öncesinde anlaşmaya varılmıştı. Şu anda pilotlarımız eğitimlerini alıyorlar. Bu konuda yine değerlendirilen mevzulardan bir tanesiydi. İşte finans dedik, savunma sanayi dedik, bölgesel ve küresel meseleler dediğimizde bölgesel konularda İran ve Hürmüz konusu, tabii Hürmüz meselesi Avrupa'yı çok daha yakından ilgilendiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile gerçekleştirdiği görüşmede az önce saydığımız tüm başlıklarda değerlendirmelerini yaptı. Bu görüşmenin de gayet pozitif bir havada geçtiğini söyleyebiliriz. Diplomasinin direksiyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var, ama diğer taraftan hemen Erdoğan'ın yan koltuğunda oturan isim de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da ABD-İran savaşının bir an evvel ateşkesle sonuçlanması ve Hürmüz'de gerilimin sona ermesi için diplomasi trafiğini sürdürüyor. Hakan Fidan kimle görüştü? Abbas Arakçı ile görüştü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı buradaki görüşmede de özellikle ateşkes sürecine dair atılacak adımlarla iki ülke, yani ABD ve İran arasındaki gerilimin düşürülmesi ve bu gerilimin sona ermesiyle beraber de Hürmüz'ün dünya ticaretine tekrar, dünya petrol ticaretine tekrar açılması konusu ele alınan başlıklar arasındaydı. Tabii İran tarafının bazı talepleri var, ABD tarafının bazı talepleri var. Aslına bakarsanız bu tarz görüşmeler, yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Donald Trump'la yaptığı görüşme, Abbas Arakçı ile de Hakan Fidan'ın yaptığı görüşme bir arabuluculuk faaliyeti olarak da düşünülebilir. Her iki ülkenin de nabzı burada yoklanıyor ve o nabız sonrasında da yine değerlendirmeler her iki ülkeyle beraber paylaşılıyor Elif Hakkı Öktar. Böyle böyle zaten burada kilidin açılması ve barışın sağlanması bekleniyor. Ama tabii ki her iki tarafın da birbirine karşı olan duruşu hala sert diyebiliriz. Tabii bu noktada biraz daha yumuşamanın olması, tarafların birbirine daha anlayışlı şekilde yaklaşabilmesi dünyanın beklentilerinden bir tanesi şu anda. Bu beklentilere bugüne kadar tam olarak bir karşılık verilebildi mi derseniz, işte geçmişte bir bakıyorsunuz barış açıklamaları yapılırken, diğer taraftan da birkaç gün sonrasında gerek Donald Trump cephesinden gerekse de İran cephesinden kesin o düşük tansiyonu yeniden yükseltecek açıklamalar ne yazık ki hep gördük.
1: İstediğiniz gibi arabuluculuk faaliyetleri Türkiye'nin devam ediyor. Barış diplomasisi yoğun bir şekilde devam ediyor. Umarız karşılık bulduğu günlerde yakındır diyelim ve devam edelim. İçeride en önemli gelişmelerden biri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kurulunda 467 oyla kabul edilen Terörsüz Türkiye Çerçeve Yasası resmi gazetede yayımlanarak artık resmi olarak yürürlüğe girmiş oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu 467 oyla kabul edilmesine vurgu yaparak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Buyurun, detaylar sizde Mustafa Daş'tan.
0: Şimdi yürürlüğe girdiği konusu, aslına bakarsanız burada bazı soru işaretleri var. Yürürlüğe girmesi aynı zamanda uygulanması anlamına göre, ama yasanın uygulanması için bazı şartlar vardı. Orayı biraz aydınlatalım. Şimdi biz bugüne kadar neyi bekliyoruz? Şunu bekliyorduk. Herhangi bir kanun teklifi resmi gazetede yayınlandıktan hemen sonra, bir sonra, yani o yayınlandıktan hemen sonra artık onun maddeleri geçerlidir. Şimdi burada geçerlilik için şartımız vardı bizim. Neydi o şart? Birincisi, PKK'nın, sadece PKK'nın değil, PKK'nın bütün kollarının da kendisini feshederek bu fesih kararının güvenlik kaynakları tarafından MGK'ya bir rapor olarak sunulması ve Milli Güvenlik Kurulu'nun PKK varlığını sona erdirmiştir kararının resmi gazetede yayımlanması şartı. Yani aslında evet, resmi gazetede yayımlandı. Bir kanunun yürürlüğe girmesi için resmi gazetede yayımlanması yeterlidir. Ama burada istisnai bir durum var. Buradaki maddelerin geçerli olabilmesi için, buradaki maddelerin bugün itibariyle başladı diyebilmemiz için MGK kararını resmi gazetede göreceğiz. Böyle derler ya eskiden, kapı gibi göreceğiz diye. Böyle MGK kararını kapı gibi göreceğiz resmi gazetede. Arkasından da diyeceğiz ki evet, bu kanun artık yürürlüğe girdi. Bu kanun maddeleri artık işletiliyor. Şimdi resmi gazetede yayınlanması bu anlamda önemli, çünkü ön açıldı. Yani bundan önce MGK

0: kararıyla bir MGK kararı verilmiş olsaydı o MGK kararı mesela geçerli olmayacaktı. Şimdi bundan sonraki bir adım kaldı. Nedir o adım? MGK kararı. Onun içinde neyi bekliyoruz? Güvenlik güçlerinin sahadan getirecekleri o raporları bekliyoruz. Yani PKK fiziki varlığını, PKK bütün varlığını, yani soyut, somut, ben fiziki diyorum sürekli olarak da, tüm varlıklarını artık yok olmuştur. Tüm varlıklarıyla beraber yok olmuştur. Kararının resmi gazetede yayımlanması lazım. Onunla beraber de artık maddeler uygulanmaya başlanacak. Tabii bunlar sürecin önünde, hani benim bu anlattıklarım nüanslar. Ama bu nüansların kalmaması çok önemli. Çünkü yolun pürüzsüz bir şekilde gitmesine sebebiyet veriyor. İşte kafa karışıklıklarını gideriyor. Ve siz sadece MGK kararını bekliyorsunuz. Yani eğer ki resmi gazetede yayınlanmamış olsaydı, bu kez diyecektik ya resmi gazetede daha yayınlanmadı. MGK kararı ne zaman alacak? Bak resmi gazetede yayınlanma süreci var. MGK kararından sonra mı acaba resmi gazeteye geçecek falan gibisinden bir dizi soru, bir dizi yeni tartışmanın fitili burada ateşlenebilirdi. Şimdi bu atılan adımlarla beraber bunların önüne geçiliyor. Bunların önüne geçilmesiyle beraber de sürecin o yolu tamamen böyle pürüzsüz bir hale getiriliyor. Bu anlamda önemliydi. Bir aşamada geride bırakıldı. Yani Türkiye üzerine düşeni yapıyor. Bakın görüyorsunuz. Türkiye çerçeve yasayla alakalı komisyon kurulması noktasında üzerine düşeni yaptı. O komisyon aylarca çalıştı. Hatta yani biz bazen sizinle yayınlarımızda ne dedik? Ya çok titiz çalışıyorlar. Hani o kadar çok titiz çalışıyorlar ki süreç biraz yavaşladı gibisinden eleştirilerimiz dahi vardı. Hani bunlar yapıcı eleştiriler. Sonra baktık ki ortaya evet bu kadar titiz çalışılması gerekiyormuş. Çünkü o titiz çalışma sonrasında akıllarda soru işareti bırakmayacak bir çerçeve yasa ortaya konabildi. O çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonuna geldi. Komisyondan geçti. Ondan sonra genel kurul aşamasına geldi. 467 oyla kabul edildi. Bakın Türk demokrasi tarihinde böyle eşine benzerine çok az rastlanır bir kabul oyudur bu 467 oy. 467 oy demek dolaylı temsili demokrasilerde çok büyük bir rakamdır. Temsili demokrasi biliyorsunuz milletvekillerinin halk yerine oy kullandığı demokrasi şekli. Burayı da biraz açalım. Şimdi bu 467'yi siz Türkiye genelinde vurduğunuz zaman çok büyük bir kabul aslına bakarsanız elde etmiş oluyorsunuz. Ve bu aşamada artık Türkiye üzerine düşen her şeyi layıkıyla yerine getirdi ve şu tavrını da net bir şekilde ortaya koydu. Kardeşim ben terörü bitireceğim. Bak lamıcım yok. Hani öyle işi sürüncemeye bırakmıyorum. Akıllarda soru işareti olmasın. Bu konuyu böyle tartıştırmıyorum. Her şey üzerime düşen bütün adımları atıyorum. Artık sıra sizde diyor Türkiye. Kime diyor bunu? Terör örgütü PKK'ya diyor. Terör örgütü PKK arkadaşlarımın az önce ekrana getirdiği görüntülerde gidip Irak'ta silahlarını yakmışlardı değil mi? O sembolik bir silah yakma töreniydi. Gidip silahlarını Irak'ta yakmışlardı. Bakın evet, şu görüntüler. Şimdi biz ne bekliyoruz? Şimdi biz bu görüntülerin üzerine artık yeni kararları duymak istiyoruz. MGK'nın sahadaki güvenlik güçlerimizin PKK artık varlığını sona erdirmiştir raporunu hazırlamasını bekliyoruz. Ama o raporun hazırlanabilmesi için bu görüntülere yeniler eklenmeli. Biz görmesek bile en azından bizim kahramanlarımız, Irak'taki kahramanlarımız bunları tek tek kayıt altına almalı ve gerekli mercilere sunmalı. Türkiye için hayırlı uğurlu olsun diyelim.
1: Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Daş'tan. Devam edelim Adalet Bakanı Akın Gürley'in. Hem yeni nesil suç örgütlerine nefes aldırmıyor ki 4 suç örgütünün kiralık kasaları dahil tüm banka hesaplarıyla kripto varlıklarına el konuldu bilgisi son paylaşımlar arasında. Aynı zamanda Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik operasyonlara ilişkinde bir paylaşımı vardı. Onlarla devam edelim buyurun.
0: Şimdi bu yeni nesil suç örgütleri konusu Türkiye'nin son zamanlarda çok fazla gündeminde olan ve çok fazla da üzerine gidilmesi de gereken konulardan bir tanesi. Biliyorsunuz İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi 24 özel yayınında Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğiter'in konu olduğunda bu yeni nesil suç örgütlerinin yani fenotipinden nasıl hareket ettiklerine kadar her şeyi çok detaylı bir şekilde anlatmıştı. Anne babaların şöyle dönüp o yayın kaydını bir daha bulup bir daha bir izlemeleri lazım. Şimdi nedir olay? 4 suç örgütünün kiralık kasalarına dair tüm banka hesaplarıyla kripto varlıklarına el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlük suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil finansal damarlarını da keseceğiz açıklamasını yaptı. Bu noktada finansal damar dediğinde bakın ilk akla gelen yasa dışı bahis. Yasa dışı bahis bu yeni nesil suç örgütlerinin en büyük gelir kaynaklarından bir tanesi. Özellikle dijital mecraların bu kadar kontrolsüz bir şekilde büyümesi ve o kontrolsüzlük içerisinde yeni suç anlayışlarının ortaya çıkmasıyla beraber bizim bu yeni nesil suç örgütleri dediğimiz suç örgütleri mantar gibi türemeye başladılar. Bir şekilde sınırsız özgürlüğün olmadığı bir alanda gençlerimizi bırakın gençleri, vatandaşlarımızı ya bırakın yani. Gençleri bırakın vatandaşlarımızı da. Hani evet gençler bizim için çok değerli. Şimdi 40 yaşındaki adam bizim için değersiz mi? 50 yaşındaki, 60 yaşındaki onların hiç mi değeri yok? Onlar da yapıyorlar. Bakın onlar da bu yasa dışı bahis içerisindeler. Bunların hepsinin önüne geçilebilmesi için çok titiz çalışmalar yürütülüyor. Bunu bir kez daha belirteyim. Adalet Bakanı Akın Gürlek de yaptığı bütün açıklamalarda bu konuya dikkat çekti. Ve özellikle finansal damarların kesilmesi noktası. Çünkü finansı kestiğiniz andan itibaren bu tiplerin zaten herhangi bir çekiciliği kalmıyor. Onu da belirtelim. Yani finans damarları kesilecek. Finans damarları kesildikten sonra bunlar böyle hani tabiri caizse kafası kopan tavuk derler ya. Kafası kopmuş tavuk gibi kümesin ortasında koşmaya başlarlar. Bir diğer taraftan da Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriç suç örgütüne yönelik operasyonlara ilişkin paylaşım yaptı. Gürlek bir kez daha soruşturmanın bir cemaat ya da STK'yı hedef almadığını belirtti. Bakın bunun altını çizelim. Böyle bir cemaat ya da bir STK'yı hedef almıyor bu operasyonlar. Çünkü sürekli olarak buraya çekilmeye çalışılıyor. Alihan Kuriç de zaten ifadesinde bu konunun altını çiziyor. Bu arada galiba yavaş yavaş sona geliyoruz. Sona geldiğimiz için bir mesajım var. Kısa bir mesajım var. Bugün binlerce öğrencinin yerleştirme sonuçları açıklandı. Üniversiteye yerleşen kendi yerimde dahil olmak üzere tüm kardeşlerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum.
1: Peki ben de hem yeğeninize hem de yönetmenimiz Lütfiye'nin kızı da çok büyük bir başarı elde etti bu sınavda. Onun olmak üzere hepsini ben de tebrik İnşallah. Ediyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan size ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum. Biz de kısa bir araya gidiyoruz.

0: Halkın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Vakıfbank Winov sunar.

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
0: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
1: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
2: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
0: Ben Ömer Necati Albayrak.
1: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
0: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
1: Gün ilk dakikada başlar.
2: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel

0: kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
2: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: Yeniden merhaba, Analiz Sentez devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Sadi Özdemir stüdyoda bizimle beraber. Günaydın, hoş geldiniz Sadi Bey.
1: Günaydın, hoş bulduk. Hayırlı güzel bir yayın olsun.
0: İnşallah, çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk. Selamlar Elif Hanım, selamlar Sadi Bey.
1: Günaydın Necat Bey.
0: Çok teşekkür ederiz. Evet, yoğun diplomasi trafiğiyle başlayalım. Sabah 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daşçan'la konuştuk. Arabuluculuk faaliyetleri devam ediyor dedi. Türkiye'nin barış diplomasisi yoğun bir şekilde devam ediyor. Öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump'la ve Birleşik Krallığın yeni başbakanı Andy Burnham'la bir telefon görüşmesi var. Aynı zamanda da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yoğun bir şekilde, işte dün geride bıraktığımız hafta Libya ve Mısır'daydı. Ardından İranlı mevkidaşı Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Elbette müzakerelerdeki son durum ele alınıyor ki orada da işte yaşanan gelişmeler giderek daha kırılgan bir hale mi geliyor ateşkes dedirtiyor. Ne dersiniz, Türkiye'nin çabaları karşılık bulabilecek mi?
1: Şimdi bu 60 günlük müzakere süreci doldu.
0: Evet.
1: Öyle olunca şimdi yeni bir aşama mı olacak? Hani o zaman başlangıçta konuşuyorduk, 60 günde bir kalıcı bir barışa döner mi, ya da müzakere en azından tekrar bir çatışmaya dönmeyecek şekilde sonuçlanır mı? Ateşkes anlamında söylüyorum. Şimdi tabii ki ortada kaldı birçok şey. Arada müzakereler devam etse de saldırılar oldu, çatışmalar oldu. En azından Hürmüz net bir şekilde, Hürmüz Boğazı açılamadı. İran tarafı dik durmaya devam ediyor. Trump da ya da Amerika ve İsrail tarafı da sanki böyle hani çatışmaya pek istekli değiller ya da imkanlı değiller. Bir şey bekliyorlar. Ama bir taraftan onlardan da sert açıklamalar geliyor. Her halükarda o savaşın en hararetli, en ateşli, en çatışmalı günleri geride kalmış durumda. Ortada bir ateşkes müzakeresi ve süreci var. 60 gün dolarsa tekrar süre uzatılır mı? Uzatılır tabii ki diye konuşuluyordu. Türkiye ne yapmaya çalışıyor? Bu müzakere sürecindeki 60 gün doldu. Şimdi iki tarafta tekrar gerilim dolu açıklamalar yapıp nihayetinde de tekrar çatışmaya başlamasınlar. Hürmüz Boğazı ile ilgili süreç tamamen açılacak şekilde ya da bir çözüm bulunacak şekilde bir yere evrilsin istiyor Türkiye. Neden? Hem bölge için hem Türkiye'nin de çıkarları için bu savaşın artık tekrar kızışmaması, başlamaması çok önemli. Niye? İşte hep konuşuyoruz. Yani enflasyondan başlıyoruz. İşin insani durumuna geçiyoruz. İran'ın tamam dik duruyor ama İran'ın durumu da iyi değil. İsrail zaten böyle kenarda duruyormuş gibi görünse de Amerika ile İran arasındaki çatışmayı çok arzu ediyor. Kendisi fazla efor harcamadan. Hatta durma aşamasında ne yapsam ne etsem çatışmayı tekrar başlatsam diye uğraşıyor. Amerika'da da İsrail'de de seçim var. İşte bu seçim süreçleri İsrail'de aslında çatışmayı önceleyen bir gündeme sahip. Ama Amerika'da da yani Trump'ın seçim stratejisi herhalde savaşlı bir ortamda seçime girilmesi değil. Seçime var biraz. Türkiye aslında gerçekten hem başka gelişmelerle ilgili de, bu süreci etkileyecek başka gelişmelerle ilgili de birinci elden Sayın Cumhurbaşkanı'nın anlatımıyla ya da analiziyle Trump'la görüşüyor, karşı tarafla görüşüyor dediğiniz gibi, hem Dışişleri Bakanımız. Kaygı duyuyoruz. Yani niye kaygı duyuyoruz? Gerçekten çok zor, yani bir yıldır değil mi, 1,5 yıldır çok zor şartlarda bölge. Dünya etkilendi, biz etkilendik, Avrupa etkilendi, ekonomiler etkilendi, enerji fiyatları etkilendi, insanlar öldü, hala nefret içindeler ve her an öldürmeye de hazırlar. Türkiye bunu bütün bölgedeki çatışmalarda olduğu gibi bir an önce kalıcı bir barışa çevirmek istiyor. Bunun için de gayret ediyor. Öncelikle teşekkür etmek lazım. Umarım hem Amerika hem İngiltere, Suudi Arabistan İran, Mısır, İsrail, değil mi? Bütün bunlar ortak çıkarın barışta olduğu noktasına gelsinler artık. Ve biz sürekli olarak ne olacak bu işte savaşın sonu, yayılacak mı, başkalarını etkileyecek mi? İran'da İran'a çok ağır bir saldırı olacak mı, olmayacak mı? Çünkü ben hep söylüyorum, diyorum ki İsrail ve Amerika bu süreçten galip çıkmış gibi bir İran bırakmak istemez. Mutlaka başka bir görüntü, başka bir şey yapmak isterler. O aşamaya gelmemesi lazım. İran'ın da makul olması lazım. O arada yapılan bir takım anlaşmalar var. Konu sadece İran'da değil, işte Mekke anlaşması diye konuştuğumuz. Anladığım kadarıyla hem Cumhurbaşkanımız hem Dışişleri Bakanı müttefiklere, yani müttefik dediğimiz Amerika, İngiltere başta olmak üzere onlara da bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi de veriyorlar, vermişlerdir. Belki telefonla daha
0: işte
1: detaylı konuşuyorlardır.
0: Trump'ın işte önceki açıklamaları
1: tabii
0: vardı.
1: Çünkü Türkiye'nin attığı adımlar, yaptığı anlaşmalar, üçüncü taraflarla yaptığı görüşmeler maalesef Washington'da da, Londra'da da, başka yerlerde de İsrail ve Siyonist cephe tarafından bambaşka anlatılmaya çalışılıyor. Yani Türkiye'nin sanki müttefiklerinin hilafında çok farklı şeyler yaptığı, çok farklı şeyler hedeflediğine dair hem bir propagandaları var görünen, ama bir de lobileri var. İçten içe yukarıya doğru oradaki Türkiye'nin o yönetimlerdeki daha mikro müttefiklerini etkilemeye çalışan bir süreç de var. Bütün bunları dikkate almak gerekiyor. Yani Türkiye hem genel olarak hem de kendi özel durumu, özel girişimleri, anlaşmaları kendi yaptığı ettikleri çerçevesinde enformasyon da vermiş oluyor. Bence doğru olan bu. Böyle yapmak lazım.
0: Evet Ufuk Hocam, siz ne söylersiniz? Şimdi Sadi Özdemir dedi ki işte 60 gün süre tanınıyordu. Onun da sonuna gelindi ki her iki tarafında yine açıklamaları var. Trump diyor ki İran'la sona eren mutabakatı uzatmak istemiyoruz ifadesini kullanıyor. Belki o çatışma noktasında İran kadar şu anda Sadi Özdemir'in söylediği gibi çatışmadan uzak duruyor gibi görünüyor, ama bir taraftan da uzatmak istemediklerini söylüyor. Artık onu kuyruğu dik tutmak olarak mı algılamak, yorumlamak doğru? Ama bir taraftan da işte tüm dünyanın bence en çok ihtiyacı olan şey o yumuşak diplomasi konusunda da Türkiye seferberi olmuş durumda. O önemli görüşmeleri, telefon görüşmelerini az önce aktardım. Siz ne söylersiniz hocam? Gittikçe kırılgan hale mi geliyor ateşkes?
2: Yani zaten kırılgandı biliyorsunuz.

0: Elif Hanım. Özellikle bazı unsurlar ki bu sürecin içerisinde defaatle birçok vesileyle sizinle de konuştuk. İran'ın içerisindeki bir grubun özellikle İran genelinde bütün ulusal çıkarları esir alması ve kendi şahsi ikballerini muhafaza etmek adına İran'ın çıkarlarını ciddi anlamda riske atmasıyla alakalı bir süreç vardı. Bunu da sizinle defaatle konuştuk. İşte o Nebevi yanlar, payidari cepheleri, yani Arakçı'ya, Pezeşkiyan'a, Galibaf'a hiçbir alan tanımayan ve müzakerede normalde hani bunun sistemini satır aralarında Galibaf ve Pezeşkiyan da yaptı dikkat ederseniz. Yani biz masada gerçekten diplomatik bir galibiyet elde ettik. Hani 14 maddelik anlaşmaya istinaden. Fakat bunu yeterince anlatamadık herhalde gibi bir ironide bulundular. İşte bu husus özellikle İran'ın içerisindeki bu radikal unsurlar ciddi anlamda süreci zorlaştırdılar. Amerika belki de konjonktürel olarak nasıl ki bugün Türkiye'nin kurduğu yeni denkleme güvenlik mimarisine razı olmak ve ses çıkarmamak durumunda kaldı. İran'da da emin olun birçok mesele bırakılmıştı kenara. Yani şunu demek istemiyorum. Yani tabii ki bir Müslüman ülkeye kalkıp hele de Amerika gibi, İngiltere gibi, işte Çin'i gibi, Rusya gibi bizimle mezhebi meşrebi bir olmayan bir güce karşı teslim olsun demiyorum. Fakat daha önce de konuştuk. Ortada bir tablo var. Özellikle herkes gücü nispetinde hele de beklenenin çok üzerinde bu kadar bir askeri cevap vermişken İran bunu diplomatik anlamda taçlandırması ve kalıcı bir kazanıma döndürmesi eski zamanla göre çok daha muhtemeldi. Çünkü Amerika'nın acelesi var. Daha önce de konuştuk. Amerika'nın Çin'le alakalı çok ciddi meseleleri var. Bakın bugün Tayvan etrafında sürekli dönüp dolaşıp tatbikat yapan, özellikle kendi müttefikleri nezdinde itibarı gittikçe sarsılan bir Amerika var. Dolayısıyla İran buradan maksimum çıktı elde ederek kendi içerisine odaklanabilirdi ki Pezeşkian, Galibaf, Arakçı hep bunu istiyorlardı. Fakat mümkün olmadı. Ancak şu an geldiğimiz aşama, daha önce sizinle de konuştuk bu platformda 24 TV'de daha önce. Özellikle biliyorsunuz hani bir nükleer seçeneğini bile çok fazla dillendirmeye başladıkları maalesef çok sıkıntılı bir aşamaya girdi. Amerika Birleşik Devletleri gerçekten bu dosyayı bir an evvel kapatmak istiyor. Ne şekilde olduğu artık eskisi kadar umurlarında değil ve o bağlamda düşündüğünüzde dün Türkiye'nin yaptığı görüşme, Sayın Cumhurbaşkanımızın direkt Trump'la görüşmesi bence önemli. Yani her ne kadar kamuoyuna yansıyan başlıklar içerisinde olmasa da bakın Marjorie Green Taylor diye bir senatör var biliyorsunuz. Kendisi dün galiba sosyal medyada bu deliler nükleer silah kullanmayı düşünüyor. Duymadım, direkt biliyorum gibi bir cümle sarf etti. Hakeza birkaç tane think tank'te ki eski generaller birkaç tanesi ciddi ciddi bunu dillendirmeye başladı. Nitekim daha şurada birkaç gün önce Amerika taktik nükleer silahlarla alakalı doktrin güncelleme kararı aldı. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bu meseleye, İran meselesine bence hepimizin baktığından çok daha farklı bir yerden bakıyor. Özellikle şu an için, şu anki konjonktür için söylüyorum. Direkt olarak Çin denkleminden bakıyorlar. Venezuela'da ben bu petrolü aldım. Çin'in özellikle tedarik zincirini sekteye uğrattım. Şu anda maliyet %15 falan artmış durumda Çin içerisinde. İran'la bunu tahkim etmem lazım. Küba'yla da genişletmem lazım. Bu bana yeterince zaman kazandıracak diye bakıyorlar. Dolayısıyla İran'da şu anda bence birinci mesele nükleer değil. Aslında İran'ın bir taraf seçmesi ve kendi içerisindeki grupların bu diplomatik alanı, manevra alanını çok iyi yönetememesi görüş farklılıklarından dolayı diyordum. Şu anda da bence mesele buraya geldi. Özellikle hani Tayvan'a yarın öbür gün olası bir işgal durumunda, Çin işgali durumunda zaten Amerika buna hazırlanmış durumda. Ama meseleyi anlatmak adına çok kısa sadece bir özet geçeceğim. Bakın, özellikle küresel ticaret yollarının gerçekten yeni bir jeopolitiğin şekillendiği günlerden geçiyoruz. Sadece haritayı gözünüzün önüne getirin. Çin'in batısında işte Himalaya dağları, kuzeybatısında biliyorsunuz Gobi Çölü, Taklamakan Çölü, orta tarafta Orta Çin Hindi ormanları var. Dolayısıyla Çin'in batı tarafı güneyinden kuzeyine kadar çevrelenmiş durumda lojistik manada. Dikkat ederseniz hep söylüyorum. Bazen Çin'den manzaralar görürüz. Çölün yeşillendirildiği, fidanların ekildiği. Bunlar aslında Çin'in Gobi ve Taklamakan Çölü'nü yararak Afganistan üzerinden yeni bir ticari hat ihtimali B seçeneği olarak oluşturduğu bir meseledir. Çünkü çölün özellikle buradaki lojistik hattı yutmasından korkuyordu Çin. Bu bir alternatif. Dolayısıyla ABD beni Malakka Boğazı'ndan geçirmeyecek. Ben en azından buraya yöneleyim dedi. Şu anda da orada maliyet beklediğinin üzerinde. Bu da çok fizibilitesi yüksek bir proje değil. Kalıyor bir tek alternatif Çin için. Bering Boğazı üzerinden, özellikle Arktik üzerinden kendi Rusya'ya yaptığı yatırımları kullanarak, Rusya'ya da hep bunu ima ediyor ya, ben senin Arktik altyapına bu kadar yatırım yapıyorum, ben de yarı Arktik ülkesiyim diyerek. Dolayısıyla bir tek bu cephe kalıyor. Şimdi bugün dolayısıyla bunların hepsini bir araya getirdiğinizde Hürmüz neden bu kadar öneme haiz? Ticaret rotaları nasıl şekilleniyor? Şu an Arktik meselesi, Grönland meselesi neden bu kadar gündemde? Sorularının cevabını otomatikman buluyorsunuz. O yüzden Amerika burada sandığından çok fazla yoruldu. Çok fazla insan katletmesine, uluslararası hukuku, sistemin kurucu aktörü olarak ayaklar altına almasına rağmen istediklerini elde edemedi. Dolayısıyla İsrail'le ters düştü. Şu anda İsrail'le ciddi anlamda bir çatışma var aralarında. Trump dikkat ederseniz direkt olarak Netanyahu'ya destek vermeyi reddetti. Dün Fox News muhabiri de sordu bunu. Dolayısıyla hem İsrail'le sorun yaşadığı, hem İran'la sorunlarını çözemediği, İran'ı özellikle Çin konusunda ve belirli konularda ikna edemediği ve gittikçe marjinalleşme olasılığı yüksek bir senaryoya giriyoruz. Bu da beni Allah korusun ama çok ürkütüyor. Evet, çok güçlü bir ihtimal değil ama bir ihtimal olduğunu, daha önce Trump'ın acil durum odalarında bu alternatif nükleer silah, taktik nükleer silah alternatifi de dahil konuştuklarını biliyoruz. Dolayısıyla kırılgan bir dengenin ortasında Türkiye'nin özellikle dün hani Kushner'in ziyareti sonrası, Netanyahu'nun 4 saat boyunca direnmesi sonrası ciddi anlamda direkt olarak ilk Türkiye ile görüşülmesi, ABD'nin hem temel muhatabını bu bölgede belirlediği gibi hem de Türkiye'nin İran'la alakalı daha önce söylediğim gibi bütün geçmişteki, yakın geçmişteki kötü anıları bir tarafa bırakarak nasıl büyük bir ahlaki diplomasi sergilediğini bize gösteriyor. Bence işin konuşulmayan kısmında bu da kesinlikle var bir şekilde.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Eklemek istediğiniz yoksa içerideki en önemli başlıklardan biri terörsüz Türkiye'de artık. Yani tarihi günler yaşıyoruz ama bir prosedür daha tamamlandı diyebiliriz. Resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da özellikle altını çizdiği nokta 467 oyla kabulü, tarihi bir mutabakat olması aslında birçok anlamda tarihi bir mutabakat. Sürecin başladığı günden işte sonuçlandığı noktaya bakarsak da şimdi ışık hızıyla olması anlamında da şimdi diğer işte İspanya'nın ETA ile karşılaştırdığında bu süreç 11 yıl kadar sürmüştü. Oysa bizimki işte 1 Ekim 2024 tarihinde başlayan bir süreçti. Dolayısıyla 22 aylık bir sürede, o anlamda da hatırlatmış olayım, tarihi bir mutabakat.
2: Evet. Yani tabii daha önce de bizim bu ne diyelim, elim tarih diyelim buna, ya da hiç olmaması gereken süreç, önceki süreci kastediyorum. O dönemlerde de girişimler oldu, denemeler, gayretler oldu. Belki de onların da verdiği tecrübe,
1: onlardan elde onların edilen da, kazanımlar. Değil mi?
2: Tabii, çünkü bir takım iletişimler kuruldu, bir taban oluştu vesaire, ama yine hakkını teslim edelim. Şehit annelerimizin ve Diyarbakır annelerinin haklarını teslim edelim. En büyük hak onlarda çünkü. Onların o ana yüreğiyle birilerinin acılarını vatan için yüreklerine gömmesi, geleceği düşünmesi, birilerinin de evlatlarını dağlara göndermemek için yine ana yüreğiyle, ana yüreğinin verdiği cesaretle tam da o teröristlerin karşısına dikilmesi. Bütün bunlar çok önemli. Psikolojik olarak da sahada da bir hazırlık gibiydi. Ama onun ötesinde şu var. Tabii ki Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sizin söylediğiniz yine tarihlerden önce Suriye ekseninde, Irak ekseninde terörle mücadelede hem son teknolojilerle, stratejilerle başka bir seviyeye geçmesi, artı diplomaside başka bir seviyeye geçmesi. Nihayetinde de aslında en şık, en güzel tarafı da şu: Türk milliyetçiliğinin temsilcisi olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu işin karşısında değil, tam tersine başlatanı olması. Yani Sayın Devlet Bahçeli'nin. Sayın Cumhurbaşkanı da kendi kişisel siyasi kariyerinde en azından

0: Benim hatırladığım çok net şekilde bu konudaki görüşlerini daha 90'lı yıllardan itibaren söylemiştir. Çok da tepki görmüştür maalesef. Ama haklı çıktı. Böyle çözülmeliydi bu. En sonki çözüm sürecinde de yine inisiyatif aldı. Ama o dönemi hatırlayalım, hatırlatalım. Yine Suriye ekseninde maalesef çok kötü gelişmeler oldu. Suriye ekseninde emperyalist güçler PKK'ya, PKK'yı yönetenlere, yönettiğini zannedenlere o dönemde çok ciddi gaz verdiler, başka strateji verdiler. Terörist başı buradan başka şey söylese de onlar o süreci baltaladılar. Bunları niye hatırlatıyoruz? Kolay olmadı. Ama bütün bunları bertaraf edecek uzun soluklu bir politikalar bütünü sonucunda da söylediğiniz gibi bir gün geldi. Kuzey Irak'taki yönetim ve oradaki gruplar, Suriye eksenindeki istikrar, Amerika'nın Avrupa'daki sözde bazı müttefiklerimizin bazı şeyleri daha iyi kavraması, bir takım konularda daha pasif kalmaları, ama bizim de hiç bu işin peşini bırakmamamız. Hem devlet olarak hem sivil toplum olarak buraya geldik. Resmi gazetede yayınlandı. Ayrıntılarını konuştuk. Daha konuşulur. Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Son dönemde biraz sosyal medyada ve ben genelde sosyal medyayı hani bir yansıma olarak düşünüyorum. Hı hı. Ve gerçek kişilerin yaptıklarından, ettiklerinden bir şeyler anlamaya çalışıyorum. Milliyetçi eksende, yani Türk milliyetçisi ekseninde bir taban oluşturmaya çalışıyorlar. Muhalif anlamda söylüyorum. İşte bu bir ihanettir, böyle bir şey olur mu, niye yapıldı, edildi diye. Bence bunlar son derece yanlış görüşler. Ama bu tabanı kimlerin oluşturmaya ya da geliştirmeye çalıştığını tahmin edebiliyoruz. Yani işte Zafer Partisi, İyi Parti ekseninde bu işe baştan beri karşı çıkan, Türk milliyetçiliğini de kafatasçılık noktasında algılamış, işin kültür, tarih, inanç, kardeşlik, birlik, beraberlik, daha önce konuştuğumuz gibi Büyük Türk Milleti kavramının dışında bir takım tanımlara kendilerini hapsetmiş olanlar onlar. Onlardan büyük bir ihtimalle bir şey çıkmaz. Yani muhaliflikleri siyaseti etkileyecek diye düşünmüyorum. Daha çok Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği o provokasyon ihtimali mesajı vardı. Biraz sanki dağdakiler, işte bu bağdakiler diyelim Avrupa'dakilerine, çünkü onlar orada güllük gülistanlık yaşıyorlar büyük ölçüde. Oralarda bir takım gruplar farklı şeyler yapmaya çalışacak gibi görünüyor. Ama onun da etkili olacağını düşünmüyorum. Bunları da normal karşılıyorum. Ama buralara da dikkat etmek lazım. Ha biz dikkat etsek ne olur? Biz uyarabiliriz. Bu işin içinde kendini taraf gibi yıllarca görenler, asıl onların çok dikkatli olması lazım. Bu işi selamete erdirmek için en kritik şeyler yapılmış oldu. En önemli adımlar atılmış oldu. Bir çerçeve kanun çıktı. Ona göre nasıl bir yol izlenecek? Silah bırakılma nasıl olacak? Silah bırakıldığı nasıl teyit edilecek? İşte en ağır suçlara bulaşmış teröristlerden aşağı doğru kademe kademe kime ne yapılacak, ne edilecek, hukuk açısından, hukuk çerçevesinde nasıl muamele edilecek, hepsi belli. Bundan sonra şimdi nasıl olacak, nasıl olacak, nasıl olacak soruları yerine ortada bir kanun ve hukuk süreci var, bir yol haritası var, eylemler bütünü var. Şimdi bunu izleyeceğiz. Zaten bunu devlet farklı kurumlarıyla adım adım izleyecek. Hani böyle yapılanlar listesi, yapılacaklar listesi vardır ya. Yapılacak listesinde bazı şeyleri yaptık. Büyük olanları tık koyduk. Şimdi adım adım yapılanlarla artık bu konuda siyaset yapmak istiyorlarsa meşru zeminde gelecekler ya da yeni siyasetçiler çıkacak. Bu konuda ne istiyorlarsa, ne arzu ediyorlarsa onlar siyaset yapacak ve Türkiye'de silahlar bir daha bu şekilde, bu ölçüde konuşmayacak, konuşmasın diye arzu ediyoruz. Bölge için de kritik, bak az önce İran meselesini konuştuk. İran eksenindeki en İran'ı belki paramparça edecek konulardan biri buydu değil mi? Orada bir diplomasi yürütüldü. Suriye'de yaşananlarda Suriye'nin iç savaşının bu kadar uzamasına sebep olan neydi? DAEŞ'tı, oydu buydu ama yine bu meseleyle bağlantılıydı. Irak büyük ölçüde istikrar kazanmış görünüyor. Yine Türkiye sayesinde. Yani Kuzey Irak'ı düşünün. Kuzey Irak'ın Türkiye ile entegre olmadan, Türkiye ile barış içinde olmadan, Türkiye'nin oraya ne diyelim şefkat göstermesini sağlamadan ayakta kalması mümkün mü? Değil. Dolayısıyla biz bölgeye bakıyoruz. Bölgede her ülke daha demokratik olsun. Ama o ülkelerinde toprak bütünlüğü, yönetim bütünlüğü olsun, anayasaları çalışsın. Bizim zaten öyle bir sorunumuz yok. Biz bu sorunun bize acı vermesini, bizi olumsuz etkilemesini önlemek için mücadele ettik. Ve bence şu an itibariyle çok da başarılı olduğumuzu net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Neden? Yine tekrarlayalım. Bu kadar uzun süren bir problemde çok şükür kitlesel olarak toplum içinde bir çatışma çıkmadı. Mesele teröristlerin saldırılarıydı. Devlet güçlerinin karşı koyuşuydu. Hatta onları, yani Kürt kardeşlerimizi temsil ettiğini söyleyen terörist grupların, teröristlerin karşısına çoğu zaman yine Kürt kardeşlerimiz de çıktı. Hem ordumuzun içinde, hem güvenlik birimlerimizin içinde, korucular içinde, hatta sivil olarak işte aşiret düzeni içinde. Bunlar hepsi tarih yazacak. Tarihte neler oldu, neler bitti, hepsi yazılacak. O ihanetin boyutları hem Kürtler için hem Türkler için çok daha net ortaya çıkacak. Bu kardeşliği kimse bozamadı. Bundan sonra da bozamayacak.
1: Evet Ufuk Hocam, şimdi dedik ki önemli bir prosedür daha gerçekleşti. Resmi gazetede yayımlandı ama işte bir takım kaygılarını dile getirdi. Aslında çok da fazla kaygılanmadığının altını çizerek Sadi Özdemir işte sosyal medyadaki o yansımalardan bahsetti. Milliyetçi ekseninde muhalif bir taban oluşturmaya çalışıyorlar dedi. Ne dersiniz? Tabii bu tehlikeleri artık görmezden gelmeye çalışmak istediğimiz bir süreçteyiz. Çünkü zaten işte önceki süreçlerden bahsedilince oradan elde edilen kazanımlar, işte orada yapılan belki hatalar, bunların hepsinden ders çıkarılarak yürütülen bir süreçti. Dolayısıyla da aslında başarının temelini de bunlar oluşturdu. Ne dersiniz? Buyurun.
2: Şimdi Elif Hanım, Şerif Hüseyin'e zamanında İngilizler seni bütün Arapların kralı yapacağız diyerek ikna edip özellikle isyana teşvik ettikten sonra bir süre sonra bazı kayıtlarda birkaç ay sonrasında yok biz bütün Arapların kralı yapacağız demedik seni diyerek bir geri adım atarlar. Yani özellikle kışkırttıktan ve Osmanlı'ya karşı ayaklandırdıktan sonra verdikleri sözü bir anda birkaç ay içerisinde yuttukları söylenir. Kaldı ki özellikle Sykes-Picot anlaşmasının detayları, orada kurulmak istenen düzenle alakalı sonrasında biliyorsunuz Bolşevik devriminin olmasıyla beraber biz o bütün paylaşım planının, özellikle Orta Doğu'ya dair yapılan bütün planların detaylarını görmüş, vakıf olmuş oluruz. Şimdi nereye varmak istiyorum? Bir defa bu bölgede artık birkaç mesele netleşti. Birincisi bu Batılılar, işte diğer hegemonlar, bu topraklara ait olmayan ama bu topraklarda çok fazlasıyla gözü olan bütün aktörler, hepsi sadece ama sadece buradaki herhangi bir topluma, etnik gruba sadece zamanı geldiğinde, kendi canları istediğinde yıkabilecekleri hariç hiçbir devlet vermeyecekler. Tarih birincisi bunun örnekleriyle dolu. İkincisi, bu coğrafyanın temel dinamiklerinden birisinin, özellikle teopolitik yanının ne kadar yanlış okunduğuna dair bir süreç var. O da nedir? Bakın, bu Marksist, Leninist, bir avuç Allahsız teröristin bugün geldiğimiz aşamada bir sadece son 10 sene içerisinde Suriye'de, Irak'ta kimlerle iş yaptığına bir bakın. Amerika ile iş yaptılar Suriye'de. Rusya ile yaptılar. İran'la yaptılar. İsrail ile yaptılar. Hiçbir etik kaygı gütmeden, ahlaki bir çizgi, ideoloji, zemin kendilerine oluşturamadan, bunu asla başaramadan şu anda bu bölgeden ve tarihten siliniyorlar. Bunun sebeplerinden bir tanesi de Suriye vakası. Neden? Çünkü İsrail özellikle Dürzileri Suriye'deki yeni hükümete karşı ayaklandırırken ilk sığındığı ve çağrı yaptığı grup birincisi bu teröristlerdi. Ve özellikle Arap sosyolojisi, Arap kabileleri buna karşı çok ciddi öfkelendiler. Biliyorsunuz sözde SDG'nin kontrol ettiği alanların hani %70

herhangi bir yanı bulunmayan sözde bir mücadelesi ve kaybettikleri zemin konjonktürel olarak birleştirilmiş, bir fırsatla birleştirilmiş hale getirildi. Yani Türkiye, özellikle Avrupalıların bugün sadece Orta Doğu'dan değil, işte Fransa'nın mesela Sahraaltı Afrika'daki üslerinden, eski kolonilerinden kovulduğu, dünyada bunların sözde medeniyet tasavvurunun büyük bir reddiye yediği, askeri ve finansal modern kölelik anlayışlarının reddedildiği bir süreçte yeni nüfuz alanları oluşuyor. Şimdi siz bir avuç bütün bölgede meşruiyetini yitirmiş bir terörist grupla mı hareket edersiniz, bir hegemon olsanız? Yoksa sizinle 70 küsur senedir organik bağları olan, zaten belirli bir askeri kapasitesi olan ve 40 sene boyunca asimetrik olarak bir terör örgütüne karşı savaşmış, onun kolunu bacağını kırmış, şu anda çok büyük bir askeri kapasite geliştirmiş bir aktör mü istersiniz? Dolayısıyla şunu görmemiz lazım. Bu saatten sonra sadece bu terör örgütü değil, yeni dünya denkleminin içerisinde askeri ve siyasi kapasitesi yeterli olmayan hiçbir aktör, hiçbir unsur, devlet dışı aktörlere kadar hiçbirisinin önemi yok ve uzun bir süre böyle olacak. Ve bunun içerisinde Türkiye sadece şunu yaptı. Sosyolojiyi kaybetmemek için Suriye'de hatırlarsınız, rejim düşmeden önce son dönemler Esad'la görüşmeler olduğunda hepimiz tedirgin olduk, ya ne oluyor Esad'la el mi sıkışacağız diye. Türkiye kendisini bıraktığı eli tutmayan Esad'ın elini kırdı. 61 yıllık Baas rejimi, 14 yıllık iç savaş 10 günde bitti. Şimdi Türkiye'nin burada son 10 yıldır geliştirdiği kapasite bu yüzden hafife alınabilecek bir kapasite değil. Bu teröristler eğer demokratik bir sürece entegre edilmeseydi, Türkiye belki de yarın öbür gün bu teröristlerin özellikle inandığı akım, bunların siyaseten de pasifize edilmesi, siyaseten de bitirilmesi, resmi olarak ilga edildiğinin bir kanunla garanti altına alınması, emin olun sadece içeride değil, yarın öbür gün Türkiye'nin muhtemelen Irak'ta, Suriye'de yapacaklarının da meşru altyapısını, meşru yapı taşlarını döşemede çok aktif bir rol oynayacak. Dolayısıyla bugün Türkiye'nin sadece popülist bir iç siyasi hamle yaptığını, yok 3-5 tane işte terör sempatizanı kitlenin oyunu almak için böyle şeylere koskoca yani bütün ömrünü bu devlete adamış, artık siyasi kariyerinin son dönemine gelmiş insanların kalkıp böylesi bir dönemde böyle bir popülizme sığınacağını düşünmek gerçekten bir rasyoneliteyle açıklanabilecek değil. Son olarak da şunu görmemiz lazım. Evet, devlet bazen sadece bizim duygularımıza hitap etmez. Devletin vazifesi bazen yeri gelip bizim anlayamadığımız hususları bile bizim beklemediğimiz şekilde de olsa bizim ulusal çıkarlarımıza uyuşur hale getirebilmesidir. Metodolojiyi beğenmeyebilirsiniz ama herkesin sadece şunu düşünmesi lazım. Türkiye gerçekten kolunu bacağını kopardığı, artık operatif unsurlarının sıfır hale getirdiği bir terör örgütünün resmi olarak yasal çerçevede lağvedilmesi sürecini tamamlıyor. Bunu da sadece kendi içerisinde değil, Türkiye'nin bütün yakın periferisindeki bütün aktörleri kapsayacak şekilde bir güvenlik mimarisine dönüşüyor. Neden? Bu sorunun cevabının başında verdiğim örnekte olduğu gibi. Hiç kimse çünkü bu bölgede hiçbir aktöre ve etnik unsura yarın öbür gün kullanmak dışında ya da canı istediğinde yıkmak dışında bir devlet vermeyecek. Türkiye bu kurumsal hafızayı herkese göstermeye çalışıyor. Bir özellikle bu YPG'li teröristlerin son dönemde yaptığı açıklamalar da zaten hani bununla alakalı bir çıkarım yaptıklarını gösteriyor. Ama şu öyle veya böyle demokratik sürece entegre olmasalardı Türkiye Suriye'de de Irak'ta da çok geniş bir coğrafyada da kafalarını başlarını ezecekti. En azından şu an suça karışmamış. Gerçekten böyle bir ihtimal varsa bunların içerisinden suça karışmamış olanların sivil hayata entegrasyonu ve siyaset yolu açılacak. Artık devlet dışında hiç kimse bu topraklar içerisinde silahı tek elinde bulundurmayacak ve bu bölgede hakeza. Evet, birazcık kanımıza dokunan noktaları var ama insanın kendi devletine ve politika yapıcılarına hüsnü zanlı olur. Hele de Devlet Bey'in bu süreci 2024'te başlattığı ve o günden buna geldiğimiz bu coğrafyada yaşanan gelişmeler bunun ne kadar zaruri olduğunu bize gösterdi. İran'ı bile, yani bu terör örgütünün bir çılgınlık yapmasına, İran'a karşı kullanılmasına bile biz engel olacak kadar nüfuz sahibi olduk. Bunu görmemiz lazım. O yüzden inşallah hayırlara vesile olur. Ben gerçekten hani basit bir popülizmden ziyade uzun vadeli bir dış politika projeksiyonu olduğunu düşünüyorum. Ve başarılırsa hani Suriye vakası Türkiye'nin jeopolitik iddialarının temel referans noktası olacak bundan sonra kısa ve orta vadede bütün jenerasyonlar
operasyonlara. Bu sorunun çözümü de bütün etnik gruplar

0: Orta Doğu'daki Türkiye'nin ne kadar büyük, güvenilir ve hakkaniyetli bir aktör olduğunu ispat edecektir inşallah diye umuyorum.
1: Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Çanakkale 18 Mart
0: Ben teşekkür
1: Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı, değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için sağ olun. Kolaylıklar diliyorum size.
0: İyi günler, sağ olun.
1: Evet. Cüneyt Faksoy bizimle beraber. Stratejist Cüneyt Faksoy. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın Elif, günaydın Sadi. İyi yayınlar, kolay
3: Günaydın
2: gelsin.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bir son dakika var. Hemen detaylarını hızlıca aktarayım. Sonrasında konuşmaya başlayacağız. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz paylaştı. Resmi gazetede yayımlandı dedik. Sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımından bahsettik. Ardından bir paylaşımda Cumhurbaşkanı Yardımcısından geldi. Kurulun ilk toplantısının 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirmeyi planlıyoruz dedi. Bu toplantıda kurulumuzun çalışma usul ve esaslarıyla silah bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacaktır. Ayrıca kurul üyeleri gündeme getirebileceği ve kurumlarımız arasında koordinasyon gerektiren hususlar üzerinde de değerlendirmeler yapılabilecektir ifadesini kullanıyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Elbette paylaşımının başında da 467 gibi rekor bir oyla kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak resmi gazetede yayınlandı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun hayırlı olsun ifadesini kullanıyor. Kurul ilk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirecek, yapacak bilgisini paylaşıyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Şimdi biz bu konuya ilişkin Cüneyt Baksoy konuştuk. Bazen size sorduğumda ben de bir iki cümleyle duygularımı paylaşıp sonra ekonomi başlıklarına geçmek istiyorum diyorsunuz. O yüzden isterseniz size de söz vereyim. Buyurun.
2: Yani tabii ki çok önemli bir döneme giriyoruz. Bu dönem Türkiye'nin hani silahı veya terörü öne çıkarmadığı, barışı, toplumsal uzlaşmayı ve bundan sonraki ortak beraberce hani umuyorum ne mutlu Türk'üm diyene sloganıyla beraberce yürümeyi netleştireceği bir döneme giriyoruz. Tabii ki hassasiyetler var. Hassasiyetlere uyarak bu süreci yönetmek önemli olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü neticede herkes, bu vatanı seven herkes bir bedel ödedi bu süreçte. Kimi kendi hayatından, kimi evladının hayatıyla. Bu bedellerin unutulmadan önümüzdeki dönemde bir daha böylesi süreçlerin yaşanmaması adına önemli bir döneme girdiğimizi düşünüyorum. Bu tabii Türkiye'nin bundan sonraki ufku için, bundan sonraki yol haritası için önemli olacak. Bölgedeki gelişmelere de baktığımızda açıkçası bu süreç Türkiye'nin bölgedeki gücünü, kuvvetini ve kudretini de arttıracak. Umudumuz bu, beklentimiz bu. Yani Suriye'de dedi hocam az önce çok doğru ifade. Çünkü Suriye'deki kazanımların Türkiye'nin Suriye'de uyguladığı politikanın getirdiği sonuçları iyi analiz etmek gerekiyor. Bundan sonra hem Suriye hem Irak hem de diğer bölgemize yakın sınırdaş olduğumuz veya bölgesel yakınlık içinde olduğumuz hani ülke ve bölgelerde terörün olmaması bize karşı herhangi bir silahlı veya düşünsel saldırının olmaması Türkiye'nin bundan sonraki süreçte hem bölgedeki etkinliğini artıracak hem jeostratejik önemini artırıp dünya üzerinde ki hani toplumsal güçten gelerek çünkü her ülke devletin arkasında halkı vardır. Türk halkının da devletin arkasında olduğu bir süreçte atacağı adımların gücü oldukça önemli olacak diye düşünüyorum. Tabii bunun Elif Hanım ekonomik sonuçları olacak, bunun sosyal sonuçları olacak. böylesi bir sürecin iyi yönetilmesini

0: Bunları da iyi analiz etmek gerekecek tabii ki.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Cüneyt Baksoy. Tabii ekonomi açısından değerlendireceğiz ama aslında işte biraz önce Cüneyt Baksoy da söyledi, Ufuk Necat Hocam'ın o Suriye'deki ile ilgili açtığı başlık önemliydi, aktardıkları önemliydi dedi. Bu anlamda işte Suriye'de PYD'nin entegrasyonu aynı zamanda bir yol haritası mı oluşturuyor diye size de sorayım. Sonrasında ekonomi başlıklarına hızlıca geçelim hocam.
2: Tabii Suriye'nin istikrarlı bir ülke haline gelmesi, getirilmesi açısından o konuda da Türkiye çok önemli bir ne diyelim, tasarım yapmış görünüyor. Başkalarının tasarımları çöktü. Yani işte o geniş bir alan, bir teröristan diye tanımladığımız terör devleti kurdurma çabası, bu kime hizmet edecekti, neye hizmet edecekti? En azından bizim hayrımıza olmayacaktı Türkiye Cumhuriyeti'nin. Türkiye Cumhuriyeti için bir sorunlu bir tampon bölge gibi, her an tehlikeli. Hatta çok geniş bir güney hattını kesen bir bölge olabilirdi. Çünkü yani o yapı, anlıyoruz ki büyük ölçüde İsrail'in tasarladığı bir yapı olacaktı. Yani devlet ya da devletçik olacaktı. Ama tabii baştan beri bu şöyle, yani bu işi bilenler, bölgeyi bilenler, İsrail'in bu tuhaf, kendince büyük ama hep cüce hedefleri için ve yanlış hedefleri için yaptığı tasarımların hiçbir karşılığı yok. İsrail ancak saldırabilir, ki onu da yapmaması lazım malum. Onun dışında çatışma ve kandan başka bir şey üretemiyor. O çöktü. Türkiye bu konuda terörsüz Türkiye aynı anda hangi cümleyle birleşti? Terörsüz bölge. Yani bölge dediğimiz çok geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Suriye ekseni çok önemli. Suriye, az önce Irak'la ilgili konuşurken şöyle bir, hani dedim ya, Kuzey Irak'ı bir düşünün. Kuzey Irak her açıdan Türkiye ile entegre. Burada ben siyasi bir şey söylemiyorum. Yani Kuzey Irak kopsun da Türkiye'ye bağlansın falan. Ya da Kuzey Suriye. Öyle bir şey yok. Önemli olan şudur. Türkiye tarihi bir coğrafya etkileşimine sahip. Yani tarihindeki zaten o çağın, o zaman şartlarında yönettiği, var olduğu topraklar bunlar. Topluluklar var içinde. Dolayısıyla bağımsız devletler var. Topluluklar var. Özerk ya da üniter yapılar içinde. Türkiye hepsiyle şunu arzu ediyor. Bazen bunu işte Türkiye Osmanlı oluyor diye İsrail ekseni palavra atıyor ya. Türkiye Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ten beri. Bakın, Atatürk'ün şöyle bir mektubu var, hatırlatalım. Atatürk'e Suriye'den aşiret reislerinden mektup geliyor. İşte biz şöyle yapmak istiyoruz, böyle yapmak istiyoruz, yardım istiyorlar. Ki Türkiye'nin o zamanki hali biliyorsunuz, o hani cevabı şu, yani siz olduğunuz yerde mücadele edin, bağımsız olun, biz kardeşiz, her türlü yardımı yaparız vesaire vesaire. Türkiye şunu istiyor şu anda, bu bölgelerle, bu bölgelerdeki bütün topluluklarla tarih, kültür, ekonomi, dil, din, her türlü ilişki, iletişim gelişsin, bir hinterland oluşsun, bir barış coğrafyası oluşsun, bir kalkınma coğrafyası oluşsun. Bu Balkanlardan başlıyor malum, değil mi? Ta Sırbistan'dan başlıyor, Kafkaslar vesaire. Yani Türkiye'nin izlediği politika bu. Dolayısıyla Türkiye haklı çıktı. Suriye ekseninde de Suriye istikrar kazandı. Bu istikrarı kalıcı hale getirmek lazım. Sayın Cumhurbaşkanı yakın zamanda Suriye ziyaretini yapacak. Çok tarihi bir ziyaret olacak bu. Ben bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Suriye'de bu fitne başlamadan önce, iç savaş başlamadan önce Türkiye ile Suriye arasında bu söylediğim anlamda çok güzel bir entegrasyon süreci başlamıştı. Nasıl başlamıştı? İşte o zaman da vizeler yoktu. Örneğin bizim Gaziantep, Şanlıurfa, o eksendeki illerimizle Suriye'nin kuzeyindeki vilayetler, başkent vesaire hepsi entegre olmuştu. Ticarette, sağlıkta, turizmde, her şeyde. Bir barış coğrafyası oluşmuştu. Gene o olacak. Çok güzel olacak. Yani bunu artık çatışma,

0: savaş, kan ile bir şeyler elde edeceğini zannedenler de anladı diye düşünüyorum.
1: Evet. Evet, inşallah.
0: Son bir şey söyleyeyim. Irak'la ilgili Türkiye'nin o süreçleri, hani sonuçta Türkiye, Irak ekonomi açısından düşünürsek en önemli ticaret partnerimiz oldu, yatırım partnerimiz oldu. Suriye'de öyle olacak. Evet. Belki ileride İran istikrar kazanırsa inşallah orada da öyle olacak.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi geldiğinizde stüdyoya otur oturmaz dediniz ya, sıcak bir gelişme tabii, var mı diye Adalet Bakanı Akın Gürley'in yine paylaştığı önemli bir haber var. Onun da detaylarını aktarayım, sonrasında hemen Cüneyt Baksoy'a dönelim. Diyor ki Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız arasında güçlü koordinasyon, çok boyutlu suçlarla mücadele en önemli gücümüzdür ifadesinin ardından, bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı'nın denetimleriyle Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın incelemeleri sonucunda nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların şeker kanunuyla belirlenen kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ederek iç piyasaya arz edilmemesi gereken nişasta bazlı şeker niteliğindeki ürünleri piyasaya sürdükleri tespit edilmiştir ifadesini kullanıyor. Yapılan incelemelerde ayrıca bazı ürünlerin gerçek mahiyetinin maltodekstrin, glukoz, nişasta ve fruktoz gibi benzeri adlarda faturalandırarak gizlendiği, faturada gösterilen ürünle fiilen teslim edilen ürün cinsi arasında farklılıklar bulunduğu anlaşılmıştır ifadesi kullanılıyor. Halk sağlığını, tüketicinin güvenini ve piyasa düzenini doğrudan ilgilendiriyor elbette bu gelişme. İstanbul merkezli 8 ilde 26 adreste 25 şirkete yönelik arama ve evraka el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş. Soruşturma kapsamında da şirket yöneticisi olarak belirlenen 47 şüpheli ise çağrı yoluyla ifadeye çağrılmıştır bilgisi paylaşılıyor. Adalet Bakanı Hakan Gürley'in yapmış olduğu bu paylaşımda. Evet, halk sağlığı açısından çok önemli Cüneyt Baksoy, aynı zamanda işte ekonomi açısından da çok önemli. Farklı isimlerle bu piyasaya sürme durumu ne yazık ki oluyor. Benim işte oğlumda bir dikkat bozukluğu var. Bununla ilgili bu Çin tuzunun çok dikkat dağıtan bir besin olduğuyla ilgili doktorla konuşurken farklı 7-8 isim kullanıldı. Hmm. Yani siz tabii bildiğiniz isimlerle arıyorsunuz ama sürekli ona bir isim üretiliyor ve içinde, anladım, o içeriğinde yer alıyor. Öyle bir yanıltıcı ifade olarak yine bununla da ilgili, halk sağlığıyla da ilgili önemli bir gelişme, operasyon. Buyurun Cüneyt Baksoy, bununla ilgili bir şey söylemek isterseniz alalım, sonrasında hemen ekonomi başlıklarımıza geçelim. Buyurun.
2: Valla söylediğimiz başlıkta ve haberin içinde ve Sayın Bakanımızın açıklamasında var. Yani halk sağlığıyla, vatandaşımızın sağlığıyla, hepimizin sağlığı söz konusu sevgili Elif, sevgili Salih. Kim oynuyorsa ve bundan bir ekonomik çıkarım elde etmek için hele bunu yapıyorsa bu kesinlikle karşılık görmeli. Yani devlet bu konuda bütün sahada denetimleri arttırmalı. Yani hep söyledik, tarımda reform veya gıda noktasındaki reform sadece üretim noktasını kapsamıyor. Tüketime, yani üretimden tüketime her noktayı kapsıyor. Fiyatlar düşsün, vatandaşımız daha ucuz, daha sağlıklı ürünler üretsin diye mücadele ediyoruz. Bunun kendi adımıza söylemini yıllardır yapıyoruz. Sevgili Mustafa'yı da burada hep anıyorum. Yani bir tarım reformu olsun, bir gıda noktasında devlet biraz daha işin içinde olsun. Çünkü artık dünya öyle bir dünyaya doğru gidiyor. Tek başına reel sektöre bırakmak artık ne kadar rasyonel ve opsiyonel, bu tartışılıyor bütün dünyada. İklim krizi üzerinden okundu önce. Şimdi gıda fiyatları üzerinden, enflasyon düşmemesi üzerinden de okunuyor süreç. Yani o kadar çok detayı var ki bunun sevgili. Onun için hani biz enflasyonla mücadele ederken tarımda daha fazla üretim, daha kapsamlı, daha nitelikli üretim derken, bir de böyle süreçler varsa ki işte net olarak var.

0: bunun artık daha fazla eylemle, daha fazla denetimle kesinlikle engellenmesi gerekiyor. Yenilenmemesi, yinelenmemesi gerekiyor. Yani bu ülkede devlete rağmen bir şey yapıyorsanız, halka rağmen bir şey yapıyorsanız bunun bir karşılığı var. Ama bu karşılık o kadar ağır olmalı ki, caydırıcılık olmalı ki bir daha o eller halkın sağlığına, halkın cebine uzanmasın diye düşünüyorum. Evet. Sevgili Saad.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi AK Parti Cuma günü 25. yılını kutladı. 25. yıl vizyon belgesinde de kalkınma vizyonunun 6 temel başlığı var Cüneyt Baksoy. Arge yatırımlarının arttırılması, beşeri sermayenin geliştirilmesi, finansal istikrarın güçlendirilmesi, verimlilik artışının hızlandırılması, yerli üretim kapasitesinin derinleştirilmesi, İstanbul Finans Merkezi ve finansal teknoloji yatırımlarının yoğunlaştırılması temel başlıklar arasında. Aynı zamanda çok dikkat çekici de bir veri var. Türkiye'nin petrol ithalatı %13 azaldı. Şimdi özellikle petrolü konuştuğumuz bu son zamanlardaki, her zaman hatırlatıyorum bu gerilim başlamadan önce Şubat 28'de Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki bu çatışmalar başladı ama Cüneyt Baksoy daha öncesinde petrol konusunda 2026 yılında petrolün önemli olduğunu, petrolle ilgili konuşacağımız şeylerin fazla olacağını söylemiştiniz. İşte artık elinizdeki verilerle, biraz da altıncı hissinizle diyelim. Şimdi dolayısıyla bu petrolü çok konuştuğumuz 2026'nın bu ilk 6-7 ayında Türkiye'nin arzla ilgili çok ciddi bir endişesi olmadı. Dünya daha fazla arz endişesiyle mücadele etmek zorunda kaldı. Biz fiyatı yönetmek konusunda önlemler aldık. İşte Eşel Mobil Sistemi, şimdi motorinden Eylül ayına kadar ÖTV'nin kaldırılması gibi önlemler aldık. İşte Türkiye'nin petrol ithalatının %13 azalmış olmasına rağmen baktığımızda da benzin satışlarında %9, motorin satışlarında yaklaşık %10 yükselişler var. Yani toplam petrol ürünleri tüketiminde de %9 artış var. Yani karşılayabildiğini, hatta işte büyük bölümünde kendi kaynaklarından karşılayabildiğini gösteriyor. Hem bu 25. yıl vizyon belgesindeki kalkınma vizyonunun 6 temel başlığını değerlendirmenizi isteyeceğim. Sonra da petrole geçiş yapalım. Ondan sonra da Sadi Özdemir'in değerlendirmesini alayım. Buyurun Cüneyt Baksoy.
0: Tabii ki, yani bu sevgili, bu ilkeler orta vadeli program ve kalkınma programı içinde zaten yer alan, şu ana kadarki uygulanan tüm programların içinde yer alan ama yeni bir vizyonla özellikle motivasyonu hızlandırmak, adımları hızlandırmak, hele böyle zor bir dönemden geçerken, yani hem globalde hem içeride enflasyon gibi bir mücadele, herkesin mücadelesi. Enflasyonla mücadele edip ekonomide büyümeyi ayakta tutmak herkesin mücadelesi global ölçekte. Bütün dünya ülkelerinin üzerinde durduğu, düşündüğü, tartıştığı bir konu. Tam da bu süreçte böylesi bir yeni dönemi başlatmak önemli. Bunu önümüzdeki dönemde yapısal reformlarla güçlendirip Türkiye'yi hakikaten üreterek büyüyen, üretirken katma değerli, nitelikli ürünlerle netleştiren ve bağımsızlık noktasında bağımlılığı nerede varsa, başta enerji, işte söylediğiniz rakam onu gösteriyor, ve savunma sanayi ve endüstriyel üretimde arama mamul dediğimiz, yani ihracatımızın içinde kullanılan tüm ithalikame malların da yerli üretimle güçlendirip Türkiye'yi farklı bir vizyona götürmek çok kıymetli. Onun için bu açıklanan tüm ilkeler, dediğim gibi, zaten olan ama artık motivasyonu ve süreci hızlandırılacak yeni bir döneme giriş için önemli bir açıklama, bir manifesto gibi okumak lazım. Ben açıkçası kendi adıma hep şunu söylüyorum, hem yayınlarda hem tüm mecralarda. Türkiye enflasyonu da yenecekse üreterek yenecek. Büyüyecekse üreterek büyüyecek. Kalkınacaksa yine üreterek kalkınacak. Yani gelişmiş ülke olmanın, çünkü ana temel ülkelerinde

0: bağımsızlıkları azaltmak, üretimi katma değerli hale ve verimli hale getirmek ve sermaye piyasalarını güçlendirip sermayeyi tabana yayarak kendi sermayenizle bunları yapabilir noktaya gelmek, kendi tasarruflarınızla. İşte bütün bunları bir eşgüdüm içerisinde, belli bir plan program içerisinde yaptığınız andan itibaren sonuçları çok daha farklı alacaksınız. Şu an içinde bulunduğumuz süreci zorluklarıyla anlatıyoruz ama bir yandan da önümüzdeki dönemde Türkiye'nin geldiği vizyonu anlatıyoruz. Bakın Türkiye bugün dediğiniz gibi birçok Avrupa ülkesi ve dünyadaki birçok ülke petrole ulaşmada zorlanırken, stratejik rezervlerini devreye koymuşken yaptığı daha önceki görüşmeler, anlaşmalar ve yürüttüğü ilişkiler neticesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yürüttüğü ilişkiler neticesinde bu süreci minimuma sarla atlatıyor. Bu çok önemli. Yani kendi attığı adımlarla kendi enerjisini üretebilir noktaya geliyor. Hem petrol hem doğalgaz hem de önümüzdeki dönemin en fazla konuşulacak enerji kaynağı elektrik üzerinden. Sürdürülebilir enerji kaynakları üzerinden yaptığı yatırımların karşılığı ortada. Çünkü dijitalleşme, yapay zekayı kullanma, yeni dönemde teknolojiyi daha fazla kullanma. Bakın o ilkelerden biri de o. Çok yoğun elektrik enerjisi gerektiriyor. Bunları yani ben araştırma yapacağım, ben geliştirme yapacağım demek ayrı. Onun ham maddesini, onun hani mevcut enerjisini üretmek, ihtiyacı olan enerjiyi yüklü bir şekilde üretebilmek çok kıymetli. Türkiye bu adımları atıyor, bunun karşılığını görecek ama bu vizyonla artık biz toplum olarak hakikaten sorunlarımıza odaklanıp enflasyonu aşağı çekerken finansal istikrar süreci de çok önemli. Çünkü Merkez Bankamızın görev tanımında fiyat istikrarı ve finansal istikrar vardır Elif Hanım. Fiyat istikrarı enflasyonla mücadele edip finansal istikrar sermaye piyasalarının tamamını tahvilden hisse senedine kadar istikrarlı bir şekilde sürdürülebilir bir noktaya evrilmesidir. İşte bu noktada da atacağımız adımlar kıymetli olacak bundan sonra. Artık Türkiye'nin durma değil, hızlanma mecburiyeti var. Durma şansı yok, hızlanma mecburiyeti var. O yüzden umuyorum atılan adımlar sonuca ulaşacak kademe kademe. Bu arada siz de şu an yayınlıyorsunuz. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Uluslararası marka olacak. Bakın Irak'ta yaptığımız anlaşma, Sadi de izlemiştir. Çok önemli bir anlaşma. Türkiye bölgede çok yönlü girişimlerde bulunuyor. Enerji noktasında da hani siyasi noktada da askeri gücüyle de bütün bunların karşılığında hakikaten önümüzdeki dönemde atacağımız adımların karşılığını toplumca hissedeceğimiz bir döneme geçeceğiz. Bunun için işte o yapısal dönüşümleri ve reformları tamamlamak çok kıymetli olacak. Hemen petrole de geleyim hızlı bir şekilde.
1: Tabii.
0: Ya petrol dedik evet. Onu hissiyatımızla değil aslında orada güzel bir gönderme yaptın ama teşekkür ederim. Bir analiz yapıyorsunuz Elif Hanımcığım. Orada birkaç şeyi bir arada kullanıyorsunuz. Haber analizini kullanıyorsunuz. Haber akışından gelen süreci iyi takip ediyorsunuz. Teknik analizde bunun fiyat sürecini takip ediyorsunuz ve global sistemde gelişmeleri de işin içine kattığınızda
1: evet, bu arada o işin şakasıydı. Sadece Amerika Birleşik Biliyor. Devletleri ile İran Biliyor. Arasındaki çatışma henüz başlamamıştı demek istediğim için.
0: Yok çok teşekkür ederim. Hoş bir göndermeydi. Aslında işin içinde tamamen de duygulardan arınma yok. Mutlaka o yılların getirdiği tecrübenin bir hani duygusal yoğunluğu da oluşuyor. Petrol zaten Trump'ın gelişiyle yükseleceği belliydi. Çünkü cumhuriyetçilerin yoğun olduğu bölgenin yegane gücüdür petrol. Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin çok büyük bir petrol üreticisi olduğunu unutmayalım. Yani Trump'ın geldiğinden beri attığı adımların tamamında zaten petrolü bir dönem daha yukarı taşıyıp ondan sonra sürdürülebilir enerji kaynaklarına, yani iklim anlaşmasından çıktı ilk etapta. Sonra farklı adımlar yaptı. Ama şu var, maalesef attığı birçok adım hep enflasyona sebep oluyor. Yani tarife krizinden başlayalım. Şu an içinde bulunduğumuz sebeplerini anlarken,

anlatırken veya anlamaya çalışırken zorlandığımız ABD-İran gerginliği, hani savaşı mı diyelim, gerginliği mi diyelim, o da tartışılacak bir konu. İşin içinde İsrail'de olunca her konu gündeme gelebiliyor çünkü. Böylesi bir süreçte yani sadece petrol üzerinden değil ama birçok noktadan enflasyon dünyanın en büyük sıkıntısı oldu. Fakat petrolün özel bir hikayesi var. Şöyle ki, eğer siz petrolü üretmeyen, ithal eden bir ülkeyseniz, petrol ulaşımında sıkıntı yaşıyorsanız, lojistik anlamdan başlayarak, lojistik alandan başlayarak her alana etki eden, yani ara mamul olarak kullanılan petrol ekonomi için o kadar girmiş ki, türev ürünleri dahil. Yani ona ulaşamamak ve ona daha yüksek maliyette ulaşmak büyük sorunlar çıkartıyor. Geçmişte 80'li 90'lı yıllarda bunları gördük. Petrol üzerinden çıkan krizlerin neticesinde dünyanın ciddi bir büyüme problemi yaşadığını, enflasyonla beraber büyüme probleminin oluşturduğu problemlerin resesyon sürecinden dünyayı stagflasyon gibi bir sürece doğru götürdüğünü izledik. Paul Volcker dönemi diyorum hep sevgilerim, sevgili Sade. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun 20'li seviyelere doğru yükselip, bakın bugün 3 olan enflasyondan bahsediyoruz. Ondan sonra da Fed'in bunu durdurabilmek için 20'nin üzerinde bir politika faizi uygulamak zorunda kaldığı dönemler. İşte sonra ABD verimini keşfediyor vesaire. Geldiğimiz noktada bakın bugün tekrar 90 dolar bir petrol fiyatlaması var. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol başından beri şunu söylüyor. Bu süreç sadece petrol fiyatı üzerinden okunmamalı. Petrol arzı ve onun ulaşımı üzerinden de okunmalı. Küresel iklim değişikliklerinin getirdiği süreçler, bazı nehirlerin de kuruması, ulaşımı iyice zorlaştırınca Avrupa en çok etkilenen bölge oldu. Kademe kademe de dünyaya yayılıyor. Bugün Çin'den gelen veriler de Çin ekonomisiyle ilgili alarm verdiriyor. Özetle bu savaş böyle devam ederse belirsizlikleriyle ve petrol fiyatı ortalama, bakın petrol fiyatı konuşurken hangi seviyeyi gördüğü değil, ortalama fiyat üzerinden konuşulur. Eğer petrol fiyatlaması ortalama 90 dolar civarında seyrederse önümüzdeki dönemde, son çeyrek ve 2027'nin ilk çeyreğine de yansırsa bu iş, hakikaten dünyada ciddi bir büyüme problemi oluşmaya başlayacak. Kademe kademe enflasyon daha da yükselme eğilimi, merkez bankalarının biraz daha sıkı para politikası uygulama mecburiyetiyle her sektöre kadar uzanan bir perspektif oluşturacak. Bu da yeni bir finansal kriz gelebilir mi sorgusuna doğru götürecek. Bakın ben size bir şey daha söyleyeyim. Biraz uzattım ama tahvillere bakın. Aylardır söylüyorum. Düşmüyor tahviller. ABD tahvilleri, Avrupa tahvilleri ve bu tahvillerin yüksek kalmasını biz ne zaman gördük? 2008 krizi öncesinde gördük. Eş zamanlı petrol ve ABD 10 yıllık benchmark dediğimiz bir tahvil faizi eş zamanlı yüksekti ve onun sonucunda yaşananlar ortada. Yani bunu bir şekilde artık Amerika Birleşik Devletleri ara seçime giderken Trump yönetiminde bu işi artık sonlandırmalı ki işler normale gelmeli ki biz dünya olarak global ölçekte büyük bir kriz yaşamayalım. Çünkü bu kriz o dönemki gibi de olmaz. Çok daha farklı ve sancılı olur. Ve sonuçları jeopolitik olur. Jeopolitiğin oluşturduğu süreç daha büyük jeopolitik sonuçlar doğurabilir. Çünkü borçluluk arttıkça bunun ödenebilirliği tartışılıyor dünyada. Onun için tahvil alınmıyor. Yani tahvil almak demek siz belirli bir 10 yıllık tahvil aldığınız zaman bakın 10 yıllık bir süreçte o ekonominin dinamiklerine güveniyorsunuz demek. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde 30 yıllık tahviller 2007 krizi öncesine döndü. Çok sert bir şekilde. Artık 30 yıllık satamıyorlar. 10 yıllık satmakta zorlanıyorlar. 2 yıllık, 5 yıllık gibi ara tahvil süreçlerinde de zorlanacaklar. Petrol böyle kalırsa iyice işler kamu maliyetlerine doğru evriliyor. Biz eşel mobil uyguluyoruz ama bizim bütçede bir bunun takdir edersiniz bir maliyeti var. Şimdi o maliyetleri karşılama gücünüz her ülkenin bir noktada o ülkenin dinamiklerini de zorlayabilir. O yüzden bir an önce petrolün 75 dolardan başlamıştı hareket, hatırlarsın elim. O dönemde uyarımızı yapmıştık. O bölgeye ve onun altına gelebilecek sürece evrilmesi gerekiyor. Son olarak da şunu söyleyeyim, sadece petrol olarak okumayalım. Bakırda bugün arz problemleri var. Bazı endüstriyel metallerde, özellikle teknolojide kullanılan yarı iletken çip

0: üretiminde kullanılan bakır başta olmak üzere bazı nadir elementler dahil orada da büyük fiyat artışları oluşmaya başladı. Tarihi rekor seviyedeler. Ve siz bu süreci normalleştirmezseniz, sizden kastım yani Amerika Birleşik Devletleri ve paydaşları, dünya büyük bir enflasyon, büyük bir büyüme problemi ve en sonunda o borcun ödenebilirliği tartışmaya başlar ki bu hiç kimsenin isteyeceği bir sonuç olmaz. Petrol savaşın sonuçlarını bize analiz ettiriyor. Bu savaşı bitirecekse de petrol yüksek senin getireceği riskler bitirecek. Umuyorum da öyle olacak. Yoksa dediğim gibi çok başka şeyler konuşmak zorunda kalabiliriz.
1: Onları konuşmak zorunda kalmayız dediğiniz gibi petrol fiyatlarındaki işte bu durum dünya ekonomisini ciddi anlamda zorlamaya başladı. Sizden de Sade Özdemir hem AK Parti'nin yayımladığı 25. yıl vizyon belgesindeki o kalkınma vizyonunun az önce saydım tekrar vaktinizden almayayım 6 temel başlığını ve petrol konusunda da işte Türkiye'nin petrol ithalatı azalmış olmasına rağmen içerideki üretim artıyor. Yani artık kendi kaynaklarımızla da karşılayabilir duruma geldiğimiz anlamına geliyor. Ki az önce işte KJ'de vardı, Cüneyt Baksoy da altını çizdi, TPAO'nun uluslararası marka haline getirilecek olması, o anlaşmanın da önemine vurgu yaptı. Buyurun.
2: Doğru. Oradaki mücadele çok kritik. Hep makro düzeyde şunu söylüyorum. Bazen hani dış ticaret açığında moraller bozuluyor ya, açığın tamamı, hatta yani olmasa biz fazla vereceğiz, enerji. Dolayısıyla enerjiyle ilgili doğalgaz da var bunun yanı sıra. Doğalgaz fiyatları da önemli tabii. Petrolle ilgili bizim yerli kaynak, kendi üretim çabamız çok kıymetli. Sürekli artıyor, artması da gerekiyor. Ama Cüneyt Bey'in söylediği küresel bir finans krizine doğru eğer bu enerji fiyatları evrilirse tabii ki herkesin canı yanacak. Yanmaması lazım. Çünkü uzun vadeli borç veren şirketler, ülkeler, hani Amerika tahvili almış olanlar diyelim veya başka ülkelerin hepsi sıkıntıya girer. Bir anda batık duruma gelirler. İşte bankalar genelde öyle batıyor. Tabii başka nedenlerle batanlar da oluyor da. Ne yapıyorlar? İşte devletlere, kamuya, şuna buna güvenip ya da karlı görüp o an için uzun vadeli borç veriyorlar. Sonra uzun vadenin hiçbir anlamı kalmıyor. Her şey kısa vadeye dönüyor. Kısa vadede faizler çok yükseliyor. O zaman bir anda bakıyorsun ekonomiler batmaya başlıyor. Bu çok büyük bir risk. Şimdi gelelim o saydığınız 6 maddeye. Ben o 6 madde içinde en çok Ar-Ge ve verimlilik maddelerini dikkat çekmek isterim. Neden? Çünkü rekabet şartlarında bizi başka yere taşıyacak olan bu iki başlık var. Diğerleri de çok kritik. Enerji de çok kritik. Finans da çok kritik. Girişim sermayesi de çok kritik ama zaten amaç yerli üretimi artırmak. Neden Ar-Ge diyorum? Ar-Ge'de Türkiye aslında bir devrim yaptı. Yani harcamalarını artırdı. Milli gelir içinde oranlara baktığımızda sıfırlardan yani bindelik rakamlardan iyi bir yerlere geldik. Ama şunu eleştirebiliriz. Sonuç, yani harcamaları yaptık, paraları verdik, şirketler ayırdı, teşvik edildi, bir takım vergisel avantajlar da sağlandı. Daha çok Ar-Ge'den daha çok yüksek teknoloji ya da inovatif sonuçlar çıkarmayı artık başarmalıyız. Bu kültür böyle gelişmeli. Yani bu konuda hem harcamaları artırmalıyız ama niteliğe de çok önem vermeliyiz ve ona göre belki artık stratejiyi belirlemeliyiz. Verimlilik tarafında Türkiye'nin alacağı çok yol var. Verimlilik çok sıkıcı bir başlıktır ama emin olun her böyle zor dönemde X sanayi şirketi, Y perakende şirketi fark etmez, hatta bankalar biraz ya ne oluyor maliyetlere bakalım dediklerinde inanılmaz boşluklar, inanılmaz lüzumsuz harcamalar keşfediyorlar. Biraz kendilerini düzeltince şikayetleri azalıyor, rekabet güçleri artıyor. Hem küresel anlamda söylüyorum hem iç piyasa anlamında. Yerli üretim meselesi işte o zaman başarılabilecek bir şey. Çünkü yerli

0: üretim hani her üründe, her parçada, her ara mamulde verimli olmayabilir. Ama siz Ar-Ge ile, verimlilikle, enerji maliyetiyle, diğer bir takım işte yüksek teknoloji kullanarak üretim yapmayı başarırsanız, o zaman gönül rahatlığıyla yerli ürettiğiniz her şeyi vatandaşa da uygun fiyata sunabilirsiniz. Küresel olarak da rekabet edebilirsiniz. Bir partinin yani bir stratejik olarak bunları detaylandırması, hani düşünün yani mesela muhalefet neler konuşuyor? İşte iktidar olduğu halde geleceğe bunlarla hazırlanıyor ya da işte önümüzdeki seçimlerle bunlarla hazırlanıyor. Kalkınma, üretim, işte makro ekonomideki değerleri düzeltmek. Tabii ki bizim yapabileceğimiz çok şey var. Bazen işte savaşları çok konuşuyoruz, dış etkenleri çok konuşuyoruz, işte enerjiyi çok konuşuyoruz. Konuşacağız çünkü bunlar etkiliyor. Ama neticede akşam olduğunda ya da sabah olduğunda biz bizeyiz. Onlarla da uğraşacağız ama kendi içimizde de bunlarla uğraşacağız. Enerji problemini Türkiye'nin son 10-15 yılda çözüm için çok önemli adımlar attı. Mesela elektrik enerjimizin yerli kaynaklardan üretilmesi meselesi çok hızlı ilerledi. Yenilenebilir enerji üretim artışında Türkiye Avrupa'da ve dünya ölçeğinde hani üretim artış oranında bir yere geldi. Şimdi toplam üretim içindeki pay ya da miktarlar anlamında daha iddialı hale gelmeliyiz. Orada belki liberasyonlar gerekiyor. Özellikle güneş enerjisiyle ilgili yatırımlarda yeni açılımlar gerekiyor. Bakın sanayicimizin bundan 3-4 sene önceki en büyük problemi iş gücü maliyeti değildi, bir numaralı konu. Bir numaralı konu enerji maliyetiydi. O konuda bir takım adımlar atıldı. Sanayicimiz artık enerjiyi 5. 6. maliyet konusu olarak konuşuyor. Demek ki oluyormuş, demek ki çözülebiliyormuş. Yani fabrikasının tepesine ya da bir arazi kiralayıp oraya güneş enerjisiyle ilgili yatırımını yapıyor. Oradan kendi üretimiyle ilgili enerjisinin maliyetini ya sıfırlıyor ya karlı hale getiriyor ya da çok düşürüyor. Bütün bunlar Türkiye'nin aklı önceleyen böyle biraz da dışarıdan bakarak çok kısa sürede çözdüğü büyük işler. O yüzden umutluyuz ama Cüneyt Bey'in söylediği çok kritik bir konu. Zaten ilk başta konuştuk ya, Türkiye niye uğraşıyor bu barış için? Tamam, işte bak, bütün ülkelerin neredeyse dünyanın finansal krize girmesiyle ilgili bir sürecin başına getirdi bizi. Yani tamam, yani yenilenebilir enerjiyle ilgili, şununla ilgili, bununla ilgili bütün dünya çalışıyor, Avrupa çalışıyor, herkes çalışıyor ama güneş bariz bir şekilde ortada. Hani bu konuda kral da çıplak. Toplam enerjiye baktığımızda, enerji ihtiyacına baktığımızda hala fosil yakıtlar çok büyük pay sahibi. Bunu yıllara sari çözebilirdik. Dolayısıyla tablo bu. Kendi yapacaklarımızı iyi yapalım diyelim.
1: Çok çok teşekkür ediyorum ekonomi gazetecisi Sade Özdemir ve stratejist Cüneyt Paksoy. Değerli vaktinizi ayırdığınız, kattığınız için çok çok teşekkür ederek noktalıyoruz analiz sentezi. Bizim ardımızdan meteoroloji editörümüz Eldebiran Ayan karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın.

0: yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bitti böyle.
2: Otobit'te. Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
3: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi İmtihan, Çeşme ve Navarin, Motorda Bağımsızlık Yolu, Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
6: Nasıl mı?
7: Zaman kaybetmek yok.
8: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
5: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. 500 milibar seviyesinde oluk etkisinde hala Türkiye, yani atmosfer kararsız yapıda ve konvektif hareket devam ediyor. Ama tabii dar alanda, kısa süreli, lokal gök gürültülü sağanaklar halinde devam ediyor. Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Erzincan, Tunceli, Malatya, Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye çevresinde hava yağmurlu, hafif sağanaklar, lokal sağanaklar, gök gürültülü sağanaklar halinde görülüyor. Diğer bölgelerde ise bolca güneş var ve sıcak alarm devam ediyor. Edirne, Manisa, Aydın, Denizli, Diyarbakır ve Batman çevresinde termometreler 35 derecenin üzerini gösteriyor. Yüksek bir rakam. Özellikle yaşlılar, çocuklar, kalp tansiyon hastaları için kritik dönemler bunlar. Akdeniz'de ise balın en fazla. Balın en %50 seviyesinde termometre 32-33'ü gösterirken 40 derece hissediliyor, hissedilen sıcaklık. Tabii bu da zorlayıcı olacaktır yaşlılar ve çocuklar açısından. Bugünün durumu bu. Yarına baktığımızda neler oluyor hemen bakalım. Mersin, Gümüşhane, Artvin, Ardahan ve Kars çevresinde hava yağmurlu olacak. Onun dışında her yerde bolca güneş bizimle birlikte. Hava sıcaklığı bugünden yarına yükselecek. Sıcak alarm verilen illerin sayısı giderek artacak. Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Kahramanmaraş, Güneydoğu Anadolu'nun tamamı ve Iğdır çevresinde yine termometreler 35 derecenin üzerinde olacak. Sonrasında Perşembe günü ise Doğu Karadeniz'de yine yağmur var. Diğer bölgelerde bolca güneş bizimle birlikte olmaya devam edecek ve sıcak alarm verilen illerin sayısı giderek artacak. Sonrasında cuma günü ve hafta sonu tüm yurtta hava güneşli geçecek. Hava sıcaklığındaki artış eğilimi sürecek. Sıcak alarm verilen illerin sayıları giderek artacak. Ve tabii seviyesi de artacak. Özellikle Perşembe, Cuma haftanın en sıcak günleri olacak ve Aydın, Antalya'da termometreler 40-41 seviyesine çıkacak. Şimdi hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'la başlayalım. İstanbul az bulutlu. Yarın ve Perşembe günü de hava az bulutlu olacak. Hava sıcaklığı giderek yükselecek, 32 dereceye kadar çıkacak. Ankara'ya bakalım. Ankara az bulutlu. Yarın ve Perşembe günü de hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı 1-2 derece yükseliyor. Son olarak İzmir'de hava az bulutlu. Yarın sıcak alarm başlıyor. Termometre 35 derece seviyesine çıkacak. Perşembe günü de yine sıcak alarm seviyesi devam edecek. 37 dereceye kadar yükselecek. Öğle saatleri kritik. 11-16 arasında açık havada güneş altında uzun zaman geçirmemekte fayda var. Olabildiğince gölgede, serin yerde, klimalı ortamda kalmak önemli diyelim. Ve tabii ki önümüzdeki süreçte de sıcaklıkta artış devam edecek. Perşembe, Cuma'ya dikkat. Önümüzdeki haftada yüksek basınç alanı etkisi devam edeceği için yüksek sıcaklık trendi de tüm Türkiye'de artarak devam edecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan oldu. Sorunlar çözümsüz değildir dedi. Çözümler imkansız değildir dedi. Buradan bir çıkış yolu var dedi. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter!

0: sözde, kararda milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükseltti. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Mustafa Daş'tan moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
2: İşini büyütmek istediğinde
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
5: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
6: Ziraat Bankası sundu.

0: Hayrola çocuklar?
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınızda oluyor.
2: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
0: Bilmem mi?
1: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. Telefonlar full, internetler cayır.
0: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
0: Turkcell çözüm gücü.
1: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
5: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü.
4: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
7: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
0: Turkcell'lerin yanında...
8: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde. Arabanı arabam.com'a,
9: değerinde çink sat. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
10: Bizde makas aralığı çok, her işlemde.

0: Efendim hayırlı sabahlar, günaydın diliyorum herkese. Mutlu günler ve Murat Özer benimle. Hızlı böyle bir giriş yaptık. Günün manşetinde bugün konu Murat Özer. Bugün sana da söyleyeceğim. Dün de Nuh abiye söylemiştim. Nuh abi bizden 750-800 sene daha yaşlı olmasına karşı şimdi kızacak. Pardon, en azından senden. Benden değil ama. Sen de çok şıksın hocam.
1: Teşekkür
0: yani
1: ederim.
0: Hocam nedir bu günün manşetinde böyle şık konuklar gibi
1: ama
0: geliyor.
1: Ama sen de yani haki gömlek falan böyle.
0: Onu elemiş, elini asmış. Avcılar gibiyiz ya.
1: Ama tam da avcılar gibisin gerçekten.
0: Taktik gömlek seviyorum hocam. Evet. Taktik gömlek mevsimsel.
1: Çok yakışmış.
0: Siz de efendim bu pembe kravatınız ve şeyle takımınıza çok şık görünüyorsunuz. Yazın son günleri artık değil mi? Evet. Önümüzdeki haftalarda herhalde hava soğuyacaktır. Bunu aldık. Genelde nasıl, iyi misin? Bir sorayım önce.
1: Hala İyiyim, teşekkür ederim, sağ olasın. Sen de tatil yaptın geldin.
0: Hamdolsun, evet. Biraz onun tatil etkisiyle hala şeye adapte olamadım. Yani var, ne diyorsun? Ne sendromu? İşte o sendromdan. Yani henüz alışamamış sendromu. Aşırı abartılı bir şekilde bir tane var. Fenomen var. Şeyde çok görüyorum Instagram'da. Sürekli her şeyden sonra gülüyor. Adam güldükçe ben de gülüyorum böyle. Enteresan bir tip. Onun gibi oldum ben de. Peki. Evet. Getire kadar vakit harcadık.
1: Güzel.
0: Ama güzel laf geçirdin içeride bana. 15 dakikasını karşılıklı falan muhabbet diye.
1: Valla komplimanla geçti.
0: 5 dakika böyle geçti yani. Peki. Şimdi dün tabii gazetelerde yok çünkü çok geç vakitlerde işte zaman farkından dolayı Sayın Cumhurbaşkanı bir telefon görüşmesi yaptı Trump'la.
1: Evet.
0: Şimdi gene başına okuyayım, sen de bir kısa bir değerlendirme yapalım istersen bunu. Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan ile Trump telefon görüşmesinde Türkiye-ABD ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Ve tabii ki her zaman ki Türkiye'nin, özellikle Erdoğan'ın çok önemli atfettiği mesele var. Bölgesel huzurun ve barışın tesis noktasında Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeyi sürdüreceğini ifade etmiş. Ben çok çok uzun detaylı anlatmayayım. Ne diyorsun?
1: Şimdi birincisi İran-ABD savaşı tamamen çıkmaza girmiş durumda.
0: Değil bunu mi?
1: çözüm ulaştırabilecek bir yapı da yok. Ancak belki Türkiye'nin çabalarıyla belki bir noktaya gelebilir. Bu açıdan Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın öncelikli gündemlerinden birisi bu. ABD Başkanı yaptığı konuşmada. ABD Başkanı Trump da biliyorsun Mekke Paktı ile alakalı son derece olumlu bir şey yaptı. Açıklama yaptı ve desteklediğini söyledi.
0: Neden abi? Çok
1: yani çünkü şöyle yani.
0: Rahat konuş abi, aramızda.
1: Yok, rahat konuşuyoruz çünkü. Yani bunu anlayabilmek için Trump'ın bütün bölgedeki stratejisini yani birinci dönemiyle beraber değerlendirmek lazım. ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu'ya ilişkin şeyi gerçekten bu artık kargaşanın, kaosun bitmesi ve kaosun arkasındaki yapıların, evet, terör destekleyen yapıların bir şekilde elini çekmesini istiyor. Neden? Çünkü saha gerçeği bu. Yani Suriye'de bir devrim gerçekleşmiş. Türkiye'nin desteğiyle 14 yıl boyunca direnmiş Türkiye. Suriye'de 60 yıllık Baas diktatörlüğünü yıkıp atmış. Rusya'nın ve İran'ın oradaki bütün çıkar şeyleri zedelenmiş, ortadan çıkartmış. İki tane bölgesel güç çekilmiş. Şimdi ABD Başkanı bakıyordu ki sahanın gerçeği bu. Biz binlerce tır silahla PKK'ya da desteklemiştik YPG'yi. Orada böyle bir kaotik bir düzen devam etsin. Tıpkı çekiç güçte olduğu gibi. Kuzey Irak'taki varlığında olduğu gibi. Ama bütün bunlar bitti. Neyle bitti? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri gücüyle, Türk Devleti'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü siyasi iradesiyle, geri atmayan tutumuyla değişti. O zaman saha gerçeği bu. Saha gerçeği buysa o zaman bölgede en güçlü olan, aktör olan Türkiye'nin yapmaya çalıştığı düzeni desteklemek lazım. Başka türlü olmaz. Bu düzeni yani desteklemezsen...
0: Bir şey söyleyeceğim, ona beni ikna ettin yani. Bak daha önce bunu böyle konuşsaydı. Ya Türkiye özellikle bu üç... Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin neden bir araya geldi noktasında bir açıklama yaptın. Yani ikna oldum derken karşısında...
1: Hayır, Türkiye'nin bu çabalarını desteklemezseniz, doğru. Türkiye, evet. Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki bu paktı, yani diyor ne ki bölgedeki, evet, bölgedeki ülkeler kendi aralarında güvenliği sağlayacak bir noktaya gelsin.
0: Tabii.
1: Şimdi bu olmazsa ne olur? Bu olmazsa ne olur? Bu son 70-80 yıllık süreç olur. Lübnan'da sürekli patlamalar çatışmalar
0: evet,
1: olur. Amerikan askerleri orada Beyrut'ta öldürülür. İşte Amerikan askerleri Irak'ta 20 bin tane Amerikan askeri ölür. Niçin öldüğü belli olmaz. Trump öyle söylüyor yani. 2 trilyon dolar harcadık, ne kazandık, hiçbir şey yok yani. Afganistan'da başına gelen şeyler belli. Yani ABD'nin bölgedeki bundan önceki tüm ABD yönetimlerinin George Bush'tan itibaren uyguladığı yöntemin yanlış olduğunu, sakat olduğunu,

0: kendisi ısrarla her defasında vurguluyor yani. Doğal olarak.
1: Çok güzel ama itirazımı yapayım mı?
0: Buyur.
1: Mevzu kapanmadan. Çok güzel anlattı. İkna oldum. Yani ben bunu bilseydim. Pakistan'a çok daha önce Murat bunu anlatsaydı. Daha hakikaten çok kıymetli bir şey. Yani şakası bir yana. Bütün aklı selimin ortaya koyduğu nedenler var ortada. Büyük bir ordu. Dünya devi bir ordu. Dünyanın en büyük rezervleri olan doğal gazla yıkılamayan ülkeler. İran, Rusya gibi değil mi? 40 yıl ambargo. Nükleer başlık. Korkunç caydırıcı bir güç. Hepsi İslam ülkesi. Ahmet, Mehmet, Muhammed, Fatma, Ayşe. Çok güzel. Hepsi çok güzel. De bir şey soracağım. Dün şey var, hatta bugün de vardı, onu atlayarak sorayım. Bu şerefsiz bir adam var. Özür dilerim bu ifadem için izleyicilerimizden. Ben Giver midir nedir bu? Savunma Güvenlik Bakanı. İsrail'in katillerin bakanı. Şey diyor hani, o dün konuştuk yani, ölmesinden mutluluk duyuyorum. Onlar yaşamayı hak etmiyor. Değil mi? Mesela bunu rahat basın açık. Ya yani dünyaya açık yani.
0: Evet.
1: Yani Alaska'da olsan duyabiliyorsun.
0: Çünkü deniz tükendi İsrail için.
1: Öldürmek diyor bunları şeydir, meşrudur. Öldürmelerinden dolayı memnuniyet duyuyorum diyor. Mesela evet. İnsan öldürmesinden memnuniyet duyuyor bu adam.
0: Tabii.
1: Ulan çok özür dilerim ya, köstebek nesli azaldı diye avlamayın diye yürüyüş yapıyor Amerika'da. Kutup ayılarını kurtarmak için altına buz koyuyoruz. Değil mi? Koalalar çok yavaş yürüyor diye altını bezliyoruz falan. Aman son koala yaşasın falan. İnsanları öldürüyorum, mutlu oluyorum diyor bir tane şerefsiz. Tamam küresel vicdan tamam da. Sorum şu, bunu yapabiliyor olması ne kadar normal hocam? Nasıl bir dünyada yaşıyoruz biz ya? Yani soykırımı gördü dünya.
0: Ya İsrail'in bu vahşeti karşısında ABD yönetiminin neden daha fazla tepki göstermediği, neden pozisyon almadığını da sorgulayabiliriz.
1: Ya ben de
0: şu gerçek, biraz önce Trump'ın Türkiye ile Mekke İttifakı ile alakalı söylemiş olduğu sözler. O ya dünya barışı, işte Türkiye'nin rolü huzur, falan bu, yani. Bundan dolayı değil.
1: İnsan
0: bak, başında var. Söyledim. 14 yıl direndik. 14 yıl boyunca Suriye'deki mülteci konusunu gündeme getirdiler. İktidar devirmek için her şeyi yaptılar değil,
1: olmadı,
0: mi?
1: Değil mi?
0: Hepsini yaptılar. Erdoğan dimdik durdu.
1: Beceremediler.
0: Suriye halkı da dimdik durdu. 1 milyon şehit verdi ama Baas diktatörlüğünü çöpe attı.
1: Bitti.
0: İran'ı da defetti, Rusya'yı da defetti.
1: Zor oyunu bozar diyorsun. Yani.
0: Şimdi siz sahada kanınızı dökerek bir şey ortaya koyduysanız, ondan sonra bazıları efendim bu netice neden böyle oldu? Ben kanımı döktüm kardeşim. Niye bu kanımı döktüm o zaman?
1: Bedel ödedim ha. Çok
0: bedel ödedim. Tabii. Bedelin karşısında da düşman böyledir. Yani siz savaşlarda düşmanın tamamen yok olduğunu falan düşünüyorsunuz. Öyle değil ki. Savaş niçin yapılır? Muarızınızı bir noktaya getirmek için yapılır. İkna etmek için yapılır. Tamam teslim oldum, ikna oluyorum dediği an biter. ABD ile ya da Rusya ile ya da İran'la bütün bu coğrafyada yapılan şeyin neticesinde dediler ki tamam artık bitti, tamam mağlup olduk. Biz mağlup olduk. Aynı şey mesela Libya içinde. Efendim Hafter'le siz böyle kavgalıydınız, şimdi el sıkıştınız. Biz Hafter'le savaştık, mağlup ettik. Fransa'sı, Rusya'sı arkasındaydı, onları def ettik. Wagner'ine kadar bütün teröristleri Libya'ya yığmışlardı. Onları da yok ettik, def ettik, gitti. Şimdi Hafter diyor ki tamam kardeşim yani yapacak
1: Aliyev,
0: şey.
1: Aliyev Azerbaycan'da Peşinyan. Dans raks edilirken el sıkışıyor şu anda. Yani alacağını aldı.
0: Gizli
1: çünkü.
0: Azeri miydi? Yok. Savaşta adam mağlup oldu.
1: Evet.
0: Mağlup olursanız gerçeğe teslim olursunuz. Evet. Raks etmezsiniz. İşte bu kadar.
1: Bravo. Çok güzel söyledin. Hemen bir oradan uzaklaşmadan bir mevzu daha bitirelim. Ondan sonra başka mevzuya geçeceğiz. Erdoğan korkusu afişi oldu. Şöyle söyleyeyim. Netanyahu seçim var tabii onlarda. Seçimi kazanabilmek için Erdoğan karşıtlığını kullanıyor.
0: Evet.
1: Bak ben şunu şöyle pas atayım sana. Bu yıllar önce, yıllar önce değil yani 3-4 sene önce falan. Almanya'da seçim var. Benim o zaman bir yazı, arka arkaya yazıp çok tepki aldığım bir yazıydı bazı kesimlerinden. Ama değil aslında. Ben Almanları severim çünkü ben. Almanya'nın hiç derdim olmadı. Ben Almanlarla çalıştım. Hatta hep söylüyorum. Disiplinlerine bayılırım. Çok dürüst insanlardır falan filan. Ama şöyle bir şey vardı. Almanya'da seçimler var. Almanya şansölyesini seçecek. Ve televizyon programında liderler bir araya geliyor. Büyük bir keyifle izliyorum. Bundan 3-5 sene önceki Merkel miydi hatırlamıyorum. Neyse bulurum sonra. Şunu söylüyorlar. Türkiye ile ilgili ne düşünüyorsun? Bir seçim kampanyası var. Sen Türkiye Avrupa Birliği alacak mısın? Almayacak mısın? Türkiye'ye Avrupa'yı ne yapar? Ya dedim ki ne kadar güzel bir şey. Millet kötü yazıyor, ben iyi yazıyorum. Dedim çok hoşuma gitti. Böyle Amerika Türkiye ile ilgili ne düşünüyorsun, ne yapar? Trump'ın ifadesidir. Bu Biden var ya, bu adam ahmağın teki, idiot dedi. Bu ahmak dedi.

0: Öyle Putin'le falan dedi. Merkel'le. Önceki seçimlerden bahsediyorum. Öyle Erdoğan gibi adamlarla başa çıkamaz dedi ha. Osman dedi bravo budur. Ya adam öyle bakıyor. Seçim kampanyasında vaatlere böyle bakıyor. Yani sen şunu yapacağım. Enflasyon, para, iş güç. AB işte şu kadar komisyondan çıkan kararlar. Ha Türkiye. Bir mevzu. Erdoğan apayrı bir parantez. Ben bundan gurur duydum mesela ve bana niye duymaz mıyım abi adam ABD'de kampanyada soruyorlar Trump'a bir önceki seçimde bu Biden başa çıkamaz ha diyor.
1: Ahmak diyor.
0: Ha, ahmak diyor ben diyor hani bak diyor kimler var diyor dünyada ne kurtlar hey diyor bilmiyorsunuz diyor. Öyle hakikaten şaka değil ya diyor Putin var diyor Putin gibi adamla başa kim konuşuyor Çin'in ya Erdoğan diyor kimle başa çıkabilir. Bu da buna benziyor şimdi bu şerefsiz de korkutuyormuş bak ben olmazsam Erdoğan saham yapar diye.
1: Evet.
0: Kısacası bu hocam.
2: Peki gerçek mi bu? Gerçek.
0: Bu gerçek mi? Gerçek. Bir dakika evet. Gerçekten afiş destekliyorsun yani.
2: Afiş destekliyorum.
0: Detay yok kalsın bu hocam.
2: Düşmanın şahitliğinden daha kıymetli bir şahitlik yoktur.
0: Yoktur.
2: En kıymetli şahitlik düşmanın şahitliği.
0: Düşman okula bakacaksın diyorsun.
2: Düşmanın şahitliğidir. Bu kampanyadan utanması gereken, yani bizar olması gereken, ya pişman olduk nedamet getirmeliyiz demesi gereken, mesela Yeniden Refah Partisi'dir, Fatih Erbakan'dır ve onun taraftarlarıdır.
0: Tabii, bravo.
2: Onun gibi düşünenlerdir. Onunla beraber Erdoğan bütün Gazze Savaşı boyunca efendim İsrail'e silah sattılar bunlar. İsrail'e petrol gönderiyorlar. Bunlar aslında İsrail yanlısıdır falan diye utanmadan tezvirat yapanlar gerçekte İsrail için en büyük tehdidin kim olduğunu düşman diyor ki benim en büyük tehdidim bu diyor ya. Benim varlığıma düşman olan tek yapı bu diyor. Ben hepsine mücadele ederim ama bununla mücadele edemem diyor.
0: Hakikaten diyor ki yani evet. Eğer diyor yani Erdoğan gerçeği var fotoğrafları da koymuş. Evet. Yani diyor Erdoğan
2: çünkü
0: eğer
2: çünkü bütün dünyada İsrail karşıtlığını örgütleyen, bütün dünyadaki tüm uluslararası toplantılarda birinci gündem maddesi Filistin olan tek dünya lideri var Erdoğan. E şimdi bu gerçek ortadayken düşman demez mi ki ya bu en büyük düşmanım benim bu. Sen içerideyken Erdoğan düşmanlığı yapıp bir de yalan söyleyenler asıl utanması gereken sizsiniz. O afiş sizin bütün kirli çamaşırlarınızı ortaya döküyor.
0: Çok güzel. Ya bir şey de ironik oldu değil mi? Çok hatta ironik mi diyebiliriz yok. Metafor oldu diyelim yani. Ya evet doğru iyi yapıyor doğru yapıyor. Evet, doğru. Sen Netanyahu'nun kalması mı istiyorsun? Afişi de sekredi adamın. Ama gerçek.
2: Gerçek.
0: Bravo Murat çok güzel anlattın. Yani ben de oradan aldım onu görür görmez. Emin bana bunu anlatırken hazırlarken şeyi programı şunu aklıma o geldi. Yani bu dünyanın bir tarafındaki bir adam politikasını çizerken işaret ediyor. Türkiye diyor bir ayrı parantez açıyor Erdoğan diyor. Tabii. İçimizdeki şavalaklar, kaşalotlar hötöröfler şey diyor yani ha diyor bu adam gitsin diyor. Hı hı. Lan bütün dünyanın bak hep bir öt korkusu var. Yani ödü kopuyor. Hı. Öt korkusu bu. ABD de bunu yapıyor. Almanya da bunu yapıyor. Ve yapamayan en son şapka çıkartıyor.
2: Evet.
0: Madem beceremedim çok güzel açıkladın. Sağda bunlar kazanıyor baba. Yani bin yıldır bunu istiyorlardı değil mi?
2: Söyledi 2000 yıldır diyor, yapılamayanı bravo. Yaptı dedi Erdoğan.
0: Yani bu bir pompalama değil. Bu bir vaka. Evet. Yani Afrika'daki bir ülkenin İçişleri Bakanı Türkiye'de okuyor. Suriye Dışişleri Bakanı Türkiye'den buradan şuradan mezun yani. Falan.
2: Sen yani, burada mülteci düşmanlığı yaptın. Neden yabancılık? Bir de bunu Müslüman ya. Olarak yaptın yani.
0: Evet.
2: Ya öteki aptala bir şey demiyorum yani. Demiyorum. O salak yani bravo. Zaten akılsız. Sen Müslüman olarak ola Sudanlı adam gelmiş okumuş. Sudan Devlet Dışişleri Bakanı olmuş. Somalili bilmem neli falan.
0: Tabii.
2: Türkiye'de yabancı öğrenci olarak okumuşlar. Tabii. Diplomat olmuşlar. Ana dil gibi Türkçe konuşuyorlar.
0: Evet.
2: Her gittiği platformda bak dün Lübnan'da bir Arap dövüşleri spor organizasyonu yapıldı. Lübnan'da Arap dünyası dövüş. Suriyeli sporcu dövüşçü çıktı Suriye bayrağıyla. Ondan sonra galip maşallah. Oldu ve Türk bayrağını çıkardı öptü.
0: Ya işte.
2: Ben dedi.
0: Bizim salaklar da yani bu ülke, yok plaja gitti yani, bilmem ne yaptı.
2: Bu ülkeye vefa duyuyorum. Bu ülke.
0: Andavallara buradan
2: yani
0: yürüdür,
2: bu ülke andavallar. Dedi beni en zor zamanında en zor zamanımda yokluktayken öldürülürken o katledilirken evet. Türkiye sahip çıktı. Ben bu şimdiki sporculuğumu Türkiye'de yaptım. Ona borçluyum dedi ve Türk bayrağını çıkarttı öptü. Bunu dünyada kime yaptırabilirsiniz?
0: Çok güzel örnekledin.
2: Kaç helal paraya olsun, yaptırabilirsiniz? Evet. Kaç milyar olmaz, dolara yaptırabilirsiniz?
0: Olmaz.
2: Bu sevgiyi nasıl sağlayabilirsiniz?
0: Olmaz. Olmaz. Çok güzel örnekledin. Ya bu da tabii bir yarayan şu anda konuşamıyorlar. O içimizdeki faşistler var ya alçaklar. Hani biraz önce dedim ya hani bu adam

0: bütün dünyayı tehdit ediyor. Ya bunların yaşama hakkı yok diyor adam. Ama işte kutup ayısı kurtarmaya çalışan o vicdandan bahsettim ya. İçimizdekilerde bu çok adamlar var böyle.
1: Öyle.
0: Şimdi bak şimdi dersin ki sen ben silah seviyorum. İnsanlığa karşı yürüyelim falan hep LGBT falan. Burada insanlar ölüyor. Bir bak bakalım. Ne diyor, toplumsal farkındalık oluşturalım. Bu hassasiyetimizi yayalım. Buraya dönüyorsun buraya. Abi hassasiyeti biraz Batı Şeria'ya da yaysana ya. Gazze'de ya insan hakkından bahset. Bunlar böyle insanlar ya. Ve dediğin gibi Suriye meselesi de. Hepsi pişman. Şu anda hepsi köstebek gibi. Köstebek değil. Deve kuşu gibi. Popo dışarıda, kafa içeride. Soruyorsun nerede lan diyorsun Suriyeliler. Alaçatı'da, Çeşme'de diyor ki içimize kadar girdi bu Suriyeliler. Ulan Çeşme'de nerede görüyorsun? Oturdu yani 2000 liraya lahmacun yiyorsun. Gerzek. Bunlar şimdi onu arıyor. Türkiye'de bak ekonomi ucuz yüzden etkilendi biliyorsun değil mi?
1: Elbette.
0: Suriye düzeldi. İnşallah daha da iyi olur.
1: İnşallah.
0: Allah'ın izniyle. İnşallah. Biz yüzyıllardır kardeşlik yaptık onlarla ya. Suriye dedin kim ki? Sen ben oyuz ya.
1: Evet.
0: Neyse o mevzu başka bir mevzu. Ben yine sazı elime aldım. Özür dilerim. Ama buradan şunu vereyim. Bir de Yunanlara birkaç giydir. Güzel giydiriyorsun abi. Yunan'ı çıldırtan Mavi Vatan hamlesi hocam.
1: Evet.
0: Dün haberini burada hızlı konuşamadık galiba detaylı bir şekilde ama. Hocam Türkiye Fethiye Kaş açıkları ile Gökçeada Bozcaada arasındaki alanı Deniz Milli Parkı ilan etti. Biz hiç rahat durmuyoruz.
2: Ya
0: hocam bak şaka yapıyorum. Yanlış anlama.
2: Vallahi yine Yunan'a vurmak hocam, istiyorum Fethiye da. Kaş... Vallahi vuramıyorum. Yunan'a da vuramıyorum.
0: Hocam
2: şimdi niye? Yunan Meis Adası dediğin şey burnumuzun dibi yani.
0: Evet.
2: Yani yüzerek geçebileceğimiz evet. bir yer. Sorun şu. Kardeşim bu ada niye ordunların elinde?
0: İsmet İnönü'ye soracaksın. İsmet demiş ya sakızı görünce. Bu kadar
2: ya adaları götürüp burnumuzun dibindeki ya? Adayı sen vermişim bitirmişim. Görmemişim bile yani. Tamam. Onun bir sürü sebebi olabilir tarihsel bak. Bir sürü sebebi olabilir. Onu bir tarafa koyuyorum. Tamam eyvallah. Yani çok zor durumda kalmışsındır. Diyebilir ki, yani diyebilir ki onu vermeseydik İstanbul'daki işgali İngilizler sondan her şeyi bahane uyuyor. Ne söylersen söyle kabulüm.
0: Yoksa Venizelos'a ayıp olur. Venizelos eşiyle geldi.
2: Hepsine tarihsel olarak kabul edebilirim. Belki söylediği şeyiniz doğru olabilir. Ama siz vaka ortada. Burnumuzun dibindeki bütün adalar Yunan'ın elinde. Şimdi siz 90 sene sonra, 100 sene sonra utanmadan çıkıp diyorsunuz ki bu Erdoğan var ya Erdoğan adaları sattı. Ya işte adaları mı sattı yoksa Yunan adalarının etrafına blokaj mı koydu? Gerçek bu. Siz niye yalan söylüyorsunuz ki? Satan belli, atan belli. Yani o Lozan'la ilgili bir cümle söyleyeceğim.
0: Söyle.
2: Türkiye'nin en önemli mesele, hani diyor ya Cumhuriyet'in şeyidir yani Lozan çünkü kuruluş senedidir yani. Evet doğru. Ama biz orada çok temel bir şey yaptık. Biz dedik ki biz bir şeyden vazgeçiyoruz dedik. Bak Mısır kaybetmiştik zaten. Kıbrıs'ı kaybetmiştik. Libya'yı kaybetmiştik. Cezayir'i kaybetmiştik. Hepsini kaybetmiştik.
0: Tamam.
2: Lozan baştan sona şunları sıralıyor. Diyor ki Türkiye Mısır'daki haklarından feragat eder. Türkiye Kıbrıs'taki haklarından feragat eder. Türkiye Cezayir'deki haklarından Ya Cezayir'i kaybedeli 100 yıl olmuştu zaten. Niye bunu yazıyorsun? Şunu söylüyorsun. Diyorsun ki Lozan'da en temel şey senin bir ülkün vardı. Nizam-ı Alem diye bir ülkün vardı. O ülkünden vazgeçmen karşılığında bu anlaşmayı yapıyorum. Türkiye dedi ki evet ben bu ülkümden vazgeçiyorum. Siz kaybetmiş olabilirsiniz ama bunu hukuki metin üzerine tamam ben bunlardan feragat ediyorum diye yazdınız. Lozan'daki en temel problem buydu zaten. Biz
0: Lozan iyiymiş değil diyorsun.
2: Haklarımızdan feragat ettiğimizi dünya kamuoyuna beyan ettik ve dedik ki bizim artık böyle bir ülkümüz yok.
0: Hilafet de yok.
2: Biz böyle Anadolu'da küçük bir toprak parçasında kalmayı razıyız. Belki o gün için bu şartlar geriye öyle bir şeydi. Ama 100 yıl sonra Erdoğan diye bir adam çıktı dedi ki artık o şartlar bitti. O gün bitti. Benim artık öyle bir şey yok. Benim ta Libya'ya kadar Nizam-ı Alem diye bir ülküm var kardeşim dedi.
0: Gönül coğrafyam diye
2: bir... Sen şimdi bunu gördükten sonra demen gerekir ki ya o gün belki sıkıntıyla bunu yaptı İsmet Paşa. Bugün ama hiç olmazsa bak vaziyetimiz değişti. O zaman destekleyelim. Yok ne? Yurtta sulh, cihanda sulh bilmem ne uydurma bir şey de uydurmuşsun. Yok öyle bir şey. Bir şey de uydurmuşsun. Öyle bir şey uydurmuşsun ki 15 Temmuz'un darbeci hainleri bile aynı şeyi söylüyorlar FETÖ, evet, yani FETÖ, utanmadan. Evet. Ne yurtta sulh, cihanda sulh? Cihanda sulh mu var? Cihanın her tarafı paramparça olmuş. Bak adam diyor ki Gazze'liler insan değil diyor. Hayvan gibi bir şey diyor. Evet. Gözümüzün içine baka baka kıtır kıtır doğradılar. Doğruyamaya devam ediyorlar. Sen cihanda barış. Cihanda barışı ancak Türk ordusu 4 defa Suriye'de ne yaptıysa onu yaparak cihanda barış sağlarsın. Biz de gidip bütün dünya istila edilir falan demiyoruz. Ama Türkiye bir irade ortaya koymuş ve o iradesini silahıyla, askeriyle ve bürokrasiyle, diplomasiyle ortaya koymuş. Birazcık vicdan sahibi olan, biraz vatanını seven adam der ki ben bu iradeye saygı duyuyorum. Desteklemiyorum, desteklemeyeceğim, Erdoğan'a oy da vermeyeceğim ama bu hayırlı bir iş yapıyor. Bunu söyleyin kardeşim.
1: Çok güzel.
0: Valla söyleyecek bir şey yok. Yani ben her defa aslında söyleyecek bir şey bulurum muhakkak. Böyle bir özelliğim vardır ama bu sözlerin üzerine çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Yani o farkı artık anlasınlar diyeyim artık. Yani insanlar şunu görsünler. Bir mukayese yapın arkadaşlar. Sen çok makul güzel şeylerden bahsettin. Yalnız bu Lozan meselesi polemik konusudur. Ama ben anladığım kadarıyla katılarak söylüyorum bu arada. Gülmüyorum, gülmekten değil. Yani fikren katılıyorum sana. Bence de doğru. Lozan çok büyük handikapları olan bir anlaşmadır. Neden vazgeçtiğimizi, neyi bıraktığımızı çok iyi düşünmemiz lazım. Aklıma sadece Lozan gelmiyor bir dönemde de. İngiltere hep geliyor. Hep Batılılarla, gavurdan çok aklımıza gelen şeyler var. O da şu, keşke sembolik de olsa, yani kendi açımızdan diyorum, hilafetin bizde kalmış olması bize çok şey kazandıracaktı. 1970'li yıllara kadar. Bunu kimse çok fazla dile getirmez ama gerçektir, vakadır. Gidip göreceksiniz, konuşacaksınız. Hepsi hayatta çünkü Nijerya'da. Çad, Nijerya ve Orta Afrika bölgesinde 1970'li yıllara kadar Cuma hutbesi Sultan II. Abdülhamit Han Hazretleri'ne okunur. Hilafeti öyle bildiler onlar. Şimdiki İngiltere'nin Yeni Zelanda'dan tut İskoçya, İrlanda'ya kadar ve bilmem ne adalarından tut Avrasya'ya kadar, Alaska'ya kadar birçok bölgeye hakim olması sebebi İngiltere Büyük Krallığı'dır. Adam bak ondan vazgeçmemiş, imzalamamış. Ben krallıktan vazgeçtim dememiş. Benim adım demokrasi dememiş. Demokrasi no.
2: Hala,
0: no demokrasi.
2: Ülkenin adı hala Büyük Britanya.
0: Evet. Ya bizim salaklar da Cumhuriyet çocuğum diye bağırıyor mesela. Bağırıyor koca adam. Nedir Cumhuriyet? Kongo Cumhuriyeti mi? Çin Halk Cumhuriyeti mi? Bunu binlerce anlattık. Ama yobazlık böyle bir şey işte. Çıkıyor adam. Bir Atatürk resmi çiziyor. Bir Atatürk bir şey, süveter. At mesajları, vur tacizi. Götür oradan. Pavyon, köpük. Hayda. Bu adamdan Türkiye'den bir şey bekliyorsun bu adam. Al gördük işte. CHP'nin en çok oy kazandığı bir dönemden sonra ne kadar çok götürdüklerini gördük.
2: Ya.
0: Sabah erken kalkan götürüyor. Pavyon, köpük.
2: Öyle diyor zaten, az vaktimiz var. Ne kadar götürürsen götür diye.
0: Tabii bu kadar.
2: Yani, adam mesaj atıyor. Evet, kendi
0: arada çok büyük fark var. Ben onu acıyorum bir tek. Evet, yani keşke Erdoğan karşısında bugün Türkiye'de siyaset yapabilecek kapasitede keşke. Solcular, değil mi, sosyalistler karşı taraflar.
2: Keşke olsaydı.
0: Olsaydı
2: çok
0: keşke.
2: Daha güçlü olurdu o zaman.
0: Bravo. Çok daha, en azından bir ortak bir akıl ortaya tabii. Koyardık ya. Şurada Yunan çıldırmış. Ben espri yaptım orada tabii.
2: Eksiğimizi kusurumuzu
0: adam diyor ki Türkiye yani. Diyor, bize diyor girecek diyor. Ya arkadaş, bizim bu zaten Münhasır Ekonomik Anlaşmadan dolayı
2: evet.
0: Bir hakkımız var. Ben burayı park yapıyorum. Bu adalar bizim, benim adalarım zaten. Ona rağmen hala anlamayanlar var. İnşallah anlarlar. Peki hocam, milli dayanışma yasası geçti. Olayı biliyorsun detaylı bir şekilde.
2: Çok şükür.
0: Evet, elhamdülillah. Erdoğan imzasıyla.
2: 467 oyla zaten meclisten geçmişti. Sayın Cumhurbaşkanımız evet. Da onayladı ve bir kurulda kuruldu.
0: Kısaca ne diyorsun? Yani inşallah artık terörist Türkiye... Hayal değil artık, değil mi hocam? Bizim 10 sene, 20 sene önce hatırlıyorsun. 90'lı yılları bilenler için hatırlıyoruz. Büyük bir hayaldi bu. Yani bu ülke ya parçalanacak ya iç savaş çıkacak diye. Hatta çıkmıştı kısmen de. Oradan ta buralara kadar geldik. Müthiş bir şey. Belki de son tümsek diyeyim yani ülkenin geleceği açısından. Bu atlattığımız zaman bunu, bu kardeşliği tesis ettiğimiz zaman inşallah... Türkiye'nin önünde hiçbir ülke duramaz diye
2: şimdi
0: düşünüyorum.
2: Şimdi bazı pek çok insanda şüphe olmaz. Var, endişe var. Bitmez PKK bitmez falan gibi düşünüyorlar. Böyle bir şey olur mu ya? Bir dakikada biter mi yani? Bir anla kararla böyle bir şey olur mu? Şimdi o endişeyi anlıyorum. Yani hani tarihi okumamıştır, siyaseti okumamıştır. Çünkü siyaset okuyabilmek için arka planla birlikte okumanız gerekir. Tarihi arka planla beraber süreci takip ediyor olmanız gerekir. Buna adamcağız yapmamıştır, olmayabilir. Yani herkesten böyle bir şey beklemiyoruz. Ama bir de asıl problemli olan tipler var. Onlar her şeyi komplo dünyasıyla, komplolarla zihni şekillenmiş. Neden? Çünkü özgüven problemi var. Kendi gücünün farkında değil. Kardeşim, bu süreç gelene kadar, bu niçin bu daha önceki süreçlerden farklı? Çünkü biz PKK denen varlığı ortadan kaldırdık. Bu ordu, bu devlet kaldırdı. PKK denen varlığı ortadan kaldırdı. PKK'nın lideri de çıktı, dedi ki Türk devleti, mevcut hükümet, Erdoğan hükümeti öyle bir şey yaptı ki bizim artık PKK'nın varlık gerekçesini ortadan kaldırdık. Kürt sorunu diye bir şey kalmadı dedi. özetle söylediği şey buydu. PKK'yı kuran Abdullah Öcalan'ın söylediği, ya Türkiye'de Kürt sorunu vardır ve onun için biz mücadele etmeliyiz diyebilecek bir nokta kalmamış durumda. Bundan sonraki her şey demokratik mücadele yollarıyla devam edebilir. Çünkü temel değişti. O temel değişti. Türkiye faşist bir diktatörlükten demokratik bir cumhuriyete dönüştü. Erdoğan sayesinde oldu, evet, bu diyor.
0: Ama öyle
2: İnanmayan da gitsin Türk Devleti'nin TRT'sinin televizyonuna baksın diye. Ya bunun ötesi yok ki.
0: Evet, ama şimdi, öyleydi. Çok güzel. Burayı açalım lütfen. Çok kısa. Yani ama öyle değil miydi? Bir faşist bir devlet yapılanması. Evet. Yani bir statiko, faşizan bir statikonun olduğu bir ülke değil miydik biz?
2: Öyleydi.
0: Onu açar mısın? Onu yaşanmadı mı bunlar?
2: Öyleydi. Öyleydi. Yani, hem de nasıl be?
0: Bunlar
2: hem de
0: gerçek,
2: her şeyiyle yani. Her şeyiyle.
0: Bu ülkeyi bu hale
2: getirenler. Ve bu ülkede Türk milliyetçiliği adına güya yapanlar, Kürt'e zulmedenler asla Türk milliyetçisi olmadılar. Asla.
0: Onun için sordum zaten.
2: Onlar Türk milliyetçisi falan değillerdi. Sadece istismar ettiler. Nasıl Kürtçüler Kürtleri istismar ediyorlar, bunlar da onu istismar ettiler. Aynı, hala aynı şeyle. Hepsi, bu yapıların tamamı doğrudan CIA'ya bağlıydı. İstihbarat örgütlerine budur bağlıydı. Onlar adına faaliyet yürüttüler. Çünkü Türklerle Kürtlerin kavga etmesi gerekiyordu.
0: Evet. O bağlı dediğin yapılar da yani o istihbarat teşkilatı, istihbarat savaşlarından bahsedersek, evet, yani o çok uzun bir mevzu.
2: Evet.
0: Saatlerce konuşulur. Saatlerce bir sürü bir alt başlık açılır. Bu yaşadıklarımızda 90'lı yıllardan bahsediyoruz. Kuruluş sürecinden bahsediyoruz.
2: Ne zaman sıkıntı çözülmeye bir adım yaklaşılsa hemen, aynen, başka bir operasyon,
0: evet,
2: çekerek, bravo, Türkiye'de.
0: Bunlar çok uzun
2: yapanlar,
0: mesele var. Evet.
2: Bunlar, hani bunları yıllarca konuştuk.
0: Bayağı oyaladılar bizi yani.
2: Ama şunu söylüyorum. Kardeşim, bu iş çözüldüğünde ya bunun altında bir bit yeniği var, böyle olur mu? Suriye'de devrim oldu. Abi 3 günde devrim mi olur, böyle bir şey olur? Bit yeniği var kesin, onu İsrail. Öyle değil kardeşim. Sen
0: sürece bak bakalım nasıl
2: sürece
0: gelmiş.
2: Sürece bir bak. 1 milyon şehit var.
0: Tabii.
2: 1 milyon şehit.
0: Tabii.
2: Niçin verildi?
0: Tabii.
2: Şimdi sen bakıyorsun PKK bitti. Ya zaten. Ya PKK'yı kim bitirdi? Türk ordusu ve Türk devleti bitirdi. O zaman Türk ordusu yıllardır neyle mücadele etti? Niye Suriye'nin, Irak'ın dağlarında yıllarca şehitler vererek savaştık, mücadele ettik? Bütün tek tek, hücre hücre, mağara mağara. Bütün bu gerçeği, bütün, tabii, bu yapılan, tabii, çabayı, bu büyük devasa kavgayı görmezden gelirsen olayın 3 günde çözüldüğünü zannedersin.
0: ABD Başkanı bölgenin hakimi Erdoğan'dır. Anahtarı Türkiye'dir. Niye desin ki? Yani o anları anlat. Ona geliyor yani. O, evet, kendi kendine olan bir şey değil.
2: Değil.
0: Sağda Türkiye'nin en güzel yaptığı şey bu, bir gerçek.
2: Evet.
0: Biz diplomaside dünya gibi değiliz. İngiliz gibi değiliz. Bu bir gerçek. Bak diplomaside, hı hı, dünyada iyi bir, yani onlar kadar bu işi kıvıramayız.
2: Yok, onlar yalan.
0: Tabii.
2: Kıvıramayız. Her şeyi yaparlar.
0: Evet. Ama sağda vurduğumuzda masada alırız.
2: Evet.
0: Önce sahada vururuz. Sahada vurmasaydık masa alamazdık yani.
2: O onu şeyi de değiştirdi. Yani. Efendim sahada yeniyoruz da masada hep mağlup olmuş. Yok kardeşim,
0: yok,
2: öyle
0: yok,
2: bir şey yok. Sahada da vurduk, masada da vurduk.
0: Aynen.
2: Her şekilde hakkımızı aldık.
0: Çok da
2: yani
0: doğru söyledin. Bravo. Peki o zaman abi, yani biraz daha hafif konulara gelelim
2: bakalım,
0: hocam.
2: Daha hafif ne kadar?
0: Hafif konular derken yanlış anlama. O kadar hafif değil. Aslında ağır. Valla buradan başlayacağım. Bu uzun, bu hak ediyor bu. O da İzmir Menderes Belediye Başkanlığı el değiştirdi.
2: Evet.
0: Şimdi bana, şimdi yıl 2000, olmuş 2026. Bundan 20 sene önce mesela, 10 sene önce desen ki efendim AK Parti İzmir Menderes, yanlış anlayın, Menderesler, bakın kızmayın, bir şey demiyorum. Yani çıkan oylarla ilgili bir şey söylüyorum, değil mi? Yani kızmayın, bu da bozucu bir şey bazen.
2: Tarihi bir gerçeklik ya.
0: Tabii. Yani mesela burada ne haber? Konya dedim. Hı hı. Konya'da dedim bozkırdır dedim. Hani ağaç yoktur derken Konya'ya hemen kızarlar. Ama şeyden, etli ekmekten kurtardık onu paçasını. O dünyanın, o çok da güzeldir Konya hakikaten. Başka bir mana. Çıvıklamaktan.
2: Konya bu arada gerçekten çok güzel.
0: Hakikaten çok,
2: çok güzel bir şey.
0: Gerçekten. Her şeyiyle hem de. Aynı şekilde Menderes. Gerçekten. Hele Adnan Menderes aklımıza geliyor ki Allah rahmet eylesin. Şimdi Menderes de deser ki bana, Menderes Belediyesi'ni AK Parti yönetiyor. Belediye başkanı vekil de olsa, vekaleten de olsa AK Parti. İnanır mıyım? İnanmazsın. Mesela şöyle düşün. Caddebostan Şaşkın Bakan muhtarlığında, tamam mı, sakallı cübbeli bir adam var. Mümkün değil. Değil mi hocam? Gelme imkan ve ihtimali.
2: Ya aslına bakarsın yani.
0: Ama geldikleri noktayla ilgili hemen soruyu
2: soruyorum. Geldikleri nokta önemli. Yani Adnan Menderes gibi birisi, yani şehit bir başbakanı kurmuş olan bir yer. Ve onu şehit edenler kimler belli.
0: Evet.
2: Siz onları yıllarca orada nasıl iktidar yaptınız? Biraz,
0: evet,
2: Menderesliler aslında bunu kendine de sormalı yani.
0: Çok haklısın. Şimdi dün tabii şey olunca, neydi adı? İlkay Çiçek miydi?
2: Hı.
0: değil mi arkadaşlar? Yanlış isim vermeyeyim, karıştırmayayım. İlkay Çiçek'ti galiba. Tabii tutuklandı. İlkay Çiçek tutuklandı ve onunla ilgili fazla bir şey söylemeyeceğim. Çok iğrenç aşağılık, şeylerdi. çok iğrenç şeyler falan.
2: Çok rezilce şeylerdi.
0: Yani Cumhuriyet Halk Partili miydi, geçememiş miydi, orada mı kaldı bilmiyorum. Yeni CHP'li mi, eski CHP'li mi onu da bilmiyorum. Ama yani çok iğrenç bir şekilde bir gidişatı var.
2: Evet.
0: Ondan sonra 15 oyla Cumhur İttifakı'nın adayı olan Asuman Hanım mıydı? Asuman evet. Şen'di galiba.
2: Asuman Şen.
0: Kazan. Asuman Şen evet. Yeni belediye başkanı oldu. Fakat enteresan, 15 oyu yok Cumhur İttifakı'nın.
2: Evet. Yani 10 AK Parti, ya, bir MHP'li.
0: Ya eski CHP'liler ya yeni CHP'liler, birisi oy verdi. Tamam mı? Bir de oy verdi. Bu arada kavga çıktı. Bir görüntülere bakalım. Var mı arkadaşlar görüntü? Yani burada bir şey alıp verememişler aralarında. Reji, beni duyuyor musun? Tamam, şimdi geliyormuş. Aralarında bir de bir arbede çıktı. Yine herhalde hain, ihanet suçlu. Ha, bak şu. Görüyorsun burada. Oynat Doğrucu. Burada bir faul var, görüyorsun. Sol. Bu ayağa kalktı burada. Dur burada. Doğrucu dur bir dakika. Dur. Bir saniye dur. Dondur abi şöyle. Ha, şu adam kim bilmiyorum abi. Bu Zeybek, ZB soymuş bir adam. Devam et buradan alalım. Bak burada arkada faul, bak. Görüyor musun? Şarjda. Bu eski, bak bu yeni, yeni, bak yeni parti, bak yeni parti bu. Uçuyor çünkü, bak. O da vuruyor, o da ona vuruyor ve gol oluyor. O diyor ki ben diyor sana vermem, hain sensin diyor. O da diyor ki ben diyor Cumhur İttifakı'na vereceğim diyor aşağıdaki. Ve aşağı iniyorlar ve kavga sona eriyor burada. Ve en sonunda tabii o kazanıyor. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor şu ana kadar. Kim yaralı, kim hastane bilmiyoruz. Bu hocam bu. Hocam bak bu ve CHP, bak bu adam çok çıkıyor, bilmiyorum bu neci bilmiyorum ama. Şimdi şöyle söyleyeyim hocam, CHP bu. Hakikaten.
2: Yenisiyle eskisiyle.
0: Bravo. 10 numara, çok güzel. Yenisiyle eskisiyle bu. Kavga, gürültü, batak, tecavüz, taciz. Doğru mu hocam? O AK Parti oy ver 3 tanesi tenzih ederim. Kızgınlıkla vermiş olabilir. Ama o adam orada değil.
2: Şimdi gerçek şu.
0: Neyse.
2: Orası Cumhuriyet Halk Partili belediyeydi değil mi?
0: Evet.
2: Özgür Özel ne diyordu?
0: İzmir, Menderes diyorsun.
2: CHP'li diyordu ki, CHP'li belediye başkanları biliyorsun. Bazı yerlerde CHP'li belediye başkanları seçilmişti ama adam tutuklandığında belediye meclisinin çoğunu aslında Cumhur İttifakı'nda. Tabii. Seçim yapılınca doğal olarak Cumhur İttifakı'na geçiyordu. Çıkıp böyle kükrüyordu Özgür Özel. Diyordu ki efendim orada CHP'nin iradesi vardı. Belediye meclisinde çoğunluk olmanız falan bir şey değiştirmez. O zaman muhakkak surette hangi partidense o partiden birisi seçilmeli. Eyvallah. Burası da Cumhuriyet Halk Partili'ydi bu adam. Siz niye karşısına aday çıkardınız? Niye CHP'li adam? CHP orada aday çıkarmış. Siz desteklesenize kendi adamınızı. Kendi eski arkadaşlarınızı desteklesenize.
0: Evet.
2: Yoksa bak AK Parti çıkacak, gelecek burada Cumhur İttifakı belediye ele geçirecek. Biz eski arkadaşlarımız destekleyelim ne olursun o. Yani birlikte ekmek yedik.
0: Hani neydi o, tuvalet terliğe oy veriyorlardı.
2: Yani.
0: Demek ki tuvalet terliği kadar değeri bile yok.
2: Tuvalet terliği, evet, tuvalet terliği kadar. Kavanoz kapağı kadar değeri yok mu senin arkadaşının?
0: Abi. Yok
2: niye
0: herhalde.
2: Niye vermedin onu?
0: Kızdı, ötekine verdi.
2: Ana avrat küfrediyorsun.
0: Tabii.
2: Böyle acayip korkunç bir şekilde.
0: İğrenç.
2: Linç etmeye birbirimizi dayak. Yani bu korkunç bir şey.
0: Yani burada da
2: rezaletin bini bir para. Ondan sonra kalkacaksınız. Efendim CHP'liler gittiler AK Parti'ye oy verdiler. Daha vermesinler de ne yapsınlar? Sana mı versinler? Sana nasıl oy versinler?
0: İyi versinler değil mi?
2: Sen zaten çekip gitmişsin.
0: Evet.
2: Gittikten sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'ne ağzına geleni saymışsın, sövmüşsün. Ben artık bağımsız başka bir partiyim diyorsun. Sen niye CHP'liler sana oy versinler?
0: Evet.
2: Niye bekliyorsun ki? Niye CHP'lilerin sana oy vermesini bekliyorsun? Özgür Özel.
0: Şimdi burada bir de haber de şöyle, tabii izleyen haber de alıyoruz içeriden. Yani kim kimi dövüyor. Ben bir girişte böyle bir espri olsun diye verdim ya. İşte atak sol cenahtan yukarı çıkıyor, iniyor, atlıyor. Orijinali de şuymuş. Yani yeni partililer, yani yeni CHP'liler eski CHP'lilere saldırıyor burada mesela. Evet. Yani eski CHP'liler burada mağdur.
2: Mağdur.
0: Küfredenler.
2: Tabii.
0: Yeni partililer.
2: Yani biliyorsun orada ayrışma sadece iki parti arasında olmadı. Daha makul, daha normal, daha böyle konuşulabilir nitelikte olanlar bu tarafta kaldı. Hepten böyle hırsızlık, yolsuzluk, tecavüz bilmem ne her türlü şeyle adı mahkemelerin mahkemeli kapılarında düşmüş olanlar da dediler ki biz bu CHP artık patlamaz. Biz gidelim kendimize yeni parti kuralım diyenler de o tarafa geçtiler yani. Haliyle en saldırgan Ve şeyde de dövüş sanatlarında da en yüksek performans sergileyenler o tarafa geçmiş oldular.
0: Bir soru
2: Allah CHP'lere yardım etsin.
0: Abi, bu yürüyen, ben yürüyen parayım, bebeğim diyen kimdi?

0: şey işte o şey.
1: Bu mu? Ya arkadaşlar yürüyen parayım ben bebeğim.
0: Yok yok o değil.
1: Ha, tamam işte. Bu işte bu. İlkaç
0: yürüyen şey. Yürüyen parayım o muydu?
1: Oymuş.
0: Ha, kafam şimdi karıştı o kadar çok var ki.
1: Hocam şey tabii. Sen şimdi yürüyün tabii.
0: Özkan karışıyorsun değil mi yoksa hocam? Yok değil, şeydi. Değil.
1: Yok şu anda emin vallahi emin yalancısıyım ben.
0: Yürüyen parayım diyen
1: İlkaç Çiçek bu
0: şey,
1: işte.
0: Sarhoş dayak yiyen herif değil mi? Sarhoş olup yerde sürüklenip dayak yiyen o değil miydi?
1: Sarhoşken parayı yiyen kimdi?
0: Sarhoşken kadına tecavüzde taciz etmeye kalkıp kadınla adam tarafından dövülen yerlerde
1: sürüklenip. O başka bir cevap.
0: O neydi ya? Kafam o şey, Edirne milletvekiliydi o.
1: Evet karıştırma. Tamam bu. Bak şöyle bunları karıştırmak lazım. Karıştırma. Tabii haber çok yoğun.
0: Ya bir kategorize
1: girdi
0: edersen şimdi ben
1: peşte
0: de kafam.
1: Peşte bakmalar bir tane. Var. Orası Uşak.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: O ayrı.
1: O polimetres. Hı-hı. Yani bir metresi yok. Hı-hı. Birkaç tane sevgi. Polimetres. Tamam. Ortalaması 25. 23-25
0: tamam. O havluyla tanıyoruz onu. Onun sembolü havlu.
1: Ahmet Baran Yazgan'mış o. Hangisi? Bebeğim diyen Yazgan mı? Ahmet Baran Yazgan kimdi?
0: O Edirne milletvekili.
1: Ya
0: CHP Edirne milletvekili.
1: Bebeğim diyen İlkay Çiçek. Senin dediğin Edirne Yazgan.
0: Yazgan.
1: O neydi ne yapmıştı?
0: O işte sarhoş olup kadına tacizde bulmaya çalışırken şimdi dayak yemişti ya.
1: Demişti. Özkan Peştemal'le yakalanan.
0: İlkay'ı da hatırladım.
1: Güney bölgesinde ya birkaç belediye başkanı da var. Onu söyleyemiyoruz.
0: Söyleme.
1: Çok fazla ailevi meseleler falan var içeride. Ya korkunç bir şey biliyor musun? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bunu konuşurken şunu dinleyeyim. İnsanlar şöyle düşünebilir. Ya koskoca adamlarsınız burada. İnsanların hani özel hayatı ya da işte ya bu kadar da yani böyle bu görüntülerle siyaset mi üretilir bunun üzerinden? Bir dakika arkadaşlar. Şimdi sen bir gazetecisin Murat Özer. Dışarıda gittin atıyorum mesela kullanmıyorsun ve tekele girdin. Su lazım sana tekel bayine girdin. Doğru mu? Çıktın. Seni tekelden çıkarken birisi görüntülese. Haber yapsa. Bak bu adamlar bu İslamcılar. Aynı zamanda da alkol satılan yerde alışveriş yapıyor. Hı-hı. Bir fotoğraf basıp bunu bir gün yapar mesela.
0: Hı-hı. Yapar.
1: Bir gün işidir o işler. Pislik, iğrenç şeyler. Sormaz mesela adam susuz mu kaldı. Yani çünkü bir şey görmüyorsun. Görünen bir şey olsa tamam. Yaparlar. Peki şöyle söyleyeyim. Çok mu kötü bir şey bu aslında? Şu açıdan haber değeri vardır. Sen ekranlara çıkan bir adamsın. Futbolcu gibi düşün. Adam kızıyor ya ben diyor akşam Fenerbahçe burnunda demleniyorum. Tabii ki demleniyorum. Ben futbolcuyum diyor. Ben diyor param var. 3-5 sevgilim var diyor. Yapamazsın. Ama o görüntü haberdir. Hı-hı. Neden? Çünkü sabah antrenmanın var. Evet. Sana milyonlarca insan para veriyor.
0: Tabii.
1: Transfer milyonlar, milyarlar kazanıyorsun. Ve senin toplam bir sorumluluğun var. Keza bu. Belediye başkanısın kardeşim. Siyasetçisin. Olmaz. Haber değeri var. Hı-hı. Sen kafana göre peştemal altında otellerde.
0: Yok, ya kişisel hayatı, özel hayatı falan değil ki.
1: Yok benim paramla bunu yapamazsın. Bak yani, kendin milletin, Phuket'e gidersin adaya madaya. Bravo.
0: Milletin parasıyla.
1: Benim paramla bunu yapamazsın.
0: Milletin parasıyla kendisini evet affedersin şey tutmuş.
1: Evet.
0: Onun parasını da devletin belediyeye sigortalı evet işçi olarak göstermiş. Parasını da öyle ödüyor.
1: Çalmışsın.
0: Yani beni yani milletin yerine koyduğunu şimdi burada bravo söylemek istemiyorum da yani. Evet.
1: Ve bu rezillikleri de haber değeri vardır. Bu rezilliktir, kepazeliktir. Evet. Dünyanın her tarafı da olur bu ya. ABD'de de olur. Yo,
0: haber
1: Çin'de de
0: değeri
1: olur
0: var bir de yani. Ne yaparsanız yapın kardeşim benim paramla yapmayın ya.
1: Bravo. Bunu pavyona mı gidiyorsun? Benim paramla gitme. Köpük partisi mi? Ben ne yapma.
0: Evet.
1: Kendi öz hayatını ne yaparsan yap. Her türlü heteroflik yap. Problem değil. Benim için problem değil. Seni bağlayan şeyler. Ama sen eğer halka mal olan bir siyasetçiysen bunlar görünür ve fotoğraflanır ve görüntülenir. Evet. Şimdi benim dediğim gibi öyle görselde değil sadece. Resmen yakalanmışsın.
0: Evet.
1: Yürüyen parayım demişsin. Bebeğim demişsin. Bunlar hepsi kayıtlardan çıkan bilgiler, belgeler. Ben gazeteciyim. Ben benim haberimin kaynağını göstermek zorunda değilim. Anayasayla korunan bir kişiyim ben. Halkın vicdanıyım. Haber yaparım bunu. Peştemalle yakalanmayacaksın. Kapıyı açmayacaksın peştemalle. Doğru mu hocam? 10 tane metres yapmayacaksın kendine. Hadi onları yaptım ahlaki taraf Murat. Şunu soracağım. Ya bu kadar parayı hiç vicdansızlamadım ya. Bu kadar milyar. İstanbul'da hala hizmet yok, para da yok. Hala hizmet yok, para da yok. Bu parayı nereye götürdünüz ya? Yani bu dosya açılıyor, bir sürü çete davaları var. Bak işte kur işler birazdan gireceğiz. Milyarlarca parayı bugün...
0: Ya peştemallı adam çıkıp demedi mi Özgür Özel'e? Ben onun altındaki arabanın modifiyesi için 200 bin dolar para harcadım. Belediyenin
1: evet
0: bütçesinden fatura kestim dedi mi?
1: Dedi.
0: Dedi. O da dedik tamam dedi. O ben de

0: devletim dedi. Bir cebimden girer, bir cebime çıkar, bilmem ne falan gibi abuk subuk bir şey de söyledi.
1: İstanbul'da öyle girdi çıktı. Birkaç bin,
0: Uşak Belediyesi'nin milletinin cebindeki parayı aldın, senin altındaki arabanın modifiyesini harcadın mı? Harcadın. Hala utanmadın arabaya biniyor musun? Biniyorsun.
1: Tabii.
0: Kapının önüne getirip kardeşim bir haksızlık yapılmış, bir yanlışlık yapılmış, tövbe ediyorum. Estağfurullah, yanlış mı yapmışım? Bu Uşak halkının malıdır, al bu kardeşim, geri veriyorum dedin mi? Demedin. Hala utanmadan çıkıp biz 5 kuruş parası kaldık, hadi bana paranı, Haluk Levent gibi abi para topluyorsunuz ya. Utanmadan.
2: Hiç utanmıyorlar.
0: Hiç utanmıyorsunuz. Hiç sıkılmıyorsunuz.
1: Ben de utanacağım öyle mi? Ya adamın kepazeliği ortaya çıkacak. Benim paramla bunları yapacak. Devletin parası bunu yapacak. Devleti bunca dolandıracaklar. Değil mi? Çalacaklar,
0: konuşunca
1: çırpacaklar.
0: Konuşunca özel hayat olacak.
1: Ya her sabah
0: önce o arabayı getirip verin kardeşim. Bravo. O arabayı getirip verin.
1: Baklava kutusundan para çıkacak. Buradan euro çıkacak. Hı. Buradan kuru çıkacak.
0: 32 saatlik çantanız. Görüntü var. Tabii. Kumpas demiştiniz. Nerede?
1: Yok.
0: Nerede? Ya baklavanın kutusunun içerisinde aldığına dair görüntü var. Polis gidiyor kutunun içinden rüşvet çıkıyor. Bu nedir diyor. Ya işte falan tabii, diyor. Tabii. 150 bin euro muydu neydi? Utanmadan yani hiç. Oraya kadar düşmüşsünüz. Hala diyor ki bu kumpas.
1: Hocam bak bugün devlet hakikaten tam o çok klişe bir cümle haline geldi yıllardır. Ama hakikaten devlet bugün bağırsaklığını temizliyor.
0: Temizliyor.
1: Akın Gürlek büyük işler yapıyor. Çok. Bak şimdi kuru işlere geldik. Yani örgütler ismi de vermiyor. Öyle vermiyor, onların şeyini de yapmıyor. Bazı böyle ufak tefek örgütler falan var ya onların çeteler. O çetelerin de mesela reklam olmasın diye isimlerinden de bahsetmeden yapıyor bu devlet. Ama baskın yapıyor. Ulan şöyle kafayı çalıştırsanız bak ikna et. Dedin ya çok önemli bir şey söyledin orada. Dedin ki yani bunun iç döşemesini yapıyor bir adam bir Uşak'ta bir işte bir şeyin kendisine inka etmediği bir şey. VIP aracın iç teftişi.
0: Fotoğrafı artık. Fatura ortada zaten.
1: Buradan diyor koydum buradan çıkarttım. Yani Türkiye'de İstanbul'da yok. Ama bu adam 300 tane tırı var. Uzanmış o yaptırıyor. Oradan girdi çıktı tamam. Bu kadar çete, bu kadar örgüt. Bak bu baskınları görüyor musun? Bak bu kadar milyar ortaya çıkıyor. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı müthiş işler çıkartıyor. Nerede pislik varsa o pisliği temizlemeye gidiyor. Hepsi doğru. Bir tek İBB ve hatalı. Ha, kayın, meşe, çam. Öyle değil mi abi? Çam, meşe, kayın. Al işte. Ne diyorsunuz siz ya? İstanbul'da hizmet yok, para da yok. İstanbul'da bu paralar nerede ya? Ben bak hırs demedim. Nerede bu paralar? Antalya yok değil mi? Uşak yok. Efendim CHP'nin İstanbul ilçe belediyelerin yok. Menderes yok. Edirne hiçbir tanesi yok yani. Hepsi palavra değil mi? Değil. Hepsi palavra değil. Hepsi doğru. Hepsi peşinden gidiyor devlet. Savcılık araştırıyor, buluyor. Tek tek enseliyor. İstanbul'u enselediği gibi enseliyor.
0: Evet.
1: Adalet Bakanlığı, savcılarımız, hakimlerimiz, polisimiz, jandarmamız, İçişleri Bakanlığı hep beraber çalışıyorlar ve temizlik yapıyorlar. Her şey çok baklava olabilir baklava kutusu. VIP de olabilir. O da olur. Ama kayın yok. Ne İstanbul
0: efendim,
1: yok öyle mi?
0: Efendim,
1: en büyük hırsızlık nerede olmuştur? Sence 500 milyar TL nerede olabilir ki en büyük hırsızlık? 110 bin dolar bilmem ne. Para değil mi bunlar diyor zaten bunlar kendileri.
0: Unutuyorlar bazen mecliste rüşveti unutuyorlar poşet içinde.
1: Uçta. Peki hocam bir şey soracağım. Peki bunların bir tanesi. Benim gözümde hepsi aynı çünkü. Yani Ekrem İmamoğlu neredeyse Alihan Kuruş da öyle aynı yer. Aynı yerde görüyorum hepsini. Dava var çünkü.
0: Beraberler zaten.
1: Bir şey söyleyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hırsızlık davasında başsanı Ekrem İmamoğlu.
0: Evet.
1: Abi Alihan Kuruş yeni FETÖ mü diye sormuşsun.
0: Evet.
1: Buyur abi. Hakikaten yeni FETÖ mü? Kimdir bunlar? Süleymancı mıdır bunlar?
0: Ya bir önce onu söylememiz lazım. Alihan Kuruş meselesini değerlendirirken yani bu adamın bir etraftan külçeler 200 kilo altın çıkıyor. Bir yere baskın yapılıyorlar. Yüz binlerce dolar çıkıyor. Milyonlarca lira çıkıyor. Kurban paralarının toplamışlar. Kurban kesmedikleri ortaya çıkıyor. Bir sürü rezalet çıkıyor değil mi? Yani gerçekten insanın dehşeti düşüren bir şey. Efendim bazıları diyor ki bunlar zaten AK Parti'ye oy vermediler ya ondan dolayı cezalandırılıyorlar. AK Parti'ye vermediler. Ekrem İmamoğlu'nu desteklediler. Ondan dolayı işte devlet buna o kafayı taktı. Kardeşim görüyorsunuz rezilliği görüyorsunuz. Pisliği görüyorsunuz. Bununla ne alakası var yani? Şimdi bence asıl konuşmamız gereken şey şu. Yani bu Süleymancılar Süleymancılar diye sürekli ifade ediliyorlar. Süleyman Hilmi Tunağan denen bir zat var. Bu zat yani şimdi Süleymancı olduğunu, Süleymanlı olduğunu ifade eden kişiler için söylüyorum bu sözlerimi, onlara söylüyorum. Süleyman Efendi ömrü boyunca, bütün hayatı, medrese kökenli bir ailenin mensubu, kendisi de bir müderris.
1: Evet.

0: yani önemli de bir İslam alimi, hayatı tek parti döneminin faşizan uygulamalarıyla, mücadeleyle geçmiş. Hayatı CHP ile kavgayla geçmiş. Bütün derdi çocukları Kur'an unutulacak, hafızlık ortadan kalkacak. Kur'an öğreteyim diye geçmiş değil mi bu adam? Yani trende, otobüste bir de metot geliştirmiş. Unutulmasın diye Kur'an harfleri yasaklandığı için Türkiye'de. Kur'an'ın harfleri unutulmasın diye metot geliştirmiş. Bu adamın, Süleyman Efendi'nin hayatı boyunca yazdığı bir tek kitap var. O da bir elifba. Kur'an'ı daha çabuk nasıl öğretirim diye bir metot geliştirmiş. Başka yazdığı hiçbir eser yok. Yani bu ne demek? Ben bir Süleymancılık diye bir şey kurmadım. Yani öyle olsa diğerleri için söylenebilir. Filancılık, filanca hoca falan diyorsun. Ardında bir külliyat var, eserler var falan, ona nispet edilen şeyler var. Süleyman Efendi böyle bir şey de yapmış. Sohbetlerinde yaptığı şey açık. Mektubat okutmuş İmam Rabbani'nin. Başka hiçbir şey okutmamış. Kur'an okutmuş, Kur'an öğretmiş. Hayatı çileyle geçmiş, hayatı yoklukla geçmiş. Bütün ömrü böyle geçmiş. Sen ona nispetle ortaya çıkıyorsun. Onun adını kullanıyorsun. Yani altından dağlar kendine yapıyorsun. Ya. Sonra da kendini Süleyman Efendi'ye nispet ediyorsun. Utanmıyor musunuz ya? Hiç mi ahlakınız, hiç mi vicdanınız yok? Ömrü CHP ile kavga etmiş bir adama adını kullanarak hayatınız boyunca CHP'yi iktidarda tutabilmek için pazarlık meselesi yaptınız oylarınız. Hangisi daha fazla oy veriyor? Kur'an kursu bilmem ne falan filan, bir menfaat karşılığında ne veriyor? Ona götürüp oyunuzu verdiniz. Bu oyunuzu bile pazarlık konusu yaptınız. Bir de utanmadan ona vermezseniz, eğer bu söylenilen abilerinizin söylediklerine iman edip onlar gibi hareket etmezseniz, ahirette Süleyman Efendi'nin kendisini mesul tutacağını, yakasından yapışacağını diye artık. Bir de tehdit ettiniz insanları.
1: Sizin burada FETÖ'ye benzer.
0: FETÖ bu tipik bir FETÖ'cülüktür yani.
1: Evet, evet.
0: Yani
1: evet.
0: Lider kültü oluşturmak, ona itaat etmek, aklını kiraya vermek, vicdanını kiraya vermek. Yani hayatınız boyunca önünüzde, gözlerinizin önünde Gazze'liler kıtır kıtır doğranırken ağzınızı açmadınız. Başörtüsü yasaklandığı esnada dahi hiçbir şey yapmadınız. Utanmadan bir de kadınlarınıza iğneyi çıkarttırdınız ya. Kadınlara dediniz ki, çünkü hatırlıyor musun? Başörtüsü yasaklarında bu gerizekalılar, bu aşağılık İslam düşmanları demişlerdi ki, bu kadınlar başlarını iğneyle bağlıyorlar. Anadolu usulü bağlamıyorlar. İğneyle bağlıyorlar. Hani hiçbir saçı telinde görünmesin diye. Bu politik bir şeydir. Siyasi bir şey. Biz bununla kavga ediyoruz. Hatırlıyor musun? Çok laikler öyle söylüyorlardı.
1: Ve bizim kadınlar, babaannemiz böyle yapardı, evet, değil mi? Yaparlardı.
0: Çünkü
1: evet,
0: yani evet. Ben Gata'da askerlik yaptım. Benim eşim askerlik yaparken beni yemin töreninde gelemedi, yemin törenine katılamadı.
1: Sen Gata'da mı askerlik yaptın?
0: Evet, Gata'da askerlik yaptım. Evet.
1: Bakıyordum, soracaktım. Pardon, erkeksin sen, doğru. Yüzüğün var mıydı sağda yüze? Yok tabii. Evli miydin o zaman?
0: Evliydim tabii. Bir tane de kız, yani kızım da vardı, Meryem de. Ay, bir maşallah. Yaşındaydı. Ve yemin törenine katılamamıştı. O AK Parti 2005 yılında yaptım yani kısa dönem askerliğimi. Tamam. Ve
1: hocam, orada, ben de 18 ay yaptım zaten.
0: Orada yani yemin törenine niçin katılmadı? Çünkü yemin törenine gelenlere o tarihte dediler ki, başörtülerinizin iğnelerini çıkartacaksınız. İğneyi çıkartıp başörtünüzü şu şekilde bağlayacaksınız.
1: Manyak lan bunlar.
0: Saçınızın bir kısmı görünecek yani. Ya da yani
1: hani
0: siz
1: ya.
0: Başörtüsünü iğneyle tutturmayacaksınız. Şimdi ona takmıştı yani.
1: Peki, bu hocam,
0: bu manyaklıktı yani. Bu manyaklıktı.
1: Çok küçük parantez bir saniye. Peki o olunca ne oluyor? Yani o nasıl bir sembol oluyor iğne olunca?
0: O iğne olunca diyor ki, bu yani tamamen işte saçın tek telini bile göstermemeye çalışan, bu konuda dikkatli olan kişidir. Doğal olarak Allah bunun Allah. Bu politik bir şeydir demişti. O zaman böyle söylüyorlardı. İğneyi ya bu tarihte bu adamlar başörtüsünün iğnesiyle kavga ettikleri esnada, eşim de o iğnesini açmadığı için gelmedi. Beni ziyarete de gelmedi. Yemin töreninde katılmadı falan. Neyse.
1: Bunu sen bile bizzat yaşadın yani.
0: Yaşamaz mıyım canım yemin töreninde? Neler neler yaşattılar bana. 2005'te yaşadığım şeyleri anlatsam şimdi burada şey olur yani. Yani namaz kıldım diye binbaşı kalktı geldi ki, Murat gözünü seveyim, sen burada komutanın habercisisin, kor generalin habercisi, seni seçmişiz.
1: Öyle mi?
0: 11 tane yanında asker vermişiz. Lütfen Allah rızası için koğuşta namaz kılma dedi bana.
1: Allah
0: ben de sen hiç komutanım merak etme, ben koğuşta namaz kılmayacağım dedim. Gittim çok daha iyi bir yerde namazını kıldım. Ama
1: hocam
0: önemli.
1: Yarın beraber miyiz?
0: Yarın beraberiz.
1: Sözü burada keseyim. Arkadan fondan müzik geliyor. Rejide diyor ki, abi kapatıyoruz diyor. Üzerine kapatacağım programı diyor.
0: Tamam.
1: Ondan sonra yarın beraberiz.
0: İnşallah.
1: Devam ediyoruz buradan. Bunu dinlemek isterim yani. Peki. İzleyicilerimiz merak ediyordur. Yaşadıklarını çok enteresan. Efendim günün manşeti burada sona eriyor. Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

Karadeniz'in Sarp ve Engebeli dağları arasında yükselen, Çoruh Nehri'nin hırçın sularına direnen, dev bir mühendislik harikası olan Yusufeli Barajı ile tanışın. Doğanın, insanın ve zamanın kesiştiği bu başarı öyküsü, Türkiye'nin birinci, dünyanın ise beşinci en yüksek barajı olarak adını tarihe yazdırdı. Artvin'in dağlık coğrafyasına bir nakış gibi işlenen bu dev yapı, 275 metre yüksekliğiyle adeta gökyüzüne meydan okudu. Toplam 2.1 milyar metreküp su tutma kapasitesiyle Karadeniz'in gücünü elektriğe dönüştürdü ve yılda 1.8 milyar kilowatt saat elektrik üretti. Bu da yaklaşık 2.5 milyon kişinin yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilecek bir üretime denk geldi. Böylece baraj her yıl ülke ekonomisine yaklaşık 6 milyar lira katkı sağladı. Barajın bir diğer dikkat çeken özelliği de yeri oldu. Deniz seviyesinden yüksekliği, dar ve derin bir vadide yer alışı, inşaat sürecini daha zorlu ama bir o kadar da özel kıldı. Yusufeli sadece bir baraj değil, aynı zamanda dev bir dönüşümün de hikayesi oldu. Baraj yapılmadan önce ilçenin eski yerleşim alanı tamamen sular altında kalacağı için Yusufeli sıfırdan yeniden kuruldu ve yeni konutlar, yollar, kamu binaları yapıldı. Bu da Türkiye'nin en büyük yer değiştirme projelerinden biri olarak tarihe geçti. Her bir detayı zorlu coğrafi koşullara rağmen mühendislikteki kararlılığın bir göstergesi olan bu yapı, doğayla savaşmadan doğaya uyum sağlayarak inşa edildi. Böylece Yusufeli Barajı, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolculuğunda kritik bir adım oldu ve Türkiye'nin gücünü, kararlılığını ve vizyonunu temsil ederek bir başarı öyküsü yazdı.

0: Fatih.
1: Spor araba.
2: Az kaçar.
1: Elektrikli araba.
2: Çok yakar. Park etmesi zor.
3: Yok artık.
4: Hiçbirini beğenmedin mi?
2: Yani beğendim de... Hı.

0: Yok kredisiydi, yok faiziydi.
1: Kredi de yok, faiz de yok.
2: Aa, peki ne var?
1: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
3: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
4: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak, işlem tamam.
5: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
6: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
7: Hadi.
8: Onlar da alamamış.
9: Beyefendi. Bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
8: Bak sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
9: O zaman spor araba.
8: Az kaçar.
9: Elektrikli araba.
8: Çok yakar. Park etmesi zor.
10: Yok artık.
11: Hiçbirini beğenmedin mi?
8: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
11: Kredi de yok, faiz de yok.
12: Aa, peki ne var?
11: Emlak katılım tasarruf finansman var.
10: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Mustafa Daş'tan moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
5: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gelişmelerle yeniden birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yıldız.

0: Dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kanunda tanımlanan takip ve değerlendirme kurulu oluşturuldu. Yılmaz, kurul üyesi bakanlarımız ve kurumlarımız da kendi sorumluluk alanlarındaki çalışmalarını başlatmıştır dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kurulun ilk toplantısının 24 Ağustos Pazartesi günü yapılacağını açıkladı. Toplantıda kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek. Silahları bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacak. Yılmaz, kurulun milli birlik, kardeşlik ve huzur için etkin bir koordinasyon içinde çalışacağını belirtti. 7595 sayılı kanunla tanımlanan tüm görev ve sorumlulukları yerine getirmek için yoğun bir mesai sergileyecektir dedi.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Türkiye'nin terör belasından kurtulmasına yakın olan bu süreçte hem iç hem dış politikada uyumlu bir süreç yürüttüğünü söyledi. Sürece karşı çıkan emperyalistlere de seslenerek uykularınız kaçacak dedi.
2: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
0: Çerçeve yasa resmi gazetede yayımlandı. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir safhaya geçildi. MHP lideri Devlet Bahçeli de terörsüz Türkiye'ye karşı çıkanların uykuları kaçacak dedi.
3: Türkiye, Asya ile Avrupa arasında enerji, ulaştırma ve ticaret koridorlarının kesişim noktasında bulunmaktadır. Orta Koridor, Kalkınma Yolu Projesi, Turan Koridoru ve enerji nakil hatları gibi stratejik projelerin başarıya ulaşması büyük ölçüde güvenlik ve istikrar iklimine bağlıdır. Terörsüz Türkiye bu projelerin daha etkin şekilde hayata geçirilmesine katkı sağlayacaktır. Binlerce kilometre uzaktan gelerek bölge halklarının kaderiyle oynama dönemi artık geride kalmalıdır. Terörsüz Türkiye'ye karşı çıkanların uykularını kaçıran gerçeği de burada aramak gerekir.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye kapsamında Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye kapsamında gerçekleşen gelişmelerde yeni bir aşamaya geçildiğini aktaran Bahçeli, terörsüz bölge hedefine vurgu yaptı. Bölgenin güvenliği de Türkiye'nin hedefleri arasında olduğuna dikkati çekti.
3: Terörsüz Türkiye'nin birinci aşaması terör örgütüne silah bıraktırma ve bölgenin terör unsurlarından temizlenmesi olsa da Türkiye'nin dış politikada daha bağımsız hareket edebilmesi, yakın coğrafyasında barış ve istikrarın güçlenmesi, Doğu Akdeniz'den Kafkasya'ya, Orta Doğu'dan Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada etkinliğinin artması terörsüz Türkiye'nin hedefleri arasında yer almaktadır. Esasında bölgemizde Şark meselesinde ikinci perdenin sahnelenmek istendiği görülmektedir. Hedef parçalanmış ve bölünmüş egemen devletlerdir. Ancak Türkiye yeni Sykes-Picot düzenini Balfur'daki sinsi planları terörsüz Türkiye hedefiyle bozmuş, terörsüz bölgenin yeşermesiyle emperyalizmin bu coğrafyadaki emellerine darbe vurmuştur.
0: MHP lideri bölge ülkelerine de güven aşılayan Türkiye vizyonuna da ayrı bir parantez açtı. Bahçeli, Türkiye'nin süper güç olmasındaki en büyük engellerden biri olan terör sorununun ortadan kalkması da yeni bir başlangıç olacak dedi. Bölgedeki siyasi anlayışın da değişmesiyle bölücü zihniyetin son bulacağını aktardı.
3: Bölgenin en büyük sorunu istikrar ve güvenlik. Bölge ülkeleri radikalleşmiş ve terörize olmuş örgütler yüzünden istikrarlı bir sistem inşa edemedikleri için emperyalist güçlerin müdahalesine açık hale gelmişlerdir. PKK terörünün sona ermesi, demokrasinin güçlenmesi için bir fırsat olacaktır. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına yönelik açıklamalarda ayrı bir devlet, federasyon, özellik ya da kültürelist taleplerin yer almaması Türkiye'de yeni bir başlangıç için önemli bir adım olmuştur. Sürecin tam olarak başarıya ulaşması, terör örgütünün silah bırakmasının da ötesinde herhangi bir şekilde terörü olumlayan, sırtını teröre ya da vandalizme dayandıran siyaset anlayışının ve bölücü zihniyetin de tarihe karışmasıyla mümkün olabilecektir.
0: MHP lideri Bahçeli, Türkiye'nin iç cephesini güçlendiren ve dış politikada da buna uyumlu barışçıl bir politika izlemesi birbirini destekleyen iki yaklaşımdır dedi.
1: Suriye'den dengeleri değiştirecek bir açıklama geldi. Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta varılan mutabakat kapsamında örgütün feshedileceği ve resmi duyurunun çok yakında yapılacağı açıklandı. Açıklamayı mutabakatın uygulanmasından sorumlu Cumhurbaşkanlığı heyeti sözcüsü ve Haseke Vali Yardımcısı Ahmet El Hilali yaptı. Hilali Suriye TV'ye konuştu. Terör örgütü YPG'nin feshedilmesine yönelik resmi duyurunun çok yakında yapılacağını ilan etti. Hilali örgütün silahsızlandırılması ve kurumlara bağlanması sürecine de değindi. YPG bünyesindeki askeri

güvenlik ve sivil yapıların devlet kurumlarına entegrasyonunda oldukça ileri bir aşamaya gelindiğini vurguladı. Yargı dosyaları dahil olmak üzere pek çok zorlu sürecin geride bırakıldığını belirtti. Sahadaki tedbirlerin hayata geçirilmesinde önemli ilerlemeler kaydedildiğinin altını çizdi. Suriye yönetimiyle terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı.

0: Yükseköğretim kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Şimdi kayıt ve ek tercih süreci başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan dijital medya hesabından yaptığı paylaşımla üniversite eğitimine başlayacak gençleri tebrik etti. Milyonlarca adayın heyecanlı bekleyişi sona erdi. YKS tercih sonuçları açıklandı. Yerleşen adayların kayıt, yerleşemeyen adayların ek tercih süreci başlıyor. 2026 yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. 2026 YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos'ta, elektronik kayıtları ise 24-26 Ağustos'ta yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekecek. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için ek tercih sürecinin yeni bir imkan olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dijital medya hesabından sonuçlara dair paylaşım yaptı. Yerleştirme sonuçlarının genç kardeşlerim için hayırlı olmasını diliyor. Üniversite eğitimine başlayacak gençlerimizi tebrik ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz ve eğitim camiamız için başarılı geçmesini temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Yüz binlerce gencin merakla beklediği YKS yerleştirme sonuçlarına dair detayları haberlerimizde paylaştık efendim. Buna dair konuşacağız detayları. Eğitim uzmanı Banu Yapıcı bizimle birlikte bu dilimde. Hemen Banu Hocam'a dönelim. Banu Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum öncelikle.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Malumunuz yüz binlerce genç bu sonuçları bekliyordu, yerleştirme sonuçları açıklandı. İlk ya da ikinci tercihine yerleşemeyen öğrenciler oldu. Şimdi yerleşme neye göre belirlendi? Buna dair neler söyleriz ilk etapta?
1: 2026 YKS yerleştirme sonuçlarının tüm öğrencilerimiz ve ailelerimiz için öncelikle hayırlı olmasını diliyorum. Bir programa yerleşen öğrencilerimiz için hani şimdi en önemli konu kayıt süreci oldu aslında. Burada neye göre yerleştirmeler oldu? Burada öğrenciler genelde popüler meslekler yine ön planda oldu. Burada yine diş hekimliği, eczacılık ve hukuk gibi geleneksel olarak güçlü bölümlerinde öne çıktığını görüyoruz. Hani bunun yanında mühendisliklere de ilgi oldukça yüksek oldu. Özellikle yapay zeka, veri bilimi, siber güvenlik, dijital teknolojilerle bağlantılı yeni programlar gençlerden ciddi talep gördü. Bir başka aslında dikkat çekici nokta da istihdam odaklı ön lisans programlara ilginin artması da oldu. Aslında bu dönemde şunu söyleyebiliriz. Gençler artık bölüm seçerken yalnızca diploma değil, mezuniyet sonrası iş imkanını da daha fazla sorguluyor.
0: Evet, evet hocam, geçtiğimiz yıl ilk 10 binden öğrenci alan bölümlerin bu yıl ilk 20-25 binden öğrenci aldıklarını gördük. Bu makas neden açıldı acaba? Bu yıl bir yığılma yaşandığını mı görüyoruz?
1: Evet, bu yıl bir yığılma oldu. Hani hatta bu yılın en dikkat çekici sonucu da devlet üniversitelerinde neredeyse %100'e ulaşan doluluk ve buna karşılık vakıf üniversitelerinde %79.7'de kalan doluluk oranı. Aynı zamanda dediğim gibi gençlerin meslek odaklı ön lisans ve geleceğin teknolojilerine yönelik programları ilgisinin de oldukça yüksek olmasının etkileri oldu.
0: Bir de önümüzde bir ek tercih süreci de olacak. Ek tercih sürecine dair önerileriniz neler olur Banu Hocam? Ve bu süreçte tercih yapan ama umduğu bölüme tercihinin gerçekleşmediği, yerleşmesinin gerçekleşmeyen öğrenciler var. Onlar da ek tercih sürecinden faydalanabilecekler mi?
1: Evet, yerleşemeyen öğrencilerimiz de kesinlikle umutsuzluğa kapılmasın. Kayıtların tamamlanmasının ardından boş kontenjanlar tam olarak netleşecek ve ÖSYM ek yerleştirme kılavuzunu yayımlayacak. Öğrenciler neler yapmalı? Şimdiden alternatif bölüm ve üniversiteleri araştırabilirler. Ancak yalnızca bir yere yerleşmiş olmak için değil, istemedikleri bir bölümü kesinlikle tercih etmesinler. Çünkü bugün önemli olan sonuç belgesindeki tek bir satır değil, gencin bundan sonraki yolunu doğru planlayabilmesi.
0: Evet.
1: Tüm gençlerimizin bundan sonraki eğitim hayatlarında ben ciddi başarılar diliyorum ama lütfen istemedikleri bölümü yazmamalarını da istiyorum.
0: Bunun yanında evet bir programa yerleşemeyen öğrenciler de var. Onlar ne yapabilirler? Önlerindeki seçenekler neler? Bir seçeneğin tabii bir yıl daha hazırlanıp sınava girmek olduğunu da biliyoruz. Bu mantıklı bir seçim olur mu? Öğrenci bu kararı nasıl vermeli?
1: Şöyle, demin şundan bahsetmiştim ben. Kesinlikle sırf bir üniversiteye yerleşeyim diye bir tercih yapmamaları gerekiyor. Mutlaka ek kontenjanlar belirlendikten sonra kendilerine uygun hangi bölüm varsa gerek sadece diploma almak değil, gerçekten istedikleri bir bölümü seçmeleri, şu an için yapmaları gereken şey alternatif bölümleri araştırmaları ve ÖSYM'nin sitesinde ek kontenjanlar açıklandığı zaman dikkatle incelemeleri, araştırma yapmalarını öneriyorum.
0: Bir diğer yandan da pek çok meslek dalı tercih edildi ama hangi meslek dalları bu yıl ön plana çıktı? Acaba hangi alanlarda kontenjan boşluğu görüldü bu tercihlerle birlikte?
1: Şu an tekrar şundan bahsetmek istiyorum. Bu yıl tercihlerde yine tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk gibi geleneksel olarak güçlü bölümlerin öne çıktığını görüyoruz. Özellikle yapay zeka, veri bilimi, siber güvenlik ve dijital teknolojilerle bağlantılı yeni programlar da gençlerden ciddi talepler görüyor ve hatta bunun yanı sıra yine istihdam odaklı ön lisans bölümlerinin de programlara da ilgiler arttı.
0: Ve bu yıl devlet ünü... Buyurun hocam.
1: Şuna da tekrar şey yapmak istiyorum, üstüne durmak istiyorum. Açıkta kalma korkusuyla lütfen yanlış tercihler yapılmamalı. Yeter ki bir yere gireyim düşüncesiyle hiç istemediğiniz, gitmeyeceğiniz bir bölümü yazmak büyük bir hatadır. İstemsiz yapılan bir tercih, sonraki
0: Evet.
1: yıl OBP ortaöğretim başarı puanınızı yarı yarıya düşürmesine yol açar.
0: Banu Hocam aslında çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Zira umduğu bölüme yerleşen öğrenciler de şu an bizi izliyor ama bir yandan da bu yıl olmadı, hayatım bitti, hayallerim bitti, umduğum bir bölüme yerleşemedim, kazanamadım diye düşünen öğrenciler var. Onlar da bizleri izliyorlar. Onlara ne demek istersiniz?
1: Şöyle, umdukları bölüme yerleşemedilerse oturup bunu gerçekten çok zor bir karar. Ailenin desteği, eğer kendilerine güvenip bu OBP puanı düşse bile ben yapabilirim diye düşünürlerse eğer gerçekten bir yıl daha kalmalarını tavsiye ederim. Çünkü istedikleri bölüm ve hayallerini gerçekleştirmeyi hedeflesinler, yapabilirler. Güçlü, evet, bu YKS süreci uzun ve zorlu bir maraton süreci, doğrudur. Ama güçlü bir psikolojiyle hayalleri, hedefleri neyse ona doğru ilerlemelerini tavsiye ediyorum ben.
0: Banu Hocam, bunun yanında bu yıl...
1: Sırf gitmiş olmak için gitmelerini tavsiye etmiyorum.
0: Evet. Bu yıl devlet üniversitelerinin de başarısını gördük. Devlet üniversitelerinin doluluk oranının %99,5'e ulaştığını görüyoruz.
1: Evet.
0: Bu başarı nasıl sağlandı? Bunu nasıl okumamız gerekiyor? Devlet üniversitelerine talep neden arttı?
1: Burada şöyle, ailelerin ekonomik durumları, ondan sonra öğrencilerin uzaktaki şehre gittiğindeki ulaşım, barınma gibi kaygıları, biliyorsunuz özel üniversite olsun, vakıf üniversiteleri olsun, ücretler. Yani artan yaşam ve eğitim maliyetleri nedeniyle adayların ve ailelerin öncelikle devlet üniversitelerini tercih ettiğini görebiliyoruz. Vakıf üniversitelerindeki çünkü öğrenim ücretleri ve burslu ücretli kontenjan oranları devlet üniversitelerine olan talebi ciddi bir şekilde doğrudan arttırdı. Özellikle mesela şehir içi tercihler, aile yanı eğitim dediğimiz farklı bir şehirde yaşamanın getirdiği barınma ve geçim maliyetlerinden kaçınmak isteyen adaylar kendi bulundukları şehirdeki devlet üniversitelerini de daha üst sıralara yazdılar.
0: Banu Hocam çok teşekkür ediyoruz açıklamalarınız ve yayına katkınız için. Çok teşekkürler.

0: Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3'ü tur aracı 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Aralarında yabancı uyruklu turistlerin de olduğu 17 kişi yaralandı. Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarpan tur minibüsünde bulunan ve kazada yaralanan Ukraynalı turist şoförün uyuduğunu iddia etti.
1: Tur minibüsü kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Ortalık savaş alanına döndü. Zincirleme kazada 6'sı yabancı uyruklu turist, 17 kişi hastanelik oldu. Kaza sabah saatlerinde Alanya Manavgat D400 karayolunda yaşandı. Yusuf Yerli'nin kullandığı tur minibüsü kırmızı ışıkta bekleyen Osman Nuri Yerdoğan yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil de öndeki araçlara vurunca zincirleme kaza meydana geldi. Altı aracın karıştığı kaza sonrası bölgede can pazarı kuruldu. Çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Şans eseri bir can kaybı yoktu. 17 yaralı vardı. 5'i Macaristan, biri de Ukrayna uyruklu turistti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 17 yaralı çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı açıklandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaralılardan Ukraynalı turist kırılan dişlerini göstererek şoförün uyuduğunu anlattı.
2: Şoför schlafen. Ich habe auch selber geschlafen.
3: Şoför telefon?
2: Ne weiß ich. Schlafen.
3: Uyuyordu.
2: Schlafen.
3: Yani şoförün uyuduğunu söylüyor.
2: Jetzt kein Zahn, mein Mund, mein Lippe.
0: İstanbul'da kentsel dönüşüm hız kesmeden devam ediyor. 1 milyonuncu konutun dönüşümünde yeni temeller Arnavutköy'de atıldı. 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde gerçekleştirilen törene Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun İBB iştirak ekip taşa yönelik eleştirileri damga vurdu. Candaroğlu 7 yılda 0 konut üreten Kiptaş'ı hedef aldı. Buna karşın bölgede kentsel dönüşüm projelerini kendi gayretleriyle sürdürdüklerinin altını çizdi.
4: İstanbul'da kentsel dönüşüm sürüyor. Depreme dayanıklı yeni yaşam alanlarının temelleri yükseliyor. Yenileme çalışmalarının hız kazandığı bölgelerden biri de Arnavutköy. Arnavutköy'de kentsel dönüşüm çalışmaları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürütülüyor. İlçenin farklı noktalarında riskli yapıların yenilenmesine yönelik projeler birer birer hayata geçiriliyor. Dönüşüm çalışmalarında yeni adım Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde atıldı. Düzenlenen törenle Aykent Aydur Park Evleri Kentsel Yenileme Projesi'nin temeli atıldı. Projede 334 konut ve 20 ticari ünite olmak üzere toplam 354 bağımsız bölüm yer alacak. Sadece binalardan değil, spor sahaları ve yürüyüş yollarını içeren yaşam alanlarından oluşacak. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu törende yaptığı konuşmada bir sitemini de dile getirdi. İBB iştiraki Kiptaş'ın Arnavutköy için hizmet üretmediğinden yakındı.
5: Yaklaşık 7 yılda 0 konut üreten

0: Milyarlarca bütçeye sahip olan Kiptaş karşısında 1,5 yılda kurulmuş Arkentimiz 2000 bağımsız bölümün üretimine başlamış ve devam etmiş bitirmiş. Hamdolsun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Kiptaş. Geçmişte ilçemizde ve İstanbul'da önemli konut projelerine imza atmış on binlerce hemşerimize yuva sağlamış. Ama ne yazık ki bakın 2019 ve 2026 istatistiklerini vereceğim size. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan milyarlarca bütçeyi yöneten Kiptaş'ın Arnavutköy'de 2019-2026 yılları arasında bir tane bile bağımsız bölümü dönüştürdüğü, geliştirdiği görülmüş.
1: İstanbul Milletvekili Seda Görense, Türkiye'nin son yıllarda yaşanan doğal felaketlerden alnının akıyla çıktığına dikkati çekti. Kentsel dönüşüm çalışmalarının Türkiye için bir milli mücadele meselesi olduğunu vurguladı.
2: Toplantıda yine bununla ilgili bir konuşma yapıyoruz. Fransız parlamenter çıkışta kahve içerken yanıma geldi ve şunu söyledi. Dedi ki eğer ki bizim 11 şehrimiz aynı anda yıkılmış olsaydı, üzerinden bir yıl geçmesini bırakın, biz dedi üzerinden 5 yıl geçmiş olsa da hala kendimize gelememiş olurduk. Biz bunu biliyoruz dedim. Hani bizim büyük güç, çok büyük güç, çok büyük devlet dediğimiz o devletler var ya, şunu özellikle söylemem lazım. Avrupa'daki en büyük güç Türkiye'dir. Dünyadaki en büyük güçlerden bir tanesi Türkiye'dir.
1: Programın 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümünde gerçekleştirilmesi de ayrıca dikkati çekti. Yeni projeyle riskli yapıların güvenli konutlara dönüştürülmesi, Arnavutköy'ün olası afetlere karşı daha dirençli bir bölge haline getirilmesi hedefleniyor.
3: Kadının çok gezip yemek yapmaması erkeğe boşanma davası açma hakkı tanıdı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi evde bulunmayan ve yemek yapmayarak birlik görevlerini ihmal eden kadının bu vakalarla kusurlu olduğuna, bu durumda erkeğin açtığı boşanma davasının da kabul edilmesi gerektiğine hükmetti.
4: Horlayan eş, çok gezen eş, yemek yapmayan eş gibi. Tabii bu kararların arkasında yatan bir sürü sebep var. Bunlar sadece horlanmadan dolayı, yemek yapmamadan dolayı, gezmeden dolayı değil. O dosyaların alt metninde, arka planındaki sebeplere dayanıyor.
5: Evde vakit geçirmemek ve sorumlulukları aksatmak boşanma nedeni sayılır mı? Yargıtay'dan bu soruya dikkat çeken bir karar geldi.
6: İşten eve geldiniz, evde yemek yok, tencere boş ve eşiniz dışarıda geziyor. Peki bu durum boşanmak için yeterli bir sebep mi?
7: Gezip, eğlenip ondan sonra ev işlerini yapmıyorsa... Şimdi şöyle bakmamız lazım. Her iki taraf çalışıyorsa tabii birbirine yardımcı olacak. Ama sadece erkek evde çalışıyorsa bu sefer kadın da zaten ev işlerini bunları yapmak zorunda. Hani gezip oraya eğleniyorum, ediyorum. İşte buraya gidiyorum falan, zaman bulamıyorum, öyle bir şey yok tabii ki de.
5: Bursa'da mahkemelik olan bir çiftin davası Yargıtay'a taşındı. Yüksek Mahkeme, eşlerden birinin vaktinin büyük kısmını ev dışında geçirmesini ve evdeki sorumlulukları ihmal etmesini kural ihlali ve kusur olarak değerlendirdi.
4: Medeni kanunda boşanma sebebi olarak horlama, yemek yapmama, çok gezme gibi bir boşanma sebebi yok. Medeni kanun diyor ki evlilik birliğini içerisinde, evlilik birliğinde tarafların, eşlerin kusurlu olması, evlilik birliği içerisindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi boşanma sebebi olarak görülüyor.
8: Bence bir evlilikte her şey olabilir. O iki kişinin özelliğine bağlıdır. Bunlar boşanma gerekçesi değildir. Çok büyük bir sebep olması gerekiyor ki bir evliliğin yıkılması için. Evlilik kutsal bir şeydir. Tabii ki erkek yardım edecek ki şu anki hayatımızdaki erkekler evet gerçekten bu konuda çok yardımcı oluyorlar. Ama kadınlar bunu çok fazla bekliyor. Yani bir erkek yapabileceği ne kadar şey olabilir? Ya ben bir kadın olarak çok bir erkeğin yaptığı yemek ya da bir temizliğinden çok az almam.
5: Ancak uzmanlar hatırlatıyor. Her evlilik nasıl kendine özgüyse her boşanma süreci de kişiye ve olaya özel. Bu nedenle her davayı kendi şartları içinde değerlendirmek gerekiyor.
4: Örnek veriyorum, bir evlilik içerisinde erkek eğer ev işlerini üstlenmişse, yemek yapma olsun, çocuk bakma olsun, ev içindeki temizlik olsun ve bununla ilgili yükümlülüğünü yerine getirmezse bu da bir boşanma sebebi olarak öngörülebilir, gösterilebilir.

0: Bu açıdan dediğim gibi yani her evlilik özel nitelikler taşıdığı gibi her boşanma davası da özel nitelikler taşır ve bundan dolayı bir genelleme yapılması çok doğru olmaz.
1: Peki hukukta temel boşanma nedenleri neler?
0: Aldatma, şiddet bunları genelleyebilirsiniz ama tutup da horluyor eşim veya karım yemek yapmıyor diyerek bir boşanma davası açmak, böyle haberlere güvenerek ya da bu tip kararlara güvenerek açmak çok doğru olmayacaktır.
2: Çok bence gerekli bir gerekçe olduğunu düşünmüyorum şahsen. Bir erkek için de kadın için de geçerli. Önce bence sadakat önemli. Sadakat olduktan sonra gerisinin pek bir önemi olduğunu düşünmüyorum.
1: Boşanma için gereken nedenler ne olmalı?
2: Sadakatsizlik en büyük sebep bence. Yani geri kalan öyle yemek yapmamış, evi temizlememiş, yok erkek ne bileyim yardım etmemiş falan. Bunlar biraz daha yani hani böyle şey sadakatsizliğin yanında biraz daha böyle geri planda kalması gereken durum diye düşünüyorum.
3: Türkiye'de nişasta bazlı şeker tüketimi alarm veriyor. Başta şekerli içecekler olmak üzere paketli ve işlenmiş gıdalar nişasta bazlı şeker ihtiva ediyor. Özellikle çocuklar büyük risk altında. Türkiye'de her gün şekerli içecek tüketen çocukların oranı %42,3'e ulaştı. Uzmanlarsa ailelere nişasta bazlı şeker tüketimini sınırlandırma çağrısı yapıyor.
4: Karaciğerde hızla yağ dönüşüyor. Obezite ve kronik hastalık riskini artırıyor. Zincirleme şekilde sağlık problemlerine neden oluyor.
5: Nişasta bazlı şekerin fazla miktarda ve uzun süreli tüketimi bizim olumsuz sağlık problemleriyle ilişkili birçok beslenme modelinde yer alıyor. Bu anlamda bu şekerin fazla tüketilmesi bir kere vücutta sadece karaciğer tarafından kullanıldığı için hem karaciğerin fazla yük almasına, hem karaciğerin yağlanmasına, hem de bundan sonra insülin direnci ve vücutta olmaması gereken yerlerde yağ birikmesine yol açıyor.
4: Nişasta bazlı şeker, mısır nişastasının fabrikada endüstriyel yöntemlerle parçalanması sonucu elde ediliyor. Sofra şekerine oranla maliyeti düşük olduğu için üreticiler tarafından tercih ediliyor. Şekerleme, unlu mamuller, dondurmayla alkollü ve alkolsüz içeceklerin üretiminde sıklıkla kullanılıyor.
5: Günlük alacağınız şeker açısından zaten bir kutu gazlı içecek tükettiğinizde 35-40 gram şekeri almış ve bu eklenmiş serbest şeker hakkınızı, bir günlük hakkınızı zaten doldurmuş oluyorsunuz.
4: Nişasta bazlı şekerlerdeki yüksek fruktoz özellikle çocukların sağlığını tehdit ediyor. Çocukluk çağında fazla şeker tüketimi, hipertansiyon başta olmak üzere birçok sağlık sorununa neden oluyor. Tokluk hissini yeterince uyarmaması obezite riskini de artırıyor. Dünya Sağlık Örgütü yaşam boyunca şeker tüketiminin sınırlandırılmasını öneriyor.
5: Toplumda nişasta bazlı şeker tüketimini azaltmanın en önemli adımlarından bir tanesi etiket okuryazarlığı. Dolayısıyla etiketi okumamız gerekiyor. Etikette de yanıltıcı olabilecek bir kere sadece şeker yazmıyor. Şeker olabilir, fruktoz olabilir, glukoz olabilir, glukoz fruktoz olabilir, mısır şurubu olabilir. Bunların herhangi birinin bulunması içinde eklenmiş şeker yani nişasta bazlı şeker olduğunu gösteriyor. Alacaksak da önündeki reklama değil arkasındaki rakamlara bakarak ilerleyelim.
4: Türkiye'de her gün şekerli içecek tüketen çocukların oranı %42,3'e ulaştı. Bu istatistik alarm zillerinin çalmasına neden oluyor. Uzmanlar şekerli içecekler, paketli ve işlenmiş gıdalar konusunda aileleri uyarıyor. Özellikle gazlı içecekler ve doğal olmayan meyve suları risk kategorisinde yer alıyor. Ailelerin kendi tüketim alışkanlıklarının da çocukların bu gıdalara yönelmesinde rol model oluşturduğuna işaret ediliyor.
3: Böylece bültenimizi noktaladık efendim ama bir yere ayrılmayın. Bizim hemen ardımızdan kahve molasıyla Elif Akkaya Kuter sizlerle olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir. Ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
4: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Fatih.
1: Spor araba.
2: Az kaçar.
1: Elektrikli araba.
2: Çok yakar. Park etmesi zor.
3: Yok artık.
4: Hiçbirini beğenmedin mi?
2: Yani beğendim, beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
4: Kredi de yok, faiz de yok.
0: Aa, peki ne var?
4: Emlak katılım, tasarruf, finansman var.
1: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
5: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
6: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
7: Nasıl mı?
8: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
6: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

Yeniden merhaba, saatler 12.35. Ben İlfi Akkayakçer. Gün ortasında kahve molasıyla karşınızdayız. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Önemli bir veri, konut endeksi verisi geldi. Konut fiyat endeksi Temmuz ayı konut fiyat endeksine göre yılın 7. ayında %1,5 yükseldi. Bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %25 artış kaydederken reel olaraksa %5,1'lik düşüş gerçekleşti.

0: Konut'ta yıllık reel kayıp serisi sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası konut fiyat istatistiklerini açıkladı. Konut fiyat endeksi Temmuz'da bir önceki aya göre %1,5 arttı. Temmuz'da konut fiyat endeksi yıllık olaraksa %25 artış gösterdi. Aynı dönemde tüketici fiyatlarında yıllık %31,75'lik yükseliş görülmüştü. Böylelikle Temmuz ayında da konut fiyatlarında yıllık artış yıllık tüketici enflasyonunun altında kaldı. Verilere göre İstanbul'da konut fiyatları aylık bazda %2,7 yükseldi. İzmir'de %0,5 azalırken Ankara'da %2,2 artış olarak kaydedildi. Yıllık verilerde artışsa İstanbul'da %27,7, Ankara'da %26,6, İzmir'de de %23,1 oldu.
1: Bakırın Libre'si yapay zeka altyapısına yönelik güçlü yatırımlar ve artan yenilenebilir enerji talebinin yanı sıra Orta Doğu'daki gerilimlerin maliyet baskısını artırmasıyla 6,73 dolara kadar çıkarak rekor seviyelerini test etmiş oldu. Bakır fiyatları geçen yıl başlayan yükseliş eğilimini bu yılda sürdürüyor. Dünya genelinde veri merkezleri, enerji altyapısı ve elektrik iletim sistemlerine yönelik yatırımların hız kazanması, bakıra olan talebi artırırken ekonomide üretim faaliyetlerinin güçleneceğine yönelik beklentiler de fiyatları yukarı yönlü etkiledi. Öte yandan arz tarafındaki sıkışıklık da yükselişle etkili olan unsurlar arasında. Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan aksaklıkların ardından kükürt tedarik zincirinde görülen sorunlar bakır üretim süreçlerini olumsuz etkileyerek piyasadaki arz endişelerini artırdı. Talebin güçlü seyrini koruması ve arz tarafındaki bu kısıtların bir araya gelmesi fiyatların tarihi zirvelere yaklaşmasında belirleyici oldu. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde son açıklanan verilerden alınan sinyal ülkede enflasyonun yavaşladığını ve ekonomik büyüme görünümüne ilişkin endişelerin arttığını ortaya koydu. Bu durum, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın politika faizini artıracağına yönelik öngörülerin zayıflamasına neden oldu. Bu gelişmelerle bakırın libresi dün 6,73 dolara kadar yükselerek rekor seviyeyi test etti. Bakırın libresi 6 Ağustos'ta 6,83 dolarla rekor kırmıştı. Bakır fiyatları bu yıl %18'in üzerinde değer kazandı. Bakırın libresi daha sonra 6,56 dolar seviyesinde denge buldu. Piyasalara bakalım. Borsa dün %0,28 geriledi. 14.132 puandan kapanmıştı. Yeni güne de %0,12 gerileyerek 14.115 puandan başladı. O seviyenin de altında %0,27 eksi de 14.090 dolardan işlem görüyor Borsa İstanbul 100 Endeksi. Borsa İstanbul 30 Endeksi 16.079 ki endeksteki tek yukarı yönlü hareketi olan Borsa İstanbul 30 Endeksi. 500 Endeksi de 17.843 puanda. Orada da %0,46 eksi de olduğunu görüyoruz. Kur tarafına bakalım. Dolar 47.92'den, Euro'da 55.53'den işlem görüyor. Altın tarafında az önce de bakırı aktardığımız gibi Fed'in gelecek ay 16 Eylül'deki toplantısında faiz artıracağına yönelik beklentilerin zayıflamasıyla üst üste 3. seans arada yükselerek başladı. %0,2 yükselişle başlamıştı güne. 4.424 dolardaydı. Aslında o seviyenin biraz altında işlem görüyor. %0,59 eksi de 4.390 dolara geriledi. Uluslararası piyasalarda altının onsu. İçeride gram altın 6.765 liradan, çeyrek altında 11.062 liradan işlem görüyor. Petrol tarafındaysa İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nde savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerin sonuçsuz kalması halinde İran'ın tamamen saldırgan bir askeri pozisyona geçeceğini açıklaması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de ateşkesin uzatılmasını gündemden çıkarmasıyla Orta Doğu'da gerilim yine arttı ve petrol arzına ilişkin endişeleri de arttırdı. Gerilimin tırmanmasıyla %0,3 yükselerek başlamıştı. 91.14 dolardan başladı güne ki bu 30 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviye. O seviyenin biraz altında ama yönü yine yukarıda. Brent petrolün varil fiyatı 91 dolardan işlem görüyor. Son olarak faiz tarafına bakalım. Tahvil faizi 40,91, repo faizi de 11,61 seviyesine dedikten sonra hemen konuğumuza döneceğiz. Öncelikle de bu gelişmeyi konuşmak için Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi ve Pusula Yatırım Baş Ekonomisti Doçent Doktor Filizler Yılmaz. Hocam hoş geldiniz.
2: Merhabalar Elif Hanım, hoş buldum. İyi.

0: yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Evet hocam, 60 günlük ateşkes süresi bugün doluyor. İran müzakerelerin sonuçsuz kalması halinde, biraz önce de aktardım, İran'ın tamamen saldırgan bir askeri pozisyona geçeceğini açıkladı. Trump da mutabakatı uzatmak istemedikleri açıklamasında bulundu. Çatışmaların uzayabileceği algısıyla uluslararası piyasalardaki endişe de arttı. Hem uluslararası piyasalardaki endişeyi soracağım, hem de bize yansımasını değerlendirmenizle başlayalım. Buyurun.
0: Tabii şöyle Elif Hanım, yani bir miktar dün itibariyle ve bugün itibariyle biraz daha stresin arttığını görüyorum. Tabii biz stresi nereden ölçüyoruz? Petrol fiyatlarından. Piyasanın bu riskleri ne kadar güçlü gördü ya da ne kadar güçlü görmediğini buradan anlıyoruz diyebilirim. Dolayısıyla bizim için 90, hatta yukarıda 94 dolar çok çok önemli dirençler. Şimdilik bu 90, hatta 91 doları geçmiş ve buranın üzerine tutunmak bir miktar daha hareketi güçlendirebilir. Aslında şöyle söyleyebilirim, yani yakın vadeye baktığımda savaşa dair çok olumlu açıklamalar yoktu. Fakat tabiri caizse biraz piyasa pek doğralı değildi. Yani bir şekilde öyle veya böyle Hürmüz'den gemi geçmeye devam ediyor. Dolayısıyla da evet, petrol fiyatları oynak ama 90 doların üzerinde tutunmuyor. Hatta 94 doların üzerinde tutunma çok hızlı 100 dolarlara götürecektir. O nedenle 94 dolar çok önemli. 80-90 dolar arasında kalıyor. Dolayısıyla bu şekilde de devam ederiz açıklaması vardı. Fakat özellikle dünden bu yana işte bu ateşkesin devam etmeyeceği, Trump'ın devam ettirmek istememesi, İran'dan gelen açıklamalar. Yine özellikle bence daha önemlisi piyasanın fiyatladığı tanker geçişlerin tamamen durmuş olması birazcık daha stresi artırdı diyebilirim. O stres artışın hem petrol fiyatlarında ve özellikle dünyada da uzun vadeli tahvil satışlarında enflasyon endişeleriyle birlikte görüyoruz diyebilirim. Dolayısıyla hala bir ramak var. Hala ciddi piyasa fiyatlamaları açısından, ama orası kırılacak mı kırılmayacak mı, bunu takip edeceğiz gelişmelerle.
1: Peki hocam, şimdi piyasalar tarafına tekrar döneceğim ama günün sıcak verisi konut fiyat endeksi, Temmuz ayı verisi belli oldu. Endeks yılın 7. ayında %1,5 yükseldi. Bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %25 oranındaki reel olarak da %5,1'lik düşüş gerçekleşti. Aynı dönemde tüketici fiyatlarında malum yıllık %31,75 olarak açıklanmıştı. Böylece Temmuz ayında da konut fiyatlarında yıllık artış, yıllık tüketici enflasyonun altında kalmış oldu. Veri ne gösteriyor? Konutta yapısal bir değişim var mı? Sıkı para politikası etkilerini mi görüyoruz?
0: Evet, bence Elif Hanım, veri iki şeyi gösteriyor. Bir, son dönemde çok konuştuğumuz iç talepte daralmanın aslında gördüğümüz etkilerinden biri diyebilirim. Dolayısıyla o iç talepteki daralmayı konut satışlarındaki yavaşlamadan da görüyoruz. Hatta ikinci çeyrek verilerinde bence en önemli iç talep göstergesi reel kart harcamaları, otomotiv satışları ve konut. Dolayısıyla bunu burada gördük. Ama bence konut satışları, bakın bu hafta konut satışları ve aynı zamanda konut satış fiyat endeksi gibi konut satışları da geldi. Temmuz'da çok güçlü %17'lik düşüş var. Bence buradaki en önemli düşüşteki etki ne derseniz, bence altın fiyatları. Türkiye'de özellikle bu yakın vadede 3-4 aylık sürede altın fiyatlarındaki düşüşle birlikte, o 4.000 dolarlar, 3.950 dolarlara kadar geri çekilmeyle birlikte hem otomotiv satışlarına hem konut satışlarına çok belirgin bir azalış olduğunu görüyoruz. Çünkü Türkiye'de altından çıkarak ağırlıklı olarak yatırımcının konut tarafına geçtiğini biliyoruz. Bence en önemli etki bu. Bir diğeri şu tabii, yani savaş döneminde faizler artırıldı ve sıkılığı daha fazla hissetmeye başladık. Bunun getirdiği etki var. Ayrıca işte ücretlere yapılan zamların reel satın alma gücü, tabii ki insanlar çalıştıkları ücretlerle satın almıyorlar ama reel satın alma gücü artık hepten giderek azalıyor. Beklenen enflasyona göre bir ücret skalası da var. Buradan hani kısmi burada da etki var diyebilirim. Ama ana etki ne derseniz, bence birinci etki ekonominin yavaşlaması ve daha da önemlisi altın fiyatlarındaki gerilemenin etkisini burada çok net görüyoruz. Tabii şunu da unutmayalım. Yani ipotekli satışlarda bir artış var gibi görünüyor ama buna rağmen özellikle BDDK yönünde atılan orada bir takım makro ihtiyadi adımlar var. O adımların da burada etkisini görüyoruz diyebilirim aslında. O açıdan bundan sonraki sürede de dediğim gibi, yani faiz indirim beklentileri eğer biraz güçlenir, biraz daha güçlü satın alınırsa, belki bir miktar burada en azından reel düşüşün biraz daha yavaşladığı bir süreç olur yakın vadede en iyi ihtimalle.
1: Peki hocam, şimdi Citigroup'un bir değerlendirmesi var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın ikinci yarısında faiz indirimi için alanının sınırlı olduğunu ve politika faizinin yıl sonunda %35 seviyesinde gerçekleşebileceğini öngörüyor. %40 seviyesindeki ortalama fonlama maliyetinde %37'lik politika faiziyle hizalama zamanlamasında sermaye girişlerinin hızıyla dolarizasyon dinamiklerinin belirleyici olacağını vurguluyor. Siz de yanlış hatırlamıyorsam en son yaptığımız yayın

0: yılın 3. enflasyon raporunu değerlendirirken toplantı tarihini beklemeden %40'tan %37'ye fonlama faizini çekebileceğini söylemiştiniz. Doğru mu hatırlıyorum?
1: Evet, bu tarz beklentiler var Elif Hanım. Hatta dün bir gazetede yapılan bir haberle, haber şuydu özünde, ekonomi yönetiminin bazı gevşeme adımları atacağı, bunların başında da işte fonlamanın 37'ye çekileceği, işte reel sektör tarafındaki krediler üzerindeki limitlerin biraz kaldırılacağı ve kurda da enflasyona paralel bundan sonra bir artış olacağı şeklinde bir haber vardı ki bu haber biliyorsunuz çok da yankı buldu. Bu haberle birlikte şu beklenti arttı. Sizinle yaptığımız yerinde şunu söyledim, piyasanın kafası karıştı. Ağustos sonuna, hani Ağustos'un sonuna kadar bekleyen bir kesim var. 3 Eylül gibi enflasyon açıklanacak. Hemen enflasyon açıklandıktan sonra 40-37'ye çekilir diyen var. 10 Eylül PPK'sını bekleyen var veya çok daha şahin kesim Ekim-Kasım'da olur diyen bir kesim var. Ben 10 Eylül PPK'sının olabileceğini, en azından Ağustos ayı enflasyonu görüldükten sonra adım atacağı noktasındaydım. Fakat bu dünkü haberle birlikte hiç onu bile beklemez Merkez Bankası. Önümüzdeki 2 hafta içinde bu adım gelir beklentisi var. Dediğim gibi çok karışık, hani orada net bir çıpa yok. Yani Merkez Bankası şu olursa ben işte 40'ı 37'ye çekeceğim şeklinde bir bakış açısı yok. Ama bence enflasyonu gördükten sonra gelme ihtimali olabilir. Ya da hala ana baz senaryom 10 Eylül PPK'sı ile birlikte geçilebileceği kanaatindeyim. Yani Ekim-Kasım benim için bir miktar geç bu noktada diyebilirim. Ya ondan sonra da nereye radarı çevireceğiz? Faiz indirimleri ne zaman gelebilir? Orada da 6-7 tane kurumun raporuna baktım hafta sonu. Yani farklı farklı görüşler var. Örneğin iki kurum diyor ki 40'ı 37'ye çeker, bir daha hiç faiz indirmez diyor. İşte bir kurum, iki kurum diyor ki 36'ya çeker. Onun dışında kalan kurumlar diyor ki örneğin 35'e çeker. Medyan beklentine 35, ortalama beklentine yıl sonu 35,5. Şimdilik ben şundan eminim. Yani bence Ekim toplantısından önce dediğim gibi 10 Eylül gibi 40-37'ye gelecek. Ekim'de de Eylül ayında baz etkisi geçen sene güçlü olduğu için Eylül ayı enflasyonu bir miktar eğer zayıf gelirse Ekim'de de bir faiz indirimi olur ama Aralık için biraz çıpanın yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü Aralık'ta Kasım ayı enflasyonunu alacağız. Orada geçen sene Kasım ayı 0,86, baz oldukça düşük ve biliyorsunuz işte Eylül-Ekim'de kış ayları gelmeye başlıyor. Orada nasıl bir enflasyon göreceğiz bilmiyorum. Onun için henüz emin değilim ama olmaz noktasında da değilim. Onun için yani minimum 36 veya 35 ile şu an yılı kapatabileceğimizi düşünüyorum. Çok uzak beklenti değil aslında 35.
0: Peki hocam, son olarak çok kısacık da bir vaktimiz kaldı. Borsa tarafını sorayım. Şimdi geçen haftaki kadar içeride ve dışarıda katalizör etkisi yapacak bir veri yok. Jeopolitik gelişmeleri takip ediyoruz. 14 bin puanın altına geriler mi, ne dersiniz, biraz öyle bir durum söz konusu gibi?
1: Evet, şöyle aslında Elif Hanım belki şu katalizör olabilir. Bakın dün bu haber geldi. İşte piyasada gevşeme öyle veya böyle. Evet, bu doğrulanmadı ekonomi yönetimi tarafından ama zaten beklediğimiz bir adımdı. Yani bu tarz adımları bekliyor olmamız lazım. Dolayısıyla buna rağmen borsa dün düşüşle kapadı. Bugün bakıyorum, bakın 14.092'de. Sebebi şu, bilançolar geliyor ve bilançolarda ciddi büyük şirketlerde, örneğin dün iki tane büyük şirkette endeks ağırlığı çok ciddi satış vardı. Endeksi aşağı getirdi. Yani endeks bir miktar faiz indirimleri, mesela 2 yıllık tahvil faizi fiyatladı o haberi. Dün 2 yıllık tahvil faizine 20 bas puan düşüş oldu. Burada olmadı. Sonuç şu, yani 14.000 üzerine kalmaya çalışıyoruz. 14.250 geçilmeden rahatlama yok şu an diyebilirim aslında.
0: Peki hocam, çok çok teşekkür ediyorum. Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi ve Pusula Yatırım Baş Ekonomisti Doçent Doktor Filizer Yılmaz, değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok sağ olun hocam.
1: İyi yayınlar Elif Hanım.
0: Sağ olun. Kahve molasını noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Halkbank. Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Vakıfbank Sanat sunar.

Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerin ise kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var, biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum, anlatamıyorum.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: E-Yatırımcı mobil uygulaması nasıl kullanılır? Arama çubuğuna E-Yatırımcı yazın ve indir seçeneğine dokunun. E-Yatırımcı uygulamasına iki yöntemden birini seçerek giriş yapabilirsiniz. Sicil ve şifre bilginiz ya da E-Devlet kimlik doğrulama sistemiyle uygulamaya kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Yatırımlarınıza tek merkezden ulaşmanızı sağlayan E-Yatırımcı uygulaması üzerinden tüm portföyünüzü bir arada ve istediğiniz tarihteki değerine varıncaya kadar görebilirsiniz. Merkezi Kayıt Kuruluşu.
2: Hadi.
3: Onlar da alamamış.
4: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
3: Bak sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
4: O zaman spor araba.
3: Az kaçar.
4: Elektrikli araba.
3: Çok yakar. Park etmesi zor.
5: Yok artık.
6: Hiçbirini beğenmedin mi?
3: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
6: Kredi de yok, faiz de yok.
2: Aa, peki ne var?
6: Emlak katılım tasarruf finansman var.
7: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz sevgili izleyenler. Ben Büşra Mutlu. Saatler 13'ü gösteriyor. Tabii 24'te gelişmelerle moderatör başlıyor. Gündem her zaman olduğu gibi oldukça yoğun. 24 ekipleri de sıcak duraklarda bizi bekliyor. Son dakika notlarını yerinden aktaracak. Hemen 24 muhabirlerimiz gelsinler bakalım kimler, neredeler. Tabii Ahmet Taner Işıldak bizi Ankara'da bekliyor ki terörsüz Türkiye yasası yürürlüğe girdi sevgili izleyenler. Süreç kuruldu da kuruldu. Detayları bize Ahmet Taner birazdan aktaracak. Yine Ankara'da meclise döneceğiz daha sonrasında ki yeni parti MYK'yı topluyor. Masada hangi konular olacak? Mecliste Emre bekliyor, bize Emre Ayaz aktaracak. Yine Ankara'da Yağmur Yıldız YKS yerleştirilmiş

0: Başı aktaracak birazdan efendim. Bir diğer yandan 24 muhabiri Eren Coşkun Dili yine İstanbul'da arı bal mesaisine tanıklık ediyor. O noktadan bize uzmanıyla birlikte bu konuda nelere dikkat etmek gerekiyor? Hakiki bal nasıl anlaşılır? Hepsini bir bir öğrenecek dedik. Hemen başlıyoruz. Önce bir Ankara'ya, Ahmet Taner'e dönelim sevgili izleyenler ki mecliste 467 oyla kabul edilen Terörsüz Türkiye'nin çerçeve yasası resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunda yer alan kurulda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kuruldu ve ilk toplantının tarihi de belli oldu. Peki bu kurul ne yapacak, nasıl çalışacak, süreç nasıl ilerleyecek? Şimdi tüm detayları 24 muhabiri Ahmet Taner Işıldak aktaracak. Ahmet.
1: Müşra Mutlu selamlar. Dilerseniz ilk başta gece resmi gazetede yayınlanan kararla başlayalım. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleştirmenin Güçlendirilmesi Yasası, yasa kanunu artık Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanarak resmi gazetede yayınlandı ve yürürlüğe girdi şu saat itibariyle. Tabii bazı şerhlerde düşeceğiz ama onun öncesinde dilerseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajından birkaç bir pasaj bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, resmi gazetede yayınlandıktan sonraki mesajında 467 milletvekilimizin desteğiyle kabul edilen ve bugün itibariyle yürürlüğe giren kanunun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum dedi. Türkiye'nin huzurlu, müreffeh, güvenli geleceği için atılan bu önemli adımlarda emeği geçen Sayın Devlet Bahçeli'ye, Milliyetçi Hareket Partisi, Numan Kurtulmuş'a, AK Parti grubunda kıymetli yol ve dava arkadaşlarına ve pek çok kişiye teşekkür etti. Aynı şekilde şehitlerimizin ve gazilerimizin yakınlarının istismar edilmediğini, onların haklarının sürekli gözetildiğine işaret etmiş. Tabii resmi gazetede yayınlandıktan sonra gözler açıkçası Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulacak olan kurula çevrilmişti. Zira kanunun maddeleri diyor ki Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir kurul oluşturulacak ve bu kurul takip edecek. Özellikle silahların tespiti aşamasında ve aynı zamanda fesih sürecinin detaylı bilgilendirilmesi hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulacak bu komisyon. Tabii kendisi de bir mesaj paylaştı. Mesajda da şunu söyledi: kurul üyesi bakanlarımız ve kurumlarımız da kendi sorumluluk alanlarındaki çalışmalarını başlatmıştır dedi. İlk toplantımızı 24 Ağustos'ta yapacağız. Toplantıda usul ve esaslar ele alınacak. Kurulun çalışma prensipleri ele alınacak, değerlendirilecek. Yine bu doğrultuda silah bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlara işaret etti ve bunların da oluşturacaklarını söylediler. Tabii 24 Ağustos'taki toplantının basına açık olmasını biz beklemiyoruz. Zaten bu kurulda yer alacak kurumlar daha öncesinden de çalışmalarını başlatmıştı. Şimdi o çalışmaların üzerine koyularak bu sürecin daha hızlı ilerlemesi bekleniliyor. Peki kimler olacak bu kurulda? Büşra Mutlu, ona bakalım hemen. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, aynı zamanda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı da bu kurulun içerisinde yer alacak. Tabii biz yasa geçti diyoruz. Yani resmi gazetede yürürlüğe girdi ama şöyle bir şerh var. Özellikle bu şerh olmadan zaten yasa yürürlükte olmuyor. O da ne? Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulacak kurulun, işte bu az önce bahsettiğim kurulun, PKK'nın silahlarını tamamıyla bıraktığı, kendini tasfiye ettiğini tespit edecek. Aynı zamanda da dediğimiz gibi silahların tam teslim alınabilmesi için bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştirecek. İşte bu kurul raporunu verecek, Milli Güvenlik Kurulu raporunu verecek. Akabinde de bu yasa yürürlüğe girecek. Biz de çalışmaları yakından takip etmeye devam edeceğiz diyelim Büşra Mutlu ve sözü size bırakalım.
0: Evet, teşekkür ediyoruz Ahmet Taner. Kaldığımız yerden devam edelim. MHP lideri Devlet Bahçeli Terörsüz Türkiye sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Türkiye'nin terör belasından kurtulmasına yakın olan bu süreçte hem iç hem de dış politikada uyumlu bir süreç yürütüldüğünü söyledi. Sürece karşı çıkan emperyalistlere de seslenerek uykularınız kaçacak dedi.
2: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
3: Çerçeve yasa resmi gazetede yayımlandı. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir safhaya geçildi. MHP lideri Devlet Bahçeli de terörsüz Türkiye'ye karşı çıkanların uykuları kaçacak dedi.
4: Türkiye, Asya ile Avrupa arasında enerji, ulaştırma ve ticaret koridorlarının kesişim noktasında bulunmaktadır. Orta Koridor, Kalkınma Yolu Projesi, Turan Koridoru ve enerji nakil hatları gibi stratejik projelerin başarıya ulaşması büyük ölçüde güvenlik ve istikrar iklimine bağlıdır. Terörsüz Türkiye, bu projelerin daha etkin şekilde hayata geçirilmesine katkı sağlayacaktır. Binlerce kilometre uzaktan gelerek bölge halklarının kaderiyle oynama dönemi artık geride kalmalıdır. Terörsüz Türkiye'ye karşı çıkanların uykularını kaçıran gerçeği de burada aramak gerekir.
3: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye kapsamında Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalar

0: da bulundu. Terörsüz Türkiye kapsamında gerçekleşen gelişmelerde yeni bir aşamaya geçildiğini aktaran Bahçeli, terörsüz bölge hedefine vurgu yaptı. Bölgenin güvenliği de Türkiye'nin hedefleri arasında olduğuna dikkati çekti.
1: Terörsüz Türkiye'nin birinci aşaması terör örgütüne silah bıraktırma ve bölgenin terör unsurlarından temizlenmesi olsa da Türkiye'nin dış politikada daha bağımsız hareket edebilmesi, yakın coğrafyasında barış ve istikrarın güçlenmesi, Doğu Akdeniz'den Kafkasya'ya, Orta Doğu'dan Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada etkinliğinin artması terörsüz Türkiye'nin hedefleri arasında yer almaktadır. Esasında bölgemizde Şark meselesinde ikinci perdenin sahnelenmek istendiği görülmektedir. Hedef parçalanmış ve bölünmüş egemen devletlerdir. Ancak Türkiye yeni Sykes-Picot düzenini Balfur'daki sinsi planları terörsüz Türkiye hedefiyle bozmuş, terörsüz bölgenin yeşermesiyle emperyalizmin bu coğrafyadaki emellerine darbe vurmuştur.
0: MHP lideri bölge ülkelerine de güven aşılayan Türkiye vizyonuna da ayrı bir parantez açtı. Bahçeli, Türkiye'nin süper güç olmasındaki en büyük engellerden biri olan terör sorununun ortadan kalkması da yeni bir başlangıç olacak dedi. Bölgedeki siyasi anlayışın da değişmesiyle bölücü zihniyetin son bulacağını aktardı.
1: Bölgenin en büyük sorunu istikrar ve güvenlik. Bölge ülkeleri radikalleşmiş ve terörize olmuş örgütler yüzünden istikrarlı bir sistem inşa edemedikleri için emperyalist güçlerin müdahalesine açık hale gelmişlerdir. PKK terörünün sona ermesi, demokrasinin güçlenmesi için bir fırsat olacaktır. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına yönelik açıklamalarda ayrı bir devlet, federasyon, özellik ya da kültürelist taleplerin yer almaması Türkiye'de yeni bir başlangıç için önemli bir adım olmuştur. Sürecin tam olarak başarıya ulaşması, terör örgütünün silah bırakmasının da ötesinde herhangi bir şekilde terörü olumlayan, sırtını teröre ya da vandalizme dayandıran siyaset anlayışının ve bölücü zihniyetin de tarihe karışmasıyla mümkün olabilecektir.
0: MHP lideri Bahçeli, Türkiye'nin iç cephesini güçlendiren ve dış politikada da buna uyumlu barışçıl bir politika izlemesi birbirini destekleyen iki yaklaşımdır dedi.
2: Evet, muhalefet sürekli olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nasıl olup da 25 yıldır kazandığını anlamaya çalışıyor. Oysa cevabı gözlerinin tam da önünde duruyor. Bakın, Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü 3 telefon görüşmesi yaptı. Biri ABD Başkanı Trump'la, diğeri İngiltere'nin çiçeği burnunda Başbakanı Burnham'la oldu. Peki ya işte Erdoğan'ın milletin gönlünde büyük teveccüh görmesinin sebeplerinden biri 3. telefon görüşmesinde saklı. Bakalım.
3: Terörün gölgesinin çekildiği bir Türkiye'de, huzurun yüzyılında inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Türkiye hem yakın coğrafyamız için bir huzur barış iklimi inşa etmeye çalışıyor. Bunun için de geceli gündüzlü çalışıyor. Üstelik tüm bu süreci kırıp dökmeden ikna ve diplomasi gücünü kullanarak gerçekleştiriyor. İsrail'i asıl çıldırtan da Türkiye'nin sürekli olarak mesafe alıyor olması.
5: Amerika'nın İsrail'e yönelik gerekli baskıyı tabii ki uygulamasını bekliyoruz. Yoksa Türkiye, Katar ve Mısır olarak bu konuda atmamız gereken tabii ki radikal adımlar olacak. Bu bizim milletimize ve halkımıza karşı ve Filistinlilere karşı bir borcumuz.
4: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Tel Aviv sokaklarına boy boy Erdoğan'ın resmini asıp hedef göstermeye çalışması, Erdoğan düşmanlığı üzerinden oy devşirmeye çalışması size tanıdık bir yöntem gibi gelebilir. Zira Erdoğan için dua edenler olduğu kadar Erdoğan'ın devrilmesini dört gözle bekleyenler de var.
6: Beni kimlerin sevmediğini size söyleyeyim. Beni bölücü terör örgütü sevmez. Beni FETÖ sevmez. Beni rantçılar sevmez. Beni DAEŞ sevmez. Beni Batı bir kısım liderler hiç sevmez. Ve İsviçre'nin parlamentosunun önünde portreyi koyup şaka ama silah dayayanlar sevmez.
4: Listeye siz de aklınıza gelenleri ekleyebilirsiniz. Zira yaşadığımız coğrafyada vatansever olmak, sırtını milletine yaslayarak siyaset yapmak hem cesaret hem bedel ödemeye her daim hazır olmayı gerektirir. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, kardeşlik türküleri söylenebilsin diye bu bedeli ödemeyi her daim göze almıştır. Ve millet onu hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır.
7: President Erdoğan.
8: President Erdoğan, Turkish President Erdoğan.

0: Cumhurbaşkanı yaptınız. Recep Tayyip Erdoğan.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan bedel ödemeyi göze alıp her daim tarihin doğru tarafında durmaya çalıştı. Milyonlarca Suriyeli'ye seçimi kaybetme pahasına sahip çıkarken de Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı başkentlerinin Tel Aviv'in tepkilerine rağmen Filistin davasına Gazze'ye sahip çıkarken de durum böyleydi.
2: Ben Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum. Tam aksine Hamas topraklarını koruma altına alan bir direniş örgütüdür.
1: Bugün geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan doğru bildiği yolda yürümeye emin adımlarla devam ediyor. İsrail'in zulmüne karşı diplomatik temaslarını sürdürüyor. Mekke Savunma Anlaşması, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşme bu sürecin bir parçası.
3: Erdoğan'la harika ilişkilerimiz var. Onu hiç duymuş muydun? Ben onu severim, o da beni sever. Basın onu sevdiğim için çok sinirlenecek ama seviyorum ve hiç problemimiz olmadı.
1: Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüşmesinde net mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesini hedeflediğimiz bir dönemde, İsrail yönetiminin Filistinlileri hedef alan eylemlerinde artış yaşandığını, Türkiye olarak bölgede kalıcı barışa ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceğimizi vurguladı. Şimdi Erdoğan'ı Erdoğan yapan bir başka özelliğini daha paylaşalım. Zira Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüştüğü gün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesi yaptığı bir iki isim daha vardı. Birisi İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham. Erdoğan, çiçeği burnunda İngiltere Başbakanı Burnham'a iki ülkenin imzaladığı stratejik ortaklık çerçeve belgesiyle güvenlik ve savunma ortaklığı belgesini hatırlattı. Aynı istikamette yürüme iradesini teyit etti. Peki ya diğer kişi kimdi?
4: Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, emrinizdeyiz.
5: Tebrik ediyorum.
4: Çok teşekkür ederim.
5: Başarı devamını diliyorum inşallah.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes'te belediye başkan vekilliği seçimini kazanan Cumhur İttifakı adayı Asuman Şen'i telefonla aradı. Başarısından dolayı tebrik etti.
4: İnandık ve başardık.
5: Ben de sizlerle bu mutluluğu yaşıyoruz. İnşallah Ankara'da da makamda sizlerle bir araya gelelim.
4: Geleceğim değerli Cumhurbaşkanım. En kısa zamanda geleceğim.
1: Muhalefet nasıl oluyor da Erdoğan 25 yıldır kazanıyor sorusuna cevap arıyor. Ama aslında cevaplar gözünün önünde duruyor. Zira takdir her zaman olduğu gibi milletin ve millet takdirini çeyrek asırdır tam bağımsız Türkiye için gece gündüz çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana kullanıyor.
6: Evet, yeni parti MYK Özgür Özel Başkanlığı'na bugün toplanacak efendim. Peki toplantıda neler konuşulacak? Hangi konular masada olacak? Şimdi hemen meclise gidelim. Detayları 24 muhabiri Emre Ayaz aktaracak. Emre merhaba, nedir notların?
7: Gülşah Mutlu saat 14 itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Özgür Özel Başkanlığı'nda yeni parti MYK'sı toplanmış olacak. Tabii ki gündemde sıcak başlıklar da var. MYK'da başlık olarak değerlendirilecek olan. Onların en başında baktığımızda çerçeve yasa sürecinde Özgür Özel ve yönetimi evet oyu vereceğini söylemesine karşın evet verenlerden ziyade hayır oyu verenlerin daha fazla olması. Burada o süreç esnasındaysa Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun da hayır oyu verildiğini adına bir sosyal medya paylaşımıyla birlikte orada bir yeni partide ortak bir görüş belirtilemedi ve MYK'da da bu karışıklığın sebepleri konuşulacak, tartışılacak. Çünkü ortak bir paydada buluşulamayan bir parti yönetiminden de bahsediliyor kulislerde tabii ki. Diğer yandansa ilk yeni partinin kurulan süreçte baktığımızda CHP'nin sosyal medya hesaplarının birden isim değiştirerek yeni parti hesabı olması dikkat çekmişti. Yine bu süreçte baktığımızda yeni parti artık parti üyelerini kayıtlarını almaya başlamıştı. Bu süreçte de hedefinin herhangi bir seçmenin yeni parti üyeliğinden ziyade CHP'li seçmenin oy devşirerek yeni partiye kaydolmasını sağlamak, hatta CHP üyeliğinden çıkıp yeni partiye geçilmesini sağlamak adına bir mücadele girişiminde oldu.

0: biliniyor yeni parti yönetiminin. Bu sebeple de üyelik süreciyle ilgili de oy devşirmenin masada olduğunu söyleyebiliriz. Bir yandan da bakıldığında kurulan bu yeni partiyle ilgili de kurultay süreçleri, teşkilatlanma süreçleri de devam ediyor. Bu yandan da MYK toplantısında bu sürecin de ele alınacağını söyleyebiliriz. Özgür Özel Başkanlığı'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde saat 14'te gerçekleşecek toplantı. Genel merkez hazırlıkları devam ediyor. Hatta bununla ilgili de 30 Ağustos'ta genel merkezinde açılacağını, artık çalışmaların genel merkezden yürütüleceğinde parti kulislerinde dönen bilgiler arasında. Diğer yandan az önce de haberinizde verdiğimiz üzere İzmir'in Menderes Belediyesi ile ilgili yaşanan bir süreç var. Bu konuda da CHP'den parti sözcüsü Müslüm Sarı bir açıklama yapmıştı. O seçim süreciyle ilgili yeni partili aralarında neler yaşandığı ile ilgili CHP yönetimi bu konuda belediyenin o seçimlerde AK Parti'nin kazanmaması adına yeni partili bir haftadır uzlaşmak için, konuşmak için taleplerinin olduğunu, ancak yeni partinin bu konuda süreci reddettiğini, uzlaşmayı reddettiğini söyledi CHP yönetimi ve bu süreçte karşı aday çıkardılar. CHP'nin adayını desteklemek yerine karşı aday çıkardılar. Bu sebeple de CHP Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi oylar bölünmesin şeklinde bir tavırla oyların yeni parti adayına verilmesi gerektiği söylendi ve bu süreçte de AK Parti'nin kazanması ile ilgili süreçte de neler yapılması gerektiği, parti yönetiminde saat 14'te başlayacak MYK toplantısıyla bir karara bağlanacak diyebiliriz Büşra Mutlu.
1: Emre Ayas, teşekkür ediyoruz. Şimdi Emre'den sözü alalım efendim. Bir başka noktaya gideceğiz ki önemli bir konu daha var. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Şimdi kayıt ve ek tercih süreci başlayacak tabii. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir mesaj paylaşarak üniversiteye başlayacak gençleri tebrik etti. Peki ya kayıtlar ne zaman başlıyor? Yüz binlerce genç için süreç nasıl ilerleyecek? Tüm detayları 24 muhabiri Yağmur Yıldız aktaracak. Yağmur merhaba. Nedir notların?
2: Büşra Mutlu, milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği sonuçlar artık açıklandı. Yükseköğretim kurumları yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin kendi internet sitesinde erişime açıldı ve bugün itibariyle artık üniversiteyi tercih eden adaylar o üniversiteye girebildi mi? Bu sorunun cevabı yanıt bulmuş oldu. ÖSYM'nin internet sitesinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle beraber sonuç bölümüne girerek hangi üniversiteye yerleştiklerini öğrenebiliyor üniversite öğrencileri, üniversite adayları. Tabii bu kapsamda ek yerleştirme süreci de olacak ama önce dilerseniz yerleşen adaylar, öğrenciler için kayıt süreci nasıl ilerleyecek bundan bahsedelim. Önümüzdeki haftaya çevrildi gözler. Bir üniversiteye yerleşen genç 24-28 Ağustos tarihlerinde kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Elektronik ortamda da kayıtlar devam edecek. 24 ve 26 Ağustos tarihlerinde ise elektronik kayıt gerçekleşecek. Tabii bu süreçte özellikle üniversiteye gidip başvurulması ve üniversitenin kendi resmi sitesinden paylaşacağı kayıt tarihlerini de kontrol etmelerinde fayda var. Peki üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ne olacak? Bu yıl bir kayıp ve hüsran mı? Hayır değil. ÖSYM Başkanı ek tercih sürecinin üniversiteye yerleşemeyen adaylar için bir seçenek, fırsat olacağını dile getirdi. Bu kapsamda ek tercih ve ek yerleştirme süreçlerine ilişkinde detaylar yine ÖSYM tarafından koordine edilecek. Tabii heyecanlı bir süreçti. Yüzlerce, binlerce öğrenci artık üniversite öğrencisi konumuna gelmiş oldu. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan da üniversiteye yerleşen tüm gençleri tebrik etti. Dijital medya hesabından paylaştığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm gençleri tebrik ettiğini ifade etti ve hem öğrenciler için hem de eğitim camiası için hayırlı, güzel, iyi bir eğitim yılı olmasını ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii gözler önümüzdeki haftaya çevrildi. Önümüzdeki hafta kayıt işlemlerinin gerçekleşmesiyle birlikte yeni öğretim yılının başlangıcında artık pek çok üniversite öğrencisi de eğitim hayatına başlamış olacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşta diplomasi yeniden çıkmaza girdi. 60 günlük mutabakatın süresi doldu Trump. Anlaşmayı uzatmayacaklar.

0: açıkladı. Tahran ise yeni bir askeri tehditte bulundu. Öyle ki İran askeri tutumlarını savunma konumundan tamamen taarruz konumuna geçireceklerini açıkladı. İran'ın bölgede emirliklere ait bir tankere el koyması ve askeri bir ABD'li cumhuriyetçi vekilin nükleer saldırı iddiaları tansiyonu zirveye taşıdı.
1: İran ve ABD arasındaki 60 günlük mutabakatın süresi doldu. Süre uzatılmayacak. Taraflar bir anlaşmaya da vardı. Ancak İran'dan gerilimi tırmandıracak açıklama geldi. Tahran, askeri tutumlarını savunmadan taarruz konumuna geçireceklerini açıkladı. İran'ın sert tutumunda ABD Başkanı Trump'ın söylemleri de etkili. Trump Oval Ofis'te konuştu. 60 günlük süreyi uzatmayacaklarını söyledi. Gerekçe olarak da İran'ın kendi şartlarına yanaşmamasını gösterdi.
2: İran bir anlaşma yapmak istiyor. Ancak benim gerekli olduğunu düşündüğüm türden bir anlaşma yapmayacak.
1: Trump, İran'la nükleer anlaşma konusunda da istedikleri seviyede olmadıklarını belirtti. Ancak İran'ın nükleer silaha asla sahip olamayacağını yineledi. ABD Başkanı Hürmüz'deki krize de değindi. Umman'ı bombalamakla tehdit ettiği açıklamasına atıf yaptı.
2: Umman bizim için sorun değil. Ancak pek iyi davrandıklarını düşünmüyorum. Diğer konularda olduğu gibi onlarla da çok kolay başa çıkabiliriz.
1: Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen kontrollerinde olduğunu yineledi. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Hürmüz'ü ABD toprağı ilan edeceğini söylemişti. Bu fikirden çok hoşlandığını yineledi.
2: Boğazı abluka aracılığıyla biz kontrol ediyoruz. Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan etme fikri hoşuma gidiyor. Bunu yapabiliriz.
1: Trump, Hürmüz'ün açık olduğunu ve petrol fiyatlarının da düştüğünü savundu. Tahran cephesindense çok daha sert bir mesaj geldi. Üst düzey bir İranlı yetkili, diplomatik çabaların sonuç vermemesi üzerine İran'ın askeri tutumunu savunmadan tamamen taarruza çevireceğini söyledi. Yetkili, ABD'nin deniz ablukasını kırmak için zamanında ve hassas bir saldırı düzenlenebileceğini belirtti. İran ve Umman, Hürmüz'den geçiş güzergahları konusunda anlaşmaya varmıştı. Ancak Tahran, boğazın tamamen açılmasının ABD'nin askeri tehditlerini ve deniz ablukasını sona erdirmesine bağlı olduğunu belirtiyor. Ayrıca ABD'nin iddialarına karşı bölgeden tanker geçişi durma noktasında. Geçmeye çalışanlar da İran tarafından hedef alınıyor. Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir petrol tankeri alıkonuldu. Bu sorunun cevabı aranırken ABD'de eski Cumhuriyetçi Partili vekil Marjorie Taylor Greene'den endişe veren bir açıklama geldi. Greene, ABD yönetiminin stratejik toplantılarında İran'a karşı nükleer silah kullanma olasılığını görüştüğünü iddia etti. Bu planın dünyayı büyük bir felakete sürükleyeceğini vurguladı. Greene, bu savaşı şimdi durdurun çağrısında bulundu.
0: Filistinlilerin gördüğü İsrail zulmü Gazze şeridiyle sınırlı kalmıyor. Batı Şeria'da İsrail askerleri ve işgalci İsraillilerin eziyetleri aralıksız sürüyor. İşgalcilerin baskınlar düzenlediği Kusra bölgesinde kuşatma 10 gündür sürüyor.
1: İsrail askerleriyle işbirliği yapıyorlar. Zulme alan açıyorlar. Batı Şeria'daki işgalci İsrailliler ve İsrail ordusu Filistinlilere hayatı zindan ediyor. Kusra bölgesinde kuşatma 10. gününde de sürüyor. İşgalcilerin Kusra'daki kuşatmasıyla Filistinliler evlerine giremiyor. Uluslararası tepkilere yol açan işgal sonucunda ordu bölgeye asker gönderdi. Ancak tanıkların çektiği görüntülerde işgalciler ve askerlerin aralarında konuştuğu görüldü. Tarafların el sıkıştığı kameralara yansıdı. Kusra'da evine girişi engellenen Filistinli Amerikalı Louis Reedy evine geri dönebildi. Evi kuşatma altında kalan adam bölgedeki içler acısı durumu anlattı.
3: Evime özgürce girebilmeli, kendi yemeğimi, kendi suyumu alabilmeliyim. Hiçbir insan böyle yaşamamalı. 2026 yılındayız ve hala birilerinin sizi kendi evinizden atmaya çalıştığını görüyoruz. No human
1: being should live like... İsrail askerleri Beytüllahim'de ise bir hastanenin avlusuna baskın yaptı. İçerideki bir Filistinli hasta ve hasta yakınlarına saldırıda bulundular. Filistin Sağlık Bakanlığı ihlali kınadı. Sağlık merkezlerinin uluslararası hukuk kapsamında korunan alanlar olduğunu vurguladı.
0: Rusya-Ukrayna savaşı karşılıklı saldırılarla sürüyor. Rusya'nın başkenti Moskova'da gece boyunca Ukrayna İHA'larının saldırılarını

saldırıları vardı. Ukrayna'dan Moskova'ya yönelik en büyük hava saldırılarından biri yapıldı. Başkent ve çevresine 620 İHA yöneldi, 180 İHA düşürüldü. Rusya'nın en büyük e-ticaret şirketinin bir deposu daha vuruldu. Ayrıca başkent yakınlarındaki bazı tesisler isabet aldı. Saldırılarda en az 3 kişi yaralandı. Havalimanlarında uçuşlar kısıtlandı. Ukrayna'nın saldırılarda İngiliz İHA'larını da kullandığı öne sürülüyor. Moskova'dan Londra'ya uyarı geldi. Londra'nın eylemleri kaçınılmaz sonuçlar doğuracaktır denildi. Öte yandan Ukrayna mühimmat sıkıntısı yaşıyor. Ukrayna savunmasının bel kemiğini oluşturan Amerikan yapımı Patriot sistemleri mühimmatsız kaldı. Patriot bataryalarının haftalardır tek bir önleme füzesi dahi ateşleyemediği ortaya çıktı. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri elindeki Patriot füzelerin %10'unu bize verirse Rus füzelerinin tamamını yok edebiliriz dedi. Güneydoğu Asya'daki ada ülkesi Filipinler'de bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Ölenler ve yaralananlar var. Olay ülkenin güneyinden Zamboanga kentinde yaşandı. Bir lisede derslerin başlamasından kısa süre önce silahlı saldırı düzenlendi. Okula tabancayla giden saldırgan lise son sınıf öğrencisiydi. Saldırıda bir öğrenci ve iki güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Ayrıca 9 kişi yaralandı. Saldırgan kendisini de öldürdü. Saldırının nedeni ve olası güvenlik açıklarını belirlemek için soruşturma başlatıldı. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuid

0: Sıcak bir gelişmeyle devam ediyoruz efendim. Zira Sivas'ın Su şehrinden bir kaza haberi geldi. Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi. 4 kişi hayatını kaybetti bu kazada ve 4'ü ağır, 10 kişi de yaralandı. O kazayla ilişkin görüntüler de ekranlarınıza işte böyle yansıyor. Olay yeri Sivas'ın Su şehri. Bu kazada 4 kişi öldü, 4'ü ağır, 10 kişi de yaralandı. Yolcu minibüsü şarampole devrildi. Tabii olay yerine, ihbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis ekipleri sevk edildi. Olaya hemen müdahale ettiler. Yaralılar o noktada sağlık ekipleri tarafından müdahale edilerek ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Ancak 4'ünün durumunun ağır olduğu söyleniyor. Toplamda 10 kişi yaralandı bu kazada. 4 kişi de ne yazık ki hayatını kaybetti. Bu feci kaza Sivas'ın Su şehri ilçesinde meydana geldi. Şeker kanunuyla belirlenen kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ederek iç piyasaya arz edilmemesi gereken nişasta bazlı şeker niteliğindeki ürünleri piyasaya sürdükleri tespit edilen şirketler hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkette arama yapıldı efendim. 47 kişi ifadeye çağrıldı. Şimdi bu önemli soruşturmanın detaylarını 24 muhabiri Ada Kahriman aktaracak. Ada merhaba, hemen senden notlarını alalım.
1: Büşra Mutlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek sabah saatlerinde kendi sosyal medya hesabı üzerinden şeker soruşturmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Tabii yaptığı açıklamada şunu ifade etti. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ortak çalışmalar yürütüldüğü belirtildi. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı tarafından bazı denetimlerin gerçekleştirildiği belirtildi. Aynı zamanda Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından da bazı çalışmaların yürütüldüğü belirtildi. Şimdi bu çalışmalar kapsamında nişasta bazlı şeker üretimi aynı zamanda ticareti yapan bazı firmaların şeker kanunu içerisinde belirlenen burada iç piyasaya ve aynı zamanda bu kapsamda bununla birlikte kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ettiği belirtiliyor.

0: Bu firmaların iç piyasaya arz edilmemesi gereken burada nişasta bazlı şeker üretimlerinin şeker nitelindeki ürünleri piyasaya sürdükleri tespit ediliyor. Tabii burada yapılan incelemelerde ayrıca bazı ürünlerin gerçek mahiyetinin glukoz, nişasta, fruktoz ve benzeri adlarla faturalandırılarak gizlendiği ortaya çıkıyor. Faturada gösterilen ürün ve burada fiilen teslim edilen ürün cinsi arasında farklılıklar bulunduğu belirtiliyor. Halk sağlığını, tüketicinin güvenini ve piyasa düzenini doğrudan ilgilendiren bu tespitler üzerine de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca bir soruşturma başlatıldığı belirtiliyor. Ve burada sabah saatlerinde İstanbul merkezde olmak üzere toplamda 8 ilde İzmir, Ankara, İstanbul, bununla birlikte Kocaeli, Sakarya, Konya, Adana, Gaziantep gibi illerde toplamda 26 adrese 25 şirkete yönelik eş zamanlı olarak arama ve evraka el koyma faaliyetleri gerçekleştiriliyor ve toplamda 25 şirketin yöneticisi olduğu belirlenen toplamda 47 kişi ifadeye çağrılıyor. Tabii burada soruşturmada bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti vergi usul kanunu kapsamında vergi kaçakçılığı ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma, özel belgede sahtecilik ve fiyatları etkileme suçları yönünden soruşturmanın çok yönlü, titiz bir şekilde yürütüldüğü belirtildi. Ayrıca Adalet Bakanı Akın Gürlek burada soruşturmanın önemine değindi. Halk sağlığını tehlikeye atan, vatandaşlarımızı yanıltan, devletimizi vergi kaybına uğratan ve hukuka aykırı kazanç elde etmeye çalışan kim olursa olsun hukuk önünde hesabını verecektir açıklamalarında bulundu. Şimdi bu ürünlerin sağlığı nasıl etkilediği konusuna baktığımızda, özellikle nişasta bazlı şekerlerin yüksek fruktoz içeriği nedeniyle hastalık oluşturma riskinin daha yüksek olduğu, çocukluk çağında fazla şeker tüketimine, obezite, hipertansiyon başta olmak üzere birçok sağlık sorununa yol açtığı belirtiliyor. Yani bu şekilde de aslında halk sağlığını bu şekilde etkilediği de belirtiliyor Büşra Mutlu.
1: Ada, teşekkür ettik. Kolaylıklar diliyoruz. Evet efendim, devam edelim. İstanbul Arnavutköy'de İBB'nin bitmek bilmeyen yol çalışması vatandaşı isyan ettirdi. Günlerdir trafikle cebelleşenler hastaneye ve işine yetişememekten şikayetçi yüzlerce şikayete rağmen İBB'nin sessizliği ve çözümsüzlüğü vatandaşın gerilimini daha da artırıyor.
2: Arnavutköy Sultan Gazi çevre yolunda trafik adeta durma noktasına geldi. İBB ekiplerinin gündüz saatlerinde yaptığı yol çalışması nedeniyle şeritler daraldı. Araçlar ilerleyemez oldu. Drone'la havadan görüntülenen kilometrelerce uzunluktaki kuyruk çilenin boyutunu gözler önüne serdi.
3: Bir ara buraya kazdılar. Aylarca sürdü. Ne döşediler bilmiyorum. Kapattılar. Yolun ileri tarafında beton döktüler. Beton içinde kaldılar, asfalt döküyorlar. Yani yapıyorlar, bozuyorlar. Yap boz. Eminine gidecektim, indim. Caydım, gitmedim. Bu tarafından dedim, bu saatte trafikten dolayı gitmedim.
2: Bölge halkına göre bu çalışmalar ne ilk ne de son. Aylardır süren yap boz çalışmaları nedeniyle günlük hayat felç olmuş durumda. Trafikte mahsur kalan vatandaşlar yol çalışmalarının gece saatlerinde yapılmasını istiyor.
4: İnsan geceleri müsait. Yani bu rezilliği yapıyor. Bir hastam bir şeyim olsa ben burada kalıyorum.
2: Sürücüler mağduriyetin daha da artmaması için yol çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını ve trafiğin normale dönmesini bekliyor.
1: Giresun'un Keşap ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından sel sularına kapılarak kaybolan iki kişiden birinin cansız bedeni bulundu. Karadere Köyü mevkiisinde 13 Ağustos'ta sele kapılan araçta 3 kişi vardı. Biri kendi imkanlarıyla kurtuldu ancak 45 yaşındaki Mehmet Akkaya ve 16 yaşındaki yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu sel sularına kapıldı. 170'e yakın ekibin iş makineleriyle katıldığı arama çalışmalarının 5. gününde 16 yaşındaki Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun cansız bedeni hurdaya dönmüş araçlarına 100 metre uzaklıkta balçık içinde bulundu. 45 yaşındaki Mehmet Akkaya'yı arama çalışmaları ise sürüyor. İstanbul Esenyurt'ta iki kişi tartıştıkları gence yol ortasında saldırdı. Genç yere düştü, yardım istedi ancak saldırganlar durmadı. Çevrede

0: Tekiler araya girmeye çalışırken tekme ve yumruklarla darp devam etti. Dakikalar süren saldırı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
1: İki kişi bir genci yol ortasında çevrelerini aldı. Tekmeler, yumruklar peş peşe geldi. Genç yere düştü ama saldırı durmadı. Olay İstanbul Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. Çıkan tartışmanın ardından iki kişi bir gence saldırmaya başladı. Genç bir yandan kendisini korumaya çalıştı, bir yandan çevredekilerden yardım istedi. Ancak saldırı dakikalarca sürdü. Yere düşen gence tekme ve yumruklarla vurmaya devam ettiler. Çevrede bulunanlar yaşananları görünce yardıma koştu. Vatandaşlar saldırıyı durdurmaya çalıştı. Ancak iki kişi müdahaleye rağmen tekrar gencin üzerine yürüdü. Yolun ortasında başlayan saldırı bir süre daha devam etti. Esenyurt'ta yol ortasında yaşanan ve dakikalar süren şiddetin görüntüleri şimdi polisler tarafından incelemeye alındı.
0: Evet, araç kiralayacak milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemenin detayları belli oldu sevgili izleyenler. Yaş ve kilometre sınırından depozito ücretine, sigortadan kiralama şirketlerinin sahip olması gereken araç sayısına kadar pek çok konuda yeni kurallar geliyor. Detayları şimdi 24 muhabiri Gülistan Yazbaşı konuğuna soracak.
2: Araç kiralamada artık yeni bir dönem başlıyor. 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek olan düzenlemeyle birlikte hem tüketicilerin hem de şirketlerin uyması gereken kurallar değişiyor. Peki nedir yeni kurallar? Detayları konuşacağız. Yanımızda İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Hidayet Yıldırım var. Efendim yanımıza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyoruz. Peki nedir yeni kurallar? Artık araç kiralayanlar neye dikkat edecek?
3: Evet, öncelikle şöyle izah edeyim. Biz İstanbul Ticaret Odası olarak göreve geldiğimiz gün itibariyle bu sektörün neler yapılmasıyla alakalı bir iş programı çıkardık. Bu öncelikli konularımızdan birisi bu yaklaşık 300 bin ile 400 bin arasında aracın olduğu büyük bir sektör ve bu sektörün yönetmeliği yoktu. Bunun olmasıyla alakalı girişimlerde bulunduk. Biz 15 Kasım 2024 tarihinde Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat'la bir toplantı gerçekleştirdik ve bu konuyu kendilerine arz ettik. 2024 yılı 15 Kasım tarihi itibariyle talimatlarını verdi ve bu çalışma başladı. Geçtiğimiz hafta 15 Ağustos 2026 yılında resmi gazetede yayınlandı ve 1 Ocak 2027 tarihi itibariyle artık sektörümüzün bir yönetmeliği var. Yönetmeliğimiz yürürlüğe girecek 1 Ocak 2027 tarihi itibariyle.
2: Peki hem aracın yaşı, kilometresi, depozito üst limiti bunların tamamında değişikliğe gidildi. Nedir bu detaylar? Evet.
3: Öncelikle sektöre bir yetki belgesi zorunluluğu getirildi ve bir belirli kriterleri, koşulları sağlayan firmalar bu yetki belgelerini alacak. Bu yetki belgelerini alan firmalar sadece bu faaliyetlerini sürdürebilecek. Yetki belgesi olmayan işletmeler bu faaliyetlerini sürdüremeyecek. Bununla birlikte işte kayıt dışının önüne geçirilecek, sektöre bir standartlar getirilecek, bir sorumluluklar getirilecek, tüketici hakları korunacak, işletmelerin hakları korunacak. Böyle bu şekilde düzenlemeler gelecek. Burada şöyle müşteri güvenliği açısından işte 6 yaşa kadar olan araçlar sadece kiraya verebilecek. İşte 180 bin kilometre fosil yakıtlı araçlarda 180 bin kilometreye sınırlaması getirildi. Elektrikli araçlarda 300 bin kilometre sınırlaması getirildi. Yetki belgesinin koşulları var. İşte büyük şehirlerimizde ve ilçelerimizde 10 araç zorunluluğu getirildi bu yetkisi belgesini alacak firmaların. Bunların 5 tanesi özmal olacak, 5 tanesi dolaylı bir kiralama yaparak yapabilirler. Bunların 2 tanesi elektrikli olacak ve önemli bir konuda bunun 1 tanesi yerli üretim olacak. Küçük illerde ise 30 bin nüfusu altında olan illerde ise 5 tane araç bulundurma, sahibi olma zorunluluğu getirilecek.
2: Çok teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Evet, araç kiralamadaki yeni düzenlemeleri konuştuk. 6 yaşın üzerindeki ve 180 bin kilometreyi aşan araçlar kiralanamayacak. Ayrıca da depozito üst limitleri de burada söz konusu. 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Aracılar için yılın en hareketli ve en bereketli dönemi başladı. Binbir emekle doldurulan peteklerden bal sağımı mesaisi büyük bir titizlikle sürüyor efendim. Peki masa başına gelen o şifa deposu bal nasıl sağlıyor? En zorlu kısımları neler ve en önemlisi hakiki ve kaliteli bal nasıl anlaşılır? 24 muhabiri Eren Coşkun Dili arıcıların bal sağımına şahitlik etti ve tüm merak edilenleri işin uzmanına sordu.
4: Aylarca süren emeğin karşılığını alma vakti geldi. Körükler tüttürüldü ve bal sağımı başlamış oldu. Tabii günlerce, hatta haftalarca süren büyük bir emekten bahsediyoruz. Şimdi bu sağım işlemini de canlı canlı göstereceğiz. Görmüş olduğunuz gibi kovanlar da yerlerini almış durumda. Yanımızda da Ali Şerpenderoğlu var, arıcı. Efendim hızlıca sormak istiyorum. Kovanlar yerini almış vaziyette, bir öncelikle görmek de isteriz. Sağım sezonu da başladı. Neler söylersiniz?
5: Şimdi ikinci sağım sezonumuz başladı. Bizim ilk sağımımız kestane balı, ikinci sağımımız çiçek balı. Ya bu sene yağmurların iyi olmasından dolayı verim güzeldi.
4: Şimdi bir görelim, körüğümüz de burada. Bu işlem nedir?
5: Bu arının sakinleşmesi için, saldırmaması için yaktığımız bir duman.
4: Şimdi arıları da göreceğiz kovan içerisinde.
5: Evet, arılarımız böyle.
4: Verim nasıl, memnun musunuz gördüğünüzde?
5: Güzel. Bu sene arıcının yüzünü güldürdü yani.
4: Şimdi şöyle bir peteği de birazdan çıkartacak Ali Ustacığım bizlere. Şöyle gördüğünüz gibi aslında tabii büyük bir emeğin sonucu, büyük bir emeğin karşılığı ve o körükten çıkan dumanın tüttürülmesiyle birlikte de artık balın sağımına geçilmiş olacak. Tabii bu noktada şunu da merak ediyoruz aslında. Kovandaki boş peteği boş kovana taşımak peki yani ne anlama geliyor bizler için? Bal sağım işlemi nasıl gerçekleştiriyorsunuz?
5: Şimdi biz arılı kovandaki balları alıyoruz, boş kovanlara koyuyoruz veya bazı kablara koyuyoruz, çadırımıza götürüyoruz, sağım çadırımıza. Burada sır alma işlemini yaptıktan sonra makineye koyuyoruz, balı sağıyoruz, makine sallayarak, dönerek balları döküyor.
4: Peki şimdi çadıra doğru da ilerleyelim istiyorum. Burada gördüğünüz gibi arılar da vızır vızır çalışmaya, o muhteşem aslında doğa sistemini bizlere en iyi şekilde de göstermiş oluyor. İşte kovanlarda sıra sıra dizilmiş yüzlerce kovanı da görmek mümkün. Şimdi sağım çadırında peki yani şöyle soracak olursam basit bir tabirle, bir sağım işlemini, bir kovandaki sağım işlemini ne kadar sürede gerçekleştiriyorsunuz?
5: Ya benim şu anda 70 tane kovan var. Aşağı yukarı bir haftada bitiyor.
6: Bir hafta sürüyor.
4: Peki şöyle çadıra doğru da ilerleyelim vakit kaybetmeden. Şimdi peki piyasada aslında çok fazla balı da görüyoruz. Çeşit çeşit bal olduğunu da görüyoruz. Şu hep tartışma vardır ya, iyi bal, bal kristalleşir mi, kristalleşmez mi? Ne söylersiniz o konuyla ilgili?
5: Kaliteli bal kristalleşir. Kristalleşmeyen ballar işlem görmüş, ısıl işlem görmüş ballardır. Yalnızca çam balı ve basra, balsara dediğimiz ballar donmaz.
4: Şimdi de sağım çadırımıza doğru geçeceğiz. Fatih'cim buyur. Evet, asıl kritik noktaya, asıl o aylar süren mucizevi işlemin sonucunu almaya, sağımın yapıldığı noktaya gelmiş olduk. Şimdi bu noktada aslında yine kovandan çıkacak balları, peteği göreceğiz.
5: Evet. Ballarımız bunlar. Aldığımız ballar. Bunların şimdi sır açma işlemlerini tamamlayıp kazanımıza koyup sağım yapacağız.
4: Görebiliyor muyuz onu şimdi? Şöyle makinayı da Fatih Coşkun ekranlara getirsin. Bakın tam bu noktada
5: sırını açıyoruz. Bıçakla, sır bıçağı dediğimiz bıçakla şöyle keserek, döner keser gibi sırını açıyoruz.
4: Peki şöyle balın kıvamına baktığınızda ne söylüyorsunuz? Nasıl anlıyoruz biz iyi balı?
5: Şimdi sırlama olmuşsa bal tamamlamıştır demektir. Sırlama olmazsa bal nispeten sulu olur.
4: Aslında zorlu bir süreç tabii ki de. Yani büyük bir alın teriniz, emeğiniz var. Hani bizim o markette kavanozda gördüğümüz balın gelebilmesi için ne kadar süren bir emek bu? Kaç ay sürüyor?
5: Ulan Mart ayından başlıyoruz ta Ağustos'a kadar arının yanında yatıp kalkıyoruz. Yani arıyla yatıyoruz, arıyla kalkıyoruz.
4: Kaç arınız var?
5: 70 tane arım var benim.
6: 70 arınız var.
5: Bu şekilde açıyoruz. kazanımıza koyuyoruz, sağım yapıyoruz. Şimdi...
4: Büyük bir emekle, büyük bir mücadeleyle, aylar süren bir çalışmayla bir doğanın mucizesi. Tabii arıcıların bal sağımı sezonu da başlamış oldu. Emeklerinin karşılığını alma, verilen o müthiş mücadelenin sonucunda bala ulaşma vakti geldi. İşte şu anda bir kez daha bakın göstereyim, çıkan bal mı? Çıkan balı da bu şekilde Ali Şahbenderoğlu arıcı ustamız da tatmış oluyor. İşte böylesine müthiş bir emeğin sonucunda görmüş olduğunuz gibi arıların müthiş bir emeği, arıcılarımızın da aylarca süren mücadelesi sonucunda bal sağım işlemi de bu şekilde gerçekleştiriliyor.
0: Evet, bal mesaisini aktardı Eren Coşkun Deli. Kendisine teşekkür ettik. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Böylelikle bu saat dilimini noktaladık. Kısa bir reklam arası, ardından devam edeceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. 500 milibar seviyesinde oluk etkisinde hala Türkiye, yani atmosfer. Kararsız yapıda ve konvektif hareket devam ediyor. Ama tabii dar alanda, kısa süreli, lokal. Gök gürültülü sağanaklar halinde devam ediyor. Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Erzincan, Tunceli, Malatya, Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye çevresinde hava yağmurlu, hafif sağanaklar, lokal sağanaklar, gök gürültülü sağanaklar halinde görülüyor. Diğer bölgelerde ise bolca güneş var ve sıcak alarm devam ediyor. Edirne, Manisa, Aydın, Denizli, Diyarbakır ve Batman çevresinde termometreler 35 derecenin üzerini gösteriyor. Yüksek bir rakam. Özellikle yaşlılar, çocuklar, kalp tansiyon hastaları için kritik dönemler bunlar. Akdeniz'de ise bağıl nem fazla. Bağıl nem %50 seviyesinde, termometre 32-33'ü gösterirken 40 derece hissediliyor, hissedilen sıcaklık. Tabii bu da zorlayıcı olacaktır yaşlılar ve çocuklar açısından. Bugünün durumu bu. Yarına baktığımızda neler oluyor, hemen bakalım. Mersin, Gümüşhane, Artvin, Ardahan ve Kars çevresinde hava yağmurlu olacak. Onun dışında her yerde bolca güneş bizimle birlikte. Hava sıcaklığı bugünden yarına yükselecek. Sıcak alarm verilen illerin sayısı giderek artacak. Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Kahramanmaraş, Güneydoğu Anadolu'nun tamamı ve Iğdır çevresinde yine termometreler 35 derecenin üzerinde olacak. Sonrasında Perşembe günü ise Doğu Karadeniz'de yine yağmur var. Diğer bölgelerde bolca güneş bizimle birlikte olmaya devam edecek ve sıcak alarm verilen illerin sayısı giderek artacak. Sonrasında cuma günü ve hafta sonu tüm yurtta hava güneşli geçecek. Hava sıcaklığındaki artış eğilimi sürecek. Sıcak alarm verilen illerin sayıları giderek artacak. Ve tabii seviyesi de artacak. Özellikle Perşembe, Cuma haftanın en sıcak günleri olacak ve Aydın, Antalya'da termometreler 40-41 seviyesine çıkacak. Şimdi hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'la başlayalım. İstanbul az bulutlu. Yarın ve Perşembe günü de hava az bulutlu olacak. Hava sıcaklığı giderek yükselecek, 32 dereceye kadar çıkacak. Ankara'ya bakalım. Ankara az bulutlu. Yarın ve Perşembe günü de hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı 1-2 derece yükseliyor. Son olarak İzmir'de hava az bulutlu. Yarın sıcak alarm başlıyor. Termometre 35 derece seviyesine çıkacak. Perşembe günü de yine sıcak alarm seviyesi devam edecek. 37 dereceye kadar yükselecek. Öğle saatleri kritik. 11-16 arasında açık havada, güneş altında uzun zaman geçirmemekte fayda var. Olabildiğince gölgede, serin yerde, klimalı ortamda kalmak önemli diyelim. Ve tabii ki önümüzdeki süreçte de sıcaklıkta artış devam edecek. Perşembe, Cuma'ya dikkat. Önümüzdeki haftada yüksek basınç alanı etkisi devam edeceği için yüksek sıcaklık trendi de tüm Türkiye'de artarak devam edecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
2: Bingo Jet Jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
3: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.

0: Vakıfbank Vino sundu.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
4: Ziraat Bankası sunar.
5: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
4: Ziraat Bankası sundu.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
4: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
6: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
7: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
5: Ben Ömer Necati Albayrak.
6: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
5: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
6: Gün ilk dakikada başlar.
7: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Mustafa Daş'tan moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Akşamlar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz sevgili izleyenler. Ara bitti, saatler 14'e uzandı. 24'te moderatör kaldığı yerden tüm gelişmelerle devam ediyor. Tabii Sivas'ın Suşehir ilçesinde bir kaza meydana geldi. Bir yolcu minibüsü şarampole devrildi ve bu kazada ne yazık ki ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. 4'ü ağır, 10 kişi de yaralandı. Kaza Zaraz Suşehri Karayolu Geminbeli geçidi yakınlarında gerçekleşti. Sivas istikametine gitmekte olan yolcu minibüsü bilinmeyen bir nedenle şarampole uçtu. Kazayı görenler ekiplere ihbarda bulundu. Olay yerinde hemen çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler araç içerisindeki yolcuları kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi hayatını kaybetti. 4'ü ağır, 10 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Başkanlığı'nda çerçeve yasanın takibi ve uygulanmasının değerlendirilmesine ilişkin kurul oluşturuldu. Efendim, kurul ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapacak.
1: Takip ve değerlendirme süreci başlıyor. Yasada tanımlanan kurul

yapmıştır dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kurulun ilk toplantısının 24 Ağustos Pazartesi günü yapılacağını açıkladı. Toplantıda kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek. Silahları bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacak. Yılmaz, kurulun milli birlik, kardeşlik ve huzur için etkin bir koordinasyon içinde çalışacağını belirtti. 7595 sayılı kanunla tanımlanan tüm görev ve sorumlulukları yerine getirmek için yoğun bir mesai sergileyecektir dedi.

0: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan 7 Ağustos'ta Mekke Ortak Savunma Anlaşması imzaladı efendim. Anlaşmanın bölgesel güvenliği destekleyen tamamlayıcı bir işbirliği mekanizması niteliği taşıdığı açıklanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladı ve önemli bir adım olarak değerlendirdi. Peki Mekke Anlaşması ve Trump'ın açıklamaları konusunda vatandaş ne düşünüyor? Mikrofonu uzattık bakalım.
1: Mekke Anlaşması'nı iyi düşünüyorum. Çünkü toplu olursak daha büyük bir başarılar elde etmiş oluruz. Trump'a güvenmiyorum. Trump bugün öyle söylerse bakarsın bir ay sonra karşısına çıkar insanların. Onun için yani Trump'a güvenmiyorum. Anlaşmaya olumlu bakıyorum. Çünkü birlikten güç doğar.
2: İnşallah İslam Birliği için faydalı olacağını düşünüyorum. Bunun için atılmış olan bir adım olarak düşünüyorum.
3: Güzel oldu, iyi oldu yani. Bundan Türkiye ve Suudi Arabistan yararlanacaklar yani. Şu an için İsrail herhalde bir panik halindedir yani.
4: Güzel bir anlaşma. Yani en azından o arkanda bir güçtür her zaman. Yani bunu siyasi anlamda değil, askeri anlamda.
5: Mekke anlaşmasıyla düşüncem olumlu. Çünkü diğer taraf rakiplerimiz hep birleşik ülkeler. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya bağımsız topluluk devletleri. Ama İslam aleminde birleşme olduğunda maalesef bazı yerler rahatsız oluyor. Güneş balçıkla sıvanmaz. Bu birleşme olacak. Orta Doğu'da huzur getirecek bu birleşim büyük Allah'ın izniyle. Reisimiz Allah'ın izniyle bu yolda devam ediyor. Biz de yanındayız, arkasındayız.
6: Mekke Anlaşması iyi ki yapıldı. İsrail denen bir Yahudi Müslümanlara, Türkiye'ye, Suriye'ye, birçok İslam beldelerine çarptığı için, tehdit unsuru olduğu için en azından o tehdidi şey yapmak lazım, bertaraf etmek lazım. Ya Trump destek önemli değil. Burada Müslümanların birlik beraberlik olması lazım.
7: İslam ülkeleri için olumlu bir şey yani. Bu İslam Birliği'nin yahut da İslam topluluğunun bir şey başlangıcı olabilir belki yani.
0: Doğu Akdeniz ve Ege'de sular ısınıyor. Bölgedeki dengeler yeniden şekilleniyor. Türkiye'nin Ege Denizi'nde ilan ettiği yeni deniz parkları Yunanistan'da adeta deprem etkisi yarattı. Atina'da muhalefet Miçotakis hükümetini topa tutarken Yunan basını Ankara'nın hamlesini manşetlerine taşıdı. Öte yandan İsrail basını Türkiye ile Mısır arasında kurulan yeni stratejik ortaklığa kilitlendi.
8: Türkiye, Yunanistan'ın provokasyonlarını yanıtsız bırakmıyor. Atina'nın deniz parklarına aynı orantıda karşılık veriyor. Türkiye, biri Muğla'nın Fethiye ile Antalya'nın Kaş ilçeleri açıklarında, diğeri de Kuzey Ege'de olmak üzere iki yeni deniz parkı ilan etti. Bu misilleme Atina'da yankı uyandırmaya devam ediyor. Yunan muhalefeti de durumu fırsat bildi. Miçotakis yönetimini eleştirilerini sıraladı. Eski başbakan Alexis Tsipras'ın partisi Elas, Ankara'ya karşı pasif kalındığını belirterek Miçotakis hükümetini dış politikada başarısız olmakla suçladı. Yunan basınında ise provokatif manşetler var. Tanea gazetesi Türk parklarıyla çifte provokasyon başlığını attı. Türkiye'nin iki yeni parkla meclisi çevrilediğini, Limni ve Semadirek adalarının arasına girdiğini öne sürdü. Haber portalı EDS'ye ise Ankara'nın kararlarını Yunanistan'ın 21 Temmuz 2025'te Güney Ege ve İyon Denizi'nde ilan ettiği deniz parklarına verilen yanıt olarak yorumladı. Militare haber portalı da Türkiye'nin deniz parklarını ilan ederken Atina'nın Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs'a elektrik kablo döşeme projesi beklemede yorumunu yaptı. Banking News ise Ankara'dan gelen

0: Deniz Parkı hamlesi Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir gerilime yol açtı. Atina'ya tamamen sürpriz olan bu karar denizleri daha da karmaşıklaştıracak diye yazdı. Ege'deki gerilimin yanı sıra Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Afrika'ya uzanan stratejik hamleleri İsrail basınının da merceğinde. İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maariv, Türkiye ve Mısır arasındaki yakınlaşmayı büyük anlaşma diye niteledi. Habere göre Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na Mısır'ın 4. ülke olarak katılması gündemde. Askeri ve diplomatik işbirliğinin yanı sıra ekonomide masadaki en güçlü başlık. İki ülke ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmayı hedeflerken Süveyş Kanalı ekonomik bölgesinde dev bir Türk sanayi bölgesi kurulması planlanıyor. Maariv, Gazze, Libya ve Sudan krizlerinde de ortak tutum sergileyen Ankara ve Kahire'nin bu adımlarının Doğu Akdeniz'den Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada dengeleri değiştirebileceğine dikkati çekti.
1: Efendim, Ege'de Milli Park adımı Yunanistan'a salladı, haberimizde de aktardık. Tabii bu uygulama milli mavi vatan için ne ifade ediyor? Şimdi kıymetli iki konuğum var, konuşacağız. Bitlis Eren Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Adem Palabıyık ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Emet Gözü Güzelli bizlerle. Emet Hocam ve Adem Hocam, merhaba, hoş geldiniz yayına.
2: Çok teşekkürler.
3: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Şimdi Türkiye'nin Fethiye Kaş Hattı ve Kuzey Ege Deniz Milli Parkı ilan etmesini öncelikle nasıl okumamız gerekiyor? Bu kararın mavi vatan açısından öncelikle stratejik önemi nedir? Dilerseniz Emet Hocam sizden başlayalım.
2: Çok teşekkür ederim. Çok tarihi bir karar ile gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık bu bölgede benim haklarım var şeklinde bir konuşmaktan ziyade daha proaktif ve sahada kendisini gösteren, idari anlamda tamamıyla deniz yetki alanlarında kendisinin münhasır yetki alanını adeta tescilleyen ve bugüne kadar Güney Kıbrıs ve Yunanistan dahil olmak üzere Avrupa Birliği ile birlikte aslında Nature 2000 programından beri Türkiye'nin deniz yetki alanlarına yönelik maksimalist talepleri sözde çevre programlarıyla tescillettirme gayret ve çabalarına ve veya sözde mekansal planlama haritaları üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin Ege ve özellikle Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarına yönelik Kıbrıs Türklerinin de haklarını gasp etme stratejisi içerisinde izledikleri yola çok net bir şekilde hukuki anlamda Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin özellikle de deniz çevresinin korunması ve veya bu sahalarda özellikle kıdemli bir idari mekanizmanın kendi yetki alanlarında gösterilmesi, daha doğru bir ifadeyle özellikle bu sahalar üzerinde Türkiye'nin her türlü deniz altından deniz üstündeki faaliyetlere kontrol ve etkin gücünü diğer gemiler üzerinde de uygulaması özellikle gündeme gelen bir ilanla aslında kendisini gösteriyor. Çünkü bu ilan tamamıyla Sevilli haritasını çöktüren ve aynı zamanda da ortaya konulan yüksek başarıyla bugüne kadar maksimalist taleplerle Türkiye'nin karşısında yayılımcı amacı ortaya koyan ilgili taraflara çok net bir mesajdır. Bakın aslında bu sürecin biz başından beri izlerken çevre jeopolitiği kapsamında aslında bir maksimalist taleple Türkiye'nin hep haklarına yönelik tecavüz etme noktasında Atina'nın yaklaştığını gördük. Özellikle 2000'lerden itibaren bu kapsamda AB Natura 2000 programını devreye soktular. Türkiye hemen buna itiraz etti. 2024 Nisan ayına gelindiğinde Our Ocean Conference şeklinde Atina'da düzenlenen bir konferansta deniz milli parkları ilan edeceklerine yönelik o dönemin Miçotakis yönetiminin Ege ve İyon'un bölgesinde bunu ortaya koyacaklarını belirtmişti. Türkiye buna sert çıkış yaptı. Ağustos ve Temmuz özellikle 2024'te yine Ege'de milli park ilan edeceğiz dediklerinde hatırlarsanız Türkiye'nin de bu bölgelerde süresiz ve tam anlamıyla uzun süre belli. Daha doğrusu askeri tatbikatlar Navtex'e yayınlayarak bölgeyi kilitledi. Ve bugün daha doğru ifadeyle deniz mekansal yetki planlaması sonrasında yeniden bu hamleleri ortaya koyduktan sonra bugün geldiğimiz noktada Türkiye bütün projeleri nasıl son bulduğunu, sonlandırdığını, hiçbir anlamda bir oldu bittiye izin vermeyeceğini ve bu kapsamda sahada hukuki anlamda kendi egemenlik münhasır sahalarını aslında nasıl tescillediğini yeniden bize göstermiştir.
1: Peki. Adem Hocam, sizinle devam edelim. Şimdi öncelikle siz bu Deniz Milli Parkı ilanını nasıl okumak gerekiyor, neler düşünüyorsunuz? Ve bir de Fethiye, Kaş ve Kuzey Ege'nin seçilmesinin özel bir nedeni var mı sizce? Yani bu bölgeler açısından hangi risklere dikkat çekiliyor?
4: Şimdi Büşra Hanım, ben haberlerin başlangıcını izlerken özellikle alınan kararlarla alakalı olarak konuşan çok sayıda devletin olduğunu gördüm. Yani suya bir taş atıyorsunuz ama bu taş hakkında yorum yapan hiç aslında bu konuyla ilişkisi olmayan mesela İsrail oluyor. Dolayısıyla Mekke Anlaşması sonrası ve Türkiye'nin özellikle Suriye'deki, Irak'taki kazanımlarından sonra Akdeniz'de, Ege'deki bu çıkarımların ne kadar anlamlı olduğunu ve stratejik olduğunu zaten görüyorsunuz. Özellikle iki alanın seçilmesinin ana maksadı bence coğrafi. Çünkü biliyorsunuz orada çok fazla sayıda ada var ve adalar arasında bir hat kurmaya çalışıyor Yunanistan. O da hatırlarsanız sanırım bir ya da bir buçuk yıl önce hocamız değindi ona. Onlar da Milli Park sürecini dahil etmeye çalışmışlardı. Türkiye aynen Libya ile yaptığı anlaşma gibi nasıl ki oradaki hattı yerle bir etti ve özellikle kıta sahanlığı bağlamında Mavi Vatan'ın sınırlarını dokunulmaz hale getirdi. Şimdi aynı şeyi aslında burada yapıyor. Yani burada kurulmaya çalışılan bir hat var. Hatta haberlerin başında Yunan gazetesinden biri söylemişti. İki ada arasındaki koordinasyonu bozan bir bağlam teşkil ediyor. Evet. Özellikle Ege tarafındaki bu milli park süreci. Dolayısıyla ben mesela bu süreçten önce şeyi biliyorum. Havar adalarını ve Aziz Martin adalarıyla alakalı tartışmalar da vardı. Bangladeş, Myanmar, Katar, Bahreyn arasında. Şimdi şu ortaya konulan stratejinin önceki stratejiler aslında dikkate alınarak oluşturulduğunu gördüm. Yani oradaki bu önceki adalardaki tartışmalarda işte Aziz Martin adası ve Havar adalarıyla alakalı yapılan tartışmalarda hem hukuki düzlem hem coğrafik düzlem iyi gözlenmiş Büşra Hanım. Ve bu gözlem buraya yansıtılmış. Dolayısıyla ben özellikle Yunanistan'ın oluşturmaya çalıştığı hattın bu Deniz Milli Parkı kararıyla kırıldığını görüyorum ve düşünüyorum. Bu özellikle sahadaki yansıması, bir de tabii bunun küresel siyasete yansıması var. Mesela Türkiye'nin özellikle bu alandaki egemenlik iddiasını güçlendiriyor bu adımlar. Sadece bu teorik düzende kalmıyor. Aynı zamanda sahada da var olduğunuzu ispat ediyorsunuz. Öteki tarafta Mavi Vatan teorisini destekliyorsunuz. Yani bu hukuken desteklenmesi çok önemli bir karardı. Şimdi fiili olarak bu adımın atılmış olması bizim Mavi Vatan programımızı destekler nitelikte fiili bir varlık oluşturuyor. Öte taraftan Yunanistan'ın tek taraflı girişimleri var biliyorsunuz. Hem küresel siyaseti sabote etmeye çalışan hem de sözde haklılıklarını ortaya koymaya çalışan, o bence bir denge unsurunu da inşa ediyor. Yani tek taraflı bir girişime karşı denge unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Öte taraftan da özellikle enerji ve deniz kaynakları, bence bu daha önemlisi, önemli başlık, korunmasına katkı sunuyor. Bu şu demek, şimdi siz bir Deniz Milli Parkı alanı tanımladığınızda burada sadece bir sınır çizmiyorsunuz Büşra Hanım. Şimdi buranın özellikle jeopolitik konumunun yanında ekolojik sisteminin de sizin tarafından korunacağına dair bir garanti veriyorsunuz. Bu suda yaşayan canlılardan olsun, su altı kaynaklardan veya yer altı kaynaklardan olsun, bunlarla alakalı bütün düzenlemeleri ben belirleyeceğim diyorsunuz. Dolayısıyla enerji ve deniz kaynaklarının korunmasına katkı başlığı bence bu saydığımız 5 başlıktan daha önemli. Özellikle bunun altını çizmek istedim.
1: Peki, evet hocam, sizinle devam edelim tekrardan. Şimdi Türkiye sizce bu attığı adımla Mavi Vatan'da kurulmak istenen hangi oyunları aslında bozmuş oldu? Yani kime ne mesaj verilmek isteniyor?
2: Bir kere son dönemlerdeki bütün bölgeyi okuduğumuz zaman izlenen stratejilerde İsrail ön plana çıkıyor. İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs arasında kurulan üçlü ittifak bölgede bulunan adalar üzerinde Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs'ın çok aşırı silahlanma faaliyetleri gerçekleştirdiğini ve bu faaliyetleri de gerçekleştirirken aynı zamanda Avrupa Birliği'ni de arkalarına alarak bu deniz alanları üzerinde bir oldu bitti yaratacak şekilde sözde çevre programları ve veya mekansal deniz planlama uygulamasını da işin içine entegre ederek deniz yetki alanları yani Mavi Vatan sahasında ve Kıbrıs Türk sahalarında bir oldu bitti yaratma hep amacı içerisinde davrandılar. Ortaya konan özellikle Great Sea Interconnector kablo hattı dediğimiz İsrail-Yunanistan, Güney Kıbrıs arasında kurulması hedeflenen interconnector kablo hattı dahil olmak üzere şirketler üzerinden İsrailli şirketler, Fransız şirketleri, Yunanistan şirketleri bölgemizde ciddi anlamda bir hazırlık ve bunu zorlayıcı hayata geçirmek ve Türkiye ile karşı karşıya gelecek şekilde süreci itekleme amacı içerisinde bulunulduğunu görüyoruz. Bunlara karşı Türkiye çok bilinçli ve hukuki haklarının bilincinde ve farkında olarak bunu biliyorsunuz geçmişten beri Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine tevdi ettiği mektuplarda koordinatlarıyla somut bir şekilde ortaya koymuş BM'de yayınladığı notal mektuplarla da ifade etmiş olmasına rağmen geldiğimiz noktada konjonktürel olarak bölge güvenliğini bizzat jeopolitik anlamda çok katmanlı bir dengeyi aşacak şekilde Kıbrıs Adası ve Doğu Akdeniz'de değiştirme çabası içerisine giren Güney Kıbrıs üzerinden Türkiye belli açıklamalarda bulunmuştu. Biliyorsunuz Savunma Bakanı Sayın Güler bir oldu bittiye izin verilmeyecek ve güvenlik mekanizmasında güncellendiğini titizlikle söylemişti. Bütün bunlar son dönemde Türkiye'nin Mekke Anlaşması, Mısır'la yakınlaşma, Süveyş Kanalı üzerindeki etkisi, Pakistan'da enerji anlamında sondaj faaliyetleri, Karadeniz'de sondaj faaliyetleri, kısaca dünyada dördüncü büyük enerji filosuna Türkiye'nin sahip olması ve bu güç jeopolitiğinde Türkiye kendi dibinde, kendi sahalarında Yunanistan ve veya buna kışkırtıcı bir şekilde Türkiye'nin haklarına mütecaviz nitelikte hareket etme amacı taşıyanlara Türkiye hukuken uluslararası hukukun kendisine tanıdığı açık yetkiyle deniz yetki alanları üzerinde milli park ilan ederek başta Yunanistan ve maksimalist taleplerine ona destek veren aslında arka plandaki diğer aktörlere çok net bir şekilde yanıt vermiştir. Evet. Bu yanıt bize şunu gösteriyor. Türkiye oyunu artık sahada izleyen değil kuran taraftır. Herhangi bir anlamda hak iddia ediyorum diyen değil, hakkı tesis eden taraf olarak kendisini jeopolitik anlamda bütün bu gelişmelere tavrını ortaya koyan bir ülkedir. Ki özellikle ufak bir not da belirtmek istiyorum. Bu konuda enerji başlığı son derece önemlidir. Bu yapılan, ilan edilen bölgelerin askeri anlamda bizzat Kuzey Ege Deniz Milli Parkı askeri ve stratejik önemi yani bizim Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nı aynı zamanda güvence altına alan ve bu bölgede özellikle Fethiye Kaş bölgesi içerisinde de derin deniz akıntıları ve veya o bölgelere baktığımızda denizaltılarımızın da çok rahat bir şekilde buralarda çok daha etkin ve onlardan izinsiz hareket edilemeyeceğini kısaca kilitleme yapıyor Türkiye bu kararla, böylesine önemli bir kararla Yunanistan'ı. Şu an Yunanistan'ı hareket edecek bir sahası veya maksimalist anlamda Türkiye'ye meydan okuyacak bir gücü kalmamıştır. Bu çok net ve Ekim'de Mavi Vatan Yasası yani Türk Deniz Yetki Alanları Yasası bu yapılan bütün adımları stratejik anlamda kademeli bir şekilde eyleme dönüştürecek şekle götürecek. Yani bu eyleme dönüşecek yasal düzenleme sonrasında kademeli bir anlamda bunun sonucu enerji faaliyetlerinde Türkiye'siz bir enerji denkleminin kurulamayacağı noktasına taşınacak, evet, bir süreci bize gösterecek. Çünkü bu altyapıyı kurma faaliyetleri şu an ticari anlamda Türkiye'nin sahada enerji denkleminde çok güçlü bir ülke olarak

0: Azerbaycan'ı da bize göstermektedir.
1: Peki Adem Hocam, ne dersiniz? Yunanistan'ı neden bu kadar panikletti ve rahatsız etti bu durum?
2: Şimdi Büşra Hanım, hatırlarsanız Sumut Filosu Girit Adası yakınlarında durdurulmuştu. Dolayısıyla aslında sadece Yunanistan'ın değil, İsrail de çok rahatsız etti. İsrail basını da haberlerden önce takip ettim. Özellikle Akdeniz'deki varlığımızdan çok rahatsız. Hatta İsrail'in Gazze katliamının arkasında da hepimiz biliyoruz ki Akdeniz sınırlarına ulaşma emeli var. Ve bunun üzerinden özellikle Mısır, Kıbrıs ve Yunanistan'la kurmaya çalıştığı bir ticaret, bir enerji hattı var. Şimdi Türkiye'nin buradaki enerji hattını tamamen bölme refleksi, bu anlamda Yunanistan'ın geleceğinin aslında ipotek altına alınmasının ana sebebi. Yunanistan Avrupa Birliği ile alakalı olarak belki gücü arkasına alabilir ama biz NATO'da o gücün arkasında olmadığını Yunanistan'a ispatladık. Özellikle NATO ülkelerinin ne kadar çaresiz kaldığını, hatta Trump'ın açıklamalarıyla birlikte NATO'nun Avrupa Birliği ülkelerinden oluşan, çoğunluğu oluşan bir birlikten bahsediyoruz burada. NATO'nun ne kadar etkisiz kaldığını, güçsüz kaldığını, Türkiye'nin bu süreçte oyunu aslında kuran ve oynayan bir aktör olduğunu gördük. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin, bence yani bu tabii benim kişisel kanaatim, Avrupa Birliği'nin Yunanistan'ın sorunlarıyla uğraşma aşaması çoktan geçti. Çünkü Avrupa Birliği şu an Rusya denilen ve ABD'nin sürekli olarak üstlerinde bir sopa olarak tuttuğu devletle uğraşıyor. Evet. Avrupa Birliği bu saatten sonra başka sorunlu bir yapıyla uğraşmak istemeyecek. Çünkü kendi iç siyasal krizleri de var. Dolayısıyla Yunanistan'ın gözünü döndüğü diğer bir yapı, Türkiye'ye en başından beri düşmanlık güden İsrail'di. Şimdi İsrail'e hattın kesilmiş olması Yunanistan'ı bu anlamda tedirgin etti ve panikletti. Yani bütün bu gelişmeler Yunanistan'ın gelecek algısını bozdu ve ortadan kaldırdı. Bir taraftan da Büşra Hanım, şimdi enerji hattının Kıbrıs üzerinden geçmesi planlanıyordu. Şimdi Türkiye bu hattın özellikle geçtiği noktayı kilitlediği için nasıl yapacaklarına dair bir şey de ortada kalmadı. Evet. Bir gelecek süreci de ortada kalmadı. Hani üçüncü olarak da Mısır çok önemli. Mekke Anlaşması'nda eğer Mısır'la alakalı bir temas kurulur, diyalog devam ederse, o diyalog üzerinden hem İsrail'in ulaşmaya çalıştığı kıta sahanlığı alanı, hem de Yunanistan'ın işte sözde kendi kanaatlerine göre ortaya koyduğu süreç tamamen bitiyor demektir. Evet. Ha, bu şöyle bir sürece devrilebilir Müşra Hanım. Şimdi Kıbrıs'la alakalı bu CENTCOM'un meselesinde şöyle bir bağlam var. İki devletli çözüm tezi sürekli tartışılıyor biliyorsunuz. Bütün bunlar aslında Yunanistan'ı iki devletli çözüme itecek bir süreci de ortaya çıkarıyor. Bu bence daha çok önemli. Yani bir taraftan işin biz evet enerji boyutunu, ekonomik boyutunu konuşuyoruz ama, ticari boyutunu konuşuyoruz ama siyasal boyutu bunun arkasından gelen en önemli süreç. Eğer ki iki devletli bir çözüm şey tarafından, Yunanistan tarafından veya Rum tarafından ya da dolayısıyla Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemeye gibi bir durumla karşı karşıya kalınırsa, işte o zaman bu bahsettiğimiz bütün aşamalar onların karşısında bir engel olarak duracak ve bu engel onların bizim istediğimiz çözüme doğru yönelmelerine sebep olacak. Bu da özellikle hem aktörlüğümüzün alanını genişletecek, hem de sahadayım ve vazgeçmiyorum mesajının net bir biçimde karşılığını ortaya koyacak.
1: Peki. Emet Hocam, dilerseniz bir başka başlık daha açalım. Şimdi CENTCOM'un yayımladığı bir haritada Kıbrıs'ın kuzey ve güneyden iki ayrı devlet olarak gösterilmesi Rumları kızdırdı. Amerika Birleşik Devletleri Kıbrıs konusunda sizce tutum değişikliğine mi gidiyor? Böyle görülebilir mi?
0: Şimdi şöyle, biz sahaya bakmamız lazım. Bu sahada bir kere şunu herkes kabul ediyor, Amerika'da çok net farkındadır ki Türkiye'yi dışlamak artık çok pahalı ve yüksek maliyetli, stratejik anlamdan da yüksek maliyetli ve ekonomik anlamdan da yüksek maliyetli bir durumdur. Dolayısıyla Türkiye'siz bir enerji denklemi artık Doğu Akdeniz'de kurmak ya da düşünmek mümkün dahi değildir. Çünkü son dönemlerde Türkiye ile ExxonMobil veya Chevron arasında Doğu Akdeniz ve veya Karadeniz üzerinde ve veya diğer alanlarda yapılan enerji işbirliği çalışmalarına baktığımızda Türkiye esasen bölge enerji denklemi içerisinde uluslararası şirketlerle kendi mevcut altyapı ve teknolojik yapısında kuvvetlendirerek güçlü bir noktaya, çok güçlü bir noktaya artık

0: yerini almış durumda. Böyle bir hamlede biz üç şekilde düşünmemiz gerekir bu hamleyi. Çünkü sonuçta Türk-Amerikan politikasını ortaya koyan dışişleri olmasa da Amerika'nın savunmayla ilgili en önemli birimi tarafından bölgede bir açıklama yapılıyor. Evet. Ve ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yer aldığı ayrı, fiili, otorite varlığı kabul edilir noktada bir esasen harita paylaşımı gerçekleşiyor. Bu da bize şunu gösteriyor ki artık Amerika'da daha fazla bölgedeki pragmatik gelişmelerin farkında ve bilincinde. Dolayısıyla duygusal anlamda bugüne kadar ilerletilen tek devlet, tek vatan gibi Rum yönetiminin ortaya koymuş olduğu stratejinin artık de facto olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığının bu şekilde açıklamalarla daha görünür kılacak bir yöne evrimleşmeye Amerikan dış politikasında özellikle bölgesel güvenlik riskleri dikkate alındığında düşünülmesi muhtemel olabilir. İkinci husus burada bu diplomatik pozisyonun yani Amerika'nın o federal çözüm mantığının devam ettirerek sahada pragmatik anlamda böyle bir enerji şirketleri üzerinden faaliyet olabilir. İkinci aşamada bizim fiili gerçeklik dediğimiz yani dengeleyici pozisyona Amerika'nın geçmesi. Bu da enerji bağlamındaki çalışmaların Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gaz anlaşmasının ortaya çıkaracağı Avrupa enerji güvenliğini sağlarken Türkiye'siz ve Kıbrıs Adası'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmadan böyle bir maliyeti ucuz denklemin sağlanamayacağı. Üçüncü anlamda da Amerika artık daha uzun vadede bu pragmatik anlamda ortaya konan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin statüsünü daha makul bir şekilde dengeleyici olarak kabul etme yönünde bir strateji izleyebilir. Ama şu an için sahaya baktığımızda Amerika'nın CENTCOM'un böyle bir açıklama yapması elbette bizim açımızdan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için önemlidir. Çünkü Türkiye'nin gücüne endeksli bir şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de görünürlüğü yükselişe geçiyor. Çünkü Türkiye'nin gücüyle gerek enerjide, gerek savunma sanayisinde, gerek Doğu Akdeniz'de, Adalar Denizi'nde, jeopolitik anlamda dünyada sergilediği çalışmalarla Türkiye gücünü gösteriyor. Bu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin doğal olarak yansıdığı için Amerika ve veya Trump yönetimi Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi karşısına almak bu anlamda istemediğini de bize göstermektedir.
1: Adem Hocam siz neler söylersiniz? CENTCOM paylaştığı bu haritayla kime ne mesaj vermek istedi? Aslında Amerika Birleşik Devletleri bir haritayla ne söylemek istiyor?
2: Aslında bu harita bir kabullenişin resmi Büşra Hanım. Öncelikle altını böyle ismini böyle koyalım. Amerika artık bu saatten sonra özellikle İran meselesiyle alakalı çok ciddi zorluklar yaşadığını, ekonomik baskı yaşadığını dünyaya zaten ilan etmişti. Bu Amerikan iç kamuoyunda da zaten çok konuşuluyordu. Dolayısıyla bu kadar yükün, bu kadar masrafın altından kalkmak, buralarda koordinasyonu sağlamak veya buradaki müttefiklerine yardım etmek anlamında ki burada İsrail de ABD'nin müttefiği olarak karşımıza çıkıyor. ABD'yi çok yordu aslında. Ya bu ABD'nin artık bu saatten sonra bu kadar masrafın altından kalkabileceğine dair bir reel politik sunmuyor bize Büşra Hanım. Hatta ben biraz bu süreci Kurtlar Vadisi'ndeki bir sahneye benzetiyorum. Orada bir konuşmada şey demişlerdi. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin bu bölgede olmasını ister mi? Evet ister. Çünkü bölgede güçlenebileceği, güvenebileceği tek müttefik Türkiye'dir. Ama bir taraftan da istemez. Çünkü Türkler girdikleri topraklardan bir daha ayrılmıyorlar diye bir anekdot vardı. Şimdi ABD bunun farkında. Yani bizim bölgede dengeyi değiştirebileceğimiz, güçlü bir şekilde konumlanabileceğimizi biliyor. Ama bizden başka güvenebileceği güçlü bir müttefikin olmadığını da biliyor. Dengeleri değiştirebilecek anlamda. Bundan dolayı ben Kıbrıs'la alakalı alınmış kararın arka zemininin bu olduğunu düşünüyorum. Yine tekrar etmek istiyorum. Bu karar iki devletli çözüm tezinin de yeniden tartışılmasına ve güçlenmesinin yolunda çok önemli bir adım sunuyor bize. Ama her ne olursa olsun Amerika'dır. Siyasetinin ne olacağı belli değil. CENTCOM her ne kadar tek

0: başına böyle bir harita yayınlamış olsa da bunun daha güçlü diplomatik göstergelere ihtiyaç duyduğunun da altını ısrarla çizmemiz lazım Büşra Hanım.
1: Peki Emet Hocam, şimdi Türkiye bir süredir iki devletli çözümü savunuyordu. CENTCOM'un bu paylaşımı uluslararası algının Kıbrıs konusunda değiştiğini mi gösteriyor peki?
2: Aslında şöyle bakmak lazım. Yani tabii işin ucunda Amerika, Amerika'nın Türkiye ile ikili ilişkileri ve kazan kazan ilişkilerine baktığımızda şu anki konjonktür Türkiye'yi rahatsız etmeyecek bir yaklaşım Amerika için elverişlidir. Çünkü Türkiye'yi dizginlemek artık mümkün değil. Türkiye'yi çok dizginlemeye çalıştı Amerika baktığınızda geçmiş yıllarımızda. Ve tam bağımsız Türkiye, Türkiye yazılı politikası çerçevesinde Türkiye gerçekten gurur duyulacak dış siyasette. Özellikle kendi milli ve yerli politikasında sınırları aşan güç noktasına gelen bir ülke konumuna geldi. Amerika'nın böylesine güçlü bir ülkeyi, ki NATO içerisinde en güçlü ikinci ülkeden bahsediyoruz, Doğu Akdeniz'in NATO şemsiyesi çerçevesinde güvenliğini sağlayan ülkeden bahsediyoruz. Böyle bir noktada Türkiye'yi karşısına almak elbette mümkün değil. Bu meyanda, bu haritayla dünyada iki devletliliğin artık daha defakto olarak görünür kılınması adına bence önemli bir sıçrama tahtası. Ama ben bunu hep şu şekilde değerlendirmek istiyorum. Enerji boyutunda Amerika-Türkiye arasındaki ikili ilişkilerden tutunuz, Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arası gaz anlaşması dahil olmak üzere Doğu Akdeniz'de hedeflenen gazın Avrupa'ya taşınması programında Mısır üzerinden gazın taşınmasının ne kadar feasible ve makul olabileceği noktasında araştırmalar yapıldığında, çalışmalar yapıldığında Türkiye şu an konuşmuyor, yeniden oyun kuruyor. Bunu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ada üzerindeki statüsünü yükselterek ve enerji denkleminde ayrı bir aktör olarak varlığını dünyaya göstererek. Bu açıklama da özellikle Amerikan Savunma Birimi tarafından yapıldığında bu denklem içerisinde bu sahada bunu aslında bir anlamda fiili görünürlüğünün kabul edildiğini bize göstermiştir. Bu da dünyada yarın öbür gün farklı kırılma noktalarına sürecin evrimleşebileceği, çünkü enerji ihtiyacının karşılanmasında dünya devletleri siyasi jeopolitik anlamda söylemlerin ötesine artık daha real politik ve daha pragmatik formüllere, daha dengeleyici formüllere yönelmesi gerekliliğini Türkiye onlara hatırlatacaktır. Çünkü geri adım atacak bir Türkiye yoktur. Yani bu gücüyle savunma sanayisinde tutunuz, sahadaki aktif gücüyle, askeri donanma gücüyle artık eski Türkiye'de yoktur. Bu yüzden bu gücü gören diğer uluslararası ilişkilerde, devletler arasındaki ilişkilere baktığımızda gücü gördüğünüz zaman o güce ya saygı duyarsınız ya söylediğini yapmak durumunda kalırsınız. Türkiye'de bu bölgede çok yükselen bir güç olarak kendisini gösteriyor. Büyük bir ciddi tedirginlik duymaları Rum yönetiminin ve onu destekleyen tarafların çok doğaldır. Çünkü Türkiye'nin bu gücüyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de eşit egemen iki devlet stratejisinin daha görünür kılınması yönünde masada özellikle Birleşmiş Milletler nezdinde 5+1 toplantısı diye bugün tarafların bir araya gelmesi için yapılan uğraşlarda kendisini gösterecek ayrı bir faktördür. Evet. Fakat şu bir hakikattir ki ister Amerika olsun, ister diğer de aktörler olsun, Türkiye'nin ortaya koyduğu politik duruş milli ve yerli politikadır. Bu kapsamda diğer ülkelerle temaslar kurulmaktadır ve politikalar geliştirilmektedir. Bugün ortaya konan Mavi Vatan doktrini çerçevesinde icra edilenler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne egemen eşit statüsüyle ilgili yapılan adımlar dünyada aslında bu kararlılığın sahadaki yansımalarını bize göstermektedir. Çünkü güvenlik dediğiniz zaman Türkiye'dir ön planda. Bu coğrafyanın sahibi Türkiye'dir. Başka bir ülkeyi düşünmek, savunma sanayisiyle bu bölgede bir ittifak sistemiyle korumacılık yapacağını ortaya koymak mümkün değildir. Çünkü Türkiye bu anlamda en güçlü devlet olarak varlığını ispat etmiş bir ülkedir.
1: Evet. Erdem Hocam, şimdi bu karar Rum kesiminde rahatsızlığa sebep oldu. Rum kesiminin asıl korkusu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası arenadaki görünürlülüğü mü?
0: Evet, yani temelde bunun olduğunu söyleyebiliriz. Ama sadece bu değil. Yani biliyorsunuz, hatırlarsanız Büşra Hanım, İsrail özellikle bölge devletlerine Abraham Anlaşmalarını dayatıyordu. Hatta evet, bunun için Amerika çok fazla uğraştı. Şimdi Mekke Anlaşması'nın bunun bir alternatifini olduğunu bölge ülkeleri gördü. Bence ABD'nin farkına vardığı en önemli meselelerden birisi de bu. Sadece tek başına bölge ülkeleriyle anlaşma yapamayacak bir İsrail'in yanında ABD'nin durması yeterli değil. ABD kendi başına Körfez ülkelerini koruyamadı. Buna bütün dünya kendi gözüyle şahit oldu. Şimdi Suudların özellikle ve ABD ile alakalı olarak ortaya koydukları tavır net olarak ortadayken, Mekke Anlaşması'nın gücü ortadayken, Abraham Anlaşmaları'nın güçsüzlüğü ve yetersizliği ortadayken, ben Kıbrıs meselesindeki ABD'nin ortaya koyduğu bu görselin ya da işte bu tavrın, CENTCOM aracılığıyla diyelim, bu tavrın özellikle arkayı zeminde bu olduğunu düşünüyorum. Bir de şunu unutmayalım, bu anlaşmalarla Akdeniz'deki rezervlerin üzerine bir şekilde çökmeye çalışan İsrail vardı. Yani Türkiye bu planı da bozdu. Ha, özet olarak şunu söyleyelim bu saatten sonra. Rumların yaşadığı bu paniğin arkasında özellikle geleceklerine dair önemli bir kaygı var. Bu kaynaklardan yararlanamama, ticaret yollarının kendi kontrolünde olmama, İsrail'le olan ilişkilerinin ve anlaşmalarının bozulma, Yunanistan'ın da gelecekte kendilerini yalnız bırakma korkuları var. Bütün bu korkuları bir araya koyduğunuzda sığındıkları tek liman ABD'ydi, ama ABD'nin ortaya koyduğu fotoğraf bence onları da şoka uğrattı, beklemiyorlardı. Dolayısıyla Türkiye açısından en önemli getirileri, hani bu konuştuklarımızın, evet, öncelikle Büşra Hanım, Mavi Vatan konsepti kurumsallaşıyor. Bakın bu çok önemli. Evet. Ege'de bir denge unsuru oluşuyor. Öte taraftan Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin görünürlüğü artıyor ve bu uluslararası hukuk açısından da fiili bir kabule dönüşüyor. Özellikle bu dört başlık bence çok önemli. Ama yine altını şöyle çizip bir şer koymak istiyorum. CENTCOM haritası tek başına ABD'nin resmi politikasının değişikliği olarak yorumlanmamalı. Ama bütün bu rüzgarın aslında merkezlendiği bir konum olarak da karşımıza çıkıyor diyebiliriz.
1: Peki. Mehmet Hocam, son olarak sizinle devam edelim ki zamanımız da daralmaya başladı. Sizce Rum kesimi artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Komisyonu'nda gizlenmeyen gerçeklerden mi korkuyor? Şöyle kısaca bir özetle neler söylersiniz?
2: Rum kesimi korksun. Korkmaya devam etsin. Çünkü çok güçlü bir ülke var, Türkiye. Türkiye'yi yanlış yapmak demek hayatının kabusu demek. Yani biz Kıbrıs'ta böyle söyleriz. Türkiye'siz ne bir Kıbrıs mümkündür, ne Kıbrıs'ın geleceği Türkiye'siz düşünebilir. Yani Rum kesiminin beyhude çabaları, İsrail-Yunanistan üçgeninde Türkiye'ye kafa tutma stratejilerinin ne kadar beyhude olduğu, suya yazı yazmak gibi bir durum olduğunu aslında göstermektedir ki bugün Güney Kıbrıs'ta da kendi içerisinde Rum halkı hükümete, işte siyasi yönetimlere ciddi rahatsızlığını ortaya koyuyor. Çünkü İsrail'in Güney Kıbrıs'taki yapılanması gün ve gün artıyor. Toprak satın almaları gün ve gün artıyor. Köyler satın alıyor, düşününüz. Bu şekildeki bir pervasızlığın ülkenin güvenliğini tehlikeye attığına dair Rum yönetimi başkanına zaten Rum halkı kendi içerisinde muhalefet etmeye başladı. İşte bu kaotik yapıda birilerine sırtını dayayarak işte Kıbrıs'ta bir oldu bitti veya Doğu Akdeniz'de bir oldu bitti yaratma stratejisi karşısında aslında küçücük politikalarla zannediyorlar ki bu bölgenin en güçlü aktörüne kafa tutacaklar. Bu mümkün değil. Yani biz Kıbrıs'ta bunlara baktığımızda temenni edilen iki kesimlilik ve iki eşit egemen devlet yapısı derken Rum yönetimi de aklını başına toplayıp Türkiye'nin ortaya koyduğu hakkaniyet ilkesi çerçevesinde bütün halkların refahına, faydasına, işbirliğini gerçekleştireceği bir düzene bizim için Doğu Akdeniz'in evrimleşmesi gerekir. Ama bu politikayı Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortaya koyduğu uzun yıllardan beri Bunu görmezden gelme yönünde bir Rum yönetimi siyaseti, devamlı bir silahlanma stratejisi, devamlı İsrail'le peş peşe ortak tatbikatlarla sözde Türkiye'yi dışarı çıkaracaklarına dair şovlar yapma, açıklamalar yapma, sınır bölgelerimize gelip provokatif eylemlerde bulunma. Çok benzer tahrik edici muamelelerde bulunduklarına şahit olduk bu kadar süreç içerisinde. Evet. Bunlar tabii ki bizim açımızdan Türkiye'nin gücüne endeksi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mevcudiyeti açısından yok hükmündedir. Dolayısıyla biz Kıbrıs meselesinde bugüne kadar çok önemli bir kazanım elde ettik. O da bu devletin egemenliğinin korunması gerekliliğidir. Bu coğrafi riskler Türkiye'siz bir Kıbrıs'ın zaten mümkün olmadığını yeniden teyit etmiştir. O nedenle bu nice Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığının daim olduğu yıllara şahit olalım.
1: Peki, çok teşekkürler Emet Hocam ve Adem Hocam yayına katkılarınız için.
2: Sağ olun.
0: İyi yayınlar, teşekkürler.
1: Teşekkürler. Evet sevgili izleyenler, her iki konumuza da teşekkür ediyoruz. Kısa da bir bilgi paylaşacağız. Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Sıcak bir bilgidir. Dışişleri Bakanı Fidan'ı Katarlı mevkidaşıyla görüşmesinde Hürmüz Boğazı'ndaki durum ele alındı. Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Böylelikle noktalıyoruz efendim. Kısa bir aranın ardından ekonomi haberleriyle devam edeceğiz.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle
2: Otobit'te. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

Evet, aranın ardından tekrar karşınızdayız efendim. Şimdi kısaca ekonomide öne çıkan başlıklara bakacağız. Türkiye'nin elektrik kuruluk gücündeki büyümede yenilenebilir enerji öne çıkarken Haziran 2025, Haziran 2026 dönemindeki net kapasite artışının %88,1'i yenilenebilir kaynaklardan sağlandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 2025 ve 2026'nın Ocak-Haziran dönemlerine ilişkin elektrik piyasası sektör raporlarından yaptığı hesaplamalara göre Türkiye'nin lisanslı ve lisanssız tesisleri kapsayan toplam elektrik kurulu gücü 2025'in ilk yarısı sonunda 119.740 megawatt seviyesindeyken 2026'nın ilk yarısı sonucunda 126.113 megawatta ulaştı. Böylece iki dönemin sonu itibarıyla Türkiye'nin elektrik kurulu gücünde yaklaşık 6.373 megawattlık artış kaydedildi. Söz konusu artışın 5.613 megawattlık bölümünü yenilenebilir enerji kaynaklarındaki kapasite artışı oluşturdu. Yenilenebilir enerji kurulu gücü aynı dönemde 73.195 megawattan 78.808 megawata ulaşırken bu kaynakların toplam kurulu güçteki payı %61'den %62,5'a çıktı.

0: Erzurum'daki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde güneş enerjisi santrali kuruluyor. Projeyle sanayi bölgesinin elektrik ihtiyacının %30'unun güneşten karşılanması ve aylık yaklaşık 1 milyon 600 bin lira tasarruf sağlanması hedefleniyor.
1: Erzurum'daki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni bir güneş enerjisi santrali hayata geçiriliyor. Aziziye ilçesinde 127 hektar alanda kurulu bulunan ve 10 bin kişinin istihdam edildiği organize sanayi bölgesinde enerji maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yürütülen, Dünya Bankası'nca finanse edilen proje için 1 milyon 300 bin avro bütçe ayrıldı. Güneş Enerji Santrali kurulumu için 26 bin metrekarelik alan tahsis edildi. Panellerin yerleştirildiği santralin ay sonu ya da Eylül ayında faaliyete geçmesi planlanıyor.
2: Dünya Bankası'nın finanse ettiği bir projeye katılım sağladık ve Türkiye'deki OSB'ler için de 25. OSB olarak projemizi kabul ettirdik.
1: Projenin devreye girmesiyle organize sanayi bölgesinin elektrik tüketiminin %30'unun güneş enerjisinden karşılanması bekleniyor. Mevcut çatı ve saha GES'leriyle birlikte bu oranın %90'a çıkarılması hedefleniyor. Santralin aylık yaklaşık 1 milyon 600 bin lira tasarruf sağlayacağı öngörülüyor.
2: Aylık 1.6 milyon gibi bir karlılık elde edeceğiz. Şu anda Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgemizin %90 enerjisini güneşten almış olacağız.
0: Temmuz ayı konut fiyat endeksleri belli oldu. Endeks yılın 7. ayında %1,5 yükseldi. Bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %25 oranında artış kaydetti. Reel olaraksa %5,1'lik düşüş gerçekleşti.
1: Konutta yıllık reel kayıp serisi sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası konut fiyat istatistiklerini açıkladı. Konut fiyat endeksi Temmuz'da bir önceki aya göre %1,5 arttı. Temmuz'da konut fiyat endeksi yıllık olaraksa %25 artış gösterdi. Aynı dönemde tüketici fiyatlarında yıllık %31,75'lik yükseliş görülmüştü. Böylelikle Temmuz ayında da konut fiyatlarında yıllık artış yıllık tüketici enflasyonunun altında kaldı. Verilere göre İstanbul'da konut fiyatları aylık bazda %2,7 yükseldi. İzmir'de %0,5 azalırken Ankara'da %2,2 artış olarak kaydedildi. Yıllık verilerde artışsa İstanbul'da %27,7, Ankara'da %26,6, İzmir'de de %23,1 oldu.
0: Evet, böylelikle noktalıyoruz. Kısa bir reklam arası ardından saat başında gelişmelerle moderatör devam edecek.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıf Bank daima senin de.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıf Bank güvencesinde.
4: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
5: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Ecza ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak işlem tamam.
3: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra, arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
3: Bravo Zehra!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Evet, tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Ara bitti, saatler 15'e uzandı. Moderatör kaldığı yerden devam ediyor efendim. Önce AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarına bakacağız efendim. Netanyahu'nun soykırım şebekesi tüm bölge için daha fazla kaos ve katliamdan başka ifade etmiyor açıklamalarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı Ömer Çelik. Bu insanlık düşmanı şebeke İsrail'in iç siyasetinde sıkıştıkça Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırıyor. Bunun sebebi Sayın Cumhurbaşkanımızın bu katliam şebekesine karşı insanlık ittifakının en kararlı duruşuna sahip olmasındandır. Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm insanlık adına yükselttiği ses bu soykırım şebekesini insani değerler adına mahkum etmektedir. Bu katliam şebekesinin hukuk önünde hesap vereceği günlerin gelmesi tüm insani değerler adına elzemdir. Netanyahu şebekesinin Gazze'deki soykırımı, Batı Şeria'yı Gazze'leştirme eylemleri, İran halkına saldırısı, Lübnan'ın belli bölümlerini işgal etmesi ve Suriye'ye yönelik tacizleri aynı fanatizm ajandasının parçalarıdır. Netanyahu şebekesinin son olarak Suriye'yi tekrar hedef alması, bölge haklarının, huzur ve barışın en büyük düşmanı İsrail politikaları olduğunu bir kere daha gösterdi. Şara hükümeti Suriye'nin iç bütünlüğünü sağlama adına ne zaman basiretli adımlar atsa İsrail hemen Suriye halkının iç barışına saldırmaktadır. Buna karşı tüm uluslararası toplum beraber tepki vermelidir. Netanyahu şebekesine karşı durmak tüm insanlığın haysiyetini savunmaktır açıklamalarını yaptığı sosyal medya hesabı üzerinden. Ve Sivas'ın Su Şehri ilçesinde bir yolcu minibüsü şarampole devrildi. Feci kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti ve 4'ü ağır, 10 kişi de yaralandı. Kaza Zara Su Şehri Karayolu Geminveli Geçidi yakınlarında gerçekleşti. Sivas istikametine giden yolcu minibüsü bilinmeyen bir nedenle şarampole uçtu. Kazayı görenler ekip

0: sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Evet, İBB'nin başladığı proje Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tamamlanacak. İstanbul Beykoz için planlanmış olan Beykoz-Ümraniye metro hattı planlanmış fakat hayata geçirilmemişti. Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel de göreve geldiği günden beri bu projenin Beykoz'un yararına olduğunu ve trafik çilesini azaltacağını dile getirdi. İşte o proje artık hayata geçiriliyor efendim. Peki ya projenin detayları neler? 24 muhabiri Nesli Şah Yubak Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'e soruyor.
1: İstanbul için yeni bir raylı metro hattının artık müjdesi verildi. Çok konuşuldu. Trafiği rahatlatılacağı çok söylenildi. Çalışmalarının yapılması için aslında vurgular ve beyanlar da yapıldı. Neyden bahsediyoruz? Beykoz'a gelecek olan yeni metro hattından bahsediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ile konuştuğumuzda da kendisinin aslında göreve geldikten sonra karşılaştığı en büyük sıkıntılardan birinin de yine Beykoz'daki trafik sorunu olduğunu kendisi de söylemişti. İşte bizler bu müjdenin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılacak, daha doğrusu İBB'den devredilmiş olan bu metro hattının detaylarını kendisine soracağız. Kendisi yayın konuğumuz, hemen dönelim kendisine. Efendim çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim hem size hem hemşerilerinize. Detaylar nelerdir ama şunu da söylemem gerekiyor. Çok uğraştınız, çok çabaladınız. Evet. Dinleyelim efendim.
2: Çok teşekkür ederiz. Göreve geldikten sonra yaptığımız çalışmalar, vatandaşla kurduğumuz temaslar da aslında Beykoz'un en önemli sorunlarından bir tanesinin ulaşım trafik olduğunu gördük. Buna nasıl çözümler bulabiliriz derken tabii Çubuklu İstinye feribot hattımızın da arabalı feribot hattımızın artık olmayışıyla bizim trafik yükümüzün, tekerlekli trafik yükümüzün çok daha fazla arttığını hep şahit olduk, gördük. Buradan bir çözüm üretelim istedik. Bununla ilgili ne yaptık? Cumhurbaşkanımızla temas kurduk. Sağ olsun Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızla görüştük. Bu temaslar halinde mümkün müdür Beykoz'a bir raylı sistem gelsin ve metro artık Beykoz'da da konuşulsun diye. Hikaye aslında buradan başladı. Biz bir hayal kurduk diyelim. Şubat ayından itibaren sürekli bunun için görüşmeler, temaslar halindeydik. Bir proje hazırladık. Projemiz tam 17 kilometre, 14 istasyonlu. Beykoz'un bu çıkmaz sokak dediğimiz tabirden kurtaracak. Ümraniye ile Üsküdar'la ve dolayısıyla Avrupa yakasıyla buluşturacak bir metro çalışmasıydı. Bunun için de sürekli Ankara ile temaslar kurduk, projemizi geliştirdik. En önemli şey projemiz feasible bulundu. Yani yapılabilir, evet. Belki bir Taksim Beyoğlu metrosu kadar kalabalık değil ama Beykoz'da yaşayan insanlar için uygun olan butik bir çalışma yapılabileceğini gördük. Projemiz feasible bulundu. Sonrasında maliyetler çalışıldı. Sayın Bakanımız, biz bakanlık olarak bu metroyu üstlenebiliriz dedi. Cumhurbaşkanımıza da bu yazıyı ilettiler. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız da dün akşamki resmi gazetede artık yapılabileceğini ve projeler arasına alınabileceğinin müjdesini verdi. Biz de dün akşamdan bu yana bütün gün tek gündemimiz Beykoz'da metro. Çünkü gerçekten bizim için hayal gibiydi. İnşallah Cumhurbaşkanımızın destekleriyle bu hayalimizi gerçekleştireceğiz.
1: Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Sayın Gürzel'e de aslında sorduk bunu. Neydi hikaye? Bir hemşeriyle, bir vatandaşla bir araya gelme. Vatandaşın ihtiyacını hedefleme. Bizler süreci yayın konuğuma sorduk diyelim. Sözü size bırakalım.
0: Evet, teşekkür ediyoruz Nesli Şah Yumak ve kıymetli konuğuna. Devam edelim efendim. İstanbul Arnavutköy'de İBB'nin bitmek bilmeyen yol çalışması vatandaşı isyan ettirdi. Günlerdir trafikle cebelleşenler hastaneye ve işe yetişememekten şikayetçi. Yüzlerce şikayete rağmen İBB'nin sessizliği ve çözümsüzlüğü vatandaşın gerilimini daha da artırıyor.
3: Arnavutköy Sultan Gazi çevre yolunda trafik adeta durma noktasına geldi. İBB ekiplerinin gündüz saatlerinde yaptığı yol çalışması nedeniyle şeritler daraldı. Araçlar ilerleyemez oldu. Drone'la havadan görüntülenen kilometrelerce uzunluktaki kuyruk çilenin boyutunu gözler önüne serdi.
4: Bir ara buraya kazdılar. Aylarca sürdü. Ne döşediler bilmiyorum. Kapattılar. yolun ileri tarafında beton döktüler.

0: Metro içinde kaldığında asfalt döküyorlar. Yani ya fiyorlar bozuyorlar ya boz. Ben Eminönü'ne gidecektim, indim. Caydım gitmedim. Bu tarafından dedim, bu saatte trafikten dolayı gitmedim.
1: Bölge halkına göre bu çalışmalar ne ilk ne de son. Aylardır süren yapboz çalışmaları nedeniyle günlük hayat felç olmuş durumda. Trafikte mahsur kalan vatandaşlar yol çalışmalarının gece saatlerinde yapılmasını istiyor.
2: İnsan geceleri müsait. Yani bu rezilliği yapıyor. Bir hastam bir şeyim olsa ben burada kalıyorum.
1: Sürücüler mağduriyetin daha da artmaması için yol çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını ve trafiğin normale dönmesini bekliyor.
3: Evet, nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan firmalara yönelik kapsamlı bir soruşturma başlatıldı efendim. Soruşturmanın detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
4: Şeker sektörüne yönelik kapsamlı soruşturma gerçekleştirildi. Kota ve satış sınırlamalarını ihlal eden firmalar mercek altına alındı. İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Gürlek açıklamasında nişasta bazlı şeker üretimi ve ticaret süreci takibi alındığını, firmaların kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ettiklerini belirlediklerini söyledi. İç piyasaya arz edilmemesi gereken ürünlerin piyasaya sürüldüğünü tespit edildiğini söyledi. Yapılan incelemelerde bazı ürünlerin gerçek vasfı maltodekstrin, glukoz, nişasta ve fruktoz gibi farklı isimlerle faturalandırıldığı ortaya çıktı. Faturalarda gösterilen ürünle fiilen teslim edilen ürünler arasında farklılıklar bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı'nın denetimleriyle Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın incelemeleri sonrası harekete geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde şeker soruşturması başlatıldı. Şeker soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı adli işlemler gerçekleştirildi. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana'da 26 adrese baskın düzenlendi. 25 şirkete yönelik arama ve evraklara el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında şirket yöneticisi olarak belirlenen 47 şüpheli ise ifade vermek üzere çağrıldı.
5: Çay açarsanız, içerideki çekmeceyi açalım.
6: Şunu,
5: evet.
4: Soruşturma çok yönlü bir şekilde sürüyor. Şüpheliler hakkında bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti, vergi kaçakçılığı, yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma, özel belgede sahtecilik ve fiyatları etkileme suçları yönünden inceleme yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde halk sağlığını, devletin vergi gelirlerini ve ekonomik düzeyini hedef alan yasa dışı faaliyetlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Adalet, İçişleri, Tarım ve Orman'la Hazine ve Maliye Bakanlıkları arasındaki koordinasyonun çok boyutlu suçlarla mücadelede önemli rol oynadığı belirtildi.
3: FETÖ'nün gizli haberleşme ağı Baylok'tu. Alihan Kuriş yapılanmasına yönelik soruşturmadaysa Glooper adı verilen kapalı sistem ortaya çıkarıldı. Uygulama mağazalarında yok, dışarıdan kaydolunamıyor, şifreyi bilmek bile giriş için yetmiyor. Yaklaşık 3300 kişilik yönetim kadrosunu kullandığı belirlenen Glooper'a giriş için 3 ayrı güvenlik aşamasından geçilmesi gerekiyor. Soruşturmadaki dijital incelemede şimdi o kapalı ağın içindeki kullanıcıların peşinde.
7: Dini cemaat bir akım. Örnek veriyorum. Mesela gizli bir yazılım kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Baylok uygulamasını kullanıyorlardı. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı Glooper diye bir uygulama var.
8: FETÖ'de Baylok vardı. Alihan Kuriş yapılanmasındaysa Glooper. FETÖ'nün gizli haberleşme ağı olarak bilinen Baylok benzeri bir sistem Alihan Kuriş soruşturmasında ortaya çıkarıldı. Yapılan incelemelere göre Glooper herkese açık bir ağ değil. Sistem yalnızca yaklaşık 3300 kişilik yönetim kadrosunun kullanımına sunulmuş durumda. Kullanıcılar kendi başlarına hesap oluşturamıyor. Sisteme dahil olmak için önceden yetkilendirme gerekiyor. Bu yapısıyla Glooper'ın örgütün tamamından ziyade yönetim kademelerini birbirine bağlayan kapalı bir iletişim ağı olarak kurgulandığı değerlendiriliyor.
7: 3 kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor.

0: Glopra giriş tek bir şifreyle de mümkün olmuyor. Sistemde 3 katmanlı bir güvenlik yapısı var. İlk aşamada kullanıcı adı ve şifre, ikinci aşamada biyometrik doğrulama, son aşamadaysa harici onay mekanizması devreye giriyor. Bu yapı nedeniyle cihaz ele geçirilse ya da şifre bilinse dahi sisteme erişim sağlanamıyor. Örgüte ait Glopper, Apple Store veya Google Play Store gibi platformlarda bulunmuyor. Dışarıdan indirilmesi veya erişilmesi mümkün değil. Bilgilere göre sistem hazır bir yazılım değil. Alihan Kureş'in talimatıyla Hindistan'da özel olarak geliştirildiği tespit edildi. Glopper'ın sadece bir mesajlaşma ağı olmadığı, aynı zamanda kapsamlı bir veri yönetim sistemi olarak kullanıldığı belirlendi. Sistemde yurtlara ilişkin bilgiler, personel kayıtları, idari işlemler ve mali verilerin de tutulduğu ortaya çıktı.
1: Alihan Kureş 2016 yılında örgütün başına geçiyor, akımın başına geçiyor. Geçmesiyle beraber de şu son zamanlarda hepiniz seyrediyorsunuz, görüyorsunuz, büyük para hareketleri var, mal varlığı hareketleri var.
0: Üst yönetimden gelen talimatların bu ağ üzerinden iletildiği, kritik bilgi akışının da yine bu sistem üzerinden sağlandığı tespit edildi. Glopper'ın ortaya çıkması FETÖ'nün Baylok sistemini yeniden gündeme getirdi. Benzerlik kullanım mantığında ortaya çıkıyor. Her iki sistemde kapalı kullanıcı ağ, yetkilendirilmiş erişim ve örgüt içi haberleşme amacıyla tasarlanmış yapılar olarak değerlendiriliyor.
1: Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Baylok uygulamasını kullanıyorlardı. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı Glopper diye bir uygulama var.
0: Baylok, FETÖ soruşturmalarında en önemli dijital delillerden biri olmuştu. Şimdi benzer şekilde Glopper'ın da yaklaşık 3300 kişilik kullanıcı ağı detaylı olarak inceleniyor. İstihbarat ve siber birimler Glopper'ın teknik yapısını, kullanıcı listesini ve sistemde tutulan verileri analiz ediyor. Soruşturma kapsamında şu sorulara yanıt aranıyor. Kimler sisteme erişti? Hangi yöneticiler arasında iletişim kuruldu? Hangi talimatlar kimlere iletildi? Sistemdeki kayıtlar hangi faaliyetlerde kullanıldı? Tüm bu dijital incelemeler soruşturmanın en kritik aşamalarından biri olarak sürdürülüyor.
1: Burada şunu açıklıkla ifade etmek istiyorum. AK Parti iktidarları zamanında, döneminde hiçbir dindar insanımıza, hiçbir cemaate, hiçbir muhafazakar kesime kesinlikle operasyon yapılmamıştır. Burada alt kısımdaki inanan insanlarla yukarıdaki bunu çıkar örgütüne dönüştüren insanların ayrımının iyi yapılması gerekiyor. Burada üst örgüt üst yönetimle yapılan bir operasyon var.
2: Efendim, sıcak bir gelişmeyle devam ediyoruz. Zira İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu yürütülen soruşturma kapsamında Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt'u ve birlikte hareket ettiğim Mehmet Sedat Erge'yi halk sağlığını bozma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları yönünden şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. Soruşturma dosyasına yansıyan bilgi ve ihbarlarda Ankara'da faaliyet gösteren Red GM isimli spor merkezi üzerinden protein tozu, performans artırıcı ürünlerle çeşitli yasaklı maddelerin ilgili kamu kurumların kayıt ve denetim sistemleri dışında kayıt dışı şekilde satışının yapıldığına ilişkin iddialar yer aldı. Bu kapsamda Alptürk Enginyurt'un söz konusu ürünlerin satış ve dağıtım organizasyonunda aktif rol aldığı, Mehmet Sedat Ergen'in ise İstanbul-Ankara arasındaki sevkiyatlarla para transferlerinin organizasyonunda görev aldığı yönündeki bilgiler soruşturma dosyasına yansıdı. Dosyaya intikal eden ihbarlarda ayrıca Cemal Enginyurt adına Türkiye Büyük Millet Meclisi kayıtlarında bulunan ve koruma tahsisli olduğu belirtilen araçların bazı sevkiyatlarda kullanıldığı ileri sürüldü. Söz konusu iddiaların doğruluğunun ve sevkiyatların kapsamının tespitine yönelik incelemeler sürdürülüyor. Tabii MASAK raporunda da dikkat çeken para hareketleri var. MASAK tarafından hazırlanan Mali Analiz raporunda Alptürk Enginyurt'un hesaplarındaki para hareketlerinin 2025 yılında önceki yıllara kıyasla belirgin şekilde arttığı tespit edildi. Rapora göre Alptürk Enginyurt'un hesaplarındaki toplam para giriş çıkışı 2021-2024 yılları arasında yaklaşık 15 milyon lira, yalnızca 2025 yılındaysa yaklaşık 25 milyon lira olarak gerçekleşti. MASAK incelemesinde Alptürk Enginyurt'un en yüksek tutarlı para transferlerinin Cemal Enginyurt'la 18 milyon 966

6.960 lira. Aztürk akaryakıtla 2.545.414 lira. Muhammed Kürşat Şahin'le 2.021.100 lira olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında dosyaya yansıyan ihbar ve iddiaların doğruluğunun, şüpheliler arasındaki para ve mal hareketlerinin kaynağının kayıt dışı olduğu değerlendirilen satış ve sevkiyatların kapsamının ve elde edilen gelirlerin aklanıp aklanmadığının tespitine yönelik adli ve mali incelemeler devam ediyor.

0: İsrail'in soykırım suçlarına imza attığı Gazze şeridinde insani durum giderek kötüleşirken Amerika Birleşik Devletleri diplomasi trafiğini sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Kushner, Mısır'ın ardından İsrail'de görüşmeler yaptı. Kushner, Netanyahu sürece engel olmaması konusunda uyardı.
1: Gazze meselesi önce Mısır'da masaya yatırıldı. ABD Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner Kahire'de önemli temaslarda bulundu. Hamas'la bir araya gelen Kushner daha sonra İsrail'e gitti. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından kabul edildi. Başbakan Benjamin Netanyahu ile de Gazze'deki ateşkesi görüştü. Görüşmede Gazze şeridinin silahsızlandırılması ve bölgedeki insani ihtiyaçlara ilişkin iki çalışma grubu kurulması konusunda anlaşmaya varıldı. Çalışma gruplarından birinin Gazze'nin silahsızlandırılması ve İsrail ordusunun bölgeden çekilmesine odaklanacağı kaydedildi. İkinci çalışma grubununsa Gazze'deki halkın ihtiyaç duyduğu kanalizasyon, temiz su ve diğer halk sağlığı konularına odaklanacağı bildirildi. İsrail basınına göre ise Hamas silahsızlanmadan Gazze şeridinde yeniden yapılanma olmayacağı konusunda mutabakat sağlandı.
2: Hamas'ı samimi buluyorum fakat önemli unsur somut eylemler. Hamas'ın önümüzdeki 60 ila 90 gün içinde silahlarını teslim etmesini bekliyoruz.
1: Kushner, ABD basınına verdiği demeçte İsrail'in yanında olduklarını bir kez daha dile getirdi. İsrail'in herhangi bir tehdit durumunda kendini savunabileceğini ifade etti. Hamas ise Trump'ın ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladı. Bunun ABD başkanının Gazze şeridindeki ateşkes sürecine bağlılığını sürdürdüğünü gösterdiğini ifade etti. Hamas'ın İran temsilcisi Halit Kaddoumi ise ateşkesin gerçekleşmediğini savundu.
3: Müzakere edilen ateşkes pratikte gerçekleşmedi. Ekim ayından bu yana 1200'den fazla şehit verdik. Buna ateşkes mi deniyor? Kesinlikle değil.
1: Diğer Filistinli gruplar da ateşkes anlaşmasının uygulanmamasından İsrail'i sorumlu tutuyor. Tel Aviv yönetimi ilk aşamadaki mutabakatlardan geri adım atmak ve anlaşmayı ihlal etmeyi sürdürmekle suçlanıyor. Gazze'de ise durum aynı. İsrail'in düzenlediği saldırılarda şehitlerin sayısı artıyor. En az 2 milyon 150 bin Filistinli çadırlarda ve barınma merkezlerinde ağır koşullar altında. Bunların 800 binden fazlası insani yaşam için uygun olmayan şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Birleşmiş Milletler ise insani yardım konusunda bir kez daha uyardı. Çalışmalar için gereken 4 milyar doların çok az bir kısmının toplanabildiğini bildirdi. Türkiye'den de sivil toplum kuruluşları Gazze için seferber olmaya devam ediyor. Son olarak İHA, BM kurumlarıyla birlikte 300 milyon ekmek dağıttı. Yaklaşık 67 milyon öğün yemek dağıtımı gerçekleştirdi.
0: Evet, muhalefetin Türkiye'yi yabancı basına şikayet etme geleneği sürüyor. CHP'deyken benzer tavırlarıyla bilinen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bu kez İtalyan basını üzerinden Türkiye'yi hedef aldı. Corriere della Sera gazetesi için bir makale kaleme alan Özel, AK Parti iktidarını otoriterlikle suçlayarak Türkiye'de 2002'den bu yana demokratik bir aşınma yaşandığını iddia etti. İşte Özel'in o tartışmalı açıklamaları geliyor.
4: Terk edilmişlik hissediyoruz.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'yi uluslararası arenada hedef alan açıklamalarına bir yenisini ekledi. İtalyan Corriere della Sera gazetesi için bir makale yazdı. Özel, Türkiye'yi otoriter rejim kalıbına sokarak yabancı basına bir kez daha şikayet etti. Özgür Özel makalesinde 21. yüzyıl otoriter rejimlerinin seçimleri ortadan kaldırmadan demokrasiyi içeriden boşalttığını iddia etti. Türkiye'de demokrasinin aşındığını öne sürdü. Özel, Türkiye'de bağımsız medyanın zayıflatıldığını ve yargının siyasallaştığını da İtalyan basınına şikayet etti. Muhalefet üzerindeki baskı iddialarını somutlaştırmaya çalıştı. Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasını ve 30'dan fazla belediye başkanının görevden uzaklaştırılmasını örnek gösterdi.
5: Bütün dünya Ekrem İmamoğlu'na yapılan siyasi darbeyi konuşuyor.
1: Makalenin satır aralarındaysa açık bir Avrupa'ya yanaşma mesajı dikkati çekti. Özel, partisinin köklerinin sosyal demokrasiye dayandığını belirterek kendini İtalyanlara yakın göstermeye çalıştı. Türkiye'nin mevcut kurumsal geleneklerden uzaklaşma tehlikesi yaşadığını öne sürdü. Özgür Özel, kendi yönetimlerinde yaratacakları demokratik bir Türkiye'nin Avrupa ve Akdeniz için çok daha güvenilir bir ortak olacağını vaat ederek Batı'dan destek arayışına girdi.
5: Ekonomistlerden, dünyada sözü geçen bilim insanlarından.
0: Muhalefet sürekli olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nasıl olup da 25 yıldır kazandığını anlamaya çalışıyor. Oysa cevabı gözlerinin tam da önünde duruyor. Bakın, Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü 3 telefon görüşmesi yaptı efendim. Biri ABD Başkanı Trump'la, diğeri İngiltere'nin çiçeği burnunda Başbakanı Burham'la oldu. Peki ya 3. telefon görüşmesi? İşte Erdoğan'ın milletin gönlüne büyük teveccüh görmesinin sebeplerinden biri o 3. telefon görüşmesinde saklı. Bakalım.
6: Terörün gölgesinin çekildiği bir Türkiye'de, huzurun yüzyılında inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Türkiye hem yakın coğrafyamız için bir huzur barış iklimi inşa etmeye çalışıyor. Bunun için de geceli gündüzlü çalışıyor. Üstelik tüm bu süreci kırıp dökmeden ikna ve diplomasi gücünü kullanarak gerçekleştiriyor. İsrail'i asıl çıldırtan da Türkiye'nin sürekli olarak mesafe alıyor olması.
8: Amerika'nın İsrail'e yönelik gerekli baskıyı tabii ki uygulamasını bekliyoruz. Yoksa Türkiye, Katar ve Mısır olarak bu konuda atmamız gereken tabii ki radikal adımlar olacak. Bu bizim milletimize ve halkımıza karşı ve Filistinlilere karşı bir borcumuz.
7: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Tel Aviv sokaklarına boy boy Erdoğan'ın resmini asıp hedef göstermeye çalışması, Erdoğan düşmanlığı üzerinden oy devşirmeye çalışması size tanıdık bir yöntem gibi gelebilir. Zira Erdoğan için dua edenler olduğu kadar Erdoğan'ın devrilmesini dört gözle bekleyenler de var.
9: Beni kimlerin sevmediğini size söyleyeyim. Beni bölücü terör örgütü sevmez. Beni FETÖ sevmez. Beni rantçılar sevmez. Beni DAEŞ sevmez. Beni Batı bir kısım liderler hiç sevmez. Ve İsviçre'nin parlamentosunun önünde portreyi koyup şaka ama silah dayayanlar sevmez.
7: Listeye siz de aklınıza gelenleri ekleyebilirsiniz. Zira yaşadığımız coğrafyada vatansever olmak, sırtını milletine yaslayarak siyaset yapmak hem cesaret hem bedel ödemeye her daim hazır olmayı gerektirir. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, kardeşlik türküleri söylenebilsin diye bu bedeli ödemeyi her daim göze almıştır. Ve millet onu hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır.
10: President Erdoğan.
11: President Erdoğan, Turkish President Erdoğan.
12: Cumhurbaşkanı yaptınız. Recep Tayyip Erdoğan.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan bedel ödemeyi göze alıp her daim tarihin doğru tarafında durmaya çalıştı. Milyonlarca Suriyeli'ye seçimi kaybetme pahasına sahip çıkarken de Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı başkentlerinin Tel Aviv'in tepkilerine rağmen Filistin davasına Gazze'ye sahip çıkarken de durum böyleydi.
9: Ben Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum. Tam aksine Hamas topraklarını koruma altına alan bir direniş örgütüdür.
7: Bugün geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan doğru bildiği yolda yürümeye emin adımlarla devam ediyor. İsrail'in zulmüne karşı diplomatik temaslarını sürdürüyor. Mekke Savunma Anlaşması, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşme bu sürecin bir parçası.
13: Erdoğan'la harika ilişkilerimiz var. Onu hiç duymuş muydun? Ben onu severim, o da beni sever. Basın onu sevdiğim için çok sinirlenecek ama seviyorum ve hiç problemimiz olmadı.
7: Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüşmesi

0: zirvesinde net mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesini hedeflediğimiz bir dönemde, İsrail yönetiminin Filistinlileri hedef alan eylemlerinde artış yaşandığını, Türkiye olarak bölgede kalıcı barışa ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceğimizi vurguladı. Şimdi Erdoğan'ı Erdoğan yapan bir başka özelliğini daha paylaşalım. Zira Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüştüğü gün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesi yaptığı bir iki isim daha vardı. Birisi İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham. Erdoğan, çiçeği burnunda İngiltere Başbakanı Burnham'a iki ülkenin imzaladığı stratejik ortaklık çerçeve belgesiyle güvenlik ve savunma ortaklığı belgesini hatırlattı. Aynı istikamette yürüme iradesini teyit etti. Peki ya diğer kişi kimdi?
1: Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, emrinizdeyiz.
2: Tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Başarım devamını diliyorum inşallah.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes'te belediye başkan vekilliği seçimini kazanan Cumhur İttifakı adayı Asuman Şen'i telefonla aradı. Başarısından dolayı tebrik etti.
1: İnandık ve başardık.
2: Ben de sizlerle bu mutluluğu yaşıyoruz. İnşallah Ankara'da da makamda sizlerle bir araya gelelim.
1: Geleceğim değerli Cumhurbaşkanım. En kısa zamanda geleceğim.
0: Muhalefet nasıl oluyor da Erdoğan 25 yıldır kazanıyor sorusuna cevap arıyor. Ama aslında cevaplar gözünün önünde duruyor. Zira takdir her zaman olduğu gibi milletin ve millet takdirini çeyrek asırdır tam bağımsız Türkiye için gece gündüz çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana kullanıyor.
3: İngiltere siyasetine bu kez de siber güvenlik zafiyeti damga vurdu. Göreve henüz geçen ay başlayan İngiltere Başbakanı Burnham, kendisini Beyaz Saray Genel Sekreteri olarak tanıtan bir sahtekarla mesajlaştığı ortaya çıktı. Başbakanlık ofisi olayı ulusal güvenlik meselesi olarak nitelendirip sessizliğe bürünürken İngiliz diplomatlar Beyaz Saray'ı alarma geçirdi.
4: İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham, siber tuzağa düştü. Burnham'ın kendisini Beyaz Saray Genel Sekreteri Suzy Wiles olarak tanıtan bir kişiyle bir süre yazıştığı ortaya çıktı. Haberi ABD'li Politico paylaştı. Buna göre skandal İngiliz yetkililerin durumdan şüphelenmesiyle gün yüzüne çıktı. İkili arasında yalnızca yazılı mesajlaşıldığı ve herhangi bir sesli görüşme yapılmadığı belirtildi. Kaynaklar sahte bağlantıyla kritik bir ulusal güvenlik bilgisinin paylaşılmadığını vurguladı. Skandalın medyaya sızmasının ardından İngiltere Başbakanlık Ofisi olayı bir ulusal güvenlik meselesi olarak tanımladı. Konuyla ilgili resmi açıklama yapmaktan kaçındılar. Durumun ciddiyeti üzerine İngiltere'nin Washington Büyükelçiliği devreye girerek derhal Beyaz Saray yetkililerini bilgilendirdi. Mesajların içeriği ve tam olarak ne zaman atıldığı ise şimdilik gizliliğini koruyor. Aslında bu olay Beyaz Saray Genel Sekreteri Suzy Wiles'in isminin karıştığı ilk kriz değil. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Wiles'in telefonu hacklenmiş ve konuyla ilgili FBI soruşturma başlatmıştı. O dönemde de sahte bir profilin Amerikalı senatörler, valiler ve şirket yöneticilerine Wiles'in adını kullanarak şüpheli mesajlar gönderdiği tespit edilmişti. Is there a world where Donald Trump could win re-election?
3: Evet sevgili izleyenler, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ek ifade verdi. Peki Muhittin Böcek ifadesinde neler söyledi? Şimdi bu son gelişmeleri, son detayları bize 24 muhabiri Ada Kahraman aktaracak. Hemen adaya dönelim bakalım neler söyledi Böcek. Ada merhaba, nedir elindeki son bilgiler?
5: Şu an Muhittin Böcek kendisi Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında 16 Ağustos tarihinde bir ek ifade verdi. Burada Böcek 27 Haziran 2024 tarihli önceki ifadesinde 2024 yerel seçimleri öncesindeki belediye başkanlığı adaylığı sürecine ilişkin beyanda bulundu.
3: Evet, Ada Kahraman aktardı efendim, gördüğünüz gibi İmamoğlu'na para verdim itirafında bulundu. Ada

0: Kahraman'a tekrar döneceğiz. Biz de tekrar bilgilerin üzerinden geçelim. Az önce de belirttiğimiz gibi eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Ek ifade verdi ve ifadesinde İmamoğlu'na para verdiğini itiraf etti Böcek. Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ek ifadeleri bu yönde. İtirafçı olan Böcek, Ekrem İmamoğlu'nun da adaylığı karşısında yaklaşık 15 milyon euro maddi destek istediğini ve de bunu zamana yayarak ödediğini iddia etti. Tabii bu bilgiler sıcak. Yeni bir ifade, ek bir ifade verdi Muhittin Böcek ve ek ifadesinde İmamoğlu'na para verdiğini itiraf etti. İmamoğlu'na para verdiğimi itirafında bulundu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, adaylık karşılığında 15 milyon avro istedi. Dakikalar önce gelen sıcak bir gelişme. Soruşturmalar tabii bu yönde devam ediyor. Son olarak eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ek bir ifade verdi ve ifadesinde Ekrem İmamoğlu'nun da adaylığı karşısında yaklaşık 15 milyon euro maddi destek dedi. Ben daha önceki ifademde de beyan ettiğim üzere Muratpaşa Belediye Başkanı'nın Ekrem İmamoğlu'yla görüştüğünü ve belediye başkan adaylıklarının belirlenmesi konusunda kendisine bir takım güvenceler verdiğini ve başkan adaylığı karşılığında ödeme gerçekleştireceğini öğrenmem üzerine 30.11.2023 tarihinde özel kalemim Yasin Yerlice ile birlikte İstanbul Havayolu'yla gittim dedi. İstanbul'a kendisiyle hatırladığım kadarıyla aynı gün Renaissance İstanbul Polat Bosporus Otel'de bir görüşme gerçekleştirdim dedi. Ve bu görüşmede Ekrem İmamoğlu başka birine adaylık sözü vermediğini, tercihini benden yana kullanacağını ancak bunun için yaklaşık 15 milyon euro maddi destek istediğini söyledi ifadesinde Muhittin Böcek. Ben de elimden geldiğince zaman içerisinde bunu karşılayacağım dedi. Muhittin Böcek'in ek ifadesi bu yönde. Şimdi diğer detaylara tekrar 24 muhabiri Ada Kahraman'a döneceğiz. Kendisi aktaracak. Biraz önce bir sıkıntı yaşadık. Şimdi tekrar Ada'ya dönüyoruz. Ada, tekrar merhaba. Hemen tekrar sözü sana bırakıyorum.
1: Şahmutlu, evet, Muhittin Böcek Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü bir soruşturma kapsamında kendisi 16 Ağustos'ta bir ek ifade verdi. İfadesinde şöyle belirtiyor. Böcek, İmamoğlu'nun burada verdiği ifadesinde, Muhittin Böcek verdiği ifadesinde 30 Kasım 2023'te özel kalemi Yasin Yerlice ile İstanbul'a gittiğini, bir otelde Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü öne sürdü. Aynı zamanda Muhittin Böcek, İmamoğlu'nun görüşmede kendisine başka birine adaylık sözü vermediğini, tercihini kendisinden yana kullanacağını söylediğini, ancak bunun karşılığında yaklaşık 15 milyon euro maddi destek istediğini iddia etti. Böcek de bu tutarı zaman içerisinde karşılayabileceğini söyledi. Yani söylediğini beyan etti. Muhittin Böcek Antalya'ya döndükten sonra ismini açıklamadığı bir dostundan seçim bütçesi için daha önce emanet bıraktığı paraya ilave borç alarak toplam 5 milyon euro temin ettiğini anlattı. Böcek söz konusu kişinin kendisine havala olarak adlandırılan para transfer sistemini anlattığını, paranın fiziki olarak İstanbul'a götürülmesi yerine bu yöntemle gönderilmesinin kararlaştırıldığını söyledi. Böceğin anlatımına göre bu kişi bir 100 TL'lik banknotun fotoğrafını çekerek İstanbul'daki kişiye gönderdi. Aynı banknotu isim ve telefon numarası yazılı bir notla birlikte zarfa koyarak Böceğe verdi. Savcılık tarafından parayı temin ettiği kişinin kimliği ile zarf üzerindeki isim ve telefon numarası sorulan Böcek, arkadaşının kimliğini açıklamak istemediğini, telefon numarasını hatırlamadığını söyledi. Muhittin Böcek not kağıdında hatırladığı kadarıyla taç döviz yazdığını belirterek havala sisteminin İstanbul ayağında paranın kapalı çarşıdaki taç döviz isimli iş yerine gönderilmiş olabileceğini ifade etti. Paranın daha sonra teslim alınıp alınmadığını ise bilmediğini söyledi. Muhittin Böcek para transferinin ardından 16 Aralık 2023'te Ekrem İmamoğlu'nu aradığını, ertesi gün için randevu aldığını ve 17 Aralık'ta yeniden İstanbul'a gittiğini anlattı. Muhittin Böcek, İmamoğlu ile seçim ofisi olarak hatırladığı yüksek katlı bir plazanın giriş katında baş başa görüştüklerini belirterek şu iddialarda bulundu. Dostumun bana vermiş olduğu içerisinde 100 TL para ve not kağıdı bulunan zarfı kendisine teslim ettim. Talep edilen paranın kalan kısmını daha sonra Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci olduğu takdirde halledeceğimi söyledim. Böcek ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması nedeniyle kalan ödemeyi yapmadığını beyan etti. Muhittin Böcek, görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında kendisi 16 Ağustos'ta ek ifade verdi. Bizler de ek ifadedeki detayları aktardık şu an.
0: Yüksek Öğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Şimdi kayıt ve ek tercih süreci başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan dijital medya hesabından yaptığı paylaşımda üniversite eğitimine başlayacak gençleri tebrik etti.
2: Milyonlarca adayın heyecanlı bekleyişi sona erdi. YKS tercih sonuçları açıklandı. Yerleşen adayların kayıt, yerleşemeyen adayların ek tercih süreci başlıyor. 2026 yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. 2026 YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos'ta, elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos'ta yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekecek. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için ek tercih sürecinin yeni bir imkan olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dijital medya hesabından YKS sonuçlarına dair paylaşım yaptı. Yerleştirme sonuçlarının genç kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyor, üniversite eğitimine başlayacak gençlerimizi tebrik ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz ve eğitim camiamız için başarılı geçmesini temenni ediyorum ifadelerini kullandı.
0: İstanbul Esenyurt'ta iki kişi tartıştıkları gence yol ortasında saldırdı. Genç yere düştü, yardım istedi. Ancak saldırganlar durmadı. Çevredekiler araya girmeye çalışırken tekme ve yumruklarla darp devam etti. Dakikalar süren saldırı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
3: İki kişi bir genci yol ortasında çevrelerini aldı. Tekmeler, yumruklar peş peşe geldi. Genç yere düştü ama saldırı durmadı. Olay İstanbul Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. Çıkan tartışmanın ardından iki kişi bir gence saldırmaya başladı. Genç bir yandan kendisini korumaya çalıştı, bir yandan çevredekilerden yardım istedi. Ancak saldırı dakikalarca sürdü. Yere düşen gence tekme ve yumruklarla vurmaya devam ettiler. Çevrede bulunanlar yaşananları görünce yardıma koştu. Vatandaşlar saldırıyı durdurmaya çalıştı. Ancak iki kişi müdahaleye rağmen tekrar gencin üzerine yürüdü. Yolun ortasında başlayan saldırı bir süre daha devam etti. Esenyurt'ta yol ortasında yaşanan ve dakikalar süren şiddetin görüntüleri şimdi polisler tarafından incelemeye alındı.
0: Evet, İstanbul Avcılar'da bir vatandaş akşam saatlerinde aracına bindi fakat bindiği gibi kimliği belirsiz kişiler tarafından üzerine kurşun yağdırıldı. Her şeyden habersiz aracına bindi. Bindiği gibi onlarca kurşun üzerine yağdı ama şans ondan yanaydı. Yara bile almadan kurtuldu. Olayın adresi İstanbul Avcılar. İddiaya göre bir kişi park halindeki otomobiline bindi. Binmesiyle de kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Fakat Araç sahibi şans eseri saldırıdan yara almadan kurtuldu. Tüm mermiler araca isabet etti. Saldırının ardından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma gerçekleştirdi. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler için

0: Ve yakalama çalışması başlatıldı. Bilecik'te bu yıl ikincisi düzenlenen Şalvar Gecesi yüzlerce kadını bir araya getirdi. Şalvarlarını giyip gelen yüzlerce kadın unutulmaz bir akşam yaşadı. Oyunlar oynandı, halaylar çekildi. Günün yorgunluğunu atan kadınlar gönüllerince eğlenmenin tadını çıkardı.
1: Şalvarlarını giydiler, doyasıya eğlendiler. Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde bu yıl ikincisi düzenlenen Şalvar Gecesi, yüzlerce kadının katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Kadınların dayanışmasını ve birlikteliğini güçlendirmek amacıyla köy meydanında gerçekleştirilen etkinlik büyük bir coşkuyla kutlandı. Oyunlar oynandı, halaylar çekildi. Kadınlar gecede gönüllerince eğlendi. Kadın girişimcilerin katkılarıyla hazırlanan özel hediyeler, meydanda gerçekleştirilen kura çekimiyle sahiplerine takdim edildi. Kadınlar bu yılki Şalvar Gecesi'ni unutmamak adına hatıra fotoğrafı da çektirdi.
0: Fırat Nehri üzerindeki Atatürk Barajı kavurucu yaz günlerinde serinlemek için gelen ziyaretçilere seyri doyumsuz bir manzara sunuyor. Barajın turkuaz rengi bozkırın sarı tonlarıyla birleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıkıyor.
1: Fırat'ın suyunun biriktiği devasa havza gökyüzünün keskin maviliğini yeryüzüne indiriyor. Sarı ve kahverengi tonlardaki bozkır tepeleri baraj gölünün turkuaz rengiyle birleştiğinde ortaya bu eşsiz görüntüler çıkıyor. Fırat Nehri üzerindeki Atatürk Baraj Gölü'nde düzenlenen tekne turları bölgeye gelen ziyaretçilere Mezopotamya topraklarını keşfetme imkanı sunuyor. Bölgeye gelen ziyaretçiler şehrin stresinden uzak doğayla iç içe zaman geçiriyor.
2: Yani 40 derece, 42 derece şehirde sıcaktan kavrulurken şu güzel manzaranın esninde serinlediğinizde şehirdeki bütün stresiniz, yorgunluğunuz bir anda vücudunuzdan çıkıp gidiyor.
1: Güneş enerjisiyle çalışan tekneyle gezintiye çıkanlar çevreci tekne turlarından da oldukça memnun.
2: Kaynaklarımız hızla tükenirken, dünya üzerinde ciddi bir problem varken çevreci bir yaklaşımla bu hizmetin verilmesi bizi ayrıca memnun ediyor.
0: Ağrı'da %75 hibe desteğiyle yürütülen çilek yetiştiriciliği projesi kapsamında ilkbahar aylarında köylerde çilek bahçeleri kuruldu efendim. Şimdi o bahçelerde hasat başladı.
1: Devlet destek verdi, çiftçi üretti ve hasat zamanı geldi. Ağrı'da çilek üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla devlet desteğiyle kurulan bahçelerde çilekler toplanmaya başlandı.
3: Verim iyi olunca bakımını da ben yaptığımdan dolayı biraz da zevkli oluyor.
1: %75 hibe desteğiyle yürütülen çilek yetiştiriciliği projesi kapsamında 6 milyon liralık bir yatırım hayata geçirildi.
4: Bunun yaklaşık 1,5 milyon çiftçi katkı payı, geri kalan 4,5 milyon da özel idare desteğiyle valiliğimiz koordinasyonunda gerçekleştirdiğimiz bir projeydi.
1: Ağrı'da birçok çiftçi projeye dahil oldu. Çilek bahçeleri tek tek kuruldu.
4: Bu proje kapsamında 100 yetiştiricimize 500'er metrekarelik çilek bahçesi kurulumu yaptık. Bunun içinde fide dağıtımından damlama sulama sistemlerine, ekipmanlarına kadar tam anlamıyla bir bahçe kurulumu projesiydi bu.
1: Devlet desteğiyle kurulan bahçelerde hasat da başladı.
4: Bu yıl verdiğimiz 50 dönümlük kurduğumuz bahçeden yaklaşık 100 ton çilek verimi bekliyoruz. Tabii daha önceden verilen destekler ve kurulan bahçelerle 150-200 ton civarı bir çilek hasadı bekliyoruz.
3: Bakımı çok zor ama parası da çok iyi.
0: Efendim, bu haberle bu saat dilimini noktaladık, ancak bir yere ayrılmayın. Bizden sonra İbrahim Güneş sizlerle olacak. Hoşça kalın.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra banka, yüz
1: Halkbank. Uluslararası arenada tansiyon yüksek. İsrail'de seçimler yaklaşırken Netanyahu ülkeyi Erdoğan karşıtı afişlerle donattı. Netanyahu ve ekibi neden Erdoğan'ı hedef alıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve İngiltere Başbakanı Andy Burnham'la telefonda görüştü. Gözler bir yandan da Hürmüz'de. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz baskısı Körfez'i nasıl etkiliyor? İran'la sona eren mutabakat devam edecek. Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak. Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Cihan Günyel ve akademisyen Dr. Muhammed Masar Şahin cevaplayacak.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye Sigorta, gücü
1: adına. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın gümüş.

Alay Köşkü, İstanbul'un tarihi kalbi Gülhane Parkı içinde, eski saray surlarının burcuna yaslanmış, sessiz bir bekçidir. Köşk, Osmanlı padişahlarının şehirde yaptıkları alay ve geçit törenlerini izlemek üzere asırlar önce inşa edilmiş, halk arasında selam köşkü olarak da anılmıştır.

Bugünkü haliyle 1819-1820 yıllarında II. Mahmut döneminde Batı üslubunda yeniden inşa edilmiş bir yapı vardır önümüzde. Yedi cepheli planı, geniş saçaklı soğan biçiminde külahlı kubbesiyle zarif bir ampir estetiğini taşır. Yüzyıllar önce padişahların törenleri gözlediği bu mekan, şimdi edebiyat ve tarih severlerin uğrak yeridir. 12 Kasım 2011'den beri Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi olarak halkın hizmetindedir. Burada binlerce kitap, eski el yazmaları, edebi eserler bulunmakta, köşkün zarif salonlarında okuma, düşünme, geçmişe yolculuk imkanı sunulmaktadır. Alay Köşkü'nün bugünkü hikayesi, İstanbul'un iki ruhunu, saray ihtişamıyla halkın iç huzuruna açılan bahçesini birleştirir. Zamana asırlar boyu şahitlik etmiş bu taş ve ahşap mekan, artık gölgelik bir ağaç altında kitap kokan bir durak, bir kültür sığınağı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Hayrola çocuklar?
2: Ati başla.
3: Abi bize sıkıdan tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
4: Buna tıkladığınız oluyor.
2: Bu kadar mı?
4: Ya lütfen.
2: Öyle. Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Tabii. Mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
1: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
2: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
6: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
2: Ne diye diyor?
7: Şak diye.
1: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
2: Bu nasıl bir teknoloji ya?
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Ne yapacağız biz şimdi?
1: Hadi gelin benimle.
8: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
1: Turkcell'lerin yanında
9: Türkcell'in çözüm gücü var.
10: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
11: Türkiye Sigorta, gücü adında.
12: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Hayrola çocuklar?
3: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
4: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
2: Turkcell çözüm gücü.
5: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
6: E ne yapacağız biz şimdi?
7: Hadi gelin benimle.
8: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren...

0: destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
1: Türkcell'lerin yanında
2: her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
3: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Mustafa Daş'tan moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim. Güneş güne yansıyanları paylaşmak için birlikteyiz. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. İmamoğlu Sörgütü davası ile ilgili olarak Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Silivri'de bir açıklama yapmıştı. Şimdi o dünkü açıklamayı size bir kuple hatırlatacağım. Neden diyeceksiniz? Birazdan sizi Çağlayan'a götüreceğim ve Ada Kahraman bize bu soruşturmalarla ilgili olarak çok çarpıcı bilgiler verecek. Ama öncesinde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in dünkü açıklamasına bir atıf yapacağız. Çünkü Özgür Özel dün diyordu ki Silivri'de büyük bir zulüm var. Masumlara zulüm yapılıyor. Bunu yapan da Adalet Bakanı Akın Gürle. Kimi şikayet edeyim diye serzenişte bulunuyordu. Ancak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan öyle açıklamalar geldi ki Özgür Özel sanki havanda su dövüyor gibi. Önce Özgür Özel'in dünkü açıklamasını bir hatırlayalım. Sonra Ada Kahraman'a soracağım o sıcak gelişme neydi diye.
1: Bugün AK Parti il başkanları toplantısına gidip dün olduğu gibi bugün de partimiz için mücadeleye devam edeceğiz diyor. Dün dediği gün başsavcıydı adam burada. O yüzden kimi kime şikayet edeyim? Sayın Erdoğan'a mı edeyim atadıklarını? Kime şikayet edeyim? O yüzden hepimizin hakkını, hukukunu ve varsa bir gün hakkımızı almamıza ilgili umudu milletimize emanet ediyoruz. Ettiklerini bulsunlar. Zulümleri artsın ki sonları tez gelsin. Bu dünyada adaleti bulursak buluruz. Bulmazsak öbür dünyada bütün bu masumların iki elleri yakalarındadır. Ve bu devran böyle sürmez. Ben daha güneşin doğmadığı bir gece, ben daha iyinin kötüyü yenmediği bir gün ve ben daha tarih önünde zalimlerin zulümleriyle sınanmadıkları bir süreci hiç görmedim. Yine görmeyeceğiz inşallah.
0: Şimdi Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel böyle bir hamaset yüklü bir konuşma yapmıştı cezaevinin önüne Silivri'de ve işte duruşmada bir haksızlık yapıldığını iddia etmişti. Tırnak içinde kendisi de işte masumlar zulüm görüyor iddiasında. Peki durum gerçekten böyle mi? Çünkü bir yanda hamaset yüklü ifadeler var, diğer yanda da somut gerçeklikler. Şimdi eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek biliyorsunuz tutuklu yolsuzluktan cezaevinde ve etkin pişmanlıktan yararlanmak için de başvuruda bulundu. Hatta hatırlayın yine Özgür Özel geçmişte diyor ki Muhittin Böcek neyi acaba şey yapacak, itiraf edecek?

etkin pişmanlıktan yararlanacak diye bir yalan dolaştırılıyor. Hiç öyle bir şey yok gibi iddialarda bulunuyordu. Ama Muhittin Böcek etkin pişmanlıktan yararlanmak için başvurdu. Hatta ek ifade de verdi. Peki ne söyledi? Çok dikkat çekici detaylar var. Ve Ada Kahraman bu detayları paylaşmak için bizi bekliyor. Ada, kolay gelsin.

0: Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü görüyoruz. Ki Muhittin Böcek de görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de ek ifade vermek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. Kendisi şöyle belirtiyor ifadesinde ki Muhittin Böcek 2024 yerel seçimleri öncesindeki adaylık sürecine ilişkin daha önceki beyanlarına yeni ayrıntılar ekledi. Burada Böcek ifadesinde 30 Kasım 2023'teki özel kalemi Yasin Yellice ile İstanbul'a gittiğini, bir otelde Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü öne sürdü. Böcek, İmamoğlu'nun görüşmede kendisine başka birine adaylık sözü vermediğini, tercihini kendisinden yana kullanacağını söylediğini, ancak bunun karşılığında yaklaşık 15 milyon euro maddi destek istediğini iddia etti. Böcek de bu tutarı zaman içerisinde karşılayabileceğini söylediğini beyan etti. Muhittin Böcek, Antalya'ya döndükten sonra ismini açıklamadığı bir dostundan seçim bütçesi için daha önce emanet olarak bıraktığı paraya ilave borç olarak toplamda 5 milyon euro temin ettiğini anlattı. Böcek söz konusu kişinin kendisine havala olarak adlandırılan para transfer sistemini anlattığını, paranın fiziki olarak İstanbul'a götürülmesi yerine bu yöntemle gönderilmesini kararlaştırıldığını söyledi. Böcek'in anlatımına göre bu kişi bir 100 liralık banknotun fotoğrafını çekerek İstanbul'daki kişiye gönderdi. Aynı banknotu isim ve telefon numarası yazılı bir notla birlikte zarfa koyarak Böcek'e verdi. Savcılık tarafından parayı temin ettiği kişinin kimliğiyle zarf üzerindeki isim ve telefon numarası sorulan Muhittin Böcek, arkadaşının kimliğini açıklamak istemediğini, telefon numarasını hatırlamadığını söyledi. Muhittin Böcek not kağıdında hatırladığı kadarıyla taş döviz yazıldığını belirterek havala sisteminin İstanbul ayağında paranın kapalı çarşıdaki Taç Döviz isimli iş yerine gönderilmiş olabileceğini ifade etti. Paranın daha sonra teslim alıp alınmadığını ise bilmediğini söyledi. Muhittin Böcek, para transferinin ardından 16 Aralık 2023'te Ekrem İmamoğlu'nu aradığını, ertesi gün için randevu aldığını ve 17 Aralık'ta yeniden İstanbul'a gittiğini anlattı. Muhittin Böcek, İmamoğlu ile seçim ofisi olarak hatırladığı yüksek katlı bir plazanın giriş katında baş başa görüştüklerini belirterek şu iddiada bulundu. Dostumun bana vermiş olduğu içerisinde 100 lira para ve not kağıdı bulunan zarfı kendisine teslim ettim. Talep edilen paranın kalan kısmını daha sonra Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci olduğu takdirde halledeceğimi söyledim. Muhittin Böcek, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması nedeniyle kalan ödemeyi de yapamadığını beyan etti. Muhittin Böcek'in verdiği ek ifadedeki beyanlar bu şekildeydi İbrahim Güneş.
1: Ata Kahraman, teşekkür ediyoruz. Şimdi burada taç döviz meselesi önemli. Neden diyeceksiniz efendim? Daha önce de kara para aklama soruşturmasında taç dövize baskın yapılmıştı, hatırlayacaksınız. Ve o dönemde de İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütünün emanetçisi olduğu iddiaları gündeme gelmişti. Yine bu taç döviz gündeme neden, nasıl gelmişti? Bir otoparkta araçların içerisine çuvallarla doldurulmuş 30 milyon doların çalınması meselesiyle gündeme gelmişti. Yani bir şekilde baktığımızda tüm oklar İmamoğlu suç örgütüne çıkıyor gibi görünüyor diyebiliriz. Ve bu suç örgütüyle ilgili olarak da taş dövizin ihtiyaç haline bu emanet paraları hızlıca kullandırma yöntemini kullandığı şeklinde bilgiler paylaşılmıştı. Hatta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 105'i tutuklu, 5'i müşteki şüpheli olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında iddianame de hazırlamıştı. Taş döviz üzerinde ciddi şüpheler ve işte baktığımızda dikkat çeken detaylar var. Bu yüzden de hani bu mesele çok hafif alınacak bir şey değil. Muhittin Böcek'in bu para transferini taş dövizlerinden yaptık açıklaması da bu anlamda artık taşların yavaş yavaş yerine oturmaya başladığı şeklinde yorumlanabilir diye değerlendiriyor. Takdirde bir milletimizin hani bu yüzden de baktığımızda işte dün işte Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel çıkıp cezaevinde işte içeride masumlar yargılanıyor. Bakın biz zulüm görüyoruz açıklamaları başka bir şey. Somut balya balya paralar, altın külçeleri, işte bu para transferle ilgili itiraflar, elde edilen görüntüler, yapılan baskınlar başka bir şey. Takdir elbette milletin, ama dediğimiz gibi çok ciddi bir soruşturma süreci yürütülüyor ve yavaş yavaş da aslında taşlar yerine oturuyor. Kimin kimle nasıl bir işbirliği içerisinde hareket ettiği de netleşiyor gibi görünüyor diyelim. Ve bir son dakika bilgisi var efendim. Biliyorsunuz bir de bir yandan da Kuriş suç örgütüyle ilgili soruşturma süreçleri devam ediyor. Tutuklananlar vardı. Şimdi bu sürece dikkat çekici bir gelişme oldu. Eski Ulaşma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili olarak yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme var. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Deniz Olgun hakkında fethi kabir kararı verildi. Yani kabri açılacak. Karar kapsamında Deniz Olgun'un mezarı açıldı.

0: Yapılacak ölüm nedeniyle ilişkin yeniden bir adli inceleme otopsi gerçekleştirilecek. Böylece yıllardır tartışma konusu olan ölümünün doğal nedenlerle mi gerçekleştiği yoksa herhangi bir dış müdahalenin bulunmadığı bilimsel ve adli bulgular ışığında yeniden araştırılacak. Daha önce hatırlayacaksanız Rüstem Şahin'in verdiği ifadede kendisi gözaltına alınan isimlerden biriydi. Doğduğundan beri tüm akrabalarıyla birlikte cemaat içinde bulunduğunu belirten Rüstem Şahin, Aliyen Kuruş dosyası kapsamında ifade vermiş ve Kemal Kaçar'ın vefatından sonra başa geçen Ahmet Arif Denizolgun'un öldürüldüğünü iddia etmişti. 8 Eylül 2016'da İstanbul Beykoz'daki çiftlikte rahatsızlanan Denizolgun 36 saat haber alınamadığı, sonrasında hastaneye kaldırıldı ve burada beyin kanaması sonucu vefat ettiği bilgisi var. Olayla ilgili verdiği ifadede Şahin ise şöyle iddialarda bulundu. Denizolgun 2016'da Beykoz'da at çiftliğinde öldürüldü. Öldürüldü diyorum çünkü bu olay yaşanmadan önce cemaat mensubu Doktor Hakan Rauf Tüfekçi'nin arkadaşı İsmail Ünal bana Kuruş'un Tüfekçi'ye beni cemaatin başına getirecekler, benim altyapım yok diye dert yandığını söyledi. Bir süre geçtikten sonra cemaat mensubu Yunus Koz bana telefonda Kuruş'un birlikte olduğunu ve o esnada Kuruş'a telefon geldiğini, akabinde kendisine dönerek dayısını öldürdüklerini söylediğini anlattı. Sonrasında kendisini Beykoz'a cenazenin olduğu yere gönderdiğini, Kuruş'un ise başka yabancı şahısların yanına gittiğini iddia etti. Koz cenazenin başında beklerken Aliyen Kuruş'un cemaatten olmayan bir grupla eve geldiğini, kendisine muhatap olmadan dışarı çıkardıklarını anlattı. Benim şüphem dayısının öldürüleceğinden Aliyen Kuruş'un haberi vardı şeklinde bir iddiası var. Bu suç örgütüyle ilgili soruşturmada da ortaya çıkan sıcak bir bilgi ve yeni bir gelişme olarak son dakika ekranlarınıza yansıyor. Şimdi Aliyen Kuruş suç örgütü soruşturmasının sürekli olarak Süleymancılara operasyon diye sulandırmaya çalışan bir kitle var. Ama baktığınızda hani normal cemaatlerin doğal hayatının akışında olmayan işler karşımıza çıkıyor. FETÖ-vari işlerden bahsediyoruz. Şimdi bakın, FETÖ'nün gizli haberleşme ağı Baylok vardı ve bu Kuruş, Aliyen Kuruş yapılanması yönelik soruşturmada da ortaya çıkarılan bir bilgi var. Glopper adı verilen kapalı sistem bir haberleşme sistemi kullanıyorlar. Üstelik hani dışarıda bir mağazada, yani Apple'da ya da işte diğer uygulamalarda bu indirilebilen bir şey. Özel bir yazılımdan bahsediyoruz. Ve 3 ayrı şifreli, kademeli şifrelemeden bu yazılıma ulaşabiliyorsunuz. Şimdi 3300 kişilik bir yönetim kadrosunun bu Glopper'ı kullandığı iddiası var. 3 ayrı güvenlik aşaması neden ihtiyaç duyulan bir güvenlik aşamasıydı? Bu işte kitle neyi organize ediyordu? Soruları gündemde. Şimdi bakalım haberimizde detaylar var. İçişleri Bakanı Çiftçi de daha önce hatırlarsınız bu konulara dikkat çeken bir konuşma yapmıştı. İçeri detaylar.
1: Dini cemaat bir akım. Örnek veriyorum. Mesela gizli bir yazılım kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Baylok uygulamasını kullanıyorlardı. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı Glopper diye bir uygulama var.
2: FETÖ'de Baylok vardı. Aliyen Kuruş yapılanmasındaysa Glopper. FETÖ'nün gizli haberleşme ağı olarak bilinen Baylok benzeri bir sistem Aliyen Kuruş soruşturmasında ortaya çıkarıldı. Yapılan incelemelere göre Glopper herkese açık bir ağ değil. Sistem yalnızca yaklaşık 3300 kişilik yönetim kadrosunun kullanımına sunulmuş durumda. Kullanıcılar kendi başlarına hesap oluşturamıyor. Sisteme dahil olmak için önceden yetkilendirme gerekiyor. Bu yapısıyla Glopper'ın örgütün tamamından ziyade yönetim kademelerini birbirine bağlayan kapalı bir iletişim ağı olarak kurgulandığı değerlendiriliyor.
1: 3 kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor.
2: Glopper'a giriş tek bir şifreyle de mümkün olmuyor. Sistemde 3 katmanlı bir güvenlik yapısı var. İlk aşamada kullanıcı adı ve şifre, ikinci aşamada biyometrik doğrulama, son aşamadaysa harici onay mekanizması devreye giriyor. Bu yapı nedeniyle cihaz ele geçirilse ya da şifre bilinse dahi sisteme erişim sağlanamıyor. Örgüte ait Glopper, Apple Store veya Google Play Store gibi platformlarda bulunmuyor. Dışarıdan indirilmesi veya erişilmesi mümkün değil. Bilgilere göre sistem hazır bir yazılım değil. Aliyen Kuruş'un talimatıyla Hindistan'da özel olarak geliştirildiği tespit edildi. Glopper'ın sadece bir mesajlaşma ağı olmadığı, aynı zamanda kapsamlı bir veri yönetim sistemi olarak kullanıldığı belirlendi. Sistemde yurtlara ilişkin bilgiler, personel kayıtları, idari işlemler ve mali verilerin de tutulduğu ortaya çıktı.
1: Aliyen Kuruş 2016 yılında örgütün başına geçiyor, akımın başına geçiyor. Geçmesiyle beraber de şu son zamanlarda hepiniz seyrediyorsunuz, görüyorsunuz, büyük para hareketleri var, mal varlığı hareketleri var.
2: Üst yönetimden gelen talimatların bu ağ üzerinden iletildiği, kritik bilgi akışının da yine bu sistem üzerinden sağlandığı tespit edildi. Glopper'ın ortaya çıkması FETÖ'nün Baylok sistemini yeniden gündeme getirdi. Benzerlik kullanım mantığında ortaya çıkıyor. Her iki sistemde kapalı kullanıcı ağ, yetkilendirilmiş erişim ve örgüt içi haberleşme amacıyla tasarlanmış yapılar olarak değerlendiriliyor.
1: Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Baylok uygulamasını kullanıyorlardı. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı Glopper diye bir uygulama var.
2: Baylok, FETÖ soruşturmalarında en önemli dijital delillerden biri olmuştu. Şimdi benzer şekilde Glopper'ın da yaklaşık 3300 kişilik kullanıcı ağı detaylı olarak inceleniyor. İstihbarat ve siber birimler Glopper'ın teknik yapısını, kullanıcı listesini ve sistemde tutulan verileri analiz ediyor. Soruşturma kapsamında şu sorulara yanıt aranıyor. Kimler sisteme erişti? Hangi yöneticiler arasında iletişim kuruldu? Hangi talimatlar kimlere iletildi? Sistemdeki kayıtlar hangi faaliyetlerde kullanıldı? Tüm bu dijital incelemeler soruşturmanın en kritik aşamalarından biri olarak sürdürülüyor.
1: Burada şunu açıklıkla ifade etmek istiyorum. AK Parti iktidarları zamanında, döneminde hiçbir dindar insanımıza, hiçbir cemaate, hiçbir muhafazakar kesime kesinlikle operasyon yapılmamıştır. Burada alt kısımdaki inanan insanlarla yukarıdaki bunu çıkar örgütüne dönüştüren insanların ayrımının iyi yapılması gerekiyor. Burada üst örgüt üst yönetimle yapılan bir operasyon var.
0: Kur İstihbarat Örgütü'nün para transferiyle ilgili de itiraflar var efendim. Türkiye'den Romanya'ya para taşımak için öğrencileri kurye olarak kullandığı iddiası söz konusu. Suç örgütünde soruşturmada ifade veren bir tanık bu sistemi nasıl işlediğini de anlattı. Bükreş'ten Türkiye'ye getirilen yurtta kalan öğrencilere valizler teslim ediliyor ve Bükreş'e dönene kadar sakın ha bu valizleri açmayın diye sıkı sıkı tembih ediliyor ve valizin içerisine dolar, avro, sterlin yerleştiriliyordu.
3: Önce Türkiye'ye tatile gönderdiler. Sonra dönüş yolunda ellerine bir valiz verdiler. Öğrencilere söylenen tek şey şuydu. Romanya'ya varana kadar valizinizi açmayın. Alihan Kuriç suç örgütünün para trafiği takibi alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ifade veren ve Romanya'daki döner zincirine bir dönem ortaklık yaptığını anlatan tanık, öğrencilerin nasıl para kuryesi olarak kullanıldığını anlattı. Tanığın anlatımına göre sistem Bükreş'teki öğrenci yurdu üzerinden işliyordu. Yurtta kalan öğrenciler Türkiye'ye tatile gönderiliyordu. İstanbul'a gelen öğrenciler yapılanmanın avukatına yönlendiriliyordu. Ardından öğrencilerin valizlerine yüklü miktarda dolar, avro ve sterlin yerleştiriliyordu. Para taşıdıklarını bilip bilmediklerine ilişkin anlatılanlardaysa özellikle bir ayrıntı var. Paralar valizlere gizlice konuluyordu. Öğrencilere de valizlerini Romanya'ya ulaşana kadar açmamaları söyleniyordu. Türkiye'den çıkarılan para Bükreş'e ulaştığında örgüt yöneticileri tarafından teslim alınıyor, ardından sisteme sokuluyordu. Paranın rotası Bükreş'ti. Tanık, Romanya'daki yapılanmanın başındaki isim olarak Ahmet Uğur Pakcan'ı gösterdi. İfadeye göre Alihan Kuriş'in sağ kolu olarak anılan Pakcan, sadece Romanya'dan değil, örgütün Balkanlardaki faaliyetlerinden de sorumluydu. Bükreş'teki döner restoranları ve döviz bürosu üzerinden yürütülen ticari faaliyetlerin yanı sıra, öğrenci yurdunun da tek yetkilisinin Ahmet Uğur Pakcan olduğu anlatıldı. Yani soruşturmadaki tanık anlatımına göre aynı adres hem öğrencilerin kaldığı yurt hem para trafiğinin önemli duraklarından biriydi. İfadeye göre yurtta her perşembe akşamı toplantılar düzenleniyordu. Tanık yurtta kalan bir öğrencinin kendisine yapılanma üyelerinin bu toplantılarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümetine yönelik beddua ettiklerini söylediğini aktardı. Tanık daha sonra bu durumu birlikte iş yaptığı arkadaşına sorduğunu ve onun da toplantıları doğruladığını anlattı. İfadede Alihan Kuriş ve Ahmet Uğur Pakcan'a ilişkin bir bölüm daha var. Tanık Bolu Güvem Köyü'ndeki 1001 Evler Villa sitesinin yapılanmanın buluşma noktalarından biri olduğunu söyledi. Burada toplanan paraların olduğunu söyledi. Tanık Ahmet Uğur Pakcan'ın Alihan Kuriş'in talimatıyla FETÖ'nün cenazesine katıldığının da altını çizdi. Tamam, okay. Thank you.

0: Çerçeve yasa meclise 467 oyla kabul edilmişti efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalamasının ardından da resmi gazetede yayınlandı ve resmen işlemler başladı. Peki bundan sonra ne olacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda çerçeve yasanın takibi ve uygulanması için bir kurul oluşturuldu ve kurul ilk toplantısını 24 Ağustos'ta pazartesi günü yapacak.
1: Takip ve değerlendirme süreci başlıyor. Yasada tanımlanan kurul, kanunun yayımlanmasıyla beraber kuruldu. İlk toplantı 24 Ağustos'ta yapılacak. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda kanunda tanımlanan takip ve değerlendirme kurulu oluşturuldu. Yılmaz, kurul üyesi bakanlarımız ve kurumlarımız da kendi sorumluluk alanlarındaki çalışmalarını başlatmıştır dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kurulun ilk toplantısının 24 Ağustos pazartesi günü yapılacağını açıkladı. Toplantıda kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek. Silahları bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacak. Yılmaz, kurulun milli birlik, kardeşlik ve huzur için etkin bir koordinasyon içinde çalışacağını belirtti. 7595 sayılı kanunla tanımlanan tüm görev ve sorumlulukları yerine getirmek için yoğun bir mesai sergileyecektir dedi.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli'den de sürece dair değerlendirmeler gelmeye devam ediyor efendim. Bu kez önemli açıklamalarında şu dikkat çekici başlık var. Emperyalistlerin uykuları kaçacak.
2: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
1: Çerçeve yasa resmi gazetede yayımlandı. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir safhaya geçildi. MHP lideri Devlet Bahçeli de terörsüz Türkiye'ye karşı çıkanların uykuları kaçacak dedi.
3: Türkiye Asya ile Avrupa arasında enerji, ulaştırma ve ticaret koridorlarının kesişim noktasında bulunmaktadır. Orta Koridor, Kalkınma Yolu Projesi, Turan Koridoru ve enerji nakil hatları gibi stratejik projelerin başarıya ulaşması büyük ölçüde güvenlik ve istikrar iklimine bağlıdır. Terörsüz Türkiye bu projelerin daha etkin şekilde hayata geçirilmesine katkı sağlayacaktır. Binlerce kilometre uzaktan gelerek bölge halklarının kaderiyle oynama dönemi artık geride kalmalıdır. Terörsüz Türkiye'ye karşı çıkanların uykularını kaçıran gerçeği de burada aramak gerekir.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye kapsamında Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye kapsamında gerçekleşen gelişmelerde yeni bir aşamaya geçildiğini aktaran Bahçeli, terörsüz bölge hedefine vurgu yaptı. Bölgenin güvenliği de Türkiye'nin hedefleri arasında olduğuna dikkati çekti.
3: Terörsüz Türkiye'nin birinci aşaması terör örgütüne silah bıraktırma ve bölgenin terör unsurlarından temizlenmesi olsa da Türkiye'nin dış politikada daha bağımsız hareket edebilmesi, yakın coğrafyasında barış ve istikrarın güçlenmesi, Doğu Akdeniz'den Kafkasya'ya, Orta Doğu'dan Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada etkinliğinin artması terörsüz Türkiye'nin hedefleri arasında yer almaktadır. Esasında bölgemizde Şark meselesinde ikinci perdenin sahnelenmek istendiği görülmektedir. Hedef parçalanmış ve bölünmüş egemen devletlerdir. Ancak Türkiye yeni Sykes-Picot düzenini Balfour'daki sinsi planları terörsüz Türkiye hedefiyle bozmuş, terörsüz bölgenin yeşermesiyle emperyalizmin bu coğrafyadaki emellerine darbe vurmuştur.
1: MHP lideri bölge ülkelerine de güven aşılayan Türkiye vizyonuna da ayrı bir parantez açtı. Bahçeli, Türkiye'nin süper güç olmasındaki en büyük engellerden biri olan terör sorununun ortadan kalkması da yeni bir başlangıç olacak dedi. Bölgedeki siyasi anlayışın da değişmesiyle bölücü zihniyetin son bulacağını aktardı.
3: Bölgenin en büyük sorunu istikrar ve güvenlik. Bölge ülkeleri radikalleşmiş ve terörize olmuş örgütler yüzünden istikrarlı bir sistem inşa edemedikleri için emperyalist güçlerin müdahalesine açık hale gelmişlerdir. PKK terörünün sona ermesi, demokrasinin güçlenmesi için bir fırsat olacaktır. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına yönelik açıklamalarda ayrı bir devlet, federasyon, özellik ya da kültürelist taleplerin yer almaması Türkiye'de yeni bir başlangıç için önemli bir adım olmuştur. Sürecin tam olarak başarıya ulaşması, terör örgütünün silah bırakmasının da ötesinde herhangi bir şekilde terörü olumlayan, sırtını teröre ya da vandalizme dayandıran siyaset anlayışının ve bölücü zihniyetin de tarihe karışmasıyla mümkün olabilecektir.
1: MHP lideri Bahçeli, Türkiye'nin iç cephesini güçlendiren ve dış politikada da buna uyumlu barışçıl bir politika izlemesi birbirini destekleyen iki yaklaşımdır dedi.

0: Muhalefet sürekli olup da nasıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 25 yıldır kazandığını anlamaya çalışıyor. Ama aslında cevap da gözlerin önünde. Fakat Erdoğan düşmanlığıyla gözleri kamaştığı için görmekte zorlanıyorlar gibi. Peki cevap ne derseniz, aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü yaptığı 3 telefon görüşmesinde gizli. Zira iki görüşme aslında bize bir resmi gösteriyor ama sonrasındaki tam anlamıyla cevap veriyor. Nedir birinci görüşme? Pazartesi günü Erdoğan ABD lideri Trump'la bir görüşme yaptı. Sonrasında ikinci görüşme kimle derseniz, o da İngiltere'nin çiçeği burnunda başbakanı Andy Burnham'la. Ve üçüncü görüşme, esas dikkat çekici olansı buydu. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü telefon görüşmesi yaptığı kişi Erdoğan'ın 25 yıllık sırrının da yansımasıydı.
1: Terörün gölgesinin çekildiği bir Türkiye'de, huzurun yüzyılında inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Türkiye hem yakın coğrafyamız için bir huzur barış iklimi inşa etmeye çalışıyor. Bunun için de geceli gündüzlü çalışıyor. Üstelik tüm bu süreci kırıp dökmeden ikna ve diplomasi gücünü kullanarak gerçekleştiriyor. İsrail'i asıl çıldırtan da Türkiye'nin sürekli olarak mesafe alıyor olması.
3: Amerika'nın İsrail'e yönelik gerekli baskıyı tabii ki uygulamasını bekliyoruz. Yoksa Türkiye, Katar ve Mısır olarak bu konuda atmamız gereken tabii ki radikal adımlar olacak. Bu bizim milletimize ve halkımıza karşı ve Filistinlilere karşı bir borcumuz.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Tel Aviv sokaklarına boy boy Erdoğan'ın resmini asıp hedef göstermeye çalışması, Erdoğan düşmanlığı üzerinden oy devşirmeye çalışması size tanıdık bir yöntem gibi gelebilir. Zira Erdoğan için dua edenler olduğu kadar Erdoğan'ın devrilmesini dört gözle bekleyenler de var.
4: Beni kimlerin sevmediğini size söyleyeyim. Beni bölücü terör örgütü sevmez. Beni FETÖ sevmez. Beni rantçılar sevmez, beni DAEŞ sevmez, beni Batı bir kısım liderler hiç sevmez. Ve İsviçre'nin parlamentosunun önünde portreyi koyup şakağıma silah dayayanlar sevmez.
2: Listeye siz de aklınıza gelenleri ekleyebilirsiniz. Zira yaşadığımız coğrafyada vatansever olmak, sırtını milletine yaslayarak siyaset yapmak hem cesaret hem bedel ödemeye her daim hazır olmayı gerektirir. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, kardeşlik türküleri söylenebilsin diye bu bedeli ödemeyi her daim göze almıştır. Ve millet onu hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır.
5: President Erdoğan.
6: President Erdoğan, Turkish President Erdoğan.
7: Milletin adamını Cumhurbaşkanı yaptınız. Recep Tayyip Erdoğan.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan bedel ödemeyi göze alıp her daim tarihin doğru tarafında durmaya çalıştı. Milyonlarca Suriyeli'ye seçimi kaybetme pahasına sahip çıkarken de Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı başkentlerinin Tel Aviv'in tepkilerine rağmen Filistin davasına Gazze'ye sahip çıkarken de durum böyleydi.
4: Ben Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum. Tam aksine Hamas topraklarını koruma altına alan bir direniş örgütüdür.
2: Bugün geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan doğru bildiği yolda yürümeye emin adımlarla devam ediyor. İsrail'in zulmüne karşı diplomatik temaslarını sürdürüyor. Mekke Savunma Anlaşması, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşme bu sürecin bir parçası.
8: Erdoğan'la harika ilişkilerimiz var. Onu hiç duymuş muydun? Ben onu severim, o da beni sever. Basın onu sevdiğim için çok sinirlenecek ama seviyorum ve hiç problemimiz olmadı.
2: Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüşmesinde net mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesini hedeflediğimiz bir dönemde, İsrail yönetiminin Filistinlileri hedef alan eylemlerinde artış yaşandığını, Türkiye olarak bölgede kalıcı barışa ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceğimizi vurguladı. Şimdi Erdoğan'ı Erdoğan yapan bir başka özelliğini daha paylaşalım. Zira Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüştüğü gün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesi yaptığı bir iki isim daha vardı. Birisi İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham. Erdoğan, çiçeği burnunda İngiltere Başbakanı Burnham'a iki ülkenin imzaladığı stratejik ortaklık çerçeve belgesiyle güvenlik ve savunma ortaklığı belgesini hatırlattı. Aynı istikamette yürüme iradesini teyit etti. Peki ya diğer kişi kimdi?
5: Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, emrinizdeyiz.
9: Tebrik ediyorum.
5: Çok teşekkür ederim.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes'te belediye başkan vekilliği seçimini kazanan Cumhur İttifakı adayı Asuman Şen'i telefonla aradı. Başarısından dolayı tebrik etti.
5: İnandık ve başardık.
9: Ben de sizlerle bu mutluluğu yaşıyoruz. İnşallah Ankara'da da makamda sizlerle bir araya gelelim.
5: Geleceğim değerli Cumhurbaşkanım. En kısa zamanda geleceğim.
2: Muhalefet nasıl oluyor da Erdoğan 25 yıldır kazanıyor sorusuna cevap arıyor. Ama aslında cevaplar gözünün önünde duruyor. Zira takdir her zaman olduğu gibi milletin ve millet takdirini çeyrek asırdır tam bağımsız Türkiye için gece gündüz çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana kullanıyor.
0: Filistinlerin gördüğü zulümse Gazze şeridiyle sınırlı kalmıyor efendim. Batı şeride de İsrail askerleri ve işgalci Yahudiler saldırılarını sürdürüyorlar, eziyet ediyorlar. İşgalcilerin baskınlar düzenlediği Kusra bölgesindeki kuşatma 10 gündür devam ediyor.
8: İsrail askerleriyle işbirliği yapıyorlar. Zulme alan açıyorlar. Batı Şeria'daki işgalci İsrailliler ve İsrail ordusu Filistinlilere hayatı zindan ediyor. Kusra bölgesinde kuşatma 10. gününde de sürüyor. İşgalcilerin Kusra'daki kuşatmasıyla Filistinliler evlerine giremiyor. Uluslararası tepkilere yol açan işgal sonucunda ordu bölgeye asker gönderdi. Ancak tanıkların çektiği görüntülerde işgalciler ve askerlerin aralarında konuştuğu görüldü. Tarafların el sıkıştığı kameralara yansıdı. Kusra'da evine girişi engellenen Filistinli Amerikalı Louis Reedy evine geri dönebildi. Evi kuşatma altında kalan adam bölgedeki içler acısı durumu anlattı.
10: Evime özgürce girebilmeli, kendi yemeğimi, kendi suyumu alabilmeliyim. Hiçbir insan böyle yaşamamalı. 2026 yılındayız ve hala birilerinin sizi kendi evinizden atmaya çalıştığını görüyoruz. No human
8: being should live like... İsrail askerleri Beytüllahim'de ise bir hastanenin avlusuna baskın yaptı. İçerideki bir Filistinli hasta ve hasta yakınlarına saldırıda bulundular. Filistin Sağlık Bakanlığı ihlali kınadı. Sağlık merkezlerinin uluslararası hukuk kapsamında korunan alanlar olduğunu vurguladı.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gelişmelere bakalım efendim. Diplomasi masası yeniden çıkmaza girmiş gibi görünüyor. 60 günlük mutabakat sona erdi ve taraflar tehditvari ifadeler kullanmayı sürdürüyorlar. Trump anlaşmayı uzatmayacağız dedi. İran ise artık savunma pozisyonundan taarruz pozisyonuna geçeceğiz iddiasında. Bir başka dikkat çekici gelişme ise eski bir abileri cumhuriyetçi vekilden geldi. Trump'ın masasında nükleer seçenekler olduğunu da öne sürüyor.
8: İran ve ABD arasındaki 60 günlük mutabakatın süresi doldu. Süre uzatılmayacak. Taraflar bir anlaşmaya da vardı. Ancak İran'dan gerilimi tırmandıracak açıklama geldi. Tahran, askeri tutumlarını savunmadan taarruz konumuna geçireceklerini açıkladı. İran'ın sert tutumunda ABD Başkanı Trump'ın söylemleri de etkili. Trump Oval Ofis'te konuştu. 60 günlük süreyi uzatmayacaklarını söyledi. Gerekçe olarak da İran'ın kendi şartlarına yanaşmamasını gösterdi.
11: İran bir anlaşma yapmak istiyor. Ancak benim gerekli olduğunu düşündüğüm türden bir anlaşma yapmayacak.
8: Trump, İran'la nükleer anlaşma konusunda da istedikleri seviyede olmadıklarını belirtti. Ancak İran'ın nükleer silaha asla sahip olamayacağını yineledi. ABD Başkanı Hürmüz'deki krize de değindi. Umman'ı bombalamakla tehdit ettiği açıklamasına atıf yaptı.
11: Umman bizim için sorun değil. Ancak pek iyi davrandıklarını düşünmüyorum. Diğer konularda olduğu gibi onlarla da çok kolay başa çıkabiliriz.
8: Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen kontrollerinde olduğunu yineledi. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Hürmüz'ü ABD toprağı ilan edeceğini söylemişti. Bu fikirden çok hoşlandığını yineledi.
11: Boğazı abluka aracılığıyla biz kontrol ediyoruz. Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan etme fikri hoşuma gidiyor. Bunu yapabiliriz.
8: Trump Hürmüz'ün açık olduğu

olduğunu ve petrol fiyatlarının da düştüğünü savundu. Trump, sosyal medya uygulaması Truth Social'dan da Hürmüz Boğazı'nın ABD toprağı olduğunu gösteren bir harita paylaştı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'den bu paylaşıma yanıt gecikmedi. Garibabadi, tıpkı Trump'ın Basra Körfezi'nin adını doğru yazdığı gibi Hürmüz Boğazı hakkındaki yanılgısı da yakında düzeltilecektir. Aksi takdirde bu hayal dünyasında yaşayan kişinin yanılgılarını biz düzelteceğiz ifadelerini kullandı. Tahran cephesindense çok daha sert bir mesaj geldi. Üst düzey bir İranlı yetkili diplomatik çabaların sonuç vermemesi üzerine İran'ın askeri tutumunu savunmadan tamamen taarruza çevireceğini söyledi. Yetkili, ABD'nin deniz ablukasını kırmak için zamanında ve hassas bir saldırı düzenlenebileceğini belirtti. İran ve Umman, Hürmüz'den geçiş güzergahları konusunda anlaşmaya varmıştı. Ancak Tahran, Boğaz'ın tamamen açılmasının ABD'nin askeri tehditlerini ve deniz ablukasını sona erdirmesine bağlı olduğunu belirtiyor. Ayrıca ABD'nin iddialarına karşı bölgeden tanker geçişi durma noktasında. Geçmeye çalışanlar da İran tarafından hedef alınıyor. Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir petrol tankeri alıkonuldu. Bu sorunun cevabı aranırken ABD'de eski Cumhuriyetçi Partili vekil Marjorie Taylor Greene'den endişe veren bir açıklama geldi. Greene, ABD yönetiminin stratejik toplantılarında İran'a karşı nükleer silah kullanma olasılığını görüştüğünü iddia etti. Bu planın dünyayı büyük bir felakete sürükleyeceğini vurguladı. Greene, bu savaşı şimdi durdurun çağrısında bulundu.

0: Direksiyondaysanız herkesin sorumluluğu sizin üzerinizde efendim ve bu meseleyi hiç ama hiç unutmamanız gerekiyor. Sadece kendi canınızdan değil başkalarının canından da mesulsünüz. Sivas'ın Suşehri ilçesinde çok feci bir kaza meydana geldi ve ne yazık ki 4 kişi hayatını kaybetti, 4 ağır, 10 da yaralı var. Kaza Zara Suşehri Karayolu Geminbeyli geçidi yakınlarına gerçekleşti. Sivas istikametine gitmekte olan yolcu minibüsünün şoförü bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç şarampole uçtu. Kazayı görenler hemen ekiplere ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, jandarma, AFAD ekipleri gönderildi. Ekipler araç içerisindeki yolcuları kurtarmak için zamanla yarıştı ve ne yazık ki ilk gelen bilgilerde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 4 ağır 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Feci kazayla ilgili ise inceleme başlatıldı. Bursa'da ise 17 yaşındaki bir genç direksiyon başına geçti. Biraz serseri tarzı araba kullanıyordu diyebiliriz. Makas atarak giderken feci bir kazaya sebep oldu ve kendi canından oldu.
1: Makas attığı araç kontrolden çıktı. Sürücü hayatını kaybetti. Kazanın adresi Bursa. Seyir halindeki bir aracın kamerası kayıttaydı. Trafikte 17 yaşındaki sürücü makas attı ama tam o sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti ve refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yola çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazayı gören diğer sürücüler yardıma koştu. İhbar üzerine ekipler olay yerine geldi. Kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki sürücüye ve araçtaki diğer kişiye olay yerinde kalp masajı yapıldı. Hastaneye kaldırılan sürücü tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan diğer kişinin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
0: Malatya'da etkisini gösteren şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bir eczanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler fırtınanın boyutunu da gözler önüne serdi. İlaç kutuları yerlere saçıldı, raflar tek tek devrildi. Vatandaş da kısa süreli panik yaşadı.
1: Fırtınanın etkisi eczane içinde hissedildi, raflar devrildi, ilaçlar etrafa saçıldı. Malatya'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir eczanenin camı patladı. Eczanede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda bir kişi kapıyı, diğeri ise rafları tutuyordu. Ancak fırtına o kadar etkiliydi ki camın kırılmasına neden oldu. Cam kırılınca rüzgar rafları da devirdi. İlaç kutuları etrafa saçıldı. Eczane içindekiler canını kurtarmak için kaçarken olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Fırtına maddi hasara

0: neden oldu.
1: İstanbul Esenyurt'ta ise iki kişi yolda tartıştıkları bir gence saldırdı. Genç yere düştü, çevreden yardım istedi. Araya girmeye çalışanlar oldu ama öfkeli iki kişiyi durdurmak kolay değildi. O anlar çevredeki vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
0: İki kişi bir genci yol ortasında çevrelerini aldı. Tekmeler, yumruklar peş peşe geldi. Genç yere düştü ama saldırı durmadı. Olay İstanbul Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. Çıkan tartışmanın ardından iki kişi bir gence saldırmaya başladı. Genç bir yandan kendisini korumaya çalıştı, bir yandan çevredekilerden yardım istedi. Ancak saldırı dakikalarca sürdü. Yere düşen gence tekme ve yumruklarla vurmaya devam ettiler. Çevrede bulunanlar yaşananları görünce yardıma koştu. Vatandaşlar saldırıyı durdurmaya çalıştı. Ancak iki kişi müdahaleye rağmen tekrar gencin üzerine yürüdü. Yolun ortasında başlayan saldırı bir süre daha devam etti. Esenyurt'ta yol ortasında yaşanan ve dakikalar süren şiddetin görüntüleri şimdi polisler tarafından incelemeye alındı.
1: Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamaları için Bitlis'in Ahlat ilçesinde hazırlıklar devam ediyor.
2: Tarihin akışını değiştiren kutlu zafer Malazgirt. Anadolu Türk yurdu olduğu asırlar geçse de unutulmayacak bir zafer yazıldı. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü 23-25 Ağustos tarihleri arasında Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Kutlamaların adresi 150 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi olacak. Ayrıca kutlamalara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli başta olmak üzere çok sayıda siyasi katılacak. Bitlis valisi Ahmet Karakaya da hazırlıklar hakkında bilgi verdi.
3: Kuvvetül İslam şehrimiz Ahlat'a Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Doktor Devlet Bahçeli Beyefendi'nin ve Sayın Bakanlarımızın teşrifi bölgemiz için, ilimiz için apayrı bir değer ve gurur vesilesi.
2: Alanda Selçuklu motifleriyle süslenen Han Otağı'yla 50 tematik çadır kuruldu.
3: Han çadırı dışında 50 çadırımız daha var. Bu 50 çadırımızda da gerek çevre valiliklerimiz, bakanlıklarımız, büyükşehir belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız çeşitli tanıtım ve faaliyetlerini gerçekleştirecek.
2: Kutlamalar kapsamında atlı okçuluk, cirit, kökbörü, güreş ve okçuluk gösterilerinin yanı sıra el sanatları ve yöresel ürün standları da ziyaretçileri bekliyor.
3: Az ileride bulunan atçılık ve okçuluk faaliyetlerinin bulunduğu bölgede bu sene kökbörü finallerini de burada gerçekleştireceğiz. Okçular Federasyonumuza, vakfımıza yaptığımız görüşmeler neticesinde inşallah o da apayrı bir heyecan katacak.
2: Vali Karakaya vatandaşları Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde Ahlat'ta düzenlenecek büyük buluşmaya davet etti.
3: En büyük Türk İslam mezarlığının bulunduğu Ahlat ilçemizde düzenlenecek şenliklere bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum.
1: Kısa bir mola rica ederim. Ekonomi gündemiyle birazdan birlikteyiz.
4: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
5: Kaan Yakup Han'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
6: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Vakıfbank sunar.
3: Ekonomi gündeminden yansıyan haberlerle birlikteyiz efendim. Temmuz ayı konut fiyat endeksleri belli oldu. Endeks yılın 7. ayında %1,5 yükseldi. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise nominal olarak %25 oranında artış kaydetti. Reel olaraksa %5,1'lik düşüş var.
4: Konutta yıllık reel kayıp serisi sürüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası konut fiyat istatistiklerini açıkladı. Konut fiyat endeksi Temmuz'da bir önceki aya göre %1,5 arttı. Temmuz'da konut fiyat endeksi yıllık olaraksa %25 artış gösterdi. Aynı dönemde tüketici fiyatlarında yıllık %31,75'lik yükseliş görülmüştü. Böylelikle Temmuz ayında da konut fiyatlarında yıllık artış yıllık tüketici enflasyonunun altında kaldı. Verilere göre İstanbul'da konut fiyatları aylık bazda %2,7 yükseldi. İzmir'de %0,5 azalırken Ankara'da %2,2 artış olarak kaydedildi. Yıllık verilerde artışsa İstanbul'da %27,7, Ankara'da %26,6, İzmir'de de %23,1 oldu.
3: Türk Hava Yolları'nın küresel havacılıktaki yükselişi dikkat çekmeye devam ediyor. İngiliz The Times gazetesinde yer alan THY'nin geçen yıl 92 milyondan fazla yolcu taşıdığına dikkat çekilen haberde şirketin 850 uçaklık filo hedefine de yer verildi.
5: Türk Hava Yolları'nın küresel havacılıktaki büyümesi The Times'ın gündeminde. Gazete, THY'nin Avrupa'nın hızlı büyüyen hava yollarından biri haline geldiğine dikkati çekti. Türk Hava Yolları'nın geçen yıl 92 milyondan fazla yolcu taşıdığı belirtilirken, British Airways'in aynı dönemde yaklaşık 46 milyon yolcuya hizmet verdiği aktarıldı. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Times, Türk Hava Yolları'nın küresel havacılıktaki büyümesini ve gelecek hedeflerini şirketin yönetim kurulu ve icra komitesi başkanı Profesör Doktor Murat Şeker'le yapılan röportajla sayfalarına taşıdı. THY'nin 559 uçaklık filosuyla British Airways'in filosunun yaklaşık iki katına ulaştığı kaydedildi. Şirketin gelecek hedeflerine de yer verilen haberde, THY'nin önümüzdeki 10 yılda yaklaşık 50 milyar dolarlık yeni uçak yatırımı planladığı belirtildi. Türk Hava Yolları'nın filosunu 850 uçağı çıkarmayı, yıllık gelirini 50 milyar doların üzerine taşımayı ve 350 uluslararası destinasyona ulaşmayı hedeflediği aktarıldı. Haberde İstanbul'un Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu arasındaki stratejik konumunun THY'nin büyümesinde önemli bir avantaj sağladığı vurgulandı. THY'nin İngiltere'de London City Airport'a uçuş başlatmayı, Avustralya'ya da yeni nesil uçaklarla aktarması seferler düzenlemeyi hedeflediği belirtildi. Şirketin yolcu deneyimine yönelik yatırımlarının da sürdüğü kaydedildi. Haberde THY'nin geniş uçuş ağı ve İstanbul'un küresel havacılıktaki konumuyla büyümesini sürdürmeye hedeflediği belirtildi.
3: Yenilenebilir enerji yatırımları da artıyor. Erzurum'daki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde güneş enerjisi santrali kuruluyor. Projeyle

0: Sanayi bölgesinin elektrik ihtiyacının %30'u güneşten karşılanacak ve aylık yaklaşık 1 milyon 600 bin lira tasarruf sağlanacak.
1: Erzurum'daki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni bir güneş enerjisi santrali hayata geçiriliyor. Aziziye ilçesinde 127 hektar alanda kurulu bulunan ve 10 bin kişinin istihdam edildiği Organize Sanayi Bölgesi'nde enerji maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yürütülen, Dünya Bankası'nca finanse edilen proje için 1 milyon 300 bin avro bütçe ayrıldı. Güneş Enerji Santrali kurulumu için 26 bin metrekarelik alan tahsis edildi. Panellerin yerleştirildiği santralin ay sonu ya da Eylül ayında faaliyete geçmesi planlanıyor.
2: Dünya Bankası'nın finanse ettiği bir proje katılım sağladık ve Türkiye'deki OSB'ler için de 25. OSB olarak projemizi kabul ettirdik.
1: Projenin devreye girmesiyle Organize Sanayi Bölgesi'nin elektrik tüketiminin %30'unun güneş enerjisinden karşılanması bekleniyor. Mevcut çatı ve saha GES'leriyle birlikte bu oranın %90'a çıkarılması hedefleniyor. Santralin aylık yaklaşık 1 milyon 600 bin lira tasarruf sağlayacağı öngörülüyor.
2: Aylık 1.6 milyon gibi bir karlılık elde edeceğiz. Şu anda Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgemizin %90 enerjisini güneşten almış olacağız.
0: Bir mola rica edelim, saat başında birlikteyiz. Lütfen bizimle kalın.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. 500 milibar seviyesinde oluk etkisinde hala Türkiye, yani atmosfer. Kararsız yapıda ve konvektif hareket devam ediyor. Ama tabii dar alanda, kısa süreli, lokal. Gök gürültülü sağanaklar halinde devam ediyor. Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Erzincan, Tunceli, Malatya, Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye çevresinde hava yağmurlu, hafif sağanaklar, lokal sağanaklar, gök gürültülü sağanaklar halinde görülüyor. Diğer bölgelerde ise bolca güneş var ve sıcak alarm devam ediyor. Edirne, Manisa, Aydın, Denizli, Diyarbakır ve Batman çevresinde termometreler 35 derecenin üzerini gösteriyor. Yüksek bir rakam. Özellikle yaşlılar, çocuklar, kalp tansiyon hastaları için kritik dönemler bunlar. Akdeniz'de ise bağıl nem fazla. Bağıl nem %50 seviyesinde, termometre 32-33'ü gösterirken 40 derece hissediliyor, hissedilen sıcaklık. Tabii bu da zorlayıcı olacaktır yaşlılar ve çocuklar açısından. Bugünün durumu bu. Yarına baktığımızda neler oluyor, hemen bakalım. Mersin, Gümüşhane, Artvin, Ardahan ve Kars çevresinde hava yağmurlu olacak. Onun dışında her yerde bolca güneş bizimle birlikte. Hava sıcaklığı bugünden yarına yükselecek. Sıcak alarm verilen illerin sayısı giderek artacak. Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Kahramanmaraş, Güneydoğu Anadolu'nun tamamı ve Iğdır çevresinde yine termometreler 35 derecenin üzerinde olacak. Sonrasında Perşembe günü ise Doğu Karadeniz'de yine yağmur var. Diğer bölgelerde bolca güneş bizimle birlikte olmaya devam edecek ve sıcak alarm verilen illerin sayısı giderek artacak. Sonrasında Cuma günü ve hafta sonu tüm yurtta hava güneşli geçecek. Hava sıcaklığındaki artış eğilimi sürecek. Sıcak alarm verilen illerin sayıları giderek artacak. Ve tabii seviyesi de artacak. Özellikle Perşembe, Cuma haftanın en sıcak günleri olacak ve Aydın, Antalya'da termometreler 40-41 seviyesine çıkacak. Şimdi hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'la başlayalım. İstanbul az bulutlu. Yarın ve Perşembe günü de hava az bulutlu olacak. Hava sıcaklığı giderek yükselecek, 32 dereceye kadar çıkacak. Ankara'ya bakalım. Ankara az bulutlu. Yarın ve Perşembe günü de hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı 1-2 derece yükseliyor. Son olarak İzmir'de hava az bulutlu. Yarın sıcak alarm başlıyor. Termometre 35 derece seviyesine çıkacak. Perşembe günü de yine sıcak alarm seviyesi devam edecek. 37 dereceye kadar yükselecek. Öğle saatleri kritik. 11-16 arasında açık havada, güneş altında uzun zaman geçirmemekte fayda var. Olabildiğince gölgede, serin yerde, klimalı ortamda kalmak önemli diyelim. Ve tabii ki önümüzdeki süreçte de sıcaklıkta artış devam edecek. Perşembe, Cuma'ya dikkat. Önümüzdeki haftada yüksek basınç alanı etkisi devam edeceği için yüksek sıcaklık trendi de tüm Türkiye'de artarak devam edecek. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Bank'ın katkılarıyla.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Mustafa Daş'tan moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız, ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
3: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
4: Otobit'te. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor. Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kolda Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Özetle güne yansıyanlara bakalım efendim. Terörist Türkiye mücadelesinde kritik bir aşamaya daha geçmiş vaziyetteyiz. 467 oyla çerçeve yasa kabul edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, resmi gazetede yayınlandı ve artık bir kurul oluşturuluyor. Takip ve tespit süreci de bu süreçte başlamış olacak. Terörist Türkiye için Cevdet Yılmaz Başkanlığı'ndaki kurul ilk toplantısında pazartesi günü 24 Ağustos'ta yapacak. Biz de yakından takip edeceğiz elbette. Savaş diplomasisi çıkmazla ABD ile İran arasındaki resleşme devam ediyor diyebiliriz. Mutabakat sona erdi. Biliyorsun 60 günlük bir ateşkes süreci vardı. Zaman zaman ateşkes deliniyordu ama sancılı da olsa devam ediyordu. Ve Trump'tan açıklama geldi. Anlaşmayı uzatmayacağız diye söylüyorlar. İran da diyor ki biz de savunma pozisyonundan taarruz pozisyonuna geçeriz. Hep beraber takip ediyoruz. Taş dövizli ek ifade. Muhittin Böcek eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı yolsuzluktan cezaevinde biliyorsunuz tutuklu kendisi ve etkin pişmanlıktan yararlanmak için daha önce ifade vermişti. Yeniden ifade verdiği ortaya çıktı. Ek ifadesinde Ekrem İmamoğlu'na yani İmamoğlu örgütünün elebaşı olmakla yargılanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na 15 milyon avroyu peyderpey ödediğini ve bu süreçte de havala sistemini kullandığını söyledi. Bir de taş dövizin adını zikretti ilk kez. Taş dövizi hatırlarsanız daha önce Lale'deki baskında hani külçe külçe altınlar milyonlarca dolar para çıkmıştı. İmamoğlu'nun emanetçisi olduğu iddia edilmişti. Bir de bir soygunla gündeme gelmişti. Bir otoparktaki iki aracın içerisine bırakılan 30 milyon dolar çalınmıştı. Bu süreçte dikkat çekici gelişmeler olarak sizlerle paylaşmıştık. Öldü mü öldürüldü mü? Şimdi bu mesele de dikkat çekici bir gelişme diyebiliriz. Zira eski bakan Ahmet Deniz Olgun'un mezarı açılacak. Ölüm nedeniyle ilişkin yeniden inceleme yapılacak. Alihan Kuri suç örgütü soruşturmasında tanıklardan bir tanesi öldürüldüğünü iddia etmişti. Savcılık yeni ifadeler doğrultusunda adli tıptan inceleme yapmasını talep etti diyebiliriz. Yine dikkat çekici başlıklardan bir tanesi şeker sektörüne soruşturma. Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan firmalara soruşturma başlatıldı. 8 ilde 25 şirkete operasyon ve baskınlar söz konusu. Nişasta ürünleriyle insanları zehirleme konusunda ve haksız rekabet oluşturma konusunda bazı kanunların ihlal edildiği iddiası var. Hep beraber takip ediyoruz. Günün dikkat çekici başlıklarından birisi de elbette milyonlarca ailenin merakla beklediği bir meseleydi. YKS sonuçları açıklandı. Üniversite hayali kuran öğrencilerden kimileri sevindi, kimileri üzüldü. Kayıt ve ek tercih süreci yakında başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da gençlere yönelik bir tebrik mesajı geldi diyelim ve hadi başlayalım.

0: İsrail 27 Ekim'de sandık başına gidecek ve öncesinde Netanyahu dış destek arayışında ancak beklediğini bulamamış gibi görünüyor. Zira ABD Başkanı Trump'a Netanyahu'ya destek verip vermeyeceği soruldu. Bu konuda net bir destek açıklamasından Trump kaçınmaya çalıştı. Yani özetlemek gerekirse Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı 8 ziyaret pek de olumlu geçmemiş gibi.
1: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu. Sık sık baş ağrısı olsa da ABD Başkanı Trump ona yoğun destekten vazgeçmiyordu. Zaman zaman kameralar önünde biraz ağırdan alması gerektiği yönünde uyardığı da oldu. Harika bir ilişkileri olduğunu söyledi.

0: Ki halkın yaklaşık %61'i Netanyahu'nun tekrar aday olmasını istemiyor. Buna karşılık Netanyahu'nun Likud Partisi, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un Yasad Partisi ile anketlerde başa baş gidiyor. Her ne kadar ilk sırada yer alsalar da tahminlere göre sandalye sayıları 20 ile 24 arasında olacak. Bu da ufukta yine çok partili koalisyon var demek. Seçimin sonucu Gazze'deki süreç ve İran Savaşı başta olmak üzere tüm Orta Doğu'yu etkileyecek. ABD Başkanı Trump'ın arzusu da bu seçimlerden daha kolay kontrol edebileceği bir hükümet çıkması. Netanyahu ise bu süreçte Trump'tan istediğini alamıyor gibi görünüyor. ABD Başkanı ile konuşan Fox News muhabirinin yayında söyledikleri bunu destekler nitelikte.
1: Başkana Ekim ayındaki İsrail seçimlerini sordum. Başkan Trump Fox News'e İsrail seçimlerine karışmamanın uygun olacağını düşünüyorum. Ancak birini destekleyebilirim dedi.
0: ABD Başkanı doğrudan Netanyahu'ya destek açıklaması yapmıyor. En azından şimdilik. İsrail Başbakanı'nın beklentisi ise Trump'tan açıktan destek görmekti. Bu da ilerleyen haftaların kendisi açısından sandığından daha zorlu geçebileceğinin işareti olarak yorumlanıyor. Şu aşamada Netanyahu için iç siyasette de en zorlayıcı konulardan biri Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan iyi ilişkileri.
1: Onunla yaşayacağınız herhangi bir sorunu ben çözebilirim. Ancak makul olmanız şartıyla. Makul olmalısın.
0: Zira İsrail Başbakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tıpkı İran rejimi gibi düşman göstererek oy devşirme arayışında. Hatta bu çabasını seçim afişlerine bile yansıtmıştı. Ancak Erdoğan ve Türkiye'nin Suriye devrimindeki, Gazze'deki ateşkes sürecindeki ve İran savaşını yatıştırma çabalarındaki rolü Netanyahu'yu çok rahatsız etse de Trump tarafından takdirle karşılanıyor. Buna son olarak Suudi Arabistan ve Pakistan'la yapılan stratejik savunma anlaşması da eklendi. ABD Başkanı bundan memnuniyet duyduğunu açıklasa da İran gibi İsrail yönetimi de gelişmeden memnun değil. Ve tüm bu gelişmeler seçimlerde Netanyahu'nun siyasi akıbetine nasıl etki edecek merak konusu.
2: İşgalci İsrail Suriye'de Türkiye sınırına yakın İdlib'e saldırı düzenledi efendim. İsrail terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur askeri havalimanını hedef aldı. Suriye saldırı yakına da ABD ise derin endişe duyuyoruz mesajı verdi. Suriye basınına göre saldırı gece yarısından sonra yerel saatte 03 sularında gerçekleşti. İsrail savaş uçakları Ebu Zuhur askeri havaalanını 8 kez hedef aldı. Can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Şam yönetimi saldırıyı kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı'na yapılan yazılı açıklamada saldırıyı tehlikeli bir tırmanış olarak nitelendirdi. Suriye'nin egemenliği ihlal ediliyor vurgusu yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak da ABD'nin saldırıdan derin endişe duyduğunu söyledi. Şara yönetiminin saldırgan tutum benimsemediği hatırlatıldı. İsrail'le gerilimi düşürmeyi tercih ediyor ifadesi kullanıldı. Saldırıların bölgesel istikrara katkı sağlamadığının alt çizildi. İsrail'dense resmi açıklama gelmedi. İşgalci İsrail, Esed rejiminin devrilmesinden önce de Suriye'ye saldırılar düzenliyordu. Rejimin devrilmesinden sonra ise saldırılarını genişletti. Suriye genelindeki stratejik askeri noktaları bombalıyorlar. Soykırımcı Netanyahu, kandan beslenen bir lider, yaklaşan seçimler öncesi bölgede gerilimi tırmandırarak oylarını konsolide etmeyi amaçlıyor. Ayrıca İsrail bölgede güçlü bir Suriye de istemiyor. Suriye'de geçtiğimiz günlerde düzenlenen askeri geçit töreninde eski askeri jetler de havalanmıştı. İsrail bu saldırılarla mesaj veriyor. Öte yandan İstanbul'da kritik bir görüşme yapıldı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Tom Barak'la görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Ayrıca Suriye'nin ekonomik toparlanmasına ilişkin öncelikler değerlendirildi. Suriye yönelik yaptırımların tamamen kaldırılması da görüşüldü. ABD, Suriye'nin yeni yönetimine ve ülkenin istikrarına büyük destek veriyor. Bu konuda İsrail'le ayrı fikirlerdeler. Doğu Akdeniz ve Ege'de de sular ısınıyor efendim. Bölgedeki dengeler yeniden şekilleniyor. Türkiye'nin Ege Denizi'nde ilan ettiği yeni deniz parkları Yunanistan'da adeta deprem etkisi oluşturdu. Atina'da muhalefet Mitsotakis hükümetini topa tuttu. Yunan basını Ankara'nın hamlesini manşetlere taşıdı. Öte yandan İsrail basını da Türkiye ile Mısır arasındaki yeni stratejik ortaklıktan rahatsız.
0: Türkiye, Yunanistan'ın provokasyonlarını yanıtsız bırakmıyor. Atina'nın deniz parklarına aynı orantıda karşılık veriyor. Türkiye, biri Muğla'nın Fethiye ile Antalya'nın Kaş ilçeleri açıklarında, diğeri de Kuzey Ege'de olmak üzere iki yeni deniz parkı ilan etti. Bu misilleme Atina'da yankı uyandırmaya devam ediyor. Yunan muhalefeti de durumu fırsat bildi. Mitsotakis yönetimini eleştirilerini sıraladı. Eski başbakan Alexis Tsipras'ın partisi Elas, Ankara'ya saldırıya karşı pasif kalındığını belirterek Mitsotakis hükümetini dış politikada başarısız olmakla suçladı. Yunan basınındaysa provokatif manşetler.

0: haberler var. Tanea gazetesi Türk parklarıyla çifte provokasyon başlığını attı. Türkiye'nin iki yeni parkla meclisi çevrilediğini, Limni ve Semadirek adalarının arasına girdiğini öne sürdü. Haber portalı EDS'ye ise Ankara'nın kararlarını Yunanistan'ın 21 Temmuz 2025'te Güney Ege ve İyon Denizi'nde ilan ettiği deniz parklarına verilen yanıt olarak yorumladı. Militare haber portalı da Türkiye'nin deniz parklarını ilan ederken Atina'nın Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs'a elektrik kablo döşeme projesi beklemede yorumunu yaptı. Banking News ise Ankara'dan gelen deniz parkı hamlesi Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir gerilime yol açtı. Atina'ya tamamen sürpriz olan bu karar denizleri daha da karmaşıklaştıracak diye yazdı. Ege'deki gerilimin yanı sıra Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Afrika'ya uzanan stratejik hamleleri İsrail basınının da merceğinde. İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maariv, Türkiye ve Mısır arasındaki yakınlaşmayı büyük anlaşma diye niteledi. Habere göre Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na Mısır'ın 4. ülke olarak katılması gündemde. Askeri ve diplomatik işbirliğinin yanı sıra ekonomide masadaki en güçlü başlık. İki ülke ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmayı hedeflerken Süveyş Kanalı ekonomik bölgesinde dev bir Türk sanayi bölgesi kurulması planlanıyor. Maariv, Gazze, Libya ve Sudan krizlerinde de ortak tutum sergileyen Ankara ve Kahire'nin bu adımlarının Doğu Akdeniz'den Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada dengeleri değiştirebileceğine dikkati çekti.
1: Türkiye'nin planı ne efendim? Bugün manşetimizi böyle belirledik. Gerçekten çok sıcak gelişmeler var. Neler oluyor hep beraber konuşacağız. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Cihan Günyel ve akademisyen Doktor Muhammed Masar Şahin bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Şahin, sizinle başlayalım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'la bir görüşme gerçekleştirdi. İsrail'de hani bu Suriye saldırısıyla Tel Aviv sokaklarına Erdoğan'ın posterlerini koyarak bir şekilde reaksiyon veriyor gibi görünüyor. Siz nasıl bir okuma yaparsınız? Erdoğan Gazze'deki barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesi yönünde baskıyı arttırmaya mı çalışıyor? Ne planımız ne?
2: Aslında İbrahim Bey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün El Cezire'ye vermiş olduğu demeçte de özellikle Gazze meselesine değindiğini hatırlayalım. Gazze meselesinin kendileri için çok önemli bir başlık olduğunu ve Trump'a bu konuda baskı yapmaya devam edeceğini ve hiçbir şekilde İsrail'in orada bir oldu bitti gerçekleştirmesine izin vermeyeceğini en üst perdeden ifade etti. Geçtiğimiz saatlerde de, aslında geçtiğimiz gün desek daha doğru olur, Trump'la yapmış olduğu görüşmede yine Gazze meselesine değindi. Şu anda Gazze meselesi Türkiye için öncelikli başlık haline geldi. Çünkü İsrail'de yaklaşan seçimler gitgide krizin arttığı döneme doğru bizi yaklaştırıyor. Çünkü hem Netanyahu hem Netanyahu'nun muhalefeti şu anda bir savaş çığırtkanlığı yapar halde. Netanyahu başbakan savaşa tekrar başlayamıyor ve muhalefet de Netanyahu'yu savaşa tekrar başlayamamakla eleştiriyor. Bu da tabii ki Netanyahu'yu daha hırçın bir hale getiriyor. Daha savaş yanlısı bir hale getiriyor. Trump'tan da biliyorsunuz ne Lübnan konusunda, ne Suriye konusunda, ne de İran konusunda bir yeşil ışık alamadı. Gerçi geçtiğimiz gün içerisindeki Suriye saldırısı, Tombarağ'ın İsrail'e yönelik bence olumsuz açıklaması, bunların hepsi İsrail'in bölgede bir şeylerin hazırlığında olduğunun habercisi. Bunun doğru okumasını yapan Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Mısır'ın başkenti Kahire'de arabulucu ve garantör ülkeler Türkiye, Katar ve Mısır olarak şayet İsrail orada bir oldu bittiye girişmeye çalışırsa radikal adımlar atacağız ifadesi. Dün yine Cumhurbaşkanı'nın El Cezire'de İsrail'le gerekirse savaştan geri duracak değiliz açıklaması, Trump'a kararlılık mesajı, bölgede İsrail'in yapmaya çalıştığı şeylerin Türkiye'nin farkında olduğunu gösteriyor. Yani Türkiye bu olaylardan habersiz değil. Ve Türkiye Gazze sahasında ilmek ilmek dokuduğu bu barış diplomasisinin bir taraftan İsrail'in bozmasına izin vermeyecek gibi duruyor. Bunun için gerekli tüm tedbirleri aldı ve bunun önüne geçilmemesi için de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhatabına en üst dilden gerekli taleplerde, gerekli telkinlerde bulunmuş görünüyor. Zaten Netanyahu bu çıkmazdayken bir yol ayrımında şu anda. Ya Trump'a rağmen savaşa dönecek ya Trump'a rağmen Gazze Barış Anlaşması'na rağmen orada bir operasyon düzenleyecek ve savaşı tekrar başlatacak. Böylelikle Trump'ın desteğini ardından kaybedecek ya da bu dönemde tekrar savaşa dönmeyerek aslında Trump'ın da sözünü dinlemiş olacak. Tabii Trump'ın desteğini istiyorsa Netanyahu, az önce haberde verdiniz ya, Trump henüz desteğini açıklamadı. Trump'ın desteğini istiyorsa Trump'ın dediklerini yapması gerekiyor. Ve Trump'ın da dediklerini şu anda çok şükür ki kulağına fısıldayabilecek güce sahip olan bir Türkiye Cumhuriyeti, yani Trump'a istediğini yaptırabilecek bir Türkiye, bir Mekke İttifakı, Pakistan, Suudi Arabistan ve Hakan Fidan'ın söylemiyle beşli ülke Katar ve Mısır'ın da dahil olmasıyla önemli bir blok var ve bu blok şu anda Trump'a baskı kurup Gazze Barış Anlaşması'nda bir an önce barışçıl bir çözümün Gazze sahasında hayata geçmesini istiyor.
1: Peki Sayın Güngör, buradan devam edelim. Az önce Sayın Şahin de söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan El Cezire'ye yakında Şam'a bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi ve dün akşam işte 03 sularında İdlib'deki hava üssünü İsrail uçakları bombaladı. 8 ayrı saldırı gerçekleştirildi. Hatırlarsanız Fidan Libya'ya gittiğinde de yine rafinerilere bir drone saldırısı olmuştu. Yine Şeybani Ankara'ya geldiğinde Suriye'de Şam'da bombalı saldırı gerçekleştirilmişti. Şu an bir mesaj mı vermeye çalışıyor İsrail dünyaya ve Türkiye'ye? Bu saldırıların amacını siz nasıl okursunuz ve nasıl bir güç dengesi, nasıl bir mücadele var şu anda?
3: Ya evet, haklısınız. Şimdi bunların her biri tesadüf olmuş olamaz. Onun altını çizmek gerekiyor ki ve her seferinde de çok önemli görüşmelerin veyahut da önemli gelişmelerin arifesinde veyahut da sonrasında da biz her ne kadar İsrail bazılarını kabul etmiş olmasa da, ki zaten İsrail'in politikasını biliyoruz, ne kabul et ne reddet politikası. Fakat altından yaşanan, daha doğrusu altında biz İsrail'i görüyoruz. Yani yapılan saldırılarda. Şimdi şöyle bir durum var. İsrail'in özellikle şunu belirtmek lazım İbrahim Bey, 7 Ekim'i kendisine bir bahane alarak o dönem içerisinde de aslında Biden döneminde başlayan o batılı ve Amerika'nın çok üst düzey desteğiyle beraber aslında hep hayata geçirdiği, biz belki ıskalayabiliyoruz o 48 yılı itibariyle, yani 1948'den sonra parça parça olan o Filistin topraklarını ve bölgedeki topraklara yayılma politikasını tamamen artık bunun üzerinden yeni bir mağduriyet, yeni bir güvenlik okuması, bir hayatta varoluşsal mesele üzerinde kurmasıyla beraber o yayılmacı politikaları hayata geçirdiğini belirtmemiz lazım. Tabii bununla beraber şunun altını çizelim. Biz maalesef ama hem Batı Şeria'da yine illegal işgalci yerleşim terörüyle karşı karşıya kaldık. Diğer taraftan Gazze'de tam bir soykırımla karşı karşıya kaldık. Bununla yetinmeyen İran'la da bir hesaplaşma içerisine giren İsrail vardı. Şimdi bu açıdan baktığımızda, şimdi İbrahim Bey şunu görüyoruz. Hem bölgede bir istikrarsızlık, hem bir yayılma politikası, ama baktığımızda bununla beraber de Amerika'yı da yanına alıp, ki Trump'ın ikinci dönemiyle beraber hem 12 gün savaşı ve savaşın son gününde, yani geçtiğimiz yıl Amerika'nın İran'ı bombalaması, yani nükleer tesisini. Bu sürede 40 günlük bir savaş. Şimdi süreçte şunu gördük. Bölgede Amerika'nın çıkarları zedelenmeye başladı mı? Güvenlik mimarisi çökmeye başladı mı? Başladı. İsrail'i çok dizginleyebildi mi? Dizginleyemedi. Şimdi burada şunu görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın biliyorsunuz, yani aslında oldukça bir dış politik aracı olarak değil, yani bir insani politika olarak Filistin davasına olan hassasiyetini söylememiz lazım. Şimdi Türkiye'nin hem söylem üzerinden hem de politik diplomatik ilişkileri üzerinden baktığımızda, hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Dışişleri Bakanımız veya geri tüm biz yetkililerimizi şunu görüyoruz. Bakın NATO'da veyahut da sadece Birleşmiş Milletler'de değil, NATO, Avrupa Birliği yetkilileriyle birebir batılı nasıl söyleyelim, müttefiklerinin yetkilileriyle görüşmelerinde sürekli olarak aslında Gazze'de yaşananları, Orta Doğu'da yaşananları ifade etmiş bulunuyor. Şimdi Gazze Barış Kurulu Türkiye'nin desteğiyle, yani Hamas'ın bile bir şekilde bu Barış Kurulu'ndan nasıl söyleyelim, orada bir takım aslında kendisini dayatılan demeyelim ama silahsızlanması gibi veyahut da buranın yönetiminin üçüncü bir bürokratlara teslim edilmesi, teknokratlara teslim edilmesinde oldukça yapıcı davranmasında biz şimdi Türkiye'nin buradaki etkisini görüyoruz. Ama sadece bundan bahsetmemek gerekir. Örneğin Suriye'de şunu belirtmek lazım İbrahim Bey. Şimdi Trump Türkiye'nin tezleriyle, doktrinleriyle hemen hemen aynı noktaya gelmiş olduğunu gördük. Bugün Suriye'de yeni bir devrimle gelen yeni bir hükümet var ve Batı ile ilişkilerinin nasıl diyeyim, normalleşmesinde yine Türkiye'nin etkisini görüyoruz. Bugün şunun altını çizmek lazım ki basına da yansıdı, sizler de gayet iyi biliyorsunuz. İran'a Kürt gruplarının bir kara operasyonu düzenlenmesi, buranın tamamen baktığımızda bir kaos içine sürüklenmesi önüne Sayın Cumhurbaşkanı ve Türkiye'nin Trump'la görüşmesiyle engellendiğini söylememiz lazım. Yani bunları şunun için belirttim İbrahim Bey, bu örnekleri. Türkiye'nin sadece söylem üzerinden veyahut da diplomatik ilişkiler üzerinden değil, isterse baktığımızda bunu askeri güç unsurları üzerinden de aslında bölgede bir barış odaklı adımlar attığını görüyoruz. Ve bu bağlamda da aslında İsrail'i de sınırlandıran bir Türkiye'den bahsetmek lazım. Hem Doğu Akdeniz'de hem Orta Doğu'da. Şimdi böyle olduğu için de maalesef tabii elbette Netanyahu'nun da veyahut da İsrail'in de hedefi haline gelmiş durumda.
1: Peki Sayın Güngör, mesela şimdi az önce ekrana verdiler, şu an ekranda. Şimdi mesela Netanyahu işte Tel Aviv sokaklarına dev posterler astırıyor. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan işte Hizbullah lideriyle, İran lideriyle, işte New York Belediye Başkanı Mamdani ile aynı kareye koyup kazanmalarına izin vermeyin diye mesajlar atıyor. Yani diyor ki yani beni seçmezseniz bunlar kazanmış olacaklar. Ne yani stratejisi ne Netanyahu'nun? Şimdi mesela Suriye'ye dün bombaları attı. Yani Amerika'nın desteklemediği bir İsrail daha ne kadar bu meseleyi sürdürebilir ki? Yani 7 ülkeye saldıran, 3 ülkeyi işgal eden bir Tel Aviv yönetimi Amerikan desteği olmadan yola devam edebilir mi?
3: Ya şunu belirtmek lazım İbrahim Bey. Şimdi Netanyahu'nun biz ömrünün koltukta kalabilmesi için ki destek çok düşmüşken bir de bu kadar işgal, soykırım, yayılmacı ki İran'a savaş politikalarının hiçbirinde başarılı olmamışken ve kendisiyle ilgili çok ciddi de hem yolsuzluk davaları bulunuyorken ki şunu da belirtmek lazım. Kendisi savaş suçlusu olarak da ilan edildi biliyorsunuz Uluslararası Adalet Divanı ve Ceza Mahkemeleri tarafından. Şimdi hem uluslararası suç işlemiş birinden bahsediyoruz hem de kendi baktığımızda ülke içerisinde suç işlemiş, yargılanan bir lider var. Şimdi Netanyahu düşerse açıkçası hem yargılanacak ve nasıl söyleyelim muhtemelen de cezaevine girme ihtimali çok yüksek olacak. Peki bunu nasıl sürdürebilir? Tabii bunu savaşla belki de seçimlerin olmasını istemeyerek veyahut da savaş üzerinden işte Amerika'nın da bir noktada desteğini alarak baktığımızda bir savaş kahramanı olarak girip seçimde kendisine avantaj sağlamaya çalışıyor. Tabii burada şimdi şu yansıtmayı yapıyor. Aslında kendi toplumuna, İsrail toplumuna savaş üzerinden baktığımızda bir ötekileştirme, düşman yaratarak da bir bağlamda da aslında o güvenlik politikaların toplumda hala rıza görmesini ve bir şekilde de bu bağlamda da kendisine oy verilerek ömrünü uzatmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Fakat tabii uzunca bir süredir şunu belirtmek lazım. Anketlerde de oldukça geride çıkan ve artık politikalara destek
1: yani Netanyahu için yolun sonu görünüyor mu sizce?
3: Ya açıkçası baktığımızda herhangi bir şekilde şimdi Netanyahu ve kabinesi yine bir İran veyahut da Suriye, Lübnan'a saldırı düzenlemedi. Yani bir savaş ve kaos sürecine girmezse muhtemelen seçimleri kaybetme ihtimali çok yüksek. Yani bunu en azından anketler söylüyor. Şimdi baktığımızda Netanyahu'ya bir bana sorarsanız İbrahim Bey bir kahramanlık lazım. Yani bir savaşta bir başarı lazım. Şimdi bir de şimdi şöyle bir durum var İbrahim Bey. Biz bunu konuşuyoruz ama şimdi içeride de çok ilginç. Eisenkot olsun, diğer adaylar olsun. Onların da Netanyahu'ya eleştirileri sen savaşı iyi yönetemedin. Hamas'ı işte örneğin sonlandıramadın. İran'la savaşı kazanamadın. Sen git biz gelelim. Bu savaşı
1: biz daha kanlı işler yaparız diyorlar. Olacağız.
3: Evet, maalesef buradaki çelişki bu. Hani giden gelen gideni aratır diye bir laf var ya İbrahim. Yani buradaki süreç böyle bir şey. Şimdi şöyle bir durum var maalesef. Şimdi İsrail'in kendi devlet aklı 48 yılı itibariyle yayılmacı her şeyi güvenlik sorunu, problemi haline getirip bunu da hem toplumunun maalesef nasıl söyleyelim altını rivayetlerle ördü ve bir güvenlik üzerinden sürekli düşmanlaştırma ve bu rızanın üretilmesiyle beraber de sürekli o yayılmacı politikalarına da bir bahane üretildi. Süreçten geçiyoruz. Yani zaten buradaki ana problem şu, yani seçime giren diğer adaylar da şunu söyledikleri an belki oturup hep beraber düşünebiliriz. Ya ben İran'la savaşı bitireceğim. Gazze'deki bu soykırımı veyahut da Batı Şeria'daki bu yayılmacı politikalardan artık vazgeçeceğiz. Biz barış inşa etmek istiyoruz. ve bunun üzerinden hareket edecek diyen herhangi bir aday henüz daha mevcut değil. Her biri savaşı biz daha iyi yönetiriz yaklaşımını iddiasında bulunuyor ama tabii 48 itibariyle belki şu ya bir bahane elbette kabul edebilirim. İkinci Dünya Savaşı'ndan soykırıma uğramış bir toplumun bu acılar ve histerilerde olması gayet normal ama 48 yılından itibaren inşa edilen bir toplum var ve bu toplum sürekli güvenlik, yok edilme, etrafındaki ülkelerle barış değil, kendilerini işgal edeceği mantığı üzerinden bir devlet algısı, anlayışı verildiği için müfredattan başlayarak tüm, yani basınına kadar, tüm kurumlarına kadar İbrahim Bey, şimdi toplumun burada bir değişim, dönüşüm geçirmesi ve ona göre de aslında kendi hem siyasetçilerini hem de politikada karar üreticilerini değişikliğe etmek zorunda. Maalesef onu da çok göremiyoruz. Bakalım ama yani en azından Netanyahu için işlerin çok iyi gittiğini söyleyemeyiz bu noktada.
1: Peki, umarız demir parmaklarının arkasında görmek nasip olur Sayın Şahin. Buradan devam edelim. Şimdi Trump'ın Orta Doğu temsilcisi Jared Kushner damadı Mısır'da biliyorsunuz temaslarda bulunmuştu. Sonra İsrail'e geçti. Netanyahu ile bir araya geldiler. Gazze'de ikinci çalışma grubu kurulması yönünde bir karar alındığını duyurdular. Ne yapmaya çalışıyorlar? Daha önce de işte uluslararası gücün Gazze'ye girmesine izin vereceğine dair bir onay çıkmıştı Netanyahu kabinesinden. Sonra işler yürümedi. Bir yandan da sürekli olarak işte hem saldırılar devam ediyor hem işgali genişletme yönünde söylemler gündeme getiriliyor. Şu an Gazze planı ne Netanyahu'nun?
2: Şimdi Gazze planı aslında bir an önce savaşa dönmek. Eğer savaşa dönemiyorsan ve uluslararası baskıyla beraber gerçekten orada bir güç bulunacaksa, istikrar gücü, bir askeri güç bulunacaksa bulunabilir. Ancak bu güç tamamen benim kontrolümde olmalı. Yani mesela beni tanımalı, Hamas'ı belki de terörist olarak görmeli, benimle ilişkileri iyi olmalı ve beni uluslararası alanda rencide edici açıklamalar yapmamalı. Kim işte? Hani konuştuk ya önceki yayınlarda da, Uganda. Şimdi İsrail'in talep ettiği ülkeler bunlar iken sahada baktığımızda Hamas'ın bu şartlar altında anlaşmaya güveninin olması beklenemez. Sadece Hamas'ın değil, dolayısıyla Türkiye'nin, Mısır'ın, Katar'ın, evet Hamas şu anda anlaşmaya kesinlikle sadık fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti orada İsrail'in istediği gibi bir istikrar gücünün oluşmasını da istemeyecektir. İstemiyordur da. Çünkü hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gerekli yerlere ve basına istikrar gücünde Türkiye'nin yer alabileceğini ve bu konuda istekli olduğunu belirtti. Trump da bunu söyledi. Trump Netanyahu'nun yanında dedi ki bir istikrar gücü kurulacak ve burada Türkiye'nin olmasını ben destekliyorum dedi. Şimdi bunlar ortadayken Netanyahu'nun da orada Türkiye'nin bulunmasının başka diğer ülkelerin bulunmasıyla tamamen birbirinden bağımsız denklemler olduğunun farkında. Şimdi siz oraya gönderirsiniz Uganda askerini. Ardından ya ben böyle Uganda deyince Uganda Büyükelçisi bizi arayıp şey yapmasın. Yani Uganda'dan kastım İsrail'le yakın ilişkisi olan herhangi bir ülke.
1: Ya da Etiyopya ya da başka bir ülke.
2: Evet, hangi ülke olursa olsun oraya koydunuz. Fakat bu ülke İsrail'le zıtlaşan bir ülke değil. Gazze Savaşı'nda İsrail'in yanında konumlanan bir ülke. Gazze davasıyla hiç yakından uzaktan alakası olmayan bir ülke. Şimdi biz şunu biliyoruz. İsrail yıllardır ve özellikle 7 Ekim 2023'ten geçtiğimiz sene Ekim ayındaki anlaşmaya kadar her gün yüzlerce kilo bombalarla orayı ele geçirmeye çalıştı fakat ele geçiremedi. Çünkü
1: yani Türkiye'nin
2: Hamas
1: endişesi Gazze'de oradaki yeni bir Srebrenica olması ihtimali mi? Yani işte Hollandalı askerler gibi, atıyorum mesela İsrail yanlısı Arjantin askerleri gelirse bir gün sırtını dönüp giderler ve İsrail yine katliamını yapar endişesi mi?
2: Kesinlikle. Türkiye'nin en büyük endişesi şu. Aslında hepimiz bunu net bir şekilde biliyoruz. Cumhurbaşkanımız da ifade etti. Hamas ve İzzettin Kassam Tugayları şu anda Türkiye'nin ileri seviyede müdafaasını yapmaktadır. Ve şu anda Hamas orada ülkesini İsrail'e karşı savunmaktadır. Ve İzzettin el-Kassam Tugayları yıllardır orada çok farklı bir savaş sistemi geliştirmiştir. Ellerinde tank yok, top yok, tüfek ve basit bombalarla bu savaşı sürdürüyorlar ve İsrail hiçbir şekilde yenemiyor. Çünkü çok ciddi bir yeraltı tüneller yapısı kurmuştur. Ve hiçbir şekilde İsrail'in başarıya ulaşamadığı tonlarca kilo bombayla saldırarak barışa sonuca ulaşamadığını biz net bir şekilde gördük. Türkiye şundan endişe ediyor ve İsrail bunu istiyor. Orada herhangi bir güç gelsin ki, çünkü istikrar gücünün ilk işi Hamas'ın yeraltı tünellerini tespit etmek ve bunu imha etmek. ve istikrar gücünün bir diğer işi İzzettin Kassam Tugaylar'ın elindeki silahları almak. Böyle olunca ne olacak? Gazze sahipsiz olacak. Gazze'de o güç sizin bahsettiğiniz gibi ileride oradan ayrıldığı anda Gazze'liler İsrail'in soykırımıyla baş başa kalmış olacak. İşte Türkiye bunu istemiyor. Bunu istemediği için de orada bir İsrail oldu bittisine izin vermek istemiyor. Trump'ın yanındaki ağırlığını kullanarak orada Türkiye'nin askeri denklemde yer alması gerektiğini söylüyor. Bunu sadece Türkiye değil, Hamas da bunu net bir şekilde aslında dile getiriyor. Peki. Diyor ki biz silahlarımızı teslim edelim ancak silahlarımızı sadece kardeş olarak gördüğümüz ve yıllarca

0: bu davada bizim yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti'nin bulunacağı bir askeri denkleme teslim edebiliriz diyor. Bunun haricindeki yapılar ileride bizi satar ve bizim burada halkımız bir soykırımla karşı karşıya kalır ve bunun için biz bunu istemiyoruz diyor. Şimdi Türkiye'nin de bütün uğraşı bu, endişesi bu. İsrail de ne yapmak istiyor dediniz ya, İsrail'in de burada hedefi bu. Bir istikrar gücü gelecekse dahi benim kontrolümde bir istikrar gücü gelsin ki peki, yarın öbür gün ben bunları bu coğrafyadan gönderebileyim. Gönderdiğimde Gazze'lilerle baş başa kalayım ve onlara tekrar soykırım uygulayayım. Şu anda bu planın gerçekleşmesi için Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve yine Katar'ı ve Mısır'ı da özellikle zikretmek gerekiyor. Çok başarılı bir garantörlük süreci yürütüyorlar. Bu ülkeler Trump üzerindeki ağırlığını kullanıyorlar ve umarım ki İsrail'in hedeflediği şey Gazze sahasında gerçekleşmesin.
1: Peki Sayın Şahin, şöyle bir soru sorsam o zaman. Şimdi bir yandan da Türkiye terörist bölge ve terörist Türkiye mücadelesi içerisinde şimdi çerçeve yasayı Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı. Pazartesi günü kurul toplanacak. İlk değerlendirmeler tespit yönünde başlayacak. Bu anlamda İsrail'in Suriye üzerindeki politikaları iflas etti diyebilir miyiz? Çünkü PYD ile başlarından birisi sözde Aynel Arap sorumlusu, onlar Kobani diyorlar. Mahmut Berhuda'nın açıklamaları var. Diyor ki Şam bize görev verirse İsrail'le savaşa seve seve gideriz. İsrail'e karşı savaşırız. Suriye için diye mesajlar veriyor. Şimdi daha önce de işte sırtını İsrail'e yaslamaya çalışan bir PYD yönetimi vardı. Orada da bu işler sarpa sardı mı Netanyahu yönetimi açısından, siz nasıl okuyorsunuz diye sorayım.
0: Tabii şimdi Trump biliyorsunuz PYD'yi attı, yani PYD'yi bir şekilde artık dedi ki seninle yol yürümüyoruz. Biz sana para kazandırdık, imkan verdik, sen de bize kazandırdın. Tamam, ittifak bitti artık dedi ve gönderdi. Bu göndermenin ardından Amerika'daki başta şimdi öldü ama Lindsey Graham gibi senatörler PYD, PKK, YPG'nin orada desteklenmesi gerektiğini ve bunun İsrail'in de güvenliği için oldukça önemli olduğunu söyledi. Fakat Trump bölge ülkelerini ve özellikle Türkiye'yi karşısına almadı. Tabii PYD PKK'nın bölgede silinmesiyle beraber terörsüz Türkiye süreci terörsüz Suriye ile, terörsüz Türkiye süreci terörsüz Irak'la ve terörsüz Türkiye süreci bölgeyi terörize edemeyecek bir İsrail yapısıyla benimsendiği zaman işte o zaman İsrail'in hareket alanı daralıyor. İsrail bölgede istediği başkenti istediği gibi vuramayacağını biliyor. Çünkü artık finanse edebileceği bir terör grubu kalmıyor. Çünkü Amerika da bu gruplara desteğini çekti. Zaten Amerika'nın desteğini çekmeyi başarabilmek de burada önemli olan. Burada en büyük başarı Türkiye'nin Trump ile PYD arasına önemli bir barikat çekmesi. Yoksa İsrail'in tek başına bir terör örgütünü finanse edip orada başarı sağlama imkanı yok. Fakat İsrail'in de PYD içerisinde belli gruplarla zıtlaştığını biz biliyoruz. PYD'nin tamamı da İsrail'le beraber hareket etmiyordu. Şimdi bu gruplar da kendi içerisinde söylem evet, olarak birbirine düştü. Tabii bu da bir oyundan ibaret. Yani PYD İsrail'le savaşa girecek gireceğini pek de öngörmüyor. Çünkü yıllardır onlarla beraber hareket ediyorlar. Ortak menfaatleri var. Ortak
1: yani belki çabaları, bizi terk ettiğiniz sistemi olarak okunabilir, bilemiyorum tam olarak.
0: Evet, yani muhtemelen öyle bir sistemdir içerisindeki bir grup. Ama sonuç olarak Türkiye Cumhuriyeti terörsüz Türkiye'yi yasalaştırarak ve ardından sahada da uygulayarak İsrail'in bölgede hedeflediği planlara gerçekten hani çomak soktu desek yerinde bir ifade olur.
1: Peki Sayın Güngel, Batı cephesinden bir sorum olacak. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'nin çiçeği burnunda Başbakanı Andy Burnham'ı aradı dün. İşte Türkiye ile İngiltere arasındaki stratejik ortaklıkları hatırlattı. Biz birçok anlaşma yaptık. Hani bu işler devam etsin mesajı verdi gibi görünüyor. Fakat burada dikkatimi çeken iki başlık var. Bir tanesi öncesinde El Cezire'de bir mesaj verdi. Erdoğan Avrupa Birliği ile ilgili olarak hani kaybeden biz olmayız. Avrupa Birliği olur. Hani bizi bu kapıda tutarak ya da işte bizi dışlayarak diye söyledi. Bir bunu soracağım. Nasıl okuyorsunuz diye. İkincisi de Erdoğan'ın hani siyasi liderliği ile ilgili bir yorum isteyeceğim. Çünkü dünkü telefon görüşmesi şöyle. ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Andy Burnham, ardından da Menderes Belediye Başkan ve ikili Asuman Şen'i arayıp onu da tebrik etti. İşte başarılar diledi. Yani hani Amerika, İngiltere, İzmir'in Menderes ilçesi belediye başkanlığı seçimi. Nasıl bir siyasi bakış açısı bu?
2: Yani evet, şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinden başlayacak olursak, bakın İbrahim Bey, karizmatik liderler, karizmatik otorite dediğimiz yani çok güçlü liderler zaten toplumların sürekli şansına gelen bir durum değil. Yani çok nadir gelir ve zaten hem açıkçası dış politikada dahil olmak üzere toplumun ve devletin değişim dönüşüm süreçlerini gerçekleştirir ve şimdi bunun üzerinde de

0: değerlendirdiğimizde aslında Türkiye'nin zaten hem dış politikada yani bölgesel bir aktör ve aslında belki de baktığımızda çok özel politikalarını uygulayamazken bugün yerli ve milli savunma sanayi başta olmak üzere ama toplumsal dinamikleri değiştiren aslında onu oldukça fazla yukarı çıkartan ve bununla beraber de devletin tekrardan inşası toplum içerisinde aslında huzurun ve barışın sağlanması. Şimdi çerçeve yasadan bahsediyoruz. Terörün sonlandırılması ki hemen şunun altını çizerek devam etmek isterim. İşte El Cezire'ye verdiği röportajda şunu söylemişti Sayın Cumhurbaşkanımız. Bundan sonra Kürtlerin tüm bölgedeki koruyucusu biziz dedi. Aslında o bir İsrail'e mesajdı. Yani İsrail'in SDG, YPG üzerinden, PKK üzerinden yaratmaya çalıştığı o aslında kendi çıkarları için kullanmaya çalıştığı süreçlerin hepsinde artık aslında Kürtler üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımız İsrail'e bile bir mesaj vermiş oldu. Bundan sonra koruyucusu biziz diye. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın şöyle bir özelliği olduğunu da biliyoruz. Çok çalışkan bir lider ama aynı zamanda da hiç böyle nasıl söyleyeyim belki bir ego göstermeden ister Amerikan başkanı olsun isterse yurt içinden nasıl söyleyeyim bir belediye başkanı olsun onlarla görüşen aslında hem içeride hem de dışarı sürekli takip eden bir Sayın Cumhurbaşkanımız var. Bunun altını çizmek lazım. Yani o lider özelliğini bana sorarsanız da her yerde sergiliyor. Şimdi Batı ile ilişkilere baktığımızda şunu söylemek lazım İbrahim Bey. Şimdi Türkiye evet kapıda tuttular. Biz biliyorsunuz 2004'ün sonu 2005'in başında aslında Avrupa Birliği aday ülkesi olmuştuk. Tabii o günden günümüze geldiğimizde şunu görüyoruz. Türkiye'nin işte bu bahsettiğimiz toplumun, devletin o dinamik değişim dönüşümünde o transformasyonunu gerçekleştirmesi ve bununla beraber artık belki de Avrupa'ya ihtiyacı olmayan bir Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı olan bir sürece geldik. Şimdi şöyle bir açıkçası samimiyetsizliğin altını çizmek lazım. Bugün Avrupa güvenlik mimarisinden bahsettiğimizde Türkiye olmadan bundan konuşmak çok mümkün değil. Ki bunu zaten birçok NATO'nun genel sekreteri Rutte'den bir önceki Stoltenberg'e kadar hepsinin ifade ettiği bir süreci biliyoruz. Şimdi savunma ve güvenlik konusunda Türkiye yanımızda kalsın çok kilit aktör, ana faktörlerden birisi ama iş siyasi ve ekonomik sürece geldiğinde biz yani bir daha sizi şimdilik almayalım yaklaşımı açıkçası artık Türkiye değil baktığımızda Avrupa Birliği'ne zarar veriyor. Yani burada da aslında bu samimiyetsizliği de görüyoruz. Şimdi Avrupa'da neyi konuşuyoruz İbrahim Bey? Yaşlanan bir nüfustan bahsediyoruz. Bununla beraber düşen iş gücünden bahsediyoruz. Şimdi Türkiye'de baktığımızda genç ve dinamik bir nüfus ama bununla beraber bana sorarsanız oldukça kalifiyeli gençlerin olması. Biz bunu birçok sektörde görüyoruz. Hep yerli milli savunma sanayimizi konuşuyoruz. Mesela yerli ve milli sağlık sanayisinden bahsetmemiz gerekir. Örneğin artık MR cihazlarından, röntgen cihazlarına, kanser ilaçlarından. Şimdi bunların her birini Türkiye'nin aslında tüm sektörlerde çok büyük bir atılım yaptı.
1: Sayın Güngör, bu süreçte artık mesela sadece son 10 yılda İngiltere'nin 7 başbakan değiştirdiği notunu da size hatırlatmak isterim. Hani siyasi istikrarı evet korumak gerçekten zor bir iş ve önemli de bir iş diye düşünüyorum.
0: Çok haklısınız ve burada belki saatlerce anlatmamız gerekir ki Sayın Cumhurbaşkanımızın ne zorlukları hem dış hem içeride saldırıları nasıl bertaraf ederek Türkiye'nin bu istikrarı sağladığını da açıkçası burada anlatsak sabaha kadar da anlatırız. Yani böyle de süreçten gelen oldukça kuvvetli bir lider olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Tabii İngiltere'de tam tersine ama şunu belirtmek lazım. Avrupa Birliği Brexit süreci sonrası Türkiye ile olan stratejik ilişkilerini geliştirdiğini görüyoruz İngiltere'nin. Yani aslında İngiltere ya yani birlik üyesi olmayan kıtada bulunan İngiltere, Türkiye bugün baktığımızda Avrupa güvenlik savunma mimarisinin ana başat aktörleri olarak giriyor ve her iki ülkede özerk politikalarını hayata geçirip çok daha fazla stratejik anlaşmalara girmiş durumdalar ki bizim biliyorsunuz stratejik ortaklık çerçeve belgesini de imzaladık ve şunu belirtmek lazım, her iki ülkede aslında bugün artık sorunların belki çözümünde şimdi İngiltere'nin birlikten farklı olarak Türkiye ile çok daha fazla beraber adım atma niyetinde olduğunu da nasıl söyleyelim altını çizerek belirtmek gerekir.
1: Peki Sayın Şahin, şimdi hem Erdoğan bu siyaset yapma anlayışını size de soracağım ama hem de yeni parti genel başkanı Özgür Özel işte İtalyan medyasına bir makale kaleme almış. Yine Türkiye işte diktatörle yakın ülke demeye getiriyor. Otoriter rejim inşa etti Erdoğan diye işte şikayet ediyor. Sorumu şöyle sorayım. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel sürekli Türkiye'yi batıya şikayet ederek nereye, menzili ne yani? Mesela milletten oy istemesi gerekiyor. Millete bunları anlatması gerekiyor. Nereye varmaya çalışıyor batıya şikayet ederek? Bu bakış açısı siyasi anlamda bir mesafe kazandırır mı Özgür Özel'e?
2: Yani şimdi İbrahim Bey, aslında bizim milletimizin şöyle çok kıymetli bir anlayışı ve tarzı vardır. İster hükümete muhalef olsun, ister hükümeti desteklesin. Umudunu dışarıda arayanlara, ülkesindekini dışarıya şikayet edenlere karşı hiçbir zaman iyi bakmaz. Yani bu Özgür Özel'in ne yazık ki yaptığı ilk şey olmadı. Defalarca bunu yaptı. Fakat umudu millette ararsanız şayet sonuca ulaşırsınız ve Türkiye'nin diktatör benzetmesi de bir defa kesinlikle halka hakaret en başta. Yani 25 yıldır girdiği her seçimde zaferle çıkan bir insana ve oylarını da arttırarak bir şekilde kazanan, kendi partisinden birçok ayrılmaya, yeniden parti kurulmasına rağmen seçimleri kazanan bir isimden bahsediyorsunuz ve bu ismi halkın %50'sinden daha fazlası her seçimde inanarak, güvenerek, oyunu arttırarak destek veriyor. Ve siz bu insana diktatör benzetmesini Avrupa'ya dahi yaptığınızda onlar bile gülüyor. Yani şöyle düşünün, bu isim her seçimde kazanıyor ve bu Avrupa'dan gelen, seçim için gelen gözlemcilerin gözü önünde kazanılıyor. Türkiye'de işte AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Parti, bundan sonra olacak İyi Parti. Bu partilerin hepsinin gözlemi ve sandıktaki müşahitlerinin gözü önünde bu seçim kazanılıyor. Ama siz hala bu ülkenin Cumhurbaşkanı ile ilgili bu ifadeleri kullanıyorsunuz. Bu gülünç bir durum. Fakat millet ister muhalif olsun, ister iktidar yanlısı olsun, umudu dışarıda arayana hiçbir zaman geçit vermez. Hiçbir zaman da bunu doğru bulmaz. Ben eminim ki yeni partiye gönül veren vatandaşlar dahi kendi genel başkanının bu çizgisini gördüğünde ona da belli eleştirilerde bulunuyordur. Yani umudu millette aramaktır doğru olan. Dışarıda umut arayanın sonu hüsran oluyor. Bunu da net bir şekilde görmek gerekiyor.
1: Bir de mesela Sayın Şahin, şimdi Menderes Belediyesi'nde başkan vekili seçimi var. CHP bir aday çıkarıyor, yeni parti aday çıkarıyor. Sonra yeni partiler CHP'leri dövmeye çalışıyorlar. İşte küfür ediyorlar. Sonra CHP'ler gidiyor Cumhur İttifakı'nın adayına, işte Asuman Şen'e teveccüh gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan arıyor, tebrik ediyor. O sırada Özgür Özel nerede? Silivri Cezaevi'nde, işte burada masumlar zulüm görüyor diye açıklama yapıyor. Bugün Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin ek ifadesi gündeme geliyor. Diyor ki ya İmamoğlu benden 15 milyon avro seçim döneminde istedi. 5 milyon avroyu taş döviz üzerinden bu şekilde gönderdim. Şimdi hani şeyi söylemeye çalışıyorum. Bir anda yani Amerika ile İngiltere ile diplomatik temaslar kurup işte Menderes'teki seçimi takip eden Erdoğan var. Diğer tarafta tüm siyasi angajmanını Silivri'ye endekslemiş Özgür Özel var. Ben Avrupa'ya şikayet ederek de mesafe almaya çalışıyor. Hani benim kendi siyasi okumam, siz daha iyi bilirsiniz, ama bu gidiş pek böyle başarılı bir gidiş değil galiba ya.
2: Size kesinlikle katılıyorum. Yani şu anda Özgür Özel rotasını ya Ekrem İmamoğlu'na çevirmiş durumda, Silivri'ye, ya da Batı'ya ve Avrupa'ya çevirmiş durumda. Az önce bahsettik ya, yani rota millet olmalı. Milletten alırsanız, o pergelin ucunu millete koyarsanız zaten millet size gerekli yönü verecektir. Fakat siz ısrarla pergelin ucunu başka yerlerde arayıp diğer tarafını millete çevirmeye çalışırsanız millet size desteğini vermeyecektir ve sizi tekrar muhalefette, hatta belki daha düşük bir oyda muhalefette bırakacaktır. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahsettiniz. Bakın ben Katar'da yaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vefasından bahsetmek istiyorum. Katar emirinin babası vefat ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 4'te Doha'ya iniş yapıyor taziye ziyareti için. Saat 5.30'da tekrar uçağa kalkıyor, Ankara'ya dönüyor. Bunu şunun için söylüyorum. Yani aynı zamanda vefalı bir lider olduğu için
1: Evet.
2: söylüyorum. Yani hem dışarıdaki ilişkilerini yürütmeye çalışıyor Cumhurbaşkanı sıfatıyla, hem de az önce bahsettiğiniz gibi İzmir'deki seçim sonucunu, bir ilçenin seçim sonucunu takip ederek, onu arayarak ve ona destek olarak AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla bu işi takip ediyor. Ve
1: Evet.
2: bunu yaparken hiç de gocunmuyor ve daha fazlası için akşam çıkıyor El Cezire'ye demeç veriyor.
1: Ya.
2: Gece saat 1'de Trump'la görüşüyor. Ve
1: Peki.
2: yine bugün bilmediğimiz kaç program var acaba? Ancak
1: Evet.
2: Özgür Özel'in şu anda yaptığı şey rotayı milletten ne yazık ki Silivri'ye ve Batı'ya çevirmek olarak görünüyor.
1: Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Cihan Günyel ve Akademisyen Doktor Muhammed Masar Şahin bizimle. Çok teşekkür ederim kıymetli yorumlar için. Sağ olun, var olun. Bir başka yerde görüşmek üzere diyorum. Ve ben de kısacık bir mola rica ediyorum. Ekonomi gündemiyle birazdan birlikte olacağız.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Vakıfbank sunar.
1: Araç kiralama sisteminde yeni düzenlemeler geldi efendim. Yaş ve kilometre sınırından depozito ücretine, sigortadan kiralama şirketlerinin sahip olması gereken araç sayısına kadar pek çok yenilik var. Yeni kurallar söz konusu. Peki neler olacak? Detaylar analiz haberimizde.
2: Yani bu düzenlemeler gayet güzel bence. Hem halk için hem de ticarette, araba ticaretiyle uğraşanlar için bir sürü kirasyon olacak. Yani halk içinde 180 bin kilometreyi geçmeyen araçlar problem yaratmayacağını düşünüyoruz. Yani kilometreli araçlar daha çok problem yarattığı için yani daha temiz, daha düzgün, daha konforlu araçlara binecekler diye düşünüyorum.
3: Araç seçildi, fiyatta anlaşıldı, anahtar teslim alındı. İşte bu sistem yeni düzenlemeyle birlikte tarih oluyor.
4: Araç kiralarken artık sadece günlük ücrete bakmak yetmeyecek. 6 yaşından büyük ve 180 bin kilometreyi aşan araçlar kiralanamayacak. Depozitoya üst limit getirilecek.
5: Sektöre bir yetki belgesi zorunluluğu getirildi. Yetki belgesinin koşulları var. İşte büyük şehirlerimizde ve ilçelerimizde 10 araç zorunluluğu getirildi. Bu yetkisi belgesini alacak firmaların. Bunların 5 tanesi özmal olacak, 5 tanesi dolaylı bir kiralama yaparak yapabilirler. Bunların 2 tanesi elektrikli olacak ve önemli bir konu da bunun 1 tanesi yerli üretim olacak. Küçük illerde ise 30 bin nüfusu altında olan illerde ise 5 tane araç bulundurma, sahibi olma zorunluluğu getirilecek.
3: Yeni sistemde olağan kullanımdan kaynaklanan aşınma ve yıpranmalar için tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemeyecek. Bu gerekçelerle depozitodan kesinti yapılması da mümkün olmayacak. Depozitonun araç iadesinden sonra 7 gün içinde ödenmesi zorunlu olacak.
4: Kiralama şirketlerinden internet üzerinden yapılan işlemlere kadar pek çok alanda yeni kurallar belirlenirken düzenleme 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.
3: İnternet üzerinden kiralama yapanlar için de yetki belgesi kontrolü ve sürekli iletişim imkanı gibi yeni kurallar uygulanacak. Mevcut işletmelere yetki belgesi ve filo şartlarını tamamlamaları için kademeli olarak süre tanınacak. Yeni düzenlemeyle vatandaşın cebini koruyacak sınırlar getirilirken kiralama şirketlerine de yeni yükümlülükler geliyor.
5: Müşteri güvenliği açısından işte 6 yaşa kadar olan araçlar sadece kiraya verebilecek. İşte 180 bin kilometre fosil yakıt

0: hibritli araçlarda 180 bin kilometreye sınırlaması getirildi. Elektrikli araçlarda 300 bin kilometre sınırlaması getirildi. Kış lastiği koşulları, hava koşullarına göre kış lastiği artık ücretsiz olarak verilecek. 2 gün önceden bildirme koşuluyla çocuk koltuğu bulundurmak zorunluluğu getirildi.
1: Araç kiralama sistemine ilişkin yeni kurallar hem müşteriyi hem şirket yetkililerini memnun etti.
2: Araç kiraladığımızda aldığımız aracın neyin ne olduğunu bilmiyorduk. Aracı alıyorduk mesela. Atıyorum daha önce ben araç kiraladım. Dükkandan çıktım, 1 kilometre gittim. Araçta motor arızası verdi. Bu sizin hatanız. Yüksek bir gaz yapmışsınız ya da hız verdiğinizden dolayı. Araç bozulduğunu söylediler. Masrafı da bana yüklemeye çalıştılar. Tabii biz mahkemelik olduk.
3: Kişi için daha mantıklı. Çünkü eski kiraladığın arabanın sana ne sorun çıkartacağını bilmiyorsun. Ama yeni araba sürdüğün zaman kişi de kendini hem konfor olarak daha rahat hisseder. Hem de maddiyat olarak başına bir şey geleceğini düşünmediği için kafası da rahat olur diye.
4: Veda vakti geldi efendim. Saat başında Kaan Yakupan akşam haberlerinde sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Hayrola çocuklar?
1: Biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
2: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cehir.
0: Turkcell çözüm gücü.
3: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
0: Turkcell çözüm gücü.
4: Ne yapacağız biz şimdi?
5: Hadi gelin benimle.
6: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
7: Turkcell'in çözüm gücü var.
8: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
9: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
10: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
8: Ben Ömer Necati Albayrak.
9: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
8: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
9: Gün ilk dakikada başlar.
10: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
11: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
12: Türkiye.

Götler'deki ülkümüz Kızıl Elma, yaklaştıkça uzaklaşan bir ülküydü. Adını yüzyıllardır taşıyan, maneviyatla yoğrulmuş bir hedef Kızıl Elma. Bugün artık sadece bir efsane değil, gökyüzünde süzülen, milletimizin kararlılığını, vatan aşkını ve bağımsızlık tutkusunu temsil eden somut bir irade. İnsansız, cesur, milli ve de yerli. Kızıl Elma, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak yalnızca bir mühendislik harikası değil. 100 yıl önce işgale direnen bir milletin torunlarına gecikmiş ama onurlu bir hediye. Gövdesinde mühimmat taşıyan, yapısıyla radarlarda görünmez, AESA radarıyla hedefe kilitli, agresif manevralarıyla meydan okuyan bir yapıya sahip. 10 metre kanat açıklığı, 25 bin feet irtifa, 4 saatten fazla havada kalış süresi ve 1500 kilogram faydalı yük kapasitesiyle çağın ilerisinde bir kudret. Kısa pistte uçak gemilerinden kalkabiliyor. Savaşın geleceğine bugünden imza atıyor. 8,5 ton kalkış ağırlığıyla devleşiyor. Türk mühendisliğinin göğsünü kabartıyor. Geleceğin savaşları insansız cephelerde kazanılacak. Kızıl Elma bu çağ değişimini sezen ve ona yön veren bir aklın eseri. Öngörünün, azmin ve millet iradesinin gökyüzüne kazınmış kararlılığı. Kızıl Elma, Türkiye 100 yılının semalarda yankılanan adı ve o ad artık sadece hayallerde değil, gökyüzüne kazınan bir gerçek.

0: AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükselttik. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün 18 Ağustos. Gündemde öne çıkan gelişmelerle 2 saat boyunca birlikte olacağız. Önce birkaç başlığı paylaşalım her zaman olduğu gibi. Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor yoğun bir şekilde. Hem Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump hem İngiltere'nin yeni başbakanı Burnham'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir üçüncü telefon görüşmesi daha gerçekleştirdi. O kimle? Onun da detayını birazdan aktarırız. Çerçeve Yasa resmi gazetede yayınlandı. Artık başka bir sürece geçtik. Başka bir safhaya geçtik. Bundan sonra ne olacak? Süreç kurulu görevini yapacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda. Önümüzdeki pazartesi günü ilk toplantı gerçekleşecek. Daha önceden de anlatmıştık malum görevi. Hem süreci takip etmek hem de yerinde tespit etmek ve sonrasında en son aşama Milli Güvenlik Kurulu'na bir rapor halinde sunmak olacak. Detaylarını ekranınıza getireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki o çözümsüz süreç her gün gündemin önemli başlıklarından biri olmaya devam ediyor. 60 günlük mutabakat süresi sona erdi. Şimdi gerilim yeniden yükseliyor. Amerika Birleşik Devletleri kaynaklarından nükleer silah yine zikredilmeye başlandı. Hürmüz Boğazı konusunda da farklı açıklamalar var. Ne olup bittiğini hepsini ekrana getireceğiz. YKS'de yerleştirme sonuçları açıklandı. Hayırlı olsun diyelim. Bundan sonra artık kayıt süreci ve ek yerleştirme olacak. Hepsini anlatacağız. Başlayalım.

0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında çerçeve yasanın takibi ve uygulanmasının değerlendirilmesine ilişkin kurul oluşturuldu. Kurul ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapacak.
1: Takip ve değerlendirme süreci başlıyor. Yasada tanımlanan kurul, kanunun yayımlanmasıyla beraber kuruldu. İlk toplantı 24 Ağustos'ta yapılacak. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında kanunda tanımlanan takip ve değerlendirme kurulu oluşturuldu. Yılmaz, kurul üyesi bakanlarımız ve kurumlarımız da kendi sorumluluk alanlarındaki çalışmalarını başlatmıştır dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kurulun ilk toplantısının 24 Ağustos Pazartesi günü yapılacağını açıkladı. Toplantıda kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek. Silahları bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacak. Yılmaz, kurulun milli birlik, kardeşlik ve huzur için etkin bir koordinasyon içinde çalışacağını belirtti. 7595 sayılı kanunla tanımlanan tüm görev ve sorumlulukları yerine getirmek için yoğun bir mesai sergileyecektir dedi.
0: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Türkiye'nin terör belasından kurtulmasına yakın olan bu süreçte hem iç hem dış politikada uyumlu bir süreç yürüttüğünü söyledi. Sürece karşı çıkan emperyalistlere de seslenerek uykularınız kaçacak dedi.
2: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
1: Çerçeve yasa resmi gazetede yayımlandı. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir safhaya geçildi. MHP lideri Devlet Bahçeli de terörsüz Türkiye'ye karşı çıkanların uykuları kaçacak dedi.

ki Asya ile Avrupa arasında enerji, ulaştırma ve ticaret koridorlarının kesişim noktasında bulunmaktadır. Orta Koridor, Kalkınma Yolu Projesi, Turan Koridoru ve enerji nakil hatları gibi stratejik projelerin başarıya ulaşması büyük ölçüde güvenlik ve istikrar iklimine bağlıdır. Terörsüz Türkiye bu projelerin daha etkin şekilde hayata geçirilmesini

0: kesin açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye kapsamında gerçekleşen gelişmelerde yeni bir aşamaya geçildiğini aktaran Bahçeli, terörsüz bölge hedefine vurgu yaptı. Bölgenin güvenliği de Türkiye'nin hedefleri arasında olduğuna dikkati çekti.
1: Terörsüz Türkiye'nin birinci aşaması terör örgütüne silah bıraktırma ve bölgenin terör unsurlarından temizlenmesi olsa da Türkiye'nin dış politikada daha bağımsız hareket edebilmesi, yakın coğrafyasında barış ve istikrarın güçlenmesi, Doğu Akdeniz'den Kafkasya'ya, Orta Doğu'dan Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada etkinliğinin artması terörsüz Türkiye'nin hedefleri arasında yer almaktadır. Esasında bölgemizde Şark meselesinde ikinci perdenin sahnelenmek istendiği görülmektedir. Hedef parçalanmış ve bölünmüş egemen devletlerdir. Ancak Türkiye yeni Sykes-Picot düzenini Balfour'daki sinsi planları terörsüz Türkiye hedefiyle bozmuş, terörsüz bölgenin yeşermesiyle emperyalizmin bu coğrafyadaki emellerine darbe vurmuştur.
0: MHP lideri bölge ülkelerine de güven aşılayan Türkiye vizyonuna da ayrı bir parantez açtı. Bahçeli, Türkiye'nin süper güç olmasındaki en büyük engellerden biri olan terör sorununun ortadan kalkması da yeni bir başlangıç olacak dedi. Bölgedeki siyasi anlayışın da değişmesiyle bölücü zihniyetin son bulacağını aktardı.
1: Bölgenin en büyük sorunu istikrar ve güvenlik. Bölge ülkeleri radikalleşmiş ve terörize olmuş örgütler yüzünden istikrarlı bir sistem inşa edemedikleri için emperyalist güçlerin müdahalesine açık hale gelmişlerdir. PKK terörünün sona ermesi, demokrasinin güçlenmesi için bir fırsat olacaktır. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına yönelik açıklamalarda ayrı bir devlet, federasyon, özellik ya da kültürelist taleplerin yer almaması Türkiye'de yeni bir başlangıç için önemli bir adım olmuştur. Sürecin tam olarak başarıya ulaşması, terör örgütünün silah bırakmasının da ötesinde herhangi bir şekilde terörü olumlayan, sırtını teröre ya da vandalizme dayandıran siyaset anlayışının ve bölücü zihniyetin de tarihe karışmasıyla mümkün olabilecektir.
0: MHP lideri Bahçeli, Türkiye'nin iç cephesini güçlendiren ve dış politikada da buna uyumlu barışçıl bir politika izlemesi birbirini destekleyen iki yaklaşımdır dedi.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün 3 önemli telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bunlardan biri Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, diğeri İngiltere'nin çiçeği burnunda Başbakanı Burnham ama bir de üçüncü görüşme vardı. Üçüncü görüşme aslında şöyle bir gerçekliği taşıyor. Hani çok merak ediyorlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 yıldır nasıl hiç kaybetmiyor, nasıl milletin teveccühünü kazanıyor. Aslında o teveccüh üçüncü telefon görüşmesinde gizli. Bakın nasıl.
3: Terörün gölgesinin çekildiği bir Türkiye'de, huzurun yüzyılında inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Türkiye hem yakın coğrafyamız için bir huzur barış iklimi inşa etmeye çalışıyor. Bunun için de geceli gündüzlü çalışıyor. Üstelik tüm bu süreci kırıp dökmeden ikna ve diplomasi gücünü kullanarak gerçekleştiriyor. İsrail'i asıl çıldırtan da Türkiye'nin sürekli olarak mesafe alıyor olması.
5: Amerika'nın İsrail'e yönelik gerekli baskıyı tabii ki uygulamasını bekliyoruz. Yoksa Türkiye, Katar ve Mısır olarak bu konuda atmamız gereken tabii ki radikal adımlar olacak. Bu bizim milletimize ve halkımıza karşı ve Filistinlilere karşı bir borcumuz.
4: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Tel Aviv sokaklarına boy boy Erdoğan'ın resmini asıp hedef göstermeye çalışması, Erdoğan düşmanlığı üzerinden oy devşirmeye çalışması size tanıdık bir yöntem gibi gelebilir. Zira Erdoğan için dua edenler olduğu kadar Erdoğan'ın devrilmesini dört gözle bekleyenler de var.
6: Beni kimlerin sevmediğini size söyleyeyim. Beni bölücü terör örgütü sevmez. Beni FETÖ sevmez. Beni rantçılar sevmez. Beni DAEŞ sevmez. Beni Batı bir kısım liderler hiç sevmez. Ve İsviçre'nin parlamentosunun önünde portreyi koyup şaka ama silah dayayanlar sevmez.
4: Listeye siz de aklınıza gelenleri ekleyebilirsiniz. Zira yaşadığımız coğrafyada vatansever olmak, sırtını milletine yaslayarak siyaset yapmak hem cesaret hem bedel ödemeye her daim hazır olmayı gerektirir. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, kardeşlik türküleri söylenebilsin diye bu bedeli ödemeyi her daim göze almıştır. Ve millet onu hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır.
7: President Erdoğan.
8: President Erdoğan, Turkish President Erdoğan.

0: Ekin adamını Cumhurbaşkanı yaptınız. Recep Tayyip Erdoğan.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan bedel ödemeyi göze alıp her daim tarihin doğru tarafında durmaya çalıştı. Milyonlarca Suriyeli'ye seçimi kaybetme pahasına sahip çıkarken de Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı başkentlerinin Tel Aviv'in tepkilerine rağmen Filistin davasına Gazze'ye sahip çıkarken de durum böyleydi.
2: Ben Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum. Tam aksine Hamas topraklarını koruma altına alan bir direniş örgütüdür.
1: Bugün geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan doğru bildiği yolda yürümeye emin adımlarla devam ediyor. İsrail'in zulmüne karşı diplomatik temaslarını sürdürüyor. Mekke Savunma Anlaşması, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşme bu sürecin bir parçası.
3: Erdoğan'la harika ilişkilerimiz var. Onu hiç duymuş muydun? Ben onu severim, o da beni sever. Basın onu sevdiğim için çok sinirlenecek ama seviyorum ve hiç problemimiz olmadı.
1: Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüşmesinde net mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze barış sürecinde ikinci aşamaya geçilmesini hedeflediğimiz bir dönemde, İsrail yönetiminin Filistinlileri hedef alan eylemlerinde artış yaşandığını, Türkiye olarak bölgede kalıcı barışa ve Gazze'nin yeniden imarı için atılacak adımlara destek vermeyi sürdüreceğimizi vurguladı. Şimdi Erdoğan'ı Erdoğan yapan bir başka özelliğini daha paylaşalım. Zira Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüştüğü gün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesi yaptığı bir iki isim daha vardı. Birisi İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham. Erdoğan, çiçeği burnunda İngiltere Başbakanı Burnham'a iki ülkenin imzaladığı stratejik ortaklık çerçeve belgesiyle güvenlik ve savunma ortaklığı belgesini hatırlattı. Aynı istikamette yürüme iradesini teyit etti. Peki ya diğer kişi kimdi?
4: Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, emrinizdeyiz.
5: Tebrik ediyorum.
4: Çok teşekkür ederim.
5: Açarım devamını diliyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes'te belediye başkan vekilliği seçimini kazanan Cumhur İttifakı adayı Asuman Şen'i telefonla aradı. Başarısından dolayı tebrik etti.
4: İnandık ve başardık.
5: Ben de sizlerle bu mutluluğu yaşıyoruz. İnşallah Ankara'da da makamda sizlerle bir araya gelelim.
4: Geleceğim değerli Cumhurbaşkanım. En kısa zamanda geleceğim.
1: Muhalefet nasıl oluyor da Erdoğan 25 yıldır kazanıyor sorusuna cevap arıyor. Ama aslında cevaplar gözünün önünde duruyor. Zira takdir her zaman olduğu gibi milletin ve millet takdirini çeyrek asırdır tam bağımsız Türkiye için gece gündüz çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana kullanıyor.
6: Doğu Akdeniz ve Ege'de sular durulmuyor, aksine ısınıyor. Bölgedeki dengeler yeniden şekilleniyor. Türkiye'nin Ege Denizi'nde ilan ettiği yeni deniz parkları Yunanistan'da adeta deprem etkisi yarattı. Atina'da muhalefet Mitsotakis hükümetini topa tutuyor. Yunan basını Ankara'nın hamlesini manşetlerine taşıyor. Öte yandan İsrail basını Türkiye ile Mısır arasında kurulan yeni stratejik ortaklığa kilitlendi.
3: Türkiye, Yunanistan'ın provokasyonlarını yanıtsız bırakmıyor. Atina'nın deniz parklarına aynı orantıda karşılık veriyor. Türkiye, biri Muğla'nın Fethiye ile Antalya'nın Kaş ilçeleri açıklarında, diğeri de Kuzey Ege'de olmak üzere iki yeni deniz parkı ilan etti. Bu misilleme Atina'da yankı uyandırmaya devam ediyor. Yunan muhalefeti de durumu fırsat bildi. Mitsotakis yönetimini eleştirilerini sıraladı. Eski başbakan Alexis Tsipras'ın partisi Elas, Ankara'ya karşı pasif kalındığını belirterek Mitsotakis hükümetini dış politikada başarısız olmakla suçladı. Yunan basınında ise provokatif manşetler var. Tanea gazetesi Türk parklarıyla çifte provokasyon başlığını attı. Türkiye'nin iki yeni parkla meclisi çevrelediğini, Limni ve Semadrek adalarının arasına girdiğini öne sürdü. Haber portalı EDS ise Ankara'nın kararlarını Yunanistan'ın 21 Temmuz 2025'te Güney Ege ve İyon Denizi'nde ilan ettiği deniz parklarına verilen yanıt olarak yorumladı. Militare haber portalı da Türkiye'nin deniz parklarını ilan ederken Atina'nın Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs'a elektrik kablo döşeme projesi beklemede yorumunu yaptı. Banking News ise Ankara'dan gelen Deniz Parkı hamlesi Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir gerilime yol açtı. Atina'ya tamamen sürpriz olan bu karar denizleri daha da karmaşıklaştıracak diye yazdı. Ege'deki gerilimin yanı sıra Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Afrika'ya uzanan stratejik hamleleri İsrail basınının da merceğinde. İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maariv, Türkiye ve Mısır arasındaki yakınlaşmayı büyük anlaşma diye niteledi. Habere göre Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na Mısır'ın 4. ülke olarak katılması gündemde. Askeri ve diplomatik işbirliğinin yanı sıra ekonomide masadaki en güçlü başlık. İki ülke ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmayı hedeflerken Süveyş Kanalı ekonomik bölgesinde dev bir Türk sanayi bölgesi kurulması planlanıyor. Maariv, Gazze, Libya ve Sudan krizlerinde de ortak tutum sergileyen Ankara ve Kahire'nin bu adımlarının Doğu Akdeniz'den Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada dengeleri değiştirebileceğine dikkati çekti.
6: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında o cevapsız sorular devam ediyor. Savaşta diplomasi yeniden çıkmaza girdi. 60 günlük mutabakatın süresi doldu. Trump anlaşmayı uzatmayacaklarını açıkladı. Tahran ise yeni bir askeri tehditte bulundu. İran askeri pozisyonlarını savunma konumundan tamamen taarruz konumuna geçireceklerini açıkladı. İran'ın bölgede emirliklere ait bir tankere el koyması ve eski bir Amerikalı Cumhuriyetçi vekilin nükleer saldırı iddiaları tansiyonu iyice zirveye taşıdı.
3: İran ve ABD arasındaki 60 günlük mutabakatın süresi doldu. Süre uzatılmayacak. Taraflar bir anlaşmaya da vardı. Ancak İran'dan gerilimi tırmandıracak açıklama geldi. Tahran, askeri tutumlarını savunmadan taarruz konumuna geçireceklerini açıkladı. İran'ın sert tutumunda ABD Başkanı Trump'ın söylemleri de etkili. Trump Oval Ofis'te konuştu. 60 günlük süreyi uzatmayacaklarını söyledi. Gerekçe olarak da İran'ın kendi şartlarına yanaşmamasını gösterdi.
7: İran bir anlaşma yapmak istiyor. Ancak benim gerekli olduğunu düşündüğüm türden bir anlaşma yapmayacak.
3: Trump, İran'la nükleer anlaşma konusunda da istedikleri seviyede olmadıklarını belirtti. Ancak İran'ın nükleer silaha asla sahip olamayacağını yineledi. ABD Başkanı Hürmüz'deki krize de değindi. Umman'ı bombalamakla tehdit ettiği açıklamasına atıf yaptı.
7: Umman bizim için sorun değil. Ancak pek iyi davrandıklarını düşünmüyorum. Diğer konularda olduğu gibi onlarla da çok kolay başa çıkabiliriz.
3: Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen kontrollerinde olduğunu yineledi. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Hürmüz'ü ABD toprağı ilan edeceğini söylemişti. Bu fikirden çok hoşlandığını yineledi.
7: Boğazı abluka aracılığıyla biz kontrol ediyoruz. Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan etme fikri hoşuma gidiyor. Bunu yapabiliriz.
3: Trump, Hürmüz'ün açık olduğunu ve petrol fiyatlarının da düştüğünü savundu. Trump, sosyal medya uygulaması Truth Social'dan da Hürmüz Boğazı'nın ABD toprağı olduğunu gösteren bir harita paylaştı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'den bu paylaşıma yanıt gecikmedi. Garibabadi, tıpkı Trump'ın Basra Körfezi'nin adını doğru yazdığı gibi Hürmüz Boğazı hakkındaki yanılgısı da yakında düzeltilecektir. Aksi takdirde bu hayal dünyasında yaşayan kişinin yanılgılarını biz düzelteceğiz ifadelerini kullandı. Trump bir başka paylaşımında İran'la hiçbir görüşmenin yapılmadığını ve planlanmadığını da belirtti. Deniz ablukasının da sürdüğünü vurguladı. ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı açık ve faal durumda. Tüm deniz mayınları da imha edildi ifadelerini kullandı. Tahran cephesindense çok daha sert bir mesaj geldi. Üst düzey bir İranlı yetkili, diplomatik çabaların sonuç vermemesi üzerine İran'ın askeri tutumunu savunmadan tamamen taarruza çevireceğini söyledi. Yetkili, ABD'nin deniz ablukasını kırmak için zamanında ve hassas bir saldırı düzenlenebileceğini belirtti. İran ve Umman, Hürmüz'den geçiş güzergahları konusunda anlaşmaya varmıştı. Ancak Tahran, boğazın tamamen açılmasının ABD'nin askeri tehditlerini ve deniz ablukasını sona erdirmesine bağlı olduğunu belirtiyor. Ayrıca ABD'nin iddialarına karşı bölgeden tanker geçişi durma noktasında. Geçmeye çalışanlar da İran tarafından hedef alınıyor. Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir petrol tankeri alıkonuldu. Bu sorunun cevabı aranırken ABD'de eski Cumhuriyetçi Partili vekil Marjorie Taylor Greene'den endişe veren bir açıklama geldi. Greene, ABD yönetiminin stratejik toplantılarında İran'a karşı nükleer silah kullanma olasılığını görüştüğünü iddia etti. Bu planın dünyayı büyük bir felakete sürükleyeceğini vurguladı. Greene, bu savaşı şimdi durdurun.

0: çağrısında bulundu.
1: İsrail'in soykırım suçlarına imza attığı Gazze şeridinde insani durum giderek kötüleşiyor. Amerika Birleşik Devletleri diplomasi trafiğini sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner, Mısır'ın ardından İsrail'de görüşmeler yaptı. Kushner, Netanyahu'yu sürece engel olmaması konusunda uyardı.
0: Gazze meselesi önce Mısır'da masaya yatırıldı. ABD Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner Kahire'de önemli temaslarda bulundu. Hamas'la bir araya gelen Kushner daha sonra İsrail'e gitti. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından kabul edildi. Başbakan Benjamin Netanyahu ile de Gazze'deki ateşkesi görüştü. Görüşmede Gazze şeridinin silahsızlandırılması ve bölgedeki insani ihtiyaçlara ilişkin iki çalışma grubu kurulması konusunda anlaşmaya varıldı. Çalışma gruplarından birinin Gazze'nin silahsızlandırılması ve İsrail ordusunun bölgeden çekilmesine odaklanacağı kaydedildi. İkinci çalışma grubununsa Gazze'deki halkın ihtiyaç duyduğu kanalizasyon, temiz su ve diğer halk sağlığı konularına odaklanacağı bildirildi. İsrail basınına göre ise Hamas silahsızlanmadan Gazze şeridinde yeniden yapılanma olmayacağı konusunda mutabakat sağlandı.
2: Hamas'ı samimi buluyorum fakat önemli unsur somut eylemler. Hamas'ın önümüzdeki 60 ila 90 gün içinde silahlarını teslim etmesini bekliyoruz.
0: Kushner, ABD basınına verdiği demeçte İsrail'in yanında olduklarını bir kez daha dile getirdi. İsrail'in herhangi bir tehdit durumunda kendini savunabileceğini ifade etti. Hamas'ta Trump'ın ateşkes çağrısını memnuniyetle karşıladı. Bunun ABD başkanının Gazze şeridindeki ateşkes sürecine bağlılığını sürdürdüğünü gösterdiğini ifade etti. Hamas'ın İran temsilcisi Halit Kaddoumi ise ateşkesin gerçekleşmediğini savundu.
3: Müzakere edilen ateşkes pratikte gerçekleşmedi. Ekim ayından bu yana 1200'den fazla şehit verdik. Buna ateşkes mi deniyor? Kesinlikle değil.
0: Diğer Filistinli gruplar da ateşkes anlaşmasının uygulanmamasından İsrail'i sorumlu tutuyor. Tel Aviv yönetimi ilk aşamadaki mutabakatlardan geri adım atmak ve anlaşmayı ihlal etmeyi sürdürmekle suçlanıyor. Gazze'de ise durum aynı. İsrail'in düzenlediği saldırılarda şehitlerin sayısı artıyor. En az 2 milyon 150 bin Filistinli çadırlarda ve barınma merkezlerinde ağır koşullar altında. Bunların 800 binden fazlası insani yaşam için uygun olmayan şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Birleşmiş Milletler ise insani yardım konusunda bir kez daha uyardı. Çalışmalar için gereken 4 milyar doların çok az bir kısmının toplanabildiğini bildirdi. Türkiye'den de sivil toplum kuruluşları Gazze için seferber olmaya devam ediyor. Son olarak İHA, BM kurumlarıyla birlikte 300 milyon ekmek dağıttı. Yaklaşık 67 milyon öğün yemek dağıtımı gerçekleştirdi.
1: Suriye'de yeni yönetim işlediği savaş suçları nedeniyle eski rejimden hesap sormaya devam ediyor. Bu kapsamda mahkeme Beşar Esad'ın kuzeni Vesim Esad hakkında idam kararı verdi. Dava Şam'daki 4. Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Vesim Esad birden fazla kişiye yönelik kasten ve tasarlayarak öldürme, İşkence, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından idama mahkum edildi. Hükümlü talimatla düzensiz silahlı gruplar oluşturmuştu. Bu gruplar Doğu Guta'daki sivil bölgeleri hedef almıştı. Özellikle de Meliha beldesinde sivillere yönelik katliamlar yapmıştı. Bu silahlı gruplar ayrıca ülkenin çeşitli bölgelerinde adam kaçırma ve öldürme eylemlerine karışmıştı. Haklarında fidye isteme ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlamaları da vardı. Vesim Esad'ın mal varlığına da kamu hazine lehine el konuldu. Suriye'de mahkeme 11 Ağustos'ta Beşar Esad ve kardeşi Mahir Esad'la kuzenleri Atıf Necip hakkında da idam kararı vermişti. İngiltere siyasetine bu kez de siber güvenlik zafiyeti damga vurdu. Göreve henüz geçen ay başlayan İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın kendisini Beyaz Saray Genel Sekreteri olarak tanıtan bir sahtekarla mesajlaştığı ortaya çıktı. Başbakanlık ofisi olayı ulusal güvenlik meselesi olarak nitelendirdi ama sessizliğe büründü. İngiliz diplomatlar Beyaz Saray'ı alarma geçirdi.
0: İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham siber tuzağa düştü. Burnham'ın kendisini Beyaz Saray Genel

TKTR Suzy Wiles olarak tanıtan bir kişiyle bir süre yazıştığı ortaya çıktı. Haberi ABD'li Politico paylaştı. Buna göre skandal İngiliz yetkililerin durumdan şüphelenmesiyle gün yüzüne çıktı. İkili arasında yalnızca yazılı mesajlaşıldığı ve herhangi bir sesli görüşme yapılmadığı belirtildi. Kaynaklar sahte bağlantıyla kritik bir ulusal güvenlik bilgisinin paylaşılmadığını vurguladı. Skandalın medyaya sızmasının ardından İngiltere Başbakanlık Ofisi olayı bir ulusal güvenlik meselesi olarak tanımladı. Konuyla ilgili resmi açıklama yapmaktan kaçındılar. Durumun ciddiyeti üzerine İngiltere'nin Washington Büyükelçiliği devreye girerek derhal Beyaz Saray yetkililerini bilgilendirdi. Mesajların içeriği ve tam olarak ne zaman atıldığı ise şimdilik gizliliğini koruyor. Aslında bu olay Beyaz Saray Genel Sekreteri Suzy Wiles'in isminin karıştığı ilk kriz değil. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Wiles'in telefonu hacklenmiş ve konuyla ilgili FBI soruşturma başlatmıştı. O dönemde de sahte bir profilin Amerikalı senatörler, valiler ve şirket yöneticilerine Wiles'in adını kullanarak şüpheli mesajlar gönderdiği tespit edilmişti. Is there a world where Donald Trump could win a re-election?

0: Bitlis'in Alhat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinin düzenleneceği alanda hazırlıklar sürüyor. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kutlamaları 23-25 Ağustos tarihlerinde 150 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde yapılacak.
1: Tarihin akışını değiştiren kutlu zafer Malazgirt. Anadolu Türk yurdu olduğu asırlar geçse de unutulmayacak bir zafer yazıldı. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü 23-25 Ağustos tarihleri arasında Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Kutlamaların adresi 150 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi olacak. Ayrıca kutlamalara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli başta olmak üzere çok sayıda siyasi katılacak. Bitlis valisi Ahmet Karakaya da hazırlıklar hakkında bilgi verdi.
2: Kuvvetülislam şehrimiz Ahlat'a Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Doktor Devlet Bahçeli Beyefendi'nin ve Sayın Bakanlarımızın teşrifi bölgemiz için, ilimiz için apayrı bir değer ve gurur vesilesi.
1: Alanda Selçuklu motifleriyle süslenen han otağıyla 50 tematik çadır kuruldu.
2: Han çadırı dışında 50 çadırımız daha var. Bu 50 çadırımızda da gerek çevre valiliklerimiz, bakanlıklarımız, büyükşehir belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız çeşitli tanıtım ve faaliyetlerini gerçekleştirecek.
1: Kutlamalar kapsamında atlı okçuluk, cirit, kökbörü, güreş ve okçuluk gösterilerinin yanı sıra el sanatları ve yöresel ürün standları da ziyaretçileri bekliyor.
2: Az ileride bulunan atçılık ve okçuluk faaliyetlerinin bulunduğu bölgede bu sene kökbörü finallerini de burada gerçekleştireceğiz. Okçular Federasyonumuza, vakfımıza yaptığımız görüşmeler neticesinde inşallah o da apayrı bir heyecan katacak.
1: Vali Karakaya vatandaşları Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde Ahlat'ta düzenlenecek büyük buluşmaya davet etti.
2: En büyük Türk İslam mezarlığının bulunduğu Ahlat ilçemizde düzenlenecek şenliklere bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum.
0: Bekleyiş sona erdi. En azından büyük bölümü sona erdi. Yüksek öğretim kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Şimdi artık kayıt ve ek tercih süreci başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dijital medya hesabından yaptığı paylaşımla üniversite eğitimine başlayacak gençleri tebrik etti.
3: Milyonlarca adayın heyecanlı bekleyişi sona erdi. YKS tercih sonuçları açıklandı. Yerleşen adayların kayıt, yerleşemeyen adayların ek tercih süreci başlıyor. 2026 yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. 2026 YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos'ta, elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos'ta yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekecek. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için ek tercih sürecinin yeni bir imkan olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dijital medya hesabından YKS sonuçlarına dair paylaşım yaptı. Yerleştirme sonuçlarının genç kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyor, üniversite eğitimine başlayacak gençlerimizi tebrik ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz ve eğitim camiamız için başarılı geçmesini temenni ediyorum ifadelerini kullandı.
0: Türk Hava Yolları'nın küresel havacılıktaki yükselişi İngiliz The Times gazetesinde yer aldı. Türk Hava Yolları'nın geçen yıl 92 milyondan fazla yolcu taşıdığına dikkat çekilen haberde şirketin 850 uçaklık filo hedefine de yer verildi.
4: Türk Hava Yolları'nın küresel havacılıktaki büyümesi The Times'ın gündeminde. Gazete, THY'nin Avrupa'nın hızlı büyüyen hava yollarından biri haline geldiğine dikkati çekti. Türk Hava Yolları'nın geçen yıl 92 milyondan fazla yolcu taşıdığı belirtilirken, British Airways'in aynı dönemde yaklaşık 46 milyon yolcuya hizmet verdiği aktarıldı. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Times, Türk Hava Yolları'nın küresel havacılıktaki büyümesini ve gelecek hedeflerini şirketin yönetim kurulu ve icra komitesi başkanı Profesör Doktor Murat Şeker'le yapılan röportajla sayfalarına taşıdı. THY'nin 559 uçaklık filosuyla British Airways'in filosunun yaklaşık 2 katına ulaştığı kaydedildi. Şirketin gelecek hedeflerine de yer verilen haberde, THY'nin önümüzdeki 10 yılda yaklaşık 50 milyar dolarlık yeni uçak yatırımı planladığı belirtildi. Türk Hava Yolları'nın filosunu 850 uçağa çıkarmayı, yıllık gelirini 50 milyar doların üzerine taşımayı ve 350 uluslararası destinasyona ulaşmayı hedeflediği aktarıldı. Haberde İstanbul'un Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu arasındaki stratejik konumunun THY'nin büyümesinde önemli bir avantaj sağladığı vurgulandı. THY'nin İngiltere'de London City Airport'a uçuş başlatmayı, Avustralya'ya da yeni nesil uçaklarla aktarması seferler düzenlemeyi hedeflediği belirtildi. Şirketin yolcu deneyimine yönelik yatırımlarının da sürdüğü kaydedildi. Haberde THY'nin geniş uçuş ağı ve İstanbul'un küresel havacılıktaki konumuyla büyümesini sürdürmeye hedeflediği belirtildi.
0: Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan firmalara yönelik kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
5: Şeker sektörüne yönelik kapsamlı soruşturma gerçekleştirildi. Kota ve satış sınırlamalarını ihlal eden firmalar mercek altına alındı. İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Gürlek açıklamasında nişasta bazlı şeker üretimi ve ticaret süreci takibi alındığını, firmaların kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ettiklerini belirlediklerini söyledi. İç piyasaya arz edilmemesi gereken ürünlerin piyasaya sürüldüğünü tespit edildiğini söyledi. Yapılan incelemelerde bazı ürünlerin gerçek vasfı maltodekstrin, glukoz, nişasta ve fruktoz gibi farklı isimlerle faturalandırıldığı ortaya çıktı. Faturalarda gösterilen ürünle fiilen teslim edilen ürünler arasında farklılıklar bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı'nın denetimleriyle Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın incelemeleri sonrası harekete geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde şeker soruşturması başlatıldı. Şeker soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı adli işlemler gerçekleştirildi. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana'da 26 adrese baskın düzenlendi. 25 şirkete yönelik arama ve evraklara el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında şirket yöneticisi olarak belirlenen 47 şüpheli ise ifade vermek üzere çağrıldı.
6: Çay açarsanız, içerideki çekmeceyi açalım.
7: Şunu,
6: evet.
5: Soruşturma çok yönlü bir şekilde sürüyor. Şüpheliler hakkında bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti, vergi kaçakçılığı, yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma, özel belgede sahtecilik ve fiyatları etkileme suçları yönünden inceleme yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde halk sağlığını, devletin vergi gelirlerini ve ekonomik düzeyini hedef alan yasa dışı faaliyetlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Adalet, İçişleri, Tarım ve Orman'la Hazine ve Maliye Bakanlıkları arasındaki koordinasyonun çok boyutlu suçlarla mücadelede önemli rol oynadığı belirtildi.
0: Yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadelede yeni bir dönem başlıyor. Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından kurulması planlanan yapay zeka destekli yasa dışı bahis tarama ve tespit sistemi kapsamında yasa dışı kumar oynatan internet siteleri ve oyuncular anlık olarak tespit edilecek.
8: Bu konu hakkında çok daha yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle bu sitelere giriş yapan insanların tespit edilmesinde ve en azından ceza alınmasının ön ayak olmasında çok daha etkili bir sistem olduğunu düşünüyorum ve bu konuda faydalı olabileceğini düşünüyorum.
9: Suçlu ve bunun tespitinde ya da bir algoritma kullandığı için orada faydalı olabilir.
10: Bir internet sitesi kapanıyor, dakikalar içinde yenisi açılıyor. Yasa dışı bahis ve kumar ağlarının bu yöntemine karşı yapay zeka devreye giriyor.
11: Yapay zeka burada önemli bir avantaj sağlayacak. Milyonlarca dijital veriyi çok kısa sürede analiz ederek tek tek bakıldığında anlam ifade etmeyen veriler aslında birbirleri arasındaki bağlantı ortaya çıkacak.
10: Yasa dışı bahis siteleri artık sadece kapatılmayacak, dijital izleri de takip edilecek. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın kuracağı yapay zeka destekli yasa dışı bahis ve kumar tarama ve tespit sistemiyle yeni açılan platformların daha hızlı belirlenmesi hedefleniyor. Yapay zeka destekli sistemlerle yasa dışı bahis sitelerinden para transferlerine kadar uzanan dijital ağ ortaya çıkarılacak.
11: Alan adı, IP adresi, DNS kayıtları, ödeme altyapıları, reklam bağlantıları ve yönlendirme ağları birlikte analiz edilerek yasa dışı platformlar tespit edilebilir. Tek bir veriye bakmak yeterli değil. Şüpheli para transferleri, ödeme hareketleri, platformlarda kurulan bağlantılar, cihaz ve ağ verileriyle dijital etkileşimler birlikte değerlendirilebilir.
10: Yapay zeka tek bir dijital izi değil, izler arası bağlantıları inceleyecek. Yasa dışı bahis ağına katılan vatandaşın dijital izi de mercek altında olacak. Yeni sistemle birlikte sadece sitelere girenler değil, bu platformlarda oynayanlar ve para hareketlerinde bulunanlar da yapay zeka ile takip edilecek.
11: Tek başına IP adresi veya tek bir para transferi kişinin yasa dışı bahis oynadığını kanıtlamaz. Güvenilir bir tespit için farklı veriler birlikte değerlendirilecektir. Sistem yalnızca internet sitelerini değil, sosyal medya reklamlarını, mesajlaşma platformlarındaki yönlendirmeleri ve bahis sitelerine trafik taşıyan dijital ağları da analiz ederek tasarlanırsa çok daha etkili olacaktır.
10: Öte yandan mücadele yalnızca yasa dışı platformlarla sınırlı kalmayacak. Yasal bahis ve şans oyunu sitelerinin de daha az özendirici hale getirilmesi ve vatandaşları kumarın zararlarına karşı uyaran kamu spotlarının sitelerde yer alması da gündemde.
7: İyi olur bence çünkü çok evlilik yıktı, arkadaşlar özenmeye başladı, gençler yani bu yasa dışı çok özenmeye başladılar, çoğaldı. Ya dur denilmesi lazım bu yasa dışı bahisler artık.
12: Evlatlarımız var, çocuklarımız var, hani tabii ki güzel olur. Yani ben onaylarım öyle bir şeyi.
0: Eskişehir merkezi 19 ilde kendilerini kurumsal internet ve iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıtıp internet altyapısı değişikliği bahanesiyle 801 kişiyi yaklaşık 116 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 82 şüpheliden 53'ü tutuklandı.
1: Tek tek aradılar, Türkiye genelinde internet altyapısının değişeceği yalanını söylediler. Dolandırıcılar bu yöntemle 801 mağdura modem sattılar. Yaklaşık 116 milyon lira haksız kazanç sağladılar. Gelen ihbarlar üzerine Eskişehir merkezli 19 ilde ekipler harekete geçti. Eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalandı. Operasyon yapılan adreslerde aramalar yapıldı. Öte yandan çok sayıda taşınmaza el konuldu. Operasyonlarda gözaltına alınan ve emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen 82 şüpheliden 53'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: İstanbul Esenyurt'ta iki kişi tartıştıkları gence yol ortasında saldırdı. Genç yere düştü, yardım istedi ancak saldırganlar durmadı. Çevredekiler araya girmeye çalışırken tekme ve yumruklarla darp etmeye devam ettiler. Dakikalar sürdü bu saldırı. Çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
5: İki kişi bir genci yol ortasında çevrelerine aldı. Tekmeler, yumruklar peş peşe geldi. Genç yere düştü ama saldırı durmadı. Olay İstanbul Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. Çıkan tartışmanın ardından iki kişi bir gence saldırmaya başladı. Genç bir yandan kendisini korumaya çalıştı, bir yandan çevredekilerden yardım istedi. Ancak saldırı dakikalarca sürdü. Yere düşen gence tekme ve yumruklarla vurmaya devam ettiler. Çevrede bulunanlar yaşananları görünce yardıma koştu. Vatandaşlar saldırıyı durdurmaya çalıştı. Ancak iki kişi müdahaleye rağmen tekrar gencin üzerine yürüdü. Yolun ortasında başlayan saldırı bir süre daha devam etti. Esenyurt'ta yol ortasında yaşanan ve dakikalar süren şiddetin görüntüleri şimdi polisler tarafından incelemeye alındı.
0: Akdeniz'de deniz yüzeyi sıcaklıkları tarihi seviyelere yaklaşırken uzmanlardan uyarı geldi. Biriken olağanüstü ısının sonbaharda şiddetli yağış, sel ve fırtınaları besleyebileceği belirtilirken Ekim ve Kasım aylarına dikkat çekildi.
13: Diğer senelere göre bayağı bir sıcaklık geçirdik yani. Ama ben burada pek fazla duramadım. Mesela memlekete gitmek zorunda kaldım. Bu İstanbul'daki dostlarım bu sene bayağı zorlanmış yani.
14: Yaz olacak, kış olacak. Her şeyin yeri zamanı başkadır.
15: Güneş yüzünü hiç çevirmiyor, sıcaklar bunaltıyor, nefes aldırmıyor, Akdeniz ise kaynıyor.
16: Yaz mevsiminin son günlerinde olmamıza rağmen kavurucu sıcak etkisini azaltmadı. Termometreler yüksek seyretmeye, vatandaş gölge ve serinlik aramaya devam ediyor. Ancak asıl tehlike gözümüzden uzakta, denizlerimizde gerçekleşiyor.
17: Malum. Yaz sezonundayız. Olması gereken sıcaklık yani normaldir yani. Ben öyle tahmin ediyorum. Havalar çok boğuk olduğu için evde insan duramıyor.
15: Kavurucu sıcaklar Türkiye genelinde etkisini sürdürüyor. Ancak hava sıcaklıklarının arkasındaki asıl tehlike deniz tabanından tırmanışa geçti.
16: Aşırı sıcaklar Akdeniz'i kaynattı. Deniz yüzeyi sıcaklığı 28,4 dereceye ulaştı. Ortalamanın 2 derece üstünde seyrediyor. Yani Akdeniz tarihte az rastlanan bir ısı kütlesini bünyesinde depoluyor.
15: Özellikle Doğu Akdeniz'de tarihi rekor seviyelere yaklaşan bu tablo suların eşi benzeri görülmemiş bir ısı kütlesini hapsettiğini gösteriyor.
16: Peki deniz sularının bu denli ısınması ne anlama geliyor? Uzmanlara göre deniz sularının ısınması yaklaşan fırtına ve kuvvetli yağışlar için durdurulamaz bir enerji deposuna dönüşüyor. Yani denizdeki sıcaklık gelecekteki afetlerin adeta yakısı oluyor.
15: Denizlerin bu denli ısınması sadece yaz sıcaklarını uzatmıyor. Su yüzeyinde biriken bu devasa ısı ve nem, sonbaharda atmosferik hareketlerle buluştuğunda şiddetli fırtınaları, aşırı yağışları ve kasırga benzeri sistemleri besleyen dev bir enerji ve nem deposuna dönüşüyor.
17: Sonbaharda Allah yardımcımız olsun. Ne diyelim? Yani sonbahar, yani kış kendini gösterecek ki yaz da kendini göstersin.
15: Yaz boyunca denizde depolanan bu olağanüstü sıcaklık sonbahar için ciddi bir alarm niteliğinde.
16: Yazın biriken bu olağanüstü enerjinin faturası sonbaharda kesilebilir. Uzmanlar özellikle Ekim ve Kasım aylarına dikkati çekiyor. Yüksek deniz sıcaklıkları uygun atmosferik koşullarla birleşirse ani seller ve sağanak yağışlar kaçınılmaz hale gelebilir.
0: Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından bu kez 7. kez düzenlenen Bilgi Buzkıranı Uluslararası Bilim ve Eğitim Projesi'nin keşif gezisine dünyanın dört bir yanından lise öğrencileri katıldı. Türkiye'den katılan Alper Tapkı, Kuzey Kutbu'nda Türk bayrağını dalgalandırdı.
4: Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından bu yıl 7.'si düzenlendi. Bilgi Buzkıranı Uluslararası Bilim ve Eğitim Projesi'nin keşif gezisine Türkiye'den de katılım vardı. Lise öğrencisi Alper Tapkı, Kuzey Kutbu'nda Türk bayrağını dalgalandırdı. Dünyanın farklı ülkelerinden lise öğrencileri bir araya geldi. Bilgi Buzkıranı Uluslararası Bilim ve Eğitim Projesi kapsamında 10 günlük keşif gezisi gerçekleştirildi. Gezi Murmansk'tan başlayıp Kuzey Kutbu ve Franz Josef toprakları üzerinden yeniden Murmansk'ta sona erdi. Keşif gezisi kapsamında öğrenciler için gemide bilim ve eğitim programı düzenlendi. Programda gerçek bir havacılık ve uzay laboratuvarı da yer aldı. Öğrenciler bilim insanlarıyla birlikte 2 özgün deney hazırladı. Keşif gezisi kapsamında öğrencilerin Kuzey Kutbu'na ulaştığı gün sembolik bir etkinlikle gerçekleştirildi. Dünyanın en kuzeyinde 90 derece noktasının çevresinde en yüksek uluslararası katılımla halka dansı yapıldı. Keşif gezisinin katılımcıları arasında bu yıl Türkiye'den lise öğrencisi Alper Tapkı da yer aldı. Tapkı yaşadıklarını hayatının en güzel deneyimi olarak tanımladı. Gezi sırasında açtığı Türk bayrağıyla kutupta al bayrağı dalgalandırdı. Tapkı, "Türkiye'yi böyle uluslararası bir projede temsil etmek benim için ayrı bir gurur kaynağıydı." dedi.
0: Ve Belçika'nın Malmedy kasabasında her yıl düzenlenen geleneksel dev omlet festivali bu yıl da yapıldı. 7200 yumurtayla yapılan dev omlet pişirildikten sonra izleyenlere dağıtıldı.
4: 7200 yumurta kırdılar. Dev bir omlet yaptılar. Belçika'daki Malmedy kasabasında her yıl düzenlenen geleneksel festivalde gönüllüler yine tavanın etrafında toplandı. Yumurtalar tek tek kırıldı ve çırpıldı. Pastırmalar ve soğanlar pişirildi. Yumurtalar harlı ateşin üzerindeki tavaya konuldu. Aşçılar omleti yavaş yavaş pişirdi.
18: Evde omlet yaparken en fazla 10 yumurta kullanırsınız eğer 10 kişi için yapıyorsanız. Burada bugünkü omlet için 7200 yumurta ekliyoruz. 4 metre çapında özel olarak bizim için yapılmış büyük bir tavamız var. Ve işte bu dev omlet ortaya çıkıyor.
4: Çok sayıda kişi festivalde görev aldı. Yüzlerce ziyaretçi ise dev omletin yapılış aşamasını izledi.
15: Sanırım bu benim 20. etkinliğim. Çünkü daha ben bebekken bile yapılıyordu. Gerçekten büyük bir etkinlik ve hepimiz çok eğleniyoruz.
4: Festival organizatörleri için bu devasa bir yemek hazırlamaktan çok daha fazlasını ifade ediyor. Bu tür etkinliklerin basit şeylerin bir toplumu nasıl birleştirebileceğini gösterdiğine inanıyorlar. Dev Omlet Festivali olarak bilinen bu gelenek, yerel halkı ve turistleri bir araya getiriyor. Elbette onlar da bir dilim çıtır ekmekle birlikte bir porsiyonun tadını çıkarıyor.
0: Dünyaca ünlü Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'dan yeşil sahalara veda sinyali geldi. 41 yaşındaki Portekizli yıldız, bu muhtemelen kariyerimin son yılı sözleriyle futbol severleri üzecek o mesajı verdi. Ancak Ronaldo emekli olmadan önce gözünü 1000 gol barajına dikti.
4: Çeyrek asırlık bir kariyer, sayısız rekor ve 5 Ballon d'Or. Dünyaca ünlü Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, futbolculuk kariyerinde son dönemece girdi. Sezon sonu futbolu bırakabileceğini söyledi. Ronaldo, eşi Georgina Rodriguez'le evlenmesinin ardından Vogue dergisine röportaj verdi. 41 yaşındaki yıldız, hayranlarına veda mesajı niteliğinde açıklamalar yaptı. Ronaldo, "Bu muhtemelen futbol kariyerimin son yılı ve arkamda muhteşem bir miras bırakmak istiyorum." ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcu geleceğini çoktan planladığını belirtti. Yeşil sahalara veda ettikten sonra ailesiyle daha fazla vakit geçirmeyi, dünyayı gezmeyi ve tutkunu olduğu padel oynamayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Ancak Ronaldo'nun kramponlarını asmadan önce başarmak istediği 1000 gol barajını aşma hedefi var. Bu yaz Portekiz formasıyla 6. Dünya Kupası'na katılarak bir rekor daha kıran ve kariyerinde 976 gole ulaşan efsane isim. Suudi Arabistan temsilcisi El Nasr'daki son sezonunda bu tarihi eşiği geçmeye çalışacak.
0: Kısa bir ara devam edeceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükselttik. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.
2: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: E-Yatırımcı mobil uygulaması nasıl kullanılır? Arama çubuğuna E-Yatırımcı yazın ve indir seçeneğine dokunun. E-Yatırımcı uygulamasına iki yöntemden birini seçerek giriş yapabilirsiniz. Sicil ve şifre bilginiz ya da E-Devlet kimlik doğrulama sistemiyle uygulamaya kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Yatırımlarınıza tek merkezden ulaşmanızı sağlayan E-Yatırımcı uygulaması üzerinden tüm portföyünüzü bir arada ve istediğiniz tarihteki değerine varıncaya kadar görebilirsiniz. Merkezi Kayıt Kuruluşu.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Mustafa Daş'tan moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Avantajlı fiyatlarla sigortam.net'ten alınır.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 18 Ağustos gündeminden yansıyan haberlerle önce bazı başlıklar. Alihan Kuriş yapılanmasına yönelik soruşturmada örgütün kullandığı haberleşme ağı ortaya çıkarıldı. Alihan Kuriş ve beraberindeki isimlerin FETÖ'nün gizli haberleşme ağı Baylok'a benzer bir sistem kullandıkları anlaşıldı. Peki Glopper adı verilen bu kapalı sistem nasıl çalışıyor? Bu sistem üzerinden haberleşme nasıl sağlanıyor ve kimler kullanıyor? Ayrıntısını paylaşacağız. CHP Genel Başkanı olduğu dönemde Türkiye'yi sık sık dışarıda şikayet eden Özgür Özel, bu geleneğini yeni parti genel başkanı olarak da sürdürüyor. Özel bu kez İtalyan basını üzerinden Türkiye'ye hedef aldı. Corriere della Sera gazetesi için bir makale kaleme alan Özel neler söyledi? Detayını aktaracağız. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Narkotik Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında İzmit CHP İlçe Başkanı Gökhan Ercan da İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy'a uyuşturucu testi yapıldı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan testler pozitif çıktı, ekrana taşıyacağız. Trump ve Netanyahu arasında soğuk rüzgarlar mı esiyor? Yakın zamana kadar bu ikili arasında adeta su sızmıyordu. Ancak İsrail'de sonbaharda yapılacak genel seçimler öncesinde Başbakan Netanyahu Trump'tan şimdilik aradığı desteği bulabilmiş değil. Nedenini anlatacağız. Amerikalı Meta firması çocukların güvenliğini ve gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle kritik bir dava ile karşı karşıya. Şirketin davayı kaybetmesi halinde Instagram ve Facebook'un işleyişi değişebilir ve trilyonluk ceza ödeyebilir. Detaylandıracağız. Daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor.

0: Eski Ulaştırma Bakanlarından Arif Ahmet Denizolgun'un 10 yıl önce normal ölüm olarak kayıtlara geçen ölümü yeniden araştırılıyor. Dosyanın yeniden açılmasında ölüm raporunu düzenleyen adli tıp heyetindeki bazı doktorların daha sonra FETÖ üyeliğiyle ilişkilendirildiğine yönelik tespitler öne çıktı. Savcılık şimdi Denizolgun'un mezarını açtıracak Fethi kabir işlemi için hazırlık başladı.
1: 10 yıl sonra mezarı açılıyor. 8 Eylül 2026. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun İstanbul'da hayatını kaybetti. Ölümü kayıtlara normal ölüm olarak geçti. Aradan tam 10 yıl geçti. Şimdi o mezar açılacak.
2: Sevgili bakanım, benim bir talebim olacak sizden.
1: Çünkü Denizolgun'un ölümüne ilişkin dosyada yıllar sonra yanıt aranan çok önemli sorular var. Soruşturmanın odağındaki başlıklardan biri Denizolgun'un ölümünün ardından hazırlanan adli tıp raporu. Yürütülen incelemelerde ölüm raporunu düzenleyen adli tıp heyetinde bulunan bazı doktorların daha sonra FETÖ üyeliğiyle ilişkilendirildiğine yönelik tespitler yapıldı. İşte bu bağlantılar 2016'da normal denilerek kapatılan ölümün yeniden sorgulanmasına neden oldu.
2: Mesai arkadaşlarımla birlikte yoğun bir çalışma gayreti içerisine girmiş bulunmaktayız.
1: Savcılık şimdi şu sorunun peşinde. Arif Ahmet Denizolgun gerçekten doğal nedenlerle mi öldü? Bu sorunun yanıtı için soruşturmanın en kritik aşamalarından birine geçiliyor. Denizolgun'un mezarında Fethi kabir işlemi yapılacak. Yani mezar açılacak. Denizolgun'un naaşı üzerinde ölüm nedeninin yeniden araştırılmasına yönelik adli işlemler gerçekleştirilecek. Fethi kabir işlemi için Üsküdar Belediyesi de personel ve gerekli teçhizatı görevlendirecek. Normal ölüm raporu sorgulanıyor. 10 yıl önce verilen rapor, o raporda görev alan isimler ve yıllar sonra ortaya çıkan FETÖ bağlantısı tespitleri şimdi hepsi yeniden soruşturmanın önünde. Savcılığın araştırdığı nokta yalnızca Denizolgun'un gerçek ölüm nedeni değil. 2016'da verilen normal ölüm kararının dayanağı neydi? Adli tıp incelemesi doğru yapıldı mı? Ölümün ardında gözden kaçırılan ya da örtbas edilen bir bulgu var mıydı? Bu soruların yanıtı için gözler şimdi mezardan çıkacak adli bulgularda. 10 yıllık sır çözülecek mi? Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki ölümü aradan geçen 10 yılın ardından yeniden adli incelemenin konusu. Bir tarafta o dönem verilen normal ölüm raporu, diğer tarafta raporu hazırlayan heyetteki bazı isimlere ilişkin sonradan ortaya çıkan FETÖ bağlantısı tespitleri. Şimdi yapılacak Fethi kabir ve ardından hazırlanacak yeni adli rapor Denizolgun'un ölümüne ilişkin.

0: yeterli olmuyor. Yaklaşık 3300 kişilik yönetim kadrosunun kullandığı belirlenen Glopra'ya giriş için 3 ayrı güvenlik aşamasından geçilmesi gerekiyor. Soruşturmadaki dijital inceleme şimdi o kapalı ağın içindeki kullanıcıların peşinde.
1: Dini cemaat bir akım. Örnek veriyorum. Mesela gizli bir yazılım kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz. Baylok uygulamasını kullanıyorlardı. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı Glopper diye bir uygulama var.
2: FETÖ'de Baylok vardı. Alihan Kuriş yapılanmasındaysa Glopper. FETÖ'nün gizli haberleşme ağı olarak bilinen Baylok benzeri bir sistem Alihan Kuriş soruşturmasında ortaya çıkarıldı. Yapılan incelemelere göre Glopper herkese açık bir ağ değil. Sistem yalnızca yaklaşık 3300 kişilik yönetim kadrosunun kullanımına sunulmuş durumda. Kullanıcılar kendi başlarına hesap oluşturamıyor. Sisteme dahil olmak için önceden yetkilendirme gerekiyor. Bu yapısıyla Glopper'ın örgütün tamamından ziyade yönetim kademelerini birbirine bağlayan kapalı bir iletişim ağı olarak kurgulandığı değerlendiriliyor.
1: 3 kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor.
2: Glopper'a giriş tek bir şifreyle de mümkün olmuyor. Sistemde 3 katmanlı bir güvenlik yapısı var. İlk aşamada kullanıcı adı ve şifre, ikinci aşamada biyometrik doğrulama, son aşamadaysa harici onay mekanizması devreye giriyor. Bu yapı nedeniyle cihaz ele geçirilse ya da şifre bilinse dahi sisteme erişim sağlanamıyor. Örgüte ait Glopper, Apple Store veya Google Play Store gibi platformlarda bulunmuyor. Dışarıdan indirilmesi veya erişilmesi mümkün değil. Bilgilere göre sistem hazır bir yazılım değil. Alihan Kuriş'in talimatıyla Hindistan'da özel olarak geliştirildiği tespit edildi. Glopper'ın sadece bir mesajlaşma ağı olmadığı, aynı zamanda kapsamlı bir veri yönetim sistemi olarak kullanıldığı belirlendi. Sistemde yurtlara ilişkin bilgiler, personel kayıtları, idari işlemler ve mali verilerin de tutulduğu ortaya çıktı.
1: Alihan Kuriş 2016 yılında örgütün başına geçiyor, akımın başına geçiyor. Geçmesiyle beraber de şu son zamanlarda hepiniz seyrediyorsunuz, görüyorsunuz, büyük para hareketleri var, mal varlığı hareketleri var.
2: Üst yönetimden gelen talimatların bu ağ üzerinden iletildiği, kritik bilgi akışının da yine bu sistem üzerinden sağlandığı tespit edildi. Glopper'ın ortaya çıkması FETÖ'nün Baylok sistemini yeniden gündeme getirdi. Benzerlik kullanım mantığında ortaya çıkıyor. Her iki sistemde kapalı kullanıcı ağ, yetkilendirilmiş erişim ve örgüt içi haberleşme amacıyla tasarlanmış yapılar olarak değerlendiriliyor.
1: Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Baylok uygulamasını kullanıyorlardı. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı Glopper diye bir uygulama var.
2: Baylok, FETÖ soruşturmalarında en önemli dijital delillerden biri olmuştu. Şimdi benzer şekilde Glopper'ın da yaklaşık 3300 kişilik kullanıcı ağı detaylı olarak inceleniyor. İstihbarat ve siber birimler Glopper'ın teknik yapısını, kullanıcı listesini ve sistemde tutulan verileri analiz ediyor. Soruşturma kapsamında şu sorulara yanıt aranıyor. Kimler sisteme erişti? Hangi yöneticiler arasında iletişim kuruldu? Hangi talimatlar kimlere iletildi? Sistemdeki kayıtlar hangi faaliyetlerde kullanıldı? Tüm bu dijital incelemeler soruşturmanın en kritik aşamalarından biri olarak sürdürülüyor.
1: Burada şunu açıklıkla ifade etmek istiyorum. AK Parti iktidarları zamanında, döneminde hiçbir dindar insanımıza, hiçbir cemaate, hiçbir muhafazakar kesime kesinlikle operasyon yapılmamıştır. Burada alt kısımdaki inanan insanlarla yukarıdaki bunu çıkar örgütüne dönüştüren insanların ayrımının iyi yapılması gerekiyor. Burada örgüt üst yönetimle yapılan bir operasyon var.
0: Soruşturma derinleştikçe daha fazlasını öğreneceğiz. Öyle görünüyor ama öğrendiklerimizde de çok çarpıcı detaylar var. Misal, Türkiye'den Romanya'ya para taşımak için öğrencileri kurye yapmışlar. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada ifade veren tanığın anlatımına göre, Bükreş'teki yurtta kalan öğrenciler Türkiye'ye gönderiliyor, dönüş yolunda valizlerine dolar, avro ve sterlin yerleştiriliyordu. Öğrencilere verilen talimatsa çok netti. Romanya'ya varana kadar valizi açmayın. Soruşturmadaki yeni ifade, örgütün Romanya'daki para trafiğinin nasıl yürütüldüğünü de ortaya koydu.
3: Önce Türkiye'ye tatile gönderdiler. Sonra dönüş yolunda ellerine bir valiz verdiler. öğrencilere söylenen tek

0: Şey şuydu, Romanya'ya varana kadar valizinizi açmayın. Alihan Kuriç suç örgütünün para trafiği takibi alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ifade veren ve Romanya'daki döner zincirine bir dönem ortaklık yaptığını anlatan tanık, öğrencilerin nasıl para kuryesi olarak kullanıldığını anlattı. Tanığın anlatımına göre sistem Bükreş'teki öğrenci yurdu üzerinden işliyordu. Yurtta kalan öğrenciler Türkiye'ye tatile gönderiliyordu. İstanbul'a gelen öğrenciler yapılanmanın avukatına yönlendiriliyordu. Ardından öğrencilerin valizlerine yüklü miktarda dolar, avro ve sterlin yerleştiriliyordu. Para taşıdıklarını bilip bilmediklerine ilişkin anlatılanlardaysa özellikle bir ayrıntı var. Paralar valizlere gizlice konuluyordu. Öğrencilere de valizlerini Romanya'ya ulaşana kadar açmamaları söyleniyordu. Türkiye'den çıkarılan para Bükreş'e ulaştığında örgüt yöneticileri tarafından teslim alınıyor, ardından sisteme sokuluyordu. Paranın rotası Bükreş'ti. Tanık, Romanya'daki yapılanmanın başındaki isim olarak Ahmet Uğur Pakcan'ı gösterdi. İfadeye göre Alihan Kuriş'in sağ kolu olarak anılan Pakcan, sadece Romanya'dan değil, örgütün Balkanlardaki faaliyetlerinden de sorumluydu. Bükreş'teki döner restoranları ve döviz bürosu üzerinden yürütülen ticari faaliyetlerin yanı sıra, öğrenci yurdunun da tek yetkilisinin Ahmet Uğur Pakcan olduğu anlatıldı. Yani soruşturmadaki tanık anlatımına göre aynı adres hem öğrencilerin kaldığı yurt hem para trafiğinin önemli duraklarından biriydi. İfadeye göre yurtta her perşembe akşamı toplantılar düzenleniyordu. Tanık yurtta kalan bir öğrencinin kendisine yapılanma üyelerinin bu toplantılarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümetine yönelik beddua ettiklerini söylediğini aktardı. Tanık daha sonra bu durumu birlikte iş yaptığı arkadaşına sorduğunu ve onun da toplantıları doğruladığını anlattı. İfadede Alihan Kuriş ve Ahmet Uğur Pakcan'a ilişkin bir bölüm daha var. Tanık Bolu Güvem Köyü'ndeki Binbir Evler Villa sitesinin yapılanmanın buluşma noktalarından biri olduğunu söyledi. Burada toplanan paraların olduğunu söyledi. Tanık Ahmet Uğur Pakcan'ın Alihan Kuriş'in talimatıyla FETÖ'nün cenazesine katıldığının da altını çizdi.
1: Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu davasını takip etti. Bir kez daha masumlar diyerek yargılanan isimlere sahip çıktı. Ancak Özel'in bu sözlerinin hemen ardından soruşturma dosyasına yeni bir ifade girdi. Ek ifade. Muhittin Böcek, Ekrem İmamoğlu'nun adaylık sürecinde kendisinden 15 milyon avro istediğini, 5 milyon avro içinse taç döviz üzerinden havala sisteminin devreye sokulduğunu öne sürdü.
2: Özel yine masumlar dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu davasını takip etti ve bir kez daha masumlar dedi.
3: Bu dünyada adalete bulursak buluruz, bulmazsak öbür dünyada bütün bu masumların iki elleri yakalarındadır. Ve bu devran böyle sürmez.
2: Özgür Özel'in sözleri böyle. Ancak masumlar vurgusunun yapıldığı süreçte soruşturma dosyalarına yeni ifadeler girmeye devam ediyor. Son bomba ifade Muhittin Böcek'ten. Böcek'in anlattığı para trafiğinin merkezinde Ekrem İmamoğlu var. Böcek İmamoğlu'nu işaret etti.
4: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz.
2: Muhittin Böcek kendi talebiyle savcılığa ek ifade verdi. Ve 2024 yerel seçimlerinden önce yaşandığını söylediği bir görüşmeyi anlattı. Tarih 30 Kasım 2023. Yer İstanbul. Böcek'in ifadesine göre Ekrem İmamoğlu'yla bir otelde bir araya geldiler. Konu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığıydı. Böcek, Ekrem İmamoğlu'nun başka bir isme adaylık sözü vermediğini, tercihini kendisinden yana kullanacağını söylediğini anlattı. Ardından çok ağır bir suçlamada bulundu. Muhittin Böcek'in savcılık ifadesine göre Ekrem İmamoğlu kendisinden yaklaşık 15 milyon euro maddi destek istedi. Böcek de bu parayı zaman içerisinde karşılayabileceğini söylediğini anlattı. Böcek'in ifadesindeki tablo şu. Bir tarafta adaylık süreci, diğer tarafta 15 milyon euroluk para talebi suçlaması ve devamında 5 milyon euroya ilişkin bir ödeme anlatımı. Adanmış ömür. Böcek İstanbul'dan döndükten sonra ismini açıklamadığı bir dostundan yardım istediğini söyledi. Dostunun kendisine havala sistemini anlattığını belirtti. Sonra

0: 100 liralık bir banknotun fotoğrafı çekildi. Fotoğraf parayı teslim edecek tarafa gönderildi. Aynı banknotsa üzerinde isim ve telefon numarası bulunan bir notla zarfa konuldu. Böceğin anlatımına göre milyonlarca euroluk transfer için o banknot şifre görevi görecekti.
1: Hiçbir kimsenin yazısında kalmadan.
0: Muhittin Böcek 16 Aralık'ta Ekrem İmamoğlu'nu arayıp randevu aldığını söyledi. Ertesi gün İstanbul'daki seçim ofisine gittiğini anlattı ve en önemli iddiasını burada dile getirdi. Böcek içerisinde 100 liralık banknotla not kağıdının bulunduğu zarfı Ekrem İmamoğlu'na bizzat teslim ettiğini öne sürdü. Havala sistemi üzerinden karşılanmasını sağladığını söylediği miktarsa 5 milyon euroydu. Peki zarfın içindeki notta ne vardı? Savcılık bunu da sordu. Muhittin Böcek'in hatırladığını söylediği isim Taç Döviz. 30 milyon dolarlık hırsızlık olayıyla daha önce Türkiye'nin gündemine gelen Taç Döviz'in adı böylece bir kez daha soruşturma dosyasına girdi. Bu kez Muhittin Böcek'in Ekrem İmamoğlu hakkındaki 15 milyon euroluk suçlamasının içinde. Şimdi yanıtı aranan sorular belli. 5 milyon euro gerçekten havala sistemine sokuldu mu? Taç Döviz'den teslim alındı mı? 100 liralık banknotun fotoğrafı kime gönderildi? Ve para teslim edildiyse 5 milyon euroyu kim aldı? Ancak Özgür Özel'in masumlar sözlerinin ardından aynı dosya tartışmalarının karşısına şimdi Muhittin Böcek'in Ekrem İmamoğlu hakkındaki 15 milyon euroluk talep ve 5 milyon euroluk ödeme iddiası çıktı.
2: Bu dünyada adalete bulursak buluruz, bulmazsak öbür dünyada bütün bu masumların iki elleri yakalarındadır.
3: Muhalefetin Türkiye'yi yabancı basına şikayet etme geleneği sürüyor. CHP'deyken benzer tavırlarıyla bilinen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bu kez İtalyan basını üzerinden Türkiye'ye hedef aldı. Corriere della Sera gazetesi için bir makale kaleme alan Özel, AK Parti iktidarını otoriterlikle suçlayarak Türkiye'de 2002'den bu yana demokratik bir aşınma yaşandığını iddia etti. İşte Özel'in o tartışmalı açıklamaları.
4: Terk edilmişlik hissediyoruz.
5: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'yi uluslararası arenada hedef alan açıklamalarına bir yenisini ekledi. İtalyan Corriere della Sera gazetesi için bir makale yazdı. Özel, Türkiye'yi otoriter rejim kalıbına sokarak yabancı basına bir kez daha şikayet etti. Özgür Özel makalesinde 21. yüzyıl otoriter rejimlerinin seçimleri ortadan kaldırmadan demokrasiyi içeriden boşalttığını iddia etti. Türkiye'de demokrasinin aşındığını öne sürdü. Özel Türkiye'de bağımsız medyanın zayıflatıldığını ve yargının siyasallaştığını da İtalyan basınına şikayet etti. Muhalefet üzerindeki baskı iddialarını somutlaştırmaya çalıştı. Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasını ve 30'dan fazla belediye başkanının görevden uzaklaştırılmasını örnek gösterdi.
6: Bütün dünya Ekrem İmamoğlu'na yapılan siyasi darbeyi konuşuyor.
5: Makalenin satır aralarındaysa açık bir Avrupa'ya yanaşma mesajı dikkati çekti. Özel, partisinin köklerinin sosyal demokrasiye dayandığını belirterek kendini İtalyanlara yakın göstermeye çalıştı. Türkiye'nin mevcut kurumsal geleneklerden uzaklaşma tehlikesi yaşadığını öne sürdü. Özgür Özel, kendi yönetimlerinde yaratacakları demokratik bir Türkiye'nin Avrupa ve Akdeniz için çok daha güvenilir bir ortak olacağını vaat ederek Batı'dan destek arayışına girdi.
6: Ekonomistlerden, dünyada sözü geçen bilim insanlarından.
3: İstanbul Arnavutköy'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bitmek bilmeyen yol çalışması vatandaşı isyan noktasına getirdi. Günlerdir trafikle cebelleşenler hastaneye ve işine yetişememekten şikayetçi. Yüzlerce şikayete rağmen İBB'nin sessizliği ve çözümsüzlüğü vatandaşın gerilimini daha da arttırıyor.
7: Arnavutköy Sultan Gazi Çevre yolunda trafik adeta durma noktasına geldi. İBB ekiplerinin gündüz saatlerinde yaptığı yol çalışması nedeniyle şeritler daraldı. Araçlar ilerleyemez oldu. Drone'la havadan görüntülenen kilometrelerce uzunluktaki kuyruk çilenin boyutunu gözler önüne serdi.
8: Bir ara buraya kazdılar. Aylarca sürdü. Ne döşediler bilmiyorum. Kapattılar. Yolun ileri tarafında beton döktüler. Betonu şimdi kaldırdılar, asfalt döküyorlar. Yani yapıyorlar, bozuyorlar. Yap boz. Eminim'e gidecektim, indim. Caydım gitmedim. Bu tarafından dedi, bu saatte trafikten dolayı gitmedim.
7: Bölge halkına göre bu çalışmalar ne ilk ne de son. Aylardır süren yap boz çalışmaları nedeniyle günlük hayat felç olmuş durumda. Trafikte mahsur kalan vatandaşlar yol çalışmalarının gece saatlerinde yapılmasını istiyor.
9: İnsan geceleri müsait. Yani bu rezilliği yapıyor. Bir hastam bir şeyim olsa ben burada kalıyorum.
7: Sürücüler mağduriyetin daha da artmaması için yol çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını ve trafiğin normale dönmesini bekliyor.
3: Şöyle bir arama motoruna internete girip yazın. Muğla ishal hattı patladı yazın. Kim bilir kaç tane haberle karşılaşacaksınız. Yine patladı o ishal hattı. Yolda çökme oluştu. Kronikleşen sorun nedeniyle vatandaşlar belediyeye tepkili.
10: Anasu ihale hattı patladı. Yollar göle döndü. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Görüntüler Bodrum'dan. Bodrum'da yıllardır süregelen altyapı çilesi, CHP'li belediyenin koordinasyon ve yatırım planlamasındaki eksiklikleri bir kez daha gözler önüne serdi. Kökten çözüm yerine üretilen geçici tedbirler vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor. Su ishali hattındaki patlama nedeniyle yolun bir kısmı çöktü. Patlamayla birlikte asfalt ve taş parçaları çevreye savruldu. Bir otomobilin arka camındaysa hasar meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle tazikli su metrelerce yüksekliğe ulaştı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
3: Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamede kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olduğu belirtilen mesajlarda deliller arasına girdi. Savcılığın dijital incelemesine göre Tuğyan Ülkem Gülter olaydan önce eski erkek arkadaşına annesiyle ilgili "Bıktım bu annemden, gebersin ve bu kadına öyle bir pişmanlık yaşatacağım ki" şeklinde mesajlar gönderdi. Dosyada tanıkların anlatımları da var ve bazı tanıklar Tuğyan Ülkem Gülter'in olaydan aylar önce "bir gün annemi camdan atıp öldüreceğim" dediğini öne sürdü. İddianamede olay gecesi de saniye saniye incelendi. Güllü'nün çok sevdiği belirtilen Malkata isimli roman havasının açıldığı, anne ve kızının müziğe eşlik ettiği, şarkının düşme anına kadar çalmaya devam ettiği belirtildi. Savcılığın tespitine göre olay sırasında odada Gültut'la birlikte yalnızca kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu bulunuyordu. Olayın ardından bazı WhatsApp yazışmalarının silinmesinin istendiğine ilişkin tespitler de dosyaya girdi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı bütün delilleri birlikte değerlendirerek Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

İşgalci İsrail, Suriye'de Türkiye sınırına yakın İdlib'e saldırı düzenledi. İsrail, terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur askeri havaalanını hedef aldı. Suriye saldırıyı kınadı. Amerika Birleşik Devletleri ise derin endişe duyduklarını belirtti. Türkiye de saldırıyı kınadı. Suriye basınına göre saldırı yerel saatle 3 sıralarında gerçekleşti. İsrail savaş uçakları Ebu Zuhur askeri havaalanını 8 kez hedef aldı. Can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Şam yönetimi saldırıyı kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada saldırıyı tehlikeli bir tırmanış olarak nitelendirdi. Suriye'nin egemenliğinin ihlal edildiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak da Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıdan derin endişe duyduğunu söyledi. Barak, Şara yönetiminin saldırgan tutum benimsemediğini vurguladı. İsrail'le gerilimi düşürmeyi tercih ettiğini belirtti. Saldırıların bölgesel istikrara katkı sağlamayacağının altını çizdi. İsrail'den ise resmi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'den de tepki var. Dışişleri Bakanlığı İdlib'e yönelik İsrail saldırısını kınadı. İsrail'in hesap verebilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz ifadeleri kullanıldı. İşgalci İsrail, Esad rejiminin devrilmesinden önce de Suriye'ye saldırılar düzenliyordu. Rejimin devrilmesinden sonra ise saldırılarını genişletti. Suriye genelindeki stratejik askeri noktaları bombalıyorlar. Soykırımcı Netanyahu, kandan beslenen bir lider. Yaklaşan seçimler öncesi bölgede gerilimi tırmandırarak oylarını konsolide etmeyi amaçlıyor. Ayrıca İsrail bölgede güçlü bir Suriye istemiyor. Suriye'de geçtiğimiz günlerde düzenlenen askeri geçit töreninde eski askeri jetler de havalanmıştı. İsrail bu saldırılarla mesaj veriyor. Öte yandan İstanbul'da kritik bir görüşme gerçekleşti. Suriye Dışişleri Bakanı

0: Esat Hasan Şeybani, Barak'la görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Ayrıca Suriye'nin ekonomik toparlanmasına ilişkin öncelikler değerlendirildi. Suriye'ye yönelik yaptırımların tamamen kaldırılması da görüşüldü. Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'nin yeni yönetimine ve ülkenin istikrarına büyük destek veriyor ve bu konuda İsrail'le ters düşüyorlar. İsrail'de sonbaharda yapılacak genel seçimler öncesinde Başbakan Netanyahu Trump'tan şimdilik aradığını bulamamış gibi görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçimle ilgili soruyu cevaplarken açıktan Netanyahu'yu desteklemekten kaçındı.
1: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, sık sık baş ağrısı olsa da ABD Başkanı Trump ona yoğun destekten vazgeçmiyordu. Zaman zaman kameralar önünde biraz ağırdan alması gerektiği yönünde uyardığı da oldu. Harika bir ilişkileri olduğunu söylediği de.
2: O bir savaş kahramanı. Sanırım ben de öyleyim.
1: Hatta desteği öyle ilerletti ki İsrail'de meclis kürsüsünden Netanyahu'ya af çıkarılmasını bile istedi.
2: Sayın Başkan, neden onu affetmiyorsunuz? Onu affedin.
1: İsrail'de 27 Ekim'de genel seçim var. Aşırı sağcılar hala güçlerini korurken Netanyahu için durum çok da parlak değil. Öyle ki halkın yaklaşık %61'i Netanyahu'nun tekrar aday olmasını istemiyor. Buna karşılık Netanyahu'nun Likud Partisi, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un Yasad Partisi ile anketlerde başa baş gidiyor. Her ne kadar ilk sırada yer alsalar da tahminlere göre sandalye sayıları 20 ile 24 arasında olacak. Bu da ufukta yine çok partili koalisyon var demek. Seçimin sonucu Gazze'deki süreç ve İran Savaşı başta olmak üzere tüm Orta Doğu'yu etkileyecek. ABD Başkanı Trump'ın arzusu da bu seçimlerden daha kolay kontrol edebileceği bir hükümet çıkması. Netanyahu ise bu süreçte Trump'tan istediğini alamıyor gibi görünüyor. ABD Başkanı ile konuşan Fox News muhabirinin yayında söyledikleri bunu destekler nitelikte.
2: Başkana Ekim ayındaki İsrail seçimlerini sordum. Başkan Trump Fox News'e İsrail seçimlerine karışmamanın uygun olacağını düşünüyorum. Ancak birini destekleyebilirim dedi.
1: ABD Başkanı doğrudan Netanyahu'ya destek açıklaması yapmıyor. En azından şimdilik. İsrail Başbakanı'nın beklentisi ise Trump'tan açıktan destek görmekti. Bu da ilerleyen haftaların kendisi açısından sandığından daha zorlu geçebileceğinin işareti olarak yorumlanıyor. Şu aşamada Netanyahu için iç siyasette de en zorlayıcı konulardan biri Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan iyi ilişkileri.
2: Onunla yaşayacağınız herhangi bir sorunu ben çözebilirim. Ancak makul olmanız şartıyla. Makul olmalısın.
1: Zira İsrail Başbakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tıpkı İran rejimi gibi düşman göstererek oy devşirme arayışında. Hatta bu çabasını seçim afişlerine bile yansıtmıştı. Ancak Erdoğan ve Türkiye'nin Suriye devrimindeki, Gazze'deki ateşkes sürecindeki ve İran savaşını yatıştırma çabalarındaki rolü Netanyahu'yu çok rahatsız etse de Trump tarafından takdirle karşılanıyor. Buna son olarak Suudi Arabistan ve Pakistan'la yapılan stratejik savunma anlaşması da eklendi. ABD Başkanı bundan memnuniyet duyduğunu açıklasa da İran gibi İsrail yönetimi de gelişmeden memnun değil. Ve tüm bu gelişmeler seçimlerde Netanyahu'nun siyasi akıbetine nasıl etki edecek merak konusu.
0: Amerikan Meta firması çocukların güvenliğini ve gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle kritik bir davayla karşı karşıya. Şirketin davayı kaybetmesi halinde Instagram ve Facebook'un işleyişi değişebilir ve trilyonluk ceza ödeyebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 30 eyaletin Meta'ya karşı 2023'te açtığı dava Kaliforniya'da başlıyor. Dava Meta'nın çocuklara yönelik uygulamalarına ilişkin 2021'de başlatılan soruşturmanın ardından geldi. Eyaletler Meta'nın çocukları platformlarında daha uzun süre tutmak için bağımlılık yapan özellikler kullandığını savunuyor. Şirketin ayrıca 13 yaş altındaki çocukların verilerini ebeveyn izni olmadan topladığı belirtiliyor. Meta'nın böylece çocukların çevrim içi gizliliğinin korunması yasasını da ihlal ettiği söyleniyor. Firmadan 1.4 trilyon dolara kadar ceza talep ediliyor. Davada yalnızca para cezası değil, platformlarda kapsamlı değişiklikler de talep ediliyor. Buna göre genç kullanıcılar için beğeni sayıları ve sonsuz kaydırma kaldırılabilir. Otomatik video oynatma sonlandırılabilir. Ebeveyn doğrulaması güçlendirilebilir. Meta, suçlamaları reddederek genç kullanıcıların korunması için önemli adımlar attığını savunuyor. Şirket, 2024'te Instagram'da genç hesaplarını ve ebeveyn denetimlerini devreye sokmuştu. İstanbul Anadolu yakasında ulaşıma nefes aldıracak yeni raylı sistem hattı için düğmeye basıldı. Ümraniye'den başlayıp Kabacık üzerinden Beykoz'a uzanacak 17,5 kilometrelik hattın yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi. Detayları ise Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürsel 24'e anlattı.
3: Ümraniye'den Beykoz'a raylı sistem bağlantısı, Anadolu yakasının kuzey koridoruna yeni metro hattı müjdesi geldi. İstanbul'un Anadolu yakasında raylı sistem ağını genişletecek projede önemli bir adım atıldı. Ümraniye, Kavacık, Beykoz raylı sistem hattı Cumhurbaşkanı kararıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılacak. 17,5 kilometre uzunluğunda planlanan hat Ümraniye'den başlayarak Kavacık üzerinden Beykoz'a uzanacak. 14 istasyondan oluşacak hatla Anadolu yakasının kuzey-güney yönündeki ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da bu yeni hattın müjdesini sosyal medya hesabından duyurdu. Uraloğlu, İstanbul'un Anadolu yakasına yeni bir raylı sistem bağlantısı kazandırıyoruz dedi.
4: İstanbul'un Anadolu yakasına yeni bir raylı sistem bağlantısı kazandıracağız dedi ve müjdeyi verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu. Müjdenin ardındansa merak konusu oldu. Bu raylı sistem nereye gelecek? İşte o noktalardan biri de burası olacak. Beykoz'la Ümraniye arasındaki raylı sistemin önemli duraklarından birisi de işte burası Kavacık Kavşağı olacak.
3: İşte tüm bu süreci ise Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürsel 24'e anlattı.
5: Beykoz'un en önemli sorunlarından bir tanesinin ulaşım trafik olduğunu gördük. Cumhurbaşkanımızla temas kurduk. Sağ olsun Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızla görüştük. 14 istasyonlu Beykoz'un bu çıkmaz sokak dediğimiz tabirden kurtaracak. Ümraniye ile Üsküdar'la ve dolayısıyla Avrupa yakasıyla buluşturacak bir metro çalışmasıydı. Biz bakanlık olarak bu metroyu üstlenebiliriz dedi. Cumhurbaşkanımıza da bu yazıyı ilettiler. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız da dün akşamki resmi gazetede artık yapılabileceğini ve projeler arasına alınabileceğinin müjdesini verdi.
3: Hattın Ümraniye istasyonundan başlayarak Bosna Bulvarı, Güzeltepe, Dereboyu Caddesi, Bahçeli Evler, Çiftlik Yolu ve Küçük Su Güzergahı'ndan Kavacık'a ulaşması planlanıyor. Kavacık'ın ardından Dedeoğlu, Beykoz Devlet Hastanesi, Beykoz Adliye ve Beykoz İskele istasyonlarıyla Beykoz'a uzanacak hat, buradan iki kola ayrılarak Türk Alman Üniversitesi ve Orta Çeşme'ye ulaşacak. Yeni hat İstanbul'un mevcut raylı sistemleriyle de entegre edilecek. Ümraniye istasyonunda Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattıyla bağlantı kurulacak. Bosna Bulvarı'nda ise Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı metro hattı ve bu hattın devamı niteliğindeki Yavuz Türk-Kazım Karabekir-Ümraniye Sporköy metrosuyla entegrasyon sağlanacak. Böylece farklı ulaşım sistemlerinin birbirine bağlanması ve İstanbul'da kesintisiz ulaşım ağının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Eski İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB 2025 bütçe toplantısında söylediği şu sözleri akıllara geldi.
6: 76,4 kilometre uzunluğuna sahip projelerimizin ön fizibilite ve güzergah etüt çalışmalarına da İstanbullular adına devam ettiğimizi ve bunlarda oluşacak gelişmeleri, netleşmeler önümüze geldiğinde sizlerle gururla, keyifle paylaşacağımızı da ifade ederim.
3: İstanbul'un trafik yükünün azaltılması ve Anadolu yakasının toplu taşıma alternatiflerinin artırılmasıyla yeni hattın kent içi ulaşımda önemli bir rol üstlenmesi hedefleniyor.
0: Araç kiralayacak milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemenin detayları belli oldu. Yaş ve kilometre sınırından depozito ücretine, sigortadan kiralama şirketlerinin sahip olması gereken araç sayısına kadar pek çok konuda yeni kurallar geliyor. Elbette yeni düzenleme en çok tüketicinin yararına olacak.
7: Yani bu düzenlemeler gayet güzel bence. Hem halk için hem de ticarette, araba ticaretiyle uğraşanlar için bir sürü kirasyon olacak. Yani halk içinde 180 bin kilometreyi geçmeyen araçlar problem yaratmayacağını düşünüyoruz. Yani kilometreli araçlar daha çok problem yarattığı için yani daha temiz, daha düzgün, daha konforlu araçlara binecekler diye düşünüyorum.
8: Araç seçildi, fiyatta anlaşıldı, anahtar teslim alındı. İşte bu sistem yeni düzenlemeyle birlikte tarih oluyor. Araç kiralarken artık sadece günlük ücrete bakmak yetmeyecek. 6 yaşından büyük ve 180 bin kilometreyi aşan araçlar kiralanamayacak. Depozitoya üst limit getirilecek.
9: Sektöre bir yetki belgesi zorunluluğu getirildi. Yetki belgesinin koşulları var. İşte büyük şehirlerimizde ve ilçelerimizde 10 araç zorunluluğu getirildi bu yetkisi belgesini alacak firmaların. Bunların 5 tanesi özmal olacak, 5 tanesi dolaylı bir kiralama yaparak yapabilirler. Bunların 2 tanesi elektrikli olacak ve önemli bir konu da bunun 1 tanesi yerli üretim olacak. Küçük illerde ise 30 bin nüfusu altında olan illerde ise 5 tane araç bulundurma, sahibi olma zorunluluğu getirilecek.
8: Yeni sistemde olağan kullanımdan kaynaklanan aşınma ve yıpranmalar için tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemeyecek. Bu gerekçelerle depozitodan kesinti yapılması da mümkün olmayacak. Depozitonun araç iadesinden sonra 7 gün içinde ödenmesi zorunlu olacak. Kiralama şirketlerinden internet üzerinden yapılan işlemlere kadar pek çok alanda yeni kurallar belirlenirken düzenleme 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek. İnternet üzerinden kiralama yapanlar için de yetki belgesi kontrolü ve sürekli iletişim imkanı gibi yeni kurallar uygulanacak. Mevcut işletmelere yetki belgesi ve filo şartlarını tamamlamaları için kademeli olarak süre tanınacak. Yeni düzenlemeyle vatandaşın cebini koruyacak sınırlar getirilirken kiralama şirketlerine de yeni yükümlülükler geliyor.
9: Müşteri güvenliği açısından işte 6 yaşa kadar olan araçlar sadece kiraya verebilecek. İşte 180 bin kilometre fosil yakıtlı araçlarda 180 bin kilometreye sınırlaması getirildi. Elektrikli araçlarda 300 bin kilometre sınırlaması getirildi. Kış lastiği koşulları, hava koşullarına göre kış lastiği artık ücretsiz olarak verilecek. 2 gün önceden bildirmek koşuluyla çocuk koltuğu bulundurmak zorunluluğu getirildi.
8: Araç kiralama sistemine ilişkin yeni kurallar hem müşteriyi hem şirket yetkililerini memnun etti.
10: Araç kiraladığımızda aldığımız aracın neyin ne olduğunu bilmiyorduk. Aracı alıyorduk mesela. Atıyorum daha önce ben araç kiraladım. Dükkandan çıktım, 1 kilometre gittim. Araçta motor arızası verdi. Bu sizin hatanız. Yüksek bir gaz yapmışsınız ya da hız verdiğinizden dolayı. Araç bozulduğunu söylediler. Masrafı da bana yüklemeye çalıştılar. Tabii biz mahkemelik olduk.
11: Kişi için daha mantıklı. Çünkü eski kiraladığın arabanın sana ne sorun çıkartacağını bilmiyorsun. Ama yeni araba sürdüğün zaman kişi de kendini hem konfor olarak daha rahat hisseder. Hem de maddiyat olarak başına bir şey geleceğini düşünmediği için kafası da rahat olur diye.
0: Anne babalar arasındaki sorun en çok da çocukları etkiliyor, üzüyor, derin yaralar açabiliyor. Çocuklar babalarını görmek istedi. Anne de onları aldı, boşanma aşamasındaki eşinin yanına götürdü. O buluşma bir anda kavgaya dönüştü. Serra Biber'in iddiasına göre eşi önce çocukları istemediğini söyledi, ardından hakaret ederek üzerine yürüdü. Araya çevredekiler girdi. Yaşadıklarını anlatan kadın gözlerindeki öfkeden sonra ne yapabilirim bilmiyorum diyerek yaşadığı tedirginliği anlattı.
12: Kapatsana kapıyı!
3: Çocuklar babalarını özledi, annesi de iki çocuğunun babasıyla buluşması için yola çıktı. Ama o buluşma çocuklarının gözünün önünde kavgaya dönüştü.
12: Şu kapıyı kapat! Abi kapat kapıyı, kapıyı, kapıyı!
3: İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Serra Biber, 8 yıllık evliliğini bitirmek için bir yıldır boşanma sürecinde. Çocukları ise babalarını görmek isteyince onları da alıp eşinin bulunduğu kafeye gitti. Ancak karşılaştığı tepki beklediği gibi olmadı. Eşi çocukları istemediğini, onları götürmesini söyledi. Sonra ise tartışma başladı.
12: Çocuklar babasını görmek istedi ve bulunduğu kafeye gittik. Ama çocuklar da küçük olduğu için babalarından da ayırmak istemiyorum. Bu yüzden çocuklar görmek istedi. Yani bir iki saat bırakacaktım. Çocuklar almayı kabul etmedi.
3: Tartışmanın dozu kısa sürede büyüdü. Eşi hakaret etmeye başladı. Üstelik bütün bunlar iki çocuğunun gözünün önünde yaşanıyordu. Öfkeli adam çocuklarına anneleri hakkında hakaret içeren sözler söyledi. Sonra kadının üzerine yürüdü. Genç kadın o anları telefon kamerasına kaydetti.
12: Kapıyı kapatır mısınız?
3: Çevredekiler yaşananları görünce müdahale etti.

0: öfkeli adamı uzaklaştırmaya çalıştı. Eşi de biberden şikayetçi oldu.
1: 4-5 tane adam zaten onu oradan zor kurtardı. Kaçmak için arabayı çalıştırdım ve onu ezmeye çalıştığımı iddia ederek beni şikayet etmeye çalıştı. Zaten biz de gerekli yerlere şikayette bulunduk.
0: Ama geride o tartışmanın ortasında kalan iki çocuk vardı. Yaşananlardan öylesine korktular ki ifade işlemleri için karakola bile gitmek istemediler.
1: Çocuklar aşırı korktu. Emniyete götüremedim. Normalde tanık sıfatıyla onları da ifadeye çağırdılar. Zaten küçük oğlum psikolog desteği görüyor. Yani bu durumu onları da sokmak istemiyorum artık. Ama babalarından uzak tutmaya çalışacağım.
0: Serra Biber olaydan önce tehdit mesajları aldığını da öne sürdü. Ancak onu asıl korkutanın o gün eşinin yüzünde gördüğü öfke olduğunu özellikle vurguladı.
1: Tabii ki tedirginim. Yani görüyorsunuz bir sürü kadın cinayet oluyor. Zaten o gözlerindeki öfkeden aşırı korktum.
2: Malatya'da etkisini gösteren şiddetli fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bir eczanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler fırtınanın boyutunu gözler önüne serdi. İlaç kutuları yere saçıldı. Raflar tek tek devrildi. Vatandaşlar büyük panik yaşadı.
3: Fırtınanın etkisi eczane içinde hissedildi, raflar devrildi, ilaçlar etrafa saçıldı. Malatya'da şiddetli rüzgar nedeniyle bir eczanenin camı patladı. Eczanede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda bir kişi kapıyı, diğeri ise rafları tutuyordu. Ancak fırtına o kadar etkiliydi ki camın kırılmasına neden oldu. Cam kırılınca rüzgar rafları da devirdi. İlaç kutuları etrafa saçıldı. Eczane içindekiler canını kurtarmak için kaçarken olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Fırtına maddi hasara neden oldu.
2: Durum tam da bu. Gününü tablet ve telefon ekranları başında hareketsiz geçiren çocuklar sadece bilişsel değil, fizyolojik olarak da negatif etkileniyor. Ortopedi uzmanları erken yaşta boyun düzleşmesi ve sırt ağrısı vakalarının arttığına dikkati çekiyor.
4: Öncelikle bir duruş bozukluğu olabilir, konuşmalarında aksamalar olabilir küçük çocuklar için. Çünkü şu anda anne ve babalar çocuklar ağladıkları zaman direkt telefon ve tablet verdikleri için çocuklarda hem dil bozukluğu hem duruş bozukluğu birçok sağlık problemine sebep olabilir.
5: Ekran süresi arttı, teknoloji çocukların boynunu büktü. Çocukların uzun süre hareketsiz ekrana bakması omurga eğiyor, boyun ağrısının yaşı düşüyor.
6: Evet, ekrana bağımlılık artık güncel, çok ciddi bir problemimiz. Sadece çocuklar için değil, erişkinler için de ciddi bir problem. Çocuklarda bu problemin biraz daha öne çıkması aslında omurga problemleriyle birlikte başlıyor.
7: Anneleri görüyorum, evet. Mesela arkadaşı geliyor, arkadaşla konuştuğu zaman çocuk yanına geliyor, anne anne diyor. O zaman arkadaşla vakit geçirmek için telefon veriyor mesela.
5: Ekran başında büyüyen çocuklar boyun alarmı veriyor, tablet ve telefon kullanımı ağrıları artırıyor, iskelet ve kas sisteminde sorunlara yol açıyor. Çocukluklarını telefon ve tabletle yaşayan, arkadaşlıklarını ve oyunlarını beyaz ekranda kuran çocuklarda boyun sorunu ortaya çıktı.
6: Asıl korktuğumuz şey 40 yaşından sonraki dönem. Çünkü çocuklukta, ergenlikte kas, kemik hafızası asıl bizim oradaki kasımızı, kemiğimizi güçlendireceğimiz dönem bu dönem. Burayı güçlendiremediğimiz zaman 40 yaşından sonra çok ciddi omurga problemleriyle karşılaşıyor. Boyun düzleşmesi, omurganın şekil dizilimi, ahenginin bozulması dediğim gibi ileriki dönemde omurgada ciddi harabiyetlere neden oluyor. Çok ileriki döneme kalmadan genç yaşta da artık böyle fıtık gibi problemlerle çok sık karşılaşmaya başladık.
4: Yani şu anda çocukların telefon, tablet ve bilgisayar kullanım süreleri arttı. Bunlarla ilgili ebeveynlerin önlem alması gerektiğini düşünüyorum. Sürekli bir ekrana bağımlı kalmak çocuklar için olumlu sonuçlar doğurmayacaktır.
5: Tablet, telefon ve bilgisayar kullanımının artmasıyla çocukların açık havada koştuğu, zıpladığı ve oyun oynadığı süre azaldı. Halbuki çocukluk dönemindeki fiziksel aktivite sadece kilo kontrolü için değil, kas gelişimi, kemik gelişimi, koordinasyon ve denge açısından da çok önemli.
6: Aileler tabii çocukları sportif faaliyetlere yönlendirmesi lazım. Sadece çocukların ufak birkaç egzersiz yapması bile çocukların zaten kaslarının çok hızlı toparlanmasını sağlayacaktır. Çocuklar çok ciddi, çok hızlı bir şekilde bu duruma adapte olurlar. İşte bunu muhakkak yapılması lazım. Sportif faaliyetlerin aktif bir şekilde devam etmesi lazım.
8: Öyle her saat

0: Gelmiyoruz. Arada bir 2 saat, 3 saat. Yani 2 saat bakıyorlar, 2 saatten sonra kenara kaldırıyorlar. Eşim de ben zaten saat sınırlamasıyla uygulamayı düzenlemeye çalışıyoruz yani.
1: Futbol oynuyorum. Arkadaşlarımla oyunlar oynuyorum. Oturuyorum, sohbet ediyorum bu kadar.
2: Peki akranlarına önerilerin neler? Çok vakit geçirsinler mi tabletle, telefonla?
1: Hayır. Yani dışarıya da biraz önem vermeleri gerekiyor. Yani çok önem verirlerse kötü yerlere gidebilir, hastalıklar da olabilir.
3: Arıcılar için yılın en hareketli ve en bereketli dönemi başladı. Binbir emekle doldurulan peteklerden bal sahamı mesaisi büyük bir titizlikle sürüyor. Peki masa başına gelen o şifa deposu bal nasıl sağlıyor? Kaliteli bal nasıl anlaşılır? 24 ekibi arıcıların bal sahamına şahitlik etti.
4: Evet, balın kalitesi bu. Bizim balımız tamamen doğal.
5: Arıcıların aylar süren emeğinin karşılığını alma vakti geldi. Koruyucu kıyafetler giyildi, dumanlar tüttürüldü ve bereketli bal sahan mesaisi başladı. Kahvaltı sofrasının vazgeçilmezi bal, binbir emekle o sofralara geliyor. Farklı çiçeklerden toplanan özlerin peteklere dokunduğu o süreçte sağım aşaması büyük bir dikkat istiyor. Önce arı sakinleşsin diye körük hazırlanıyor. Ardından bal dolu çerçeve arılardan arındırılarak boş kovanlara bırakılıyor.
4: Arılı kovandaki balları alıyoruz, boş kovanlara koyuyoruz veya bazı kablolara koyuyoruz. Çadırımıza götürüyoruz, sağım çadırımıza. Burada sır alma işlemini yaptıktan sonra makineye koyuyoruz. Balı savuyoruz. Makine sallayarak, dönerek balları döküyor.
5: Balın olgunlaştığını gösteren en önemli nokta peteğin sırlanmış olması.
4: Döner keser gibi sırrını açıyoruz. Sırlama olmuşsa bal tamamlamıştır demektir. Sırlama olmazsa bal nispeten sulu olur. Mart ayından başlıyoruz ta Ağustos'a kadar arının yanında yatıp kalkıyoruz. Yani arıyla yatıyoruz, arıyla kalkıyoruz.
6: Kaç arınız var?
4: 70 tane arım var benim.
6: 70 arınız var.
4: Bu şekilde açıyoruz. Kazanımıza koyuyoruz, sağım yapıyoruz.
5: Ve sağım aşaması. Balın önce sırrı açılıyor, ardından süzme makinesi bal için çevriliyor.
6: Ve sıra geldi arıcıların sır alma dedikleri o işlemi. İşte petekte görmüş olduğunuz gibi bal yerini almış vaziyette. Şimdi ne yapıyoruz?
4: Şu anda çerçevenin sırrını alıyoruz. Sırrını aldıktan sonra bal sahanın içlerine başlayacağız. Kazanımıza bırakacağız.
6: Aylar süren binbir emeğin sonucunda sıra geldi balın sahan işlemini. İşte görmüş olduğunuz gibi makinenin içerisine, hazneye petek yerleştiriliyor. Çevirdikten sonra ise artık o emeğin karşılığını almaya geliyor sıra. İşte görmüş olduğunuz gibi hemen kazanın dibine de bal birikmiş oldu.
4: Çeviriyoruz. Çevirmenin etkisiyle çerçevedeki balı döküyor.
6: Bu şekilde balı aslında sağmış oluyoruz bir bakıma.
4: Tabii.
6: Ali Şahpenderoğlu yaklaşık 18 yıldır arıcılık yapıyor. Tabii büyük bir emek var arkasında. Aylarca süren o emeğin sonucunda da görmüş olduğunuz gibi ortaya bu lezzetli bal çıkıyor. Ali Beyciğim, gördüğünüz balın kalitesi nasıl bulursunuz?
4: Şu anda bu son derece kaliteli bir bal. Kekik balı. Yediğiniz zaman sizi kesmeyen bir bal. Yani normal baldan bir kaşık yersiniz, bundan 4-5 kaşık yersiniz, sizi kesmez. Son derece kaliteli bir bal.
6: Tabii zorlu, büyük bir emek var aslında, aylarca süren bir emek. Yani
4: tabii emeğimiz çok büyük. Ve baharın başlıyor ta sonbaharına kadar her türlü zorluklardan geçerek bu balı elde etmeye çalışıyoruz.
5: Arıcının alın teriyle petekten kavanoza uzanan bu şifa yolculuğu titizlikle yürütülen mesainin ardından sofralardaki yerini almaya hazır.
3: Binlerce yıllık tarihiyle büyüleyen Aspendos Antik Tiyatrosu, sanatın evrensel diline bir kez daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali bu yıl 33. kez sanatseverlerle buluşuyor.
7: Aspendos'ta festival perdesi 33. kez açılıyor. Antik tiyatronun büyüleyici atmosferinde opera ve bale heyecanı başlıyor. Binlerce yıllık Aspendos Antik Tiyatrosu, dünya opera ve bale repertuarının seçkin eserlerine bir kez daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Opera ve bale dünyasının önemli organizasyonlarından Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali bu yıl 33. kez sanatseverlerle buluşacak. Antalya Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nce 12-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festival, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda bir opera, iki bale ve bir sahne kantatı olmak üzere toplam 4 eseri 6 temsilde izleyiciyle buluşturacak. Verdi'nin Atilla Operası ile perdelerini açacak 33. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, Anna Karenina, Carmina Burana ve Kazakistan'dan Abay adına Kazak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu'nun sahneleyeceği Spartaküs'le uluslararası bir sanat buluşmasına sahne olacak. Festival 25-26 Eylül akşamları Kazakistan'ın köklü sanat kurumlarından Abay adına Kazak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu'nun sahneleyeceği Spartaküs Balesi ile sona erecek.
3: Bu görüntülerle biz akşam haberlerine noktayı koyuyoruz. Sözümüz değil ama süremizin sonuna geldik. Birazdan mercek başlayacak. Ece Baban sizlerle olacak. İyi akşamlar.

Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Mustafa Daş'tan moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle
2: Otobit'te. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Hayrola çocuklar?
2: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
1: Turkcell çözüm gücü.
4: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
5: E ne yapacağız biz şimdi?
6: Hadi gelin benimle.
7: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
1: Turkcell'lerin yanında
8: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
9: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
10: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
11: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
9: Ben Ömer Necati Albayrak.
10: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
9: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
10: Gün ilk dakikada başlar.
11: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
12: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
13: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor. Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kolda Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Efendim merhabalar, iyi akşamlar. 18 Ağustos Salı Mercek programıyla karşınızdayız. Ben Ece Baban. Dünyanın sıcak gündemini konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Önemli gelişmeler oldu. Donald Trump'ın açıklamaları oldukça önemli, gündemdeydi. Kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda Hürmüz'ü Amerika Birleşik Devletleri'nin toprağı olarak ilan etti. İran'dan da tabii ki konuyla ilgili tepki geldi, açıklama geldi. Bu arada bugün konuşacağız. Tabii Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkes süresi bitti. 60 günlük ateşkes. Bundan sonrasında ne olacak? Taraflardan farklı açıklamalar var. Ama en önemlisi açıklamalarda gördüğünüz şey İran'ın bundan sonraki süreçte stratejisini değiştirdiği, daha sertleşebileceği ile ilgili mesajlar vermesi. Önceki programlarda Donald Trump'ın yaptığı açıklamalar ve Amerika'nın stratejilerinde aslında askeri baskıyı arttırmak yerine daha çok ekonomik anlamda bir ticaret savaşına döndürecek ve İran'ı ekonomik olarak zorlayacak bir sürecin içerisine mi girildi, bir anlayışla mı hareket edilecek diye konuşulurken İran'dan bu sefer sertleşme mesajı geldi. Konuşacağız, tartışacağız. Bundan sonraki süreçte ne olacak? Acaba savaş devam eder mi tırmanarak ya da bir ateşkes olur mu? Karşılıklı açıklamaları değerlendireceğiz. Bir diğer önemli gelişme de Kushner'in ziyaretiydi. Kushner Mısır'ın ardından İsrail'le görüşmeler yaptı ve özellikle Gazze şeridindeki insani durum giderek kötüleşirken Amerika Birleşik Devletleri de bu anlamda diplomasi trafiğini yürütürken Gazze şeridinin silahlandırılması ama aynı zamanda Netanyahu'nun barış sürecine, Donald Trump burada bir komisyon kurmuştu barışın gelmesiyle ilgili, bu sürece engel olmamasıyla ilgili uyardı. Özellikle bu noktada Netanyahu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar önemliydi. Çünkü bu barış tanımadığını ifade etmişti. Çalışma gruplarının neler yapılacağı görüşüldü. Hamas'ın nasıl silahsızlandırılacağı görüşüldü. Detaylarıyla konuşacağız, paylaşacağız efendim. Kiminle birlikte konuşacağız tüm bu konuları? Doktor Tolga Sakman, DİPAM Başkanı bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Şimdi ben İran'dan başlamak isterim. Bu arada bir açıklama da vardı. Onu da paylaşayım sevgili izleyicilerimizle. Washington Post'ta bir yazı var. Diyor ki İran özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bu kadar direnç gösterirken ve el yükseltirken arkasında kimler olabilir? Çin ve Rusya'yı işaret ediyor yazı. Rusya'nın hem istihbarat hem İHA'larla verdiği destek, Çin'in ise balistik füze yakıtıyla ilgili verdiği destek konusu oldukça tartışmalı. Bunu da masaya yatıracağız bugün. Şimdi bu bilgiyi de paylaştıktan sonra size İran'la ilgili şunu sormak isterim. Şimdi genel anlamda konuşacağız. Hani Donald Trump'ın yaptığı Hürmüz Boğazı ile ilgili açıklamalar, abluka devam mı edecek, İran'ın verdiği bir karşı tepki var. Tabii ki açıklama var burada. Amerikan toprağı olarak gösteriyor kendi sosyal medyasında. Bunun ne kadar ciddiye alınması gerektiği tartışılır ama asıl kaçırmamamız gereken mesele İran'ın stratejilerindeki değişiklik. Karşımızda savaşın başladığı günde konuştuğumuz İran'dan farklı bir İran mı var?
1: Evet. Şimdi Trump'ın yaptığı açıklamalar, paylaşımlar vesaire, hani her zaman aslında bir sınırın bir üstünde hareket etti Trump. Biz bunu biliyoruz. Ama özellikle son dönemde sanki biraz daha bu madman'e, yani o daha çılgın adamın üzerine daha fazla oynuyor gibi geliyor bana. Yani biraz bu konuyu hem Amerikan toplumunda hem uluslararası toplumda algıdan çıkarabilecek kadar dağıtmak, işte ciddiyetsiz konularla, olacaklarla, olmayacakları vesaire hepsini bir potaya getirerek böyle kimsenin takip edemeyeceği, anlamayacağı bir yere getirmek niyeti olduğu kanaatindeyim Trump'ın. Bu neden önemli Trump için? Çünkü seçime giderken çözemiyor bazı şeyleri. Çözemeyeceği için de artık bunu kendi seçmeninin de anlamayacağı bir yere, takip edemeyeceği bir yere getiriyor. Ama İran konusu bahsettiğiniz gibi biraz daha değişti. Yani evet. Trump'ı az buçuk anlıyoruz ama İran'ı bu halini çok görmemiştik savaşın başından beri. Şimdi biz Hürmüz konusunu konuşurken şunu hep söyledik. Hürmüz konusunda İran fazlaca direnç gösterirse, yani buranın açılması noktasında tabii ki Amerika ile savaş halinde ve Amerika'ya bazı şeyleri kabul ettirmek için elindeki enstrümanları kullandı, kullanır. Ama Hürmüz konusu uluslararası toplumun çok gündemine geldi. Ve burası sadece İran-Amerika konusunu aşalı çok oldu. Yani burada biz uluslararası toplumun devamlı olarak

0: Amerika'nın son yaptığı açıklamalar, o anlaşma metni vesaire baktığınızda savaştan önceki duruma getirme durumu vardı. Amerika'nın niyeti doğru. buydu. Ama İran hazır burada bir varlık göstermişken, burayı ele almışken burayı bırakmak istemiyor. Şimdi bu savaş halindeki İran'ın ötesinde bir tartışma başlattı.
1: Şimdi konuşurken aslında ben yönetmenimden rica edeyim. Donald Trump'ın Hürmüz paylaşımını da görebiliriz. Çünkü hem Hürmüz'ü konuşuyoruz hem de İran'ın bu noktada ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu noktadaki durumunu, duruşunu konuşuyoruz. Evet. Şimdi bakalım. Donald Trump ne dedi? Dedi ki yeni ABD toprağı dedi, Hürmüz'ü işaret ederek. Şimdi dediğiniz gibi aslında çok Donald Trump'ın bu tür çıkışları oluyor. İşte kendi ülkesiyle bağlantılı noktalarda biliyorsunuz Meksika Körfezi'nin aynen adını öyle. Değiştirmesi. O noktalarda karar alabilir tabii ki kendi ülkesinde isim verilmiş olan ya da işte Savunma Bakanlığı'nı tekrar Savaş Bakanlığı'na dönüştürmesi. Yine farklı bölgeleri belki ABD toprağı yapacağını ifade etmesi. Ama şimdi bu savaş sırasında Hürmüz'ü kontrolü konusunda, mayınların temizlenmesi konusunda Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump daha doğrusu üstüne çok fazla sorumluluk alarak hani burada bütün kontrolü ben sağlayacağım dediğinde İran'ın tepkisi hani biraz alaycı, biraz tehditkar olarak hani burada İran bütün bu kontrolü yapar. Bir ülke burada güvenliği sağlayacaksa bu İran'dır dedi. Şimdi geldiğimiz noktada Donald Trump söylediğiniz gibi biraz odağı dağıtmak. Kasım seçimleriyle ilgili olarak da. Tabii burada Netanyahu'yu da soracağım tabii. birazcık size çünkü bağımsız değil. Dağıtmak onun dışında ama sertleşme sinyalleri veren İran'ı da birazcık tahrik etmek mi istiyor?
0: Yani tahrik etmek evet. Çünkü
1: ya da bununla tahrik edebilir mi İran'ı?
0: Ediyor. Yani ediyor. Çünkü tamam. İran'ın verdiği cevaplar tam da Trump'ın istediği noktada bu çerçeveden baktığımızda. Evet. Çünkü şimdi İran bölgeyi aslında biz Amerika yani Trump bu paylaşımı yapınca bölgeye Amerikan toprağı deyince herkes çok tiye aldı. Hani olmayacak bir şey vesaire noktasında. Ama bunu başka cümlelerle, başka kelimelerle İran da benzeri şeyi söylüyor. Yani baktığınızda evet burası İran toprağıdır vesaire demiyor ama Hürmüz Boğazı artık benim kontrolümde tabii. diyor. Yani baktığınızda Trump'ın söylediği söz biraz hem karşı tarafı kışkırtmak hem de o savaş ortamında geri adım atmış olmamak üzerinden de yorumlamak lazım. Hatta Trump'ın açıklaması oldu. Eğer Umman bu noktada İran'a destek verirse Umman'ı bile bombalamaktan bahsetti. Yani işte biraz Trump'ın kendi dağınıklığı, biraz da bölgedeki savaşın gideceği yön ikisini bir arada değerlendirmek lazım. Ve İran burada bu baskıyı devam ettireceğini, burayı açmayacağını, açsa da sadece kendi yönetiminde olacağını vesaire söylediği zaman işin rengi değişiyor. Doğal olarak burada artık uluslararası toplum yani Amerika'nın karşısında değildi ama İran'ın yanındaydı biliyorsunuz savaş halinde.
1: Evet.
0: Bugün artık çok İran'ın yanında da durmayan bir uluslararası toplum var. Bu İran için iyi değil. Çünkü İran sonuçta Amerika değil. İran kendi yani Amerika kendi mekanizmalarını evet. bir şekilde harekete geçiriyor uluslararası toplumdan destek almazsa. Sonuçta işte BMGK'sından tutun birçok kurum NATO üzerinden bilmem ne. Yani birçok olasılığı var Amerika'nın uluslararası topluma bir şeyleri kabul ettirmek ve anlatmak için. İran'ın böyle bir olasılığı yok. Zaten yalnız bir ülkenin bir de bu şekilde yalnızlaşmak adına attığı adımlar en çok kendisine zarar verecek.
1: Doğru.
0: Yani şu noktaya geliyorum ben. Bugün yani o gün yapılan anlaşma İran için o şartlarda yapılacak en güzel anlaşmaydı. Amerika ile işte bu İslamabad'da yapılan anlaşma. Çünkü biz hep o zaman dedik ya bu aslında İran'ın zafer anlaşması. Yani bu savaşı kazandı bu metinle.
1: Evet.
0: Bunu reddedip bunun üzerine hayır biz kazandığımız hakkı Hürmüz'ü bırakmayacağız, Hürmüz'ün kontrolünü elimizde tutacağız diyen İran içerisindeki ama yönetimde güçlü olan, küçük ama yönetimde güçlü olan o ekip bu çabayı, bu söylemi geliştirdiği sürece işte bu Amerika'nın da gitgelli Trump'ın söylemleri, bölgedeki savaşın da nereye gittiği belli olmayan. Yani programdan

0: önce sırf alttan geçen haberleri takip ettiğimizde herkesin her saat başı farklı yorum yaptığı bir noktaya geldi yine bu savaş.
1: Doğru.
0: Ve burada en çok da İran toplumu zarar görecek. Çünkü bu savaş böyle ila nihaya devam etmez. Yani şunu da söylemiş olalım. Burası Rusya-Ukrayna gibi bir yer değil. O savaş uzun sürer, sürdürülür. Ama buradaki savaş uzadıkça biz uluslararası toplumun bayraklarını burada görme ihtimalimiz var. Daha net söyleyeyim. Buranın açılması için yapılan siyasi baskılar bir yerden sonra askeri baskıya dönüşebilir. Şunu demiyorum, İran'la savaşır başka ülkeler, savaşa girer demiyorum. Ama buranın açılması için bazı gemilerin bayrak göstermesi en çok yine İran'ın zararına olur. O yüzden konuyu buraya getirmemek lazım diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi Trump Hürmüz Boğazı'nın tamamen kontrolünde olduklarını yineledi. Yine Hürmüz'ü ABD toprağı ilan edeceğini geçtiğimiz hafta zaten söylemişti. Bu fikirden çok hoşlanıyorum dedi. Tabii bunu Donald Trump'ın yazdıklarıyla söylüyorum. Normal şartlarda çok alışkın olmadığımız başkan açıklamaları bunlar. Tabii Hürmüz'ün açık olduğunu ve petrol fiyatlarının da düştüğünü söyledi. Aslında en büyük kriz zaten o petrolün varil başına fiyatının çok fazla artması ve bunun ABD seçimleri de dahil olmak üzere Donald Trump'ın Kasım'daki ara seçimler ve başkanlık sürecine getirdiği olumsuz etkiler. Çünkü ABD vatandaşları da bu savaş neden başladı ve biz bu ekonomik baskının neden altındayız sorusunu sormaya devam ediyor. Basında eleştirmeye devam ediyor.
0: Ama şunu ekleyeyim müsaade ederseniz. Şimdi evet fiyatlar arttı, petrol vesaire, ama hala o asıl Hürmüz'ün kapanmasından tamamen kapandığı algısıyla hareket edecek bir piyasa oluşmadı. Yani bunun altını çizmek lazım. Şu anda hala Körfez ülkelerinin veya işte başka ülkelerin burayı çözeceği adımlar hep böyle bir nefes aldırıyor bölgeye. Eğer bu nefes alma halleri de son bulursa, o zaman iki ülkenin açık şekilde artık burada mücadelesini görmek zorunda kalırız. Ama işte her atılan adımda bölgede Hürmüz'ün önemini de bir adım geriye götürüyor. Yani şunu söyleyelim, işte Suudi Arabistan'ın Doğu Batı petrol boru hattı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin limanı, adını unuttum, şu Umman Körfezi'ne bakan limanını aktif şekilde daha fazla kullanması, ki tam bir bypass hali, Türkiye'nin Irak üzerinden taşıması vesaire gibi alternatifler çoğaldıkça bu da bölgedeki o petrol üzerinden gerçekleşmiş gerilime de farklı bir katman ekliyor.
1: Peki şimdi bunlardan bahsederken, şimdi Donald Trump'ın açıklamalarına Tahran'dan da önemli cevaplar geldi. Dedi ki artık, dedi, biz bir askeri tutumumuzu savunmadan saldırıya dönüş, taarruza dönüştüreceğiz dedi. Ve deniz ablukasını kırmak için zamanında ve hassas bir saldırı düzenleyeceğiz dedi Tahran. Şimdi asıl zaten konuştuğumuz konu da burada, İran'ın sertleşmesi. Şimdi İran saldırıları nereye düzenliyor? Körfez ülkelerine daha çok düzenliyor. İşte Suudi Arabistan'da özellikle bu saldırıları çokça gördük. Birleşik Arap Emirlikleri çok etkilendi bu noktada. Şimdi İran bundan sonrasında böyle bir taarruz düzenleriz, taarruza geçeriz derken bu ülkeleri mi, Körfez ülkelerini mi hedef alıyor? Bu noktada Suudi Arabistan'ın Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığı bir anlaşma var. Bu anlaşma oldukça önemli. Ama beraberinde bir de Mekke Anlaşması var. Şimdi İran'ın özellikle Mekke Anlaşması'ndan sonra, hani böyle bir, çünkü Mekke Anlaşması'nda da hani NATO'nun 5. maddesi mi dediğimiz, ama Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın özellikle ve ısrarla üstüne basarak söylediği bu anlaşma sonrasında biz kimseyi hedef almıyoruz dedi ve tabii ki bu anlaşmaya Mısır'ın da daha sonra katılacağı ile ilgili Mısır görüşmesinde yapılan açıklamalar oldu, hukuki düzenlemeler oldu. Zaten dörtlü çerçevede Mısır'ın da bulunduğu. Şimdi İran savaşı Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İran'ın kontrolü olmadan bölgesel güçler açısından yeni bir değişim mi yaratıyor, onu soracağım size. Ve bu açıklamada tabii ki ben Suudi Arabistan hedeflerden bir tanesi olduğu için yapılan anlaşmalarda acaba İran'ı biraz böyle sert cevaplar, sert mesajlar vermeye askeri anlamda itmiş olabilir mi? Yani bunun da bir etkisi olmuş olabilir mi? Donald Trump'ın sadece Hürmüz Boğazı benim toprağım demesi değil de bölgesel anlamda kontrol

0: dışında gelişen güvenlikle ilgili anlaşmalar, güç dengeleri de burada bir rahatsızlık yaratmış olabilir mi? Acaba kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla diye Körfez'de de bir gönderme var mı?
1: Evet. Şimdi İran'ın bu açıklaması aslında savaş süresince uluslararası hukukta vesaire kendi elini güçlü tuttuğu bir şeyden feragat etmek anlamı taşıyor. O da misliyle cevap verme. Yani evet. Aslında İran vuruluyordu ve İran her vurulmasının arkasından misliyle cevap veriyordu ama bu cevap Amerika toprakları menzil dışı olduğu için en yakın Amerikan bayrağı dalgalandığı yer olarak Amerikan üslerini hedef alıyordu. Bu İran'ın tezi. Ve bu bir şekilde de hani uluslararası hukuk tarafından da kabul gören de bir noktası vardı bunun. Ama iki şey bunu dağıttı. Birincisi bu üsleri hedef alıyorum derken bu ülkelerdeki başka hedeflerin de vurulmaya başlaması. İşte su tesisleri gibi, oteller gibi, altyapı. Kesinlikle öyle. Hatta bazı petrol rafinerilerinin vesaire vurulmuş olması. Bu şeyi kıran ilk adımdı. İkinci adım da bu söylem. Yani artık saldırıya geçiyoruz. Şimdi saldırıya geçiyoruz dediğinde eğer buradan işte Amerikan topraklarını, New York'a, Washington'ı vesaire vurmak gibi bir niyeti yoksa İran'ın, o zaman yine bölgedeki ya Amerikan gemileri hedef alınacak ya da yine Amerikan üsleri Körfez ülkelerinde. Ve buralara karşı yapılacak olan saldırılardan da artık Körfez ülkeleri her şeye rağmen, yani Türkiye dahil birçok ülke Körfez ülkelerini çok frenledi biliyorsunuz. Evet. Yani bunu bir bölgesel savaş haline gelmemesi için devamlı Körfez ülkeleriyle
0: hocam,
1: görüşüldü.
0: Yanlış hatırlamıyorsam en sonunda da artık Suudi Arabistan'dan büyük ihtimalle çok sert bir cevap da gelmişti.
1: Evet.
0: Değil mi? Yani verilecek karşılıkla ilgili onlar da sertleşeceklerini ifade etmişler.
1: Hatta emirliklerden de yanlış hatırlamıyorsam böyle bir şey gelmişti. Ve Sayın Fidan'ın bir açıklaması vardı. Arap Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatı ortak toplantısı yapılıyordu hatırlarsanız Suudi Arabistan'da. Evet. Biz toplantıdayken tepemizden İran füzeleri geçti dedi. Yani bu çok önemli bir açıklamaydı. O yüzden şimdi eğer konu buraya doğru gelecekse bu İran'daki güvenlikleştirilmiş politikaların artık dış politikayı tamamen egemenliği altına aldığını gösterir. Bu da artık İran üzerinden konuşurken diplomasiden çok askeri hamleleri vesaire konuşmaya başlarız ki İran gibi diplomasiyi iyi bildiğini düşündüğümüz, böyle öğrendiğimiz bir ülkenin diplomasiden uzaklaşacak olması da hani zamanın ruhuyla da belki daha sonra tartışıp konuşacağımız şeylerden biri olacak.
0: Kesinlikle katılıyorum size. Yani İran'ın şimdiye kadar uyguladığı taktik ve stratejilere baktığımızda bu açıklama, tabii şunu da etkisini soracağım şimdi. Hani ileride konuşuruz dediniz ama belki bir parantez açabiliriz. Özellikle İran'da üst düzey isimlerde değişiklikler
1: oldu.
0: Evet,
1: yeni atamalar.
0: Ve yeni atamalarda aslında askeri kanatta da askeri danışmanlık yapan isimlerin özellikle Hamaney'e askeri danışmanlık yapan isimlerin önemli noktalara geldiğini görüyoruz güvenlikle ilgili. Şimdi burada bu isim değişiklikleri de bugün duyduğumuz o taarruz ve sertleşmenin arkasındaki mimarlar olabilir mi? Bu isim değişiklikleri aslında İran artık stratejisini değiştiriyor. Bundan sonrasında da bu isimlerle daha sert yürüyeceğiz'in bir çıktısı mıydı? Hani bunu bekliyor muydunuz o isim değişikliklerini duyduğunuz zaman, böyle bir stratejik değişim?
1: Yani bu isimlerin atanması, bu sertleşmenin mimarlarından çok bu sertleşmenin eseri olduğunu düşünüyorsunuz.
0: Doğru.
1: Yani bu isimler hep böyle Müştaba Hamaney'e yakın isimler olarak konuşuldu. Ama Müştaba Hamaney'e yakınlığından çok devrim muhafızlarının içinden çıkmış, onlarla temas etmiş, onlara işte söylediğiniz danışmanlık veya komutanlık gibi şeyler yapmış isimler. O yüzden ben Müştaba Hamaney'in kendi çıkıp konuşup işte belli politikaları kendi ağzıyla söyleyip toplantıları doğrudan fiziken katılmadığı sürece devrim muhafızlarının şu anda siyaseti çok fazla domine ettiği kanaatinde.
0: Ben de onu soracaktım size. Yani şu anda aslında biz daha çok devrim muhafızlarının etkisini ve karar mekanizmasındaki baskısını görüyoruz.
1: Doğru. Ben öyle düşünüyorum. ve devrim muhafızlarının

0: bu güvenlik politikaları da doğal olarak tüm politikaların üstüne çıkıyor. Hı hı. Ve az önceki soru Mekke Anlaşması'yla da şunu söyleyeyim. Bu yaklaşım, bu güvenlikçi yaklaşım her türlü adımı da karşısında görecek bölgede. Hı hı. Bu hani etkiye tepki konusu bizim yani dış politikada her zaman gördüğümüz şey. Şimdi Mekke Anlaşması'nda doğrudan İran... yani bir kere Mekke Anlaşması bir saldırı anlaşması değil.
1: Tabii, bir savunma anlaşması.
0: Yani kimse saldırmadığı sürece anlaşma burada durur ve bu ülkeler birlikte işte tatbikat yapar, eğitimlerini yapar vesaire. Hı-hı. Kimseye dokunacak bir şey yok. Ama İran kendisini burada kendisine karşı yapıldığına dair birkaç söylem geldi biliyorsunuz. Evet. Ve özellikle Suudi Arabistan'a Hı-hı. bu tip anlaşmalar işte kaçış için iyi formül değil vesaire diye Tabii. sanki... Onunla savaştaymış evet, gibi. Söylemler de geldi. Bu işte saldırmayı engellemek açısından önemli. Biz savaşın başından beri hep dedik ya Körfez ülkeleri kendilerine yeni bir güvenlik şemsiyesi arayacaklar. Hı hı. Bugün değil, bugün savaş halinde Amerikan şemsiyesini kapatamazlar. Ama yarın için bunu arayacaklar diye hep söyledik.
1: Evet.
0: Bu şemsiyelerden önemli bir biri ya da belki de en önemlisi olacak bu tip bir anlaşma. Ve yine şunu hatırlatalım. Bu dünden bugüne gelmiş bir anlaşma değil. 32 aylık bir çalışma.
1: Tabii.
0: Yani bu 32 ay önce bir İran savaşı yoktu. Doğal olarak bu bölgeyi işte İran'dan korumak değil, bölgede aslında bir güvenlikli hal oluşturmak için önemli bir adımdı. Ama İran eğer bunu kendisine karşı yapıldığını düşünüyorsa... İşte o zaman da bölgeyle karşı karşıya gelme olasılığını da İran aslında ciddi ciddi kafasına koymuş ol gibi
1: yani
0: görünüyor.
1: Ben şimdi şunu düşünüyorum. Belki hani bu dediniz ya çok uzun zamandır aslında düşünülen bir anlaşma. Hı-hı. Yani İran savaşıyla ortaya çıkmış önce, olan evet. bir anlaşma değil. Dolayısıyla biraz da İbrahim anlaşmalarıyla... İsrail'in güvenlik şemsiyesi yani İsrail'in güvenlik şemsiyesi demiyorum ama İsrail'i güvenlik kılabilmek için oluşturulmuş bir her ne kadar adında savunma anlaşması savunma kelimesi olmasa geçmiyorsa da temelinde kurulan ilişkiler ve tabii ki bir noktadan sonrasında da yapılı İbrahim anlaşmaları kapsamında İsrail'in güvenliğini sağlamak için Orta Doğu'da yeni bir güvenlik mimarisinin inşa evet, edilmesi hedefleniyordu ve Donald Trump özellikle İbrahim anlaşmaları konusunda Körfez ülkelerine de ciddi anlamda baskı yapmaya başlamıştı. En azından sözel olarak bu baskıyı yapmaya başlamıştı. Dolayısıyla yani burada hani İran'ın kendine hedef alındığını düşünerek verdiği tepkiden ziyade daha büyük bir resme baktığımız zaman aslında şu anda Orta Doğu'da belki de farklı güvenlik mimarisinin oluşabileceği iki tane anlaşma olmuş oluyor. Biri Donald Trump'ın desteklediği İbrahim Anlaşması, biri de Türkiye'nin içerisinde olduğu Mekke ittifakı, ortak ittifak. Burada mı okumak daha doğru olur? Ya da şöyle söyleyeyim, doğru olur demeyeyim de resmi birazcık daha net görebiliriz bu noktada.
0: Yani tarih buradan okuyacak. Tarih bunu buradan okuyacak. Şunu söyleyelim, İbrahim Anlaşması dediğiniz gibi bir güvenlik anlaşması değil ama işte Trump'ın vizyonuyla hareket edilen bir anlaşma. Hı hı. Ekonomik olarak ülkeleri birbirine bağlarsak bölgenin Tabii güvenliğini ki. De sağlamış Aynen oluruz. Mantığıyla hareket etti. Hı hı. Yani mantık bu mantık doğru ama şey yanlış. Yani bunu İsrail...
1: Hedef olarak değil tabii ki evet. ama Orta Doğu'daki işte bu güvenlik mimarisinin evet. çeşitlenmesi de herhalde en çok hani rahatsız olanlardan bir tanesi İsrail bu konuyla hı hı. ilgili olarak. Çünkü kendi güvenliğini bütün Orta Doğu'nun sağlaması için bir anlaşma dayatılıyordu İbrahim Anlaşması. Ama burada herhangi bir savunma anlaşması olmasına rağmen hani burada bir yeni bir güvenlik mimarisinin hı. oluşması da tabii ki hani İsrail de bunu farklı okuyor. İran da kendi açısından farklı okuyor. Aslında İran hani bunun bölgede bir dominasyon yaratmaya karşı da önemli bir adım olduğunu okusa belki bu tür tepkiler de gelmeyecek.
0: Kesinlikle. Herhalde. Şimdi bu İbrahim anlaşmalarına zorlanan ülkeler... bölgede bir güvenlikli hal oluşması için bazıları tek gözünü kapatıp aynen. yaklaşmak durumunda da kaldılar bu an,

0: yaklaşma.
1: Evet.
0: Bahsettiğiniz gibi bir güvenlik inşa edilmesi için, bir mimari oluşturması için bir çaba aslında. Ama şimdi bu Mekke anlaşmasıyla, Mekke ittifakıyla bu İbrahim anlaşmasına zorunluluk, o ihtiyaç da ortadan kalkıyor
1: aynen
0: aslında.
1: Aynen öyle.
0: Körfez ülkeleri için.
1: O çok önemli bir şey. Evet. O alternatifin olması çok önemli bir şey. Peki şimdi... Donald Trump'ın bir açıklaması daha vardı Hürmüz Boğazı'ndaki abluka ile ilgili. Ben yönetmenimden onu da rica edeyim. Diyor ki bu abluka aslında hani Hürmüz'den geçişler devam ediyor. Konuyla ilgili herhangi bir sorun yok. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. İran İslam Cumhuriyeti ile devam eden veya planlanmış hiçbir görüşme veya müzakere bulunmamaktadır. Deniz ablukası tam olarak yürürlüktedir. Hürmüz Boğazı açık ve faaliyettedir. Tüm su mayınları kaldırılmış veya imha edilmiştir. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Başkan Donald Trump diyor. Donald Trump. Şimdi bir diğer iddia da hem Hürmüz'ü konuşalım isterim hem de Washington Post'ta bir tane haber vardı. Neden bunu konuşmak istiyorum? Şimdi İran'dan konuştuk, işte Amerika Birleşik Devletleri'nden konuştuk. Asıl olayın kilitlendiği yer tamamen Hürmüz. Hürmüz'den konuştuk. Şimdi Washington Post'ta da bir makalede diyor ki aslında diyor İran'ı bu kadar dirençli tutan şey, o kadar bu kadar diyor tehlikeli de tutan şey iki ülkeden aldığı destek diyor. Bunlardan bir tanesi Rusya, bir tanesi de Çin. Rusya'nın özellikle istihbarat konusunda ve İHA'larla ilgili olarak İran'a verdiği destekten bahsederken Çin'in de balistik füze yakıtlarıyla ilgili aslında sağladığı destekten bahsediyor. Ne diyor? Ona hemen söyleyeyim. Diyor ki Rusya hem istihbarat desteği sağladı hem de insansız hava aracı sağladı diyor. Hava taktikleri, teknolojilerini paylaşarak İran'ın insansız hava aracıyla gerçekleştirdiği saldırı kapasitesini arttırdı diyor. Ama bu arada diyor Çin de boş durmadı. Özellikle Çin İran'ın balistik füze programında kendini gösterdi. İran'a amonyum perklorat üretmek için kullanılabilen sodyum perklorat gibi kimyasallar tedarik etti diyor. Ve iki şeyi hedef gösteriyor. Bir istihbarat, iki kimyasal diyor. Dolayısıyla balistik füzeyi çalıştıran aslında roket yakıtında yer alan bir madde. Bununla ilgili ne dersiniz? Şimdi Washington Post'ta da böyle bir yazının olması, iki ülkenin hedef gösterilmesi, Rusya-Ukrayna savaşı bir yandan devam ediyor, bir yandan Çin'le rekabet devam ediyor. Burada hani bu şüphe ya da bu iddia nasıl değerlendirirsiniz onu sormak isterim.
0: Bunun biraz Amerikan iç siyasetiyle ilişkili olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü Trump iki ülkeyi İran Savaşı'nda hep böyle şeyin arkasında, masanın arkasında tuttu. Yani İran'dan, Rusya'dan bir destek olmadığını, Çin'in de burayla işte konuşulduğu ve buraya destek vermeyeceğini vesaire söyledi. Yani burada hep böyle onların İran'a destek vermediği, vermeyeceği yönünde söylemleri vardı. Ama şimdi Amerikan iç politikasında Trump'ın bu Rusya'ya yaklaşması, tırnak içinde söylüyorum, Rusya'ya yaklaşması, Çin'le yine nispeten ekonomik olarak yaklaşması, işbirliğine gitme olasılığı vesaire. Buna da bir direnç olduğu için hali hazırda ellerinde de böyle bir imkan varken Trump'ı buradan biraz sıkıştırmak istiyorlar. Bu birincisi.
1: Evet.
0: İkincisi, şimdi mesela Hazar'da biliyorsunuz bir gemi Ukrayna tarafından vuruldu. İşte Rusya'dan İHA, yani İran'dan Rusya'ya İHA geldiği yönünde. Şimdi yani iki yönlü bir destek olduğu çıkıyor bu haberleri topladığınızda. Ben açıkçası şu anda ne Çin'in ne Rusya'nın buradaki savaşa gireceğini, bir kez somut olarak gireceğini
1: yok,
0: düşünmüyorum.
1: Evet, ben de aynı fikirdeyim.
0: Yani çünkü ekonomik olarak Çin Amerika ile güzel bir uyum yakaladı. Herkesin böyle savaş beklentisi, ekonomik savaş beklemesinin yanında ben aslında iki ülkenin bir şekilde birbirinin ayağına basmayarak iyi bir uyum yakaladığını düşünüyorum. Rusya ile ilişkiler zaten Rusya şu anda son birkaç yılın belki de en iyi döneminde. Bu savaş ona da hem iyi geldi ekonomik olarak hem de Trump'la da arası iyi. Doğal olarak burada böyle bir doğrudan girmeyecek. Bu tip destekler konusunda yani Çin'in sağladığı yakıt, Çin şunu söyleyebilir. Bunu yani Çin sistemde bu şekilde var olduğu sürece bunu hep yapabilir, yapacaktır. Ben de

0: Devlet olarak bir destekte bulunmuyorum ama özel şirketler satabilir.
1: Evet.
0: Şimdi bunu dediği anda orada işte Çin destek veriyor söyleminden çıkıp liberal ekonomi, dünyadaki liberal ekonomi üzerinden tartışma başlayacak. Bu da tam Washington Post gibi daha hani Amerika'nın sol diyebileceğimiz tarafında duran gazetelerin tartışma başlatacağı yer. O yüzden ben yani bu ülkelerin İran Savaşı üzerinden atlanarak yani bunun bir atlama tahtası olup bu ülkelerle Amerika'nın veya Batı sisteminin karşı karşıya geleceği bir yerde olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yani durum da ortada. Yani bunu da göz ardı etmeyelim. Savaşın konumu şu anda Hürmüz'e kilitlenmiş durumda. Yani ne Çin'in sağladığı GPS ki bunlar da
1: evet,
0: konuştuk.
1: Doğru.
0: O füzeler hedefi vurmasında bu çok önemliydi. Özellikle İsrail'de. Ne sağladığı GPS sistemi ne yakıt ki kata yakıttır. Bunu bulmak çok kolay değildir. Küresel piyasada bunu sağlaması vesaire de söz konusu olsa olabilir bu anlamda. Yani tüm bunlar bir şekilde göz ardı edilecek şeyler bugünkü şartlarda. Hürmüz'e müdahale etmediği sürece hiçbir ülke şu anda İran-Amerika savaşı içerisinde gündeme gelecek, tartışılacak bir şey değil.
1: Doğru, evet. O yüzden özellikle Donald Trump'ın hani Hürmüz kontrolü mayınlar temizlendi. Bu da biz de dedikten sonra özellikle bunu sormak istedim. Çünkü asıl kilit noktası Hürmüz'ken bütün ekonomiyi ve aslında anlaşmanın gidişatını bu belirlerken evet. Çin ve Rusya sanki biraz böyle dikkati dağıtmak ve biraz da yine iç politikaya dönük algıyla alakalı bir haber olarak okunabilir. Ama yine önemli bir haberdi çünkü bu amonyum perklorat daha çok balistik füzeyi çalıştırdığı evet. için füze yayılımını sınırlamak amacıyla aslında kontrol altında üretilen, kontrol edilen bir madde. Dolayısıyla bu da hani bu açıdan da bu iddia da önemli.
0: Ama şunu söylemek lazım. Hı. Şimdi bu yaptırımlar konusu biliyorsunuz yani zamanın en çok kullanılan silahı.
1: Evet.
0: Ama bu yaptırımlar işte sistemi de bu şekilde zehirliyor. Siz bu ülkelere yaptırımlar uygulamaya başladığınızda resmi olarak yasakladığınız ve yasaklamak demeyeyim de kontrol altında tutmak istediğiniz şeyler de kontrolünüzden kaçmaya başlıyor. Biz bunu Rusya'da da görmüştük, Çin'de de görüyoruz ve hatta başka ülkelerde de işte Kuzey Kore vesaire gibi görürüz. Sistemin içerisinde tutmak çok önemlidir. Rusya ile ilgili hatırlarsanız biz bunu hep konuştuk. Rusya'yı sistemin dışına atmak istemiyorlar. Yani savaş hali devam ederken bile onu sistemin içinde tutması gerekiyor ki denetleyebilsin. Elindeki silahı, ekonomisi vesaire her şeyden dışladığınız zaman kendisi bir ekosistem oluşturuyor bu devletler. Ve bu ekosistem içerisinde zarar görme ihtimaliniz artıyor. Yani şu anda o bahsedilen yakıtın Çin'den gelebiliyor olması Çin'e uygulanan yaptırımların eseridir. Doğal olarak da bunu da biraz hani takkiyi öne koyup düşünmek lazım.
1: Tabii şimdi Ocak 2025'te iki İran kargo gemisi Çin'den 1000 tondan fazla sodyum perklorat taşıyarak yola çıkmış. Haziran 2025'e gelindiğinde de Tahran Hong Kong merkezli bir holding şirketi aracıyla yine amonyum perklorat için yeni bir sipariş vermiş. Yani bütün bunların hepsi söylediğiniz gibi özellikle yaptırım neden oluyor. 29 Nisan 2025'te de ABD Hazine Bakanlığı İran ve Çinli kuruluşlara İran İslam Devrim Muhafızlarına füze yakıtı bileşenleri tedarik ettikleri gerekçesiyle yaptırım uyguladı. Haberi de var. Bunu da detaylı olarak konuşacağız belli ki ileriki günlerde. Biz bu akşam Mercek programının sonuna geldik. Doktor Tolga Sakman'a çok teşekkür ediyorum. DİPAM Başkanı. Sağ olun, var olun.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Efendim, vakit ayırıp bizi izlediğiniz için sizlere ve kamera arkası ekibime çok teşekkür ediyorum. Perşembe akşamı tekrar karşınızdayız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu

0: millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükselttik. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
3: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle,
5: Otobit'te. Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yapıyor.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
3: Tüm gözler onun üzerinde.
2: Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
4: Bravo Zehra.
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Hayrola çocuklar?
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınızda oluyor.
2: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
0: Bilmem mi?
1: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'le. Telefonlar full, internetler cayır.
0: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
0: Turkcell çözüm gücü.
1: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
5: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor? Şak diye.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü.
4: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
6: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
0: Turkcell'lerin yanında...
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi İmtihan, Çeşme ve Navarin, Motorda Bağımsızlık Yolu, Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
9: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
10: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: ekranlarından ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Basın Ekspres başlıyor. Özellikle bu hafta iç siyasette ve diplomaside hareketli bir haftaya adım attık ve her geçen dakikada yeni sıcak bir bilgi geliyor. Şöyle baktığımızda bugün çok önemli gündem başlıklarını konuşacağız. Çerçeve yasa resmi gazetede yayımlandı. Şimdi bazı şartlar var. O şartlar da yerine getirildikten sonra artık yasanın maddeleri de uygulanmaya başlanacak. Peki bundan sonraki süreçte bizi neler bekliyor? Bu konuyu değerlendireceğiz konuklarımızla beraber. Diğer taraftan PKK'nın tüm uzantılarının silah bırakması biliyorsunuz bekleniyor. Özellikle YPG-SDG tarafından bazı açıklamalar var. Yakın zamanda artık fesih sürecini tamamlayacaklarına dair iddialar konuşuluyor. Oraya da bakacağız, onu da değerlendireceğiz. Tabii dünyanın gözünü çevirdiği bir başka adres neresi? Hürmüz. Hürmüz kilidi hala açılamadı. Her geçen dakika tansiyon yükseliyor. ABD cephesinden Donald Trump hani ne söylediğini aslına bakarsanız dünya kamuoyu da tam olarak anlayamıyor. Trump bir diyor ki barışa çok yakınız, ateşkese çok yakınız. Aradan biraz zaman geçiyor. Füzeler hazır, her an ateşleyebilirim şeklinde açıklamalar yapılıyor. Tüm bu gelişmeler varken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İran'la diplomasi trafiğini iyice arttırdı. Bu arada bir parantez açalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün gece saatlerinde biliyorsunuz ABD Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Bu konuyu da yine değerlendireceğiz konuklarımızla. Mavi Vatan'da bir ilke imza atıldı. Nedir o? Mavi Vatan'da Milli Park ilanı gerçekleşti. Özellikle Ege'de, Doğu Akdeniz'de suların zaman zaman ısındığı bir dönemde böyle bir adımın atılması tabii ki Türkiye açısından olumlu ama Yunanistan açısından çok fazla tartışılır bir konu haline geldi. Ne anlama geliyor Deniz Milli Parkı? Bu konuyu da yine konuklarımızla beraber değerlendireceğiz. Dedim ya programın başında her geçen dakika yeni sıcak bir gelişme oluyor diye. Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırı düzenlendi. Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamalar var. Melih Meriç'in sağlık durumuna ilişkin de yine yayınımız içerisinde son dakika gelişmeleri olursa izleyenlerimizle, dinleyenlerimizle paylaşacağız. Bu kadar gündem sıcakken ben hemen konuklarımı da takdim ederek başlayayım. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Nuh Albayrak bizlerle. Saygıdeğer hocam.
1: Hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar efendim. Siz de hoş geldiniz.
0: Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doktor İsmail Kapan bizlerle. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Hüseyin Likoğlu bizlerle. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sıcak gelişmeyle başlayalım dilerseniz. Yeni Parti cephesinden geldik. Gaziantep'te milletvekiline bıçaklı saldırı düzenlendi. Nuh Bey, sizinle başlayalım. Siyasette hani tansiyon yükseliyor diyoruz ama bu yükselen tansiyon
1: farklı zaten bir tansiyon bu.
0: Korkutuyordu da hani evet. Ne olacak diye. Sonunda işin ucu buralara kadar dayandı.
1: Valla yapılan açıklamalara, ilk açıklamalara bakıldığında kendi aralarında bir anlaşmazlık olduğu anlaşılıyor. Evet. Şeye bindirilirken eski ilçe, CHP eski ilçe başkanı diye bir açıklama yapmış milletvekili, hı-hı, saldırganla ilgili. Ve bir süre önce de, bir ay önce mi ne galiba, kısa bir zaman önce de yeni partiye kaydolmuş üye olarak. Evet. Yani netice itibariyle çok fazla derinliğini bilmiyoruz ama kendi aralarındaki bir anlaşmalı zannediyorum.
0: Olay daha çok sıcak.
1: Bu çok sıcak. Yani zaten bu iki parti arasında bir sürtüşmeye, çekişmeye hep şahidiz ama ben bu noktaya geleceğini pek doğrusu isterseniz beklemiyordum. Mesela şeyde ki Menderes'teki işte vekil başkan seçimindeki görülen manzara da çok enteresan. Yani yumruklaşmaya kadar varan bir şey var iki parti arasında. Ben bunların normal olduğunu düşünüyorum. Yani normal derken normal karşılamıyorum. Gelinecek olan nokta buydu zaten.
0: Bütün yaşananlardan sonra.
1: Evet, evet. Şuraya dikkat çekmek istiyorum sadece. CHP yeni parti. İşte Kılıçdaroğlu, Özgür Özel. Bu ayrışmanın sadece mutlak buplan sürecinden sonra ortaya çıkan işte durumdan kaynaklandığını düşünmek çok büyük bir sığlık, çok büyük bir yanlışlık olur. Bence zaten CHP'nin içerisinde uzun zamandan beri bir kaynama devam ediyordu zaten. Bakmayın siz, yani Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun son grup konuşmasında gözyaşı döktü, ağlıyordu falan ama netice itibariyle ben aslında 2010'dan itibaren Kılıçdaroğlu'nun başa getirilmesinden itibaren, yani o bana göre olağan dışı yöntemle başa gelmesinden itibaren CHP'nin içerisinde öncekilerinden çok daha farklı bir çekişme süreci başladığını düşünüyorum. Kılıçdaroğlu bunu kendi döneminde Erdoğan düşmanlığıyla sürekli Erdoğan'a saldırarak, sürekli efendim işte hakaret, iftira tazminatları ödeyerek içeriği böyle bu yöntemle konsol ederek bir noktaya kadar getirdi. Fakat 4-5 Kasım 2023'ten itibaren çok daha farklı bir sürece girdi CHP. Ondan sonraki dönemde de CHP'deki iç gerilme tabiri caizse, hani fay hatlarla diyoruz ya, işte enerji birikiyor. Ona benzer iç gerilme hızlandı sürekli olarak. Şimdi pek konuşulmuyor, pek veya unutuldu. Mutlak butlandan önceki dönemde hatırlarsanız eğer, bu soruşturmalarla alakalı, bilhassa İmamoğlu'yla ile başlayan soruşturma sürecinde CHP'nin içerisinde çok itirazlar yükseldi. Yani yönetime, ya bunlar partiyi çok zor durumda bırakıyor, çok kirletiyor. İşte bunlar, ya askıya alalım bunlar üyeliğini filan. Yani CHP kirleniyor, CHP'nin adı çok şey oluyor gibi. İçeride çok aslında itirazlar oldu. Bunlar büyük çoğunluğu, benim yanlış hatırlamıyorsam 2000'e yakını ihraç edildi bunların. Bunların tamamı, şöyle toparlayalım, sonuçta parti içerisinde bir gerginliğe sebep oldu. Sonra bunun doğal olarak getirdiği sonuçta da parti ikiye ayrıldı. Fakat şöyle tamamlayacağım. Bu ayrılma, işte yeni partinin CHP'nin ideolojisini, siyaset stratejisini, gidişatını beğenmediği için yeni bir yöntemle, yeni bir yol belirleyerek kendisine, efendim belki yeni bir taban oluşturmak için yaptığı bir ayrılık ve yaptığı bir yola çıkış değil.
2: Normal bir kopuş olmadı.
1: Değil. Tam aksine aslında fiziken oradan ayrılıyor gibi görünseler de aslında gözü hala CHP'de olan, yani gözü CHP'de derken nasıl biz tekrar bu CHP'ye sahip çıkabiliriz veya CHP'yi nasıl buraya, omurgaya buraya aktarabiliriz hesabı yapan bir şey gördük biz. Evet. Yönetim gördük ilk yeni partide. Dolayısıyla onun için dedim ben bunları normal bekliyoruz diye. Çünkü dediğim gibi ideolojik veya siyasi strateji bakımından kaynaklanan bir ayrılık olsa herkes yoluna devam eder. Başarılı olur olmaz bir ayrı konu. Ama burada öyle değil. Burada gidenler de kalanlar da birbiriyle uğraşacak. Yani ikisinin de derdi birini öbürünü bir şekilde bertaraf etmek.
2: Aynen.
1: Dolayısıyla da böyle bir gidişatta, böyle bir ortamda doğaldır ki sürtüşme olacak. Ama tekrar söylüyorum, benim kastım bu son gördüğümüz, şahit olduğumuz şey değil. Bu çok garip.
2: Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürlüğün yaptığı açıklamalar var. Mesela soruşturmayı titizlikle devam ettiriyoruz diyor. CHP Oğuz Eli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından gerçekleştirildiği, evet, belirtilmiş.
1: Zaten şeyde bunu söyledi zaten.
2: Aynen. Adalet Bakanlığı'ndan yapılmış, evet, açıklama. Hayati tehlikesi varmış bu arada.
1: Ameliyata alınmış tabii.
2: Ameliyata alınmış şu anda. İsmail Bey, yani baktığımızda siyasette hep geçmiş dönemlerde de biliyorsunuz bazen suikast iddiaları oldu. Yine CHP cephesinden ortaya atılan iddialardı bunlar. Deniz Baykal zamanında hatırlıyorum ben. Deniz Baykal zamanında yine bazı söylemler vardı. Ama bunların hepsi böyle bir söylem şeyinde kalmıştı. Evet. Ve daha çok CHP kendi içinde değil, dışarıdan bu tehlikeyi bekliyor imajı yaratıyordu. Evet. Az önce Nuh Bey'in de söylediği gibi ya, kopuş çok inorganik bir kopuş olduğundan dolayı önümüzdeki günlerde bu tansiyonun daha da böyle artması beklenir mi? Bekleniyor mu?
4: Önce şu tespiti yapalım. Yani siyasette gerek meclis çatısı altında, gerek meclis dışında, yurt satında, siyasi faaliyetlerde şiddet ve saldırının olması asla kabul edilemez. Yani siyaset bir seviyeli mücadeledir, bir fikri karşılaşmadır. Kimin argümanı, kimin düşüncesi, programı, vizyonu ağır basarsa halktan yana kazançlı çıkan o olur. Dolayısıyla aynı parti içinde olsun veya farklı partiler arasında olsun. Maalesef geçmişte de meclis çatısı altında cinayetler işlendi. Bir kavgayı ayırmaya çalışırken, evet, araya giren milletvekili öldü. Daha sonra başka bir kavgada bir yumruklu saldırıyla kalp krizi geçirip bir milletvekili vefat etti. Yani böyle çok olaylar var. CHP ve özellikle Deniz Baykal ile ilgili olarak bahsettiğiniz konu aslında çok yönlü bir konu. Çünkü uluslararası kuruluşların komplo teorilerinin istikametinde gelişen olaylar. Yani suikast fiilen gerçekleşmese bile efendim onun imasıyla, propagandasıyla havanın bulandırılıp gerilimin yükseltilmesi siyaseti menfi şekilde etkilemiştir. Şimdi burada aynı parti içerisinde bu şekilde yine bir cana kast derecesine varan bir saldırının olması tabii çok düşündürücü. Yani sebebi ne olursa olsun kabul edilecek veya efendim tolere edilecek bir mesele değil. Dolayısıyla öncelikle siyasetin barışçıl şekilde ve seviyeli bir biçimde yürütülmesi esastır. Bu şekilde kimse nihai bir netice alamaz. Yani dileriz hayatı kurtulur. Şimdi hayatı tehlike olduğunu bahsettiniz. Üzücü bir durum. Yani buraya tabii durduk yerde gelinmiyor. Bir miras kavgası var adeta CHP'de. CHP'nin esas patrimonuna kim sahip çıkacak, kim sahiplenecek? Çünkü Özgür Özel oradan ayrılırken biz gidiyoruz ama geleceğiz manasına gelen ifadelerde bulundu. Bu gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi onu zaman gösterecek. Ama çekişmenin fikri dereceyi aşıp fiili saldırılarla tehlikeli boyutlara uzanacak kadar olumsuzlaştığını

0: görmek lazım. Yani burada demin Nuh Bey de işaret etti, işte Menderes'teki o bölünme, CHP'nin 15 oyu ikiye bölününce belediye başkanlığı el değiştirdi.
1: O neyse, yumruklaştılar orada da kendi aralarında.
0: Orada da, o da ondan önce yani. De yani maalesef olumsuz örnekler çok. Dediğim gibi yani burada siyasi centilmenlik esastır. Siyasi seviye, halkı temsil. Yani bu kıymetli bir iş yaparken onu toplumun reddettiği, görmek istemediği, rahatsızlık duyduğu, öfke duyduğu metotlara dökmek kabul edilebilir bir şey değil, sürdürülemez de. Dolayısıyla tarafların yapacağı açıklamalarla bir kere gerilimi düşürmeleri lazım. Yani CHP içerisinde olsun veya başka partiler arasında buna benzer sürtüşmelerde olsun. Daima sükunetten yana, efendim soğukkanlılıktan yana, ciddiyetten yana, seviyeden yana tavırlar konulması lazım. Eğer öfkeyle, saldırganlıkla, efendim yani nasıl diyelim, kabadayılık kültürünü işte çağrıştırır şekilde efelenmelerle karşı tarafa geri adım attırmaya çalışmak sonuç getirmez. Bunu da kimse istemiyor, yani onu belirtmek lazım. Dolayısıyla parti yöneticilerinden başlayarak parti mensuplarına kadar, en tabandaki delegeye veya taraftara veya üyeye kadar herkesin bunu benimsemesi ve özümsemesi lazım. Aksi halde örnekler çoğalır, beklenmeyen daha sıkıntılı, daha can sıkıcı işler de olabilir. Yani
1: bir
0: geçmişteki.
1: kişisel bir şey de olabilir belki burada ya. Sonuçta aynı
0: Henüz bilmiyoruz tabii
1: yani.
0: Yani bu ortaya
1: Keşfimizle
0: çıkacak
1: alakalı bir şey
0: yerde.
1: de olabilir belki, bilmiyorum.
0: Ama burada ikisinin de aktif siyasetçi olması ve üstelik parti teşkilatında belli bir yerde olması, o şahsi hesaplaşmanın dışında yani bir siyasi
1: Çekişme.
0: çekişmeyi andırır bir durum söz konusu sanki.
1: Evet.
0: Ama tabii ki resmi açıklamayı beklemek lazım. Her halükarda siyaset adına can sıkıcı bir gelişme. Temennimiz böyle şeylerin tekrar etmemesi.
2: Şimdi Butan kararı öncesinde yapılan açıklamalar, Özgür Özel cephesinden, CHP içerisinden yapılan açıklamalar, böyle adım adım yükseltilen bir tansiyon.
0: Evet.
2: Butan kararı sonrasında yani bence Türk siyaset tarihinin böyle
0: Yani
2: geçmişini...
0: binalardaki adeta el koyma, binayı işgal etme, binayı işgalden kurtarma arbedelerini filan
2: Evet.
0: işte günlerce seyrettik. Yani o gerilimin kolay kolay sönmesi beklenmiyordu. Herkesin şimdi biriktirdiği bir şey var. Bunun belki
1: Ama
0: fırsatını bekliyor.
1: tepedeki de bunlar hep tahrik ettiler ama açıklamalarıyla, söylemleriyle.
0: İşte
1: Körüklediler yani bunu.
0: siyaseti seviyeli biçimde yapmak, soğukkanlı yapmak, ilkeli şekilde yapmak esastır. Eğer
1: Bilhassa
0: öbür
1: Özgür
0: türlü
1: Özel.
0: zaaflara mağlup olunursa sonuç böyle can sıkıcı olaylar sonuçlanır.
2: Şimdi şair der ya, ben sana gül bahçesi vaat etmedim ki diye. Yani Özgür Özel yaptığı açıklamalarda hiç sükunet vaat etti mi?
1: Tam da onu kastetmiyordum
2: Şimdi
1: demin işte yani.
2: Tam
1: Evet.
2: oraya geliyoruz. Hüseyin Bey, yani yapılan açıklamada şöyle bir baktığımız zaman ilk gününden bugüne kadar yapılan açıklamalarda hani işte biz aman orayı geri alacağız, bunu yapacağız, şöyleyiz,
0: Biraz da
2: böyleyiz.
0: Churchillvari bir çıkış
2: Yani
0: yani.
2: farklı
0: Churchill
2: bir
0: de öyle
2: dil.
0: demişti ya, size kan ve gözyaşı vaat ediyorum
2: İşte
0: diye. Ama o
2: bakıyorum.
0: İkinci Dünya Savaşı'ydı.
2: Hani CHP Genel Merkezi'ne hurra gelin, aman işte son kalemi savunacağız. Kime karşı savunuyorsun? Polis geliyor, polise karşı CHP'lileri örgütlemeye çalışıyor. Yani vatandaşı polisle karşı karşıya getirmeye çalışıyorsun bir tarafta. Ve tansiyon sürekli olarak artıyor. Görmek istemediğimiz, almak istemediğimiz haberleri alıyoruz. Ya yeni partiyle CHP kavgası nereye gider?
3: Şimdi tabii bu bir kere yeni parti CHP kavgasını bilmiyoruz. Çünkü söz konusu Ozdeli ilçe belediye başkanlığı yapmış CHP'den Seyit Ahmet Keleş. Onun da yeni partiye geçtiğine ilişkin aslında aynı partililer. İkisi de yeni partili. Dolayısıyla hani bu CHP yeni parti kavgası mı henüz bilmiyoruz. Ama yeni parti içerisinde bir kavga olabilir. O da ikisi de yeni partiye geçtiğine dair

0: bilgiler var. Birincisi şu, sonuçta bir şiddet sebebi ne olursa olsun ama farklı partilerdeki pozisyonları dolayısıyla bir kavga olmuş. Yoksa aynı parti içerisinde bir rekabetin bir kavgası mı? Ya da bütün siyasetin dışında başka, sonuçta ikisi de Antepli, ikisi de birliktelikleri var CHP'de. Veya farklı bir alışveriş de söz konusu olabilir. Nihayetinde ortada bir saldırı var. Saldırının neticesinde bir milletvekili ağır yaralanmış ve hayati durumu devam eden bir durum söz konusu. Birincisi bir şiddet var. Bu şiddet asla kabul edilemez. Sebebi ne olursa olsun. Ama siyasi, ama parti içi kavga, ama partiler arası kavga, ama kişisel bir alışveriş kavgası. Bu açıdan baktığımız zaman bu yönüyle önemli bir durum yani. Hani bir milletvekili bıçaklı saldırıya uğradı ve hayati tehlikesi var. Tabii saldırganın kaçtığına ilişkin bilgiler var. Yakalandığı zaman bu saldırıyı niye gerçekleştirdiğini şüphesiz ifadesinde anlatacaktır. Genel olarak baktığımız zaman CHP ile Yeni Parti arasındaki bu kutuplaşmaya, sizin de söylediğiniz Özgür Özel'in gitmeden gerilimi yükseltmesi, hatta gerilimi yükseltip kendini kovdurma arayışına baktığımız zaman veya işte Özgür Özel'e yakın il başkanları, ilçe başkanlarının görevden alınmaları veya işte yeni parti kurulunca ayrılma kararlarının ardından binalara yaptıkları tahribatlar vesaire, bütün bunlara baktığımız zaman iki parti arasında bir gerilim oluştuğu ve bu gerilimin de zaman zaman farklı istenmeyen olaylara neden olduğunu görüyoruz. İşte aynı şekilde en son Menderes belediye başkan vekilliğindeki yine iki partinin belediye meclis üyeleri arasında işte farklı aday destekleme nedeniyle ya da işte herkes kendi adayının başkan seçilmesi arayışından dolayı çıkan arbedede ciddi bir şekilde karşılıklı saldırılar gerçekleşti. Yani şimdilik iki parti arasında ciddi gerilimlerin yaşandı. İşte CHP'lilerin ilçeleri, illeri devralırken yaşadıkları, binalara girdikten sonra oradaki binaların tahrip edilmesi, duvarlara yazılan sloganlara baktığımız zaman, yani düşünün, 13 yıl CHP'nin genel başkanlığını yapmış bir isim nihayetinde mahkeme kararıyla geri geldi. İlçe başkanları, il başkanları duvarlara çok ağır ifadeler, işte hain, satılmış, şu bu vesaire ifadeler yazarak teşkilatları, teşkilat binalarını terk ettiler. Bu yüzden iki parti arasında bir gerilim hattı oluştu. Ama Antep'teki bu olay, bu gerilim hattının neticesi mi, başka sebeplerle mi olduğunu bilmiyoruz. Ama sebebi ne olursa olsun bu şiddeti kabul etmek mümkün değil.
1: Şimdiye kadar gelen bilgilere baktığımızda hala hayati tehlikesinin devam ettiği yönünde bilgiler geliyor. Bir taraftan da o bıçaklanma anına ilişkin görüntüler arkadaşlar geldiğinde beni de uyarın. En azından ekranda bir gösterelim nedir ne değil. Az önce Sayın Milletvekili'nin ambulansa götürülürken kaydedilen görüntüleri vardı. Biz de ailesine, sevenlerine şimdiden geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Birazdan görüntülerimiz de hazır gelecekmiş. Nuh Bey, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı konuyla alakalı?
2: Yani söylenen gerekenler, yani tasvip edecek bir tarafı yok. Ama bunun üzerinden bir değerlendirme değil, ama ben CHP ile İYİ Parti'nin az önce bahsettiğim geçmişten bu yana gelen seyrinden dolayı bundan sonra da öyle çok da uyumlu bir siyaset izleyeceğini falan düşünmüyorum.
1: Şimdi, az önce mesela Hüseyin Bey'in dikkat çektiği nokta, yani bu işte ilçe binaları bile kendi aralarında verilirken 13 yıl eskiden senin genel başkanlığını yapmış isme söylemediğini bırakmadı.
2: İşte yani,
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun portresine dayanamadılar. CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel zamanında hatırlıyorum. Portreyi indirdiler. Portreyi ayaklar altına alıp paramparça ederken video

0: çekip bunu sosyal medyada paylaştı. Bunu da marifetmiş gibi paylaştı.
1: Ve bu işte öncülük yapanlar da sıradan kişiler değildi. Milletvekillerin bizatihi kendileriydi.
0: Tabii canım.
1: Ya yani Ali Mahir partide yönetim, genel başkan yardımcısı vesaire.
0: Görüntü de şu anda geldi LED'imize.

0: gelmeyen o bıçaklanma anı
1: maalesef.
0: Onunla alakalı tekrar bir şey yapalım. Tekrar bir editör arkadaşımız, prodüktör arkadaşlarımızla beraber. Allah korusun, gerçekten hiç görmek istemediğimiz görüntüler. Hani mecliste artık birbirine su atan milletvekillerini görmeye ne yazık ki alıştık. Mecliste çıkan kavgalara alıştık. Bir ilçe belediyesinde daha dün yaşanan görüntüler, ekranlara yansıyan görüntüler bence demokrasi adına utanç verici görüntülerdi. Hani bir ilçe belediye vekilliği, belediye başkanlığı vekilliği noktasında bir türlü anlaşamayan iki partinin evet. daha sonrasında birbirlerine sandalye, kapı kolu, yani orada ne bulurlarsa villa evet. hesaplarıyla falan birbirlerine girdiler.
1: Canhıraş saldırı.
0: Canlı ya hocam, meydan muharebesi gibi evet. ya. Ya meydan muharebesi gibi ve sizi seçen insanlar var. Sizi o insanlar size oy vermişler oraya. Yani sizi bu şekilde görmek için mi oy veriyorlar?
1: Burada tabii siyasetin anlamı kirleniyor. Yani siyaset bu işler için mi yapılır? Böyle mi olmalı?
0: Yani siyaset kavga etmek
1: bu gidişi,
0: için mi?
1: Bu gidişle evet. nereye varılabilir? Hangi sonuç elde edilebilir? Toplum bu soruları soruyor ve bunların cevabını da bekliyor yani.
2: İşte bu olup bitenlere bakınca, sadece bu yaralama kavga gürültü demiyorum. Sizin de özetlediğiniz o mutlak putlan ilanından bugüne yaşananlara bakıldığında işte iktidar, neyse Erdoğan, bir siyasi hesaplaşma yapıyor. Siyasi bir şey yapılıyor, operasyon yapılıyor CHP gibi iddiaların ne kadar saçma, ne kadar yersiz olduğu daha net anlaşılıyor. Çünkü eğer öyleyse, böyle bir durum söz konusu eğer, o zaman bu parti mensuplarının, parti yöneticilerinin böyle bir tırnak içerisinde operasyon karşısında çok daha efendim uyumlu, çok daha birbirleriyle tutarlar gitmeleri gerekiyordu.
0: Bu süreç nasıl yürütülmeliydi? İşte,
2: şu görüle yaşananlar gösteriyor ki dışarıdan bir müdahaleyle bu hale getirilmiş değil bu parti.
0: Tabii canım, kendi içlerinde tamamı.
2: Ama onlara sorarsanız, özgür ödüle sorarsanız eğer ta 19 Mart'tan bu yana efendim siyasi bir operasyon yürütülüyor CHP'ye. Ve işte şimdi İYİ Parti'ye, neyse yine parti, hep İYİ Parti diyorum. Çok da benim için birbirinden farkı yok ama. Halbuki böyle olmadığı çok net ortada şu anda. O bakımdan eğer öyle olsaydı bunlar kenarında daha bütünleşmeleri gerekiyordu. Bu neyi gösteriyor? Tekrar söyledim, az önce söylediğim gibi parti içerisinde zaten bu partinin yönetim biçiminden dolayı artı bugün dava konusu olan, bu soruşturma konusu olan meselelerden dolayı, yani bugün neden sabah akşam arınmadan bahsediyor Kemal Kılıçdaroğlu? Şurayı unutmamakta fayda var. Ekrem İmamoğlu'nu bulup getiren, Ekrem İmamoğlu'nu ilk adayla, 2019'da adayla ikna eden Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ben Beylikdüzü'ne oturuyorum. O zaman Beylikdüzü Belediye Başkanı'ydı Ekrem İmamoğlu. Evine kadar geldi Beylikdüzü'ne İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu. Bunu niye hatırlatıyorum? Eğer absorbe edilebilecek noktaya geçen bir problem olmasa Kılıçdaroğlu bu kadar işte arınma, bu kadar hedefine şeyi almazdı.
0: Aynen.
2: Ekrem İmamoğlu'nu. Dolayısıyla şöyle tamamlayalım. Bugün gelinen nokta, parti içerisinde dışarı sızan ve sızmayan, o sürekli partide içinde gerilimi arttıran sebeplerin getirdiği bir noktadır. Yoksa öyle dışarıdan birilerinin falan yaptığı bir şey değil.
0: Ya 2019 yerel seçimlerinden önce Ekrem İmamoğlu'nun 81 ildeki tanınır anket yapıyorlar. %1.
2: Yok, tanınmıyor.
0: %1.
2: Kimse yani bilmiyor zaten.
0: Kendi ilçesi dışında hiçbir yerde tanımıyor. Yani Ekrem İmamoğlu'nu çıkartan siyaset sahnesine Kemal Kılıçdaroğlu. Özgür Özel'in siyaset tarihindeki en başarılı anları yine Kemal Kılıçdaroğlu zamanında.
2: Ben o zaman İmamoğlu'yla görüştüm. Sordum çünkü aday olmak, aday yapmak istiyor Kılıçdaroğlu. O razı, ilk dönemde o razı değildi o. Pek niyetli değildi. Ben görüştüm. Aynı şeyden bahsetti. Yani çok henüz daha tanınmadı, erken olduğunu düşündüğünü söyledi. Seçilememe durumundan bahsetti. Dolayısıyla bu kişi bugün ısrarla arınmadan bahsediyor ve hedefindeki kişi de Ekrem İmamoğlu. O zaman demek ki o zamandan bu zamana bir şey olmuş demek ki, onu söylemeye çalışıyorum. Yani Kılıçdaroğlu'nun fikrini bu kadar değiştiren bir şey olmuş. partide.
0: Sırtındaki hançerler.
2: İşte ama işte onların olanların getirdiği nokta bu şu andaki konuştuğumuz evet. nokta. Onu söylemeye çalışıyorum.
0: Aslında kendi hatalarının aynen öyle. Bir taraftan da aynen. şeyini veriyor. Mesela bu olaylar bugüne kadar nasıl geldi diye konuşuyoruz. Arkadaşlar şu görüntü vardı ya Menderes Belediyesi'ndeki o

0: seçimlerden sonra. Evet, şu görüntüler ya, şu
1: hani bu nasıl bir şey ya? Neden abi gelebilir?
0: Halı saha maçı sonrasında
1: orada bile olmuyor artık böyle şeyler.
0: Kavga ya. Değil. Ya yani bakıyorsunuz, hani biz bunları nerelerde görmeye alışkınız? Bazen böyle büyük şehirlerde şeyler, ucuz marketler
1: pazarda,
0: falan.
1: Pazarda mazarda oluyor bunlar
0: çok. Ya da hani yurt dışında kadınlar için özel indirim günleri yapılır orada. Bir iki kıyafetin ucundan tutarlar, çekerler, kavga ederler. Yani öyle bir yer değil. Yani izleyenlerimize, dinleyenlerimize söyleyelim.
1: Bu... Bir de bunlar normal oy veren falan değil. Mustafa Bey.
2: Bunlar meclis üyesi.
1: Evet.
2: Meclis
1: yani bunlar seçilmiş insanlar yani. Tabii.
0: Hani öyle orada...
1: Seçilmiş, bayağı seçilmiş ya.
0: Örnekli tişörtlü falan görüyorsunuz diye zannetmeyin ki onlar orada dışarıdan toplanmış gelmiş insan. Bunlar hepsi değil. Meclis üyesi. Hepsinin oradaki belediye ile alakalı bir temsil şeyi var. Hepsinin aynen. Oy hakkı var. Ama bakıyorsunuz ya orada masaların üzerine çıkılmış, insanlar birbirlerine... Ben bir ara Vilada sopası falan gördüm ya, kaldırmışlar birbirlerini vurmaya falan çalışıyorlar. Yangın tüplerini al... Ya, galiba dünyada yangın tüpünün amacı dışında en fazla kullanıldığı ülke olarak şeye geçebiliriz ya, tarihe geçebiliriz ya. Yani. Böyle garip garip şeyler var bizim ülkemizde. Bunlar gerçi... Ya, işte bugün yaşanan olaylarda bunların belki de bir meyvesi. Tamam, ben sizi anlıyorum. Siz şu anda daha tam olay netleşmediği için... Tabii ki çerçeve içerisinde yorumlar yapmaya çalışıyorsunuz ama işte buralara...
2: Şimdi Perşembe'nin gelişi çarşambadan aynen. Bellidir. Özgür Özel genel başkan olduktan itibaren beklentileri hep sokak ve meydanlar oldu. Yani oralardan bir şeyler umdu. Saraçhane'de günlerce nöbet tutup orada kitleleri tahrik eden kimdi? CHP'nin yönetimiydi o zamanki CHP'nin. Şimdi yeni CHP var, bir de yeni parti var. Dolayısıyla Özgür Özel... Yani meşru zeminlerde ilkeli siyaset yapmak yerine sokaklarda eylem yaparak güç devşirmek ve böylece üste çıkmak gibi bir sonuçsuz metoda başvurdu. Dolayısıyla bu gerilim döndü, kendilerini vurdu. Bumerang gibi. Yani gelinen noktada büyük bir açmaz var. Şimdi eğer süratle bu gerilimi dindiremezlerse... Buna benzer o Menderes Belediyesi'ndeki görüntüler hiç eksilmez, fazlalaşır ve daha vahim boyutlara ulaşabilir.
0: Ama ben bir şey söyleyeyim mi İsmail Bey? Yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları gerçekten çok sağduyulu. Gerçekten çok sağduyulu. Bakın bu yolsuzluk...
2: Halkın olgunluğu siyasetçilerin olgunluğunun önünde,
0: çok
2: üstünde.
0: Bakın bu yolsuzluk soruşturmalarında onda bunda gözaltına alınan, tutuklanan belediye başkanları var. O belediyelerde mesela, şimdi Ankara'da da ben görüyorum, çeşitli yerlerde de görüyorum, pankartlar asılıyor. İşte oyunuza sahip çıkın diye. Yani herhalde seçmen pankartı gördüğü zaman ben şunu anladım, şunu diyor. Neye sahip çıkacağız? Yani yolsuzluk desen var, rüşvet desen var, irtikap desen var.
2: Nitelikli dolandırıcılık
0: var. Otobüs parası istemek var.
2: Nüfuz istismarı var.
0: Yani şimdi seçmen diyor kardeşim ben neyine sahip çıkayım? Ben sana bu görevi vermişim, bu yetkiyi vermişim. Bu mazbatayı sen benden oyla almışsın. Ya gitmişsin ondan sonra demişsin ki ya evet ben uyuşturucu kullanıyordum. Bak kullandım da kusura bakmayın ya bundan sonra kullanamayacağım. Ya,
2: normal bir şeymiş
0: bunu,
2: gibi.
0: Bunu ergen çocuklar söylemez. Bunu Türkiye Cumhuriyeti'nde bir belediye başkanı söyledi. Bu yakışmaz ya, bu yazıktır, günahtır cidden. Ya.
2: Şimdi, pardon, 2019'dan bu tarafa güya gerilimi üreten taraf iktidar kanadı ya, Özgür Özel'e göre. Peki bu kadar vukuat içerisinde, bu kadar yani özel yaşantı deyip geçilemeyecek esrar eroin kullanmaktan işte oteldeki baskınlara kadar yani yaşanan rezaletler, hangi şeyle izah edilecek? Hangi mantıkla?
0: Yani ne yaptı mesela? Oteli devlet mi ayarladı? Değil mi şimdi? Sorarlar mı? Ya kardeşim tamam bunu devlet yaptı da.
2: Orada biri ilkeli tavrını sürdüremedi. İlk önce utanç duyuyoruz bu görüntülerden dedi. Sonra dedi ki işte tuzağa düşürüldü. Yok tehdit edildiler vesaire vesaire. Yani orada Özgür Özel'in bir tutarlılığını göremedik. Yani başlangıçta koyduğu tavrı sonuna kadar götüremedi. Yolsuzluklar konusunda da özel hayatı ilgilendiren anormal olaylarda da aynı ilkesizliği devam ettirdi. Dolayısıyla zaten ilk günden beri genel başkanlıkla liderlik arasına gelip gitti. Yani bir liderlik konumuna tasdiklenmedi. Yani liderlik konumuna yükseldiği tasdiklenmedi.
3: Genel başkanlığı da şüpheli.
2: Genel başkanlık da şüpheli.
0: Yani bir ara kendisini teknik direktör olarak tanıtıyordu değil mi?
1: İki tane santraforum var.
0: Tabii ben teknik direktör olacağım işte.
2: Santrafor var iki tane.
1: Santraforum var diyordu.
2: Penaltıyı birine attıracağım demişti ama penaltı bir kere cezaya dönüştü tersine.

0: yani.
1: Bir şey hatırlatmak isterim.
0: Buyurun hocam.
1: Ali Haydar Fırat bu partide geçmişten bugüne bayağı emeği olan birisidir. Benim çok tasvip ettiğim bir isim değil ama CHP'li biridir.
0: Yani.
1: Gerçekten CHP'li biridir. Ve,
0: şu anda da basından sorumlu değil mi?
1: Şu anda öyle. Ve biraz hakikaten işlerinde peki en fazla işte yazan çizen düşünen birisidir yani. Hı hı. Bu mutlak butlandan önce bir gün sosyal medyada uzunca bir öz eleştiri paylaştı.
0: Evet.
1: Hatırlıyor musunuz bilmiyorum.
0: Hatırlıyorum.
1: Biz bu şekilde bu siyasette bir yere varamayız. Hep işte kişiler üzerine daha önce Menderes'ten başladı sonra Özal şimdi Erdoğan üzerinden efendim şey yapıyoruz, siyaset üretemiyoruz, alternatif olamıyoruz gibi bir öz eleştiri paylaştı. Aslında orada şimdi ayrıntıları var. Orada bence konuştuğumuz şu ana kadar konuştuğumuz CHP'nin benim az önce bahsettiğim uzun zamandan beri devam eden yönetimdeki sıkıntıların çoğu orada dile getiriyordu kendi usulünce.
0: Evet.
1: Ama ne yaptılar onu ki o zaman da parti meclisi üyesi falan yanlış hatırlamıyorsam. Gene de tabii. Önde bir gelen birisi. Disiplin kuruluna sevk etmeye kalktılar bu şeylerden dolayı. Dolayısıyla böyle bir şey var yani kendi o partiyi yönetenlerin 2013'ten 23'ten bu tarafa kendi bir gündeme bir güzergahı bir yol haritası var.
0: Zaten aynı dönemde.
1: Bunun dışındakileri çoğunu ihraç ettiler zaten yani onları tasvifini ihraç ettiler. Bu işte ama bir şeye sebep oluyor partide oldu. Yani bir iç gerilmeye
2: sonra
1: sebep oldu.
2: Sonra onların bir kısmı geri alındı.
1: Şeyden sonra alındı yani. Açtı o aramanın sebebi de bu. Niye alındı? Çünkü onlar haklı olarak ettiklerini düşünüyor alanlar. Böyle bir gerginliğe sebep oldu bunlar. Dolayısıyla bu noktalara geldi diye düşünüyorum.
0: Bu konuyla alakalı sıcak gelişmeler olursa yine yayınımız içerisinde konuşmaya başlarız. Devam ederiz arkadaşlar. Lütfen uyarın eğer Adalet Bakanlığı'ndan ya da Gaziantep Valiliği'nden yeni bir açıklama olursa ama biz başka bir konuyla devam edelim. Uzun süredir beklenilen bir şey. Bu çerçeve yasa resmi gazetede yayımlandı. Hüseyin Hocam sizinle devam edeceğim. Şimdi bu çerçeve yasa sabahtan beri şu konu çok fazla soruluyor. Onu dışarıda anlaşılamadı. Vatandaşlar onu tam olarak anlayamadı. Onu tam bir aslında netleştirmemiz lazım. Beni gören herkes şunu dedi. Ya işte MGK kararı vardı. MGK kararından sonra bu yasa yürürlüğe girecekti, uygulanacaktı.
1: Yürürlüğe mi girdi şimdi?
0: Yürürlüğe mi girdi şimdi diye sürekli olarak dışarıda vatandaşlar söylüyor. Taksiye bindim, taksici aynı şeyi sordu. Uçakta karşılaştıklarım aynı şeyleri sordular. Ya bunun bir şart oldu. Ya bunun bir şart olduğu ama resmi gazetede yayınlanması gerektiğini galiba tam olarak kamuoyu anlayamamış. Buyurun hocam.
3: Şimdi öncelikle tabii insanların yani açıkçası bu kadar ayrıntılı merakları normaldir. Ama genel olarak meseleye baktığımız zaman öncelikle neyi konuşuyoruz? Yani belki neyi konuşuyoruz'u çok konuşmadığımız için ayrıntıda boğulup gidiyoruz diye düşünüyorum. Birincisi şu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yarım asıra yakın bir terör örgütüyle mücadele etti. Bir terör örgütü yarım asıra yakın bir şekilde Türkiye'ye karşı terör eylemleri gerçekleştirdi. Türkiye zaman zaman ülkeyi yönetenler bu terör eylemlerinin farklı yollarla sona erdirilmesi için girişimlerde bulundu ve bu girişimle birileri tarafından akamete uğratıldı. Çünkü bu terör örgütü Türkiye düşmanı bütün yapıların, bütün istihbaratların, emperyalist devletlerin tamamının maşasıydı. Yani birinci çözüm sürecini hatırlayalım. İşte Dolmabahçe mutabakatı, tamam silahlar bırakılacak, şu olacak denildiği anda Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, Batılı diğer emperyalist devletler başta olmak üzere, bugün görüyoruz ki İsrail bu konuda çok hevesli. Terör örgütünün gerek Avrupa'daki elebaşlarına, gerek Kandil'deki elebaşlarına siz ne yapıyorsunuz? Biz Suriye'de size devlet kuracağız. Sakın Türkiye ile barışmayın. Sakın silahlarınızı bırakmayın. Biz size devlet kurduracağız deyip içeride FETÖ'cülerin ihaneti neticesinde bu süreç sekteye uğratıldı. Şimdi bu süreç sekteye uğratıldıktan sonra 15 Temmuz oldu. 15 Temmuz'la birlikte Türkiye'de hainlerin devletin içerisinde sökülüp atılmasıyla birlikte bir baktık ki terörle mücadele bambaşka bir yöne doğru evrildi. İçerideki hainler temizlendikçe gerçek anlamda terörle mücadele edildiğini gördük. Terörün üst düzey yöneticileri hedef alındı, elebaşları. Ki bir örgütü bitirmenin yolu onun beyin takımını ortadan kaldırmak. Ama ne yazık ki içerideki işbirlikçiler başka nedenlerle sürekli sivrisineklerle mücadele ettik. Ve nitekim Türkiye Suriye'de kararlı duruşunu gösterdi. Irak'ta Pençe Kilit Harekatı'yla terörün bütün yaşam alanlarını ortadan kaldırdı ve bölgemizde bambaşka bir alan açıldı.
0: Evet.
3: Bu alanın açılmasıyla birlikte Türkiye'de terörle mücadele konusunda en keskin fikirleri, en keskin düşünceleri olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı çok önemli bir çıkış yaptı. Terör Türkiye süreciyle ilgili yaptığı değerlendirmelerle birlikte yeni bir evreye girildi. Tam bu esnada Suriye'de yönetim değişikliği oldu ve genel olarak baktığımız zaman Suriye, Esad rejimi dönemindeki Suriye terör örgütü PKK'nın kuluçka merkeziydi, yuvasıydı. Orada barındı, orada büyütüldü, orada silahlandırıldı, orada diğer istihbarat örgütleriyle tanıştırıldı. Ve aynı şekilde 1. Körfez Savaşı'ndan sonra Irak'ın kuzeyinde oluşturulan siyasi istikrarsızlık neticesinde yine PKK bu kez 1. Körfez Savaşı'ndan sonra 1992-93'te aynı Suriye'deki desteğin yanı sıra Irak'taki otorite boşluğundan yararlanarak ciddi bir şekilde büyütüldü Irak'tan. Ve ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri'nin işgali altında büyütüldü. Maalesef komşumuz İran, Türkiye düşmanlığı nedeniyle oradaki PKK varlığına göz yumdu. İsrail zaten hakeza oraları istediği gibi kullanıyordu. Neticede PKK'nın iki kuluçka merkezi vardı. Biri Suriye, diğeri Irak. Suriye'de hem Türkiye'nin kararlı operasyonları hem rejim değişikliğiyle PKK'nın kuluçka merkezi ortadan kaldırıldı. Irak'ta da Pençe Kilit harekatlarıyla ve PKK'nın bütün varlık alanları ortadan kaldırıldı. Şimdi bundan sonra yapılacak şey bu meseleyi silahsız bir şekilde sona erdirmek. Zaten birinci çözüm sürecinde ülkeyi yönetenler terör örgütü PKK'nın Kürtler üzerinden istismar ettiği bütün konuları ortadan kaldırdı. Kürtçe yasağından Kürtçe isimlere kadar, Kürtçe televizyona kadar, Kürtçe'yi öğrenmeye kadar bütün PKK'nın istismar ettiği yanlışlar, eksikler ortadan kaldırıldı. Ortada PKK'nın varlığını sürdürecek, arkasına sığınacak bir bahane kalmadı. Bütün bu aşamalardan sonra bölgedeki işte İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yaptıklarına baktığımız zaman Türkiye bir karar verdi. Artık bu meseleyi sonlandırma kararı verdi. Niyet, terör örgütünün tasfiyesi ve silahların teslim edilmesi, bırakılması, terör eylemlerinden vazgeçilmesi. Bütün bunlar oldu mu? Oldu. Ve buna mukabil terörlü Türkiye'den terörsüz Türkiye'ye adım atıldı. Bunun için de bir mevzuata ihtiyaç var. Şimdi Türkiye eğer terör kendini feshettiyse, terör eylemleri bittiyse, terörsüz bir Türkiye'ye doğru adım atıyorsak o zaman mevzuatımızın da bu terörsüz Türkiye'ye uygun olması gerekir. Aslında yapılan en önemli şey bu. Efendim o şöyleydi, bu böyleydi. Nihayetinde bu ülke yarım asır terörle mücadele etti. Yani bu ülkeyi yönetenlerin, bu ülkenin milli istihbaratından işte Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kadar, İçişleri Bakanlığı'na kadar, jandarmasından Emniyet Müdürlüğü'ne kadar ne yaptığını bilmediğini söylememiz mümkün. Terörle en çok onlar mücadele ettiler. Terörle en çok işte onlar kurban verdiler, şehit verdiler. Dolayısıyla bu devlet ne yaptığını biliyor. Bu devlet bu meseleyi bitirmeye karar vermiş. Ne yaptığını biliyor. Bunun için bir takım adımlar gerekiyordu. Yani tamam, silahlar bırakılacak. Peki silah bırakan ve herhangi bir eyleme karışmamış teröristler ne olacak? Bu da bir düzenleme gerekiyor. Bununla ilgili işte bir takım ceza ertelemeleri, işte eyleme karışmayanlarla ilgili bir takım adli kontrol şartları vesaire. Ya bunlar çok teknik konular. Ve bu teknik konulara karar veren devlet. Devlet buna karar verdiyse bunun aksinin yönünde bir takım açıklamalar yapmak vesaire. Bunlar sadece meseleyi siyasallaştırma. Tabii şunu da söylemek lazım. Bakın kutuplaşmanın zirvede oldu. Demin konuştuk işte iki parti arasında bir, yani daha doğrusu aynı partiden çıkan ikinci bir parti nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni parti arasında kutuplaşma dahil. Türkiye'de siyasal kutuplaşmanın zirvede olduğu bir dönemde 467 milletvekili gibi çok büyük bir çoğunlukla bir kanun çıktı. Bu büyük bir mutabakattır. Bu büyük bir fırsattır. Dolayısıyla bu fırsatı iyi değerlendirmek gerekir. Diğer teknik ayrıntılara gelince, MGK vesaire gelince, şimdi doğal olarak bir güvensizlik var. Yani tamam, biz bu kanunu çıkarıyoruz ama PKK silah bırakacak mı? Ya bırakmazsa, ya bırakıyormuş gibi yapıyorsa, ya kendini feshetmese. Aynı şekilde terör örgütünde de benzer güvensizlikler var. İşte devlet böyle dedi ama ya işte şunu yaparsa, ya bu kanunu uygulamazsa vesaire. Şimdi bu güvensizliklerin olduğu bir ortam gayet normal çünkü yarım asır terör eylemleri ile karşılaşmış, bu konuda bedel ödemiş bir devletten bahsediyoruz. Şimdi bunun için güvenlik alanları oluşturulmuş, güvenlik subapları oluşturulmuş. Nedir? Kanun çıktı, yürürlüğe girdi. Bu kanunla birlikte yeni bir kurul oluşturuldu, takip kurulu. Cumhurbaşkanı'nın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın başkanlığında, işte Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, MİT Müsteşarı vesaire bakanlıklarının, hatta Aile Bakanlığı da var yanlış hatırlamıyorsam.
2: Eklendi.
3: Dolayısıyla çünkü Aile Bakanlığı da işte daha kandırılıp işte çocuklar var. Kandırılıp daha çıkarılan çocuklar var vesaire var. Bunların dağdan dönmesinde toplumla nasıl adapte olacağına ilişkin işte beklentiler var. Bu bakımda bir kurul olur. Bu kurulun görevi ne? Süreci takip edecek. Bakalım yasa çıktı. Terör örgütü PKK söz verdiği gibi silahları bırakacak. Terörden vazgeçecek mi? Bu kurula bilgileri kim verecek? Milli İstihbarat Teşkilatı verecek. Emniyet, İçişleri Bakanlığı, işte Emniyet Jandarma verecek. Türk Silahlı Kuvvetleri, yani sınırlarımızın ötesinde Türk Silahlı Kuvvetleri verecek. Ne yapacak? Bu kurula bilgi verecek. Evet, gözlemledik. Silahlar bırakıldı. Mağaralar boşaltıldı. Teröristler dağdan indi. Bu bilgiler verilecek. Bundan emin olunduğunda bu kurul bu bilgileri dediğim gibi ilgili kurumlardan alacak. Bundan emin olunduğunda evet PKK sözünü tuttu, silahları bıraktı, dağdan indi. Nereye inecek? İşte Irak'ın kuzeyinde Erbil veya Süleymaniye inecek. Bundan emin olunduğunda o zaman Milli Güvenlik Kurulu kararı devreye girecek. Milli Güvenlik Kurulu'nun kararından sonra bu dağdan inenler, silah bırakanlar gelecekler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim olacak. Ben indim, silah bıraktım, bu kanundan yararlanmak istiyorum. Bunun süresi de 6 ay. 6 ay içerisinde bu Milli Güvenlik Kurulu'nun kararından sonra 6 ay içerisinde bu kanundan yararlanan teröristler gelip teslim olacak ve kanunun kendilerine getirdiği yararlardan faydalanacaklar. Silahı bırakmış ama gelip teslim olmamış. O bu kanunda yararlanamayacak.
0: O 6 ay içe, 7. aya geçti, o olmadı.
3: O yararlanır. Ya silahı bırakmış olsa

0: bile gelip teslim olup evet ben filancayım, silahı bıraktım, bu kanuna yararlanmak istiyorum demedikçe Türkiye Cumhuriyeti Devleti onu bu kanuna yararlandırmayacak.
1: Evet.
0: Süreç net. Şimdi efendim hayır böyle değil, savaşmaya devam etmeliydik diyenlerin kendi takdirleri. Ama meclisteki çoğunluğa baktığımız zaman, 40 yıllık bu çatışma dönemine baktığımız zaman, bu örgütün arkasındaki emperyalist anlayışa, siyonist anlayışa baktığımız zaman bir durup düşünmemiz gerekiyor. Ne oluyor? Peki. Yani kim savaştırmak istiyor? Bunun arkasında kim var? Yani çok net bir şekilde görüyoruz ki Türkiye'de işte Kürtleri bahane ettik. Ve şu anda şeye bakıyoruz, itiraz edenlerin çoğu ne yazık ki beyaz Türk. Şeyle, Kürtlükle de bir alakası yok. Terörün devam etmesini isteyenler beyaz Türkler. Beyaz Türkler kim? Aslında Siyonistlerin içimizdeki aparatları. Çünkü onlar bu terör eylemlerinin devam etmesini istiyorlar. Terör eylemleri devam ederse işte Türk-Kürt kavgasının derinleşeceğini, Türkiye'nin bölüneceğini, bölünen Türkiye'nin İsrail için kolay lokma olacağını düşünüyorlar. Yani hani iyi niyetlileri, samimileri bir kenara koyarak söylüyorum ki terörün devam etmesini isteyenler İsrail'in isteklerini dillendiriyorlar. Türkiye'yi İsrail'e veya işte Türkiye'yi arzu mevudun bir parçası haline getirmek isteyenler terörü destekliyorlar. Mesela çok net, Türkiye Cumhuriyeti Devleti karar verdi, ne yaptığını biliyor. Mücadele ettiği zaman nasıl mücadele ettiği ortada. Müzakere ettiği zaman da nasıl müzakere ettiği ortada. Dolayısıyla devletin bu kararına herkesin saygı duyması gerekir.
1: İsmail Hocam, bugünden yarına ne değişti? Resmi gazetede yayınlandı.
2: Şimdi burada tabii kavramlar bazen birbirine karışıyor. Silah teslimi hep konuşuluyor ama MİT'in, daha doğrusu militanların gelip teslim olması çok fazla gündeme gelmiyordu. Şimdi bu çerçeve kanun usul esası belirleyen metin. Hı hı. Ama bu metnin hayata geçmesi için Hüseyin Bey'in de geniş olarak anlattığı öncelikle bir teyit ve tespit, sahadaki tespit. Gerçekten militanlar silahı bıraktı mı? Bıraktıysa nerelere bıraktı? Kayıtlara alındı mı? Silahların tamamı verildi mi, verilmedi mi? Bu tespit edilecek. Bunun teyidi de Milli Güvenlik Kurulu tarafından yapılacak. Milli Güvenlik Kurulu kararı resmi gazetede yayınlandığı zaman bu çerçeve kanunun getirdiği hükümler uygulanmaya başlayacak. Yani elemanlar hakkındaki hukuki işlem Milli Güvenlik Kurulu'nun kararının yayınından sonradır. Buradaki, yani bu kanunun yayınlanmasıyla Milli Güvenlik Kurulu'nun kararının yayınlanması arasında fark var.
1: Buradaki teknik detay o. Aslında bir nüans ama evet, önemli bir nüans. Şöyle, insanların kafasını karıştıran kısım. Şimdi dışarıdaki bazı vatandaşlarımız diyor ki yani aceleye ne gerek vardı? Önce MGK kararı verseydi, daha sonrasında çerçeve yasa yayınlansaydı. Ama çerçeve yasada çok açık hüküm var. MGK kararından sonra bu yasa evet, uygulanmaya başlanır diye. Şimdi sen çerçeve yasayı resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe sokmazsan MGK'da çıkacak herhangi bir kararın çerçeve yasayı yürürlüğe sokacak bir yetkisi kalmayacak. Evet. Önce çerçeve yasanın girmesi
2: bir
1: lazım.
2: Nitekim bu tartışma yapıldı. Çerçeve kanundan önceki tartışmalarda bunlar hep dile getirildi. Önce kanun mu? Önce silah bırakma mı? Hı hı. Yani dağdaki militan neye göre silah bırakmaya karar verecek?
1: Evet.
2: Onu cesaretlendirecek, onu teşvik edecek bir hukuki mevzuatın efendim yürürlüğe konulması lazım. Çerçeve kanun işte budur. Aslında burada ufak tefek itirazların dışında, yani beyaz Türkler hani bu işten memnun olmayanlar her zaman vardı ve var, olmaya devam edecek. Büyük çoğunluk, yani 467 oyun mecliste aynı istikamette kullanılmış olması bir ilk örnektir.
1: Evet.
2: Yani dolayısıyla bu tabandaki arzunun, isteğin, beklentinin ne derece olduğunu da bize

0: gösteriyor. Şimdi şu ana kadar aslında bazı ufak tefek duraksamalara rağmen süreç iyi işledi. Şimdi Hüseyinlikoğlu birinci çözüm şeyinden bahsetti ama bundan önce 9 defa çözüm teşebbüsü oldu.
1: Tabii, tarih içerisinde yani, çok var.
0: Evet, en son 2013-2015 arasındaki süreç yaşandı. Dolayısıyla aradaki ufak tefek tereddütlere, şüphelere, hatta bazılarının sabote etme gayretlerine rağmen süreç bugüne kadar iyi işledi. Yani nazar değmesin. 20 ay içerisinde, yaklaşık 20 ay içerisinde çok büyük mesafe alındı. Ve dünyaya da örnek olacak bir metot aslında uygulandı. Tabii bunun sonuca kadar devam ettirilmesi lazım. Burada iki tane komisyon var, takip komisyonu. Biri kurul, biri komisyon. Biliyorsunuz meclis izleme komisyonu olacak. Bir de işte... Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı ve yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da dahil edildi. Ayrıca Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve MİT Başkanlığı. Yani 8 üyeli bir kurul, bir koordinasyon kurulu bir nevi.
1: O kurul da önümüzdeki günlerde toplanacak.
0: 24'ünde.
2: Sayın
0: Cevdet Yılmaz 24'ünde toplanacağını, ilk toplantıyı yapacağını duyurdu. Bu ilk toplantıda bazı alt komisyonların kurulma çalışmalarının ele alınacağı detayı da var. Dolayısıyla yani kılcal damarlarına kadar bu işi takip edecek, kontrol edecek, sağlıklı yürüyüp yürümediğini tespit edecek ve neticede teyit edecek Milli Güvenlik Kurulu kararıyla birlikte. Devlet şüpheye mahal bırakmayacak. Yani boşluk da bırakmayacak. O sebeple bu birkaç ay içerisinde bunun altyapısı tamamen kurulmuş olacak. O Milli Güvenlik Kurulu kararının yayınlanmasından itibaren 6 ay içerisinde militanların müracaatı söz konusu olacak. Bu zaman zarfında 2005 öncesinde yargılanıp müebbet hapis gibi hüküm giyenler bu kanuna dahil değil zaten. Ama 15 seneden fazla cezayı gerektiren bir şeyle yargılanan militanlar için 10 senelik bir erteleme söz konusu. 15 senenin altındaki ceza için de 5 senelik bir erteleme süresi söz konusu. Fakat bu erteleme süresi zarfında yeniden suça karışırsa o erteleme yürürlükten kalkacak. Dolayısıyla müracaat ettikten sonra yine çerçeve kanun esasına göre ve usulüne göre hareket etmesi lazım. Ayrıca biliniyor ki PKK terör örgütünün üst seviye yöneticileri, ki bunların sayısı yaklaşık 200 kişi olarak ifade ediliyor. Aşağı yukarı 3-5 fazla olabilir, eksik olabilir. Bunlar da Türkiye'ye asla girmeyecek. Yani girişi söz konusu olmayacak. Çünkü şehit ailelerinin ve gazilerin hassasiyetleri noktasına da kamuoyunun ve siyasetçilerin ve devlet erkanının dikkat etmesi gerekir. Bu konuda nitekim resmi beyanlarda hep vurgu yapılıyor.
1: Ne olacak peki hocam? Mesela Cemil Bayık, Murat Karayan, Duran Kalkan.
0: Bunların ya bölgedeki ülkelerde barınması ya da Avrupa ülkelerine gönderilmesi noktasında çeşitli görüşler var. Tabii bütün detaylar bugünden belli değil.
1: Evet.
0: Zaman içerisinde bunlar tebellür edecek. Dolayısıyla adım adım ama emin adımlarla gitmek önemli. Yani sonuca kadar hiçbir kuşkuya yer bırakmadan düzgün şekilde yürümek. Burada şu anda Irak'ta silah teslimatının başladığına dair haberler geliyor. Şüphesiz bunların sahadaki tespitini ilgili birimler yapıyor, emniyet makamları. Suriye'de de aynı şekilde. Suriye'de 1500'den fazla militan sayısı belirtiliyor. Irak'ta ise 2000 küsur civarında bir militan sayısından bahsediliyor.
1: 1500 var mıdır Suriye'de?
0: Yani bu rakam telaffuz ediliyor ama tabii tam olarak bir tespit, bununla ilgili resmi bir belge elimizde yok. Medyada çıkan haberlere göre değerlendirme yapılıyor. Yani toplamda 4000 civarında genel olarak militanın hükme tabi tutulacağı belirtiliyor. Dolayısıyla yani 4000 civarında, onların da işte

0: Sadece örgüt üyeliği yapmış olup herhangi bir suça karışmamış olanlar, bir cinayet işlememiş olanlar, ki cinayet işlemiş olanlar farklı tarzda yargılanacak. Yani hepsinin hukuki durumu kendi şahsi tutumuna, yani yaşantısına ve geçmişine, siciline bağlı olacak.
1: İşlediği suçlara göre.
0: İşlediği suçlara göre. İşlediği veya işlemediği suçlara göre. Evet. Yani örgüt üyeliği yapmışsa bile örgüt kendisini feshettikten sonra suç konusu ortadan kalkmış olacak. Dolayısıyla ona göre çerçeve kanun muamelesine tabi tutulacak. Yani bunlar adım adım koordineli şekilde meclis komisyonunun da izlemesi altında devam edecek. Önemli bir gelişme.
1: Biz burada mesela bu 6 aylık süreçte gelip bu tekliften faydalanacaklarla alakalı konuşurken, bunlar genel itibariyle bizim buradaki 6 aylık süreç içerisinde gelip başvuracak olanlar Türkiye'den zamanıyla terör örgütünün kaçırdığı ya da terör örgütünün üye olmak için Türkiye'den kaçan isimlerden
0: bahsediyoruz.
1: Şimdi
0: bunların içerisinde Diyarbakır analarının çocukları var.
1: Onlar var.
0: Unutmayalım. 5-6 senedir orada yaz, kış, kar, soğuk, fırtına demeden evlatlarının dağdan indirilmesini bekliyorlar. Bu habere en çok sevinen, en çok ümide kapılan kişiler o analar olacak. Dolayısıyla bugüne kadar sınırlı sayıda şeyler döndü onlardan. Yani çocuğuna kavuşan aileler oldu. Darısı bütün diğer anaların başına diyelim. Ama öncelikle zaten oralardan başlanması lazım.
1: Bu detay önemliydi. Neden bu detaya dikkat çektim? Çünkü bir taraftan da YPG, SDG tarafından açıklamalar var Nuh Bey. Onlar diyorlar ki biz birkaç gün içinde YPG, SDG'yi feshedeceğiz diyorlar.
0: Suriye'deki evet.
1: Evet ya, Suriye'deki.
0: Bizim Türkiye Gazetesi'nde Yılmaz Bilge'nin haberinde çok detaylı bilgi var.
1: Şimdi bu SDG'nin YPG'nin kendisini feshetmesi sürece nasıl bir ivme kazandırır?
2: Ben de bu konuyla ilgili iki başlık altında bir şey yapacaktım ama süre yetmeyebilir. Olmazsa şeyden devam ederiz çünkü.
1: Söyleyeceğim şey var. Yani. Var.
2: Birincisi şu. Bu tedirginliği normal karşılamak lazım kamuoyundaki. Birincisi hep bu şeyler bir noktadan sonra yürümedi. Hep istismar edildi geçmiş dönemlerde. Şu anda öyle bir durum görünmüyor, kabul. Ama diğer taraftan baktığımız zaman mesela sizin sürekli verdiğiniz bir görüntü var. Geçen yıl 11 Temmuz'daki o silah yakma. O zaman o silah yakma seremonisinden sonra dendi ki bu silah teslimleri devam edecek. Biraz daha Kuzey Irak'ta. MİT bunu takip edecek. Ve bu silah bırakma, teslim etme süreci tamamlandıktan sonra hukuki aşamaya geçilecek denmişti geçen sene.
1: Evet.
2: Ama bırakmadı silahı örgüt. Tam aksine o dönemde bölgede başka şeyler oldu. İran'da bir şey, İran'da yeniden şey yapmaya, 2011'de Suriye'de yaptılar, sonra İran'da yapmaya kalktılar vesaire filan. Bence şu son çalışma zaten örgütü tamamen köşeye sıkıştırmak için yapılan bir atraksiyon diye ben düşünüyorum. Çünkü başlangıçtaki şey yürümedi aslında yani. Bırakmadılar silahı. Dolayısıyla milletin biraz tedirgin olması normal. Bence bu da sağlıklı zaten. Onun için de zaten bu şey yürütenler çok dikkatli yürütüyor. Ama buna ilaveten o gerçekten samimi olarak tedirgin olanların dışında bir de bu işi sabote etmeye uğraşanlar da var bu dedikodularla. Onlar da bu ara böyle yapmaya çalışıyor. Niye? Daha önceki bu tür teşebbüslerde büyük silahlı eylemlerle bu adımlar bertaraf ediliyordu. Geçmiş terörü kökten çözme teşebbüslerinde büyük eylemlerle bu şeyleri durduruyorlardı. Şimdi içeride ve dışarıda böyle eylem kapasitesi kalmadı fazla örgütün. Bu sefer de böyle dedikodu çıkararak veya bir yerleri tahrik ederek engellemeye çalışıyorlar.
1: Sinir uçlarına dokunarak.
2: Dokunarak ve içerideki şeyi bozarak. Mesela bu 15 Ağustos'un yıl dönümü gerekçesiyle Mersin'de, Mardin'de bir takım şeyler yapmaya kalktılar mesela geçen günlerde. Bu da tedirgin etti. Bu da insanları tedirgin etti. Şöyle bakmakta fayda var. Nasıl ki hani beyaz tükler falan deniyor. Zaten bu tarafta bu sürecin bitmesini istemeyen, terörün devam etmesini isteyen bir kesim var. Bunun gibi şeyde de var aslında aynı kesim. İşte demin içinde de veya bölgede de var. Bu şey üzerine menfaatleri olan, bunlar menfaatleri kuran insanlar var ya, kesimler var. Onlar istemiyor bunun bitmesini. Dolayısıyla bu tür şeyler, eylemler veya bu tür görüntüleri, bu tür efendim olayları hemen işte şeye mal etmemek gerekiyor. Çünkü orada da sabır etmeye çalışanlar var yani. Soğukkanlı karşılamak gerektiğini düşünüyorum. Bu bahsettiğim şu andaki o tedirginle alakalı. Ama bizim çok rahat olmamız gerektiren durum şu. Az önce ayrıntılar tekrar etmeyeyim. Yani teknik ayrıntılar ayrıntı olarak verildi. Zaten bu süreç çok sıkı bir gözetleme içerisinde yürüyor. Ben o şeyi şöyle düşünüyorum. Devlet, MGK'yı onu devlet olarak görebiliriz. Millet, mecliste bir kurul oluşturacak çünkü biliyorsunuz bu şeyi gözetleme. Bir kurul da meclis oluşturacak. Evet. Ve hükümet veya işte icra diyelim Cumhurbaşkanlığı da veya işte yardımcısının nezdinde kurul, bahsettiğiniz kurulda. Dolayısıyla böyle üç kademeli bir kontrol mekanizması var. O bakımdan hiçbir açık kapı bırakılmamış. Az önce bahsedilen şeylere de 5 yıl 10 yıl bunlar herhangi bir eyleme karışmamış, bir işte canı almamış, efendim katillik olmayanlarla alakalı şey bu. Yoksa o tür bir şey olanlar zaten bu tür şeye buraya hiç girmiyor onlar yani. Onlar cezasını zaten çekecekler yani. Dolayısıyla bir terörist affetme yok. Efendime söyleyeyim, teröriste taviz verme yok. Terör örgütünün devam etmesine yarayacak hiçbir şey yok. O bakımdan tehdit olma gerek yok. Ama dediğim gibi bu insanların şey yapması normal. Mesela az önce şeyden bahsedildik, Diyarbakır annelerinden. Bu süreç fiilen başlayalı bir yılı geçti. Yani fiillerinden kastım Öcalan'ın işte o
1: mektubunu.
2: Ne diyeceksek ona bilmiyorum yani. Onu açıklanmasından bir yıldan fazla zaman
0: çağrı
2: oldu.
0: Çağrı.
2: Neyse.
0: Şubat 2025.
2: Tabii. O anneler hala o zamandan beri bekliyor. Orada önce dediler de o zamandan beri de devam ediyorlar orada bekleme anneler. Aslında bu annelerin ondan sonra beklemesine gerek yoktu bana göre. Madem ki böyle bir süreç başladı, niye onlar hala bekliyor orada? Kimse gelmedi çünkü. Dolayısıyla örgüt tarafında hala daha ben İsrail kaynaklı, İran kaynaklı tahrik olduğunu, yok işte başka yönlere çekme şey olduğunu düşünüyorum. İhtiyatla yaklaşıyorum ben. Evet, o açıklamaları ben de gördüm şeydeki. Bu ancak ve ancak öbür taraftan artık tamamen ümit kesilmişse böyle bir şey olabilir ama burada ben şunu tekrar söylüyorum. Süreç çok sıkı takip altında. O bahsettiğimiz şeyi de gene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararnamesi de başlayacak o da gene MGK şey yaptıktan sonra, tespit yaptıktan sonra yani tespit ve teyitten sonra gene Cumhurbaşkanı şeyle başlayacak o süreç.
1: Erdoğan MGK kararını imzalayacak, resmi gazeteye
2: başlayacak. Aynen. İşte onunla başlayacak yani. Diğer taraftan sadece bu üç kurul değil. Biliyorsunuz hemen şeyden sonra İçişleri Bakanlığı bünyesinde işte meclis başkanına katıldığı bir çevrimiçi toplantı yapıldı. Bütün emniyet müdürleri, efendim ve şeydeki teşkilatlar,
0: valiler
2: vesaire hepsinin bulunduğu. Bu neden yapıldı? Bu süreci takip etmek ve saboteyi meydan vermemek için. Buna benzer başka çalışmalar var. Mesela çok mevzu olmadı. Ben size bahsedeyim bir tane şeyden. Bu oylamanın mecliste kabul edilmesinin hemen ertesi günü Milli Eğitim Bakanı, bakan yardımcıları, genel müdürler, bütün illerdeki Milli Eğitim müdürleri ve Milli Eğitim ile ilgili bütün yetkililerin tamamını Şırnak'ta topladılar. Ertesi günü.
1: Evet.
2: Fiili olarak yani şey değil, çevrimci değil. Hepsi Şırnak'ta topladı.
1: Bakmayı
2: da Şırnak'taydı. Ve orada uzunca bir çalışma yapıldı. Bunun da yine amacı terörist Türkiye sürecinin Milli Eğitim Bakanlığı nezdindeki takip edilecek kısmıydı. Yani bu şey Milli Eğitim Bakanı oradaki konuşmasında bu aynı zamanda bizim meselemiz dedi. Bu şeyin terörist Türkiye'nin takip meselesi. Dolayısıyla bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz birçok kanaldan da bu sürecin sağlıklı yürümesi için çalışma yapılıyor şu anda. Daha duymadığınız çalışmalar da var.
1: Sizin tahmininiz doğru çıktı, zamanımız yetmedi.
2: Ben izin verirseniz bir şeyin üzerinde bir iki şey söylemek istiyorum. Sayın Bahçeli'nin şark meselesi tespiti var bu şeyle ilgili. Bugünkü bir şeye verdiği bir demeçte. Onunla ilgili bir iki şey söyleyeceğim, biteceğim o kadar.
1: Geniş bir şekilde ikinci bölümde.
2: Peki, teşekkür ediyorum.
1: Kısa bir virgül koyuyoruz. Bir reklam arası ekranlardan sonra buradayız.

geldi. Milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükselttik. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
2: Bir de böyle Otobit'te.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
4: Hesap basit.
5: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
6: Arabanı arabam.com'a, değerinde çek sat.
7: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
9: Türkiye.

0: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
3: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
4: Buradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
10: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
11: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında Basın Ekspres devam ediyor. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuha Bayrak, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dr. İsmail Kapan ve Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu ile beraber gündemi değerlendirmeyi sürdürüyoruz. Nuh Bey, ilk bölümde sizin konuşmanız vardı. Ben bir virgül koymuştum, buyurun. Devlet Bey'in açıklamalarından bahsediyoruz.
1: Evet, bir iki cümlem kalmış, onu da ilave demek izin verirseniz. Şöyle, demin hani az önce vatandaşların hassasiyeti, tedirginliğinden bahsettik. Bu normal falan dedik ama peşinden de şeyi söylemeye çalıştım. Bilinçli olarak bu süreci sabote etmeye çalışanlar var sahada, orada da, o tarafta da, bu tarafta da falan diye. İlave edeceğim şey şuydu. Bir de daha da bilinçli olarak bunu saptırmaya çalışan işte akademisyen benzeri kişiler de var. İsmail abi kusura bakmasın, onların şeyden bir isimden bahsedeceğim. Daha önce dekanlık yapmış birisi bu süreci ısrarla genel af diye lanse ediyor. Bence şu aşamada en tehlikeli ifade bu. Çünkü af diye bir şey söz konusu değil. Af diye bir şey yok burada aslında. Ama bir...
2: Onun derdi Fethullahçıları da sürece dahil edip kurtarmak, yoksa.
1: İşte
2: genel af diye bir derdi yok aslında.
1: Hayır ama...
2: Genel afa dönüşürse bu Fethullahçılar da kurtaracak.
1: Tanımlıyor.
3: Her seferinde açıklanıyor genel af olmadığı, sadece bu örgüte mensup olduğu, geçici bir düzenleme olduğu.
1: Zaten böyle bir söz konusu değil. Ama kahvede ki bir sohbetten bahsetmiyoruz. Böyle bir akademik şey olan birisinin böyle söylemesi insanların kafasını karıştırıyor. Onun için asıl bence dikkat etmemiz gerekenler bunlar. Halbuki İsmail abi hukuki süreci daha iyi bilir. 84 diye ben hatırlıyorum. Ta o zamandan bu zamana birkaç sefer değiştirilen bir eve dönme dönüş yasası diye bir şey var zaten. Yani
3: demin böyle söyledim, 9 defa teşebbüs edildi bu şeye.
1: Hayır, böyle bir yürüyen süreç var zaten. Yani bu onun üzerine, onun daha önüne geçmiş bir af, bir şey, böyle bir şey yok. Tam aksine o kadar hassas bir takip var ki, 5 veya 10 yıl erteleme var ya. Orada benim dikkatimi çekmişti, bir şeyde gördüm. O 5 veya 10 yıllık bekleme döneminde, sürecinde bir işte silahlı eylem falan, örgütü şey yapan bir eylem falan değil. Örgütü öven bir ifadesi bile olursa o bile aslında...
0: Direkt ikiye yakıyor.
1: Aynen.
0: Direkt yakıyor.
1: Tabii böyle, bu kadar hassas bir süreçte takip ediliyor. O bakımdan bu tür şeylere gerek yok aslında. Sayın Bahçeli'nin şeyinde, bugünkü açıklamalarında bir şart meselesi vurgusu var. O benim çok dikkatimi çekti. Onunla ilgili bir iki cümle söylemek istiyorum. Gerçekten yani bunun aslında nereden kaynaklandığını, ne olduğunu, neyi biz aslında bertaraf etmeye çalıştığımızı çok daha geniş, Hüseyin az önce bahsettiği anlamda biraz daha geriden bu ile niye biz bununla 40 yıl uğraşıyoruz, önemli bir tespitti. Sadece şunu ekleyeceğim, bitireceğim. Şart meselesi dediği şey aslında çok önemli bir tarihi realite. Şark dediği ne? İşte İngiltere'ye göre burası şark. Biz onların şarkıyız yani.
0: Tabii.
1: Şark komisyonu diye bir şey var onların Dışişleri Bakanlığı bünyesinde. Bu bölgede İngiltere'nin devlet olarak izleyeceği politikaların belirlendiği bir kurul. Bu kurul 23 Aralık 1919 günü toplanıyor. Ki Balfour var, işte o Curzon var. Çok önemli isimler bunlar. Toplanıyor. Bahsettiğimiz dönem çok ilginç bir dönem. Artık şey bitmiş, Dünya Savaşı bitmiş, Türkler Osmanlı bitmiş aslında fiilen. Türkler Anadolu'ya diyeceğim, Anadolu diye Anadolu'nun bile içine, neredeyse ortasına
0: hapsolmuş,
1: tıkılmış, üstü altı işgal altında falan. Böyle bir dönemde bundan sonra, Osmanlı'dan sonrası Türkleri ne yapalım kararını vermek için toplanıyor bu kurul. Lord Curzon'un başkanlığında. Lord Curzon dediğimiz kişi, ondan hemen sonra zaten Dışişleri Bakanı oldu. Şey yöneten kişi, Lozan görüşmelerini. Türklerin çoğundan daha iyi tanıyan birisi. Efendim, korkmuş da bir Türk düşmanı. Bu bölgeyi de iyi tanıyor. Hindistan'da valilik yapmıştı, sömürge valiliği vesaire. Orada bir karar veriyorlar. Diyorlar ki, hatta bir kısmı, o kurul üyelerinden bir kısmı, çünkü öyle bir dönem ki o dönem ve kendilerini öyle görüyorlar ki, Türkler hakkında ne karar verirlerse onu uygulayabileceklerini düşünüyorlar. Zaten az bir şey kalmış. Ordusu yok, memlesi yok. Bir kısmı, onun için bir kısmı diyor ki, ya bunlar ta 1071'den beri, bu da bizim başımıza bela oldular geldiklerinden beri. Bunların hepsini hazır fırsat bulmuşken şeye sürelim diyorlar. Orta Asya. Lord Curzon çok uyanık, diyor ki, tam o zaman da işte Bolşevik ihlali olmuş. Yeni daha Sovyetler Birliği'nin güçlü olduğu zaman. Bunları oraya göndersek bize tekrar nasıl dönecekleri belli olmaz. Ruslarla ne vermeyelim bunları diyor. Ama diyor bunları biz ellerindeki gücü alalım ellerinden. Bize tehdit teşkil eden gücü alalım. Tırnaklarını sökelim diyor. İfadesi de bu aslında. Tamamen bize bağlayalım batıya. Bir daha bize böyle karşı çıkacak bir şey kalmasın bunlarda falan diyor. Bahsettiği şey hilafetin kaldırılması. Orada bir takım kararlar diyor. Şöyle yapalım, böyle yapalım ve böyle yapalım. Bunlardan bir tanesi de Türkiye'nin doğu bölgesinde bir Ermenistan kurulması. 23 Aralık 1919'dan bahsediyorum. Peşinden zaten Kürdistan'la ilgili İngilizlerin çok yoğun sürdüğü faaliyetler var. Hatta Ser Anlaşması daha başlayan bir şey. Kürdistan kurulması alakalı. O zamandan itibaren başlayan bir süreçtir bu süreç. Yani PKK biz 84'te 79'da kuruldu diyoruz da.
0: Aslında çok daha eski.
1: Şart meselesi değil aslında Sayın Bahçeli'nin. Ta oradan başlayan bir süreç. Yani gerçekten PKK meselesi işte 79'da kuruldu değil. Yani ta geçmişten gelen bir şeyin sürekli zaman içerisinde farklı farklı oyuncular, farklı farklı argümanlar kullandılar bize karşı. O 79 sonunda PKK'yı kullandılar. Onun için bugün bu mesele neden kaynaklandığını, nereden bugüne gelindiğini, niye gelindiğini anlamak aslında hakikaten çok önemli. Mesele sadece işte görünürde Kürtlerin haklarını savunduğunu iddia eden bir yapıdan ziyade çok daha o şark meselesine dayanan bir geçmişi var. Bu bitince

0: başka bir şey kullanmaya başlar eğer biz kökünü iyi anlamazsak meselenin diye düşünüyorum.
1: O meselenin bir 100 yıl daha öncesi var.
0: Aynen.
1: 1825.
0: Daha yani geriye de gidebilirsiniz.
1: Rusya'nın.
0: Yani.

0: da
1: i̇şte amacım hep aynı.
0: 40 bu, yıl, bu ayrıntıyı çözemezsek eğer bu böyle devam eder.
2: 40 yıl boyunca bütün Avrupa ülkeleri irilisi ufaklısı yani İngiltere'sinden Danimarka'sına kadar İsveç, Norveç'ine kadar hepsi alenen PKK'ya destek verdiler Türkiye'ye karşı. Ama ne zaman ki Türkiye güçlendi, terörle mücadelede beklenen performansı ortaya koydu. Tabii bu ordu içerisindeki FETÖ temizliğinden sonra mümkün olabildi. Türkiye'nin gücünü, özgür ağırlığını gördü Avrupa ülkeleri. Şimdi eskisi gibi aleni bir şekilde destekleme yoluna gitmiyor, gidemez. Ama niyetlerinden vazgeçmiş olamazlar.
1: O zaman bu bize şöyle bir tehlikeyi de çıkartıyor. Şimdi 1825 dediniz.
2: Evet.
1: 1919 dediniz. Evet. Sürekli şekil değiştiriyor dedik. O zaman Hüseyin Bey şimdi...
0: Bir cümle ekleyeceğim çok özür dilerim.
1: Buyurun.
0: Çok, bu şeylerin asıl sebebini sonunda son cümleyi unuttum. Bugün işte bu silahlı eylem şeklinde bunları kullanma süreci bitti görünüyor. Yani bir örgüt oluşturma bunu hem Türkiye'nin ilerlemesi hem efendime söyleyeyim şu konjonktür bugün yeniden burada bir mesela bir terör örgütü oluşturarak onu böyle bir şey görünmüyor şu anda. Fakat hep dedik ya yeni yeni şeyler kullanıyorlar diye. Bugün İsrail'in en çok ihtiyaç duyduğu şey Türkiye'yi içeriden karıştırmaktır. Çünkü dışarıdan yapamadı çünkü hep önü kesildi. O bakımdan bunların çok iyi bildiği bir şey bu. Farklı farklı kesimleri kullanmak, farklı farklı oyunlar sergilemek. Onun için bu bölgede bu yani bundan sonraki dönemde bana göre çok daha dikkatli olmamız gerektiği bir süreç başladığını düşünüyorum ben.
1: Şimdi neden çok daha dikkatli olmamız gereken bir süreç başlıyor sorusunu Hüseyin Likoğlu'na soracağım. Neden? Sorumu tamamlayayım. 1825-1919 dedik. Azınlıklar meselesi 1825'te karıştırılmaya başlandı dedi İsmail Hocam. Şimdi tamam biz burada bir sorunu çözüyoruz. Bir terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefi ortaya koyuyoruz. Ama yarın belki bu sefer bizim Kürt kardeşlerimiz üzerinden değil, başka azınlık grupları üzerinden farklı
0: veya
1: terör
0: başka
1: girişimleri,
0: bir dinamik
1: farklı, dışarıdan Türkiye'ye etkileyecek dinamikler devreye sokulmaya çalışılır mı? Biz bunu nasıl önleriz?
3: Şimdi birincisi hem Nuh abi hem İsmail abi söyledi. Bununla ilgili çok açık bir kaynak var yani. Çok konuşmuyoruz mesela. Hepimiz Suudi Arabistanlı Lavrens'i biliyoruz ama Kürtlerin Lavrens'i ya da işte Kürtler üzerinden oluşturulan Lavrens'i çok konuşmuyoruz. Binbaşı Noel diye bir adam var. Aynı Lavrens'in Araplar üzerinde yaptığı gibi işte Arapları kışkırtarak onlardanmış gibi görünerek vesaire aynı bir şekilde İngiliz bir subay var. Binbaşı Noel. O da işte Kürtlerin yaşadığı bölgeleri köy köy kasaba kasama gezerek Kürtler üzerinden bir bölücülük bir ayrışma operasyonu çekmiş ve anılarını yazmış. Ama oradaki anılarında ilginç bir durum var. O da şu. Amacına ulaşamamış. Kürtler ona pas vermemiş. Kürtler ona yüz vermemiş. Hatta bölgede taraftar bulamamış. Gelmiş İstanbul'da işte Batılılar tarafından eğitilen bir takım Kürt aşiretleri İstanbul'dan Kürt aşiretlerin bir takım isimlerini yanına almak zorunda kalmış. Ya bölgede kimse bana yüz vermiyor, kimse yüzüme bakmıyor. İstanbul'da Batılıların eğittiği bazı Kürt aşiretlerinin ileri gelenlerini yanına alarak tekrar bölgeye gidiyor. Yine karşılık bulmuyor yani. Anılarını da yazıyor. Binbaşı Noel'in anılarını okuduğumuz zaman meselenin kaynağının ne olduğunu, ne yapmak istediklerini, Kürtlerle ilgili İngilizlerin ne tezgahlar çevirdiğine baktığımız zaman onun anılarında görüyoruz meseleyi. Şimdi olay bu. Peki bu niye yapmak isteniyor ve durum niye tehlike? Durum şu. Nuh abi söyledi. Dedi ki işte Türkleri Orta Asya'ya geri göndermeyelim. Onlar orada nasıl palazlanacağı, Rusların hakimiyeti ya da işte vesaire altında nasıl geri dönecekleri belli olmaz. İşte tırnaklarını sökelim burada. İşte bizim kontrolümüzden çıkmayacak şekilde yaşasınlar.

0: bunu kısmen başardılar. İşte 40 yarım asırlık batılılaşma vesaire süreçlerine baktığımız zaman Türkiye'de ne gibi kavgaların yaşandığına, batılılaşmanın Türkiye'de nasıl takdim edildiğine, bütün bunlar zaten hepimizin yaşadığı, babalarımızdan, dedelerimizden duyduğumuz hikayeler, yaşananlar, arşivlere baktığımız zaman neler yaşandığını görür. Şimdi nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Osmanlı'nın devamı olan bir devlet. Osmanlı Selçukluların devamı olan bir devlet. Yani diğer Türk devletleri, diğer Türk imparatorluklarını vesaire hepsini bir kenara koyduğumuz zaman Selçuklulardan Türkiye Cumhuriyeti'ne geldiğimiz zaman 1000 yıllık bir geçmişi olan ve 1000 yıl bu coğrafyanın, ki bu coğrafyaya baktığımız zaman sadece Anadolu değil, işte Afrika'sından, Orta Doğu'sundan, Kafkasya'sından, Balkanlarından, Avrupa'nın, Doğu Avrupa'nın ortalarına kadar bir devlet birikiminden bahsediyoruz. Bir devletten bahsediyoruz, bir milletten bahsediyoruz. Ve bu milletin kendine geldiği zaman nasıl bir alanda etkin olacağını Avrupalılar bizden daha iyi biliyorlar. İşte o batılılaşma döneminde bize unutturulan şey oydu. Onlar çok iyi biliyorlardı, bize unutturuldu. Ama nihayetinde tarih tekerrür etti. Millet kendine geldi. Her ne kadar arşivlerimiz yakıldıysa, yakın tarihimizde kavga ettirilmek istendiysek de bütün bunlar bir milletin özünde, mayasında, ruhunda, genlerinde olan bir şey. Ve Türkiye uyanmaya başladı. Şimdi Türkiye uyandıkça ne kadar etkili olabileceğini zaten herhalde son 10 yıldır yaşıyoruz. Yani. Etki alanımıza baktığımız zaman görüyoruz. Türkiye'den beklentilere baktığımız zaman bunu görüyoruz. Şimdi bu tabii ki birileri için çok büyük bir tehdit. Kim bu birileri? Bölgeyi sömüren, bölgede yayılmacı politika izleyen, yani sömürelere, yayılmacı politika izleyenlere baktığımız zaman işte Siyonist emperyalistlerle kapitalist emperyalistlerin ittifakını görüyoruz bu bölgede. Onun için tehlike büyük. Türkiye'de 1960 darbesinden bu yana yaşananların milletin iradesine yönelik, milletin egemenliğine yönelik yapılan bütün saldırıların nedeni bu. 1960 yılında kurulan vesayet sistemi Türkiye'yi yeniden Batı'nın emrinde, Batı'nın işte çizdiği çizgiler dışında çıkmayan bir ülke olarak var olması için FETÖ'sünden diğer terör örgütlerine kadar, PKK'sından vesairene kadar hepsine baktığımız zaman Türkiye kendine gelmesin, kafayı kaldırmasın, tarihini öğrenmesin, tam bağımsızlık arayışına girmesin, ekonomisi düzelmesin, işte medeniyet kodlarına yeniden dönmesin. Bunun için yapılan meseleler. Ama her şeye rağmen, 60 darbesinden, 71 muhtırasından, 80 ihtilalinden, 28 Şubat postmodern darbesinden, işte son 15 yıldır yaşadığımız kırılma anları, 17-25 Aralık'tan MİT krizinden, 15 Temmuz'una kadar hepsine baktığımız zaman Türkiye bütün bunları aşağı aşağı çok önemli bir noktaya geldi. Türkiye'nin bu noktaya gelmemesi için gösterilen büyük çabalar, büyük gayretler vardı. Buna rağmen Türkiye bugün konuştuğumuz noktaya geldi. Şimdi bu birileri için çok büyük bir tehlike, birileri için çok büyük bir tehdit. Bakın yakın zamana kadar İşte Suriye parçalanacaktı. Irak parçalanacaktı, Suriye, Mısır parçalanacaktı, Suudi Arabistan etkisiz güçsüz bir ülke haline gelecekti, Ürdün kolay lokma haline gelecekti ve İsrail bu bölgede vaat edilmiş topraklarına daha rahat bir şekilde ulaşacaktı. Peki Türkiye kendine geldikçe ne oldu? Tam tersi oldu. Suriye'de bir milli birlik hükümeti kuruldu. İsmail abi deminden beri söylüyor, gazetelerinde yer alan haberler doğrusunda artık Suriye'de işte tek devlet, tek ordu ve artık parçalanmanın ötesinde birliğin konuşulduğu bir ülke haline geldi ki İsrail bundan rahatsız oldu. Hemen Türkiye sınırına 65 kilometre mesafedeki bir hava üssüne saldırmak zorunda kaldı. Aynı şekilde Irak'ta işte Birinci Körfez Savaşı'nda bu yana yaşanan bütün kavgalar, gürültüler vesaire bir kenara bırakılıp bir kalkınma projesiyle birlikte Irak yine istikrarlı bir ülke olma yoluna gitti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bir Mekke anlaşması imzalandı. Artık birilerinin uykusu kaçıyor. İşte bu anlaşmaya Mısır'ın da dahil edilmesiyle birlikte bölgede çok daha güçlü ülkeler, parçalanmak istenen, istikrarsızlığa sürüklenme istenen ülkeler bambaşka şeyleri konuşmaya başladılar.
1: Evet.
0: İşte bunun için bu noktaya gelinmemesi için 100 yıldır İsmail abinin söyleminden alırsak 200 yıldır verilen kavgaların, verilen mücadelelerin hepsinin akamete uğratıldığı bir süreç yaşıyoruz. İşte bu süreç birileri açısından büyük bir tehdit, büyük bir tehlike. Bunu tersine çevirmek için her kötülüğü yapabilecek. Yani İran savaşına buna bağlayabiliriz. İsrail'in sürekli bölgede işte gerilimi artıran davranışlarını buna bağlayabiliriz. Bunun yanı sıra işte Suriye'deki saldırılara baktığımız zaman işte Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerini yeniden istikrarsızlığa sürükleyecek bir takım hamleler görebiliriz. Ama bu başarılı olabilir mi? Bence olamaz. Çünkü Avrupa eski Avrupa değil. Amerika artık Orta Doğu'da daha fazla bedel ödemek istemiyor. Türkiye o badirelerin hepsini atlattı. Türkiye artık bölgedeki ülkelerin savunma sanayi başta olmak üzere birçok ihtiyaçlarını tedarik edecek bir ülke haline geldi. Ama tehlikenin bertaraf edildiği, Türkiye düşmanlarının bölgedeki İslam düşmanlarının emellerinden vazgeçtiğini söyleyemeyiz. Fırsat bulsalar bölgeyi yeniden istikrarsızlığa sürükleme hamleleri her an olabilir. En kritik süreçten geçiyoruz. Bu virajı geçtiğimiz takdirde Allah'ın izniyle yeniden medeniyetimizin bütün bölge başta olmak üzere bütün dünyaya hakim olacağı bir yöne doğru gidiyoruz. Mekke Anlaşması bunun ilk adımıdır. Bu anlaşma genişledikçe, bu anlaşma hayatta geçtikçe, bu anlaşma karşılık buldukça evvelallah 200 yıl önce bu topraklarda ekilen nifak tohumlarının da artık sökülüp atılacağı bir döneme giriyoruz.
1: Bu konuyla alakalı ekleme yapmak isteyen var mı? Konuyu değiştireceğim yoksa o yüzden soruyorum.
2: Yani nirengi noktasına gelindi işin. Daha önceki tecrübelerde, acı tecrübelerde yaşananlardan yola çıkarak sabotajlara meydan verilmemesi noktasında herkese sorumluluk düşüyor. Sade vatandaştan devlet erkanına kadar inşallah başarıyla, el birliğiyle bu götürülür. Yani meclisteki konsensüs bunun için bir sevindirici, müspet gelişme. Sahadaki gelişmeler de fena değil. Ama en önemlisi Hüseyin'in de işaret ettiği üzere Türkiye'nin yükselen gücü. Yani bundan sonra Türkiye'ye karşı kötülük yapmak isteyenler iki defa düşünmek zorunda kalacaklar. Yani eski Türkiye değil, yerin bir Türkiye var, evet. Farklı bir Türkiye var. Dolayısıyla

0: bazıları ayağını denk atmak zorunda kalacak.
1: Konuyu değiştirelim. Bir taraftan da dışarıda önemli gelişmeler var. Hürmüz konusu.
0: Evet.
1: Yani Hürmüz'de aylardır bir ateşkes oldu mu, olacak mı, müzakereler nasıl gidiyor diye konuşuluyor. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'la bir görüşme gerçekleştirmişti. Bugün gene Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bölgeyle sürekli olarak diplomasi trafiği devam etti. Trump'ın açıklamaları var. Kendi sosyal medya hesapları üzerinden, dijital platform üzerinden daha doğrusu. Zenginlik de böyle bir şey Nuh Hocam. Hepimizin sosyal medya hesabı var. Adamın sosyal medya platformu var. Yani düşünebiliyor musunuz?
2: Kendine başka kullanım yok galiba.
1: Yani şöyle bir paylaşım yapmış. İran, İslam Cumhuriyeti ile devam eden veya planlanmış herhangi bir görüşme veya müzakere bulunmamaktadır. Deniz ablukası tam olarak yürürlüktedir. Hürmüz Boğazı açık ve faaliyettedir. Tüm şu mayınları kaldırılmış, tüm su mayınları özür dilerim kaldırılmış ve imha edilmiştir. İran'dan da açıklama var. Trump'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik bir yanılgı içinde olduğu söyleniyor İran cephesinden de. Şimdi Trump diyor ki İran'ın elinde hiçbir silah kalmadı. Sonra savaş devam ediyor. İran cephesinden de saldırılar oluyor. Trump diyor ki ya barışa çok yakınız. 3 saat sonra savaş en ateşli anına geliyor. İran cephesine bakıyorsunuz. İran cephesinin duruşu Trump'ın duruşuna göre biraz daha stabil en azından. Yani İran diyor ki kardeşim bak benim şartlarım var. Bu şartları yerine getir. Ondan sonra biz seninle müzakere masasına tekrar oturalım bu konuları konuşalım. Ama Trump cephesinden yapılan her açıklamada bir manipülasyon var. Bu böyle giderse biz Hürmüz'ü daha yıllarca herhalde bu masalarda konuşuruz. Ne diyorsunuz?
2: Şimdi eskiden bu tür müzakerelerle ilgili falan İran çok ikili oynar. İran'la müzakere çok zordur. Tam bir noktaya gelinir. Biz bir işte dini reisle görüşelim derler vesaire. Yani İranlara güvenilmez şeyi vardı. Bu süreçte Trump büyük bir iyilik yaptı İranlara. İran'la çok geride kaldı bu konuda. Yani şu anda öyle bir durum var ki Trump'ın bu dediğiniz
1: Hani İran daha aklı selim davranıyor.
2: Evet.
1: Diplomaside.
2: Şu anda öyle bir görüntü oluştu yani.
1: Evet.
2: İran çok daha tabiri caizse ağırbaşlı açıklamalar yapıyor. Yani diplomasi anlamında bana göre şu
1: Daha
2: anda
1: devlet aklı var.
2: öyle bir görüntü oluştu şu anda.
1: Evet.
2: Trump'ın bu çok saçma sapan, kimsenin artık güvenmediği, inanmadığı açıklamalardan dolayı. Herkes bundanla ilgili farklı yorumlar yapıyor. Para kazanıyormuş böyle yaparak işte. Bazen işte düşürüyor fiyatları, bazen yükseltiyor falan. Ama gelinen noktada baktığımız zaman dediğiniz doğru. Biz herhalde uzunca bir süre daha Hürmüz'ü konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü gidişata bakıldığında tam aksine İran'ın her gün oraya biraz daha fazla sahip çıktığını görüyoruz. Ki bence de çok normal çünkü İran Trump sayesinde, Amerika sayesinde Hürmüz'ün gücünü keşfetti şu anda. Sonuçta oraya hakim durumda İran. Her ne kadar işte bir takım alternatif güzergahlar üzerine çalışılıyor vesaire ama şu anda realite olan bir şey var. İşte enerji, dünya enerji nakdinin yaklaşık %25'i buradan oluyor. Ve şu anda da orada İran dediği oluyor. Buradan aslında biz Amerika'nın bölgeyle alakalı, son olarak bu İran'la alakalı kararlarında ne kadar isabetli olduğunu, tırnak içerisinde isabetli olduğunu aslında çok net görebiliyoruz. Niye? Hep konuşuyoruz, hep söylüyoruz. 28 Şubat'tan önce bir Hürmüz meselesi diye bir şey yoktu.
1: Böyle bir kriz yoktu.
2: Yoktu yani Hürmüz diye bir şey yoktu. Yani Amerika ile İran arasında bir takım şeylerden bahsedirken ne diyorlardı? İşte nükleer silah çalışmalarından bahsediyordu Trump. Efendim balistik füzelerin güzergahından, menzilinden vesaire filan bahsediliyordu. Ve rejim bir hedef almıştı. Rejimi düşürmekten bahsediyordu. Rejimi değiştirmekten bahsediyordu. Bugün geldiğimiz noktada bak hiç şeyden bahsedildi yok. Nükleer silah işte yapmasından filan.
1: Herkes unuttu nükleerleri.
2: Artı rejimi devirmek için başlamıştı ya bu süreç. Bana göre şu
1: O da
2: anda
1: konuşulmuyor.
2: konuşulmasını bırakın. Muhtemelen devrim muhafızları, o rejim denen kesim yani, bana göre 79'dan bu yana şu ana kadar hiçbir zaman bu kadar güçlü olmamıştır yani İran'da.
1: Şimdi Nuh Bey önce dediler ki Şah geri gelecek. Sonra Şah'ın kağıttan
2: Ne
1: kaplan
2: oldu?
1: olduğunu
2: Şahma
1: anladı.
2: yok.
1: Yani
2: Zaten gelmeyecek. Onu
1: Şah'ın
0: Şah 79'da
1: kağıttan kaplan
0: gitmişti.
1: olduğunu
2: Onu
1: anladılar.
2: kullanıyorlardı zaten
1: O
2: yani.
1: gitti.
0: 79'da gitmişti ve bir daha gelmeyecekti zaten. O
1: Yani
0: belliydi.
1: o iş bitti. Artık onun bir daha herhalde bundan sonra biz diplomaside adını falan Şah'ın
2: Zaten yoktu
1: duymayız.
2: da onu kullandılar bir ara biraz.
1: Ondan sonra dediler ki ya rejim değişecek. Rejim de değişmedi.
2: Şu anda rejim en güçlü döneminde İran. Döneminde. Evet, ben öyle düşünüyorum.
1: Yani İran'ın içerideki muhalifler bile şu an rejime destek veriyor. İran'da dışarıya
2: işte
1: karşı
2: yani.
1: Destek veriyor.
2: O hale getirdiler, evet.
1: Yaptırımlarla korkuturuz dediler. Ya İran zaten yıllardır yaptırım altında. Hani çok fazla tesiri olmuyor. Bu şey gibi ya, adama 10 tane ilaç vermişsin. Adamın bünye 10 tane ilacı artık bağışıklık kazanmış. Bak 11.yi de veririm ha diye tehdit ediyorsun adama. Hiç adamların umurunda değil. Dronlarla şimdi savaş gemilerini kovaladılar. Gitti evet. O koca aynen. Savaş gemileri, destroyerler, dronların
0: savaş gemileri dediğinde uçak gemisi dahil.
1: Ha, yani yaklaşamadılar. Nükleer evet. Gemiler falan vardı hocam. Evet. Yaklaşamadılar yani bir şekilde.
2: Şimdi bütün bunlara ilaveten bir Hürmüz problemi çıktı şimdi.
1: Ha, o çıktı. Nur topu gibi.
2: Ve şu anda tek konuşan o. Hatta şu anda Hürmüz meselesini çözebilse Trump büyük bir başarı kazandığını düşünecek. Yani o hale geldi. Ve hatta o zaman bile aslında 28 Şubat'a dönülmüş olmayacak aslında yani.
1: Ya öyle bir şey yapsa Hürmüz'ün adını Trump Boğazı yapar.
2: Yapar zaten.
1: Ben Nobel Barış Ödülünü istiyorum diye bir daha bağırmaya başlar.
2: Ki tekrar söylüyorum, o zaman bile hadi Hürmüz'de barış sağlandı dense bile ben hiçbir zaman Hürmüz'ün 28 Şubat öncesine döneceğini düşünmüyorum.
1: Aynen.
2: Ne oldu o zaman? Ama burada gene şöyle bakmak lazım. Burada gene Trump'ın ne dediğini ben ne düşündüğünü bilmem ama İsrail gene hala burada bana göre kazanan taraf durumunda. Çünkü onların istediği tek şey bu bölgede istikrar olmasın. Birileriyle savaşsın. Bölgede
3: düşmanlıklar var olsun.
2: Efendim?
3: Düşmanlıklar var olsun.
2: Aynen. Yani bu da şu andaki bu şey de onu körüklemiş durumda. Daha da derinleştirmiş durumda. Dolayısıyla işte kazanan İsrail oldu İran'ın dışında.
1: İsmail Hocam kime inanacağız?
0: Şimdi Trump büyük bir açmazın içine düştü. Kendi kendine
2: kandırıldı.
0: Düştü. Zaferi kazandık, 3 saatte bitirdik, İran yıkıldı, rejim gitti.
1: 2 haftada alırım.
0: Yani şu anda dikkat ederseniz paradigmayı değiştirdi. Yani şiddetli savaştan şiddetli ekonomik baskılara döndü.
1: Evet.
0: Bu baskılar dediğiniz gibi 79'dan beri zaten İran'ın maruz kaldığı şeyler. Ama İran kendi imkanlarıyla bugüne kadar ayakta kalabildi. Başka bir ülke olsa belki bu kadar dayanamazdı hakikaten. Ama İran köklü bir devlet, zengin bir devlet, büyük bir coğrafyası var. Bu zenginliklerle kendi kendine yetebiliyor, kıt kanaat da olsa. Büyük bir nüfusu var, büyük bir tarihi var. Küçümsememek lazım. Pers İmparatorluğu'nun mirasçısı olarak siyaset ve etkinlik üretiyor. Dolayısıyla önemli Amerika'ya göre. Amerika 250 yıllık bir devlet. Pers İmparatorluğu en az 2500 yıllık
1: bir devlet. Şu coğrafyada bizimle beraber
0: devlet geleneği bakımından bize yakın. Yani. Evet. Dolayısıyla şu anda yani Trump'ı bu noktaya zorlayan iş dinamikler tam olarak neydi? Belki hepsini bilmiyoruz ama görünen köy kılavuz istemez. Trump şu anda bataklıkta debeleniyor. En son Hürmüz Boğazı'nı da Amerikan toprağı ilan etti. Büyük bir saçmalık yani.
2: Nasıl oluyorsa.
0: Dünya hukuk düzeni karşısında. Şimdi Grönland'ı biliyorsunuz pazarlık konusu yapmaya çalışıyor. İşte Panama kanalına çökeriz dedi.
1: Trump kanalı diyor.
0: Efendim Kanada 51. eyalet olacak dedi. Şu ana kadar çok komik duruma düştü ama bundan fazla rahatsız da görünmüyor. Yani herhalde Trump'ın hoşuna karakteri gidiyor. Buna müsait.
1: Tabii tabii.
0: Dolayısıyla ama Amerikan kamuoyundaki kredibilitesi taban yaptı artık. Kasım seçimlerinde ne olacak? Yani kendisi de böyle halüsinasyonlar görerek bekliyor herhalde. Bir topal ördeğe dönüşmek kaçınılmaz oldu Trump için. Amerika'nın gücünün de sınırsız olmadığı görüldü. Yani iki gün dayanmaz ya da bir hafta dayanmaz denilen İran bayağı kafa tutuyor Amerika'ya şu ana kadar. Yani bütün o dehşetli saldırılara rağmen İran kendi stabilitesini muhafaza etti ve karşılık verdi. Bu İran kamuoyunda rejimi güçlendirdi. Dolayısıyla bu krediyle İran rejimi daha bir müddet devam eder. Halbuki büyük bir memnuniyetsizlik vardı halkta. Çünkü ekonomik sıkıntılar yarım asırdır devam ediyor. Bir de rejimin baskıları içeride toplumu bunaltmıştı. Tam patlama noktasına gelmiş derken Amerika'nın
2: İmdada
0: yaptığı
2: yetişti Amerika.
0: Evet. Yani dış düşmana karşı içeride birlik olmak, vatanseverlik olarak sunulunca pazarı buldu.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla burada da yani Amerika'nın ya da daha doğrusu Trump yönetiminin öngörüsü yetmedi. Yani basiretsizlik, yanlış okuma ya da İsrail'in duruşuna gelme noktasında. Çünkü İran'a karar verilen stratejik toplantıda farkındaysanız, daha doğrusu basına yansıyan bilgilere göre bir birliktelik olmadı. Hatta başkan yardımcısı J.D. Vance şiddetle karşı çıktı. Başka
2: diğer güvenlik birimi yetkililer de karşı çıkmışlar yani.
0: Evet, Milli Güvenlik Direktörü karşı çıktı. İran'ın aslında nükleer silahla meşgul olmadığı, denetimde olduğu, bu konuda işte yanlış adım atılmaması gerektiği noktasında telkinler yapılmış olmasına rağmen son anda ben barışçıyım diyen, barış ödülünü almak için çırpınan Trump tuttu bir saldırı kararı verdi İsrail'in dolduruşuna gelerek. Ve muharebede şöyle bir kaide vardı. Yığınakta yapılan hata muharebenin sonuna kadar devam eder diyor. Bir daha düzeltemiyor. Yani çünkü yanlış bir karar verdi. Amerika çok büyük bir harp faturası da ödedi. Yani bu basında yeteri kadar belki dillendirilmiyor. Mümkün mertebe kapalı geçiniyor. Çok büyük masraflar yaptı Amerika. Yani 30 trilyon dolarlık bir büyüklükteki Amerikan ekonomisi 39 trilyon borca batık.
1: Bir sayaç vardı arkadaşlar, bulabilirsek o sayacı getirelim ekranları, bu savaşın maliyetiyle alakalı.
0: Buyurun. Evet. Çok büyük bir maliyet ve bu maliyeti artık sürdüremeyecek noktaya geldi Amerika. Cephanesinin yarısından fazlasını tüketmiş durumda. Şimdi bundan sonra o cephanenin yenisini imal etmek için imkanları seferber ediyor. Bütün bunlar tabii Amerikan vatandaşının cebinden çıkıyor. Amerikan vatandaşı benzini pahalı aldığı zaman Trump'a karşı öfke doluyor. Tabii. Dolayısıyla şu ana kadar bütün olup bitenler Trump'ın aleyhine tezahür etmiş görünüyor. Bunu nereye kadar sürdürecek? Orası biraz kuşkulu. Ama İran'la her zamankinden daha çok bir barış anlaşması istediğine şüphe yok. Şimdi Hürmüz Boğazı'nda böyle bir mülkiyet ilan etmesi diğer bütün Körfez ülkelerini İran'ın arkasına dizer. Yani durup dururken Hürmüz Boğazı'nda bir Amerikan şeyinin söz konusu olması kimsenin kabul edeceği bir durum değil. Bu Panama'ya da benzemez. Panama kanalına, efendim, şeye deme, Grönland'a veya Kanada'ya da benzemez. Yani Trump cephesinde işler iyi gitmiyor.
1: 108. günde yapılan bir paylaşım var mesela Pentagon tarafından yapılan açıklamalarla beraber. 108. günde yanlış görmüyorsam 113 milyar dolara.
0: Dolar. Bu açıklanan rakam.
1: Tabii açıklanan. Bu da 108.
0: Şimdi İsrail'e yani habire paket paket yolluyor. İsrail'e yaptığı yardımların önemli bir kısmı açıklanmıyor medyaya. Örtülü ödenek gibi ödeniyor. Tabii. Dolayısıyla fatura çok kabarık. Amerikan kamuoyunda da bir bölünmüşlük var. Savaş istemiyorlar. Yani bizim çocuklarımız başkalarının şeyi için niye ölsün diyor. Özellikle İsrail'e karşı giderek yükselen bir öfke var. Amerikan kamuoyunda ciddi bir İsrail aleyhtarlığı var. Hatta bunun bir antisemitizm şeyine dönüşme tehlikesini de dillendiriyorlar. Geçmişte olduğu gibi. Yani ama İsrail'deki ırkçı yönetim aynı yolda devam ediyor. Amerika'yı angaje etmekte ısrarlı. Ve şu ana kadar da bunu getirdi.
1: Siz Trump'ın bir sonraki dönem için şanssız olduğunu mu düşünüyorsunuz başkanlık yarışında?
0: Zaten hukuken mümkün değil. Aday olmak istiyor ama
1: bayağı açıkladı çünkü ya, ben aday olacağım dedi.
0: Yani o tutarlı bir şey değil. O Amerikan anayasasına göre Trump'ın aday olması zaten mümkün değil hukuken.
1: Hocam valla söz konusu Trump olunca insan bir şey yapamıyor, güvenemiyor.
0: Hayır, şöyle bir dönem aradan sonra geri dönmesi, rövanşı alması anlaşılabilir bir durum. Onların hepsi kanun çerçevesinde.
1: Yok, biliyorum. Yani
0: zaten ilk dönemde de bana karşı komplo yapıldı diye söylenip duruyor. Demokratlar da Rusya'nın seçimlere müdahil olduğunu iddia ettiler. O konuda davalar açıldı biliyorsunuz. Yani insan düşünüyor, koskoca Amerika Birleşik Devletleri'ne seçim sistemine Rusya nasıl ve niçin müdahale etsin?
1: Aynen.
0: Yani böyle enteresan şeyler var.
3: Kişi kendinden bilir işi.
1: Aynen.
0: Küçük ülkelerde bunlar oluyor tamam mı? Afrika ülkelerine istediğiniz manipülasyonu yapmanız mümkündür. Para dağıtarak sokaklarda, şurada burada.
1: Oraya motor dağıtsan motorla bile manipüle ediyorsun. Ama
0: Amerika kamuoyunu hangi parayla satın aldı? Nasıl yaptı bunu? Niçin yaptı? Amerikan kamuoyu nasıl kandı bu işe? Gerçi Amerikan kamuoyu apolitik bir kamuoyudur. Yani
1: ya hocam şimdi Tayyancı'dan korkan bir kamuoyu. Bu kamuoyuna baktığınız zaman ya şimdi bunların çok farklı dinamikleri var. Tamam, biz belki buradan anlayamıyoruz. Ben vatandaş olarak söylüyorum. Tabii ki siz akademisyenler ve hocalarımız nezdinde söylemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ama diğer tarafta ama ya şimdi Trump'ın ilk döneminde giderken arkasında bir teneke bağlamadıkları kaldı.
0: Evet.
1: Yani rezil ettiler adamı. Rezil olacak şeyler de yaptı Trump. Yani o kongre baskınları falan fistan. Hani bunlar Amerikan siyasi tarihinde çok az eşi benzeri görülen olaylardı. Tam Amerika dedi ki tamam kurtulduk dedi. Biden geldi. Ya ondan sonra da daha ikinci gün Biden'ı rezil etmek için her şeyi yaptılar. Yok bu bunadı. Yok demans hastası. Yok düşüyor. Adını unutuyor. Gidiyor dışarıda olmayan insanlarla tokalaşıyor.
0: Havaya el sallıyor.
1: Ondan sonra baktık. Ya aradan o kadar zaman geçti, ne bekliyorsunuz? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde ya bir başka başkan adayı çıkar, onunla yarıştırırsın. Ne oldu? Körler sağırlar, birbirini ağırlar. İşte bir tane ego sahibi, narsist de bir tane
0: bunak.
1: Geldiler yine Amerikan kamuoyuna. İşte bak senin bir adayın bu, bir adayın bu. Hani kırmızı hap mı, mavi hap mı istersin?
0: Ama bu zaten ortada olan bir şey. Uzun zamandır Amerikan topluluğu lider sıkıntısı yaşıyor. Clinton'dan bu tarafa gelen başkanların tamamı çapsız kişiler. Yani son pırıltı Clinton'la birlikteydi. Clinton da İsrail'de iyi geçirmediği için onu rezil ettiler biliyorsunuz. Monica Lewinsky olayıyla. Yani azledilmeye çalıştılar. Azledilmedi ama rezaletin en büyüğünü de yaşadı.
3: Sayılı işleri iyi yapar yani.
0: Yani Clinton'dan bu tarafa Amerikan toplumu bir lider çıkaramıyor. Şu anda da baktığınız zaman çıkaracak gibi görünmüyor. Çünkü birbirinin ayağını kaydırmak için tuzaklar hazır orada. Yani parlak birisi çıktığı zaman hemen onun özel yaşantısıyla ilgili veya bir vergi kaçakçılığı ile ilgili.
1: Tabii.
0: Amerikan toplumunda vergi kaçakçılığı çok büyük suçtur. En ufak bir mesela evindeki hizmetçisinin sigortasını yapmadığı için bakan istifa etmek zorunda kalıyor. Bu kadar sıkı yani Amerikan kanunları vergi konusunda, maliye konusunda hiç taviz vermiyor. Dolayısıyla gerçi Amerikan hukuku çok garip bir hukuk. Yani saçmalıklarla da dolu aynı zamanda. Aynen. Ama normal işleyişte çok sıkı. Yani birinin tepesine bindi mi doğduğuna pişman ediyor. Dolayısıyla buna rağmen mesela Trump hakkında da bir sürü vergi yolsuzluğu var. Ama güç yetiremiyorlar. Yani mahkeme önünde bir hesap verse herhalde fena halde tökezecek.
1: Belki hüküm giyecek.
0: Yani bir taraftan da dediğiniz gibi birinci dönem sonunda neredeyse ülke iç savaşa giriyordu. Yani
1: tabii canım, eyaletler falan bir anda ayaklanmaya başladılar.
0: Şu anda bile o tehlike aslında bitmiş değil Amerika'da. Biliyorsunuz Milli Muhafız Ordusunu seferber etti, şehirlere muhafız güçleri indirdi. Bazı şeyleri önlemek için. Göç politikalarına karşı, siyahilere karşı olan eylemlerde. Yani Amerika'da şu anda hatırı sayılır bir ırkçı yönetimin hüküm sürdüğü söylense yanlış olmaz yani.
1: Hüseyin Hocam, ben ne yapıp ne eder Trump bir şekilde kendisini tekrar başkan seçtirir diye düşünüyorum. Yani kendisine bir suikast planlar, şapkasının ucundan mermi geçer, kuş kafasına pisler falan, bir şey bulur o yani kendisine yapacak. Siz ne diyorsunuz?
3: Şimdi tabii Trump'ın savaştan önceki Amerikan kamuoyundaki karşılığı kalmadı yani. Hani bu saatten sonra işte önümüzde Kasım ayında ara seçimler var. Bu ara seçimlerde büyük bir hezimete uğraması bekleniyor. Bu hezimetten sonra yeniden aday olup olmamayı düşünmek ve o günkü ruh haline bakacağız. Ya da nihayetinde Amerika Birleşik Devletleri'nde aday olmak için önce kendi parti içerisinde yarışman gerekiyor. O yarışı yani kendi parti içerisinde diyelim ki Amerika Anayasası'nı ayaklar altında aldı. Ve dediğiniz gibi ne yaptı etti. Üçüncü kez adaylığı konusunda bir yol buldu.
1: Evet.
3: Ama o yoldan yürüyebilmesi için önce Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olabilmeyi başarması gerekiyor.

0: Ben bu koşullarda onun çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Çünkü Trump Netanyahu'nun tuzağına düşmüş, tezgahına gelmiş ve bundan dolayı hem Amerika kamuoyunda hem Cumhuriyetçi partiler kamuoyunda çok zor duruma düşmüş birisi olarak karşımızda duruyor. Yani şöyle düşünün, bugün işte bir eski senatörün işte iddialarına göre nükleer silah kullanmayı bile düşünme aşamasına gelmiş. Yani İran konusunda ne kadar sıkıştığını. Buradaki temel mesele şu. Nuh abi söyledi. İsrail'in istediği buydu. Yani Amerika bölgeden çıkmak istiyor. Evet. Irak'tan çıkmak istiyor. Suriye'den çıkmak istiyor. İşte bölgeyi İsrail'de Amerika'nın bölgede kalmasını istiyor. Bunun için ne yapmak lazım? Bir İran Savaşı'na ihtiyaç vardı ve İsrail önce bunu başardı. Amerika ile İran'ı karşı karşıya getirdi. Şu anda Amerika istese de bölgeden çıkamıyor. Birinci bunu başardı. İkincisi, İsrail aman işte Amerika İran dövsün, orada yönetim değişsin, öyle bir niyet içerisinde olduğunu düşünmüyorum. Tam aksine uzun sürecek bir yıpratma politikası ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede var olmasını gerektirecek bir düşüncesi vardı İsrail. Ama Amerika bunun böyle olmadığını düşündü. İşte gideceğim 3 günde İran'ı halledip döneceğim. İsrail öyle takdim etti. Ama İsrail'in takdiminin yalan olduğu çok net bir şekilde ortaya çıktı. Üçüncüsü, efendim nükleer yapmak üzereymiş. Eğer müdahale etmekse 15 gün sonra nükleeri bize fırlatacakmış. Ya yani olaya bak, 15 gün içerisinde nükleer yapmak üzereymiş. O da en büyük bir yalan. Ben bizim içeride çok güçlü istihbaratımız var. İçeride ayaklandıracağız zaten. Bu işi zaten içeriden halledeceğiz. Böyle çok şey yapmayacağız. İçeride de o kadar güçlü olmadıklarının tam aksine. Nuh abi sen mi söyledin? Rejim daha da güçlendi. Evet. Dolayısıyla tam aksine. Evet, içeride birkaç tane ajanları varmış. Bu ajanlar işte İranlıların üst düzey... Bu Hamaney başta olmak üst düzey yetkililerinin öldürülmesinde katkısı olmuş, başka şeyler olmuş ama günün sonunda içeride de ayaklanmayı sağlayacak bir şey olmadı. Zaten siz söylediğiniz kağıttan kablan şah, ondan bir şey çıkmadı.
1: Burada Pejakuzan'da bir şey denediler, o da olmadı. Onu da Türkiye engelledi.
0: Şimdi tam onu söyleyecektim. En çok güvendikleri şey neydi?
1: Bir
0: taşla birkaç kuş vuracaklardı. Nedir o? Tıpkı ilk bölümde anlattığım gibi işte bir terör devleti kuracağız. Bunu başarabilse de, yani birinci çözüm sürecini Suriye'de bir terör devletiyle sabote etmişlerdi. Şimdi İran'a karşı terör PKK'nın bütün unsurlarını, İran'daki unsurları, Irak'taki unsurları, Suriye'deki unsurları, belki Türkiye'deki unsurları da kullanarak İran'a karşı bir karadan silahlı bir güç oluşturacaklardı. İşte kimi iddialara göre silahlar verdiler, silahlar kayboldu. Ama Türkiye'nin müdahalesiyle bu proje hayata girmedi.
2: Başlamadan bitti.
0: Evet. Suriye'de başka bir şey oldu. Irak'takiler zinhar olmaz dedi. Türkiye zaten farklı durdu. Ve neticede bu da olmadı. Şimdi bir şey daha hesap etti bence. Suudi Arabistan başta olmak üzere bölge ülkeleriyle İran arasında bir savaş çıkartacaktı. Ondan sonra geriye çekilip izleyeceklerdi. Tıpkı 1987 miydi İran?
3: 88.
0: De tıpkı işte Saddam Hüseyin'i Gazze getirip İran'la kafa kafaya verdiler. Sonra izlettiler. Bu sefer de benzer bir planları vardı aslında. Acaba Körfez ülkelerinde Suudi Arabistan başta olmak üzere bazı ülkelerle İran'ı kapıştırırız. Ondan sonra biz el altında İran'a açıkça Suudi Arabistan'a silah veririz.

0: hem para kazandınız hem onlar birbirini yerler hesabı vardı. O da tutmadı. O da tutmadı. Şimdi kısa vadede İsrail kazanmış gibi gözünse de ben önce uzun vadede İsrail'in de kaybettiğini, hatta orta vadede İsrail'in de kaybettiğini düşünüyorum. Yani istediği hiçbir şey elde edemedi. Evet, Amerika'yı bataklığa sürükledi ama onun dışındaki isteklerinin hiçbiri hayata geçmedi. Kürtler üzerinden yapmak istediği provokasyon tutmadı. Körfez ülkelerini birbirine düşürecekti, o olmadı. İran içinde bir kargaşa çıkarmak istedi, o da olmadı. Orta vadede İsrail'in de kaybettiğini, belki bir süre daha Amerika bölgede varlık gösterecek. Kasım seçimlerinden sonra ne olacağını bilmiyoruz. Hadi Kasım seçimleri geçti, işte 2 sene sonraki Amerika seçimlerinden sonra ne olacağını bilmiyoruz. Çünkü Amerika'da inanılmaz bir anti-İsrail, anti-Siyonizm şeyi var, öfkesi var. İşte daha önce New York Belediye Başkanı her şeye rağmen, kendi partisinin muhalefetine rağmen New York Belediye Başkanlığını kazandı. Anti-İsrail politikalar dolayısıyla. Son olarak işte Michigan'da Demokrat Parti'nin kongre üyesi adaylığında da yine bir Müslüman seçimi kazandı. Hele bunu hiç beklemiyorlardı. Aslında New York'tan çok daha büyük bir yıkım yaşattılar. Yani nihayetinde 2 sene sonra Amerika'da yapılacak seçimlerde İsrail karşıtı bir yönetimin geleceği şimdilik emareler onu gösteriyor. Netanyahu'nun İsrail'deki seçimleri ne olacak bilmiyoruz. Tabii İsrail'in bir de Avrupa'da işte aşırı sağ partilerle dirsek temasını görüyoruz. İşte Avrupa'da aşırı sağ partiler iktidara gelir veya aşırı sağ partiler üzerinden Avrupa'da işte bir takım bölünmeler, çatışmalar yaşanır mı diye öyle bir beklenti içerisinde. Ben orta vadede, hatta yakın zamanda İsrail'in de bu yaptıklarının bedelini çok ağır bir şekilde ödeyeceği döneme doğru gidiyoruz. Trump bir an önce bu kumpastan, İsrail'in bu tezgahından kurtulması gerekir. Bir takım emareler var mı? İşte Netanyahu açık destek vermedi. Daha önce İsrail Cumhurbaşkanı'na bu adamı affet diye defalarca çağrıda bulunurken, seçim sürecine giderken Netanyahu'ya destek vermediğine ilişkin bilgiler var. İşte önümüzdeki günlerde Gazze konusunda yine İsrail'e bir takım baskıların gelebileceğine ilişkin
1: değerlendirmeler. Damadı gönderdi oraya.
0: Damadı gönderdi ama damat oraya gitmeden önce Mısır'da Hamas yetkilileriyle görüştüğü bilgisi var.
1: İlk defa görüşüyor.
0: Oradaki durum da çok İsrail'in lehine veya Netanyahu'nun lehine bir durum olmadığını görüyoruz. Sonuçta İsrail bölgeyi ateşe vermek için her yola başvurdu ama o ateşin günün sonunda İsrail'i yakacağı yakındır diye düşünüyorum.
2: Siz diyorsunuz ki bu işten Netanyahu zararlı çıkar.
0: Orta vadede zararlı çıkacağını düşünüyorum.
2: Var mı ekleme yapmak isteyen? Kısaca alabilirim.
3: Netanyahu'nun zaten onların genel bir şeyi var. Yani Netanyahu'nun eğer kullanım süreci dolmuşsa eğer onu diskalifiye edebilirler ama
1: sanki o yönde emareler var.
3: O görünüyor evet ama bu İsrail'in bölgedeki politikası gibi değişik olacağı anlamına gelmiyor. İsrail'de çünkü evet, bana göre bir kamuoyu bildiğimiz bir işte demokratik bir halk falan yok yani. Netanyahu'nun yerine zaten gelebilmesi için şu andaki Netanyahu'dan daha
2: fazlasını
3: daha radikal, daha ırkçı bir bir kere hedef ortaya koymasın. Evet, önce gelmesi için zaten yani. O süreç şöyle bir süreç. Malum bir şey böyle birinin üzerine yürütüyorlar. O epeyce bu yükleniyor. Onun üzerine yüklüyorlar. Bütün şu mesela olanların hepsini işte Netanyahu günah keçisi yapıp onu kenara alıp öbürü devam ediyor. Böyle bir süreç bu. Hep böyle yürüdü zaten şu ana kadar. Dolayısıyla ben Netanyahu'nun gitmesinde çok öyle yani bizim anladığımız anlamda bir
2: çok
3: şey
2: yoktan
3: öyle düşünmüyorum şahsen.
2: Çok teşekkür ederiz Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Nuh Albayrak.
3: Ben teşekkür ederim efendim.
2: Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doktor İsmail Kapan. Saygılar hocam, çok teşekkür ederim.
3: Teşekkür ederim.

0: için Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Hüseyin Likboğlu, çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız
1: ben
0: için.
1: Ben de teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
0: Basın Ekspresi editörümüz Bilir Aktürk'le birlikte hazırladık. KJ'de Direk Aydın'da ve TRT'de Ömer Faruk Özbey, seste ise Ülvi Mutlubaş mesai yaptı. Kamerada burada bizimle beraber Terdüken Eren Çakan, Mehmet Bora Akça, Burak Bayar, Yaşar Baynal vardı. Teknik yönetmen koltuğunda Ekrem Fidan ve yönetmen koltuğunda da Halil İbrahim Akgül oturdu. Basın Ekspresi noktalıyoruz. İyi akşamlar.

Bir asırdan fazladır sadece hayal edilen, sultanların rüyasını süsleyen bir proje vardı. Ve Türk milleti 150 yıllık bu hayali denizin altına değil, tarihin kalbine kazıdı. 1860'lı yıllarda Sultan Abdülmecid'in hayalini kurduğu iki kıtanın deniz altından birleşmesi fikri bir dönem çizimlerde kaldı. Unutturulmak istendi ama bu millet hayaline sahip çıktı. Yıllar sonra teknoloji olgunlaştığında, irade ve kararlılık birleştiğinde bu hayal gerçeğe dönüştü. Marmaray, milletimizin azminin somut bir simgesi oldu. Proje kapsamında Boğaz'ın yaklaşık 58 metre altına 1.4 kilometre uzunluğunda batırma tüp tünel yerleştirildi. Bu dünyanın en derin batırma tüp tüneli oldu ve Kazlı Çeşme ile Ayrılık Çeşmesi'ni birbirine bağladı. Bunu başarmak oldukça güçtü çünkü İstanbul'un zemin yapısı son derece karmaşıktı. Zemin sıvılaşması, deprem riski ve deniz trafiği gibi ciddi mühendislik sorunları vardı. Ama her sorun tek tek aşıldı. Marmaray projesi yalnızca Boğaz'ın altından geçen bir tüp geçitten de ibaret değildi. Toplamda 76,3 kilometrelik Gebze Halkalı hattı baştan sona yenilendi. Bu hat boyunca yer alan 43 istasyon hem İstanbul'un hem Kocaeli'nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modernize edildi. Marmaray'ın kapasitesi günümüz İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olan trafik yükünü de ciddi şekilde hafifletti. Günde 1 milyon yolcu taşıma potansiyeline sahip olan hat, aynı zamanda metrobüs ve diğer raylı sistemlerle entegre hale getirildi. Kazılar sırasında İstanbul'un 8500 yıllık tarihi ortaya çıkarıldı. Neolitik çağa ait izlere rastlandı, tarihsel süreçte yeni bir kapı aralandı. Böylece asrın projesi aynı zamanda bir arkeoloji mucizesi olarak da dünya tarih literatürüne geçti. Bu köklü proje Türkiye'nin sadece bugünü için değil, geleceği için de bir dönüm noktasıydı. Asya ile Avrupa'yı demir yoluyla birleştirerek Londra'dan Pekin'e kesintisiz bir hat açtı. Orta koridoru hayata geçirdi ve Türkiye'yi yeni İpek yolunun kalbine yerleştirdi. Böylece Marmaray, Türkiye 100 yılı vizyonunun altyapısını oluşturan en somut eserlerden biri oldu. Ve geçmişten gelen bir hayali bugünün gücüyle gerçeğe dönüştürerek geleceğe miras bıraktı.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz. Değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile

0: sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Arabanı arabam.com'a, değerinde drink sat.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

Efendim 24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Top. Haber maratonumuza başlıyoruz. 24/24 Radyo ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Detayları paylaşmaya başlayacağım. Ama her zaman olduğu gibi günün bir özetini yapalım. Akşamın sıcak gelişmesi, son dakikası. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıyı yapan kişi de Yeni Partili. CHP'nin eski Oğuzeli ilçe başkanı. Bakın görüntüler geliyor ekranlarınıza, bakacağız detaylara birazdan. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu. Deniz Olgun, düzeltiyorum, 10 yıl önce hayatını kaybetmişti. Bu süreci hatırlıyoruz. Şüpheli bir ölümden bahsediliyor. Çünkü o dönemde normal ölüm olarak kayıtlara geçirmesini sağlayan doktorların FETÖ'yle bağlantıları ortaya çıktı. Ve Alihan Kuriş soruşturmasıyla doğrudan bağlantılı, çünkü Arif Ahmet Deniz Olgun, Alihan Kuriş'in dayısı. Bakacağız hepsine, değerlendireceğiz birazdan. Muhittin Böcek kendi talebiyle ek bir ifade verdi. O ifadede İmamoğlu ile ilgili çok ciddi iddiaları var. 15 milyon avro istediğini İmamoğlu'nun kendisinden adaylık karşılığında. 5 milyonun da havala sistemiyle aktarıldığını söyledi. O havala sistemi nedir? Hepsine bakacağız birazdan. Çerçeve yasağı dün mecliste, düzeltiyorum, resmi gazetede yayımlandı. Hemen adımlar atılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kurul oluşturuldu. Kurul ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapacak. Artık denetleme, sahadaki denetim, hepsini bir yandan başlıyoruz. Moderatör Gece başlıyor.

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Yeni Partili bir başka şahıs tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Meriç başarılı bir operasyon geçirdi.

0: edildi. Vekilin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yeni partililerin bıçaklı kavgası güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Bakalım detaylara. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıya uğradı. Ekranlara geliyor o görüntüler. Bıçaklı saldırı sonucu yaralanan Meriç hastaneye kaldırıldı. Başarılı bir ameliyat geçiren Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Meriç'e yönelik saldırıyı kınadı. Kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bir milletvekiline yönelik böylesine çirkin bir saldırının asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli çalışmalar sürdürülmekte olup süreci titizlikle takip ediyoruz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de menfur saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Süreci yakından ve titizlikle takip ediyoruz dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yeni partili vekile saldırıyı kınadı. Saldırıyı lanetliyoruz dedi. Öte yandan Melih Meriç'e saldırı düzenleyen kişinin Şehidi Ahmet Keleş isimli şahıs olduğu öğrenildi. Keleş'in CHP Oğuzeli eski ilçe başkanı olduğu belirtiliyor. Saldırganın CHP'den istifa edip yeni partiye geçtiği de ifade ediliyor. Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor. Alihan Kuriş soruşturması derinleştirilirken önemli bir gelişme daha yaşandı. Alihan Kuriş'in dayısı, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 10 yıl önce normal ölüm olarak kayıtlara geçen ölümü yeniden araştırılıyor. Dosyanın yeniden açılmasında ölüm raporunu düzenleyen adli tıp heyetindeki bazı doktorların daha sonra FETÖ üyeliği ile ilişkilendirildiğine yönelik tespitler öne çıktı. Savcılık şimdi Denizolgun'un mezarını açtıracak. Fethi kabir işlemi için hazırlık başladı.
1: 10 yıl sonra mezarı açılıyor. 8 Eylül 2026. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun İstanbul'da hayatını kaybetti. Ölümü kayıtlara normal ölüm olarak geçti. Aradan tam 10 yıl geçti. Şimdi o mezar açılacak.
2: Sevgili bakanım, benim bir talebim olacak sizden.
1: Çünkü Denizolgun'un ölümüne ilişkin dosyada yıllar sonra yanıt aranan çok önemli sorular var. Soruşturmanın odağındaki başlıklardan biri Denizolgun'un ölümünün ardından hazırlanan adli tıp raporu. Yürütülen incelemelerde ölüm raporunu düzenleyen adli tıp heyetinde bulunan bazı doktorların daha sonra FETÖ üyeliğiyle ilişkilendirildiğine yönelik tespitler yapıldı. İşte bu bağlantılar 2016'da normal denilerek kapatılan ölümün yeniden sorgulanmasına neden oldu.
3: Mesai arkadaşlarımla birlikte yoğun bir çalışma gayreti içerisine girmiş bulunmaktayız.
1: Savcılık şimdi şu sorunun peşinde. Arif Ahmet Denizolgun gerçekten doğal nedenlerle mi öldü? Bu sorunun yanıtı için soruşturmanın en kritik aşamalarından birine geçiliyor. Denizolgun'un mezarında fethi kabir işlemi yapılacak. Yani mezar açılacak, Denizolgun'un naaşı üzerinde ölüm nedeninin yeniden araştırılmasına yönelik adli işlemler gerçekleştirilecek. Fethi kabir işlemi için Üsküdar Belediyesi de personel ve gerekli teçhizatı görevlendirecek. Normal ölüm raporu sorgulanıyor. 10 yıl önce verilen rapor, o raporda görev alan isimler ve yıllar sonra ortaya çıkan FETÖ bağlantısı tespitleri şimdi hepsi yeniden soruşturmanın önünde. Savcılığın araştırdığı nokta yalnızca Denizolgun'un gerçek ölüm nedeni değil. 2016'da verilen normal ölüm kararının dayanağı neydi? Adli tıp incelemesi doğru yapıldı mı? Ölümün ardında gözden kaçırılan ya da örtbas edilen bir bulgu var mıydı? Bu soruların yanıtı için gözler şimdi mezardan çıkacak adli bulgularda. 10 yıllık sır çözülecek mi? Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki ölümü aradan geçen 10 yılın ardından yeniden adli incelemenin konusu. Bir tarafta o dönem verilen normal ölüm raporu, diğer tarafta raporu hazırlayan heyetteki bazı isimlere ilişkin sonradan ortaya çıkan FETÖ bağlantısı tespitleri. Şimdi yapılacak fethi kabir ve ardından hazırlanacak yeni adli rapor, Denizolgun'un ölümüne ilişkin 10 yıldır kapalı kalan dosyada gerçekte ne yaşandığının ortaya çıkarılması açısından kritik olacak.
0: FETÖ'nün gizli haberleşme ağı Baylok'tu. Alihan Kuriş yapılanmasına yönelik soruşturmadaysa Glopper adı verilen kapalı sistem ortaya çıkarıldı. Uygulama mağazalarında yok. Dışarıdan kaydolunamıyor. Şifreyi bilmek bile giriş için yetmiyor. Yaklaşık 3300 kişilik yönetim kadrosunun kullandığı belirlenen Glopper'a giriş için 3 ayrı güvenlik aşamasından geçilmesi gerekiyor. Soruşturmadaki

0: Dijital inceleme şimdi o kapalı ağın içindeki kullanıcıların peşinde.
1: Dini cemaat bir akım.

0: basında ortaya çıkarıldı. Yapılan incelemelere göre Glopper, herkese açık bir ağ değil. Sistem yalnızca yaklaşık 3300 kişilik yönetim kadrosunun kullanımına sunulmuş durumda. Kullanıcılar kendi başlarına hesap oluşturamıyor. Sisteme dahil olmak için önceden yetkilendirme gerekiyor. Bu yapısıyla Glopper'ın örgütün tamamından ziyade yönetim kademelerini birbirine bağlayan kapalı bir iletişim ağı olarak kurgulandığı değerlendiriliyor.
1: 3 kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor.
0: Glopper'a giriş tek bir şifreyle de mümkün olmuyor. Sistemde 3 katmanlı bir güvenlik yapısı var. İlk aşamada kullanıcı adı ve şifre, ikinci aşamada biyometrik doğrulama, son aşamadaysa harici onay mekanizması devreye giriyor. Bu yapı nedeniyle cihaz ele geçirilse ya da şifre bilinse dahi sisteme erişim sağlanamıyor. Örgüte ait Glopper, Apple Store veya Google Play Store gibi platformlarda bulunmuyor. Dışarıdan indirilmesi veya erişilmesi mümkün değil. Bilgilere göre sistem hazır bir yazılım değil. Alihan Kureş'in talimatıyla Hindistan'da özel olarak geliştirildiği tespit edildi. Glopper'ın sadece bir mesajlaşma ağı olmadığı, aynı zamanda kapsamlı bir veri yönetim sistemi olarak kullanıldığı belirlendi. Sistemde yurtlara ilişkin bilgiler, personel kayıtları, idari işlemler ve mali verilerin de tutulduğu ortaya çıktı.
1: Alihan Kureş 2016 yılında örgütün başına geçiyor, akımın başına geçiyor. Geçmesiyle beraber de şu son zamanlarda hepiniz seyrediyorsunuz, görüyorsunuz, büyük para hareketleri var, mal varlığı hareketleri var.
0: Üst yönetimden gelen talimatların bu ağ üzerinden iletildiği, kritik bilgi akışının da yine bu sistem üzerinden sağlandığı tespit edildi. Glopper'ın ortaya çıkması FETÖ'nün Baylok sistemini yeniden gündeme getirdi. Benzerlik kullanım mantığında ortaya çıkıyor. Her iki sistemde kapalı kullanıcı ağ, yetkilendirilmiş erişim ve örgüt içi haberleşme amacıyla tasarlanmış yapılar olarak değerlendiriliyor.
1: Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Baylok uygulamasını kullanıyorlardı. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı Glopper diye bir uygulama var.
0: Baylok, FETÖ soruşturmalarında en önemli dijital delillerden biri olmuştu. Şimdi benzer şekilde Glopper'ın da yaklaşık 3300 kişilik kullanıcı ağı detaylı olarak inceleniyor. İstihbarat ve siber birimler Glopper'ın teknik yapısını, kullanıcı listesini ve sistemde tutulan verileri analiz ediyor. Soruşturma kapsamında şu sorulara yanıt aranıyor. Kimler sisteme erişti? Hangi yöneticiler arasında iletişim kuruldu? Hangi talimatlar kimlere iletildi? Sistemdeki kayıtlar hangi faaliyetlerde kullanıldı? Tüm bu dijital incelemeler soruşturmanın en kritik aşamalarından biri olarak sürdürülüyor.
1: Burada şunu açıklıkla ifade etmek istiyorum. AK Parti iktidarları zamanında, döneminde hiçbir dindar insanımıza, hiçbir cemaate, hiçbir muhafazakar kesime kesinlikle operasyon yapılmamıştır. Burada alt kısımdaki inanan insanlarla yukarıdaki bunu çıkar örgütüne dönüştüren insanların ayrımının iyi yapılması gerekiyor. Burada üst örgüt üst yönetimle yapılan bir operasyon var.
2: Sadece gizli haberleşme uygulamaları değil, Türkiye'den Romanya'ya para taşımak için öğrencileri de kurye yapmışlar. Alihan Kureş suç örgütüne yönelik soruşturmada ifade veren tanığın anlatımına göre Bükreş'teki yurtta kalan öğrenciler Türkiye'ye gönderiliyor. Dönüş yolunda valizlerine dolar, avro ve sterlin yerleştiriliyordu. Öğrencilere verilen talimatsa netti. Romanya'ya varana kadar valizi açmayın. Soruşturmadaki yeni ifade örgütün Romanya'daki para trafiğinin nasıl yürütüldüğünü de ortaya koydu.
3: Önce Türkiye'ye tatile gönderdiler. Sonra dönüş yolunda ellerine bir valiz verdiler. Öğrencilere söylenen tek şey şuydu. Romanya'ya varana kadar valizinizi açmayın. Alihan Kureş suç örgütünün para trafiği takibi alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ifade veren ve Romanya'daki döner zincirine bir dönem ortaklık yaptığını anlatan tanık, öğrencilerin nasıl para kuryesi olarak kullanıldığını anlattı. Tanığın anlatımına göre sistem Bükreş'teki öğrenci yurdu üzerinden işliyordu. Yurtta kalan öğrenciler Türkiye'ye tatile gönderiliyordu. İstanbul'a gelen öğrenciler yapılanmanın avukatına yönlendiriliyordu. Ardından öğrencilerin valizlerine yüklü miktarda dolar, avro ve sterlin yerleştiriliyordu. para taşıdıklarını bilip bilmediklerine ilişkin anlatılanlardaysa özellikle bir ayrıntı var.

0: Paralar valizlere gizlice konuluyordu. Öğrencilere de valizlerini Romanya'ya ulaşana kadar açmamaları söyleniyordu. Türkiye'den çıkarılan para Bükreş'e ulaştığında örgüt yöneticileri tarafından teslim alınıyor, ardından sisteme sokuluyordu. Paranın rotası Bükreş'ti. Tanık, Romanya'daki yapılanmanın başındaki isim olarak Ahmet Uğur Pakcan'ı gösterdi. İfadeye göre Alihan Kuriş'in sağ kolu olarak anılan Pakcan, sadece Romanya'dan değil, örgütün Balkanlardaki faaliyetlerinden de sorumluydu. Bükreş'teki döner restoranları ve döviz bürosu üzerinden yürütülen ticari faaliyetlerin yanı sıra, öğrenci yurdunun da tek yetkilisinin Ahmet Uğur Pakcan olduğu anlatıldı. Yani soruşturmadaki tanık anlatımına göre aynı adres hem öğrencilerin kaldığı yurt hem para trafiğinin önemli duraklarından biriydi. İfadeye göre yurtta her perşembe akşamı toplantılar düzenleniyordu. Tanık, yurtta kalan bir öğrencinin kendisine yapılanma üyelerinin bu toplantılarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümetine yönelik beddua ettiklerini söylediğini aktardı. Tanık daha sonra bu durumu birlikte iş yaptığı arkadaşına sorduğunu ve onun da toplantıları doğruladığını anlattı. İfadede Alihan Kuriş ve Ahmet Uğur Pakcan'a ilişkin bir bölüm daha var. Tanık, Bolu Güvem Köyü'ndeki 1001 Evler Villa sitesinin yapılanmanın buluşma noktalarından biri olduğunu söyledi. Burada toplanan paraların olduğunu söyledi. Tanık, Ahmet Uğur Pakcan'ın Alihan Kuriş'in talimatıyla FETÖ'nün cenazesine katıldığının da altını çizdi.
1: Alihan Kuriş suç örgütüyle ilgili o kadar fazla detay var ki, bu detayların içinde seçeceğimiz ayrıntılar, soruşturma devam ediyor, soruşturmanın seyri, nereye evrilir bu süreç? Hepsini konuşacağız, değerlendireceğiz. Çok değerli bir konuğum var. Emekli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Demir bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
2: Merhaba.
1: Hoş nasılsınız?
2: Teşekkür ediyorum.
1: Şimdi pek çok mesele var. Bugün soruşturmaya dair çok farklı bir ayrıntı ortaya çıktı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun. Evet. 10 yıl önce ölmüştü Deniz Olgun. O dönem normal ölüm olarak kayıtlara geçti ama o günden bugüne hep bir şüpheli ölüm diye bahsedilir.
2: Evet.
1: Ahmet Deniz Olgun'dan. Neden? Ahmet Deniz Olgun, Alihan Kuriş'in suç örgütü liderinin, şu an tutuklu olan 32 kişiyle beraber dayısı.
2: Evet.
1: O süreç içerisinde Ahmet Deniz Olgun, Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölmesiyle beraber Alihan Kuriş başa geçiyor. Böyle bir durum gerçekleşiyor ve orada da az önce haberlerde özetini paylaştık ama bir kez daha detaylandıralım. Ölüm raporunu düzenleyen adli tıp heyetindeki bazı doktorların daha sonra FETÖ'yle bağlantılı olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi tekrar kabir açılacak. FETÖ kabir için işlemi için hazırlık başladı. Şimdi süreç bizi farklı yönlere kadar götürüyor. Yani bu suç örgütlerinin ne kadar birbirine benzediği. İşte birazdan konuşacağız. Kullandıkları haberleşme ağları FETÖ'de olduğu gibi tıpkı. İşte belki de düzenlenen bir suikast tıpkı FETÖ'de olduğu gibi. Çok ciddi benzerlikler var değil mi? Bu Alihan Kuriş soruşturması nereye evrilecek Mehmet Demir?
2: Şimdi tabii dosyadaki bütün bilgi ve belgelerden şu an itibariyle tamamından haberimiz yok.
1: Ama göründüğü kadarıyla
2: Alihan Kuriş isimli şüphelinin şimdi soruşturma hangi suçlardan yapılıyor? Şundan yapılıyor. Alihan Kuriş isimli şüpheli şahıs Süleymancılar cemaatini ele geçirmek suretiyle ve bu süreçten sonra çıkar amaçlı bir suç örgütü oluşturmuş. Hı hı. Cemaatin içinde. Çıkar amaçlı suç örgütünün tarifi nedir? Suç örgütü diyoruz ya, çıkar amaçlı suç örgütü. Demek ki belli suçları işleyerek bir çıkar elde etmek için bir örgüt kurmuş. Hı hı. Sonra diyor ki kara para aklama. Yani suçtan elde edilen gelirleri aklama suçu. Diyor ki, savcılık şunu demiş oluyor. Bu Alihan Kuruş ve örgütü belli suçları işlemiş. Bundan bir gelir elde etmiş. Ve bunu da aklamaya çalışıyor. Hı hı. Mesela ne yapıyor? Gayrimenkul alıyor, araç alıyor, ada alıyor, altın stokluyor.
1: 200 kilo. Onu da soracağım biraz.
2: O da sadece yakaladığımız bu.
1: Tabii, belki daha fazla.
2: Daha çok var. Şimdi vergi kaçırıyor diyor. Vergi kaçırıyor. Çünkü bir sürü şirketler kurmuş, bir sürü holdingler kurmuş, marketler kurmuş. Ayrıca diyor bir kısım kamu kuruluşlarını da diyor dolandırıyor diyor. Dolandırmış diyor. Evet. Şimdi bu suçlardan elde edilen paralar da ne yapmış? 100 milyarı yurt dışına çıkarttığı söyleniyor. 100 milyar TL. Şimdi ayrıca Almanya Köln'de 70 milyon euroluk bir genel merkez yapıyor.
1: Konuşuluyor da uzun süredir.
2: Konuşuluyor. Şimdi bakın.
1: Neye benziyor tüm bu taktikler?
2: Şimdi bu doğrudan benim bütün tecrübeme, bundan önceki birikimlerime dayanarak yaptığım analiz şu. Bir nevi FETÖ'ye yedeklenmiş bir örgüt, FETÖ'ye yedeklenme sağlayan, FETÖ'yü yedekleyen veya FETÖ tarafından yedeklenen ya da Mossad, BND Alman İstihbaratı ve CIA tarafından FETÖ'ye yedek bir örgüt oluşturmak için bu Alihan Kuruş'un başa geçirildiğini ve bu Alihan Kuruş aracılığıyla bizim
1: yedek örgüt.
2: Yedek bir FETÖ örgütü gibi, çünkü faaliyetler de o yönde, icraatlar da o yönde. Efendim haberleşme sisteminden tutun, efendim yabancı ülkelere para kaçırmaktan ve kendi cemaatinin üyelerini manipüle etmeye kadar, hatta efendim o ölen Amerika'da ölen Fethullah Gülen. Ha, onun için ne deniyordu? Kainat imamı falan filan. Şimdi buna da ne uydurmuşlar? İki peygamber gücünde maneviyatı varmış. Allah Allah. 32 yaşında. 32 yaşında bu örgütün başına geçtiği zaman. Daha önce bunun bir manevi bir şeyi olmuş mu? Yok. Herhangi bir manevi faaliyeti var mı? Yok. Herhangi bir örgüte desteği var mı? Yok. Şimdi geldik şeye. Dayısının ölümüne.
1: Evet.
2: Arif
1: Ahmet Denizolgun.
2: Denizolgun. Şimdi 2016'ya kadar en son Süleymancı dediğimiz bu cemaatin lideri veya başkanı, her ne diyorlarsa ona, bu adamdı. Allah rahmet etsin. 2016'da bu adam öldü. Ve öldükten sonra sürekli bu adamın ölümü şüpheli ölüm olarak değerlendirildi. Evet, evet, evet. Her ne kadar savcılık, o zamanki savcılığın yaptığı soruşturma, adli tıpın yaptığı otopsi raporlarında bunun bir doğal ölüm olduğu gibi gösterilmiş ise de, şimdi ondan sonra açığa çıkan, işte adli tıpta bu raporu hazırlayanların bir kısmının FETÖ'cü olması da göz önünde bulundurularak ve birdenbire o zaman 32 yaşındaki bu Kuruş isimli şahsın 2 hafta içerisinde, yani daha önce bu cemaatte hiç adı, sanı, cinsi duyulmayan bir şahsın 2 hafta içerisinde hemen iki peygamber gücüne yükseltilerek maneviyatta örgütün başına getirilmesi ve 2018'den itibaren, bu 2016'da olan bir olay, 2018'den itibaren de direkt Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine Türkiye Cumhuriyeti'nin meşru hükümeti aleyhine faaliyetlerde bulunuyor.
1: Evet.
2: Şimdi kardeşim bu arada bu Süleymancı cemaatinin işte o Deniz Olgun soy isimli kesiminden o ölen şahsın kardeşinin oğlu olan başka birisi daha var. Deniz Olgun soy ismi, isim aklıma gelmiyor. Bunlar da sürekli şu iddiada bulunuyordu. Bu efendim bu kuruş böyle dış güçlerin veya başka kötü niyetli insanların desteği ve yönlendirmesiyle ya da parlatmasıyla bu cemaatin başına getirildi. O ölen şahısın ölümü de şüpheli. Bunlardan şüpheleniyoruz şeklinde sürekli hem kamuoyunda hem medyada hem de yargı camiasında bu türlü müracaatları vardı. Şimdi biz bundan önce işin doğrusu şu. Bundan önce bu Alihan Kuruş isimli şahsın bu Süleymancı cemaatini nereye götüreceğine dair net ayrıntılı bir bilgimiz yoktu. İşin doğrusu. Bu soruşturmayla birlikte açığa çıkan doneler, veriler, bilgiler ışığında şunu gördük ki bu Alihan Kuruş junta yapılanmasıyla Süleymancı cemaati bir suç örgütüne çevirmeye çalışıyormuş. Derdin ne mesela?
1: Peki Arif, evet. Ahmet Deniz Olgun'un kabri tekrar açılacak. Ve tekrar bu süreci bakılacak. Yani normal ölüm mü? Eğer normal ölüm olmadığı kesinleşirse o zaman neyi konuşuruz?
2: Şimdi işte o zaman daha çok ciddi şeyleri konuşuruz. Yani bir insanın öldürülmesini konuşuruz. Bu öldürülmeyi kimin yaptığını, bu kimin öldürdüğünü, hangi istihbarat örgütlerinin buna karıştığını ya da hangi organizasyonun, hangi terör örgütünün buna karıştığını, bunu kimin azmettirdiğini konuşuruz. Çünkü fethi kabir demek bizde, milletimiz de anlasın. Fethi kabir, kabrin açılarak yeniden bir otopsi işlemi. Yeniden bir efendim fiziki, kimyasal, biyolojik inceleme. Yani bir de şu...
1: Kesin ölüm nedenini anlamak için.
2: Anlamak için. Çünkü şu, 10 yıl önceye göre şu anda bizim adli tıp imkanlarımız ve adli tıp teknolojimiz de çok gelişti. Biz 10 yıl önceki alet edevatla bulacağımızın belki 10 katını şimdi daha rahatça buluruz. Eğer böyle bir şeye ortaya çıkarsa yani bu örgüt başka şeye evrilmiş olur ve savcılığın iddiası, savcılığın soruşturma alanı da başka şeylere kayar. Burada tabii bizim artık emniyet, jandarma...
1: Soruşturma genişler, ucu belki farklı noktalara kadar
2: çok
1: gider,
2: çok
1: dokunur.
2: Değişik yerlere gider, çok ilginç yerlere gider. Şimdi benim iddiam bir de şu, benim görüşüm Ekrem İmamoğlu bir FETÖ projesidir. FETÖ projesidir. Efendim işte bu...
1: Şimdi bu süreç içerisinde Ekrem İmamoğlu demişken hep şurada çok konuşuldu. Yani Kuruş ve işte...
2: Cuntası.
1: Onun Ekrem İmamoğlu'yla yakınlığı, işte Ekrem İmamoğlu'na oy istemeleri. Çok konuşulan meselelerdi bunlar geride bıraktığımız 5-6 yıl içerisinde.
2: Evet, şimdi ben şunu anlatıyorum. Bak buradan bir analiz yapıyoruz biz.
1: Evet.
2: Yani bir somut bilgim olsa gider şahitlik yaparım. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
2: O ayrı. Ama birikimimiz, tecrübemiz ve ortaya çıkan verilerden yola çıkarak bir analiz yapıyoruz. Diyorum ki Ekrem İmamoğlu bir FETÖ projesidir. Ekrem İmamoğlu FETÖ'cüdür demiyorum. Bak bunu ayırarak söyleyeyim. Türk milleti de bizi dinliyor. Ekrem İmamoğlu bir FETÖ projesidir. FETÖ nasıl bir proje yaptı? Şöyle bir proje yaptı. Bunu da nereden okuyoruz şimdi? Ekrem İmamoğlu iddianamesinden okuyoruz o 3800 sayfalık. Diyor ki Ekrem İmamoğlu suç örgütü kurdu. Bunun amacı diyor, amacı. Önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ele geçirmekti. Geçirdi. Sonra CHP'yi ele geçirmekti.
1: Geçirdi.
2: Geçirdi.
1: Sonra da
2: Cumhurbaşkanlığını...
1: Yani sonra devleti ele geçirmekti.
2: Asıl şey şimdi buydu. Bu. Neden? Çünkü 15 Temmuz'dan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti FETÖ dönem bu terör örgütünün üzerinden silindir gibi geçti. Çoğunu attı, çoğunu hapse attı, öbürünü ihraç etti, bir kısmı yurt dışına kaçtı. Ve bunların bütün tespit ettiği mal varlığına Türkiye satında el koydu. Şimdi bu FETÖ'cülerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin elinden kurtulma ihtimali yok. Ne için yaptılar? Dediler ki biz bu Ekrem İmamoğlu isimli taşrada herhangi bir basit bir belediye başkanı olan şahsı parlatırsak, öne alırsak, bunu yukarıya çıkarırsak, bunu destekleyip Cumhurbaşkanlığı gibi bir makama getirip devleti ele geçirirsek ondan sonra kurtuluruz. Anayasayı da değiştirirler, afta çıkarırlar, yapmadığını bırakmazlar.
1: Yani gidenler geri gelir.
2: Evet, şimdi devletimiz bunu çözdü. Bak Türkiye Cumhuriyeti Devleti öyle çadır devleti değil. Devletimiz FETÖ'nün bu oyunlarını çözdü. Anlatabiliyor muyum? Bu oyunları çözdü ve Ekrem İmamoğlu'nun devleti ele geçirmesine engel oldu. Ayrıca evet. bunun devletin eline koz veren de Ekrem İmamoğlu'nun kendisi. Neden? O kadar büyük bir hırsa, o kadar büyük bir şeye tamah etti ki kardeşim önünden gelen herkesten rüşvet almış. Bunu şeyden söylüyoruz, evet. İddianameden. Peki. İrtikap yapmış. İşte şimdi baktı ki FETÖ ve Mossad ve BND, Almanca, bu örgütü yedeklemesi lazım. Meşru, ortada, açıkta olan kim var? Süleymancılık diye bir örgüt, cemaat var. Peki bunu biz FETÖ'ye yedeklememiz için ne yapmamız lazım? Alihan Kuriş'i başa geçirmemiz lazım. Onun da bu zaaflarından faydalanmamız lazım. Şimdi kardeşim bu şeyin mesela Süleymancıların asıl çıkış nedeni ne? Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri'nin işte 1950'lerden itibaren Kur'an kursu. Kur'an öğretmek ya. Sadece Kur'an'ın yüzünden öğretmek. Bak şimdi ben 66 yaşında bir adamım. Türkiye'nin son 60 yılını ezbere bilirim. Bu Kur'an kursçularının da ne olduğunu, ne kadar olduğunu, nasıl olduğunu da ben bilirim. Birebir bilirim. Ben bunların zamanında yurtlarına gidip talebeyken aç kaldığımızda yemek de yedik. Oralardan da bilirim. Neyse bunlar sadece Kur'an öğretmek için ortaya çıkmış bir cemaat değil mi?
1: Evet.
2: Ha, peki şimdi...
1: Ama 2016'dan sonra işte Kuriş'in evet. başa geçmesiyle beraber her şey değişti.
2: Evet, bakın.
1: Burada şunu sormak istiyorum evet. size. Söyleyeceğinizi de unutmayın.
2: Estağfurullah.
1: Şimdi çıkar amaçlı suç örgütü evet. diyoruz ya. İşte oradaki çıkar amacı ne mesele? Siz az önce işte Ekrem İmamoğlu üzerinden bir örnek verdiniz. Belediye, Büyükşehir Belediye, CHP, sonra Cumhurbaşkanlığı. Yani daha doğrusu devlet. Şimdi burada da Kuriş'teki yönteme evet. de baktığımızda çıkar dediğimiz sadece para değil o halde. Siz... Az önce saydığınız istihbarat örgütleri de varsa işin içerisinde, dışarıdaki devletlerin istihbarat örgütleri varsa, mesele sadece paradan çıkıyor herhalde.
2: Tabii.
1: Çok daha başka bir şey konuşuyoruz abi. Tıpkı FETÖ'de olduğu gibi. FETÖ'de Tabii. amaç sadece para mıydı? Hayır, devlet ele geçirdi.
2: Peki, şimdi mesele şu azizim. Bir örgütün finansı yoksa, parası yoksa... Hı-hı. Bu örgütün siyasi...
1: Amaca ulaşmak için araç para.
2: Kesinlikle. Bu örgütün siyasi bir faaliyette bulunması mümkün değil, değil mi?
1: Evet.
2: Ha şimdi buraya gelirken yolda medyada okudum. Mesela yeni parti için 20 günde 411 milyon TL toplanmış. Anlatabiliyor muyum? Ha bu 411 milyon TL toplamazlar ise... Bir garip bir şey bu. Niye bu millet, devlet bunun da şeyini soracaktır, bunu kontrol edecektir. Bu 411 milyon TL'yi kim verdi, niye verdi, nasıl verdi bunu kontrol edecektir. Demek ki bu 411 milyon TL olmaz ise
3: Düşün ki 90 milletvekili olan bir sürü belediye başkanı geçti. Yeni parti bile faaliyet yürütemiyor. Yürütemez. Peki bu Alihan Kurış'ın bu örgütü

0: milyarı sadece yurt dışına kaçırmış. 100 milyar. En son yakalanan şey 200 kilo
1: külçe altın.
0: Külçe altın.
1: Burada şöyle savunuyor. Düğün takıları dedi.
0: Yani sen Allah rızası için kimin aklıyla alay ediyor bu? Zaten ifadesi neye benziyor? Alihan Kuruş'un ifadesini okudun mu sen?
1: Ben kanaat önderiyim dedi. Benim bunlarla işim yok.
0: Ne mesela? Kanaat
1: kim, ne? Önderi mesela çok
0: mesela ilginç. Kime kanaat getirmiş? Önderi. Kim sana gelmiş kanaat sormuş? Yok. Peki kanaat önderisin öyle mi? Peki senin düğününe niye 200 kilo altın gelsin? Bir de sen şu filan tanıyor musun? Tanımıyorum. Filanlarda var mı? Var mı? Yok. Bu altınlardan eve yok. Peki sen kendini inkar eden bir adamsın yahu. Hani sen maneviyatı iki peygamber oluyordu güya. Ya insan bir kere dik durur ya.
1: Burada bir şey dikkatimi çekiyor. Yani. Buna özellikle soracağım, buna cevap istiyorum. Şöyle bir şey söylüyor Alihan Kuruş, diyor ki benim bu işlerle işim yok. İşte gizli haberleşme programı bilmem. Üzerime GSM hattı bile yok diyor. Şimdi şunu sormak istiyorum. Normal bir insan, hiçbir şeyle ilgili problemi olmayan, sıkıntı olmayan bir insanın üzerine GSM hattı nasıl olmaz? Bir insanın üzerine GSM hattının bile olmaması, bu da başı başına bir şüphe kaynağı değil mi?
0: Şimdi azizim biz mantıklı, aklı başında insanlarız değil mi? Ben 40 yıl savcılık yaptım. GSM aleti olmayan, numarası olmayan tipler kimlerdi biliyor musun? Kriminal tipler, mafyatik tipler, örgüt, yani suç örgütü kurmuş adam, suç. Mafya yapılanması. Niye? Çünkü kanuna aykırı, yasaya aykırı işler yapacak.
1: Neden korktunuz? Hangi telefonu dinlenmesin? Ne oldu?
0: Peki ben...
1: Hangi baz verisinden korktunuz?
0: Mesela kardeşim ben... benim telefon numaramı devlet vermişti o zaman. Tamam mı? 2003'ten bu yana... aynı numarayı kullanıyorum. Bak savcıyken de aynı numarayı kullandım. Emekli oldum aynı numarayı kullanıyorum. Ben sürekli aynı numarayı kullanıyorum. Niye ben değiştirmiyorum? Çünkü şunun için değiştir. Kardeşim ben devletime, yasaya, hukuka, anayasa aykırı bir konuşma yapmayacağım. Kim dinliyorsa buyursun dinlesin. Konuşmayacağım. Kimseye bir suç işle diye talimat vermeyeceğim. Kimseden haksız yere bir menfaat temin etmeye kalkışmayacağım. O yüzden peki Alihan Kuruş şüphelisi sen... Madem ki bir dini cemaat diyorsun değil mi? Cemaat. Peki dini bir cemaatin kanaat önderi öyle mi? Niye telefon kullanmaz kardeşim? Ha, niye sen onun bunun üzerinden iletişim kuruyorsun? Niye yaparsın yani? Şimdi burası ayrı bir konu. Bir de adam bir dini ya Müslümansan bir kere dik durman gerekiyor değil mi? Yaptıysan bir şeyi adam gibi söyle. Söylüyor musun? Söylemiyorsun. Her şeyi inkar ediyorsun. İnkar etmek yalan söylemektir. Tamam mı? Peki kardeşim BN'de Alman hükümeti sana niye 70 milyon euroluk bir genel merkez yaptırsın ya? Niye yaptırsın söyler
1: misin? Nasıl izin veriyor?
0: Niye versin? Neden versin? Böyle bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman...
1: Ekrana geliyor. Görüyoruz şu an. Evet.
0: Mesela şimdi Diyanet, bizim Diyanet resmi bir dini hizmet yapan kuruluş değil mi? Peki gidip Alman hükümetinden bir metre yer istese verir mi kardeşim? Vermez.
1: Hele de böyle
0: büyük. Ha, vermez. Peki bunu verdiğine göre ne yapıyor? Seni kullanıyor. Şimdi benim haberim yok diyor ya bu ifadede. Bunun haberi gerçekten yok. Ha, normal bir insan, normal bir Türk vatandaşı olsa... Bu tür şeyleri yapmaz zaten bu. Bunun haberi yok. Bunun üzerinden Mossad yapıyor. Buna talimatı veren o. BND yapıyor. Buna şey yapan, yönlendiren o. Bu arkadaşın gerçekten dünyadan bile haberi yok. Ne maneviyat?
1: Peki şunu sormak istiyorum. Bu haberleşme meselesi. Yani evet. GSM hattınız yok ama Gloper diye bir kapalı sistem. Aynı Baylok gibi. Şimdi öyle bir sistem ki bu.
0: Baylok'tan daha ileri.
1: Uygulama mağaza, yani benzerlik açısından söylüyorum. FETÖ'de evet. Böyle bir kapalı sistem kullanıyordu.
0: Ama bu daha ilerisini yaptı.
1: Uygulama mağazalarında yok. Yani siz bugün telefonunuzun mağazasına girip bunu indiremiyorsunuz. Dışarıdan kaydolamıyorsunuz. Şifreyi bilmek bile giriş için yetmiyor. Değil. Yaklaşık 3300 kişilik yönetim kadrosu bunu kullanıyormuş. 3 ayrı güvenlik aşamasından geçmeniz gerekiyormuş oraya girmek için. İşte şifre giriyorsunuz, sonra yüz tanıma gibi gibi birkaç aşaması daha var. Birkaç aşamayla giriyorsunuz. Şimdi bu bize ne anlatıyor?
0: Şimdi ben savcı olarak...
1: Yani siz her şeyiniz normalse, yönetim kadronuz bu kadar şifreli herhangi bir SMS üzerinden de haberleşebilirsiniz değil mi?
0: Tabii.
1: Şimdi muhtemelen bu sistemin içine eğer girmek de çok zor. Bu öyle gözüküyor. Sistem içerisinde girildiğinde oradaki mesajlaşmalar, oradaki konuşmalar belki de seyri çok daha değiştirecek soruşturmanın. Şimdi niye bak, kullanırsınız bunu? Ben onun cevabını
0: ben şimdi diyorum. Savcı olarak diyelim ki böyle bir dosya önüme Hı-hı. geldi değil mi? Hı-hı. Ben şimdi adama bunu sorarım ya. Ya Alihan Kuriş, sen Kur'an öğretme iddiasında olan Kur'an kursu ve öğrenci yurdu açma iddiasında olan bir cemaatin lideri misin? Ha? Peki arkadaşım, Kur'an öğretmek için Türkiye Cumhuriyeti'nde şu son 25 yıl bir de o var. 25 yıldan beri Türkiye Cumhuriyeti'nde Kur'an öğretmenin neresi yasak? Kur'an öğretmek için herhangi bir şey mi var, engel mi var? Yok. Peki Kur'an öğretmen niyetiyle hem cemaatinle hem dışarıdaki insanlarla bir iletişim kuracaksan niye böyle kriptolu, üç kademeli, efendim normal insanların kullanamayacağı bir haberleşme sistemini niye kuruyorsun kardeşim?
1: Ben söyle sizden misin? O cevabı alayım. Siz onlarca yıllık bir tecrübeniz var bu işte.
0: Bu örgüt davranışıdır evet. Bak. Bak söylüyorum. Bu kesinlikle örgüt davranışıdır.
1: Suç örgütü davranışı.
0: Suç örgütü davranışıdır. Suçlarım açığa çıkmasın. Devlet aleyhine çalışıyorum davranışıdır bu. Devletin aleyhine. Bak hükümetin filan da değil ha. Yani sen Erdoğan'a karşı olabilirsin kardeşim. Erdoğan'ı hiç sevmeyebilirsin. Devlet Bahçeli'ye karşı olabilirsin. Ya da Özgür Özel'e karşı olabilirsin. Bunda bir sıkıntı yok. Her cemaatin bir oy tercihi vardır. Bu fikir özgürlüğüdür. Bu gayet yasal bir şeydir. Bundan hiçbir sıkıntı yok. Ama sen gizli saklı haberleşmeler. Efendim... Kaynağının ne olduğu belli olmayan milyarlar.
1: Evet.
0: Ha şimdi o 200 kilo altın daha o da yakalanan miktarıdır. Sana şunu söyleyeyim. En az 2000 kilo altınları vardır. Bak söylüyorum. Çünkü sen holding kurmuşsun, hastane kurmuşsun. Efendim 13-14 bin tane şey kurmuşsun, market kurmuşsun. Daha neler kurmuşsun, Peki arkadaşım, Kur'an öğretmek için. Ya Kur'an öğreneceğiz, Kur'an öğreteceğiz değil mi? Ya her ilçede bir tane böyle orta halli bir bina olsa yeter değil mi kardeşim? Yeter yani. Bak şu 70 milyon euro var ya, 70 milyon euro. Bu 70 milyon euroyla Türkiye'de 850 tane ilçe var diyelim değil mi? Her birine... Böyle esaslı bir Kur'an kursu açabilirsin biliyor musun?
1: Gittin Almanya'ya onu yaptın.
0: Niye yapıyorsun kardeşim? Ne Almanya'da şimdi kaç tane Kur'an öğrenmeye gelen var ki sen bunu yapıyorsun? Peki Türkiye'de Kur'an öğrenmenin önünde bir engel mi kaldı ki sen hala Kur'an öğretme diye bir cemaati örgütlüyorsun? Efendim onları bir kategorize ediyorsun. Onları bir efendim... Yoğunlaştırıp iç içe getiriyorsun. Yok efendim lacivert takkeymiş. Lacivert takke ne lan? He? Bir insan niye lacivert takke takar bir Müslüman cemaat ya? Niye takar? Ya böyle bir şey
1: peki,
0: olur mu?
1: Şimdi başka detaylar da var.
0: Evet çok detay
1: bir,
0: var.
1: Soruşturmada ifade veren bir tanığın az önce haberlerde paylaştık detayını ama evet. Bir kez daha üzerinden geçelim. Öğrencileri para taşımak için Türkiye'den Romanya'ya para taşımak için kurye yaptıklarına dair. Bu yöntemi de soracağım size. Şimdi Bükreş'teki yurtta kalan öğrenciler Türkiye'ye gönderiliyor.

0: Dönüş yolunda valizlerine dolar, avro ve sterlin yerleştiriliyormuş. Öğrencilere verilen talimat var. Diyorlar ki valizleri asla açmayacaksınız. Bu para trafiğinin de farklı şekilde artık hesaplar üzerinden değil artık direkt valizler üzerinden nakit bir şekilde taşınması. Bu ne anlama geliyor? Parayı gönderip şimdi, dönüş yolunda dolar, avro, sterlin. Evet. Bu nasıl bir yöntem?
1: Şimdi birincisi bunun bir kara para olduğunu gösteriyor. Hı hı. Yani kaynağı belirsiz, meşru bir kaynaktan elde edilmeyen bir para olduğunu gösteriyor. Bir. İki, bu paranın yurt dışına kaçırıldığını gösteriyor. Üç, bu aynı zamanda da gümrük suçudur biliyor musun? Gümrükte sen parayı beyan etmeden kaçıramazsın, götüremezsin. Yani böyle bir şey yok. Bu aynı zamanda, peki yani hep şeye geliyoruz, hep Kur'an kursu kavramı üzerinden gidiyoruz. Kardeşim, Kur'an öğretmek için oluşturulan bir cemaat niye çocukları kullanır bir de? Çocuk bunlar.
0: Zaten herhalde şunu net anladık, bu değil, bu başka bir şey.
1: Bak, onların yapmaya çalıştığı. Ki, ben diyorum ki Alihan Kuriş bir junta kendi etrafında. Dış istihbarat örgütlerinin desteği ve talimatıyla bir junta kurarak bizim bu saf, temiz, iyi niyetli Müslüman Süleymancı cemaatini bir örgüt haline getirmeye çalışıyordu. Bu aynı zamanda dediğim gibi FETÖ'nün bir yedeği olarak FETÖ'nün boşluğunu doldurmak üzere yabancı örgütlerin, yabancı istihbarat örgütlerinin FETÖ'ye yaptırmayı düşünüp de yarım kalan şeyleri benim anladığım kadarıyla, benim gördüğüm kadarıyla bu Alihan Kuriş suç örgütüne yaptırmayı düşünüyorlardı. Ama bizim...
0: Bir not araya, küçük bir not. Şimdi az önce konuştuk ki Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümü, şüpheli ölümü.
1: Evet.
0: Tarih 8 Eylül 2016. Darbe girişiminden 2 ay sonra.
1: Yani.
0: Ölümü. Darbe girişiminden 2 ay sonra. Yani
1: yaklaşık.
0: Evet. Doğru. Akamete uğratılan darbe girişimi. Ardından o siz dediniz ya işte yedekleme örgütü, yedekleme terör örgütünü yedekleme.
1: Kesinlikle.
0: Hemen 2 ay sonra ölüyor. Hemen Alihan Kuriş yerine geçiyor.
1: Bak bu kesin azizim. Bak söylüyorum. Şimdi bizim hem Adalet Bakanlığı, hem İçişleri Bakanlığı, hem Milli İstihbarat
0: Şunu da temellendirelim. Yani az önce söylemiştik, bir kez daha ifade edeyim. FETÖ'cü doktorların bu normal ölüm raporu verdiği.
1: Onlar da var işin içinde. İşte.
0: Şimdi bizim, hepsi bir araya gelince bambaşka bir şey çıkıyor.
1: Bizim devletimiz bu FETÖ'den çok büyük tecrübeler elde etti. Çok büyük kazanımlar elde etti aynı zamanda da. Bak bizim devlet FETÖ'ye operasyon yapmadı biliyor musun? Bak tersinden düşünelim. FETÖ devlete operasyon yaptı FETÖ. 17-25 Aralık sürecinde emniyet ve yargı içinde oluşturdukları FETÖ'cü junta devlete operasyona kalkıştı. Teşebbüs etti. Onu Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bir kısım bürokrasinin dik durması nedeniyle çok şükür bunda bizim de bir dahlimiz oldu o zaman 17-25 Aralık sürecinde. Bunun için mutluyuz. Bunu engelledi. Bak gördüğün gibi ilk operasyonu devlet FETÖ'ye yapmadı. FETÖ devlete yaptı. Sonra 15 Temmuz zaten
0: yani
1: darbe
0: teşebbüsü. Açığa çıktılar işte.
1: Ve darbe teşebbüsüdür bak. Yani 15 Temmuz bir darbe teşebbüsüdür. Kendisine darbe yapan, 250 vatandaşın şehit eden bir örgüte karşı devlet her şeyi yapar. Yaptı. Şimdi bu Alihan Kuriş işte 2016'da bu cemaatin başına getirildi. Sonra 2018'den itibaren tam bir FETÖ yedeği gibi çalışmaya başladılar bunlar. Bak Süleymancıları demiyorum ha. Süleymancılar değil. Bu örgüt. Bu örgüt. Devlet bunları takip etti. Devlet Eskişehir'le bak ilk defa cemaate de bir operasyon değildir bu. Hem Sayın Adalet Bakanı hem İçişleri Bakanı açıkça ifade ediyor. Diyor ki biz cemaate ya da cemaatin temsil ettiği şeye operasyon yapmıyoruz kardeşim. Alihan Kuruş diye bir şüphelinin işlediği ve kurduğu suç örgütü ve bu suç örgütü eliyle, vasıtasıyla işlediği suçlara yönelik bir soruşturma yapıyoruz ve operasyon yapıyoruz. Yani bu adam, yani sık sık vurguluyorum, çok yakında da, bunu da söyleyeyim, çok yakında da efendim bu soruşturma çok önemli yerlere gidecek. Çok ayrıntılı bilgi, belge, bulgu ortaya çıkacak. Eğer gazetecilerimiz cevval davranabilip gazetecilik yeteneklerini kullanırlarsa da bu belgeleri, bu bilgileri kamuoyuna ulaştıracaktır. Onun dışında çünkü soruşturma gizlidir. Hakim, savcı asla dışarıya belge sızdırmaz. Söyleyeyim yani. O ayrı bir konu. Bunu yapmazlar ama çok yakında bu örgütün tamamını çözecektir bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bütün bağlantılarını. Bak şimdiden söylüyorum. Şimdiden bu örgüte, Kuruş suç örgütüne bulaşmış insanlara buradan çağrıda bulunuyorum. Sizi bulacak. Bu devlet sizi bulacak. Hiçbir yere de kaçırmayacak. Onun için buyurun gelin devletinize bilgi, belge, bulgu ne varsa yardımcı olun. Bu de, bakın bu Alihan Kuruş örgütü yerli bir örgüt değil ey Türk milleti. Bu Mossad, CIA ve Alman istihbaratı tarafından kurulmuş, desteklenmiş, yol verilmiş ve Türkiye aleyhine faaliyet yürütsün diye ortaya çıkarılmış FETÖ'nün yedeklediği bir örgüttür. Süleymancı kardeşlerim ya da Süleymanlı kardeşlerim size bakın 40 yıl savcılık yapmış.
0: Evet, süremiz bitti, hemen bir cümleyle tamamlayalım.
1: Tamam. Müslümanlığa geri dönün ya. Onu söylüyorum.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Çok fazla detay vardı hakikaten. Bültenimizin çok büyük bir bölümünde meseleyi konuştuk. Herhalde konuşmadığımız bir ayrıntı da kalmadı gibi geliyor bana. Emekli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Demir. Mehmet Bey çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık.
1: Milletimize iyi akşamlar diliyorum.
0: Efendim moderatör geceyi böylece bu bölümü noktalıyoruz yavaş yavaş. Saat başında gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.

0: AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükselttik. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık.
1: Sıcak bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
2: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye Sigorta, gücü adına.
2: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
3: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
4: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
2: Ben Ömer Necati Albayrak.
3: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
2: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
3: Gün ilk dakikada başlar.
4: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.

İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: Hayrola çocuklar?
1: Ati başla.
2: Abi bize sizden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınızda oluyor.
1: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen.
1: Oluyor. Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
4: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
5: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
0: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
7: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
8: Turkcell'in çözüm gücü var.
9: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
10: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
12: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: Efendim yeniden merhaba. Moderatör Gece devam ediyor. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda çerçeve yasanın takibi ve uygulanmasının değerlendirilmesine ilişkin kurul oluşturuldu. Kurul ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapacak.
1: Takip ve değerlendirme süreci başlıyor. Yasada tanımlanan kurul, kanunun yayımlanmasıyla beraber kuruldu. İlk toplantı 24 Ağustos'ta yapılacak. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda kanunda tanımlanan takip ve değerlendirme kurulu oluşturuldu. Yılmaz, kurul üyesi bakanlarımız ve kurumlarımız da kendi sorumluluk alanlarındaki çalışmalarını başlatmıştır dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kurulun ilk toplantısının 24 Ağustos Pazartesi günü yapılacağını açıkladı. Toplantıda kurulun çalışma usul ve esasları belirlenecek. Silahları bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacak. Yılmaz, kurulun milli birlik, kardeşlik ve huzur için etkin bir koordinasyon içinde çalışacağını belirtti. 7595 sayılı kanunla tanımlanan tüm görev ve sorumlulukları yerine getirmek için yoğun bir mesai sergileyecektir dedi.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Türkiye'nin terör belasından kurtulmasına yakın olan bu süreçte hem iç hem dış politikada uyumlu bir süreç yürüttüğünü söyledi. Sürece karşı çıkan emperyalistlere de seslendi. Uykularınız kaçacak dedi.
2: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
1: Çerçeve yasa resmi gazetede yayımlandı. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir safhaya geçildi. MHP lideri Devlet Bahçeli de terörsüz Türkiye'ye karşı çıkanların uykuları kaçacak dedi.
3: Türkiye, Asya ile Avrupa arasında enerji, ulaştırma ve ticaret koridorlarının kesişim noktasında bulunmaktadır. Orta Koridor, Kalkınma Yolu Projesi, Turan Koridoru ve enerji nakil hatları gibi stratejik projelerin başarıya ulaşması büyük ölçüde güvenlik ve istikrar iklimine bağlıdır. Terörsüz Türkiye bu projelerin daha etkin şekilde hayata geçirilmesine katkı sağlayacaktır. Binlerce kilometre uzaktan gelerek bölge halklarının kaderiyle oynama dönemi artık geride kalmalıdır. Terörsüz Türkiye'ye karşı çıkanların uykularını kaçıran gerçeği de burada aramak gerekir.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet

0: Bahçeli terörsü Türkiye kapsamında Türk'ün gazetesine açıklamalarda bulundu. Terörsü Türkiye kapsamında gerçekleşen gelişmelerde yeni bir aşamaya geçildiğini aktaran Bahçeli, terörsüz bölge hedefine vurgu yaptı. Bölgenin güvenliği de Türkiye'nin hedefleri arasında olduğuna dikkati çekti.
1: Terörsüz Türkiye'nin birinci aşaması terör örgütüne silah bıraktırma ve bölgenin terör unsurlarından temizlenmesi olsa da Türkiye'nin dış politikada daha bağımsız hareket edebilmesi, yakın coğrafyasında barış ve istikrarın güçlenmesi, Doğu Akdeniz'den Kafkasya'ya, Orta Doğu'dan Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada etkinliğinin artması terörsüz Türkiye'nin hedefleri arasında yer almaktadır. Esasında bölgemizde Şark meselesinde ikinci perdenin sahnelenmek istendiği görülmektedir. Hedef parçalanmış ve bölünmüş egemen devletlerdir. Ancak Türkiye yeni Sykes-Picot düzenini Balfour'daki sinsi planları terörsüz Türkiye hedefiyle bozmuş, terörsüz bölgenin yeşermesiyle emperyalizmin bu coğrafyadaki emellerine darbe vurmuştur.
0: MHP lideri bölge ülkelerine de güven aşılayan Türkiye vizyonuna da ayrı bir parantez açtı. Bahçeli, Türkiye'nin süper güç olmasındaki en büyük engellerden biri olan terör sorununun ortadan kalkması da yeni bir başlangıç olacak dedi. Bölgedeki siyasi anlayışın da değişmesiyle bölücü zihniyetin son bulacağını aktardı.
1: Bölgenin en büyük sorunu istikrar ve güvenlik. Bölge ülkeleri radikalleşmiş ve terörize olmuş örgütler yüzünden istikrarlı bir sistem inşa edemedikleri için emperyalist güçlerin müdahalesine açık hale gelmişlerdir. PKK terörünün sona ermesi, demokrasinin güçlenmesi için bir fırsat olacaktır. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına yönelik açıklamalarda ayrı bir devlet, federasyon, özellik ya da kültürelist taleplerin yer almaması Türkiye'de yeni bir başlangıç için önemli bir adım olmuştur. Sürecin tam olarak başarıya ulaşması, terör örgütünün silah bırakmasının da ötesinde herhangi bir şekilde terörü olumlayan, sırtını teröre ya da vandalizme dayandıran siyaset anlayışının ve bölücü zihniyetin de tarihe karışmasıyla mümkün olabilecektir.
0: MHP lideri Bahçeli, Türkiye'nin iç cephesini güçlendiren ve dış politikada da buna uyumlu barışçıl bir politika izlemesi birbirini destekleyen iki yaklaşımdır dedi.
2: Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu davasını takip etti. Bir kez daha masumlar diyerek yargılanan isimlere sahip çıktı. Ancak Özel'in bu sözlerinin hemen ardından soruşturma dosyasına yeni bir ifade girdi. Muhittin Böcek, Ekrem İmamoğlu'nun adaylık sürecinde kendisinden 15 milyon avro istediğini, 5 milyon avro içinse taç döviz üzerinden havala sisteminin devreye sokulduğunu öne sürdü.
3: Özel yine masumlar dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu davasını takip etti ve bir kez daha masumlar dedi.
4: Bu dünyada adaleti bulursak buluruz, bulmazsak öbür dünyada bütün bu masumların iki elleri yakalarındadır. Ve bu devran böyle sürmez.
3: Özgür Özel'in sözleri böyle. Ancak masumlar vurgusunun yapıldığı süreçte soruşturma dosyalarına yeni ifadeler girmeye devam ediyor. Son bomba ifade Muhittin Böcek'ten. Böcek'in anlattığı para trafiğinin merkezinde Ekrem İmamoğlu var. Böcek İmamoğlu'nu işaret etti.
5: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz.
3: Muhittin Böcek kendi talebiyle savcılığa ek ifade verdi. Ve 2024 yerel seçimlerinden önce yaşandığını söylediği bir görüşmeyi anlattı. Tarih 30 Kasım 2023. Yer İstanbul. Böcek'in ifadesine göre Ekrem İmamoğlu'yla bir otelde bir araya geldiler. Konu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığıydı. Böcek, Ekrem İmamoğlu'nun başka bir isme adaylık sözü vermediğini, tercihini kendisinden yana kullanacağını söylediğini anlattı. Ardından çok ağır bir suçlamada bulundu. Muhittin Böcek'in savcılık ifadesine göre Ekrem İmamoğlu kendisinden yaklaşık 15 milyon euro maddi destek istedi. Böcek de bu parayı zaman içerisinde karşılayabileceğini söylediğini anlattı. Böcek'in ifadesindeki tablo şu. Bir tarafta adaylık süreci, diğer tarafta 15 milyon euroluk para talebi suçlaması ve devamında 5 milyon euroya ilişkin bir ödeme anlatımı. Adanmış ömür. Böcek İstanbul'dan döndükten sonra ismini açıklamadığı bir dostundan yardım istediğini söyledi. Dostunun kendisine havala sistemini anlattığını belirtti. Sonra 100 liralık bir banknotun fotoğrafı çekildi. Fotoğraf parayı teslim edecek tarafa gönderildi. Aynı banknotsa üzerinde isim ve telefon numarası bulunan bir notla zarfa konuldu. Böcek'in anlatımına göre milyonlarca euroluk transfer için o banknot şifre görevi görecekti.
6: Hiçbir kimsenin yazık sahanda kalmadan.
3: Muhittin Böcek 16 Aralık'ta Ekrem İmamoğlu'nu arayıp randevu aldığını söyledi. söyledi. Ertesi gün İstanbul'daki seçim ofisine gittiğini anlattı ve en önemli iddiasını burada dile getirdi. Böcek içerisinde 100 liralık banknotla not kağıdının bulunduğu zarfı Ekrem İmamoğlu'na bizzat teslim ettiğini öne sürdü. Havala sistemi üzerinden karşılanmasını sağladığını söylediği miktarsa 5 milyon euroydu. Peki zarfın içindeki notta ne vardı? Savcılık bunu da sordu. Muhittin Böcek'in hatırladığını söylediği isim Taç Döviz. 30 milyon dolarlık hırsızlık olayıyla daha önce Türkiye'nin gündemine gelen Taç Döviz'in adı böylece bir kez daha soruşturma dosyası

0: gönderildi ve para teslim edildiyse 5 milyon euroyu kim aldı? Ancak Özgür Özel'in masumlar sözlerinin ardından aynı dosya tartışmalarının karşısına şimdi Muhittin Böceğin Ekrem İmamoğlu hakkındaki 15 milyon euroluk talep ve 5 milyon euroluk ödeme iddiası çıktı.
1: Bu dünyada adalete bulursak buluruz, bulmazsak öbür dünyada bütün bu masumların iki elleri yakalarındadır.
2: Muhalefetin Türkiye'yi yabancı basına şikayet etme geleneği sürüyor. CHP'deyken benzer tavırlarıyla bilinen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bu kez İtalyan basını üzerinden Türkiye'yi hedef aldı. Corriere della Sera gazetesi için bir makale kaleme alan Özel, AK Parti iktidarını otoriterlikle suçlayarak Türkiye'de 2002'den bu yana demokratik bir aşınma yaşandığını iddia etti. İşte Özel'in o tartışmalı açıklamaları.
3: Terk edilmişlik hissediyoruz.
4: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'yi uluslararası arenada hedef alan açıklamalarına bir yenisini ekledi. İtalyan Corriere della Sera gazetesi için bir makale yazdı. Özel, Türkiye'yi otoriter rejim kalıbına sokarak yabancı basına bir kez daha şikayet etti. Özgür Özel makalesinde 21. yüzyıl otoriter rejimlerinin seçimleri ortadan kaldırmadan demokrasiyi içeriden boşalttığını iddia etti. Türkiye'de demokrasinin aşındığını öne sürdü. Özel Türkiye'de bağımsız medyanın zayıflatıldığını ve yargının siyasallaştığını da İtalyan basınına şikayet etti. Muhalefet üzerindeki baskı iddialarını somutlaştırmaya çalıştı. Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasını ve 30'dan fazla belediye başkanının görevden uzaklaştırılmasını örnek gösterdi.
1: Bütün dünya Ekrem İmamoğlu'na yapılan siyasi darbeyi konuşuyor.
4: Makalenin satır aralarındaysa açık bir Avrupa'ya yanaşma mesajı dikkati çekti. Özel, partisinin köklerinin sosyal demokrasiye dayandığını belirterek kendini İtalyanlara yakın göstermeye çalıştı. Türkiye'nin mevcut kurumsal geleneklerden uzaklaşma tehlikesi yaşadığını öne sürdü. Özgür Özel, kendi yönetimlerinde yaratacakları demokratik bir Türkiye'nin Avrupa ve Akdeniz için çok daha güvenilir bir ortak olacağını vaat ederek Batı'dan destek arayışına girdi.
1: Ekonomistlerden, dünyada sözü geçen bilim insanlarından.
2: Nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan firmalara yönelik kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
5: Şeker sektörüne yönelik kapsamlı soruşturma gerçekleştirildi. Kota ve satış sınırlamalarını ihlal eden firmalar mercek altına alındı. İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Gürlek açıklamasında nişasta bazlı şeker üretimi ve ticaret süreci takibi alındığını, firmaların kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ettiklerini belirlediklerini söyledi. İç piyasaya arz edilmemesi gereken ürünlerin piyasaya sürüldüğünü tespit edildiğini söyledi. Yapılan incelemelerde bazı ürünlerin gerçek vasfı maltodekstrin, glukoz, nişasta ve fruktoz gibi farklı isimlerle faturalandırıldığı ortaya çıktı. Faturalarda gösterilen ürünle fiilen teslim edilen ürünler arasında farklılıklar bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı'nın denetimleriyle Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın incelemeleri sonrası harekete geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde şeker soruşturması başlatıldı. Şeker soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı adli işlemler gerçekleştirildi. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana'da 26 adrese baskın düzenlendi. 25 şirkete yönelik arama ve evraklara el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında şirket yöneticisi olarak belirlenen 47 şüpheli ise ifade vermek üzere çağrıldı.
6: Çay açarsanız, içerideki çekmeceyi açalım.
7: Şunu,
6: evet.
5: Soruşturma çok yönlü bir şekilde sürüyor. Şüpheliler hakkında bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti, vergi kaçakçılığı, yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma, özel belgede sahtecilik ve fiyatları etkileme suçları yönünden inceleme yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde halk sağlığını, devletin vergi gelirlerini ve ekonomik düzeyini hedef alan yasa dışı faaliyetlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Adalet, İçişleri, Tarım ve Orman

0: Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlıkları arasındaki koordinasyonun çok boyutlu suçlarla mücadelede önemli rol oynadığı belirtildi.
1: Yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadelede yeni bir dönem başlıyor. Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından kurulması planlanan yapay zeka destekli yasa dışı bahis tarama ve tespit sistemi kapsamında yasa dışı kumar oynatan internet siteleri ve oyuncular anlık olarak tespit edilecek.
2: Bu konu hakkında çok daha yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle bu sitelere giriş yapan insanların tespit edilmesinde ve en azından ceza alınmasının ön ayak olmasında çok daha etkili bir sistem olduğunu düşünüyorum ve bu konuda faydalı olabileceğini düşünüyorum.
3: Suçlu ve bunun tespitinde ya da bir algoritma kullandığı için orada faydalı olabilir.
4: Bir internet sitesi kapanıyor, dakikalar içinde yenisi açılıyor. Yasa dışı bahis ve kumar ağlarının bu yöntemine karşı yapay zeka devreye giriyor.
5: Yapay zeka burada önemli bir avantaj sağlayacak. Milyonlarca dijital veriyi çok kısa sürede analiz ederek tek tek bakıldığında anlam ifade etmeyen veriler aslında birbirleri arasındaki bağlantı ortaya çıkacak.
4: Yasa dışı bahis siteleri artık sadece kapatılmayacak, dijital izleri de takip edilecek. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın kuracağı yapay zeka destekli yasa dışı bahis ve kumar tarama ve tespit sistemiyle yeni açılan platformların daha hızlı belirlenmesi hedefleniyor.
6: Yapay zeka destekli sistemlerle yasa dışı bahis sitelerinden para transferlerine kadar uzanan dijital ağ ortaya çıkarılacak.
5: Alan adı, IP adresi, DNS kayıtları, ödeme altyapıları, reklam bağlantıları ve yönlendirme ağları birlikte analiz edilerek yasa dışı platformlar tespit edilebilir. Tek bir veriye bakmak yeterli değil. Şüpheli para transferleri, ödeme hareketleri, platformlarda kurulan bağlantılar, cihaz ve ağ verileriyle dijital etkileşimler birlikte değerlendirilebilir.
4: Yapay zeka tek bir dijital izi değil, izler arası bağlantıları inceleyecek.
6: Yasa dışı bahis ağına katılan vatandaşın dijital izi de mercek altında olacak. Yeni sistemle birlikte sadece sitelere girenler değil, bu platformlarda oynayanlar ve para hareketlerinde bulunanlar da yapay zeka ile takip edilecek.
5: Tek başına IP adresi veya tek bir para transferi kişinin yasa dışı bahis oynadığını kanıtlamaz. Güvenilir bir tespit için farklı veriler birlikte değerlendirilecektir. Sistem yalnızca internet sitelerini değil, sosyal medya reklamlarını, mesajlaşma platformlarındaki yönlendirmeleri ve bahis sitelerine trafik taşıyan dijital ağları da analiz ederek tasarlanırsa çok daha etkili olacaktır.
4: Öte yandan mücadele yalnızca yasa dışı platformlarla sınırlı kalmayacak. Yasal bahis ve şans oyunu sitelerinin de daha az özendirici hale getirilmesi ve vatandaşları kumarın zararlarına karşı uyaran kamu spotlarının sitelerde yer alması da gündemde.
7: İyi olur bence çünkü çok evlilik yıktı, arkadaşlar özenmeye başladı, gençler yani bu yasa dışı çok özenmeye başladılar, çoğaldı. Ya dur denilmesi lazım bu yasa dışı bahisler artık.
8: Evlatlarımız var, çocuklarımız var, hani tabii ki güzel olur. Yani ben onaylarım öyle bir şeyi.
1: Trabzon'da ilçe emniyet müdürlüğü bahçesine İHA isabet etti. Bölgede güvenlik tedbiri alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Trabzon'da Ersin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine ilk belirlemelere göre İHA olduğu değerlendirilen bir cisim düştü. Valilikten yapılan açıklamada olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Park halindeki 3 araçta maddi hasar meydana geldiği bilgisi paylaşıldı. İlgili birimler bölgede güvenlik tedbiri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kamuoyunda Sebahattin Şirin olarak bilinen Galatasaray tribün lideri Muzaffer Şirin'in uyuşturucu test sonuçları belli oldu. Şirin'in örneklerinde uyuşturucu maddeler amfetamin ve metamfetamine rastlandı. Galatasaray taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin'in adli tıp toksikolojik incelemesi tamamlandı. İncelemede Şirin'in saç örneğinde uyuşturucu tespit edildi. Amfetamin ve metamfetamin bulgusuna ulaşıldı. Şirin, daha önce savcılıkta verdiği ifadede uyuşturucu madde kullandığı yönündeki suçlamaları reddetmişti. İfadesinde uyuşturucuyu tribünlere sokmaya çalışan kişilerle mücadele ettiğini savunmuştu. Şirin'in savcılık ifadesindeki beyanlarıyla Adli Tıp Kurumu raporu arasındaki çelişki soruşturma dosyasına girdi. Galatasaray amigosu hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

0: spor suçlarla uyuşturucu madde kullanmak, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suçlarından gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan Şirin mahkeme tarafından ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılmıştı. İzmit CHP İlçe Başkanı Gökhan Ercan'la İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy'un uyuşturucu testi pozitif çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaçakçılık, narkotik ve ekonomik suçlarla bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda İzmit CHP İlçe Başkanı Gökhan Ercan'la İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy'a uyuşturucu testi yapıldı. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda alınan numunelerle uyuşturucu testi yapılan İzmit CHP İlçe Başkanı Gökhan Ercan'la İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy'un test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi. Adli Tıp Kurumu raporunda Gökhan Ercan ve Hamit İlker Ulusoy'un idrar testinde metamfetamin bulunduğu belirtildi. Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamede kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olduğu belirtilen mesajlarda deliller arasına girdi. Savcılığın dijital incelemesine göre Tuğyan Ülkem Gülter olaydan önce eski erkek arkadaşına annesiyle ilgili "bıktım bu annemden, gebersin ve kadına öyle bir pişmanlık yaşatacağım" şeklinde mesajlar gönderdi. Dosyada tanıkların anlatımları da var. Bazı tanıklar Tuğyan Ülkem Gülter'in olaydan aylar önce "bir gün annemi camdan atıp öldüreceğim" dediğini öne sürdü. İddianamede olay gecesi de saniye saniye incelendi. Gül Tut'un çok sevdiği belirtilen Malkata isimli roman havasının açıldığı, anne ve kızının müziğe eşlik ettiği, şarkının düşme anına kadar çalmaya devam ettiği belirtildi. Savcılığın tespitine göre olay sırasında odada Gül Tut'la birlikte yalnızca kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu bulunuyordu. Olayın ardından bazı WhatsApp yazışmalarının silinmesinin istendiğine ilişkin tespitler de dosyaya girdi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı bütün delilleri birlikte değerlendirerek Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Yükseköğretim kurumları sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Şimdi kayıt ve ek tercih süreci başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan dijital medya hesabından yaptığı paylaşımda üniversite eğitimine başlayacak gençleri tebrik etti.
1: Milyonlarca adayın heyecanlı bekleyişi sona erdi. YKS tercih sonuçları açıklandı. Yerleşen adayların kayıt, yerleşemeyen adayların ek tercih süreci başlıyor. 2026 yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. 2026 YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos'ta, elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos'ta yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekecek. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için ek tercih sürecinin yeni bir imkan olacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dijital medya hesabından YKS sonuçlarına dair paylaşım yaptı. Yerleştirme sonuçlarının genç kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyor, üniversite eğitimine başlayacak gençlerimizi tebrik ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz ve eğitim camiamız için başarılı geçmesini temenni ediyorum ifadelerini kullandı.
0: Gününü tablet ve telefon ekranları başında hareketsiz geçiren çocuklar sadece bilişsel değil, fizyolojik olarak da negatif etkileniyor. Ortopedi uzmanları erken yaşta boyun düzleşmesi ve sırt ağrısı vakalarının arttığına dikkat çekiyor.
2: Öncelikle bir duruş bozukluğu olabilir, konuşmalarında aksamalar olabilir küçük çocuklar için. Çünkü şu anda anne ve babalar çocuklar ağladıkları zaman direkt telefon ve tablet verdikleri için çocuklarda hem

0: dil bozukluğu, hem duruş bozukluğu birçok sağlık problemine sebep olabilir.
1: Ekran süresi arttı, teknoloji çocukların boynunu büktü. Çocukların uzun süre hareketsiz ekrana bakması omurga eğiyor, boyun ağrısının yaşı düşüyor.
2: Evet, ekrana bağımlılık artık güncel, çok ciddi bir problemimiz. Sadece çocuklar için değil, erişkinler için de ciddi bir problem. Çocuklarda bu problemin biraz daha öne çıkması aslında omurga problemleriyle birlikte başlıyor.
3: Anneleri görüyorum, evet. Mesela arkadaşı geliyor, arkadaşla konuştuğu zaman çocuk yanına geliyor, anne anne diyor. O zaman arkadaşıyla vakit geçirmek için telefon veriyor mesela.
1: Ekran başında büyüyen çocuklar boyun alarmı veriyor, tablet ve telefon kullanımı ağrıları artırıyor, iskelet ve kas sisteminde sorunlara yol açıyor. Çocukluklarını telefon ve tabletle yaşayan, arkadaşlıklarını ve oyunlarını beyaz ekranda kuran çocuklarda boyun sorunu ortaya çıktı.
2: Asıl korktuğumuz şey 40 yaşından sonraki dönem. Çünkü çocuklukta, ergenlikte kas, kemik hafızası, asıl bizim oradaki kasımızı, kemiğimizi güçlendireceğimiz dönem bu dönem. Burayı güçlendiremediğimiz zaman 40 yaşından sonra çok ciddi omurga problemleriyle karşılaşıyor. Boyun düzleşmesi, omurganın şekil dizilimi, ahenginin bozulması, dediğim gibi ileriki dönemde omurgada ciddi harabiyetlere neden oluyor. Çok ileriki döneme kalmadan genç yaşta da artık böyle fıtık gibi problemlerle çok sık karşılaşmaya başladık.
0: Yani şu anda çocukların telefon, tablet ve bilgisayar kullanım süreleri arttı. Bunlarla ilgili ebeveynlerin önlem alması gerektiğini düşünüyorum. Sürekli bir ekrana bağımlı kalmak çocuklar için olumlu sonuçlar doğurmayacaktır.
1: Tablet, telefon ve bilgisayar kullanımının artmasıyla çocukların açık havada koştuğu, zıpladığı ve oyun oynadığı süre azaldı. Halbuki çocukluk dönemindeki fiziksel aktivite sadece kilo kontrolü için değil, kas gelişimi, kemik gelişimi, koordinasyon ve denge açısından da çok önemli.
2: Aileler tabii çocukları sportif faaliyetlere yönlendirmesi lazım. Sadece çocukların ufak birkaç egzersiz yapması bile çocukların zaten kaslarının çok hızlı toparlanmasını sağlayacaktır. Çocuklar çok ciddi, çok hızlı bir şekilde bu duruma adapte olurlar. İşte bunu muhakkak yapılması lazım. Sportif faaliyetlerin aktif bir şekilde devam etmesi lazım.
4: Öyle her saat vermiyoruz. Arada bir 2 saat, 3 saat. Yani 2 saat bakıyorlar, 2 saatten sonra kenara kaldırıyoruz. Eşimle ben zaten saat sınırlamasıyla uygulamayı düzenlemeye çalışıyoruz. Yani.
5: Futbol oynuyorum. Arkadaşlarımla oyunlar oynuyorum. Oturuyorum, sohbet ediyorum, bu kadar.
1: Peki akranlarına önerilerin neler? Çok vakit geçirsinler mi tabletle, telefonla?
5: Hayır. Yani dışarıya da biraz önem vermeleri gerekiyor. Yani çok önem verirlerse kötü yerlere gidebilir. Hastalıklar da olabilir.
6: Dar ve orta gelirliler ev sahibi oluyor. İlk evin projesiyle vatandaşlar sıcak yuvalarına kavuşuyor. Malatya İkizce'de sosyal konutlarına yerleşen Başar çifti büyük mutluluk yaşadı.
7: İnşaat seferberliği sürüyor. Bir yandan afet konutları tamamlanıyor, diğer yandan sosyal konutlar yükseliyor.
8: Artık kendi evin yani. Biliyorsun kiracı da değilsin, ev sahibisin. Artık sana ait.
7: 250 bin konutluk ilk evin projesinde anahtar teslimi devam ediyor. Malatya İkizce'de vatandaşlar sıcak yuvalarına kavuştu. Sosyal konutlarına yerleşen ailelerin mutluluğu görülmeye değerdi.
9: 2024 Kasım ayında ben anahtar teslimimi aldım.
7: TOKİ tarafından Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yapımı tamamlanan 1160 sosyal konut hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Bu kapsamda Meryem Enes Başar çifti de 250 bin konutluk ilk evin projesi kapsamında evine kavuşan ailelerden biri oldu. Bakan Murat Kurum da Başar çiftinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
8: Öncelik dedik, mağdur olanlar oturur, hani biz bekleriz de dedik de 2 yıla kadar yapıldı, teslim edilmeye başladı.
7: Kurum paylaşımında ev sahibi Enes Başar'ın devletimizin ne kadar büyük olduğunu gördük sözlerini alıntıladı. Anahtarlarını teslim ettiğimiz her yuvada mutluluk ve devletimize olan güven var ifadesini kullandı.
6: İstanbul'u Anadolu yakasında ulaşıma nefes aldıracak yeni raylı sistem hattı için düğmeye basıldı. Ümraniye'den başlayıp Kavacık üzerinden Beykoz'a uzanacak 17.5 kilometrelik hattın yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi. Detayları Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Ural Gürzel 24'de anlattı.
10: Ümraniye'den Beykoz'a raylı sistem bağlantısı, Anadolu yakasının kuzey koridoruna yeni metro hattı müjdesi geldi. İstanbul'un Anadolu yakasında raylı sistem ağını genişletecek projede önemli bir adım atıldı. Ümraniye, Kavacık, Beykoz raylı sistem hattı Cumhurbaşkanı kararıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılacak. 17,5 kilometre uzunluğunda planlanan hat Ümraniye'den başlayarak Kavacık üzerinden Beykoz'a uzanacak. 14 istasyondan oluşacak hatla Anadolu yakasının kuzey-güney yönündeki ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da bu yeni hattın müjdesini sosyal medya hesabından duyurdu. Uraloğlu, İstanbul'un Anadolu yakasına yeni bir raylı sistem bağlantısı kazandırıyoruz dedi.
11: İstanbul'un Anadolu yakasına yeni bir raylı sistem bağlantısı kazandıracağız dedi ve müjdeyi verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu. Müjdenin ardındansa merak konusu oldu. Bu raylı sistem nereye gelecek? İşte o noktalardan biri de burası olacak. Beykoz'la Ümraniye arasındaki raylı sistemin önemli duraklarından birisi de işte burası Kavacık Kavşağı olacak.
10: İşte tüm bu süreci ise Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel 24'e anlattı.
12: Beykoz'un en önemli sorunlarından bir tanesinin ulaşım trafik olduğunu gördük. Cumhurbaşkanımızla temas kurduk. Sağ olsun Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızla görüştük. 14 istasyonlu Beykoz'un bu çıkmaz sokak dediğimiz tabirden kurtaracak. Ümraniye ile Üsküdar'la ve dolayısıyla Avrupa yakasıyla buluşturacak bir metro çalışmasıydı. Biz bakanlık olarak bu metroyu üstlenebiliriz dedi. Cumhurbaşkanımıza da bu yazıyı ilettiler. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız da dün akşamki resmi gazetede artık yapılabileceğini ve projeler arasına alınabileceğinin müjdesini verdi.
10: Hattın Ümraniye istasyonundan başlayarak Bosna Bulvarı, Güzeltepe, Dereboyu Caddesi, Bahçeli Evler, Çiftlik Yolu ve Küçük Su Güzergahı'ndan Kavacık'a ulaşması planlanıyor. Kavacık'ın ardından Dedeoğlu, Beykoz Devlet Hastanesi, Beykoz Adliye ve Beykoz İskele istasyonlarıyla Beykoz'a uzanacak hat, buradan iki kola ayrılarak Türk Alman Üniversitesi ve Orta Çeşme'ye ulaşacak. Yeni hat İstanbul'un mevcut raylı sistemleriyle de entegre edilecek. Ümraniye istasyonunda Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattıyla bağlantı kurulacak. Bosna Bulvarı'nda ise Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı metro hattı ve bu hattın devamı niteliğindeki Yavuz Türk-Kazım Karabekir-Ümraniye Sporköy metrosuyla entegrasyon sağlanacak. Böylece farklı ulaşım sistemlerinin birbirine bağlanması ve İstanbul'da kesintisiz ulaşım ağının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Eski İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB 2025 bütçe toplantısında söylediği şu sözleri akıllara geldi.
13: 76.4 kilometre uzunluğuna sahip projelerimizin ön fizibilite ve güzergah etüt çalışmalarına da İstanbullular adına devam ettiğimizi ve bunlarda oluşacak gelişmeleri, netleşmeler önümüze geldiğinde sizlerle gururla, keyifle paylaşacağımızı da ifade ederim.
10: İstanbul'un trafik yükünün azaltılması ve Anadolu yakasının toplu taşıma alternatiflerinin artırılmasıyla yeni hattın kent içi ulaşımda önemli bir rol üstlenmesi hedefleniyor.
6: İstanbul Arnavutköy'de İBB'nin bitmek bilmeyen yol çalışması vatandaşı isyan ettirdi. Günlerdir trafikle cebelleşenler hastaneye ve işine yetişememekten şikayetçi. Yüzlerce şikayete rağmen İBB'nin sessizliği ve çözümsüzlüğü vatandaşın gerilimini daha da artırıyor.
14: Arnavutköy Sultan Gazi çevre yolunda trafik adeta durma noktasına geldi. İBB ekiplerinin gündüz saatlerinde yaptığı yol çalışması nedeniyle şeritler daraldı. Araçlar ilerleyemez oldu. Drone'la havadan görüntülenen kilometrelerce uzunluktaki kuyruk çilenin boyutunu gözler önüne serdi.
15: Bir ara buraya kazdılar. Aylarca sürdü. Ne döşediler bilmiyorum. Kapattılar. Yolun ileri tarafında beton döktüler. Betonun içinde kaldılar, asfalt döküyorlar. Yani yapıyorlar, bozuyorlar. Yap boz. Eminine gidecektim, indim. Caydım gitmedim. Bu tarafından dedi bu saatte trafikten dolayı gitmedim.
14: Bölge halkına göre bu çalışmalar ne ilk ne de son. Aylardır süren yapboz çalışmaları nedeniyle günlük hayat felç olmuş durumda. Trafikte mahsur kalan vatandaşlar yol çalışmalarının gece saatlerinde yapılmasını istiyor.
16: İnsan geceleri müsait. Yani bu rezilliği yapıyor. Bir hastam bir şeyim olsa ben burada kalıyorum.
14: Sürücüler mağduriyetin daha da artmaması için yol çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını ve trafiğin normale dönmesini bekliyor.
6: Muğla'nın Bodrum ilçesinde Anasu İsale hattı yine patladı. Yolda çökme oluştu. Kronikleşen sorun nedeniyle vatandaşlar belediyeye tepkili.
7: Anasu ihale hattı patladı. Yollar göle döndü. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Görüntüler Bodrum'dan. Bodrum'da yıllardır süregelen altyapı çilesi, CHP'li belediyenin koordinasyon ve yatırım planlamasındaki eksiklikleri bir kez daha gözler önüne serdi. Kökten çözüm yerine üretilen geçici tedbirler vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor. Su isale hattındaki patlama nedeniyle yolun bir kısmı çöktü. Patlamayla birlikte asfalt ve taş parçaları çevreye savruldu. Bir otomobilin arka camındaysa hasar meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle tazikli su metrelerce yüksekliğe ulaştı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
6: Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinin düzenleneceği alanda hazırlıklar sürüyor. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kutlamaları 23-25 Ağustos tarihlerinde 150 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde yapılacak.
17: Tarihin akışını değiştiren kutlu zafer Malazgirt. Anadolu Türk yurdu olduğu asırlar geçse de unutulmayacak bir zafer yazıldı. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü 23-25 Ağustos tarihleri arasında Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Kutlamaların adresi 150 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi olacak. Ayrıca kutlamalara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli başta olmak üzere çok sayıda siyasi katılacak. Bitlis valisi Ahmet Karakaya da hazırlıklar hakkında bilgi verdi.
18: Kuvvetülislam şehrimiz Ahlat'a Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Doktor Devlet Bahçeli Beyefendi'nin ve Sayın Bakanlarımızın teşrifi bölgemiz için, ilimiz için apayrı bir değer ve gurur vesilesi.
17: Alanda Selçuklu motifleriyle süslenen Han Otağı'yla 50 tematik çadır kuruldu.
18: Han çadırı dışında 50 çadırımız daha var. Bu 50 çadırımızda da gerek çevre valiliklerimiz, bakanlıklarımız, büyükşehir belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız çeşitli tanıtım ve faaliyetlerini gerçekleştirecek.
17: Kutlamalar kapsamında atlı okçuluk, cirit, kökbörü, güreş ve okçuluk gösterilerinin yanı sıra el sanatları ve yöresel ürün standları da ziyaretçileri bekliyor.
18: Az ileride bulunan atçılık ve okçuluk faaliyetlerinin bulunduğu bölgede bu sene kökbörü finallerini de burada gerçekleştireceğiz. Okçular Federasyonumuza, vakfımıza yaptığımız görüşmelerin neticesinde inşallah o da apayrı bir heyecan katacak.
17: Vali Karakaya vatandaşları Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde Ahlat'ta düzenlenecek büyük buluşmaya davet etti.
18: En büyük Türk İslam mezarlığının bulunduğu Ahlat ilçemizde düzenlenecek şenliklere bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum.
6: Araç kiralayacak milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemenin detayları belli oldu. Yaş ve kilometre sınırından depozito ücretine, sigortadan kiralama şirketlerinin sahip olması gereken araç sayısına kadar pek çok konuda yeni kurallar geliyor. Elbette yeni düzenleme en çok tüketicinin yararına olacak. Detaylar haberimizde.
19: Yani bu düzenlemeler gayet güzel bence. Hem halk için hem de ticarette, araba ticaretiyle uğraşanlar için bir sürü kirasyon olacak. Yani halk içinde 180 bin kilometreyi geçmeyen araçlar problem yaratmayacağını düşünüyoruz. Yani kilometreli araçlar daha çok problem yarattığı için yani daha temiz, daha düzgün, daha konforlu araçlara binecekler diye düşünüyorum.
20: Araç seçildi, fiyatta anlaşıldı, anahtar teslim alındı. İşte bu sistem yeni düzenlemeyle birlikte tarih oluyor.
21: Araç kiralarken artık sadece günlük ücrete bakmak yetmeyecek. 6 yaşından büyük ve 180 bin kilometreyi aşan araçlar kiralanamayacak. Depozitoya üst limit getirilecek.
22: Sektöre bir yetki belgesi zorunluluğu getirildi. Yetki belgesinin koşulları var. İşte büyük şehirlerimizde ve ilçelerimizde 10 araç zorunluluğu getirildi. Bu yetkisi belgesini alacak firmaların. Bunların 5 tanesi özmal olacak, 5 tanesi dolaylı bir kiralama yaparak yapabilirler. Bunların 2 tanesi elektrikli olacak ve önemli bir konu da bunun 1 tanesi yerli üretim olacak. Küçük illerde ise 30 bin nüfusu altında olan illerde ise 5 tane araç bulundurma, sahibi olma zorunluluğu getirilecek.
20: Yeni sistemde olağan kullanımdan kaynaklanan aşınma ve yıpranmalar için tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemeyecek. Bu gerekçelerle depozitodan kesinti yapılması da mümkün olmayacak. Depozitonun araç iadesinden sonra 7 gün içinde ödenmesi zorunlu olacak.
21: Kiralama şirketlerinden internet üzerinden yapılan işlemlere kadar pek çok alanda yeni kurallar belirlenirken düzenleme 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.
20: İnternet üzerinden kiralama yapanlar için de yetki belgesi kontrolü ve sürekli iletişim imkanı gibi yeni kurallar uygulanacak. Mevcut işletmelere yetki belgesi ve filo şartlarını tamamlamaları için kademeli olarak süre tanınacak. Yeni düzenlemeyle vatandaşın cebini koruyacak sınırlar getirilirken kiralama şirketlerine de yeni yükümlülükler geliyor.
22: Müşteri güvenliği açısından işte 6 yaşa kadar olan araçlar sadece kiraya verebilecek. İşte 180 bin kilometre fosil yakıtlı araçlarda 180 bin kilometreye sınırlaması getirildi. Elektrikli araçlarda 300 bin kilometre sınırlaması getirildi. Kış lastiği koşulları, hava koşullarına göre kış lastiği artık ücretsiz olarak verilecek. 2 gün önceden bildirme koşuluyla çocuk koltuğu bulundurmak zorunluluğu getirildi.
20: Araç kiralama sistemine ilişkin yeni kurallar hem müşteriyi hem şirket yetkililerini memnun etti.
0: Araç kiralamamızı aldığımız aracın neyin ne olduğunu bilmiyorduk. Aracı alıyorduk mesela. Atıyorum daha önce ben araç kiraladım. Dükkandan çıktım, 1 kilometre gittim. Araçta motor arızası verdi. Bu sizin hatanız. Yüksek bir gaz yapmışsınız ya da hız verdiğinizden dolayı. Araç bozulduğunu söylediler. Masrafı da bana yüklemeye çalıştılar. Tabii biz mahkemelik olduk.
2: Kişi için daha mantıklı. Çünkü eski kiraladığın arabanın sana ne sorun çıkartacağını bilmiyorsun. Ama yeni araba sürdüğün zaman kişi de kendini hem konfor olarak daha rahat hisseder. Hem de maddiyat olarak başına bir şey geleceğini düşünmediği için kafası da rahat olur diye.
6: Binlerce yıllık tarihiyle büyüleyen Aspendos Antik Tiyatrosu sanatın evrensel diline bir kez daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali bu yıl 33. kez sanatseverlerle buluşuyor. Festival 12 Eylül'de başlayacak ve 26 Eylül'e kadar devam edecek.
7: Aspendos'ta festival perdesi 33. kez açılıyor. Antik tiyatronun büyüleyici atmosferinde opera ve bale heyecanı başlıyor. Binlerce yıllık Aspendos Antik Tiyatrosu, dünya opera ve bale repertuarının seçkin eserlerine bir kez daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Opera ve bale dünyasının önemli organizasyonlarından Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, bu yıl 33. kez sanatseverlerle buluşacak. Antalya Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nce 12-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festival, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda bir opera, 2 bale ve 1 sahne kantatı olmak üzere toplam 4 eseri 6 temsilde izleyiciyle buluşturacak. Verdi'nin Atilla Operası ile perdelerini açacak 33. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, Anna Karenina, Carmina Burana ve Kazakistan'dan Abay adına Kazak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu'nun sahneleyeceği Spartaküs'le uluslararası bir sanat buluşmasına sahne olacak. Festival 25-26 Eylül akşamları Kazakistan'ın köklü sanat kurumlarından Abay adına Kazak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu'nun sahneleyeceği Spartaküs Balesi ile sona erecek.
6: Adana'nın simge takıları arasında yer alan ve yüzyıllardır kentle özdeşleşen Adana Burması coğrafi işaret tescili aldı. Kentin önemli kültürel değerlerinden biri olan burma bileziğin tescillenmesinin satışları da artıracağı tahmin ediliyor.
3: Çok mutlu oldum. Nasıl Adana kebaba artık diğer yerlerde kebap deniyorsa artık Adana burmamıza da burma diyecekler. Tescillenmesi çok güzel olmuş.
17: Kadınların kollarını süslüyor. Hem Adana'nın hem de Türkiye'nin bilindik takıları arasında yer alıyor. Yüzyıllardır kentle özdeşleşen Adana Burması Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Eski modellerde bulunan yılan başlarının yerini günümüzde kilit sistemi alırken Adana Burması kuyumcularda farklı modellerle satışa sunuluyor.
1: 22 ay

0: Yani 916 milime ayarlıyoruz. Şu anda 24 ayar külçe altınımız 22 ayara döndü şu an. Her bileziğin ağırlığına göre, ölçüsüne göre belirli kapıları var burada. Burma bileziğimizin kilidi şu şekilde oluyor. Makineye girip üst desenini atıp bileziğimizi teslim ediyoruz.
1: Yatırım aracı olarak yoğun talep gören geleneksel bileziğin tescil edilmesiyle Adana Burma'sına talebin artması bekleniyor.
2: Akdeniz'de deniz yüzeyi sıcaklıkları tarihi seviyelere yaklaşırken uzmanlardan uyarı geldi. Biriken olağanüstü ısının sonbaharda şiddetli yağış, sel ve fırtınaları besleyebileceği belirtilirken Ekim ve Kasım aylarına dikkat çekildi.
3: Diğer senelere göre bayağı bir sıcaklık geçirdik yani. Ama ben burada pek fazla duramadım. Mesela memlekete gitmek zorunda kaldım. Bu İstanbul'daki dostlarım bu sene bayağı zorlanmış yani.
4: Yaz olacak, kış olacak. Her şeyin yeri zamanı başkadır.
5: Güneş yüzünü hiç çevirmiyor, sıcaklar bunaltıyor, nefes aldırmıyor, Akdeniz ise kaynıyor.
6: Yaz mevsiminin son günlerinde olmamıza rağmen kavurucu sıcak etkisini azaltmadı. Termometreler yüksek seyretmeye, vatandaş gölge ve serinlik aramaya devam ediyor. Ancak asıl tehlike gözümüzden uzakta, denizlerimizde gerçekleşiyor.
7: Malum yaz sezonundayız, olması gereken sıcaklık yani normaldir yani. Ben öyle tahmin ediyorum. Havalar çok boğuk olduğu için evde insan duramıyor.
5: Kavurucu sıcaklar Türkiye genelinde etkisini sürdürüyor. Ancak hava sıcaklıklarının arkasındaki asıl tehlike deniz tabanından tırmanışa geçti.
6: Aşırı sıcaklar Akdeniz'i kaynattı. Deniz yüzeyi sıcaklığı 28,4 dereceye ulaştı. Ortalamanın 2 derece üstünde seyrediyor. Yani Akdeniz tarihte az rastlanan bir ısı kütlesini bünyesinde depoluyor.
5: Özellikle Doğu Akdeniz'de tarihi rekor seviyelere yaklaşan bu tablo suların eşi benzeri görülmemiş bir ısı kütlesini hapsettiğini gösteriyor.
6: Peki deniz sularının bu denli ısınması ne anlama geliyor? Uzmanlara göre deniz sularının ısınması yaklaşan fırtına ve kuvvetli yağışlar için durdurulamaz bir enerji deposuna dönüşüyor. Yani denizdeki sıcaklık gelecekteki afetlerin adeta yakısı oluyor.
5: Denizlerin bu denli ısınması sadece yaz sıcaklarını uzatmıyor. Su yüzeyinde biriken bu devasa ısı ve nem, sonbaharda atmosferik hareketlerle buluştuğunda şiddetli fırtınaları, aşırı yağışları ve kasırga benzeri sistemleri besleyen dev bir enerji ve nem deposuna dönüşüyor.
7: Sonbaharda Allah yardımcımız olsun. Ne diyelim? Yani sonbahar, yani kış kendini gösterecek ki yaz da kendini göstersin.
5: Yaz boyunca denizde depolanan bu olağanüstü sıcaklık sonbahar için ciddi bir alarm niteliğinde.
6: Yazın biriken bu olağanüstü enerjinin faturası sonbaharda kesilebilir. Uzmanlar özellikle Ekim ve Kasım aylarına dikkati çekiyor. Yüksek deniz sıcaklıkları uygun atmosferik koşullarla birleşirse ani seller ve sağanak yağışlar kaçınılmaz hale gelebilir.
2: Arıcılar için yılın en hareketli ve en bereketli dönemi başladı. Bin bir emekle doldurulan peteklerden bal sağımı mesaisi büyük bir titizlikle sürüyor. Peki masa başına gelen o şifa deposu bal nasıl sağlıyor? Kaliteli bal nasıl anlaşılır? 24 ekibi arıcıların bal sağımına şahitlik etti.
8: Evet, balın kalitesi bu. Bizim balımız tamamen doğal.
9: Arıcıların aylar süren emeğinin karşılığını alma vakti geldi. Koruyucu kıyafetler giyildi, dumanlar tüttürüldü ve bereketli bal sağım mesaisi başladı. Kahvaltı sofrasının vazgeçilmezi bal, binbir emekle o sofralara geliyor. Farklı çiçeklerden toplanan özlerin peteklere dokunduğu o süreçte sağım aşaması büyük bir dikkat istiyor. Önce arı sakinleşsin diye körük hazırlanıyor. Ardından bal dolu çerçeve arılardan arındırılarak boş kovanlara bırakılıyor.
10: Arılı kovandaki balları alıyoruz, boş kovanlara koyuyoruz veya bazı kablara koyuyoruz. Çadırımıza götürüyoruz, sağım çadırımıza. Burada sır alma işlemini yaptıktan sonra makineye koyuyoruz. Balı sağıyoruz. Makine sallayarak, dönerek balları döküyor.
9: Balın olgunlaştığını gösteren en önemli nokta peteğin sırlanmış olması.
10: Döner keser gibi sırını açıyoruz. Sırlama olmuşsa bal tamamlamıştır demektir. Sırlama olmazsa

0: doğal nispeten sulu olur. Mart ayından başlıyoruz ta Ağustos'a kadar arının yanında yatıp kalkıyoruz. Yani arıyla yatıyoruz, arıyla kalkıyoruz.
1: Kaç arınız var?
0: 70 tane arım var benim.
1: 70 arınız var.
0: Bu şekilde açıyoruz. Kazanımıza koyuyoruz, sağım yapıyoruz.
2: Ve sağım aşaması. Balın önce sırrı açılıyor, ardından süzme makinesi bal için çevriliyor.
3: Ve sıra geldi arıcıların sır alma dedikleri o işlemi. İşte petekte görmüş olduğunuz gibi bal yerini almış vaziyette. Şimdi ne yapıyoruz?
0: Şu anda çerçevenin sırrını alıyoruz. Sırrını aldıktan sonra bal sağım işlerine başlayacağız. Kazanımıza bırakacağız.
3: Aylar süren binbir emeğin sonucunda sıra geldi balın sağım işlemini. İşte görmüş olduğunuz gibi makinenin içerisine, hazneye petek yerleştiriliyor. Çevirdikten sonra ise artık o emeğin karşılığını almaya geliyor sıra. İşte görmüş olduğunuz gibi hemen kazanın dibine de bal birikmiş oldu.
0: Çeviriyoruz. Çevirmenin etkisiyle çerçevedeki balı döküyor.
3: Bu şekilde balı aslında sağmış oluyoruz bir bakıma.
0: Tabii.
3: Ali Şahpendaroğlu yaklaşık 18 yıldır arıcılık yapıyor. Tabii büyük bir emek var arkasında. Aylarca süren o emeğin sonucunda da görmüş olduğunuz gibi ortaya bu lezzetli bal çıkıyor. Ali Beyciğim, gördüğünüz balın kalitesi nasıl bulursunuz?
0: Şu anda bu son derece kaliteli bir bal. Kekik balı. Yediğiniz zaman sizi kesmeyen bir bal. Yani normal baldan bir kaşık yersiniz, bundan 4-5 kaşık yersiniz, sizi kesmez. Son derece kaliteli bir bal.
3: Tabii zorlu, büyük bir emek var aslında, aylarca süren bir emek. Yani
0: tabii emeğimiz çok büyük. Ve baharın başlıyor ta sonbaharına kadar her türlü zorluklardan geçerek bu balı elde etmeye çalışıyoruz.
2: Arıcının alın teriyle petekten kavanoza uzanan bu şifa yolculuğu titizlikle yürütülen mesainin ardından sofralardaki yerini almaya hazır.
4: Efendim, böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Moderatör geceyi noktalıyoruz. Hoşçakalın.

Yıllar boyunca Anadolu'nun kalbiyle Marmara'nın kapısı arasında yükselen Bolu Dağı, Türkiye'nin karayolu ulaşımında en zorlu geçitlerden biri oldu. İstanbul'la Ankara arasındaki bu güzergah, özellikle kış aylarında nice yolcunun sınavı oldu. Karla kapandı, sisle örtüldü, kazalarla anıldı. Yıllarca çözüm bekledi. Ta ki Türk milleti bu dağı aşılacak diyene kadar. Ve o gün Bolu Tüneli'nin hikayesi başladı. İtalyan bir firma projeyi üstlendi. 1990'da proje için ilk adım atıldı. 1993'te ilk kazma vuruldu. Ama işler planlandığı gibi gitmedi. 1999'daki büyük deprem, ardından gelen sel felaketleri tünelin yapımını defalarca sekteye uğrattı. Tünel kısmen çöktü. İşte tam bu noktada devreye azim, kararlılık, cesaret ve siyasi irade girdi. Proje yeniden canlandırıldı. Türk mühendisler ve firmalar devreye girdi. 2002'den sonra inşaat hızla ilerledi ve tünelin büyük bir kısmı 5 yıl gibi kısa sürede tamamlandı. Dağ delindi, köprü ve viyadükler yapıldı. Bolu Tüneli biri 2788 metre, diğeri 2954 metre uzunluğundaki çift tüpten oluştu ve Türk milletinin dağlara bile diz çöktüren azminin adı oldu. İnşaat boyunca milyonlarca metreküp toprak taşındı, binlerce ton demir işlendi ve sonunda 23 Ocak 2007 de tünel hizmete açıldı. Bu açılışla birlikte İstanbul'la Ankara arasındaki mesafe kısaldı. Bolu Dağı artık bir engel olmaktan çıktı. Yolculuk süresi saatler değil, dakikalarla ölçülmeye başlandı. Yıllar içinde tünel sadece ulaşımı kolaylaştırmadı, kazaları azalttı, zaman kazandırdı, ekonomiye milyarlarca lira katkı sağladı. Birçok insanı sevdiklerine daha güvenli ulaştırdı. Teknolojisiyle öne çıktı. Yangın algılama sistemleri, acil çıkış kapıları, havalandırma tünelleri ve kameralarla donatıldı. Türkiye Yüzyılı Projesi projelerine imzasını atan Bolu Tüneli, zorluklara rağmen kaderine teslim olmayan halkımızın azmi, binbir engeli aşarak

0: para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Müslümanlara göre fazla dünyeviyim, diğerlerine göre fazla dindarım. Militanlara göre fazla ılımlıyım, ılımlılara göre fazla militanım. 40 yıla sığdırdığı çalkantının yansıması olarak böyle algılandığını ifade etti 20. yüzyılın en önemli düşünür ve aktivistlerinden biri olan Malcolm X.
3: Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. You know, before you come asking Mr. Muhammad, does he teach hate? You should ask who yourself, who taught you to hate being what God gave you.
2: 19 Mayıs 1925'te Amerika'nın Nebraska eyaletinde doğdu. Babası ırkçı beyazlar tarafından öldürüldü. Annesi bu olaydan sonra akıl hastanesine kaldırıldı. O ve kardeşleri çeşitli ailelerin bakım ve himayesine verildi. Rengi yüzünden dünyanın kirli sisteminin sahipleri tarafından uğratıldığı haksızlıklar, gençlik yıllarını önce suçun, sonra hapishane hücrelerinin içinde geçirmesine sebep oldu. Hapishanede yeni bir dinle tanıştı. İslam. Ama bu, barış getiren dinin kendisi değil, Amerikan ırkçılığına maruz kalmışların ayrımcı ve sakat bir yorumuydu. Irkçılığa maruz kalan siyahi, beyazları küçümsüyor ve dışlıyordu. Allah'ın da rengi siyahtır, beyaz insanlarsa şeytandır diyerek geçirdi yıllarını.
4: I for one as a Muslim believe that the white man is intelligent enough. If he were made to realize how black people really feel.
2: Ve zamanın bütünlendiği, mekanın hiçe evrildiği, dünyanın merkezine seyahati geldi, çattı. Müslümanların kıblesini gördü. Beyazı ve siyahı değil, kulu gördü. İnsanın Yaradan'ın şefkat ve merhametiyle kardeş olduğunu, olabileceğini gördü. Dönen adam giden adam değildi. Miladi 1964 haccına Malcolm X olarak gitti, El Hacı Malik El Şahbaz adıyla döndü. Sadece bir yıl sonra, 1965'te silahlı 6 kişinin saldırısına uğradığında kürsüden insanlara sesleniyordu. Mahşer provasında keşfettiği hakikatin sesini yükseltmesi böyle karşılık buldu. Etkili bir hatip, ateşli bir aktivist, heyecanlı bir insan olarak 40 yılda tamamladığı dünya çilehanesindeki yolculuğundan ardında kalan unutulmaz sözleri oldu. Kimse sana özgürlüğünü vermez. Kimse sana eşitliği, adaleti ve başka hiçbir şeyi vermez. Bunları kendin alırsın.
5: Right there, how close they were when they let him, how close they were upon him when they let him have it. And after he had, in the autopsy that was performed without in the knowledge of his family, of his relatives, they just cut him open to get the bullet because he's just another Negro.
6: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.

0: Efendim hayırlı sabahlar, günaydın diliyorum herkese. Mutlu günler ve Murat Özer benimle. Hızlı böyle bir giriş yaptık. Günün manşetinde bugün konuğum Murat Özer. Bugün sana da söyleyeceğim. Dün de Nuh abiye söylemiştim. Nuh abi bizden 750-800 sene daha yaşlı olmasına karşı işte kızacak. Pardon, yazı daha senden. Benden değil ama. Sen de çok şıksın hocam.
1: Teşekkür
0: yani
1: ederim.
0: Yani hocam nedir bu günün manşetinde böyle şık konuklar gelip
1: ama
0: geliyor.
1: Ama sen de yani haki gömlek falan böyle.
0: Onu elemiş, elini asmış. Avcılar gibiyiz ya.
1: Ama tam da avcılar gibisin gerçekten şu
0: anda. Taktik gömlek seviyorum hocam. Evet. Taktik gömlek benim
1: çok
0: sizler.
1: Yakışmış.
0: Siz de efendim bu pembe kravatınız ve şeyle takımınıza çok şık görünüyorsunuz. Yazın son günleri artık değil mi? Evet. Önümüzdeki haftalarda herhalde hava soğuyacaktır. Bunu aldık. Genelde nasıl, iyi misin? Bir sorayım önce.
1: İyiyim, teşekkür ederim, sağ olasın. Sen de tatil yaptın geldin.
0: Hamdolsun, evet. Biraz onun tatil etkisiyle hala şeye adapte olamadım. Yani ne diyorsun? Ne sendromu? İşte o sendromdan. Yani henüz alışamamış sendromu. Aşırı abartılı bir şekilde bir tane var. Fenomen var. Şeyde çok görüyorum Instagram'da. Sürekli her şeyden sonra gülüyor. Adam güldükçe ben de gülüyorum böyle. Enteresan bir tip. Onun gibi oldum ben de. Peki. Evet. Getire kadar vakit harcadık.
1: Güzel.
0: Ama güzel laf geçirdin içeride bana. O 5 dakikasını karşılıklı falan muhabbet diye.
1: Valla komplimanla geçti.
0: 5 dakika böyle geçti yani. Peki. Şimdi dün tabii gazetelerde yok çünkü çok geç vakitlerde işte zaman farkından dolayı Sayın Cumhurbaşkanı bir telefon görüşmesi yaptı Trump'la.
1: Evet.
0: Şimdi gene bir başına okuyayım, sen de bir kısa bir değerlendirme yapalım istersen bunu. Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan ile Trump telefon görüşmesinde Türkiye-ABD ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Ve tabii ki her zaman ki Türkiye'nin özellikle Erdoğan'ın çok önemli atfettiği mesele var. Bölgesel huzurun ve barışın tesis noktasında Türkiye'nin barış çabalarına destek vermeyi sürdüreceğini ifade etmiş. Ben çok detaylı anlatmayayım. Ne diyorsun?
1: Şimdi birincisi İran-ABD savaşı tamamen çıkmaza girmiş durumda. Bunu çözüm ulaştırabilecek bir yapı da yok. Ancak belki Türkiye'nin çabalarıyla belki bir noktaya gelebilir. Bu açıdan Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın öncelikli gündemlerinden birisi bu. ABD Başkanı yaptığı konuşmada. ABD Başkanı Trump da biliyorsun Mekke Paktı ile alakalı son derece olumlu bir şey yaptı. Açıklama yaptı ve desteklediğini söyledi.
0: Neden abi? Çok
1: yani çünkü şöyle yani
0: rahat konuş abi aramızda.
1: Yok, rahat konuşuyoruz çünkü yani bunu anlayabilmek için Trump'ın bütün bölgedeki stratejisini yani birinci dönemiyle beraber değerlendirmek lazım. ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu'ya ilişkin şeyi gerçekten bu artık kargaşanın, kaosun bitmesi ve kaosun arkasındaki yapıların, evet. terör destekleyen yapıların bir şekilde elini çekmesini istiyor. Neden? Çünkü saha gerçeği bu. Yani Suriye'de bir devrim gerçekleşmiş, Türkiye'nin desteğiyle.

0: 14 yıl boyunca direnmiş Türkiye. Suriye'de 60 yıllık Baas diktatörlüğünü yıkıp atmış. Rusya'nın ve İran'ın oradaki bütün çıkar şeyleri zedelenmiş, ortadan çıkartmış. İki tane bölgesel güç çekilmiş. Şimdi ABD Başkanı bakıyordu ki sahanın gerçeği bu. Biz binlerce tır silahla PKK'ya da desteklemiştik YPG'yi. Orada böyle bir kaotik bir düzen devam etsin. Tıpkı Çeküç Güç'te olduğu gibi, Kuzey Irak'taki varlığında olduğu gibi. Ama bütün bunlar bitti. Neyle bitti? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri gücüyle, Türk Devleti'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü siyasi iradesiyle, geri atmayan tutumuyla değişti. O zaman saha gerçeği bu. Saha gerçeği buysa o zaman bölgede en güçlü olan, aktör olan Türkiye'nin yapmaya çalıştığı düzeni desteklemek lazım. Başka türlü olmaz. Bu düzeni yani desteklemezsen...
1: Bir şey söyleyeceğim, ona beni ikna ettin yani. Bak daha önce bunu böyle konuşsaydı. Ya Türkiye özellikle bu üç Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin neden bir araya geldiği noktasında bir açıklama yaptın. Yani ikna oldum derken karşısında...
0: Hayır, Türkiye'nin bu çabalarını desteklemezseniz, doğru. Türkiye, evet. Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki bu paktı, yani diyor ne ki bölgedeki evet. bölgedeki ülkeler kendi aralarında güvenliği sağlayacak bir noktaya gelsin.
1: Tabii.
0: Şimdi bu olmazsa ne olur? Bu olmazsa ne olur? Bu son 70-80 yıllık süreç olur. Lübnan'da sürekli patlamalar çatışmalar evet. olur. Amerikan askerleri orada Beyrut'ta öldürülür. İşte Amerikan askerleri Irak'ta 20 bin tane Amerikan askeri ölür. Niçin öldüğü belli olmaz. Trump öyle söylüyor yani. 2 trilyon dolar harcadık, ne kazandık? Hiçbir şey yok yani. Afganistan'da başına gelen şeyler belli. Yani ABD'nin bölgedeki bundan önceki tüm ABD yönetimlerinin George Bush'tan itibaren uyguladığı yöntemin yanlış olduğunu, sakat olduğunu kendisi ısrarla her defasında vurguluyor yani. Doğal olarak.
1: Çok güzel ama itirazımı yapayım mı?
0: Buyur.
1: Mevzu kapanmadan. Çok güzel anlattı. İkna oldum. Yani ben bunu bilseydim. Pakistan'a çok daha önce Murat bunu anlatsaydı. Daha hakikaten çok kıymetli bir şey. Yani şakası bir yana. Bütün aklı selimin ortaya koyduğu nedenler var ortada. Büyük bir ordu. Dünya devi bir ordu. Dünyanın en büyük rezervleri olan doğal gazla yıkılamayan ülkeler. İran, Rusya gibi değil mi? 40 yıl ambargo, nükleer başlık, korkunç caydırıcı bir güç. Hepsi İslam ülkesi. Ahmet, Mehmet, Muhammed, Fatma, Ayşe. Çok güzel. Hepsi çok güzel. De bir şey soracağım. Dün şey var, hatta bugün de vardı, onu atlayarak sorayım. Bu şerefsiz bir adam var. Özür dilerim bu ifadem için izleyicilerimizden. Ben Giver midir nedir bu? Savunma Güvenlik Bakanı. İsrail'in katillerin bakanı. Şey diyor hani, o dün konuştuk yani, ölmesinden mutluluk duyuyorum. Onlar yaşamayı hak etmiyor. Değil mi? Mesela bunu rahat basın açık. Yani dünyaya açık yani.
0: Evet.
1: Yani Alaska'da olsan duyabiliyorsun.
0: Çünkü deniz tükendi İsrail için.
1: Öldürmek diyor bunları şeydir, meşrudur. Öldürmelerinden dolayı memnuniyet duyuyorum diyor. Mesela evet. İnsan öldürmesinden memnuniyet duyuyor bu adam.
0: Tabii.
1: Ulan çok özür dilerim ya, köstebek nesli azaldı diye avlamayın diye yürüyüş yapıyor Amerika'da. Kutup ayılarını kurtarmak için altına buz koyuyoruz. Değil mi? Koalalar çok yavaş yürüyor diye altını bezliyoruz falan. Aman son koala yaşasın falan. İnsanları öldürüyorum, mutlu oluyorum diyor bir tane şerefsiz. Tamam, küresel vicdan tamam da. Sorum şu, bunu yapabiliyor olması ne kadar normal hocam? Nasıl bir dünyada yaşıyoruz biz ya? Yani soykırımı gördü dünya.
0: Ya İsrail'in bu vahşeti karşısında ABD yönetiminin neden daha fazla tepki göstermediğini, neden pozisyon almadığını da evet. sorgulayabiliriz.
1: Ya ben de
0: şu gerçek, biraz önce Trump'ın Türkiye ile Mekke ittifakıyla alakalı söylemiş olduğu sözler. O ya dünya barışı, işte Türkiye'nin rolü huzur, falan. Yani. Bundan dolayı değil.
1: İnsan
0: bak, başında var. Söyledim. 14 yıl direndik. 14 yıl boyunca Suriye'deki mülteci konusunu gündeme getirdiler. İktidar devirmek için her şeyi yaptılar değil,
1: olmadı,
0: mi?
1: Değil mi?
0: Hepsini yaptılar. Erdoğan dimdik durdu.
1: Beceremediler.
0: Suriye halkı da dimdik durdu. 1 milyon şehit verdi ama Baas diktatörlüğünü çöpe attı.
1: Bitti.
0: İran'ı da defetti. Rusya'yı da defetti.
1: Zor oyunu bozar diyorsun. Yani.
0: Şimdi siz sahada kanınızı dökerek bir şey ortaya koyduysanız, ondan sonra bazıları efendim bu netice neden böyle oldu? Ben kanımı döktüm kardeşim. Niye bu kanımı döktüm o zaman?
1: Bedel ödedim ha. Çok
0: bedel ağır ödedim. Tabii. Bedelin karşısında da düşman böyledir. Yani siz savaşlarda düşmanın tamamen yok olduğunu falan düşünüyorsunuz. Öyle değil ki. Savaş niçin yapılır? Muarızınızı bir noktaya getirmek için yapılır. İkna etmek için yapılır. Tamam teslim oldum, ikna oluyorum dediği an biter. ABD ile ya da evet. Rusya ile ya da İran'la bütün bu coğrafyada yapılan şeyin neticesinde dediler ki tamam artık bitti, tamam mağlup olduk. Biz mağlup olduk. Aynı şey mesela Libya içinde. Efendim Hafter'le siz böyle kavgalıydınız, şimdi el sıkıştınız. Biz Hafter'le savaştık.

0: lübe ettik. Fransa'sı, Rusya'sı arkasındaydı. Onları def ettik. Wagner'ine kadar bütün teröristleri Libya'ya yığmışlardı. Onları da yok ettik. Def ettik. Gitti. E şimdi Hafter diyor ki tamam kardeşim yani yapacak
1: Aliyev,
0: şey.
1: Aliyev Azerbaycan'da Peşinyan'dan raks edilirken

0: Şöyle söyleyeyim. Netanyahu seçim var tabii. Onlar da seçimi kazanabilmek için Erdoğan karşıtlığını kullanıyor.
1: Evet.
0: Bak ben şunu şöyle pas atayım sana. Bu yıllar önce, yıllar önce değil yani 3-4 sene önce falan Almanya'da seçim var. Benim o zaman bir yazı, arka arkaya yazıp çok tepki aldığım bir yazıydı bazı kesimlerinden. Ama değil aslında. Almanları severim çünkü ben. Almanya'nın hiç derdim olmadı. Ben Almanlarla çalıştım. Hatta hep söylüyorum. Disiplinlerine bayılırım. Çok dürüst insanlardır falan filan. Ama şöyle bir şey vardı. Almanya'da seçimler var. Almanya şansölyesini seçecek ve televizyon programında liderler bir araya geliyor. Büyük bir keyifle izliyorum. Bundan 3-5 sene önceki Merkel miydi hatırlamıyorum. Neyse bulurum sonra. Şunu söylüyorlar. Türkiye ile ilgili ne düşünüyorsun? Bir seçim kampanyası var. Sen Türkiye Avrupa Birliği alacak mısın? Almayacak mısın? Türkiye Avrupa'yı ne yapar? Ya dedim ki ne kadar güzel bir şey. Millet kötü yazıyor, ben iyi yazıyorum. Dedim çok hoşuma gitti. Böyle Amerika Türkiye ile ilgili ne düşünüyorsun? Ne yapar? Trump'ın ifadesidir. Bu Biden var ya, bu adam ahmağın teki, idiot dedi. Bu ahmak dedi. Öyle Putin'le falan dedi. Merkel'le önceki seçimlerden bahsediyorum. Öyle Erdoğan gibi adamlarla başa çıkamaz dedi ha. Osman dedi bravo budur. Ya adam öyle bakıyor. Seçim kampanyasında vaatlere böyle bakıyor. Yani sen şunu yapacağım. Enflasyon, para, iş güç, AB işte şu kadar komisyondan çıkan kararlar. Ha, Türkiye. Bir mevzu. Erdoğan apayrı bir parantez. Ben bundan gurur duydum mesela ve bana
1: Gurur.
0: niye duymaz mıyım abi, adam ABD'de kampanyada soruyorlar Trump'a bir önceki seçimde. Bu Biden başa çıkamaz ha diyor.
1: Ahmak diyor.
0: Ha, ahmak diyor. Ben diyor hani bak diyor kimler var diyor dünyada. Ne kurtlar hey diyor. Bilmiyorsunuz diyor. Öyle hakikaten şaka değil. Ya diyor Putin var diyor. Putin gibi adamla baş... Kim konuşuyor? Çin'in ya Erdoğan diyor kimle başa çıkabilir? Bu da buna benziyor. Şimdi bu şerefsiz de korkutuyormuş. Bak ben olmazsam Erdoğan zam yapar diye.
1: Evet.
0: Kısacası bu hocam.
1: Peki gerçek mi bu? Gerçek. O gerçek mi?
0: Destekliyor.
1: Gerçek.
0: Bir dakika, evet. Gerçekten afiş destekliyorsun yani.
1: Afiş destekliyorum.
0: Detay yok
1: çünkü
0: kalsın bu hocam.
1: Düşmanın
0: Nasıl vurdun?
1: şahitliğinden
0: Detay
1: daha kıymetli
0: mı?
1: Bir şahitlik yoktur.
0: Yoktur.
1: En kıymetli şahitlik düşmanın şahitliğidir.
0: Düşman okula bakacaksın diyorsun.
1: Düşmanın şahitliğidir. Bu kampanyadan utanması gereken, yani bizar olması gereken, ya pişman olduk, nedamet getirmeliyiz demesi gereken, mesela Yeniden Refah Partisi'dir, Fatih Erbakan'dır ve onun taraftarlarıdır.
0: Tabii, bravo.
1: Onun
0: Ağzı
1: gibi
0: sağ.
1: düşünenlerdir. Onunla beraber Erdoğan bütün Gazze Savaşı boyunca efendim İsrail'e silah sattılar bunlar. İsrail'e petrol gönderiyorlar. Bunlar aslında İsrail yanlısıdır falan diye utanmadan tezvirat yapanlar gerçekte İsrail için en büyük tehdidin kim olduğunu düşman diyor ki benim en büyük tehdidim bu diyor ya. Benim varlığıma düşman olan tek yapı bu diyor. Ben hepsine mücadele ederim ama bununla mücadele edemem diyor.
0: Hakikaten diyor ki yani
1: Evet.
0: eğer diyor yani Erdoğan gerçeği var, fotoğrafları da koymuş.
1: Evet.
0: Yani diyor Erdoğan eğer
1: Çünkü bütün
0: kalırsa
1: dünyada İsrail
0: volandan
1: karşıtlığını
0: tepemize iner.
1: örgütleyen, bütün dünyadaki tüm uluslararası toplantılarda birinci gündem maddesi Filistin olan tek dünya lideri var Erdoğan. Şimdi bu gerçek ortadayken düşman demez mi ki ya bu en büyük düşmanım benim bu. Sen içerideyken Erdoğan düşmanlığı yapıp bir de yalan söyleyenler asıl utanması gereken sizsiniz. O afiş sizin bütün kirli çamaşırlarınızı ortaya döküyor.
0: Çok güzel. Ya bir şey de ironik oldu değil mi? Çok, hatta ironik mi diyebiliriz? Yok. Metafor oldu diyelim. Yani ya evet doğru iyi yapıyor, doğru
1: Evet
0: yapıyor.
1: doğru.
0: Sen Netanyahu'nun kalması mı istiyorsun? Adam, afişi destekledi adamın. Ama gerçek.
1: Gerçek.
0: Bravo Murat. Çok güzel anlattın. Yani ben de oradan aldım. Onu görür görmez. Emin bana bunu anlatırken, hazırlarken şeyi programı şunu aklıma o geldi. Yani bu dünyanın bir tarafındaki bir adam politikasını çizerken işaret ediyor. Türkiye diyor. Bir ayrı parantez açıyor Erdoğan diyor.
1: Tabii.
0: İçimizdeki şavalaklar, kaşalotlar, hötörefler şey diyor yani ha diyor bu adam gitsin diyor. Lan diyor, bütün dünyanın bak hep bir öt korkusu var. Yani ödü kopuyor. Öt korkusu bu. ABD de bunu yapıyor. Almanya da bunu yapıyor. Ve yapamayan en son şapka çıkartıyor.
1: Evet.
0: Madem beceremedim çok güzel
1: Tabii.
0: açıkladın. Sahada bunlar kazanıyor baba. Yani 1000 yıldır bunu istiyorlardı değil mi?
1: Söyledi
0: Bakıyorsunuz.
1: 2000 yıldır diyor
0: Bravo.
1: yapılamayanı yaptı dedi Erdoğan.
0: Yani bu
1: Daha
0: bir
1: neresi?
0: pompalama değil. Bu bir vaka. Yani
1: Evet.
0: Afrika'daki bir ülkenin İçişleri Bakanı Türkiye'de okuyor. Suriye Dışişleri Bakanı Türkiye'den buradan şuradan mezun
1: Yani.
0: falan.
1: Sen
0: Yani
1: burada mülteci düşmanlığı yaptın. Neden yabancılığı? Bir de bunu
0: salak bunlar
1: Müslüman
0: ya.
1: olarak yaptın yani.
0: Evet.
1: Ya öteki aptala bir şey demiyorum yani. O salak yani. Bravo. Zaten akılsız. Sen Müslüman

0: olarak ona Sudanlı adam gelmiş okumuş. He. Sudan Devlet Dışişleri Bakanı olmuş. Somalili bilmem neli falan. Tabii. Türkiye'de yabancı öğrenci olarak okumuşlar. Tabii. Diplomat olmuşlar. Ana dil gibi Türkçe konuşuyorlar. Evet. Her gittiği platformda bak dün Lübnan'da bir Arap dövüşleri spor organizasyonu yapıldı. Lübnan'da Arap dünyası dövüş. Suriyeli sporcu dövüşçü çıktı Suriye bayrağıyla. Değil ondan mi? Sonra galip maşallah oldu ve Türk bayrağını çıkardı öptü.
1: Ya işte.
0: Ben dedi.
1: Bizim salaklar da yani bu ülke, yok plaja gitti ya, bilmem ne yaptı. Bu ülkeye vefa duyuyorum. Bu ülke. Aldavallara buradan
0: yani yürüdü. Bu ülke Aldavallar dedi beni en zor zamanında, en zor zamanımda yokluktayken, öldürülürken, o katledilirken evet, evet, Türkiye sahip çıktı. Ben bu şimdiki sporculuğumu Türkiye'de yaptım. Ona borçluyum dedi ve Türk bayrağını çıkarttı öptü. Bunu dünyada kime yaptırabilirsiniz?
1: Çok güzel örnekledin.
0: Kaç olsun paraya yaptırabilirsiniz? Evet. Kaç milyar olmaz, dolara yaptırabilirsiniz? Olmaz. Bu sevgiyi nasıl sağlayabilirsiniz?
1: Olmaz. Olmaz. Çok güzel örnekledin. Ya bu da tabii bir yarıya şu anda konuşamıyorlar. O içimizdeki faşistler var ya, alçaklar. Hani biraz önce dedim ya hani bu adam bütün dünyayı tehdit ediyor. Ya bunların yaşama hakkı yok diyor ya adam. Ama işte kutup ayısı kurtarmaya çalışan o vicdandan bahsettim ya. İçimizdekilerde bu çok adamlar var böyle.
0: Öyle.
1: Şimdi bak yani, şimdi dersin ki sen ben silah seviyorum. Ha insanlığa karşı yürüyelim falan hep LGBT falan. Burada insanlar ölüyor. Bir bak bakalım. Ben hep ne diyor toplumsal farkındalık oluşturalım. Bu hassasiyetimizi yayalım. Buraya dönüyorsun bunu abi hassasiyet biraz Batı Şeria'ya da yaysana ya. Gazze'de ya insan hakkından bahset. Bunlar böyle insanlar ya. Ve dediğin gibi Suriye meselesi de. Hepsi pişman. Ben şu anda hepsi köstebek gibi, köstebek değil, deve kuşu gibi, popo dışarıda, kafa içeride. Soruyorsun, nerede lan diyorsun Suriyeliler? Alaçatı'da, Çeşme'de diyor ki, içimize kadar girdi bu Suriyeliler. Ulan Çeşme'de nerede görüyorsun? Oturduğun yani 2000 liraya lahmacun yiyorsun. Gerzek. Bundan şimdi onu arıyor. Türkiye'de bak ekonomi bu yüzden etkilendi biliyorsun değil mi?
0: Elbette.
1: Suriye düzeldi, inşallah daha da iyi olur.
0: İnşallah.
1: Allah'ın İnşallah izniyle. Biz yüzyıllardır kardeşlik yaptık onlarla ya Suriye dedin kim ki? Sen ben oyuz ya.
0: Evet.
1: Neyse o mevzu başka bir mevzu. Ben yine sazı elime aldım özür dilerim. Ama buradan şunu vereyim. Ha, bir de Yunanlara birkaç giydir. Güzel giydiriyorsun abi. Yunan'ı çıldırtan Mavi Vatan hamlesi hocam.
0: Evet.
1: Dün haberini burada hızlı konuşamadık galiba detaylı bir şekilde ama. Hocam Türkiye Fethiye Kaş açıkları ile Gökçeada Bozcaada arasındaki alanı Deniz Milli Parkı ilan etti. Biz evet, hiç rahat durmuyoruz.
0: Ya
1: hocam bak şaka yapıyorum. Yanlış anlama.
0: Vallahi yine Yunan'a vurmak hocam, istiyorum da. Kaş. Vallahi vuramıyorum. Yunan'a da vuramıyorum.
1: Hocam
0: şimdi niye? Yunan Meis Adası dediğin şey burnumuzun dibi yani.
1: Evet.
0: Yani yüzerek geçebileceğimiz evet, bir yer. Sorun şu. Kardeşim bu ada niye ordunların elinde?
1: İsmet İnönü'ye soracaksın. İsmet demiş ya sakızı görünce. Bu kadar
0: ya adaları götürüp burnumuzun dibindeki yani adayı sen vermişim bitirmişim. Görmemişim bile yani. Tamam. Onun bir sürü sebebi olabilir tarihsel bak. Bir sürü sebebi olabilir. Onu bir tarafa koyuyorum. Tamam eyvallah. Yani çok zor durumda kalmışsındır. Satmışsındır. Diyebilir ki, yani diyebilir ki onu vermeseydik İstanbul'daki işgali İngilizler sonundan her şeyi bahane uyuyor. Ne söylersen söyle kabulüm.
1: Yoksa Venizelos'a ayıp olur. Venizelos eşiyle geldi.
0: Hepsine tarihsel olarak kabul edebilirim. Belki söylediği şeyiniz doğru olabilir. Ama siz vaka ortada. Burnumuzun dibindeki bütün adalar Yunan'ın elinde. Şimdi siz 90 sene sonra, 100 sene sonra utanmadan çıkıp diyorsunuz ki bu Erdoğan var ya Erdoğan adaları sattı. Ha işte adaları mı sattı yoksa Yunan adalarının etrafına blokaj mı koydu? Gerçek bu. Siz niye yalan söylüyorsunuz ki? Satan belli, atan belli. Yani o Lozan'la ilgili bir cümle söyleyeceğim.
1: Söyle.
0: Türkiye'nin en önemli mesele, en önemli hani diyor ya Cumhuriyet'in şeyidir yani Lozan çünkü kuruluş senedidir yani. Evet doğru. Ama biz orada çok temel bir şey yaptık. Biz dedik ki biz bir şeyden vazgeçiyoruz dedik. Bak Mısır kaybetmiştik zaten. Kıbrıs'ı kaybetmiştik. Libya'yı kaybetmiştik. Cezayir'i kaybetmiştik. Hepsini kaybetmiştik.
1: Tamam.
0: Lozan baştan sona şunları sıralıyor. Diyor ki Türkiye Mısır'daki haklarından feragat eder. Türkiye Kıbrıs'taki haklarından feragat eder. Türkiye Cezayir'deki haklarından ya Cezayir'i kaybedeli 100 yıl olmuştu zaten. Niye bunu yazıyorsun? Şunu söylüyorsun. Diyorsun ki Lozan'da en temel şey senin bir ülkün vardı. Nizam-ı Alem diye bir ülkün vardı. O ülkünden vazgeçmen karşılığında bu anlaşmayı yapıyorum. Türkiye dedi ki evet ben bu ülkümden vazgeçiyorum. Siz kaybetmiş olabilirsiniz ama bunu hukuki metin üzerine tamam ben bunlardan feragat ediyorum diye yazdınız. Lozan'daki en temel problem

0: buydu zaten. Biz
1: Lozan iyi bir şey diyorsun.
0: Haklarımızdan feragat ettiğimizi dünya kamuoyuna beyan ettik ve dedik ki bizim artık böyle bir ülkümüz yok.
2: Hilafet de yok.
0: Biz böyle Anadolu'da küçük bir toprak parçasında kalmayı razıyız. Belki o gün için bu şartlar geriye öyle bir şeydi. Ama 100 yıl sonra Erdoğan diye bir adam çıktı, dedi ki artık o şartlar bitti. O gün bitti. Benim artık öyle bir şey yok. Benim ta Libya'ya kadar Nizam-ı Alem diye bir ülküm var kardeşim, dedi.
2: Gönül coğrafyam diye bir...
0: Sen şimdi bunu gördükten sonra demen gerekir ki ya o gün belki sıkıntıyla bunu yaptı İsmet Paşa. Bugün ama hiç olmazsa bak vaziyetimiz değişti. O zaman destekleyelim. Yok ne? Yurtta sulh, cihanda sulh bilmem ne uydurma bir şey de uydurmuşsun. Bir şey de uydurmuşsun. Öyle bir şey uydurmuşsun ki 15 Temmuz'un darbeci hainleri bile aynı şeyi söylüyorlar utanmadan. Evet. Ne yurtta sulh, cihanda sulh? Cihanda sulh mu var? Cihanın her tarafı paramparça olmuş. Bak adam diyor ki Gazze'liler insan değil diyor. Hayvan gibi bir şey diyor. Evet. Gözümüzün içine baka baka kıtır kıtır doğradılar. Doğruyamaya devam ediyorlar. Sen cihanda barış. Cihanda barışı ancak Türk ordusu 4 defa Suriye'de ne yaptıysa onu yaparak cihanda barışı sağlarsın. Biz de gidip bütün dünya istila edildik falan demiyoruz. Ama Türkiye bir irade ortaya koymuş ve o iradesini silahıyla, askeriyle ve bürokrasiyle, diplomasiyle ortaya koymuş. Birazcık vicdan sahibi olan, biraz vatanını seven adam der ki ben bu iradeye saygı duyuyorum. Desteklemiyorum, desteklemeyeceğim, Erdoğan'a oy da vermeyeceğim ama bu hayırlı bir iş yapıyor. Bunu söyleyin kardeşim.
2: Çok güzel. Valla söyleyecek bir şey yok. Yani ben her defa aslında söyleyecek bir şey bulurum muhakkak. Böyle bir özelliğim vardır ama bu sözler üzerine çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Yani o farkı artık anlasınlar diyeyim artık. Yani insanlar şunu görsünler. Bir mukayese yapın arkadaşlar. Sen çok makul güzel şeylerden bahsettin. Yalnız bu Lozan meselesi polemik konusudur. Ama ben anladığım kadarıyla katılarak söylüyorum bu arada. Gülmüyorum, gülmekten değil. Yani fikren katılıyorum sana. Bence de doğru. Lozan çok büyük handikaplar olan bir anlaşmadır. Neden vazgeçtiğimizi, neyi bıraktığımızı çok iyi düşünmemiz lazım. Aklıma sadece Lozan gelmiyor bir dönemde de. İngiltere hep geliyor. Batılılarla, gavurdan çok aklımıza gelen şeyler var. O da şu, keşke sembolik de olsa, yani kendi açımızdan diyorum, hilafetin bizde kalmış olması bize çok şey kazandıracaktı. 1970'li yıllara kadar. Bunu kimse çok fazla dile getirmez ama gerçektir, vakadır. Gidip göreceksiniz, konuşacaksınız. Hepsi hayatta çünkü Nijerya'da. Çad, Nijerya ve Orta Afrika bölgesinde 1970'li yıllara kadar Cuma hutbesi Sultan II. Abdülhamit Han Hazretleri'ne okunur. Hilafeti öyle bildiler onlar. Şimdiki İngiltere'nin Yeni Zelanda'dan tut İskoçya, İrlanda'ya kadar ve bilmem ne adalarından tut Avrasya'ya kadar, Alaska'ya kadar birçok bölgeye hakim olması sebebi İngiltere Büyük Krallığı'dır. Adam bak ondan vazgeçmemiş, imzalamamış. Ben krallıktan vazgeçtim dememiş. Benim adım demokrasi dememiş. Demokrasi no.
0: Hala,
2: no demokrasi.
0: Ülkenin adı hala Büyük Britanya.
2: Evet. Ya bizim salaklar da Cumhuriyet çocuğuyum diye bağırıyor mesela. Bağırıyor koca adam. Nedir Cumhuriyet? Kongo Cumhuriyeti mi? Çin Halk Cumhuriyeti mi? Bunu binlerce anlattık. Ama yobazlık böyle bir şey işte. Çıkıyor adam. Bir Atatürk resmi çiziyor. Bir Atatürk bir şey, süveter. At mesajları, vur tacizi. Götür oradan. Pavyon, köpük. Hayda, bu adamdan Türkiye'den bir şey bekliyorsun bu adam. Al gördük işte. CHP'nin en çok oy kazandığı bir dönemden sonra ne kadar çok götürdüklerini gördük.
0: Ya.
2: Sabah erken kalkan götürüyor. Pavyon, köpük.
0: Öyle diyor zaten, az vaktimiz var. Ne kadar götürürsen götür diye.
2: Tabii bu kadar.
0: Yani, adam mesaj atıyor. Evet,
2: arada çok diyorsun. Büyük fark var. Ben onu harcıyorum bir tek. Evet, yani keşke yok. Erdoğan karşısında bugün Türkiye'de siyaset yapabilecek kapasitede keşke. Solcular, değil mi, sosyalistler, karşı taraf
0: keşke olsaydı.
2: Olsaydı
0: çok
2: keşke.
0: Daha güçlü olurdu o zaman.
2: Bravo. Çok daha, en azından bir ortak bir akıl ortaya tabii. Koyardık ya. Şurada Yunan çıldırmış. Ben espri yaptım orada tabii.
0: Eksiğimizi kusurumuzu.
2: Adam diyor ki o Türkiye yani. Diyor bize diyor girecek diyor. Ya arkadaş, bizim bu zaten Münhasır Ekonomik Anlaşmadan dolayı evet. Bir hakkımız var. Ben burayı park yapıyorum. Bu adalar bizim, benim adalarım zaten. Ona rağmen hala anlamayanlar var. İnşallah anlarlar. Peki hocam. Milli Dayanışma Yasası geçti. Olayı biliyorsun detaylı bir şekilde.
0: Çok şükür.
2: Evet elhamdülillah. Erdoğan imzasıyla.
0: 467 oyla zaten meclisten geçmişti. Sayın Cumhurbaşkanımız evet. Da onayladı ve bir kurul da kuruldu.
2: Kısaca ne diyorsun? Yani inşallah artık terörist Türkiye hayal değil artık, değil mi hocam? Bizim 10 sene 20 sene önce hatırlıyorsun. 90'lı yılları bilenler için hatırlıyoruz. Büyük bir hayaldi bu. Yani bu ülke ya parçalanacak ya iç savaş çıkacak diye. Hatta çıkmıştı kısmen de. Oradan ta buralara kadar geldik. Müthiş bir şey. Belki de son tümsek diyeyim yani ülkenin geleceği açısından bu atlattığımız

0: bunu, bu kardeşliği tesis ettiğimiz zaman inşallah Türkiye'nin de hiçbir ülke duramaz diye
1: şimdi
0: düşünüyorum.
1: Bazı pek çok insanda şüphe var, endişe var. Bitmez PKK bitmez falan gibi düşünüyorlar. Böyle bir şey olur mu ya? Bir dakikada biter mi yani? Bir anla kararla böyle bir şey olur mu? Şimdi o endişeyi anlıyorum. Yani hani tarihi okumamıştır, siyaseti okumamıştır. Çünkü siyaset okuyabilmek için arka planla birlikte okumanız gerekir. Tarihi arka planla beraber süreci takip ediyor olmanız gerekir. Buna adamcağız yapmamıştır, olmayabilir. Yani herkesten böyle bir şey beklemiyoruz. Ama bir de asıl problemli olan tipler var. Onlar her şeyi komplo dünyasıyla, komplolarla zihni şekillenmiş. Neden? Çünkü özgüven problemi var. Kendi gücünün farkında değil. Kardeşim bu süreç gelene kadar, bu niçin bu daha önceki süreçlerden farklı? Çünkü biz PKK denen varlığı ortadan kaldırdık. Bu ordu, bu devlet kaldırdı. PKK denen varlığı ortadan kaldırdı. PKK'nın lideri de çıktı dedi ki, Türk devleti, mevcut hükümet, Erdoğan hükümeti öyle bir şey yaptı ki, bizim artık PKK'nın varlık gerekçesini ortadan kaldırdık. Kürt sorunu diye bir şey kalmadı dedi. Özetle söylediği şey buydu. PKK'yı kuran Abdullah Öcalan'ın söylediği, ya Türkiye'de Kürt sorunu vardır ve onun için biz mücadele etmeliyiz diyebilecek bir nokta kalmamış durumda. Bundan sonraki her şey demokratik mücadele yollarıyla devam edebilir. Çünkü temel değişti. O temel değişti. Türkiye faşist bir diktatörlükten demokratik bir cumhuriyete dönüştü. Erdoğan sayesinde oldu bu.
0: Evet,
1: İnanmayan da gitsin Türk Devleti'nin TRT'sinin televizyonuna baksın diye. Ya bunun ötesi yok ki.
0: Evet, ama şimdi, öyleydi. Çok güzel. Burayı açalım lütfen. Çok kısa. Yani ama öyle değil miydi? Bir faşist bir devlet yapılanması. Evet. Yani bir statüko, faşizan bir statükonun olduğu bir ülke değil miydik biz?
1: Öyleydi.
0: Onu açar mısın? Onu yaşamadım
1: öyleydi,
0: bunlar.
1: Öyleydi. Yani, hem de nasıl be?
0: Bunlar
1: hem de
0: gerçek,
1: her şeyle yani. Her şeyle.
0: Bu ülkeyi bu hale
1: getirenler. Ve bu ülkede Türk milliyetçiliği adına güya yapanlar, Kürt'e zulmedenler asla Türk milliyetçisi olmadılar. Asla.
0: Onun için sordum zaten.
1: Onlar Türk milliyetçisi falan değillerdi. Sadece istismar ettiler. Nasıl Kürtçüler Kürtleri istismar ediyorlar, bunlar da onu istismar ettiler. Hala aynı şeyle. Hepsi bu yapıların tamamı doğrudan CIA'ya bağlıydı. İstihbarat örgütlerine budur bağlıydı. Onlar adına faaliyet yürüttüler. Çünkü Türklerle Kürtlerin kavga etmesi gerekiyordu.
0: Evet. O bağlı dediğin yapılar da yani istihbarat teşkilatı, istihbarat savaşlarından bahsedersek evet, yani o çok uzun bir mevzu.
1: Evet.
0: Saatlerce konuşulur. Saatlerce bir sürü bir alt başlık açılır. Bir yaşadıklarımızda 90'lı yıllardan bahsediyoruz. Kuruluş sürecinden bahsediyoruz.
1: Ne zaman
0: ama
1: sıkıntı çözülmeye bir adım yaklaşılsa hemen aynen başka bir operasyon
0: evet,
1: çekerek
0: bravo.
1: Türkiye'de.
0: Bunları çok uzun
1: yapanlar,
0: mesele var. Evet.
1: Bunlar, hani bunları yıllarca konuştuk.
0: Bayağı oyaladılar bizi yani.
1: Ama şunu söylüyorum. Kardeşim bu iş çözüldüğünde ya bunun altında bir bit yeniği var, böyle olur mu? Suriye'de devrim oldu. Abi 3 günde devrim mi olur, böyle bir şey olur? Bit yeniği var kesin, onu İsra. Öyle değil kardeşim. Sen
0: sürece bak bakalım nasıl geldi.
1: Süreceye bak. 1 milyon şehit var. Tabii. 1 milyon şehit.
0: Tabii.
1: Niçin verildi?
0: Tabii.
1: Şimdi sen bakıyorsun PKK bitti. Ya zaten. Ya PKK'yı kim bitirdi? Türk ordusu ve Türk devleti bitirdi. O zaman Türk ordusu yıllardır neyle mücadele etti? Niye Suriye'nin, Irak'ın dağlarında yıllarca şehitler vererek savaştık, mücadele ettik? Bütün tek tek hücre hücre, mağara mağara. Bütün bu gerçeği, bütün tabii, bu yapılan tabii çabayı, bu büyük devasa kavgayı görmezden gelirsen olayın 3 günde çözüldüğünü zannedersin.
0: ABD Başkanı bölgenin hakimi Erdoğan'dır. Anahtarı Türkiye'dir. Niye desin ki? Yani o anları anlat. Şey, ona geliyor yani. O evet, kendi kendine olan bir şey değil.
1: Değil.
0: Sağda Türkiye'nin en güzel yaptığı şey bu, bir gerçek.
1: Evet.
0: Biz diplomaside dünya gibi değiliz. İngiliz gibi değiliz. Bu bir gerçek. Bak diplomaside dünyada iyi bir, yani onlar kadar bu işi kıvıramayız.
1: Yok, onlar yalan.
0: Tabii.
1: Her şeyi yaparlar.
0: Evet. Ama sağda vurduğumuzda masada alırız.
1: Evet.
0: Önce sahada vururuz. Sahada vurmasaydık masa alamazdık yani.
1: O onu şeyi de değiştirdi. Yani. Efendim sahada yeniyoruz da masada hep mağlup olmuş. Yok kardeşim,
0: yok,
1: öyle
0: yok,
1: bir şey yok. Sahada da vurduk, masada da vurduk.
0: Aynen.
1: Her şekilde hakkımızı aldık.
0: Çok da yani doğru söyledin, bravo. Peki o zaman abi yani biraz daha hafif konulara gelelim
1: bakalım,
0: hocam.
1: Daha hafif ne kadar?
0: Hafif konular derken yanlış anlama. O kadar hafif değil. Aslında ağır. Valla buradan başlayacağım. Bu uzun, bu hak ediyor bu. O da İzmir Menderes Belediye Başkanlığı el değiştirdi.
1: Evet.
0: Şimdi bana, şimdi yıl 2000, olmuş 2026. Bundan 20 sene önce mesela, 10 sene önce desen ki efendim AK Parti İzmir Menderes, yanlış anladım, Menderesler bakın kızmayın, bir şey demiyorum yani, çıkan oylarla ilgili bir şey söylüyorum değil mi? Yani kızmayın, bu bozuyor bir şey bazen.
1: Tarihi bir gerçeklik ya.
0: Tabii.
1: Yani.
0: Yani mesela burada ne haber? Konya dedim. Hı hı. Konya'da dedim bozkırdır dedim. Hani ağaç yoktur derken Konya'ya hemen kızarlar. Ama şeyden etli ekmekten kurtardık onu paçasını. O dünyanın, o çok da güzeldir Konya hakikaten. Başka bir mana. Çıvıkılmaktan.
1: Konya bu arada gerçekten çok güzel.
0: Hakikaten çok,
1: çok güzel bir şey.
0: Gerçekten. Her şeyin hem de. Aynı şekilde Menderes. Gerçekten. Hele Adnan Menderes aklımıza geliyor ki Allah rahmet eylesin. Şimdi Menderes de deser ki bana Menderes Belediyesi'ni AK Parti yönetiyor. Belediye başkanı vekil de olsa, vekaleten de olsa AK Parti. İnanır mıydın abi? İnanmazsın. Mesela şöyle düşün. Caddebostan Şaşkın Bakan muhtarlığında, tamam mı? Sakallı cübbeli bir adam var. Mümkün değil. Değil mi hocam? Gelme imkan ve ihtimali.
1: Ya aslına bakarsın yani...
0: Ama geldikleri noktayla ilgili hemen soruyu soruyorum.
1: Geldikleri nokta önemli. Yani Adnan Menderes gibi birisi, yani şehit bir başbakanı kurmuş olan bir yer... Ve onu şehit edenler kimler belli.
0: Evet.
1: Siz onları yıllarca orada nasıl iktidar yaptınız? Biraz evet. Menderesliler aslında bunu kendine de sormalı yani.
0: Çok haklısın. Şimdi dün tabii şey olunca neydi adı? İlkay Çiçek miydi? Değil mi arkadaşlar? Yanlış isim vermeyeyim, karıştırmayayım. İlkay Çiçek'ti galiba. Tabii tutuklandı. İlkay Çiçek tutuklandı. Ve onunla ilgili fazla bir şey söylemeyeceğim. Çok çok çok iğrenç aşağılık, şeylerdi. Çok iğrenç şeyler
1: çok
0: falan.
1: Çok rezilce şeylerdi.
0: Yani Cumhuriyet Halk Partili miydi, geçememiş miydi, orada mı kaldı bilmiyorum. Yeni CHP'li mi, eski CHP'li mi onu da bilmiyorum. Ama yani çok iğrenç bir şekilde bir gidişatı var.
1: Evet.
0: Ondan sonra 15 oyla Cumhur İttifakı'nın adayı olan Asuman Hanım mıydı? Asuman evet. Şen'di galiba.
1: Asuman Şen.
0: Kazan. Asuman Şen.
1: Evet.
0: Yeni belediye başkanı oldu. Fakat... Enteresan. 15 oyu yok Cumhur İttifakı'nın.
1: Evet. Yani 10 AK Parti,
0: ya, bir MHP'li. Ya eski CHP'liler ya yeni CHP'liler birisi oy verdi. Evet. Tamam mı? Bir de oy verdi. Bu arada kavga çıktı. Bir görüntülere bakalım. Var mı arkadaşlar görüntü? Yani burada bir şey alıp verememişler aralarında. Reji beni duyuyor musun? Tamam şimdi geliyormuş. Aralarında bir de bir arbede çıktı. Yine herhalde hain ihanet suçlu. Ha, bak şu. Görüyorsun burada. Oynat Doğrucu. Burada bir faul var. Görüyorsun. Sol. Bu ayağa kalktı burada. Dur burada. Doğrucu dur bir dakika. Dur. Bir saniye. Dur. Dur. Dur. Dur. Dondur abi şöyle. Heh. Şu adam kim bilmiyorum abi. Bu ZB soymuş bir adam. Devam et buradan alalım. Bak burada arkada faul. Bak. Görüyor musun? Şarjda. Bu eski. Bak bu yeni. Yeni. Bak yeni parti bak. Yeni parti bu. Uçuyor çünkü. Bak. Ondan ona vuruyor. O da ona vuruyor. Ve gol oluyor. O diyor ki ben diyor sana vermem. Hain sensin diyor. O da diyor ki ben diyor Cumhur İttifakı'na vereceğim diyor aşağıdaki. Ve aşağı iniyorlar. Ve kavga sona eriyor. Burada. Ve en sonunda tabii o kazanıyor. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor şu ana kadar. Kim yaralı kim hastane bilmiyoruz. bu hocam bu. Hocam bak bu ve CHP. Bak, bu adam çok çıkıyor bilmiyorum. Bu neci bilmiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim hocam. CHP bu. Hakikaten
1: yenisiyle eskisiyle.
0: Bravo. 10 numara. Çok güzel. Yenisiyle eskisiyle bu. Kavga, gürültü, batak, tecavüz, taciz. Doğru mu hocam? O AK Parti oy ver 3 tanesi tenzih ederim. Kızgınlık da vermiş olabilir. Ama o adam orada değil.
1: Şimdi gerçek şu.
0: Neyse.
1: Orası Cumhuriyet Halk Partili belediyeydi değil mi?
0: Evet.
1: Özgür Özel ne diyordu?
0: İzmir, Menderes diyorsun.
1: CHP'li ya. Diyordu ki, CHP'li belediye başkanları biliyorsun bazı yerlerde CHP'li belediye başkanları seçilmişti ama adam tutuklandığında belediye meclisinin çoğunluğu aslında Cumhur İttifakı'nda. Tabii. Seçim yapılınca doğal olarak Cumhur İttifakı'na tabii geçiyordu. Çıkıp böyle kükrüyordu Özgür Özel. Diyordu ki efendim orada CHP'nin iradesi vardı. Belediye meclisinde çoğunluk olmanız falan bir şey değiştirmez. O zaman muhakkak surette hangi partidense o partiden birisi seçilmeli. Eyvallah. Burası da Cumhuriyet Halk Partili'ydi bu adam. Siz niye karşısına aday çıkardınız? Niye CHP'li adam? CHP orada aday çıkarmış. Siz desteklesenize kendi adamınızı. Kendi eski arkadaşlarınızı desteklesenize.
0: Evet.
1: Yoksa bak AK Parti çıkacak, gelecek burada. Cumhur İttifakı belediye ele geçirecek. Biz eski arkadaşlarımız destekleyelim. Ne olursun o. Yani birlikte ekmek yedik.
0: Hani neydi o tuvaletlerde oy veriyorlardı.
1: Yani.
0: Demek ki tuvaletlerliği kadar değeri bile yok.
1: Tuvaletlerliği kadar. Kavanoz kapağı kadar değeri yok mu senin arkadaşının?
0: Abi. Yok
1: niye
0: herhalde.
1: Niye vermedin onu?
0: Kızdı. Ötekine verdi.
1: Ana avrat küfrediyorsun.
0: Tabii.
1: Böyle acayip korkunç bir şekilde.
0: İğrenç.
1: Linç etmeye birbirimizi dayak. Yani bu korkunç bir şey.
0: Yani burada da bizim...
1: Rezaletin bini bir para. Ondan sonra kalkacaksınız. Efendim CHP'liler gittiler AK Parti'ye oy verdiler. Daha vermesinler de ne yapsınlar? Sana mı versinler? Sana nasıl oy versinler?
0: Niye versinler değil mi?
1: Sen zaten çekip gitmişsin.
0: Evet.
1: Gittikten sonra da Cumhuriyet

0: Partisi'ne ağzına geleni saymışsın, sövmüşsün. Ben artık bağımsız başka bir partiyim diyorsun. Sen niye CHP'liler sana oy versinler?
1: Evet.
0: Niye bekliyorsun ki? Niye evet. CHP'lilerin sana oy vermesini bekliyorsun? Özgür Özel.
1: Şimdi burada bir de haber de şöyle tabii izleyen haber de alıyoruz içeriden. Yani kim kimi dövüyor. Ben bir girişte böyle bir espri olsun diye verdim ya. İşte Atak sol cenahtan yukarı çıkıyor, iniyor, atlıyor. Orijinali de şuymuş. Yani yeni partililer, yani yeni CHP'liler eski CHP'lilere saldırıyor burada mesele. Evet. Yani eski CHP'liler burada mağdur.
0: Mağdur.
1: Küfredenler yeni partililer.
0: Yani biliyorsun orada ayrışma sadece iki parti arasında olmadı. Daha makul, daha normal, daha böyle konuşulabilir nitelikte olanlar bu tarafta kaldı. Hepten böyle hırsızlık, yolsuzluk, tecavüz bilmem ne her türlü şeyle adı mahkemelerin mahkemeli kapılarında düşmüş olanlar da dediler ki biz bu CHP artık patlamaz. Biz gidelim kendimize yeni bir parti kuralım diyenler de o tarafa geçtiler yani. En saldırgan ve şeyde de dövüş sanatlarında da en yüksek performans sergileyenler o tarafa geçmiş oldular. Allah CHP'lere yardım etsin.
1: Abi, bu yürüyen ben yürüyen parayım bebeğim diyen kimdi?
0: Şey işte o şey.
1: Bu mu? Ya arkadaşlar yürüyen parayım ben bebeğim.
0: Yok yok o değil.
1: Hayır, tamam işte. Bu işte bu. İlkaç
0: yürüyen şey. Parayım o muydu?
1: Oymuş şimdi.
0: Kafam şimdi. Karıştı o kadar çok var ki.
1: Hocam şey tabii sen şimdi yürüyün tabii. Özkan karışıyorsun değil mi
0: yoksa?
1: Hocam?
0: Yok değil, şeydi. Değil.
1: Ya şu anda emin vallahi emin yalancısıyım ben.
0: Yürüyen parayım diyen
1: İlkaç Çiçek bu
0: şey,
1: işte.
0: Sarhoş dayak yiyen herif değil mi? Sarhoş olup yerde sürüklenip dayak yiyen o değil miydi?
1: Sarhoşken parayı yiyen kimdi?
0: Sarhoşken kadına tecavüzde taciz etmeye kalkıp kadınla adam tarafından dövülen yerlerde sürüklenip.
1: O başka bir cevap.
0: O neydi edelim. Ya? Kafam o şey, Edirne milletvekiliydi o.
1: Evet karıştırma. Tamam bu. Şimdi bak şöyle bunları karıştırmak lazım. Tabii haber çok yoğun.
0: Ya bir kategorize girdi. Edersen şimdi ben
1: peşte
0: de kapan.
1: Peşte bakmalar bir tane. Var. Orası Uşak.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: O ayrı.
1: O polimetres. Hı-hı. Yani bir metresi yok. Hı-hı. Birkaç tane sevgi. Polimetres. Tamam. Ortalaması 25. 23-25
0: tamam. O havluyla tanıyoruz onu. Onun sembolü havlu.
1: Ahmet Baran Yazgan'mış o. Hangisi? Bebeğim diyen Yazgan mı? Ahmet Baran Yazgan kimdi?
0: O Edirne milletvekili.
1: Yani...
0: CHP Edirne milletvekili.
1: Bebeğim diyen İlkay Çiçek, senin dediğin Edirne Yazgan.
0: Yazgan.
1: O neydi, ne yapmıştı?
0: O işte sarhoş olup kadına tacizde bulmaya çalışırken şimdi dayak yemişti ya.
1: Demişti, Özkan Peştemal'le yakalanan.
0: İlkay'ı da hatırladım.
1: Güney bölgesinde ya. Birkaç belediye başkanı da var, onları söyleyemiyoruz.
0: Söyleme.
1: Çok fazla ailevi meseleler falan var içeride. Ya korkunç bir şey biliyor musun? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bunu konuşurken şunu dinleyeyim, insanlar şöyle düşünebilir. Ya koskoca adamlarsınız burada, insanların. Hani özel hayatı ya da işte ya bu kadar da yani böyle bu görüntülerle siyaset mi üretilir bunun üzerinden? Bir dakika arkadaşlar. Şimdi sen bir gazetecisin Murat Özer. Dışarıda gittin atıyorum mesela kullanmıyorsun bir tekele girdin. Su lazım sana tekel bayine girdin. Doğru mu? Çıktın. Seni tekelden çıkarken birisi görüntülese. Haber yapsa. Bak bu adamlar bu İslamcılar. Aynı zamanda da alkol satılan yerde alışveriş yapıyor. Hı-hı. Bir fotoğraf basıp bunu bir gün yapar mesela.
0: Hı-hı. Yapar.
1: Bir gün işidir o işler. Pislik, iğrenç şeyler. Sormaz mesela adam susuz mu kaldı. Yani çünkü bir şey görmüyorsun. Görünen bir şey olsa tamam. Yaparlar. Peki şöyle söyleyeyim. Çok mu kötü bir şey bu aslında? Şu açıdan haber değeri vardır. Sen ekranlara çıkan bir adamsın. Futbolcu gibi düşün. Adam kızıyor ya ben diyor... Akşam Fenerbahçe burnunda demleniyorum. Tabii ki demleniyorum. Ben futbolcuyum diyor. Ben diyor param var. 3-5 sevgilim var diyor. Yapamazsın. Ama o görüntü haberdir. Hı-hı. Neden? Çünkü sabah antrenmanın var. Evet. Sana milyonlarca insan para veriyor.
0: Tabii.
1: Transfer milyonlar, milyarlar kazanıyorsun. Ve senin toplam bir sorumluluğun var. Keza bu. Belediye başkanısın kardeşim. Siyasetçisin. Olmaz. Haber değeri var. Hı-hı. Sen kafana göre peştemal altında otellerde...
0: Yok, ya kişisel hayatı, özel hayatı falan değil ki.
1: Yok benim paramla bunu yapamazsın. Bak yani, kendin Phuket'e gidersin adaya madaya. Bravo.
0: Milletin parasıyla.
1: Benim paramla bunu yapamazsın.
0: Milletin parasıyla kendisini evet. Affedersin şey tutmuş.
1: Evet.
0: Onun parasını da devletin belediyeye sigortalı evet. işçi olarak göstermiş. Parasını da öyle ödüyor.
1: Çalmışsın.
0: Yani beni yani milletin yerine koyduğunu şimdi burada bravo. Söylemek istemiyorum da yani. Evet.
1: Ve bu rezillikleri de haber değeri vardır. Bu rezilliktir, kepazeliktir. Evet. Dünyanın her tarafı da olur bu ya. ABD'de de olur. Yo,
0: haber
1: Çin'de de
0: değeri
1: olur.
0: Var bir de yani. Ne yaparsanız yapın kardeşim benim paramla yapmayın ya.
1: Bravo. Bunu pavyona mı gidiyorsun? Benim paramla gitme. Köpük partisi mi? Ben ne yapma.
0: Evet.
1: Kendi özel hayatında ne yaparsan yap, her türlü heteroflik yap. Problem değil. Benim için problem değil. Seni bağlayan şeyler. Ama sen eğer halka mal olan bir siyasetçiysen, bunlar görünür ve fotoğraflanır ve görüntülenir. Evet. Şimdi benim dediğim gibi öyle görselde değil sadece. Resmen yakalanmışsın.
0: Evet.
1: Yürüyen parayım demişsin, bebeğim demişsin. Bunlar hepsi kayıtlardan çıkan bilgiler, belgeler. Ben gazeteciyim. Ben benim haberimin kaynağını göstermek zorunda değilim. Anayasayla korunan bir kişiyim ben. Halkın vicdanıyım. Haber yaparım bunu. Peştemalle yakalanmayacaksın. Kapıyı açmayacaksın peştemalle. Doğru mu hocam? 10 tane metres yapmayacaksın kendine. Hadi onları yaptım ahlaki taraf Murat. Şunu soracağım. Ya bu kadar parayı hiç vicdansızlamadım ya. Bu kadar milyar. İstanbul'da hala hizmet yok, para da yok. Hala hizmet yok, para da yok. Bu parayı nereye götürdünüz ya? Yani bu dosya açılıyor, bir sürü çete davaları var. Bak işte kur işler biraz, birazdan gireceğiz. Milyarlarca parayı...
0: Bugün ya peştemallı adam çıkıp demedi mi Özgür Özel'e? Ben onun altındaki arabanın modifiyesi için 200 bin dolar para harcadım. Belediyenin evet bütçesinden fatura kestim dedi mi?
1: Dedi.
0: Dedi. O da dedik tamam dedi. O ben de devletim dedi. Bir cebimden girer, bir cebime çıkar, bilmem ne falan gibi abuk subuk bir şey de söyledi.
1: İstanbul'da girdi çıktı. Değil mi? Birkaç bin,
0: Uşak Belediyesi'nin milletinin cebindeki parayı aldın. Senin altındaki arabanın modifiyesini harcadın mı? Harcadın. Hala utanmadın arabaya biniyor musun? Biniyorsun.
1: Tabii.
0: Kapının önüne getirip kardeşim bir haksızlık yapılmış, bir yanlışlık yapılmış. Tövbe ediyorum. Estağfurullah yanlış mı yapmışım? Yok. Bu Uşak halkının malıdır. Al bu kardeşim geri veriyorum dedin mi? Demedin. Hala utanmadan çıkıp biz 5 kuruş parası kaldık. Hadi bana paranı Haluk Levent gibi abi para topluyorsunuz ya. Utanmadan.
1: Hiç utanmıyorlar.
0: Hiç utanmıyorsunuz. Hiç sıkılmıyorsunuz.
1: Ben de utanacağım öyle mi? Ya adamın kepazeliği ortaya çıkacak. Benim paramla bunları yapacak. Devletin parası bunu yapacak. Devleti bunca dolandıracaklar. Değil mi? Çalacaklar,
0: konuşunca
1: çırpacaklar.
0: Konuşunca özel hayat olacak.
1: Ya her sabah
0: önce kalktığında... o arabayı getirip verin kardeşim. Bravo. O arabayı getirip verin.
1: Baklava kutusundan para çıkacak. Buradan euro çıkacak. Hı. Buradan kuru çıkacak.
0: 32 saatlik çantası... görüntü var. Tabii. Kumpas demiştiniz. Nerede?
1: Yok.
0: Nerede? Ya baklavanın kutusunun içerisinde aldığına dair görüntü var. Polis gidiyor kutunun içinden rüşvet çıkıyor. Bu nedir diyor. Ya işte falan tabii, diyor. Tabii. 150 bin euro muydu neydi? Utanmadan yani. Hiç. Oraya kadar düşmüşsünüz. Hala diyor ki bu kumpas.
1: Hocam bak bugün devlet hakikaten tam o çok şey klişe bir cümle haline geldi yıllardır. Ama hakikaten devlet bugün bağırsaklarını temizliyor.
0: Temizliyor.
1: Akın Gürlek büyük işler yapıyor.
0: Çok.
1: Bak şimdi kuru işlere geldik. Yani örgütler ismi de vermiyor. Öyle vermiyor onların şeyini de yapmıyor. Bazı böyle ufak tefek örgütler falan var ya onların çeteler. O çetelerin de mesela reklam olmasın diye isimlerinden de bahsetmeden yapıyor bu devlet. Ama baskın yapıyor. Ulan şöyle kafayı çalıştırsanız bak ikna dedin ya çok önemli bir şey söyledin orada dedin ki yani bunun iç döşemesini yapıyor bir adam bir Uşak'ta bir işte bir şeyin kendisine inka etmediği bir şey. VIP aracın iç teftişi.
0: Fotoğrafı şey fatura
1: buradan
0: zaten.
1: Diyor koydum buradan çıkarttım. Yani Türkiye'de İstanbul'da yok. Ama bu adam 300 tane tırı var. Uzanmış o yaptırıyor. Oradan girdi çıktı tamam. Bu kadar çete, bu kadar örgüt. Bak bu baskınları görüyor musun? Bak bu kadar milyar ortaya çıkıyor. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı müthiş işler çıkartıyor. Nerede pislik varsa o pisliği temizlemeye gidiyor. Hepsi doğru. Bir tek İBB mi hatalı? Ha, kayıt, meşe, çam. Öyle değil mi abi? Çam, meşe, kayıt. Al işte. Ne diyorsunuz siz ya? İstanbul'da hizmet yok, para da yok. İstanbul'da bu paralar nerede ya? Ben bak hırs demedim. Nerede bu paralar? Antalya yok değil mi? Uşak yok. Efendim CHP'nin İstanbul ilçe belediyelerin yok. Menderes yok. Edirne hiçbir tanesi yok yani. Hepsi palavra değil mi? Değil. Hepsi palavra değil. Hepsi doğru. Hepsi peşinden gidiyor devlet. Savcılık araştırıyor, buluyor. Tek tek enseliyor. İstanbul'u enselediği gibi enseliyor.
0: Evet.
1: Adalet Bakanlığı, savcılarımız, hakimlerimiz, polisimiz, jandarmamız, İçişleri Bakanlığı hep beraber çalışıyorlar ve temizlik yapıyorlar. Her şey çok baklava olabilir baklava kutusu. VIP de olabilir. O da olur. Ama kayın yok. Ne İstanbul
0: efendim,
1: yok öyle mi?
0: Efendim,
1: en yani, büyük hırsızlık nerede hırsızlık. Olmuştur sence? 500 milyar dolar, 500 milyar TL. Nerede olabilir ki en büyük hırsızlık? 110 bin dolar bilmem ne. Para değil mi bunlar diyor zaten bunlar kendileri.
0: Unutuyorlar bazen mecliste rüşveti unutuyorlar poşet içinde.
1: Uçta. Peki hocam bir şey soracağım. Peki bunların bir tanesi. Benim gözümde hepsi aynı çünkü. Yani Ekrem İmamoğlu her neyse Alihan Kuruş da öyle aynı yer. Aynı yerde görüyorum hepsini. Dava var çünkü.
0: Beraberler zaten.
1: Bir şey söyleyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hırsızlık davasında başsavcı Ekrem İmamoğlu'dur.

0: Evet.
1: Abi Alihan Kulüsi yeni FETÖ mü diye sormuşsun.
0: Evet.
1: Buyur abi. Hakikaten yeni FETÖ mü? Kimdir bunlar? Süleymancı mıdır bunlar?
2: Ya bir önce onu söylememiz lazım. Alihan Kuliş meselesini değerlendirirken, yani bu adamın bir etraftan külçeler 200 kilo altın çıkıyor. Bir yere baskın yapılıyorlar, yüz binlerce dolar çıkıyor. Milyonlarca lira çıkıyor. Kurban paralarının toplamışlar, kurban kesmedikleri ortaya çıkıyor. Bir sürü rezalet çıkıyor değil mi? Yani gerçekten insanın dehşeti düşüren bir şey. Efendim bazıları diyor ki bunlar zaten AK Parti'ye oy vermediler ya ondan dolayı cezalandırılıyorlar. AK Parti'ye vermediler. Ekrem İmamoğlu'nu desteklediler. Ondan dolayı işte devlet buna o kafayı taktı. Kardeşim görüyorsunuz rezilliği görüyorsunuz, pisliği görüyorsunuz. Bununla ne alakası var yani? Şimdi bence asıl konuşmamız gereken şey şu. Yani bu Süleymancılar, Süleymancılar diye sürekli ifade ediliyorlar. Süleyman Elmi Tunağan denen bir zat var. Bu zat. Yani şimdi Süleymancı olduğunu, Süleymanlı olduğunu ifade eden kişiler için söylüyorum bu sözlerimi, onlara söylüyorum. Süleyman Efendi ömrü boyunca, bütün hayatı, medrese kökenli bir ailenin mensubu, kendisi de bir müderris.
1: Evet.
2: Yani önemli de bir İslam alimi. Hayatı tek parti döneminin faşizan uygulamalarıyla, mücadeleyle geçmiş. Hayatı CHP ile kavgayla geçmiş. Bütün derdi çocukları Kur'an unutulacak, hafızlık ortadan kalkacak. Kur'an öğreteyim diye geçmiş değil mi bu adam? Yani trende, otobüste bir de metot geliştirmiş. Unutulmasın diye Kur'an harfleri yasaklandığı için Türkiye'de. Kur'an'ın harfleri unutulmasın diye metot geliştirmiş. Bu adamın, Süleyman Efendi'nin hayatı boyunca yazdığı bir tek kitap var. O da bir elifba. Kur'an'ı daha çabuk nasıl öğretirim diye bir metot geliştirmiş. Başka yazdığı hiçbir eser yok. Yani bu ne demek? Ben bir Süleymancılık diye bir şey kurmadım. Öyle olsa diğerleri için söylenebilir. Filancalık, filanca hoca falan diyorsun. Ardında bir külliyat var, eserler var falan, ona nispet edilen şeyler var. Süleyman Efendi böyle bir şey de yapmış. Sohbetlerinde yaptığı şey açık. Mektubat okutmuş İmam Rabbani'nin. Başka hiçbir şey okutmamış. Kur'an okutmuş, Kur'an öğretmiş. Hayatı çileyle geçmiş, hayatı yoklukla geçmiş. Bütün ömrü böyle geçmiş. Sen ona nispetle ortaya çıkıyorsun. Onun adını kullanıyorsun. Yani altından dağlar kendine yapıyorsun.
1: Ya.
2: Sonra da kendini Süleyman Efendi'ye nispet ediyorsun. Utanmıyor musunuz ya? Hiç mi ahlakınız, hiç mi vicdanınız yok? Ömrü CHP ile kavga etmiş bir adama adını kullanarak hayatınız boyunca CHP'yi iktidarda tutabilmek için pazarlık meselesi yaptınız oylarınız. Hangisi daha fazla oy veriyor? Kur'an kursu bilmem ne falan filan bir menfaat karşılığında ne veriyor? Ona götürüp oyunuzu verdiniz. Bu oyunuzu bile pazarlık konusu yaptınız. Bir de utanmadan ona vermezseniz, eğer bu söylenilen abilerinizin söylediklerine iman edip onlar gibi hareket etmezseniz, ahirette Süleyman Efendi'nin kendisini mesul tutacağını, yakasından yapışacağını diye artık. Bir de tehdit ettiniz insanları.
1: Sizin burada FETÖ'ye benzer.
2: FETÖ bu tipik bir FETÖ'cülüktür yani.
1: Evet, evet.
2: Yani
1: evet.
2: Lider kültü oluşturmak, ona itaat etmek, aklını kiraya vermek, vicdanını kiraya vermek. Yani hayatınız boyunca önünüzde, gözlerinizin önünde Gazze'liler kıtır kıtır doğranırken ağzınızı açmadınız. Başörtüsü yasaklandığı esnada dahi hiçbir şey yapmadınız. Utanmadan bir de kadınlarınıza iğneyi çıkarttırdınız ya. Kadınlara dediniz ki, çünkü hatırlıyor musun? Başörtüsü yasaklarında bu gerizekalılar, bu aşağılık İslam düşmanları demişlerdi ki, bu kadınlar başlarını iğneyle bağlıyorlar. Anadolu usulü bağlamıyorlar. İğneyle bağlıyorlar. Hani hiçbir saçı telinde görünmesin diye. Bu politik bir şeydir. Siyasi bir şey. Biz bununla kavga ediyoruz. Hatırlıyor musun? Çok. Laikler öyle söylüyorlardı.
1: Ve bizim kadınlar, babaannemiz böyle yapardı, evet, değil mi? Yaparlardı.
2: Çünkü yani evet.
1: Ben
2: yani. Gata'da askerlik yaptım. Benim eşim askerlik yaparken beni yemin töreninde gelemedi, yemin törenine katılamadı.
1: Sen Gata'da mı askerlik yaptın?
2: Evet, Gata'da askerlik yaptım.
1: Ben bakıyordum, soracaktım. Pardon, erkeksin sen. Yüzüğün var mıydı sağda yüze? Yok tabii. Evli miydin o zaman?
2: Evliydim tabii. Bir tane de kız, yani kızım da vardı. Meryem de bir yaşındaydı. Ve yemin törenine katılamamıştı. O AK Parti 2005 yılında yaptım yani kısa dönem askerliğimi. Tamam. Ve
1: hocam,
2: orada,
1: ben de 18 ay yaptım zaten.
2: Orada... Yani yemin törenine niçin katılmadı? Çünkü yemin törenine gelenlere o tarihte dediler ki başörtülerinizin iğnelerini çıkartacaksınız. İğneyi çıkartıp başörtünüzü şu şekilde bağlayacaksınız.
1: Manyak da bunlar.
2: Saçınızın yani. Bir kısmı görünecek yani. Ya da yani
1: hani
2: siz
1: ya.
2: Başörtüsünü iğneyle tutturmayacaksınız. Şimdi ona takmıştı yani. Bu manyaklıktı.
1: Çok küçük parantez bir saniye. Peki o olunca ne oluyor yani, o nasıl bir sembol oluyor iğne olunca?
2: O iğne olunca diyor ki bu yani tamamen işte... saçın tek telini bile göstermemeye çalışan, bu konuda dikkatli olan kişidir. Doğal olarak Allah bunun Allah. Bu politik bir şeydir demişti. O zaman böyle söylüyorlar. Ya bu tarihte bu adamlar başörtüsünün iğnesiyle kavga ettikleri esnada eşim de o iğnesini açmadığı için gelmedi. Beni ziyarete de gelmedi. Yemin töreninde katılmadı falan. Neyse.
1: Bunu sen bile bizzat yaşadın yani.
2: Yaşamaz mıyım canım yemin töreninde? Neler neler yaşattılar bana. 2005'te yaşadığım şeyleri anlatsam şimdi burada şey olur yani. Yani namaz kıldım diye binbaşı kalktı geldi ki Murat gözünü seveyim sen burada komutanın habercisisin, kor generalin habercisi seni seçmişiz.
1: Öyle mi?
2: 11 tane yanında asker vermişiz. Lütfen Allah rızası için koğuşta namaz kılma dedi bana.
1: Allah
2: ben de sen hiç komutanım merak etme ben koğuşta namaz kılmayacağım dedim. Gittim çok daha iyi bir yerde namazını kıldım. Ama
1: hocam yarın beraber miyiz?
2: Yarın beraberiz.
1: Sözü burada keseyim. Arkadan fondan müzik geliyor. Rejide diyor ki abi kapatıyoruz diyor. Üzerine kapatacağım programı diyor.
2: Tamam.
1: Ondan sonra yarın beraberse devam ederiz buradan. Bunu dinlemek isterim yani. Peki. İzleyicilerimiz merak ediyordur. Yaşadıklarını çok enteresan. Efendim günün manşeti burada sona eriyor. Hoşçakalın yarın görüşmek üzere.
0: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakup Han'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te. Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti, Perşembe 20.45'te 24'te.

0: Efendim merhabalar, iyi akşamlar. 18 Ağustos Salı Mercek programıyla karşınızdayız. Ben Ece Baban. Dünyanın sıcak gündemini konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Önemli gelişmeler oldu. Donald Trump'ın açıklamaları oldukça önemli, gündemdeydi. Kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda Hürmüz'ü Amerika Birleşik Devletleri'nin toprağı olarak ilan etti. İran'dan da tabii ki konuyla ilgili tepki geldi, açıklama geldi. Bu arada bugün konuşacağız. Tabii Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ateşkes süresi bitti. 60 günlük ateşkes. Bundan sonrasında ne olacak? Taraflardan farklı açıklamalar var. Ama en önemlisi açıklamalarda gördüğünüz şey İran'ın bundan sonraki süreçte stratejisini değiştirdiği, daha sertleşebileceği ile ilgili mesajlar vermesi. Önceki programlarda Donald Trump'ın yaptığı açıklamalar ve Amerika'nın stratejilerinde aslında askeri baskıyı arttırmak yerine daha çok ekonomik anlamda bir ticaret savaşına döndürecek ve İran'ı ekonomik olarak zorlayacak bir sürecin içerisine mi girildi, bir anlayışla mı hareket edilecek diye konuşulurken İran'dan bu sefer sertleşme mesajı geldi. Konuşacağız, tartışacağız. Bundan sonraki süreçte ne olacak? Acaba savaş devam eder mi tırmanarak ya da bir ateşkes olur mu? Karşılıklı açıklamaları değerlendireceğiz. Bir diğer önemli gelişme de Kushner'in ziyaretiydi. Kushner Mısır'ın ardından İsrail'le görüşmeler yaptı ve özellikle Gazze şeridindeki insani durum giderek kötüleşirken Amerika Birleşik Devletleri de bu anlamda diplomasi trafiğini yürütürken Gazze şeridinin silahlandırılması ama aynı zamanda Netanyahu'nun barış sürecine, Donald Trump burada komisyon kurmuştu barışın gelmesiyle ilgili, bu sürece engel olmamasıyla ilgili uyardı. Özellikle bu noktada Netanyahu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar önemliydi çünkü bu barışı tanımadığını ifade etmişti. Çalışma gruplarının neler yapılacağı görüşüldü, Hamas'ın nasıl silahsızlandırılacağı görüşüldü. Detaylarıyla konuşacağız, paylaşacağız efendim. Kiminle birlikte konuşacağız tüm bu konuları? Doktor Tolga Sakman, DİPAM Başkanı bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Şimdi ben İran'dan başlamak isterim. Bu arada bir açıklama da vardı. Onu da paylaşayım sevgili izleyicilerimizle. Washington Post'ta bir yazı var. Diyor ki İran özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bu kadar direnç gösterirken ve el yükseltirken arkasında kimler olabilir? Çin ve Rusya'yı işaret ediyor yazı. Rusya'nın hem istihbarat hem İHA'larla verdiği destek, Çin'in ise balistik füze yakıtı ile ilgili verdiği destek konusu oldukça tartışmalı. Bunu da masaya yatıracağız bugün. Şimdi bu bilgiyi de paylaştıktan sonra size İran'la ilgili şunu sormak isterim. Şimdi genel anlamda konuşacağız. Hani Donald Trump'ın yaptığı Hürmüz Boğazı ile ilgili açıklamalar, abluka devam mı edecek? İran'ın verdiği bir karşı tepki var. Tabii ki açıklama var burada. Amerikan toprağı olarak gösteriyor kendi sosyal medyasında. Bunun ne kadar ciddiye alınması gerektiği tartışılır ama asıl kaçırmamamız gereken mesele İran'ın stratejilerindeki değişiklik. Karşımızda savaşın başladığı günde konuştuğumuz İran'dan farklı bir İran mı var?
1: Evet. Şimdi Trump'ın yaptığı açıklamalar, paylaşımlar vesaire, hani her zaman aslında bir sınırın bir üstünde hareket etti Trump. Biz bunu biliyoruz. Ama özellikle son dönemde sanki biraz daha bu madman'e, yani o daha çılgın adamın üzerine daha fazla oynuyor gibi geliyor bana. Yani biraz bu konuyu hem Amerikan toplumunda hem uluslararası toplumda algıdan çıkarabilecek kadar dağıtmak, işte ciddiyetsiz konularla, olacaklarla, olmayacakları vesaire hepsini bir potaya getirerek böyle kimsenin takip edemeyeceği, anlamayacağı bir yere getirmek niyeti olduğu kanaatindeyim Trump'ın. Bu neden önemli Trump için? Çünkü seçime giderken çözemiyor bazı şeyleri. Çözemeyeceği için de artık bunu kendi seçmeninin de anlamayacağı bir yere, takip edemeyeceği bir yere getiriyor. Ama İran konusu bahsettiğiniz gibi biraz daha değişti. Yani evet. Trump'ı az buçuk anlıyoruz ama İran'ı bu halini çok görmemiştik savaşın başından beri. Şimdi biz Hürmüz konusunu konuşurken şunu hep söyledik. Hürmüz konusunda İran fazlaca direnç gösterirse, yani buranın açılması noktasında, tabii ki Amerika ile savaş halinde ve Amerika'ya bazı şeyleri kabul ettirmek için elindeki enstrümanları kullandı, hı-hı, kullanır. Ama Hürmüz konusu uluslararası toplumun çok gündemine geldi. Çok. Ve burası sadece İran-Amerika konusunu aşalı çok oldu. Yani burada biz uluslararası toplumun devamlı olarak burayı işlediğini, burayla ilgili fikir beyan ettiğini görüyoruz. Hatta ben Trump'ın bu Hürmüz'le ilgili de hani amiyane tabirle işi böyle sürekli gargaraya getirme halini biraz da buradan yorumluyorum. Hı-hı. Çünkü uluslararası toplumun baskısı Amerika'ya çok oldu. Yani hatırlayalım İngiltere Kralı'nın söylemleri Washington ziyaretinde, evet, vesaire. Evet. O yüzden bura bir şekilde açılması yönünde baskı var. Hı-hı. Amerika da buna uyuyor. Amerika'nın son yaptığı açıklamalar, o anlaşma metni vesaire baktığınızda savaştan önceki duruma getirme durumu vardı. Amerika'nın niyeti, doğru, buydu. Ama İran hazır burada bir varlık göstermişken, burayı ele almışken burayı bırakmak istemiyor. Şimdi bu savaş halindeki İran'ın ötesinde bir tartışma başlattı.
0: Şimdi konuşurken aslında ben yönetmenimden rica edeyim, Donald Trump'ın Hürmüz paylaşımını da görebiliriz. Çünkü hem Hürmüz'ü konuşuyoruz hem de İran'ın bu noktada, hı-hı, ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu noktadaki durumunu, duruşunu konuşuyoruz. Evet. Şimdi bakalım Donald Trump ne dedi? Dedi ki yeni ABD toprağı dedi, Hürmüz'ü işaret ederek. Şimdi dediğiniz gibi aslında çok Donald Trump'ın bu tür çıkışları oluyor. İşte kendi ülkesiyle bağlantılı noktalarda biliyorsunuz Meksika Körfezi'nin, aynen, adını değiştirmesi. O noktalarda karar alabilir tabii ki kendi ülkesinde isim verilmiş olan ya da işte Savunma Bakanlığı'nı tekrar Savaş Bakanlığı'na dönüştürmesi. Yine farklı bölgeleri belki ABD toprağı yapacağını ifade etmesi. Ama şimdi bu savaş sırasında Hürmüz'ü kontrolü konusunda, mayınların temizlenmesi konusunda Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump daha doğrusu, üstüne çok fazla sorumluluk alarak hani burada bütün kontrolü ben sağlayacağım dediğinde İran'ın tepkisi hani biraz alaycı, biraz tehditkar olarak hani burada İran bütün bu kontrolü yapar.

0: bir ülke burada güvenliği sağlayacaksa bu İran'dır dedi. Şimdi geldiğimiz noktada Donald Trump söylediğiniz gibi biraz odağı dağıtmak. Kasım seçimleriyle ilgili olarak da. Tabi burada Netanyahu'yu da soracağım birazcık size çünkü bağımsız değil. Dağıtmak onun dışında ama sertleşme sinyalleri veren İran'ı da birazcık tahrik etmek mi istiyor?
1: Yani tahrik etmek evet. Çünkü
0: ya da bununla tahrik edebilir mi İran'ı?
1: Ediyor. Yani ediyor. Çünkü İran'ın verdiği cevaplar tam da... Trump'ın istediği noktada bu çerçeveden baktığımızda. Evet. Çünkü şimdi İran bölgeyi aslında biz Amerika yani Trump bu paylaşımı yapınca bölge Amerikan toprağı deyince herkes çok tiye aldı. Hani olmayacak bir şey vesaire noktasında. Ama bunu başka cümlelerle başka kelimelerle İran da benzeri şeyi söylüyor. Yani baktığınızda evet burası İran toprağıdır vesaire demiyor ama Hürmüz Boğazı artık benim kontrolümde diyor. Yani baktığınızda Trump'ın söylediği söz biraz hem karşı tarafı kışkırtmak hem de o savaş ortamında geri adım atmış olmamak üzerinden de yorumlamak lazım. Hatta Trump'ın açıklaması oldu. Eğer Umman bu noktada İran'a destek verirse Umman'ı bile bombalamaktan bahsetti. Yani İşte biraz Trump'ın kendi dağınıklığı, biraz da bölgedeki savaşın gideceği yön ikisini bir arada değerlendirmek lazım. Ve İran burada bu baskıyı devam ettireceğini, burayı açmayacağını, açsa da sadece kendi yönetiminde olacağını vesaire söylediği zaman işin rengi değişiyor. Doğal olarak burada artık uluslararası toplum, yani Amerika'nın karşısında değildi ama İran'ın yanındaydı biliyorsunuz savaş halinde.
0: Evet.
1: Bugün artık çok İran'ın yanında da durmayan bir uluslararası toplum var. Bu İran için iyi değil. Çünkü İran sonuçta Amerika değil. İran kendi Amerika kendi mekanizmalarını bir şekilde harekete geçiriyor uluslararası toplumdan destek almazsa. Sonuçta işte BMGK'sından tutun birçok kurum NATO üzerinden bilmem ne. Yani birçok olasılığı var Amerika'nın uluslararası topluma bir şeyleri kabul ettirmek ve anlatmak için. İran'ın böyle bir olasılığı yok. Zaten yalnız bir ülkenin bir de bu şekilde yalnızlaşmak adına attığı adımlar en çok kendisine zarar verecek.
0: Doğru.
1: Yani şu noktaya geliyorum ben. Bugün yani o gün yapılan anlaşma İran için o şartlarda yapılacak en güzel anlaşmaydı. Amerika ile işte bu İslamabad'da yapılan anlaşma. Çünkü biz hep o zaman dedik ya bu aslında İran'ın zafer anlaşması. Yani bu savaşı kazandı bu metinle.
0: Evet.
1: Bunu reddedip bunun üzerine hayır biz kazandığımız hakkı Hürmüz'ü bırakmayacağız, Hürmüz'ün kontrolünü elimizde tutacağız diyen İran içerisindeki ama yönetimde güçlü olan, küçük ama yönetimde güçlü olan o ekip bu çabayı, bu söylemi geliştirdiği sürece işte bu Amerika'nın da gitgelli Trump'ın söylemleri, bölgedeki savaşın da nereye gittiği belli olmayan yani programdan önce sırf alttan geçen haberleri takip ettiğimizde herkesin her saat başı farklı yorum yaptığı bir noktaya geldi yine bu savaş.
0: Doğru.
1: Ve burada en çok da İran toplumu zarar görecek. Çünkü bu savaş böyle ila nihaya devam etmez. Yani şunu da söylemiş olalım. Burası Rusya-Ukrayna gibi bir yer değil. O savaş uzun sürer, sürdürülür. Ama buradaki savaş uzadıkça biz uluslararası toplumun bayraklarını burada görme ihtimalimiz var. Daha net söyleyeyim. Buranın açılması için yapılan siyasi baskılar bir yerden sonra askeri baskıya dönüşebilir. Şunu demiyorum İran'la savaşır başka ülkeler savaşa girer demiyorum. Ama buranın açılması için bazı gemilerin bayrak göstermesi en çok yine İran'ın zararına olur. O yüzden konuyu buraya getirmemek lazım diye düşünüyorum.
0: Peki şimdi Trump Hürmüz Boğazı'nın tamamen kontrolünde olduklarını yineledi. Yine Hürmüz'ü ABD toprağı ilan edeceğini geçtiğimiz hafta zaten söylemişti. Bu fikirden çok hoşlanıyorum dedi. Tabii bunu Donald Trump'ın yazdıklarıyla söylüyorum. Normal şartlarda çok alışkın olmadığımız başkan açıklamaları bunlar. Tabii Hürmüz'ün açık olduğunu ve petrol fiyatlarının da düştüğünü söyledi. Aslında en büyük kriz zaten o petrolün varil başına fiyatının çok fazla artması ve bunun ABD seçimleri de dahil olmak üzere Donald Trump'ın Kasım'daki ara seçimler ve başkanlık sürecine getirdiği olumsuz etkiler. Çünkü ABD vatandaşları da bu savaş neden başlıyor?

0: başladı ve biz bu ekonomik baskının neden altındayız sorusunu sormaya devam ediyor. Basında eleştirmeye devam ediyor.
1: Ama şunu ekleyeyim müsaade ederseniz. Şimdi evet fiyatlar arttı, petrol vesaire. Ama hala o asıl Hürmüz'ün kapanmasından tamamen kapandığı algısıyla hareket edecek bir piyasa oluşmadı. Yani bunun altını çizmek lazım. Şu anda hala Körfez ülkelerinin veya işte başka ülkelerin burayı çözeceği adımlar hep böyle bir nefes aldırıyor bölgeye. Eğer bu nefes alma halleri de son bulursa o zaman iki ülkenin açık şekilde artık burada mücadelesini görmek zorunda kalırız. Ama işte her atılan adım da bölgede Hürmüz'ün önemini de bir adım geriye götürüyor. Yani şunu söyleyelim işte Suudi Arabistan'ın Doğu Batı petrol boru hattı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin limanı, adını unuttum şu Umman Körfezi'ne bakan limanını aktif şekilde daha fazla kullanması ki tam bir bypass hali, Türkiye'nin Irak üzerinden taşıması vesaire gibi alternatifler çoğaldıkça bu da bölgedeki o petrol üzerinden gerçekleşmiş gerilime de farklı bir katman ekliyor.
0: Peki şimdi bunlardan bahsederken şimdi Donald Trump'ın açıklamalarına Tahran'dan da önemli cevaplar geldi. Dedi ki artık dedi biz bir askeri tutumumuzu savunmadan saldırıya dönüş, taarruza dönüştüreceğiz dedi. Ve deniz ablukasını kırmak için zamanında ve hassas bir saldırı düzenleyeceğiz dedi Tahran. Şimdi asıl zaten konuştuğumuz konu da burada İran'ın sertleşmesi. Şimdi İran saldırıları nereye düzenliyor? Körfez ülkelerine daha çok düzenliyor. İşte Suudi Arabistan'da özellikle bu saldırıları çokça gördük. Birleşik Arap Emirlikleri çok etkilendi bu noktada. Şimdi İran bundan sonrasında böyle bir taarruz düzenleriz, taarruza geçeriz derken bu ülkeleri mi, Körfez ülkelerini mi hedef alıyor? Bu noktada Suudi Arabistan'ın Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığı bir anlaşma var. Bu anlaşma oldukça önemli. Ama beraberinde bir de Mekke Anlaşması var. Şimdi İran'ın özellikle Mekke Anlaşması'ndan sonra hani böyle bir çünkü Mekke Anlaşması'nda da hani NATO'nun 5. maddesi mi dediğimiz ama Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın özellikle ve ısrarla üstüne basarak söylediği bu anlaşma sonrasında biz kimseyi hedef almıyoruz dedi ve tabii ki bu anlaşmaya Mısır'ın da daha sonra katılacağı ile ilgili Mısır görüşmesinde yapılan açıklamalar oldu. Hukuki düzenlemeler oldu. Zaten dörtlü çerçevede Mısır'ın da bulunduğu. Şimdi İran Savaşı Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İran'ın kontrolü olmadan bölgesel güçler açısından yeni bir değişim mi yaratıyor onu soracağım size. Ve bu açıklamada tabii ki ben Suudi Arabistan hedeflerden bir tanesi olduğu için yapılan anlaşmalarda acaba İran'ı biraz böyle sert cevaplar, sert mesajlar vermeye askeri anlamda itmiş olabilir mi? Yani bunun da bir etkisi olmuş olabilir mi? Donald Trump'ın sadece Hürmüz Boğazı benim toprağım demesi değil de bölgesel anlamda kontrol dışında gelişen güvenlikle ilgili anlaşmalar, güç dengeleri de burada bir rahatsızlık yaratmış olabilir mi? Acaba kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla diye Körfez'de de bir gönderme var mı?
1: Evet. Şimdi İran'ın bu açıklaması aslında savaş süresince uluslararası hukukta vesaire kendi elini güçlü tuttuğu bir şeyden feragat etmek anlamı taşıyor. O da misliyle cevap verme. Yani aslında İran vuruluyordu ve İran her vurulmasının arkasından misliyle cevap veriyordu ama bu cevap Amerika toprakları menzil dışı olduğu için en yakın Amerikan bayrağı dalgalandığı yer olarak Amerikan üslerini hedef alıyordu. Bu İran'ın tezi. Ve bu bir şekilde de hani uluslararası hukuk tarafından da kabul gören de bir noktası vardı bunun. Ama iki şey bunu dağıttı. Birincisi bu üsleri hedef alıyorum derken bu ülkelerdeki başka hedeflerin de vurulmaya başlaması. İşte su tesisleri gibi, oteller gibi, altyapı. Kesinlikle öyle. Hatta bazı petrol rafinerilerinin vesaire vurulmuş olması. Bu şeyi kıran ilk adımdı. İkinci adım da bu söylem. Yani artık saldırıya geçiyoruz. Şimdi saldırıya geçiyoruz dediğinde eğer buradan işte Amerikan topraklarını, New York'a, Washington'ı vesaire vurmak gibi bir niyeti yoksa İran'ın o zaman yine bölgedeki ya Amerikan gemileri hedef alınacak ya da yine Amerikan üsleri Körfez ülkelerinde. Ve buralara karşı yapılacak olan saldırılardan da artık Körfez ülkeleri her şeye rağmen yani Türkiye dahil birçok ülke Körfez ülkelerini çok frenledi biliyorsunuz. Evet. Yani

0: bunu bir bölgesel savaş haline gelmemesi için devamlı Körfez ülkeleriyle görüşüldü.
1: Yanlış hatırlamıyorsam en sonunda da artık Suudi Arabistan'dan büyük ihtimalle çok sert bir cevap da gelmişti.
0: Evet.
1: Değil mi?

0: O yüzden şimdi eğer konu buraya doğru gelecekse bu İran'daki güvenlikleştirilmiş politikaların artık dış politikayı tamamen egemenliği altına aldığını gösterir. Bu da artık İran üzerinden konuşurken diplomasiden çok askeri hamleleri vesaire konuşmaya başlarız ki İran gibi diplomasiyi iyi bildiğini düşündüğümüz, böyle öğrendiğimiz bir ülkenin diplomasiden uzaklaşacak olması da hani zamanın ruhuyla da belki daha sonra tartışıp konuşacağımız şeylerden biri olacak.
1: Kesinlikle katılıyorum size. Yani İran'ın şimdiye kadar uyguladığı taktik ve stratejilere baktığımızda bu açıklama tabii şunu da etkisini soracağım şimdi. Hani ileride konuşuruz dediniz ama belki bir parantez açabiliriz. Özellikle İran'da üst düzey isimlerde değişiklikler
0: evet,
1: oldu.
0: Evet, yeni atamalar.
1: Ve yeni atamalarda aslında askeri kanatta da askeri danışmanlık yapan isimlerin özellikle Hamaney'e askeri danışmanlık yapan isimlerin önemli noktalara geldiğini görüyoruz güvenlikle ilgili. Şimdi burada bu isim değişiklikleri de bugün duyduğumuz o taarruz ve sertleşmenin arkasındaki mimarlar olabilir mi? Bu isim değişiklikleri aslında İran artık stratejisini değiştiriyor. Bundan sonrasında da bu isimlerle daha sert yürüyeceğizin bir çıktısı mıydı? Hani bunu bekliyor muydunuz o isim değişikliklerini duyduğunuz zaman böyle bir stratejik değişimi?
0: Yani bu isimlerin atanması, bu sertleşmenin mimarlarından çok bu sertleşmenin eseri olduğunu düşünüyorum.
1: Eseri olduğunu düşünüyorsunuz, doğru.
0: Yani bu isimler hep böyle Müştaba Hamaney'e yakın isimler olarak konuşuldu. Ama Müştaba Hamaney'e yakınlığından çok devrim muhafızlarının içinden çıkmış, tabii. Onlarla temas etmiş, onlara işte söylediğiniz danışmanlık veya komutanlık gibi şeyler yapmış isimler. O yüzden ben Müştaba Hamaney'in kendi çıkıp, konuşup işte belli politikaları kendi ağzıyla söyleyip toplantılara doğrudan fiziken katılmadığı sürece devrim muhafızlarının şu anda siyaseti çok fazla domine ettiği kanaatinde.
1: Ben de onu soracaktım size. Yani şu anda aslında biz daha çok devrim muhafızlarının etkisini ve karar mekanizmasındaki baskısını görüyoruz.
0: Doğru. Ben öyle düşünüyorum. ve devrim muhafızlarının bu güvenlik politikaları da doğal olarak tüm politikaların üstüne çıkıyor. Ve az önceki soru Mekke Anlaşması'yla da şunu söyleyeyim. Bu yaklaşım, bu güvenlikçi yaklaşım her türlü adımı da karşısında görecek bölgede. Bu hani etkiye tepki konusu. Bizim yani dış politikada her zaman gördüğümüz şey. Şimdi Mekke Anlaşması'nda doğrudan İran yani bir kere Mekke Anlaşması bir saldırı anlaşması değil.
1: Tabii, bir savunma anlaşması.
0: Yani kimse saldırmadığı sürece anlaşma burada durur ve bu ülkeler birlikte işte tatbikat yapar, eğitimlerini yapar vesaire. Kimseye dokunacak bir şey yok. Ama İran kendisini burada kendisine karşı yapıldığına dair birkaç söylem geldi biliyorsunuz. Ve özellikle Suudi Arabistan'a bu tip anlaşmalar işte kaçış için iyi formül değil vesaire diye sanki onunla savaştaymış gibi. Söylemler de geldi. Bu işte saldırmayı engellemek açısından önemli. Biz savaşın başından beri hep dedik ya Körfez ülkeleri kendilerine yeni bir güvenlik şemsiyesi arayacaklar. Bugün değil. Bugün savaş halinde Amerikan şemsiyesini kapatamazlar. Ama yarın için bunu arayacaklar diye hep söyledik. Bu şemsiyelerden önemli biri ya da belki de en önemlisi olacak bu tip bir anlaşma. Ve yine şunu hatırlatalım. Bu dünden bugüne gelmiş bir anlaşma değil. 32 aylık bir çalışma.
1: Tabii.
0: Yani bu 32 ay önce bir İran savaşı yoktu. Doğal olarak bu bölgeyi işte İran'dan korumak değil, bölgede aslında bir güvenlikli hal oluşturmak için önemli bir adımdı. Ama İran eğer bunu kendisine karşı yapıldığını düşünüyorsa, işte o zaman da bölgeyle karşı karşıya gelme olasılığını da İran aslında ciddi ciddi kafasına koymuş gibi
1: yani
0: görünür.
1: Ben şimdi şunu düşünüyorum. Belki hani bu dediniz ya çok uzun zamandır aslında düşünülen bir anlaşma. Yani İran savaşıyla ortaya çıkmış önce, olan bir anlaşma değil. Dolayısıyla biraz da İbrahim anlaşmalarıyla İsrail'in güvenlik şemsiyesi, yani İsrail'in güvenlik şemsiyesi demiyorum ama İsrail'i güvenlik kılabilmek için

0: oluşturulmuş bir, her ne kadar adında savunma anlaşması, savunma kelimesi olmasa geçmiyorsa da, temelinde kurulan ilişkiler ve tabii ki bir noktadan sonrasında da yapılı İbrahim anlaşmaları kapsamında İsrail'in güvenliğini sağlamak için Orta Doğu'da yeni bir güvenlik mimarisinin inşa edilmesi hedefleniyordu. Ve Donald Trump özellikle İbrahim anlaşmaları konusunda Körfez ülkelerine de ciddi anlamda baskıyı yapmaya başlamıştı. En azından sözel olarak bu baskıyı yapmaya başlamıştı. Dolayısıyla yani burada hani İran'ın kendine hedef alındığını düşünerek verdiği tepkiden ziyade daha büyük bir resme baktığımız zaman aslında şu anda Orta Doğu'da belki de farklı güvenlik mimarisinin oluşabileceği iki tane anlaşma olmuş oluyor. Biri Donald Trump'ın desteklediği İbrahim Anlaşması, biri de Türkiye'nin içerisinde olduğu Mekke ittifakı, ortak ittifak. Burada mı okumak daha doğru olur? Ya da şöyle söyleyeyim, doğru olur demeyeyim de resmi birazcık daha net görebiliriz bu noktada.
1: Yani tarih buradan okuyacak. Tarih bunu buradan okuyacak. Şunu söyleyelim, İbrahim Anlaşması dediğiniz gibi bir güvenlik anlaşması değil ama işte Trump'ın vizyonuyla hareket edilen bir anlaşma. Hı hı. Ekonomik olarak ülkeleri birbirine bağlarsak bölgenin tabii güvenliğini ki de sağlamış aynen oluruz. Mantığıyla hareket etti. Hı hı. Yani mantık, bu mantık doğru ama şey yanlış. Yani bunu İsrail...
0: Hedef olarak değil tabii ki ama Orta Doğu'daki işte bu güvenlik mimarisinin çeşitlenmesi de herhalde en çok hani rahatsız olanlardan bir tanesi İsrail bu konuyla ilgili olarak. Çünkü kendi güvenliğini bütün Orta Doğu'nun sağlaması için bir anlaşma da yatılıyordu, İbrahim Anlaşması. Ama burada herhangi bir savunma anlaşması olmasına rağmen hani burada bir yeni bir güvenlik mimarisinin oluşması da tabii ki hani İsrail de bunu farklı okuyor. İran da kendi açısından farklı okuyor. Aslında İran hani bunun bölgede bir dominasyon yaratmaya karşı da önemli bir adım olduğunu okusa belki bu tür tepkiler de gelmeyecek.
1: Kesinlikle. Şimdi bu İbrahim anlaşmalarına zorlanan ülkeler bölgede bir güvenlikli hal oluşması için bazıları tek gözünü kapatıp yaklaşmak durumunda da kaldılar bu anlaşma.
0: Evet.
1: Bahsettiğiniz gibi bir güvenlik inşa edilmesi için, bir mimari oluşturması için bir çaba aslında. Ama şimdi bu Mekke anlaşmasıyla, Mekke ittifakıyla bu İbrahim anlaşmasına zorunluluk, o ihtiyaç da ortadan kalkıyor
0: aynen
1: aslında.
0: Öyle.
1: Körfez ülkeleri
0: için. O çok önemli bir şey. Evet. O alternatifin olması çok önemli bir şey. Peki şimdi Donald Trump'ın bir açıklaması daha vardı Hürmüz Boğazı'ndaki abluka ile ilgili. Ben yönetmenimden onu da rica edeyim. Diyor ki bu abluka aslında hani Hürmüz'den geçişler devam ediyor. Konuyla ilgili herhangi bir sorun yok. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. İran İslam Cumhuriyeti ile devam eden veya planlanmış hiçbir görüşme veya müzakere bulunmamaktadır. Deniz ablukası tam olarak yürürlüktedir. Hürmüz Boğazı açık ve faaliyettedir. Tüm su mayınları kaldırılmış veya imha edilmiştir. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Başkan Donald Trump diyor. Donald Trump. Şimdi bir diğer iddia da hem Hürmüz'ü konuşalım isterim hem de Washington Post'ta bir tane haber vardı. Neden bunu konuşmak istiyorum? Şimdi İran'dan konuştuk, işte Amerika Birleşik Devletleri'nden konuştuk. Asıl olayın kilitlendiği yer tamamen Hürmüz. Hürmüz'den konuştuk. Şimdi Washington Post'ta da bir makalede diyor ki aslında diyor İran'ı bu kadar dirençli tutan şey, o kadar bu kadar diyor tehlikeli de tutan şey iki ülkeden aldığı destek diyor. Bunlardan bir tanesi Rusya, bir tanesi de Çin. Rusya'nın özellikle istihbarat konusunda ve İHA'larla ilgili olarak İran'a verdiği destekten bahsederken Çin'in de balistik füze yakıtlarıyla ilgili aslında sağladığı destekten bahsediyor. Ne diyor? Ona hemen söyleyeyim. Diyor ki Rusya hem istihbarat desteği sağladı hem de insansız hava aracı sağladı diyor. Hava taktikleri, teknolojilerini paylaşarak İran'ın insansız hava aracıyla gerçekleştirdiği saldırı kapasitesini arttırdı diyor. Ama bu arada diyor Çin de boş durmadı. Özellikle Çin İran'ın balistik füze programında kendini gösterdi. İran'a amonyum perklorat üretmek için kullanılabilen sodyum perklorat

0: perklorat gibi kimyasallar tedarik etti diyor. Ve iki şeyi hedef gösteriyor. Bir istihbarat, iki kimyasal diyor. Dolayısıyla balistik füzeyi çalıştıran aslında roket yakıtında yer alan bir madde. Bununla ilgili ne dersiniz? Şimdi Washington Post'ta da böyle bir yazının olması, iki ülkenin hedef gösterilmesi. Rusya-Ukrayna savaşı bir yandan devam ediyor. Bir yandan Çin'le rekabet devam ediyor. Burada hani bu şüphe ya da bu iddia nasıl değerlendirirsiniz onu sormak isterim.
1: Bunun biraz Amerikan iç siyasetiyle ilişkili olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü Trump iki ülkeyi İran Savaşı'nda hep böyle şeyin arkasında, masanın arkasında tuttu. Yani İran'dan, Rusya'dan bir destek olmadığını, Çin'in de burayla işte konuşulduğu ve buraya destek vermeyeceğini vesaire söyledi. Yani burada hep böyle onların İran'a destek vermediği, vermeyeceği yönünde söylemleri vardı. Ama şimdi Amerikan iç politikasında Trump'ın bu Rusya'ya yaklaşması, tırnak içinde söylüyorum, Rusya'ya yaklaşması, Çin'le yine nispeten ekonomik olarak yaklaşması, işbirliğine gitme olasılığı vesaire, buna da bir direnç olduğu için halihazırda ellerinde de böyle bir imkan varken Trump'ı buradan biraz sıkıştırmak istiyorlar. Bu birincisi.
0: Evet.
1: İkincisi, şimdi mesela Hazar'da biliyorsunuz bir gemi Ukrayna tarafından vuruldu. İşte Rusya'dan İHA, yani İran'dan Rusya'ya İHA geldiği yönünde. Şimdi yani iki yönlü bir destek olduğu çıkıyor bu haberleri topladığınızda. Ben açıkçası şu anda ne Çin'in ne Rusya'nın buradaki savaşa gireceğini, bir kez somut olarak gireceğini
0: yok,
1: düşünmüyorum.
0: Evet, ben de aynı fikirdeyim sizinle.
1: Yani çünkü ekonomik olarak Çin Amerika ile güzel bir uyum yakaladı. Herkesin böyle savaş beklentisi, ekonomik savaş beklemesinin yanında ben aslında iki ülkenin bir şekilde birbirinin ayağına basmayarak iyi bir uyum yakaladığını düşünüyorum. Rusya ile ilişkiler zaten, Rusya şu anda son birkaç yılın belki de en iyi döneminde. Bu savaş ona da hem iyi geldi ekonomik olarak hem de Trump'la da arası iyi. Doğal olarak burada böyle bir doğrudan girmeyecek. Bu tip destekler konusunda yani Çin'in sağladığı yakıt, Çin şunu söyleyebilir. Bunu yani Çin sistemde bu şekilde var olduğu sürece bunu hep yapabilir, yapacaktır. Ben devlet olarak bir destekte bulunmuyorum ama özel şirketler satabilir.
0: Evet.
1: Şimdi bunu dediği anda orada işte Çin destek veriyor söyleminden çıkıp liberal ekonomi, dünyadaki liberal ekonomi üzerinden tartışma başlayacak. Bu da tam Washington Post gibi daha hani Amerika'nın sol diyebileceğimiz tarafında duran gazetelerin tartışma başlatacağı yer. O yüzden ben yani bu ülkelerin İran Savaşı üzerinden atlanarak, yani bunun bir atlama tahtası olup bu ülkelerle Amerika'nın veya Batı sisteminin karşı karşıya geleceği bir yerde olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yani durum da ortada. Yani bunu da göz ardı etmeyelim. Savaşın konumu şu anda Hürmüz'e kilitlenmiş durumda. Yani ne Çin'in sağladığı GPS, ki bunlar da
0: evet,
1: konuştuk.
0: Doğru.
1: O füzeler hedefi vurmasında bu çok önemliydi. Özellikle İsrail'de. Ne sağladığı GPS sistemi, ne yakıt ki kata yakıttır. Bunu bulmak çok kolay değildir. Küresel piyasada bunu sağlaması vesaire de söz konusu olsa olabilir bu anlamda. Yani tüm bunlar bir şekilde göz ardı edilecek şeyler bugünkü şartlarda. Hürmüz'e müdahale etmediği sürece hiçbir ülke şu anda İran-Amerika savaşı içerisinde gündeme gelecek, tartışılacak bir şey değil.
0: Doğru, evet. O yüzden özellikle Donald Trump'ın hani Hürmüz kontrolü, mayınlar temizlendi. Bu da bizde dedikten sonra özellikle bunu sormak istedim. Çünkü asıl kilit noktası Hürmüz'ken bütün ekonomiyi ve aslında anlaşmanın gidişatını bu belirlerken Çin ve Rusya sanki biraz böyle dikkati dağıtmak ve biraz da yine iç politikaya dönük algıyla alakalı bir haber olarak okunabilir. Ama yine önemli bir haberdi çünkü bu amonyum perklorat daha çok balistik füzeyi çalıştırdığı için füze yayılımını sınırlamak amacıyla aslında kontrol altında üretilen, kontrol edilen bir madde. Dolayısıyla bu da hani bu açıdan da bu iddia da önemli.
1: Ama şunu söylemek lazım. Şimdi bu yaptırımlar konusu biliyorsunuz yani. Evet.

0: zamanın en çok kullanılan silahı.
1: Evet.
0: Ama bu yaptırımlar işte sistemi de bu şekilde zehirliyor. Siz bu ülkelere yaptırımlar uygulamaya başladığınızda resmi olarak yasakladığınız ve yasaklamak demeyeyim de kontrol altında tutmak istediğiniz şeyler de kontrolünüzden kaçmaya başlıyor. Biz bunu Rusya'da da görmüştük, Çin'de de görüyoruz ve hatta başka ülkelerde de işte Kuzey Kore vesaire gibi görürüz. Sistemin içerisinde tutmak çok önemlidir. Rusya ile ilgili hatırlarsanız biz bunu hep konuştuk. Rusya'yı sistemin dışına atmak istemiyorlar. Yani savaş hali devam ederken bile onu sistemin içinde tutması gerekiyor ki denetleyebilsin. Elindeki silahı, ekonomisi vesaire her şeyden dışladığınız zaman kendisi bir ekosistem oluşturuyor bu devletler. Ve bu ekosistem içerisinde zarar görme ihtimaliniz artıyor. Yani şu anda o bahsedilen yakıtın Çin'den gelebiliyor olması Çin'e uygulanan yaptırımların eseridir. Doğal olarak da bunu da biraz hani takkiyi öne koyup düşünmek lazım.
1: Tabii şimdi Ocak 2025'te iki İran kargo gemisi Çin'den 1000 tondan fazla sodyum perklorat taşıyarak yola çıkmış. Haziran 2025'e gelindiğinde de Tahran Hong Kong merkezli bir holding şirketi aracıyla yine amonyum perklorat için yeni bir sipariş vermiş. Yani bütün bunların hepsi söylediğiniz gibi özellikle yaptırım neden oluyor. 29 Nisan 2025'te de ABD Hazine Bakanlığı İran ve Çinli kuruluşlara İran İslam Devrim Muhafızlarına füze yakıtı bileşenleri tedarik ettikleri gerekçesiyle yaptırım uyguladı. Haberi de var. Bunu da detaylı olarak konuşacağız belli ki ileriki günlerde. Biz bu akşam Mercek programının sonuna geldik. Doktor Tolga Sakman'a çok teşekkür ediyorum. DİPAM Başkanı. Sağ olun, var olun.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Efendim, vakit ayırıp bizi izlediğiniz için sizlere ve kamera arkası ekibime çok teşekkür ediyorum. Perşembe akşamı tekrar karşınızdayız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

0: Günaydın'la güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
2: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam 20. yüzyılda tartışmalı bir siyaset ve hukuk teorisyenini, Carl Schmitt'i konuşacağız. Carl Schmitt üzerinden elbette Almanya'yı, dönemini, ortaya attığı fikirleri ve 21. yüzyılda neden yeniden Anglo-Sakson dünya tarafından önce tamamen silinip sonra yeniden gündeme gelmesinde ele alacağız. Çok değerli bir konuğumuzla, Gültekin Yıldız'la, üstelik askeri tarih çalıştığı için daha da anlamlı olacak yayın. Ama önce size bu yayını iki hafta yapacağız, bu hafta ve gelecek hafta. Gelecek hafta Carl Schmitt'in iki kitabı Gültekin Yıldız tarafından tercümesi yapıldı. Vakıf Bank'ın kültür yayınlarından çıktı. Carl Schmitt, Kara ve Deniz. Görebiliyorsunuz. İnce ama uzun vakit alacak bir okuma. İkincisi de Roma Katolikliği ve Politik Form. Yine Vakıf Bank kültür yayınlarından. Belki yayınları izledikten sonra kitapları da okuma ihtiyacı hissedeceksiniz. İnşallah hissedersiniz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Gültekin Bey.
1: Sağ ol.
0: Şimdi bugünlerde Almanya'yı konuşmak da uygun olacak diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Siyasi İlahiyat Dost Kitabevi'nden, Parlamenter Demokrasinin Krizi Dost

0: sebebinden partizan teorisi nikah, kanunilik ve meşruiyet İthaki yayın evinden çıkmış. Ve şimdi de bu iki kitap.
1: Evet.
0: Siz Carl Schmitt'i niye seçtiniz? Neden tercüme ettiniz? Çünkü dediğim gibi hem biz biraz Anglo-Sakson dünyanın tezahürü bir düşünce hayatına sahibiz. Nazi dönemi deyince de bir kalemde siliniyor.
1: Evet.
0: O dönemden bir isim.
1: Şimdi her akademisyenin bir okuma çizgisi vardır diyelim. Yani bazı düşünürler tam böyle vakti geldiğinde karşınıza çıkar. Biraz da böyle dipnotlardan takip etme usulü vardı eskiden. Yani bir şey okursunuz, onun dipnotunda bir başka şey görürsünüz, merak eder onu getirtirsiniz. Ben de doktora tezimi yazarken malum işte konusu Osmanlı ordusunun yeniden yapılanması, modern ordu, askeri disiplin. İster istemez işin biraz felsefi tarafına bakmak istedim. O sırada da bu
0: arada iki... Alman ekolünden.
1: Evet, evet. Yani Almanca da bildiğim için iki dünya savaşı arasında Almanya'da çok ciddi bir fikri aktivite var. Yani bir taraftan daha böyle sol Marksist diyeceğimiz bir düşünce akım var. Bir taraftan da bu gruba genelde konservatif devrimciler deniyor. Yani muhafazakar devrimciler. Schmitt onlardan bir tanesi ama tek başına değil. Yani
0: evet,
1: aslında,
0: hem devrimci hem muhafazakar, onları soracağım yani.
1: Evet, yani hani öyle bir fikri muhit var diyelim. Dolayısıyla o zaman tabii kitap getirme vesaire de çok kolay değildi. Yani
0: hangi yıllar?
1: İşte 2000'lerin başı diyelim, 90'ların sonu. Yani internette falan işte yeni tanışılıyor. Türkiye'de de çoğu kütüphanede Schmitt yoktu. Yani hem Almancası yoktu. Türkçe zaten bir tek daha siyasal kavramı çevrilmişti.
0: Bunlar 2000'lerden sonraki tercümeler.
1: Evet evet.
0: Yani, belki bu Amerika'nın Carl Schmitt'e başvurmasıyla
1: ilgisinden, evet aynen. O ilgiden
0: alakalı.
1: Sonra yani Carl Schmitt unutulmuş, unutturulmuş, sansür edilmiş bir düşünürdü bu Nazi bağlantısından dolayı. Sonra Amerika'daki neokonlar Schmitt'i ve o muhiti tekrar keşfedince, yani Leo Strauss ve işte onun öğrencisi olan Schmitt ve diğer Alman düşünürler yeniden gündeme geldi. Bu sefer
0: yeniden
1: Almanya'da
0: makbul oluyorlar galiba.
1: İşte Leo Strauss ekibi, Almanya'daki şey Amerika'daki neokon ekibi fikri kökenini oraya dayıyordu. Schmitt ve diğerleri de yani Strauss'un iki tip öğrencisi var. Bir Yahudi kökenli olanlar, bunlar Amerika'ya gidiyorlar. Bir de daha sonra işte Nazi Partisi ile adı anılan düşünürler var. Yani bir tarafta Hannah Arendt var diyelim, bir tarafta Carl Schmitt var. Dolayısıyla
0: öbürü de çok değerli tabii.
1: Evet. Ama hani benim yolum daha çok bu muhafazakar grupla diyelim bitişti veya örtüştü veya onlar daha fazla karşıma çıktı.
0: Arendt de insanı çok iyi tahlil etmiş.
1: Evet, evet. Benim biraz daha derdim işte bu devleti, iktidarı, siyaset kavramını anlamak ve açıklamak olduğu için. Schmitt okumalarına başladık. Sonra o aralar rahmetli Hüsamettin Arslan Hoca, işte biliyorsunuz Batı'daki önemli eserleri, özellikle de İngilizce dışındaki dillerden Türkçe'ye çeviren işte Paradigma Yayınları'nın hem sahibi hem de her şeyiydi. Yine rahmetli Erol Olçak'la onlar bir kısa süreli bir ortaklık içine girmişlerdi. Yani hani yayın evini biraz daha büyütelim ve bu çeviriler konusunda Hüsamettin Hoca'nın biraz daha eli rahatlasın gibi. O da bana dedi ki işte bunları çevirir misin? Aslında proje daha büyüktü. Yani hani daha fazla eser çevirecektik. Ancak onları çevirdik. Sonra tabii bu yayın dünyasının finansal sıkıntıları vesaire ve benim işte doktora tezi yükü bu iki Schmitt çevirisiyle oradaki çeviri süreci durdu. Ama hani benim Schmitt okumalarım devam etti.
0: Durmadı. Ama elinize sağlık, onu tam yerinde söyleyeyim. Seyircilerimiz de görsün. Yani hem Türkçeleri de tekamül eder okurken. Belki unuttukları kelimeleri, kavramları da görürler. Çünkü gerçekten çok güzel bir tercüme.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Şimdi
0: yani
1: her yazarı...
0: Ben tabii bunu söyleyecek...
1: Ya her yani, tercüme sonuçta bir tercihtir diyorum ben.
0: Naçizane söylüyorum ama bazen tercümeler insanın boğazında düğüm düğüm oluyor.
1: Doğru.
0: Okuyamıyor.
1: Yani her
0: bununla
1: tercüme...
0: Bununla da Türkçe düşünebiliyorsunuz tercümeyi.
1: Ben işte Schmitt'in önce hissiyatını, sonra maneviyatını anlamaya çalıştım. Sonra da onu Türkiye'de ona en yakın dille çevirmeye çalıştım. Çünkü şimdi Schmitt Katolik kökenli bir düşünür. her ne kadar amel dünyasında belki böyle çok sıkı bir Katolik olmasa da şimdi herkesin beslendiği bir fikri çizgi var. Orada da hani o Katolik kelimeleri veya kavramları ağırlıklı. Şimdi tabii bizim Türkçe'de Katolik kavramlarının çok fazla birebir karşılığı yok. Ancak benim tercihim Elmalı Hamdi'nin Metalip Mezahip
0: i̇şte
1: çevirisinde...
0: Türkçe'de yani o işte öz Türkçe diye evet. tabir edilen yani
1: biraz daha
0: şeyde yok.
1: İlahiyat veya işte bizdeki kelam kavramlarını kullanmaya çalıştım.
0: Bunda hususen.
1: Evet. Çünkü öbür türlü hani tamamen böyle yeni Türkçe ile ya da işte sevilen tabirle eskiden öz Türkçe ile çevirmeye kalktığınızda bir bizde işlenmemiş kavramlar oluyor bunlar. İki tam anlamıyla yazarın niyetini, maksadını yansıtamıyoruz. Çünkü Schmidt karma bir kişi, melez bir kişi. Yani bir taraftan dediğim gibi Katolik...
0: Murada hasıl olmuyor yani.
1: Evet, düşünce dünyasına evet. yakın ama bir taraftan modern dünyaya bir şeyler söylemek istiyor.
0: Ben de Murad'ı Sevil Nuriyeva'dan kaptım.
1: Evet, evet.
0: Azerbaycanlar çok kullanıyor.
1: Onlar evet, bizim eski kelimeleri Azerbaycan ve genel olarak Özbekistan, işte Türkistan coğrafyası daha fazla kullanıyor. Yani gittiğimizde o bölgeye rahmetli Demirel bunu söylemişti. Hani bizim Türkçe değil diye attığımız kelimelerle Türkiye
0: evet,
1: dışındaki
0: Murad'ı
1: Türklerle...
0: Evet, Murad'ı nedir çok güzel.
1: Evet,
0: yani
1: daha fazla kullanıyor,
0: anlaşıyoruz nedir?
1: Diye. Evet. Hülasa yani kısa bir metin normalde ama girift bir metin. Biraz vakit aldı. Yani mümkün mertebe böyle çok tercüme kokmasın dedik. Ama tabii bu tip metinlerde hani okuyucularımız felsefeyle ilgilenen biliyordur. Şimdi o metnin Almancası da bir defa okumakla bir cümle anlaşılmıyor. Veya İngilizcesi veya Fransızcası veya Arapçası.
0: Bunun girişinde bile takıldım ben. Yani
1: dolayısıyla hani
0: girişinde
1: bu Türkçe'ye çevirmek demek şu demek değil yani. Hani adamın Almanca metni hemen anlaşılmıyorsa biz Türkçe'de onu basitleştireceğiz. Cümlelerini böleceğiz. Herkesin anlayacağı hale getireceğiz anlamına gelmiyor.
0: Hap gibi evet. yaygın deyimle.
1: Yani sonuçta o düşünce
0: öyle değil.
1: Çevresine yakın veya işte felsefi okumaya meraklı okuyucu. Eğer o Alman düşüncesindeki kavramlara da biraz aşinaysa ya da işte Batı düşüncesi, Hristiyan düşüncesi o zaman çok daha rahat nüfuz eder. Öbür türlü biraz vakit alır.
0: O da okurken zihinsel faaliyetini burada
1: evet.
0: diğerini okurken nasıl yapıyorsa
1: tabii.
0: bunda
1: Çünkü
0: da yapacak.
1: Çünkü Alman düşüncesinde şöyle bir şey vardır yani bizde maalesef o pek yok. Yani hem dil devrimi olduğu için hem işte alfabe değiştiği olduğu için. Bizde kavramlar hızlı değişiyor. Yani 30-40 senede bir yeni kavramlar çıkıyor ama
0: ya da yok oluyor.
1: Almanca'da yani Hegel'in kullandığı kavramı Heidegger geliştirir, Gadamer daha ileri götürür. Yani meşhur işte bir Geist kavramı var. Şimdi bu Geist genelde Türkçe felsefe eserlerinde tin diye çevriliyor.
0: Eyvah.
1: Fakat tin Türkçe'de yaşayan bir kavram değil. Evet, eski Türkçe'de var.
0: Tinsel.
1: Çünkü Geist tek başına ruh demek değil. Yani hani Fransızca'daki espri kelimesinin karşılığı gibi gözüküyor ama kimi yerde mana anlamına geliyor, anlam anlamına geliyor. Kimi yerde akıl anlamına geliyor. Mesela Almanca'da Geisteswissenschaft, Türkçe'ye 1950'lerde 60'larda manevi ilimler diye çevrilmiş. Manevi ilimler ne demek? Mana ile ilgili, anlamla ilgili. Yani bu edebiyattan işte felsefeye kadar bir spektrum.
0: Olmuş
1: fakat
0: değil mi?
1: Türkçe'de evet şimdi manevi ilimler denildiğinde ne anlaşılacak? Hemen ilahiyat diye sonradan adını koyduğumuz dini ilimler anlaşılıyor. Oysa hani manevi ilimler Almanya'da seküler bir alandır günümüz itibariyle yani tamamen ilahiyat olarak görülmez. Dolayısıyla hani bugün çevirirken Türkçe'ye en zor olan bu farklı siyasi grupların kelime tercihleri, kavram tercihleri olduğu için hani çevirinizin hepsine hitap etmesini istersiniz. Ama biri bakar ya bu çok eski kelimeler der. Öbüründe okuduğunuz zaman ya bunlar da çok yeni kelime hiçbir şey anlamıyorum dersiniz. Yani çevirmen orada mümkün mertebe kendini tatmin etmeyecek. Ama yazarın da müellifin de murat ve maksadını başka bir dilde hasıl etmeye çalışacak. Yani yoksa orada o zaman biz yazar haline geliriz. Yani hani benim de gayretim Schmidt'i iyi anladığımı düşündüm. Çünkü başka eserlerini de okudum. Bir de Schmidt'le dertlerimiz biraz örtüşüyordu. Yani hani niye Schmidt çevirisinin sebebi bu. Ben bir Alman değilim. Bir Alman milliyetçisi değilim. Hani Schmidt'in Almanya'ya mahsus dertleri veya davalarını paylaşmıyorum. Ama Schmidt'in veya diğer filozofların, siyasi filozofların bir kısım görüşleri dönemleri aşar. Zaten hani hala yaşıyor olmasının, okunuyor olmasının sebebi o. O yüzden onu hani ön sözlü de dile getirmeye çalışmıştım. Almanya kuşatılmış bir ülke. iki dünya savaşı arasında.
0: Çok travmatik değil mi? İki
1: savaş. Evet, yani birinci savaşı kaybediyor. Ondan sonra

0: aslında kazanamayacağı çok riskli olan ikinci büyük savaşı çıkartan ülke pozisyonunda. Şimdi Türkiye'ye de baktığımız zaman, Türkiye'de birinci büyük savaşı dünya savaşını kaybetmiş. İkinci dünya savaşına çok şükür ki girmemiş. Çünkü hakikaten girseydi yıkım ve kayıp çok daha büyük olabilirdi. Bununla beraber hala kafasında şey var. Bir imparatorluk düşüncesi, tasavvuru var. Yani evet, yeni cumhuriyet kurulmuş, sınırlar küçülmüş ama toplum sonuçta okumuş yazmış insanlar bunu kafada taşıyorlar. Ve kuşatılmışlık hissediyor. Yani biri daha büyümemesi.
1: Bir de bizden farklı seyrediyor tabii.
0: Evet.
1: Şimdi birazdan belki şimdi bize anlatırsınız.
0: Dolayısıyla hani Schmidt'in bir tarafı bu. Yani Almanya ile Türkiye'nin durum benzerliği diyelim. İkinci tarafı da bu Fransa'daki Katoliklerden de biliyorsunuz. Genelde bu Katolik gruplar sosyalizmden, Marksizmden farklı bir modernizm eleştirisi yapıyorlar. Ama yapıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'deki muhafazakar düşüncenin de aslında hani böyle bir düşünce trendi var dersek, geleneği var dersek, modernizme Marksizmden farklı bir eleştiri getirebilmesi lazım ki Türkiye'de sağ düşünce, muhafazakar düşüncenin burada biraz problemleri var. Yani kapitalizmi eleştireceksiniz, yeni seküler dünya tasavvuruna eleştiriler getireceksiniz, aydınlanmayı eleştiriler getireceksiniz ama bunu yapmanız için bunların felsefi kökenlerini anlamanız lazım. Yani sadece batılı bunlar, biz bunu reddediyoruz demek yetmiyor. Ama buna hayran olursanız veya işte Ziya Gökalp'ten hani günümüze daha sonra kalan, hani biz bunun teknolojisini alalım ama kültür tarafını almayalım. Böyle de bir şey yok. Yani hani bir şey
1: birlikte giriyor gümrükten.
0: Evet, yani hani maddi medeniyet kısmını getirirseniz, apartmanları dikerseniz, yollar açarsanız, elektrik getirirseniz, işte Schmidt'in eleştirdiği şeylerden biridir. Hani elektrik gelmesin diye değil ama Lenin'in elektrifikasyon projesini der ki yani bu başka bir dünya kuruyor. Şimdi o zaman aile ilişkileri de değişir, insan ilişkileri de değişir, insanların dünyayı, çevreyi algılamaları da değişir. Orası üzerine yani teknoloji felsefesi veya kapitalizm üzerine Türkiye'de ağırlık malum sol düşünce geleneğindedir. Yani bunların eleştirisinde nadir birkaç yazar dışında, düşünür dışında, ideolog dışında sağ düşünce geleneğinde ya da muhafazakar düşünce geleneğinde çok güçlü bir akım yoktur. Eleştiridir ama çok derinliğine değil. Dolayısıyla bu Schmidt veya benzeri düşünürlerin çevrilmesi ki Hüsamettin Hoca'nın derdi de oydu. Yani biz Batı'yı sadece belli bir gruptan öğrenmeyelim. Hani Batı'da alternatif başka gruplar da var. Yani Fransa'da da var, İngiltere'de de var, Almanya'da da var. Şöyle de bir şey söyleyeyim belki sana. Mesela Fransızlar çok Almanlara atıf yapmazlar. Almanlar her zaman Fransızlara çok yapmazlar. Aslında hani biz hep Batı, Batı diye böyle bir tek şeyden bahsediyoruz ama yani Fransız düşünce çevresi, Anglo-Amerikan düşünce çevresi, Alman düşünce bunlar farklıdır. Almanların içinde 2-3 tane, Fransızların içinde 2-3 tane en az düşünce muhiti vardır. Şimdi dolayısıyla Türkiye'de biz biraz Batılıların o West and Rest yani Batı ve diğerlerini bu sefer oksidentalist bir anlayışla yani fazla doğucu bir anlayışla Doğu ve ona karşı olan Batı diyoruz. Oysa bir Batı yok. O zaman biz o Batı'nın içinde hem farklı düşünenleri hem de o farklı ülkelerdeki gelenekleri biraz tanımamız lazım. Hani Alman düşüncesi de malumunuz Türkiye'de Almanca bilenler, Almanca çevirenler ve Fransızca bilenler, çevirenler özellikle son 30-40 senede azaldı. Yani bizim 1970'lere kadar daha frankofon, Fransızcacı bir dünyamız vardı. Osmanlı'dan kalan bir miras bu cumhuriyete de devam etti. Ama Alman düşüncesiyle ilişki sanıldığının aksine yani o cumhuriyetin ilk dönemi Osmanlı'nın son döneminde askeri ilişkilerden dolayı Almanca öğrenenlerle biraz sınırlı kalmıştı. Bu manada Schmidt aslında iyi bir kapı ama tabii onun yanında işte Ernst Jünger var, Heidegger var mesela. Çok Heidegger çevirisi yapıldı son 20-25 yılda. Zombart var, Spengler var yani biraz daha az derin, biraz daha fazla derin. Yani bir Alman düşüncesi orada var. Tabii bunu zaman zaman hani ben bu konuda birkaç konferans verirken şöyle tepkilerle de karşılaştığım oldu. Ya işte bir Nazi'yi mi övüyorsunuz? Ya da bir Nazi'yi niye çeviriyorsunuz? Hani Türkiye'de bir de böyle bir sığlık da var. Şimdi bir Fransız müsteşrik, oryantalist, İslam çalışır. Ama Yahudi veya Hristiyandır veya herhangi bir dine inanmaz. Ama
1: hatta
0: bu onun,
1: bir sürü var.
0: İslam çalışmasına mani olmaz. Şimdi biz zannediyoruz ki hani

0: bir kişi üzerine çalışınca ya da onu çevirince Hitler. Ya da onun üzerine konuşunca evet Hitlerci olduk ya da işte şucu olduk, bucu olduk. Benim derdim burada, ben işte tarihçiyim. Bir o bağlamdaki mesajı anlamak, bir de o tarihi bağlamın ötesine taşan mesaj. Yani Schmitt zaten kendi dönemi yargılamış. Yani nihayetinde tarih ona belli bir damga vurmuş, etiket vurmuş. Ki hani aslında Nazi Partisi'nin tam bir şeyi değil. Yani sonuna kadar aktif bir üyesi değil. Bir yere kadar geliyor. Bir yerden sonra daha şey.
1: Şimdi biz de Schmitt'i önce doğduğu yerden isterseniz alalım. Koşullarından haberdar evet. olalım. Daha da kolay anlarız. Bu arada dağıtmak riskine rağmen söylemek istedim. Şimdi evet. Türkiye'deki batılı düşünürleri takip etmek, eleştirmek, tenkit etmek mevzuunda. Bu benim tabii şahsi hı hı. şeyim, düşüncem. Doğru mu bilmiyorum ama evet. bunu hissetmiştim. Mustafa Tahralı Hoca'nın René Guénon kitabında evet. Samiha Ayverdi René Guénon'un batı tenkidinden haberdar hı hı. oluyor ama çok şey yani tercümeleri yok da işte birkaç evet. nüsa ve şeye Anmar İşimel'e mektup yazıyor. Hı hı. Böyle başka batıyı tenkit edenler varsa onları bana yollar mısın üzerinden hı hı. yazayım diye. Sonra bakınca o iki savaşa rağmen Türkiye'de 50'lerde bile istese bile okuryazar birinin batı tenkidini yaparken dikkatli Doğru. olması gereken bir ortam olduğunu Doğru. hissediyor insan.
0: Ya çünkü batı tenkidi ister istemez bir karşı devrimcilik gibi anlaşılıyor.
1: Ve bu buradaki ne diyelim Müslüman muhafazakarlar da illa batıdan referans seçerken evet, evet. bu Katoliklikle ilişkisi nispeten olanlardan seçmişler. Öyle de bir durum var.
0: Var evet öyle bir tercih var.
1: Ya bir manevi tarafları olan isimleri şimdi,
0: Türkiye'de
1: tercih etmiş
0: batı düşüncesinin yani aydınlanma da dahil aslında Hristiyan modernizmi olduğunu yani Hristiyanlığı ve Yahudiliği bilmeden onlar üzerine inşa edilmiş olan tepki de olsa yani onlarla bir hesaplaşma da olsa aydınlanmayı anlamanın mümkün olmadığını Türkiye'deki ne batıcılar ne muhafazakarların büyük bir kısmı bilmez. Yani çünkü batı düşüncesinde derin okuma yapana kadar bunun Hristiyan kökenlerini veya Yahudi kökenlerini farkına varamazsınız. Şimdi Karl Marx nihayet dindar bir düşünür değildir. Ama büyüdüğü muhit dedesi itibariyle babası itibariyle hem Yahudi hem Hristiyan bir muhittir.
1: Evet. Muhitte lehte aleyhte illa bir evet. etki yapar.
0: Dolayısıyla hani bu kişinin neyle hesaplaştığını, bu işte Nietzsche için de geçerlidir, diğerleri için de geçerlidir. Önce Batı Hristiyanlığını ve işte Schmitt'in de üzerine yazdığı Roma Katolik Lisesi'ni anlamak lazım. Sonra bizde bir Roma Katolik Lisesi var mı? Ya da bizdeki müesses İslam anlayışı ile Batı'daki müesses İslam anlayışı aynı mı? Farklı mı? Hani hep biliyorsunuz eskiden.
1: Biz Roma Katolik Lisesi zannıyla Orta Çağ'da tabii, yaşadığını zanneden
0: evet,
1: bir milletiz.
0: İşte oradan tarih tasavvuru yani işte evet. bizde bir Orta Çağ var mı? Ya da işte varsa işte ne zaman bitiyor, ne zaman başlıyor? Şimdi bunlar emek istiyor.
1: Monarşi var, Katolik Kilisesi var, hepsi evet, var bizde.
0: Evet, evet. Ve iki dünyayı tanımak gerekiyor. Şimdi Rıza Tevfik, feylesof diyebilir malum. Son dönem Osmanlı düşünürü. Bakarsak aslında seküler diyeceğimiz bir düşünürdür. Fakat Seyit Şerif Cürcani'nin Arapça eserine yanına Fransızca not düşer. Yani okuduğu nüshanın üzerinde işte bunu görmüştük. Onun terekesini alan Abdullah Uçman Hoca'nın gösterdiği bir eser üzerinden. Şimdi Osmanlı'nın son ve Cumhuriyet'in ilk dönemi.
1: Ya da Hasan Ali Yücel işte.
0: Doğrudur.
1: Yani ona da bakınca bir tarafının hatta içinde bir tarafının hep bir yerinde muhafaza edilmiş başka bir dünya olduğunu
0: var, evet.
1: görebiliyor
0: Çünkü
1: insan.
0: Babadan o gelir işte dededen
1: babadan,
0: gelir, konaktan
1: Nazım
0: gelir.
1: Nazım Hikmet'te aynen bir devir öyle. Var, Sabahattin Ali'de var.
0: Şimdi 60'tan sonra ya da işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra doğan nesillerde tabii bu iki dünyalı koptu. Hem Türk dünyasıyla ilişki Stalinist işte Rusya'dan dolayı, Sovyetlerden dolayı koptu. Hem de İslam dünyasıyla. Fiziki belki bağlantılar kopmadı ama fikri bağlantılar koptu. Tamam güzel batıya dönüldü. Fakat batıda da çok kısıtlı okumalar. Yani hani böyle krem de öyle krem değil de popüler, vulgar metinleri. Aynı şey işte Türkiye'de mesela Marx'ın Ludwig Feuerbach ve şeyin felsefenin sonunu çok kişi okur. Çünkü bu işçiler için yazılmış bir metindir. Ama Grundrisse'yi çok az Marksist okur.

0: okumuştur diyelim. Yani bu tabii sadece bir düşünce çevresine mahsus bir şey değil. Yani Türkiye'deki farklı düşünce çevreleri Batı okuması yaparken böyle hap gibi metinleri tercih ederler. Çünkü öbürü 100 için...
1: 100 sayfada falan.
0: Evet. Ya şimdi orada da şu soruda. Sıkıntı var işte. Latince bileceksiniz, Yunanca bileceksiniz. Yani hani biraz kazıdığınız zaman Batı düşüncesi ya da işte İngilizceyi, Fransızcayı altından bunlar çıkıyor. Bu tabii uzun uğraşılar gerektiriyor. Bir süre sonra özellikle Türkiye'de sosyal bilimler de önemini kaybedince, yani o mühendis aklı, mühendislik, tıp vesaire hani tabii olarak dünya gereği öne çıkınca zaten hani dil öğrenememiş kişiler veya ecnebi dili öğrenme imkanı olmayan kişiler sosyal bilimci oluyor. Aynı zamanda doğu dillerini de öğrenme imkanı giderek kısıtlanıyor. Bizde işte genelde ya bu dünya ya bu dünyaya mahdut kalıyoruz, sınırlı kalıyoruz. Yani iki dünyadan biriyle. O yüzden hani belki Türkiye'nin ve dünyanın şu anki ortamı böyle çok derin felsefi tartışmalara, politik tartışmalara, tefekkür tartışmalarına uygun değil. Yani çok daha hızlı akan işte sosyal medyayla, dijital dünyayla bir dünya var ama bu tip kişiler bizi tam da bu tip düşünürler. O çukurdan yani an çukurundan çıkaracak kişiler. Ama Schmitt okuyunca mesela anlarsınız ama buradan şu çıkmaz yani. Peki şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bir de Türkiye'de böyle bir sorun var. Yani her fikir adamından güncelik reçete isteniyor. Şimdi evet. Onun geri kalanı zamana, asrın ruhuna, toplumsal idrakin artmasına bağlı şeylerdir. Veya şahsi olarak siz Schmitt okuduktan sonra dünyaya farklı bakabilirsiniz ya da X düşünür okuduktan sonra. Ama hani şöyle bir fikri tembellik ortaya çıktı. Tamam güzel kapitalizmi eleştirmiş, modernizmi eleştirmiş de işte günümüzde biz ne yapacağız? Yani işte hiç elektrik yakmayalım mı? Ya da işte ekonomik faaliyeti durduralım mı? Şimdi bu o zaman ne yapıyor? Bizim bugünkü dünyayı eleştirme ve anlama faaliyetimizi sonlandırıyor. Sadece halkta değil. Okur yazar diyeceğimiz işte akademisyenler, entelektüel muhit vesaire onlar da giderek ya nasıl olsa artık bitti bu iş. Hani dünya başka bir yere gidiyor. Bizim işte eski klasiklerle zaten. Ya da işte farklı alternatif düşüncelerle uğraşmamıza gerek yok. Teslim olalım gidelim. Şimdi tam böyle işte şey yapan biri. Haykıran biri yani. Hani teslim olmayacağız. Direneceğiz. Ama tabii Almanya o savaşı kaybedince ister istemez bunların çoğu çöp oluyor demeyelim ama unutulmaya terk ediliyor. Hataları da biraz uzattık ama şu yani Heidegger gibi büyük bir filozof, Schmitt gibi büyük bir filozof politik ve sosyal gerekçelerle kaderlerini Hitler gibi biriyle bağdaştırıyorlar. Yani Almanya'yı ancak böyle bir lider ayağa kaldırır. Almanya ayağa kalkmadan da biz İngiltere'ye ve onun temsil ettiği işte kapitalist, endüstriyalist dünyaya meydan okuyamayız. Dolayısıyla hani bir düşünce insanının genelde düşünce tarihinde en büyük hatası kısa günlük politikayla irtibat kurup oradan bir kurtuluş reçetesi çıkartmaktır. Oysa hani Hitler olsun veya diğer liderler olsun onların baş ajandası politiktir, gündeliktir, ahaliyi mobilize etmektir, ona bir şey anlatmaktır ama düşünce adamı başka bir şey
1: muhakkak,
0: hayal
1: ediyordur
0: yani.
1: Tabii Almanya'nın Cemil Koçak söylemişti Hitler olmasaydı illa birisi çıkacaktı.
0: Evet.
1: Aynı dönemde o Birinci Savaş'ın
0: evet.
1: Travmasından sonra dendiğine göre yani o konjonktürü bilmeden
0: şüphesiz.
1: Anlamamız yani, da kolay değil.
0: Çünkü işgal edilmiş, imparatorluğu evet. Sona erdirilmiş bir taraftan
1: şimdi
0: iç savaş
1: bile
0: olan
1: işte
0: bir şey.
1: Şimdi bugün bile Macron Rusya'dan bahsederken evet. ikide bir refer ediyor aman Versay gibi olmasın.
0: Evet. Yani diye. O travmayı milletler hani bu tip büyük travmalarda daha fazla büyük lider beklerler. Şimdi biz mesela Avrupa artık demokratikleşti, lider kültü ortadan kalktı falan diyoruz ama gidiş tam tersi. Daha böyle popülist, güçlü gözüken, ülkeyi toparlayacak. Aynı zamanda hani Avrupa ise Amerika'ya da meydan okuyacak. Aynı zamanda Avrupa'yı
1: güçlüsü yok olsa
0: evet, Rusya'dan koruyacak.
1: İdare ediyorlar. Ne
0: İşte Amerika'da mesela her şeye rağmen Trump'ın yine aday olabilmesinin şeyi o. Çünkü bir Çin tehdidi var. Buna karşı hani o Amerika'yı savunabilecek güçlü diyelim tırnak içinde bir karakter gerekiyor. Hani daha böyle işte rasyonel, daha kurumsal, daha yumuşak gözüken bir başkan figürü yetmiyor o kitleye. Dolayısıyla yani aslında fırsat olduğunda her ülkeden bu tip lider figürleri çıkar. Yani Almanya orada fazlasıyla malum etiketlenmiş ve mahkum edilmiş bir ülke ve millettir. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, ama aslında Almanya tek başına bir örnek değildir. Yani hani bu Fransa'da da olabilir, İngiltere'de de olabilir yani.
1: Peki doğusun en iyisi Carl Schmitt, 1888
0: evet.
1: doğumlu, 19. yüzyıl.
0: Tabii bu işte
1: sonu 1985.
0: Bu genelde bu ekip.
1: Bir de doğduğu şehir de önemli değil mi, Westfalia?
0: Evet, Westfalia bölgesi malum Almanya'nın Fransa, Hollanda, Belçika, yani daha çok Hollanda, Belçika ile
1: adından dolayı da
0: komşu
1: işte
0: bölge.
1: Bugünkü dünyayı.
0: Evet. Yani
1: anlatırken
0: endüstriyel
1: leşmenin
0: işte Almanya'da başladığı ve hani bir hudut bölgesi olduğu için, hani bugün Avrupa Birliği olduğu için, şimdi Strasbourg'a gittiğinizde ve trenle işte 10 dakika sonra Almanya'ya geçtiğinizde onu anlayamazsınız. Hatta dersiniz
1: market
0: ki
1: alışverişine gidiyorlar, evet,
0: bu kadar kan
1: Almanya'da.
0: İşte bu burası için mi döküldü? Ama hani Alsaz-Loren, Lothringen bölgesi bir Alman toprağıydı. Fransa ile Almanya arasında en fazla çatışmanın olduğu yerdi. Yani iki dünya savaşta da burası cepheydi. Ve dolayısıyla o cepheye yakın bir Alman, Schmitt, işte bir ufak çaplı bir tüccarın çocuğu. Katolik, fakat o dönem Almanya'da Bismarck'ın işte Kulturkampf dediği, yani gençlik dönemi.
1: Ve Protestan Almanya'da azınlık olarak.
0: Evet, Protestanlaşmanın, Protestan kültürünün daha hakim kılınmaya çalışıldığı bir dönem. Protestanlık ister istemez İngiltere'yi ve Amerika'yı çağrıştırıyor. Yani ağırlıklı olarak
1: bu
0: İngiltere'yi.
1: Bu Westfalia'da değil mi? 30 yıl savaşları.
0: Evet, evet. 30
1: yani
0: yıl savaşlarını
1: savaşları,
0: sona erdiren,
1: Protestanlık.
0: Malum işte bugünkü uluslararası ilişkilerin kökeni kabul edilen Westfalia Anlaşması'nın imzalandığı yer. Plettenburg'da işte Westfalia eyaletinde nispeten işte küçük bir yer. Dolayısıyla hani Schmitt bizdeki o 1880-1930 arası Osmanlı'nın son dönemi, Cumhuriyet'in ilk döneminde de iyi entelektüeller vardır Türkiye'de. Onlara benzeyen, yani bir taraftan 19. yüzyılın artık iyice mekanikleşmiş, bilimi dinleştirmiş, her şeyin bilim ve akılla çözülebileceğini, maddi medeniyetle çözülebileceğini düşünen bir akım. Bir taraftan Almanya işte birleşmiş ama geride kalmış. O endüstriyel aklı, teknik aklı Schmitt'in tabiriyle temsil eden İngiltere'ye karşı bir meydan okuması gerekiyor. Tam o işte buhranın, yani işte Nietzsche'nin de yine aynı dönemlerin kişisi olduğunu düşünelim. Yani kavga edeceğiniz çok kişi var.
1: Peki bir de şeyden aktarırsanız, Wilhelm'den, son Kaiser'den Weimar'a geçiş.
0: Evet.
1: Yani ne vardı, nereye geçiyor?
0: Orada da şu oluyor, savaş kaybedilip Kaiserreich, yani Alman İmparatorluğu sona erdikten sonra malum Almanya'da bir cumhuriyet ilan ediliyor. Şimdi Almanya'da cumhuriyet ilan ediliyor, Türkiye'de cumhuriyet ilan ediliyor. Savaş bitmeden önce Sovyetler Birliği işte kuruluyor, yani Rusya'da bir cumhuriyet diyelim ilan ediliyor.
1: Bolşevikler.
0: Evet, yani hani savaşan kaybedenlerinde Avusturya'da Habsburg Hanedanı ve İmparatorluğu bitiyor, cumhuriyet kuruluyor. Bak savaşı kazanan Büyük Britanya'da cumhuriyet olmuyor. Krallık devam ediyor işte halen.
1: Kazananlar.
0: Kralları var. İşte Hollanda'da diyelim krallık devam ediyor. Bir cumhuriyet kuruluyor. Fakat tabii bu cumhuriyet kurmalar genelde eğer güçlü bir lider çıkmazsa kargaşa ve kaosa da dönebilir. Çünkü uzun süre hanedanlıkla yönetilmiş ülkelerde veya imparatorlukla yönetilmiş ülkelerde, mesela faşizmin çıktığı ülkeler belki sanırım Katolik ülkelerdir. Türkçe'de en çok yanlış kullanılan kavramlardan biridir faşizm. Ama tehlikeli konu. Hani şimdi anlatmaya kalksak bu sefer vay faşizm mi övülüyor denir. Ama faşizm Katolik Kilisesi'nin hakim olduğu ülkelerde çıkmıştır. İspanya, İtalya gibi. Mesela Almanlar, Nazi Partisi, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi.
1: Onu bir aynıymış
0: kendini
1: gibi görülüyor
0: kabul
1: Türkiye'de
0: etmez.
1: Ama değil tabii.
0: Evet, onlar folk, yani halk kavramı üzerine daha çok
1: devlet
0: yapar. Evet, yani devlet İspanya'dadır, İtalya'dadır. Yani İtalya'dan faşizm çıkması tesadüf değildir. Ha, bir sokak lümpen faşizmi vardır. Bir de hakikaten işte aristokrasinin temsil ettiği ve devlet kavramı üzerinden giden bir faşizm vardır. Şimdi dolayısıyla Schmitt bir şekilde tam bu ara dönemde doğuyor. Ondan sonra Weimar kurulduktan sonra Almanya'da ciddi bir kaos var. Yani bir taraftan güçlü bir sosyalist hareket var.
1: O gücünü kaybetti.